0: Mesela İngilizlere toprak satışı başlamış. Sonucu ne olmuş mesela? Bunların hepsini
1: Gözden geçirmek
0: görebiliyorsunuz.
1: gerekiyor.
0: Dolayısıyla günümüz için 19. yüzyıl Osmanlı coğrafyası, bu demiryolu hatları, bugünkü işte diyoruz ya Orta Koridor, Koridor Savaşları. Bütün o savaşlar 19. yüzyılda yapılmış ve devletten nasıl siyaset adamları rüşvetler verilmiş. Mesela o rüşvetler belki o günkü dönemde bilinmiyordu ama Osmanlı döneminde bazı devlet adamlarına verilen rüşvetlerin, ya Hış diye bir adam var, bir demiryolu hattı kurmak istiyor. Vezire veya sadrazama rüşvet veriyor. Mesela onların hepsini orada görebiliyorsunuz. Dolayısıyla günümüz açısından da çok öğretici bir dönem.
1: Nerelerde maazallah yol kazası olur onu da görüyorsunuz.
0: Çok, çok.
1: Peki biraz daha rakam vereyim müsaadenizle.
0: Buyurunuz.
1: Estağfurullah. Hicaz bölgesine ve Yemen'e asker silah malzeme nakliyatı yine bu
0: Evet.
1: yol üzerinden. Mesela 1910'da 77.761, 1914'te 147 bin küsür, yani neredeyse 150 bin asker sevk
0: Çok
1: ediliyor.
0: büyük miktar bunlar.
1: Sonra demir yolu Birinci Dünya Savaşı ve Hicaz isyanı sırasında yine nakliyat
0: Çok.
1: ve askeri
0: Çok.
1: operasyonlarda çok hayati bir değer taşıyor. Yapılırken kömür bulunamadığından lokomotifler bu arada odunla çalıştırılıyor. Su yok. O yüzden su kuyuları açılıyor.
0: Size bir örnek daha vereyim.
1: Buyurun.
0: İngiltere'de ilk demir yolları yapıldığında biliyorsunuz buhar sanayi, teknoloji, bir endüstri devrimi var. Onun için de buhara ihtiyacınız var. Buna neyle? Kömürle. Kömür fiyatları demir yolu taşımacıyla birlikte 10 kat azalıyor. Yani müthiş bir ucuzlama getiriyor şeye. Taşımacılıkta da aslında bugün de öyle. Bakın bugün diyelim ki gemiyle taşıdığınız bir birim 1 liraysa bunu demir yoluyla taşıdığınızda 3 lira, karayoluyla taşıdığınızda 7 lira, hava yoluyla taşıdığınızda 20 lira. Yani deniz yolundan sonra en
1: En
0: ucuz
1: ucuz.
0: ulaşım aracı. Ama şimdi düşünün Hürmüz'ün kapandığını, Süveyş'in kapandığını bunları gördük.
1: Şimdi onu zaten konuşacağız
0: Evet.
1: herhalde bu yeniden
0: Şimdi o kapandığı
1: hayata
0: anda
1: geçişle birlikte.
0: en ucuz ve en hızlı hat. Çünkü uçakla her şeyi yani uçakla taşımacılığın bir kapasitesi var, sınırı var. Ama gemi ve demir yolunun sınırı çok daha büyük, hacmi çok daha büyük ve kara yoluna göre de çok daha hem düşük maliyetli hem gün açısından çok
1: Yine
0: değerli.
1: aynı.
0: Yani bu Çin'den gelen hani bir kuşak bir yol projesinde de demir yolları hattı var. Şimdi mesela Zengezur koridorunu konuşuyoruz.
1: Evet.
0: Bunların hepsini 19. yüzyılda bu hatlar yapılırken görüyoruz. Mesela İngilizlerin bir sürü projesi var. Afrika'yı Hindistan'a bağlamak, Süveyş'i Basra'ya bağlamak gibi.
1: Tarihi de o yollar yazıyor zaten.
0: Evet, yani bütün bu savaşların amacı da işte o koridorlarla alakalı. Bugünkü çatışmaların yani mesela bugünkü en büyük şey ne? Hürmüz, değil mi? Veya Babülmendeb veya Süveyş Kanalı gibi yerler en büyük çatışma konuları veya diyelim ki Çin'den gelecek mesela Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Kuzey Koridoru'nu kapatması, İran'ın olmasını, Güney Koridoru'nun veya diğer bölgelerin daha riskli olması, Afganistan gibi bölgelerin dolayısıyla Orta Koridoru'nda istikrarlı olması gibi
1: Ki
0: konuştuğumuz
1: o da
0: şeylerin.
1: aynı anda zaten gündemimizde. Bir iki evet rakam vermeye devam ediyorum. 1910'da yani hemen açıldıktan 2 sene sonra yolcu sayısı yaklaşık 170 bin. 1913'te 3 sene sonra 230 küsür bin ve yılda ortalama 16 bin hacı
0: Evet.
1: Hicaz hattını kullanıyor. 1908'den 1913'e kadar demin bulamadığım rakam 970 bin,
0: Evet, 1
1: neredeyse 1
0: milyon
1: milyon.
0: civarında.
1: Evet, yine demiryolu siz dikkat çektiniz. Sebze, meyve, tuz, pirinç, meşrubat, tütün, un, kömür gibi ticari eşya, hayvan nakliyatı için kullanılıyor. 1910'da yaklaşık 66 bin ton, 1913'te 112 bin ton ve yine aynı yıllarda hayvan taşınıyor
0: Evet.
1: hatla birlikte.

0: Hayfa ihracat ve ithalat için çok önemli bir nokta haline
1: Merkez
0: geliyor.
1: tabii ki.
0: Ve Osmanlı gücünü demiryolu hattındaki köy ve kasabalara daha fazla hissettiriyor.
1: Yani bize
0: Sizin söylediğiniz gibi
1: siz
0: Amman, Man,
1: tabii siz belki
0: Tebük.
1: hatırlayacaksınız. 70'li yıllarda yani bizde uzun müddet demiryolu komünizmle şey yapıldı. Paralellik getirdi. Yani demiryolu yapmak komünistik
0: Sovyetler.
1: gibi işte Amerika propagandası.
0: Otomobil,
1: Evet,
0: öbürü de
1: otomobil,
0: tren.
1: özgürlük ve şey işte o demiryolu aslında çok nasıl bizim zihinlerimizin kandırıldığının çok önemli bir göstergesi. Çünkü İngilizler Osmanlı'daki demir yollarını engellemeye çalışırken kendilerini demir yolları ağlarıyla örmüştü. Bir tane tez yapıldı Amerika Birleşik Devletleri'nde, fiktif bir
0: Buyurun.
1: tez. Şayet demir yolları olmasaydı Amerika bugünkü haline gelebilir miydi? Sonuç gelemezdi, ortaya çıktı. Yani ABD ve Avrupa'da ki demiryolu hatları yapılmamış olsaydı ABD'nin ve Avrupa'nın bugünkü gelişmişliğine ulaşması mümkün değildi. Bakın bunlar çok somut, rasyonel, ekonomik şeyler. Aslında biz İngiltere ile hani bu demiryolunun hani merkezi diyebileceğimiz İngiltere ile aynı dönemde başladık. Galata metrosuna da aynı dönemde başladık. Ama daha sonra bu işlerin hepsi akim kaldı. Yaklaşık bir 70-80 yıl tamamen bu konuda hiçbir şey yapmadan geçirdik. Şimdi tekrar başlamış olduk ve aramızda çok büyük bir fark var bu manada.
0: Yine Hicaz Demir Yolu sayesinde az çok konuşuyoruz şu anda da ama yani o olmasaydı diye de bir önermede de bulundunuz. Ama yapıldıktan sonra başka neleri sağladı? Mesela işte biraz evvel Fahrettin Paşa'yı andınız.
1: Tabii.
0: Medine'den mukaddes emanetlerin taşınması
1: Tabii o
0: bu
1: çok
0: sayede oldu.
1: önemli.
0: Topkapı
1: Zaten
0: Sarayı'na.
1: Fahrettin Paşa'nın müdafaasının o kadar gecikmesi yani kalabilmesi orada zaten o hatta bağlıydı. O hat olmasaydı zaten yolda saldırılara uğrar ve o şeyler getirilemezdi buraya. Çünkü unutmadıysam 1200 asker onun getirilmesiyle görevlendirildi Fahrettin Paşa tarafından. Hani o 40-50 günlük yol boyunca o kutsal emanet dediğimiz şeyler bir başkalarının eline geçebilirdi, yok edilebilirdi,
0: Hatta Lavrans galiba tehdit de etmiş
1: satılabilirdi. Tabii ki,
0: götüremeyecekler diye.
1: tabii.
0: Yani
1: Yani
0: orayı bombalamakla
1: Lawrence'ın
0: tehdit etmiş.
1: rolü çok önemli.
0: Zaten bombalamıştı ara ara.
1: Zaten Ürdün'e giderseniz Lawrence'ın izlerini orada hala görmeniz mümkün. Özellikle o Ürdün bu hattın geçtiği yerlerde dinamitlerle patlatılmış şeyleri göreceksiniz. Hala bugün mevcut bazı yerlerde hatları ve köprüleri. Hani ben bizzat gördüğüm için söylüyorum. Dolayısıyla hani Lawrence'ın kendi ülkesi ve amaçları açısından başarısına baktığınız zaman biraz da demir yollarını tahrip etmesiyle ilgili. Yani Osmanlı'nın başarısı ve savaşı uzatması demir yollarıyla mümkün olmuşsa da bunu şey de çok iyi biliyor. Leonis da çok iyi biliyor ve o hatları patlatıyor.
0: Bir araya gidelim.
1: Olur.
0: Küçük bir ara, dönüşte devam ediyoruz.

İnsanlık binlerce yıldır gökyüzüne bakıyor ama belki de en büyük keşif üzerinde yaşadığımız dünyanın tam altında saklı. Bir Durak Türk'le neler oluyor hayatta? Bu hafta derin denizlerin sırlarına yelken açıyor. Binlerce metre derinlik, ezici bir basınç, mutlak sessizlik ve bugüne kadar gözümüzün hiç görmediği canlılar. Peki o karanlığın içinde başka neler saklı? Derin denizleri keşfetmek insanlık için büyük bir bilimsel sıçrama mı, yoksa açılmaması gereken bir kapı mı? Okyanusların dibinde söz sahibi olmak bir ülkeye ne kazandırır? İnsanlığın son keşfedilmemiş evrenine doğru bir yolculuk. Hepsi ve daha fazlası İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Uzacak ve İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Nazlı Olgun Kıyağ'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta Cumartesi 16.10'da 24'te.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta otomobilin nasıl ortaya çıktığını ve geçmişten günümüze nasıl şekillendiğini Doktor Hakan Tan'a soruyor. An ve Zaman Cumartesi 23.15'te 24'te.
1: Evet, Hicaz Demiryolu'na devam ediyoruz. Lawrence'ın Hicaz Demiryolu hatıralarında da geçiyormuş, evet. Bu arada. Diyor ki, yani mesela ara ara patlatıyor ama tümden yok etmiyor. Çünkü tümden yok ederse bir daha yeniden yapmaya kalkışmazlar. Ama patlatırsam ve tamir ederlerse onları bu alana vakit sıkıştırırım diye de bir stratejisi var.
2: Şimdi Lawrence tabii çok akıllı bir adam. Yani zeki bir adam. Şunu da düşünmüş olabilir. Yani sonuçta orada hatta biliyorsunuz.
1: Ama yani demir yoluna hiçbir zaviyeden değer vermeyen adam bile belki Lawrence'ın hatıratına ve yaptıklarına bakarak ne kadar önemli olduğunu
2: tabii ki
1: anlayabilir.
2: Çünkü Lawrence kendisi de biliyorsunuz hatıralarında var. Kendisi de İngilizlerin Arapları aldatması konusunda daha sonra hayal kırıklığına uğramış bir insan. Dolayısıyla o şunu da düşünmüş olabilir. Yani bu hatlar hani Osmanlı gidecek buradan, bizim İngilizlerin hakimiyetinde
1: lazım
2: burada
1: olur.
2: Devlet kurulacak. Çünkü İngiltere'den gelen bir adam, yani oradaki hatların değerini bilen bir adam. Dolayısıyla tamamen yok etmemenin öyle de bir amacı olabilir Lawrence açısından baktığımızda diye düşünüyorum ben.
1: Evet. Bu arada yine not almıştım. İnşaat sırasında peksimet yiyorlar, tuz alıyorlar. Tabii çöl sıcağı.
2: Evet.
1: Kuru et yiyorlar.
2: Evet.
1: C vitamini eksikliğinden ciddi rahatsızlıklar,
2: hastalıklar
1: oluyor. Bu defa da onlara Osmanlı Devleti'nden limon ve kuru üzüm gönderiliyor.
2: İşte onların gönderilmesini de kolaylaştıran bir, yani bu tür ürünler biliyorsunuz uzun yolda bozulacak ürünler ve o ürünlerin kolayca gönderilmesini sağlayan şey de o. Çünkü Osmanlı 1. Dünya Savaşı'nda en büyük aslında kayıplarını salgın hastalıklardan verdi biliyorsunuz. Yemen'de, Filistin'de, Süveyş'te veya Arap ülkelerin çoğunda hem iklim olarak Osmanlı askerine çok uygun bir iklim değil, sıcak ve şey, hem de
1: 200 bine yakın asker gönderildi.
2: Tabii anda hem de alışmadıkları orada kendilerine, yani yerel halkın alışık olduğu ama kendilerinin tanımadığı mikroplarla karşılaşıyorlar. Dolayısıyla insanların zayi olmaları, Türk askerlerinin orada zayi olmaları oranı çok daha fazla. İşte tüfüs, kolera gibi çeşitli hastalıklardan. Bunu da aslında bir manada demir yolunun yapılması. Tabii bunu da söyleyeyim. Demir yolunun tam ismi Hamidiye Hicaz Demiryolu. Daha sonra pek Hicaz Demiryolu diye kullanılıyor ama Hamidiye, işte Hamidiye Guraba Hastaneleri gibi. Şimdi biz Guraba Hastaneleri diyoruz ama esas Hamidiye Guraba Hastaneleri. O dönemde mesela Şam'daki Hamidiye Çarşısı gibi. Aslında bu Hamidiye kavramı bile Orta Doğu'da özellikle Arap dünyasındaki şey olarak çok birleştirici bir kavram. Yani her ülkeye gittiğinizde Orta Doğu'da Sultan Abdülhamit'ten kalan bir şeyler var. İşte ya bir saat kulesi var, ya bir Guraba Hastanesi var, ya bir medrese veya yeni manada okullar var. Dolayısıyla bu Hamidiye, işte Hamidiye Hicaz, işte Hamidiye çarşısı diyoruz. Şam'da yine Mithat Paşa çarşısı diyoruz. Bugün de aynen kullanılıyor. Hamidiye Hicaz istasyonu diyoruz. Ne kadar birleştirici.
1: Sadece Müslümanlar üzerinde değil, benim Amerika'da bir arkadaşımın akrabaları, birazı Lübnanlı Hristiyan.

0: Ben birazı da Filistinli Hristiyan. Onlar da Sultan Abdülhamit dizisini seyrediyorlar.
1: Evet.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde hatta randevularını ona göre ayarlıyorlarmış. Yani bu akşam dizi var, gelemeyiz diye. Sultan Abdülhamit'in bu coğrafyada pek çok millet üzerinde hatırası var. Hatırı var daha doğrusu.
1: Yani o hatıranın bir bergüzarı da 40 bin civarında fotoğraf var biliyorsunuz Sultan Abdülhamit koleksiyonunda. 1880'lerle 1900 hani döneminde çekilmiş fotoğraflardan oluşan, hani bugün Yemen'in Abdülhamit Sultan Abdülhamit dönemindeki halini, işte o yüzyıllardaki halini, Yemen'in, Şam'ın, Kudüs'ün, Halep'in, Mısır'ın, Balkanların şeyini görmek istiyorsanız, hani videonun olmadığı, filmin olmadığı dönemde çok değerli bir fotoğraf arşivi var aynı zamanda görsel malzeme açısından ve sadece bu bile hani çok büyük bir miras hizmet. Bizim açımızdan baktığımızda hani bugün biz çalışmalarımızda bunu çok kullanıyoruz. Mesela
0: o fotoğrafları.
1: Biz şimdi bir Şam ve Halep çalışması yaptık. Biliyorsunuz savaşta pek çok
0: arkadaşlarımız Osmanlı, da gösteriyor bu arada.
1: Pek çok Osmanlı eseri yıkılmış durumda. Şimdi onların tekrar tamir edilmesi, bu fotoğraflar o orijinalleri çok önemli. Mesela siz bugün Emevi Camisi'ne giderseniz neyi göreceksiniz? Emevilerin yaptırdığı camiyi görmeyeceksiniz. Osmanlıların yangından sonra yaptırdığı, onun fotoğrafları da var. Sadece duvarları kalmış büyük yangında. Tekrar Osmanlılar bunu, yani şu anda sizin gördüğünüz Emevi camisi Emevilerin yaptırdığı cami değil. Aslında Osmanlıların tekrar yaptırdığı bir cami olarak göreceksiniz. O fotoğrafları gördüğünüz zaman bunu anlıyorsunuz. Yani Osmanlıların verdiği hizmeti de anlıyorsunuz. Veya bu Kubbet-i Sahra'da içinde geçerli, Mescid-i Aksa içinde geçerli. Pek çok yapı için geçerli. Nasıl bugün günümüzde tika yapıyor. Bunu 100 yıl önce de Osmanlılar yapmış.
0: Evet. Güzel işlerimiz var çok şükür. İşçiler tabii çölde gündüz çalışamadıkları için gece fenerlerle çalışıyorlar. Özel askeri mühendislik taburları var. Kurulmuş. İstasyon gibi değil, askeri karakol ve sığınak gibi yapılmış.
1: Evet, o da işte saldırılara karşı aynı zamanda. Çünkü çok uzak bölgelerde istasyonlar oluyor, ıssız bölgelerde istasyonlar oluyor. Dolayısıyla orayı korunaklı yapmanız gerekiyor aynı zamanda.
0: Bu raylar çölde eğilip büküldüğü için dökümhaneler kurulmuş. Yani yan tarafta
1: evet,
0: da
1: bu traversleri ilk önce ağaçtan yapıyorlar, sonra demirlerden yapmaya başlıyorlar. Tabii orada sıcaklık farkı da çölde çok fazla. Yani diyelim gündüz 50 derece oluyor, gece bu 20 derecelere, 10
0: hatta
1: derecelere
0: çölde
1: düşüyor.
0: Bazı yerde bulut da oluyorsun, değil mi?
1: Toz
0: oluyorsun.
1: Bir 30-40 derecelik bir fark var. Bu rayların genleşmesi açısından en önemli problemlerden bir tanesi o. Rayları tabii o dönemde bugünkü standartlarda değil, daha çok 1 metre 5 santim. Yani genişliği çok fazla olmayan raylar, çünkü daha ucuz yapımı olduğu için bu raylar
0: tercih edilen
1: raylar daha çok 1 metre 5 santim genişliğinde bir mesafede yapılıyor. Hani bugünkü raylarla aynı şeyde değil.
0: Bu arada bahsettiğiniz telgraf ağı Abdülhamit bu sayede İstanbul'dan Medine'ye işte kaç metre ray döşendi, ne lazım anında bilgi alıyor ve ona göre
1: bunların
0: müdahalede yani, bulunuyor. Erken uyarı ve güvenlik sistemi var.
1: Şimdi,
0: o devirde bile.
1: Hicaz Demiryolu bunun inşası aslında en çok kaydı olan şeylerden bir tanesi. Çok büyük proje, çok Osmanlı dönemi açısından baktığınızda ve
0: zaten bir arşiv devleti.
1: Evet, zaten hani devleti. Osmanlı arşivi çok iyi ama bunun kayıtları son dönemde çok iyi tutuluyor. Çünkü harcamalar sadece sultanın izniyle yapılabiliyor. Bir ihane komisyonu kuruluyor. Bu komisyonun illerde temsilcileri var. Yani aynı zamanda bugünkü manada çok büyük bir STK hareketi olarak da görebilirsiniz.
0: Zaten vakıf dediniz.
1: Evet, yani her imamlar, köylerde, öğretmenler, kasabalarda, bunların hepsi bu İAne komisyonunun
0: ya
1: üyesi.
0: Ağ gibi mi?
1: Tabii bir

0: ihane ağı var ve bu paralar geliyor ve harcamalar da sultan iznine bağlı, hani herhangi bir suistimal olmaması için. Dolayısıyla yani çok kayıtlı bir inşa süreci, çalışması kolay. İşte bizim şimdi yakında Yazma Eserler Kurumu'ndan neşredeceğimiz bir eser var. Suriyeli bir Arap yazıyor 1905 yıllarda. Orada da bu,
1: 1905'te yazmış.
0: evet, yani yapılırken ve sonrasında orada da şeyi anlatıyor. Yani bu hattın getirdiği imkanları anlatıyor. Onları vermiş Arapça bir kitap. İnşallah onun Türkçesini de yayınlayacağız. Yani ilk defa, çünkü el yazması bir kitap. Dolayısıyla hani çalışılması çok kolay. Çok malzeme var.
1: İrsika'dan mı çıkacak?
0: Yazma Eserler Kurumu'ndan
1: Ha, yazma
0: çıkacak bu.
1: eserler.
0: Tabii bunun içinde çok çalışma var. Yani hem yabancıların yaptığı çok çalışma var. Hani en az size 15-20 kitap ismi sayabilirim. Hicaz Demiryolu ile ilgili veya Bağdat Demiryolu ile ilgili. Türkçe'de de pek çok hocamız
1: Şimdi zaten
0: çalıştı.
1: konuştukça yani bizim coğrafyayı anlatıyoruz ama biraz sonra dışarıdan müdahil olanları da konuşunca zaten ne
0: Tabii.
1: kadar önemli olduğunu
0: Tabii.
1: anlayacağız. Bu arada yine anlık emir komuta, istihbarat ve nüfus çabalarına hem bu telgraf ağı hem de demir yolu ister istemez bir darbe indiriyor.
0: Şimdi mesela bunun en büyük şeyleri, mesela İngilizler engellemeye çok çalışıyor. Bedeviler engellemeye bir miktarını da engelliyorlar aslında. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce de işte bu Medine-Mekke hattı. Yani bunun tabii iktisadi sebepleri de var. Aynı hani matbaadaki işte iktisadi korkular
1: El
0: gibi.
1: Yazmasıyla
0: Çünkü onunla geçinen
1: geçimini
0: insanlar
1: sağlayan
0: var.
1: 90 bin
0: Buradaki
1: kişi.
0: Evet, buradaki Bedevilerin pek çoğu işte Cidde Limanı'ndan alıyor, develerle getiriyor Mekke'ye, Medine'ye. Çok büyük bir ekonomisi var bu işin. O dönemin şartları içerisinde, hani Suudi Arabistan'ın o zaman petrolü yok, yani petrol bilinmiyor. Dolayısıyla o çölde en büyük kaynaklardan bir tanesi hac ve umre gelirleri ve pek çok insana istihdam imkanı sağlıyor. Tabii ki tren, bu yani çok büyük gelişmelere sebep olduğu gibi pek çok iş gücünü de bugün internetin veya yapay zekanın yaptığı gibi ortadan kaldırıyor. Kimse hani bir saatlik gideceği yola 10 saatte şeyle, deveyle gitmek istemez. O dönemde de olsa, bu dönemde de olsa. Tabii bunun bir ekonomik boyutu var, bir de siyasi boyutu var. Şimdi biz genelde sanki Arap isyanlarını sadece Birinci Dünya Savaşı'nda olmuş gibi düşünüyoruz ama bunun fikri arka planları 19. yüzyılda bir Arap ulusçuluğu ortaya çıkıyor. Batılı devletlerin de desteklemesiyle, yani Şerif Hüseyin tamam 1916'da isyan ediyor ama bunun çok öncesi var. Devletin aldığı tedbirler var, İttihat Terakki'nin yaptığı hatalar var, odur budur ama bu ayrılıkçı akımlar hem Balkanlarda hem Arap coğrafyasında 19. yüzyılda çok tebellür etmiş durumda, ortaya çıkmış
1: Tabii
0: durumda.
1: milliyetçilik var
0: Ve
1: artık.
0: trenin ve demir yolunun ve telgrafın çok büyük tehdit olarak görüyorlar. Çünkü
1: Fazladan.
0: tabii ki şimdi telgrafta siz bir isyan yaptığınız zaman anında haber İstanbul'a ulaşacak ve anında oradan askerler sevk edilip buraya çok hızlı bir şekilde gönderilecek. Dolayısıyla
1: Ki oluyor.
0: oluyor da zaten. Bunu ekonomik olarak bir tehdidin dışında siyasi olarak da bir tehdit olarak görüyorlar ve engellemeye çalışıyorlar.
1: Muratlarına mani olacak
0: Evet.
1: çünkü. Akrep ve yılan nöbetleri var yapım
0: Evet.
1: sırasında. Bu arada evet son bir not. Rayların üstüne keçe
0: Bu daha çok yani
1: konulması. Evet,
0: Medine'de
1: Medine'de.
0: tabii bizim
1: Ve
0: Türklerde
1: oraya trenin çok yavaş
0: yavaşça
1: yavaş
0: tabii.
1: sessiz girmesi
0: Şöyle
1: rahatsız
0: söyleyeyim, yani
1: etmemeye
0: hani
1: çalışması.
0: İslam dünyasında peygamber sevgisinin en yüksek olduğu toplumlardan bir tanesi Türk toplumu. Yani bu çok açık, bunu hani Mevlid-i Nebiler'de görüyorsunuz. Hani bizdeki kutlamaların bir benzerini Arap dünyasında çok fazla, Türk etkisi olmayan Arap dünyasında çok fazla göremezsiniz. Hani Suriye'de, Mısır'da görürsünüz, Hicaz'da çok fazla göremezsiniz. Dolayısıyla bu peygamber sevgisi Fahrettin Paşa'da da çok tecessüm etmiş.
1: Allah'tan. Yani Fahrettin Paşa'da o muhabbet olmasa.
0: Evet. Biliyorsunuz geçenler.
1: Başka da bir şey yapacak adam evet, yok gözüküyor.
0: İşte Fahrettin Paşa'nın bir özelliği var. Yani siyasete hiç girmiyor. Yani Cumhuriyet'ten sonra da hep o şeyini koruyor. Yani asker ve devlet adamı kimliğini koruyor. O açıdan bir diğerlerinden ayırmak lazım. Ve peygamberimizi rahatsız etmemek için o hassasiyeti gösteriyor. Bunu aslında pek çok kişiye anlatmanız bugün bile çok zor. Ama bizim Türk İslam kültüründeki Hazreti Peygamber sevgisi, Mekke Medine sevgisi veya Ehl-i Beyt sevgisi ki folklorumuzda, edebiyatımızda yani hepimiz değil mi? Yani küçükken Hazreti Ali'nin cenkleri, kahramanlıkları bunlar da büyümüşüz. Bu çok fazla başka toplumlarda aynı şekilde yok baktığınız zaman. Dolayısıyla bir manada Türkler yani asker millet olma, işte kahramanlık şeylerini Hazreti Ali'yi de katarak Hazreti Ali'nin cenkleri oradan bir bağ da kuruyorlar.
1: O keçeler, sessizlik, Efendimiz'e olan hürmet. Geçen sene mesela Mescid-i Nebevi'de oradaki Arap arkadaşım anlattı. Yemen'den gelen füze Yeşil Türbe'nin yanından gitmiş.
0: Ya hatta
1: ben şoke oldum. O dedi ki şoke olacak bir şey yok. Buradan hep böyle işte geçen sene geçti dedi.
0: Onu da geçin hani bir dönemde o Yeşil Kubbe'nin bile yıkılması gündeme gelmişti. Hı. Osmanlı yapılarının veya türbe hani dini demeyeyim de dini anlayış farkları sebebiyle o tür...
1: Bu benim söylediğim savaşla
0: bu alakalı. Bu savaşın dışında da yani mesela biz şu anda...
1: burada savaş yok işte keçeleri koyuyorsun. Evet yani gürültü
0: şu anda mesela biz 19. yüzyılda Mekke'nin silüetini biliyoruz ama o silüet şu anda yok. Veya Medine'nin silüetini biliyoruz. O tarihi yerlerin hepsi ortadan kalkmış durumda. Hani bir keçelerle yapılan şey saygı bir de o tarihi bergüzarların işte hurafe gibi işte şirk gibi çeşitli sebeplerle yıkılmış olması da çok
1: üzücü aslında. Neyse onlar da o yoldan aslında. Dönüyorlar galiba inşallah.
0: Evet çok önemli değişiklikler var o manada. Hani bu Hicaz Demiryolu'nun değişikliği de ona çok büyük
1: yolda yol açıyor galiba.
0: Katkı sağlıyor. Yani bir hani kapı kapıyı açar derler. Hem o zihniyet değişikliği buna getiriyor. Evet. Bu Hicaz Demiryolu'nun tekrar başlaması da bence çok büyük bir zihniyet dönüşümüne yani
1: bir damarın canlandığını gösteriyor aslında.
0: Evet. Yani işte
1: mi?
0: O
1: daha doğrusu hep var olan damarın
0: dekolonizasyon
1: canlanması
0: diyoruz ya şimdi yeni tabirle. Hani evet. o zihniyetin temizlenmesi aynı bu harita olayındaki gibi belki veya belki bazı yer isimlerinde işte Orta Asya, Türkistan, Orta Doğu'ya merkezi İslam coğrafyası açısından bunlar ümit verici dönüşümler. Hicaz Demir Yolu da çok büyük bir sembol bu manada. Çünkü hep şeyde yani, Osmanlı'nın çok önemli bir tecessüm etmiş hali o yani Osmanlı yönetiminin Arap topraklarında Hicaz hattı onun bugün gündeme geliyor olabilmesi hani benim için çok beklemediğim
1: Arap
0: bir hadise.
1: Arap coğrafyasında da sevinmesi insanların i̇şte, heyecanla
0: evet,
1: karşılaması.
0: Yani ben de hem evet, sosyal medyadan
1: hem tarihi geriye tabii. Sardığında aslında o devir nasıl bir devirmiş Osmanlı Hı-hı. kimmiş onu da yeniden ya, anlatıyor. Hem tabii, de o iletişimi sağlaması.
0: Biliyorsunuz biz de bir zaman
1: muhabbete sebep olması.
0: Biz de bir zamanlar Osmanlı'yı reddediyorduk. Yani bunu hani
1: onlara bakmaya gerek yok.
0: Yani tabii önce bir kendimize de bakmamız çok doğru. Gerekir. Dolayısıyla bunlar tarihsel süreçler. Tarih tarihte kaldı. Onu tekrar yeniden ihya etmemiz mümkün değil. Ama tarihi olaylar
1: ama tarihten. Kaldığımız yerden ama bir şekilde
0: biz rasyonel olarak bu bölge halkları İsrail gibi varoluşsal bir tehlikeye karşı ABD gibi emperyal güçlere karşı nasıl bir arada olabiliriz? Dağılarak mı? Birleşerek mi? Bunun aslında Hicaz Demiryolu birleştirici bir sembol.
1: Şimdi biraz önce bir şey üstünde durdunuz. Çabuk geçtik. Biraz daha açasınız istiyorum. Dediniz ki bu keçeleri, rayları yerleştirmek, sessizliğe dikkat etmek bugün anlatması zor bir şey. İnsanların inanması, anlatması dediniz. Şunu da söylemek istiyorum.

0: istiyorum. Daha doğrusu değerlendirmenizi istiyorum. Bu gerçek. Yani keçeler konulmuş,
1: tarihsel
0: yapılmış.
1: Bir olay bu tabii.
0: Ama bu mesela uydurma olsaydı bile, hadi bakalım uydurun, bir hikaye uyduralım biz. Hı-hı. Şimdi 21. yüzyılda Hı-hı. ne kadar estetik ve zarif düşündüğümüzü ispatlayan, Hı-hı. delillendirecek bir şey uyduralım. Hı-hı. Bakalım, uyduramıyoruz bile.
1: Ya şöyle söyleyeyim bakın hani.
0: Yani gerçekten Hı-hı. siz tarihçi olarak bir kez daha değerlendirin bu ya, şeyi.
1: Yani mesela
0: dikkati.
1: Ben size bir şey söyleyeyim. Mesela 13. yüzyıllarda Sivas'ta aç kalan hayvanlar için, güvercinler için kurulmuş vakıflar var. İşte camilerin kenarlarında yapılmış kuş evleri var, sadaka taşları var, sebiller var. Bakın bugün İstanbul'da sebil var mı? Paranız olmadan su içebiliyor musunuz? O kültürden geldiğimiz halde. Ama Roma'da içebiliyorsunuz.
0: Hala.
1: Evet.
0: O su da geçenlerde öğrendim. Evet. Yani. Sürekli akıyormuş ama kanalizasyona karışmıyormuş ve yeniden kullanılabiliyormuş.
1: Ama yani bizim bir sebil kültürümüz vardı değil mi? Yani o sebil kültürümüz şu anda yok. Mutlaka bir su, hani hava gibi insanın en temel ihtiyaçlarından bir tanesi. Yani biz şu anda satın almak zorundayız. Nasıl bir kültürden geliyoruz? İşte keçeleri koyan, hayvanların içecekleri suyu düşünen, onun için vakıf kuran veya yemler için vakıf kuran veya Osmanlı döneminde
0: söğüt ekmek için bile, çeyiz için, her şey için.
1: Ben size şeyleri de söyleyeyim. Yük taşıma hayvanlarına günlük verilecek, yüklenecek yük ve verilecek ekmeği belirleyen bir sistemden nasıl bir sisteme geçtiğimizi de aslında çok rahat görebiliyorsunuz. Bunların hani tarihsel örnekleri var. O keçe örneği bunlardan sadece bir tanesi. Bu peygamber sevgisiyle veya Medine sevgisiyle ilgili olan, onun dışında pek çok insan, Türkiye'den binlerce insanın biz oraya gidip mücavir olduğunu biliyoruz. Ama pek çok yerde de oradaki tarihi, yani peygamberimizin evi neresiydi, efendim sahabilerin evi neresiydi, onları mesela biz şu anda hiçbirini göremiyoruz. Bu da ne kadar geri gittiğimizin aslında bir göstergesi ve Hicaz Demiryolu bu gerilemeyi durdurmanın bir parçası bence.
0: Ve Cengiz Bey, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra demiryolu, vakıfla kurulan demiryolu 4 kısma ayrılıyor. Hayfa Sema hattı Filistin'de,
1: evet.
0: Müdevvere Medine hattı Hicaz Haşimi Krallığı ve daha sonra Suudi Arabistan'da, Şam Dera Sema hattı Suriye'de, Dera Müdevvere hattı ise Ürdün'de kaldı. Suriye, Ürdün ve Filistin'deki hatlar,
1: bir de tabii Lübnan'a
0: da
1: giden hatlar
0: yazık.
1: Var.
0: Evet, İngiliz ve Fransız mandası altındaki hükümetlerce idare edildi. Şimdi Fransızlar da doğrudan hak iddia ediyorlar. Evet. İngilizler de hiç vakıf olması falan umurlarında
1: bir şey,
0: mesele değil.
1: Bir şey
0: ve Lozan'da
1: mi?
0: Da bağlanıyor.
1: Yani bizim en büyük aslında burada konuşacağımız şey Hicaz Demiryolu ile ilgili, yani söylememiz gereken şey Hicaz Demiryolu'nun bütün İslam ümmetinin malı olması. Yani sadece Türklerin veya Arapların değil. Çünkü gelen paralara baktığınız zaman ki 1/3'ü bu paralardan oluşuyor. Yani hattın,
0: 2/3 ama devletten.
1: Devletten oluşuyor. Çünkü Osmanlı da zaten bütün İslam dünyasını teşkil ettiğini düşündüğünüz zaman. Dolayısıyla aslında bütün bir İslam ümmetinin malı diyebiliriz. Çünkü hac zaten
0: ve zaten vakıf.
1: Zaten vakıf. Yani onu o manada düşünmek lazım. Tabii bu sonradan işte bu parça parça kullanıldı bazı devletler tarafından ama hiçbir zaman birleşik olarak kullanılmadı. Bir şey daha söyleyeyim ben size. Yani ilginç olabilecek. Siz Şam'a en son ne zaman gittiniz?
0: Hiç gitmedim.
1: Hiç gitmediniz. O zaman anlatayım. Şam 1950'li yıllarda 2000'li yıllardan daha ileriydi. Çünkü Osmanlı'nın kurduğu tramvay hatları kullanılıyordu.
0: 1950'de.
1: Evet. Ama 2000'li yıllarda gittiğinizde o tramvay hatları orada duruyor. Yerini mikrobüs dedikleri çok rahatsız edici 6 kişilik minibüsler almıştı.

0: Yani Osmanlıların 19. yüzyıl sonu
1: yani var olan tramvay hattını bile kullanmıyor. Sürdürülebilir.
0: Hala kullanmıyor ve Esed döneminde de kullanılmamıştı. Ya çünkü biliyorsunuz Suriye'de düz bir yer, Şam'da Kasyun'dan harici

0: biliyorsunuz şöyle küçücük böyle daracık araçlarda işte insanları işte otomobile
1: dolmuş gibi.
0: Dolmuş tam bizim manada mikrobüs dedikleri şey dolmuş. Çok rahatsız edici araçlarda aslında. Hani ben de çok kullandığım için biliyorum. Ona mahkum ediyorsunuz. Halbuki orada aynı hatta tramvay hatları var ve çok rahat bunları yapabilirsiniz 80'li, 90'lı, 2000'li yıllarda. Peki. Ama yoktu yani.
1: Sahip Bikot'u yine hat üstünden değerlendirirseniz ne görürüz?
0: Ya tabii aslında demir yolları da paylaşımın bir şeyiydi, aracıydı. Baktığınız zaman emperyal güçler. Mesela İngilizler özellikle işte İzmir-Aydın hattı gibi çeşitli yerleri kurmuşlardı. Yine Suriye üzerinde büyük bir İngilizler ve Fransızlar arasında demir yolları üzerinden mücadele vardı. İşte Irak, Bağdat Demiryolu, Almanya üzerinden işte Haydarpaşa Limanı'nın kullanılması. Baktığınız zaman o limanların imtiyaz hakları verilmesi, demir yollarının imtiyaz, çünkü demir yolları deyip geçmeyin, demir yolunun çevresinde de bir sürü imtiyaz hakkı elde ediyorsunuz. Ağacın kullanılmasından, madenlerin çıkarılması, arkeolojik kazıların yapılmasına kadar. Aslında o demir yolu dediğiniz şey bir manada da
1: çok stratejik bir
0: sömürgeleştirmenin bir aracı. Evet. Ama Sultan Abdülhamit buna karşı ikinci bir şey yapıyor.
1: Ne yapıyor?
0: Şam hattı, yani Şam Hicaz hattını kurarak birleştirici. Çünkü onların yaptıkları şeyler hep böyle ara ara parça parça ve kendi ekonomik çıkarlarına yönelik. Hani buradaki halkların çıkarlarından için kendisilerine ne lazımsa onun için yapılan ve bu imtiyaz anlaşmalarından çok büyük gelir elde ediyorlar. Hem devletten hem onun işletme. Bu haklar 99 yıllık filan. Yani, tabii 99 yıl devam etmiyor Birinci Dünya Savaşı'nda vesilesiyle ama yani işte yaptıklarına baktığınız zaman o hatların 99 yıllık imtiyaz hakkını veriyorsunuz. Kullanma hakkını bir kısmı yap işlet devlet şeklinde bugünkü manada. Dolayısıyla diyelim ki misyoner akımlar, yani işte okulların kurulması gibi. Demir yollarının da bunda çok büyük payı var. Ki özellikle işte Suriye, Lübnan, Filistin, Ürdün, Mısır. Mesela ilk hatlardan birini kim kuruyor Mısır'da? İngilizler kuruyor. İskenderiye, Kahire hattını kuruyorlar. Yani 1860 yıllarda. Yani
1: İyilik olsun diye değil.
0: Tabii ki bunu iyilik olsun diye yapmıyorlar ama buradaki hat biraz kendi inisiyatifiyle hem
1: ister istemez
0: devleti korumak hem de ekonomik gelişimi sağlamak, siyasi entegrasyonu, ekonomik entegrasyonu sağlamak ve bunun için
1: oradaki
0: de
1: yerli halka da yarıyor dini, bir şekilde.
0: Dini şeyi de yani daha öne çıkarıyor baktığınız zaman Osmanlılar.
1: Pardon, burada diyorsunuz.
0: Tabii Hicaz'da, tabii dini evet. Şeyi öne çıkarıyorlar. Hani bu hac
1: İç bahsini evet. Yaparken.
0: Yani evet. Çünkü artık ayrılıkçı akımlar da çıktığı için orada
1: zaten
0: hac,
1: Abdülhamit,
0: İslam, bir evet, pan İslamizm evet. Hani politikası da herkesin
1: bizi İslam
0: bildiği gibi.
1: Kurtarırdı.
0: Evet, yani oradan Abdülhamid'in politikalarının simgeleşmiş hallerinden bir tanesi, tecessüm etmiş hallerinden evet. Bir tanesi diyebiliriz Hicaz demiryolu hattına.
1: Dolayısıyla Sahip Bikot'a baktığımızda da o bölünmeyi demiryolu üzerinden
0: tabii o demir yani 19. yüzyıl boyunca aslında 20. yüzyıl başında gördüğümüz bütün anlaşmalar, ittifakların 19. yüzyıl başlarında hazırlıkları var. Bunlar için mücadele var. Bunu bugünkü manada koridor savaşlarına çok rahat benzetebilirsiniz. Yani bugün Hürmüz'deki mesela Amerika ile İran arasındaki anlaşma nerede takılıyor? Hürmüz'de takılıyor. İşte Hürmüz eskiden serbest bir boğazdı. Ama İran diyor ki ben artık burayı bana bağlı. Yani şey alacağım, buradan ücret alacağım diyor. Anlatabiliyor muyum?
1: Ne diyorsunuz ki filmi 116 yıl geriye sarın.
0: Aynı.
1: 100 yıl geriye sarın.
0: Aynı
1: bu defa da şeyler. Hicaz Demiryolu Hürmüz değerinde.
0: Tabii ki. Şimdi mesela Hicaz Demiryolu neden değer kazandı? Çünkü Hürmüz'de, Bab-ül-Mendet'te ve Süveyş'te problem olduğu için çok değer. Yani alternatif bir rota olduğu için. Tabii bir de Suriye'de istikrarın olması. Yani bundan 5 sene önce bu mümkün değildi. İç savaşın olduğu bir Suriye'de bunu yapmak mümkün değildi. Ama Suriye'de bir istikrarın olması, yönetimin İnşallah. Olması da

0: Çok önemli. Ha bunu şunu da söyleyeyim. Bunu yani Hicaz Demiryolu'nu engellemek için çok şeyler de yapılacaktır. Yani bunun için de hazırlıklı olmak gerekir. Çünkü bunun yapılmasının işine gelmeyen yani mesela İsrail'in bu hiç işine gelmez. O manada da açıklamalar falan var. Dolayısıyla bunun engellenmesi için şeyler yapılacaktır ama bu dört hükümet yani Türkiye, Suriye, Ürdün ve
1: Suudi
0: Suudi
1: Arabistan.
0: Arabistan ki özellikle bu savaşta büyük bir tehdit altında kaldılar. Özellikle Ürdün ve Suudi Arabistan ve Körfez
1: Ve
0: ülkeleri.
1: Katar.
0: Çünkü tabii Suudi Arabistan'ı söyleyince ben aynı zamanda bütün Körfez'i de kastediyorum. Çünkü bu hattın Körfez'e de iletişim hattı var. Mesela savaştan önce Suriye'ye bizim Hatay'dan 1.000 tane tır çıkıyordu yola. Suriye üzerinden Körfez'e gidiyordu. Mesela şimdi onu şey üzerinden çok rahat yapabilirsiniz. Hicaz Demiryolu'nu Körfez hatlarıyla birleştirerek
1: Yine yapabilirsiniz.
0: çok rahat ve çok daha ucuza ve çok daha güvenli ve hızlı bir şekilde
1: İnşallah.
0: yapabilirsiniz. Bu yani çok rasyonel bir politika. Böyle, yani hakikaten bizim mezheplerle işte anlayışlarla uğraşmak yerine çünkü onları herkesin kendine göre bir anlayışı var ama herkese faydası olabilecek rasyonel politikalar uygulamamız lazım bölgede. İşte Hicaz yani İran, İsrail, ABD savaşı bölge ülkelerini biraz rasyonelleştirdi. Aslında 200 yıldır beklediğimiz bir şey
1: Ve şimdi bu yol
0: bu.
1: inşallah en kısa zamanda hayata geçer. O rasyonelliği bir taraftan da hislerle de buluşturacak gözüküyor.
0: Ama zaten hislerinizin buluşması için de rasyonellik gerekiyor. Yani ben hep şunu söylüyorum. Lawrence o hatları, demirleri, rayları patlatırken aslında bağlarımızı, gönül bağlarımızı da patlattı.
1: Başta
0: Oradaki,
1: söylediğiniz
0: tabii
1: gibi.
0: ki yani ama siz gönül bağlarınız hala
1: Aslında
0: olabilir.
1: gönül bağlarının köküne kibrit suyu
0: Evet yani gönül
1: diye
0: bağlarınız hala
1: bakıyordu
0: olabilir
1: herhalde, değil
0: ama
1: mi?
0: o raylara ihtiyacınız var. O bağları kuvvetlendirmek için. Dolayısıyla hani Osmanlı sonrası ulus devletler kurulduktan sonra bölgede tıpkı bizim Türkiye'de gibi ki olduğu gibi kurucu unsur olmamıza rağmen biz Osmanlı'yı reddettik uzun yıllar.
1: Kendi devletimizi.
0: Kendi devletimiz. Dolayısıyla hani bazen onlara da çok fazla kızma şansımız yok. Ya yani biz de yıllarca aynı şeyleri yaptık. Dolayısıyla bizim daha rasyonel politikalarla ekonomik, iktisadi,
1: Bizim
0: kültürel
1: öyle olmamız onlardan daha büyük skandal.
0: Tabii biz Osmanlı Devleti'nin kurucu
1: Üstelik biz
0: unsuruz.
1: bunu aynı okul kitabında onlara laf ederken, aynı okul kitabında Osmanlılara da laf ederek,
0: İşte
1: hatta neredeyse lanetleyerek
0: şey
1: yaptık.
0: buydu yani bizim tezatımız buydu. Biz ben Arapların yazdıkları tarih kitaplarının pek çoğunu liselerde okudum. Kontrol ettim. Tabii orada bizim hoşumuza gitmeyen pek çok şey vardı ama aynı dönemlerde aynı şeylerin bir benzeri Türkçe olarak bizim kitaplarımızda da vardı. Hani biliyorsunuz önce kendi evinizden
1: Elbette
0: başlamanız
1: ben de
0: lazım
1: bir hatıra
0: süpürmeye.
1: aktarayım ondan. Bulgaristan Jivkov döneminde göçmüş bir arkadaşım. Bulgaristan'da işte Osmanlı Devleti'ni kötüleyen bir eğitim aldıktan sonra ki orada şey diyormuş. Tabii bunlar Bulgar. Zaten Türkçe de konuşturmuyorlar. Yasak. Bizde de düşmanlar. Onun için böyle konuşuyorlar. Sonra Türkiye'ye gelmiş. Hem de öyle pi tarihinde değil yani 80'lerin sonunda. İşte Jivkov 87'de miydi?
0: 80'lerde ama tam bir şey olarak
1: 87,
0: şeyini bilmiyorum.
1: 80'lerde evet. Sonuna doğru. Sonra Türkiye'de eğitim alırken de aynı şeyi görünce Bulgarlar iftira etmemiş demiş. Yani o yüzden bize düşman oldukları için böyle yazmamışlar. Herhalde, demek ki objektif bir
0: İşte yani
1: değerlendirme bu
0: tabii
1: demiş.
0: ki bu hani bunların hepsinin bence zamanla yani bu ideolojik müfredatsal şeyler
1: İşte şu
0: bunlar
1: harita gibi.
0: değişebilir. Evet. Yani
1: Yani şunu şöyle falan mı yapmamız gerekiyor?
0: çok kolay değil yani bu tür şeyleri dönüştürmek ama buradaki en büyük problemlerden bir tanesi bizim bu zihniyet değişimini başlatabilmemiz için internete malzeme koymamız gerekiyor. Çok çalışıp bu
1: Çünkü bir
0: malzemeleri koy.
1: de şimdi var olanın üzerinden yine tabii

0: İnternette baktığında da yazılmış şeyler üzerinden gidiyor.
1: Tabii ki. Yani
0: siz ayrıca oraya, manipülasyon imkanı artık çok daha fazla.
1: Siz oraya kendi gerçeklerinizi koymazsanız başkalarının gerçeklerine mahkum olursunuz.
0: Onu daha da tahkim edebilecek bir şey var.
1: Yani sonuçta ilk baktığınız yer orası, yapay zeka dediğiniz şey de olan şeyi kullanıyor. Siz oraya bir şey koymamışsınız. Sizin
0: doğal zekaların toplamı değil mi?
1: Evet tabii.
0: Doğal.
1: Sizin kendi fikirlerinizi, nosyonlarınızı, tarih çalışmalarınızı oraya koymamışsanız ama işte, onu kullanmayacak.
0: Evet, doğal zeka ama bir taraftan da ne diyelim, zihni bulandırılmış, ters düz edilmiş aslında. Tam sizin dediğiniz gibi bu haritadaki gibi.
1: Yani işte bizim
0: beyinlerden hani hep çıkan makaleler olduğu için.
1: Tabii. Yani işte sonuçta siz kendi fikirlerinizi ortaya koyamazsanız güçlü bir şekilde başkalarının fikirlerine mahkum olursunuz. Bu manada yapay zekadır, internettir. Bunlar çok önemli araçlar. Dolayısıyla buradaki boşlukları çok iyi doldurmamız lazım.
0: O zaman
1: kendi
0: Orta
1: açımızdan.
0: Doğu dersiniz. Başka ne deriz?
1: İşte Türkistan yerine Central Asia, Orta Asya dersiniz.
0: Orta Asya deriz.
1: Yani Orta Asya ama bizim şeyimiz de orası
0: siz
1: Türkistan.
0: Merkezi İslam coğrafyası.
1: Ben Merkezi İslam coğrafyası derken hem İslam'ı merkeze alıyorum hem bölgemizi merkeze alıyorum. Ama Orta Doğu dediğinizde siz
0: Batı'ya
1: hatta göre,
0: hatta yerküreye göre merkeze tabii, alıyorsunuz.
1: Ama zaten öyle. Yani eski dünyaya bakın. O yani Asya, Avrupa.
0: İslam
1: yani
0: alemi için.
1: Benim söylediğim
0: değil.
1: Şey hani böyle
0: bununla
1: çok
0: ilgili
1: romantik
0: program
1: bir şey değil. Vakıi bir şey.
0: Yerkürenin
1: hani mevcut
0: merkezi
1: olan bir şey yani. Onun için bütün peygamberler buraya geliyor. Yani Yeni Zelanda'ya giden, Papua Yeni'ye giden veya İskoçya'ya giden,
0: giden de yok.
1: Peygamber yok.
0: İngiltere'ye
1: niye?
0: De yok.
1: Çünkü insanlar bu orta bölgede yaşıyor. Burası kavşak noktası.
0: Amerika
1: dinlerin
0: Birleşik
1: yayılması için.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde
1: tabii,
0: de yok.
1: Akdeniz coğrafyası. Yani bu, ama işte bunları kendimiz olarak ortaya koyabilirsek, kendi fikirlerimiz olarak internete, kitaplara bunları koyabilirsek. İşte ben yazıyorum mesela şimdi kitaplarında Merkezi İslam coğrafyası, Pantisinde ve Orta Doğu diye yazıyorum ki hani insanlar anlasın diye.
0: Yavaş yavaş,
1: yavaş yerleşir diye. İşte Orta Asya yerine Türkistan kullanmak, kendi tabirlerimizi ortaya koymak bizi güçlü kılar. Yoksa birilerinin periferisinde bir yerde olursunuz.
0: Çünkü neredeyse 200 yıl tanımlama üstünlüğü olan
1: evet öyle yani
0: vaka ülkelerin tanımlarıyla biz de rotamızı çizdik.
1: Evet ama işte bir yerde kendi şeyimizi biraz hani tabii biraz güçle de alakalı bu ama biraz çok çalışmakla da alakalı. Kendi şeylerimizi ortaya koyabilmek için çok çalışmamız gerekiyor.
0: Şimdi sonuna geliyoruz ama bir hala 12 dakikamız var. Hürmüz üzerinden de biraz konuşursak çünkü bu Hürmüz'ü yaşayınca da ihtiyaç olarak yani siz yıllardır söylüyorsunuz pek çok insanın da belki zihninde bir yerlerdeydi ama öyle çıktı. Biz Hürmüz Boğazı'nda ne gördük? Yarın öbür gün ne yazacaklar bu dönemden tarihte Cengiz Bey?
1: Ya tabii şimdi Hürmüz...
0: Yani sadece Hürmüz değil tabii işte İran'ın tek başına Hürmüz'ün sahibi gibi davranabilmesi
1: ya
0: de dahil olmak üzere.
1: Şöyle tabii hani ABD veya Trump diyelim İsrail'in de itmesiyle böyle bir İran'da anlamsız gereği olmayan ABD açısından baktığımız tamam İsrail için İran varoluşsal bir tehdittir. Onu ben daha şey görüyorum ama ABD aslında kendi olmayan bir savaşa girdi İran'la. Hürmüz bir biliyorsunuz zaten sadece Arapların Arap Körfezi, İranlıların İran Körfezi dediği, Osmanlı'nın Basra Körfezi diyerek orta yol bulduğu o bölge sadece İran'a ait değil yani
0: ama İran'ın gibiydi.
1: Umman var, İran var, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan yani bir sürü devlet. Ama ABD öyle bir hata yaptı ki şu anda Hürmüz sanki İran'ınmış gibi oldu. Ve artık orada hak iddia ediyor. Yani geçişlerden işte para almak veya...
0: O da de facto sahibi gibi davranıyor.
1: Evet, şu anda öyle davranıyor ama burada tabii Amerika'nın gereksiz yaptığı saldırı, yani çok da haklı olmayan, haksız olarak yaptığı, tamam İran çok zayıf durumdaydı zaten ama yani ilk başlarda hatırlarsanız işte iktidarı değiştireceğiz şeklinde gittiler ama başarılı olamadılar.
0: Ama bir taraftan da İran yıkıldı.
1: O ayrı bir konu. Zaten İran hani 40 yıldır ambargo altında yaşayan, hani acılara alışık diyelim. Biraz
0: bütün karizmatik profillerini
1: ortadan
0: yitirdi.
1: Ama burada son savaşta, çünkü son savaşta gerçekten çok haksızdı ABD ve onun karşılığında şu anda İran el yükseltmiş durumda. Yani İran daha avantajlı durumda
0: ama
1: ABD
0: taraftan,
1: karşısında.
0: Evet. Yine bölgeye dışarıdan müdahalelerin bir örneğini gördük. Fakat içeride de İran üzerinden tekrar tarihe düşülen bir takım notlar da oldu galiba. Komşularıyla ilişkisi konusunda İran'ın da çok iyi bir sınav verdiğini söyleyemeyiz.
1: Ya ben hep şunu söylüyorum. Hani kendi açımdan bir Orta Doğu çalışan birisi olarak. 4 pivot ülke var Orta Doğu'da veya Merkezi İslam coğrafyasında. 1 Türkiye, 2 İran, 3 Suudi Arabistan, 4 Mısır. Bunlar bir araya gelmediği müddetçe bölgeye dış güçler gelecektir.
0: Ama bunlar tarihte, yani İran, Türkiye falan.
1: Ben işte
0: öyle dördü bir arada hiç oldu
1: işte
0: mu? Zaten dördü yoktu.
1: Yoktu
0: daha
1: zaten.
0: Evvel.
1: Orada şimdi şöyle bir şey var. Orta Doğu coğrafyasının
0: ikisi vardı diyelim. O ikisi de yan yana.
1: İki karakteristiği
0: gelmedi.
1: Var. Ya büyük bir hegemonik devlet hakim olacak.
0: Galiba bu.
1: Osmanlı, Abbasi gibi, ya da bölge ülkeleri işbirliği yapacak. Bu ikisi olmazsa bu bölge ta milattan önce 1300'den beri, İskender'den beri, Moğollardan beri, Haçlılardan beri saldırılara maruz kalacak kalır.
0: O çizgi sanki başladı gibi mi? Yani şu anda gözükmüyor.
1: Hicaz,
0: ama savaş sırasında...
1: Hicaz demir yolu en azından Suudi Arabistan, işte Mısır, Türkiye, işte Pakistan'da girdiği bölge dışında.
0: Onu savaş sırasında da gördük, o dörtlü
1: evet,
0: mekanizmayı.
1: Yani bu,
0: ve ona başka ülkelerin de katılmasına
1: ama şeyi
0: söz
1: düşünün,
0: konusu oldu.
1: Bundan 5 yıl öncesini düşünün. Türkiye neredeydi, Suudi Arabistan neredeydi, Mısır neredeydi?
0: Herkes birbiriyle.
1: Yani bu o açıdan
0: kötüydü.
1: Bu çok çok büyük bir aşama olarak görmek lazım. Yani keşke İran'da
0: bu
1: buna gelebilse.
0: Bu imkansız gözüküyor.
1: Vallahi
0: hayır,
1: tabii,
0: bu şu savaş
1: hani benim
0: zaten.
1: Yani benim şeyim, aksi halde bölge ülkeleri parçalı olursa, bakın milattan önce 1200'den bahsediyorum, İskender'den bahsediyorum, Moğollardan bahsediyorum, Haçlılardan bahsediyorum, 19. yüzyıldaki sömürgecilerin Sykes-Picot'undan bahsediyorum. Bu bölgede ya bir hegemonik güç olur, 5000 yıllık tarihine bakarak söylediğim şey bu, bölgenin kaderi, karakteristiği açısından. Çünkü burası Yeni Zelanda değil, Papua Yeni Gine değil, Avustralya değil. Burası dünyanın merkez kavşak noktası. Ya burada hegemonik büyük bir güç olacak, hami devlet olacak, bölgeyi koruyacak. Şayet bu yoksa bölge ülkeleri işbirliği yapacak.
0: Evet, ama
1: tıpkı Zengilerin bölgeyi birleştirdiği, Selahattin Eyyubilerin bölgeyi birleştirdiği gibi.
0: Evet, ama tarihe bakınca da dışarıdan müdahalede bile o ayağın o şekilde işlemediğini, hatta bir takım işbirliklerini görüyoruz. Bu
1: işte şayet
0: olmuş.
1: Şayet bu ya, tabii ki var. Mesela ben size bir örnek vereyim. Selahattin Eyyubi'nin yeğeni Melik Kamil Haçlılara Kudüs'ü veriyor Selahattin Eyyubi. İktidar mücadelesinde ayakta kalmak için. Bu sadece bugün olan bir şey değil. Tarihte de var.
0: Ya da daha şeyde Yavuz Sultan Selim zamanında yine Portekizliler buradan gelirken, değil mi? Şah İsmail'den de destek
1: tabii,
0: alıyorlar.
1: Şöyle söyleyeyim, tabii ki.
0: Hoşuna gidiyor.
1: Yani tabii. Mesela Timur'la Osmanlılar arasında mücadele var.
0: Ha, onlar
1: Safevilerle
0: da var.
1: Osmanlılar arasında var. Osmanlılarla Memlükler arasında mücadele var. İki.
0: Ya aynı babanın çocukları arasında
1: ki.
0: Var.
1: Bakın bunların hepsi var. Benim şeyim şu diye. Bu bölgenin 5000 yıllık tarihine bakarak söyleyeceğim şey şu. Bu bölgede ya hami bir devlet olacak, büyük hegemonik bölgeyi koruyacak. İşte Portekizlilere karşı. Portekizliler gelemedi. Niye? Önce Memlükler, sonra Osmanlılar engelledi. Yoksa bu bölge 16. yüzyılda bir Katolik bölgesi olacaktı. İspanyollar gelecekti. Yani Osmanlı belki bu

0: bölgenin,
1: hatta Hicaz'ı bile
0: tabii ki tabii
1: ele
0: ki yani bu bölge eğer İslam olarak kalabilmişse Akdeniz coğrafyası, Orta Doğu coğrafyası bunu önce Memlük, işte Zengiler, Memlükler, Eyyubiler ve Osmanlılara borçlular. Öyle bir şey, şu anda öyle bir imkan var mı? Yok. Hegemonik bir devlet var mı? Yok. O zaman yapılması gereken şey rasyonel olarak Hicaz Demiryolu'nda olduğu gibi aramızdaki mezhebi, etnik, din anlayışıyla ilgili farklılıkları bir kenara bırakarak, çünkü hiçbirimiz birbirimizin mezhebini değiştiremeyiz.
1: Anlatabiliyor muyum? Bazılarımız değiştirmeye çalışıyor ama.
0: Bu mümkün değil. Yani bu boş yere bir çaba. Dolayısıyla rasyonel olarak bir, aksi halde sürekli ya İsrail'den tokat yersin, ya ABD'den tokat yersin, ya Rusya'dan, ya başkalarından. Yani 5000 yıllık tarih bize bunu söylüyor. İbn Haldun ne diyor? Tarih suyun suya benzediği kadar. Yani ben 19. yüzyıla baktığım zaman bugüne ne kadar benzediğini görüyorum. Tabii ki %100 aynı değil ama çok önemli tecrübeler alabiliriz.
1: Bu arada demin Hicaz Demiryolu'nu bitirirken Sarık Pikot 1. Dünya Savaşı'ndan bahsettik ama sonucunun adını koymadık. Sonuçta Hicaz Demiryolu Lozan Anlaşması'yla tamamen
0: ya tabii
1: bitti.
0: O bitti yani
1: hayır, vakıf niteliği olduğu halde.
0: Şöyle, işletemediğiniz müddetçe bir şeyi, yani bir şeyin olması çok önemli değil. Önemli olan orayı işletebilmeniz. Siz bu hattı işletebildiniz mi? Yok, işletemediniz. Eğer işletilmiş olsaydı bir gün, mesela nasıldı eski hat, haç kervanları?
1: Hayır, orada da uluslararası hukuk hiçe sayılmış gözüküyor.
0: Ya o uluslararası hukuk Orta Doğu'da ne kadar çok hiçe sayıldı ki? Hani bu
1: yani
0: sizin dediğiniz çok
1: zaten
0: basit bir örnek yani bence. Hani Filistin'e falan bakıldığında, Irak'ın işgaline bakıldığında, Lübnan 1860'da Fransızlar geliyor Lübnan'ı, Beyrut'u işgal ediyorlar. İngilizler geliyor Mısır'ı. Yani hani
1: hayır, böyle iyi kötü 2. Dünya Savaşı'ndan sonra
0: bir düzen
1: bir parça
0: kuruldu.
1: Bahsettik, inandık gibi gözüküyordu o uluslararası hukuka. Tabii hatırlatınca 2. Dünya Savaşı'ndan
0: yani,
1: sonra da
0: ben uluslararası
1: aslında
0: hukuka hiçbir zaman inanmadım.
1: Ama
0: İnanmam da.
1: De zaten
0: hukuk, uluslararası hukuk güçlerin hukukudur. Güçsüzseniz yani uluslararası hukuk diye bir şey yoktur.
1: Bayağı gasp edersem gasp ederim.
0: Ya Ukrayna'ya girdi, kefeye girdi Rusya. Ne diyeceksiniz? Yani Amerika Irak'a girdi, Afganistan'a girdi.
1: Yani vakıf olsa ne yazar?
0: İsrail işte bakın, yani o toprakların tapuları bizde, vakıfları bizde. Buyurun. Yani gücünüz o. Birleşmiş Milletler kararları var. Buyurun, kim uygulatacak o Birleşmiş Milletler kararlarını? Yani sonuçta uluslararası hukuk dediğiniz şey birisinin onu uygulatmasını gerektiriyor. Eğer
1: sopa gerekiyor.
0: Sizin gücünüz yoksa buna yapabileceğiniz çok fazla bir şey yok. Abi, gücü sağlayabilmek için de bölgede bir kültürel, siyasi, askeri bir entegrasyon gerekiyor. Rasyonel şartlarda işbirliği yapmak gerekiyor.
1: Zihinlerimizi açmamız, hazırlamamız gerekiyor belki.
0: Vallahi tabii pek çok şey yapmamız gerekiyor ama hani zihinleri açmakla başlamak önemli.
1: Bu kitapları tekrar göstermek istiyorum. İbrahim Nasrallah roman, Cengiz Bey'in tercümesiyle Gazze Düğünleri.
0: Evet. Gazze'deki olayları.
1: Bir gün evvel kayıpların oluyor. Bir gün sonra
0: düğün,
1: bir gün evvel cenaze,
0: evet,
1: bir gün sonra
0: hayat
1: düğün,
0: iç içe
1: bir gün sonra yeniden
0: bu
1: cenaze.
0: 2004'te yazılmış bir kitap olmakla birlikte 2024-25'teki olayları çok güzel anlatıyor aslında.
1: Evet.
0: 20 yıl öncesinde.
1: İnce bir kitap. Gazze'nin direnişle örülü mahallelerinde geçen sarsıcı bir yolculuk. Bunu konuşacağız inşallah,
0: İnşallah
1: hocam.
0: Önce siz okursanız inşallah.
1: Ben evet. Doğu Hilafeti'nin toprakları, İslam fethinden Timur'a, Mezopotamya, İran ve Türkistan. Yine Cengiz Tomar, Adnan Eskikurt'un tercümesiyle Vakıf Bank Kültür Yayınları'ndan. ...1905'te yazılmıştı değil mi,
0: evet,
1: bu kitapta?
0: Yani 100 yılın üzerinde bir kitap.
1: 1905, evet.
0: Ama ilk şeyini biz Türkçe'de 2014-15'te yapmıştık. Farsça, Arapça bizden çok daha önce çevrildi.
1: Ortaçağ İslam tarihini mekan üzerinden anlamak isteyen tarihçiler.
0: Evet, yani bu kitabın bir daha yazılabilmesi çok mümkün değil. Yani çünkü hem
1: ama
0: Orta
1: bunu
0: Çağ
1: illa
0: kaynakları
1: okuyalım.
0: Hem Orta Çağ kaynaklarıyla karşılaştırıyor, hem geziyor 19. yüzyıl. Yani çünkü artık o bölge o şekilde değil, değişti.
1: Çok teşekkür ediyoruz Cengiz Tomar.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Bu ülkede bu akşam Eylül 1900'de 1908'de açılıyor.
0: Açılıyor.
1: 1900'de yola
0: başlıyor.
1: Çıkılıyor. Başlıyor. Hicaz Demir Yolu ve işte 116 yıl sonra tekrar hafıza canlandı ve bir damar harekete geçti. Dileyelim ki çok hayırlara sebep olsun pek çok açıdan, ama en önce insanlar arasında, coğrafyamızda iletişim kurulsun, muhabbetimiz artsın birbirimize. İyi akşamlar, haftaya görüşmek üzere.

0: Değerli misafirler, NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyor. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır.
1: Devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Merhaba değerli izleyenler ve dinleyenler. 24 Portre'den selamlar, sevgiler. Akşam saatinde eğer çayınızı kahvenizi aldınızsa elinize, size zevkli bir sohbetle eşlik etmek üzere bizler yerimizi aldık. Tabii sizin varlığınız çok önemli. Çünkü iki değerli misafirimle birlikteyim ama size çok ihtiyacımız var. Bu akşamki konuklarım Doktor Melike Günyüz, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Ve Ayşe Kalyoncu Cumhur, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Özel bir konu, özel konuklar var. Sizlerle bir araya getirmeye çalıştığım bu akşam değerli izleyenler. Rami Çocuk ve Sanat Bienali. Kapılarını açalı aylar oldu. Çok ciddi bir heyecan uyandırdı. Uyandırdığı heyecan kadar vardı. Çünkü vaat ettiği süre kadar değil, dışına taşan bir şekilde çocuklarla buluşmaya devam ediyor. Biz de kapılarını kapatmadan, tam olarak veda etmeden bizlere bu birkaç ayı nasıl bir araya geldiklerini, ne yapmak istediklerini, ne hakkında neyi göstermeye çalıştıklarını, bütün birikimlerini ve buluşturdukları bu ortamı konuşmak istiyoruz konuklarımızla. Çok teşekkür ediyoruz. Yoğun ve yorucu günlerden geçtiğinizi, geçmeye devam ettiğinizi biliyoruz. Hafta sonlarınız galiba her zamankinden daha da yoğun çünkü etkinlikler rinde yoğunlaştığı zamanlar galiba hafta sonları. Melike Hanım, neyle karşı karşıyayız? Rami Çocuk ve Sanat Bienali kapılarını açtı dedik. Bir haber veriyorduk aslında ama o verdiğimiz haberin içeriğine dair ne olduğunu çok bilmiyorduk. Gezdirdiniz size, öncelikle bunun için teşekkür etmeliyim. Evet. Sizin eşliğinizle gezdiğimizde muazzam bir dünyayla karşı karşıya olduğumuzu gördük. Fakat sizin anlatımınıza, yani sadece kütüphanedeki rehberliğinize, sergi alanındaki rehberliğinize değil, bu stüdyoda da sizin rehberliğinize ihtiyaç var. Rami Çocuk ve Sanat Bienali nedir?
1: Teşekkür ederim öncelikle bu nazik daveti için. Rami Çocuk ve Sanat Bienali hakikaten senin de ifade ettiğin gibi gerçekten beklediğimizden daha fazla ilgi gördü. Hatta sadece Türkiye'de değil, sınırları aşan bir ilgiyle karşılaştık ve sınırları aşan, ülkenin dışına taşan bir beğeniyle de karşılaştık. Çünkü aslında biz uluslararası çocuk ve sanat bienali demedik ama bizim çok önemli uluslararası konuklarımız vardı. Sadece çizer, illüstratör değil, aynı zamanda bu alanla ilgili Avrupa'da özellikle çok uzun yıllardır bu tarz organizasyonlar yapmış kurumların yöneticilerini de biz ağırladık. Ve gerçekten de beklediğimizden daha fazla bir iltifat ve ilgiyle karşılaştık. Tabii bu Rami'ye özel bir bienal olarak yola çıktı. İstersen böyle bir başından anlatayım hikayesini.
0: Lütfen, çünkü merak edilen şeylerden biri bu. En başta söyledim ya, yani bir şeyin öncülüğü gibi duruyor karşımızda ama fikir nereden çıktı meselesi önemli. Siz uzun yıllarını hem çocuk edebiyatına vermiş birisiniz, yayıncısınız, yani işin mutfağında da piyasasında da ne denirse Türkiye'de ve dünyada alana çok hakimsiniz. Fakat sanatla kitabı da, teması da kitap bu arada, ona da değinmemiz gerekiyor. Bir de mottoyu çok sevdim. Renkli ise gerçektir.
1: Evet, onun açıklamasını Ayşe Hanım'a bırakıyorum. Evet, o, çünkü mottomuz o, ve bütün aslında içerik yönetimimiz, içeriğimizin tamamı Ayşe Hanım'a ait. Ben tabii bir yönetici olarak, projenin yöneticisi ve koordinatörü olarak buradayım. İşin sanatsal kısmı tamamen Ayşe Hanım'ın zihninden ve ellerinden çıktı.
0: Ama neden Rami Çocuk Bienali ortaya çıktı? Hangi ihtiyaca cevap verdi ya da yani neyi umarak yapıldı?
1: Evet, şimdi olay şöyle başladı. Başlangıç noktası şu. Biliyorsunuz

0: açık ve kapalı alanıyla, neredeyse bahçeleriyle çok büyük bir alan ve kütüphanecilik hizmetleri açısından da her alana aynı anda hizmet veren, yani bebek kütüphanesi, çocuk kütüphanesi, araştırma kütüphanesi, özel koleksiyonlar, derleme kütüphanesi, yazma eserler kütüphanesi, aynı zamanda şifahane gibi gerçekten çok büyük koleksiyonları da içinde barındıran ve aynı anda bütün akademik alan ve halk kütüphanesi özelliklerini de içinde barındıran çok büyük bir yapı ve organizasyon ve aynı zamanda da bir sosyal ortam tabii ki. Kütüphane açıldığından bu yana, yani bu yana demeyelim de 2026'nın başına kadar 80 milyon insan ziyaret etti kütüphaneyi. Hı hı. Ve kütüphanede çok ciddi bir şekilde de çocuklara ve gençlere yönelik de atölyeler yapılıyordu. Yani her türlü kültür sanat programlarının yanında özellikle çocuk ve gençlere yönelik de programlar vardı. Ben Çok Genç Derneği'nin başkanı olarak Çocuk ve Gençlik Kültürü Derneği'nin başkanıyım. Bu derneğin de amacı, derneğimizin amacı çocuklara yönelik kültür ve sanat çalışmaları yapanlara destek olmak. Dolayısıyla derneğimizin amacıyla Rami Kütüphanesi'nin çocuklara yönelik bir bienal yapma fikri çok örtüştü. Böyle bir projeyi ortak yapabilir miyiz diye kütüphanemizden bir teklif geldi. Bizim de derneğimizin tam olarak hedefi bu. Yani bir çocuklara yönelik bir kültür ve sanat çalışmasına destek olmak. Dolayısıyla böyle bir işbirliği protokolü yaparak Rami Kütüphanesi ile birlikte, Ali Bey ve ekibiyle, Ali Çelik ve ekibiyle birlikte çalışmalara başladık. Bir çerçeve çizdik, ne yapacağımızı, yol haritamızı belirledik. Şimdi bu Bienal çocuk ve sanat Bienali ama sanat çok geniş bir kavram. Yani her türlü görsel sanatsal sanatlardan plastik sanatlara kadar birçok alanı içine barındırıyor. Dolayısıyla bir çerçeve çizmemiz gerekiyordu. Benim kanaatim şu yönde: çocuklar doğduktan sonra sanatla ilk temasları müzik. Yani bir şekilde müziği dinliyorlar ama ikinci sanatla buluştukları alan kitaplar. Hı hı. Ve aslında buna oyuncakları da katabiliriz. Çünkü orada da bir endüstriyel tasarım ürünü var. Kitap da aslında bir endüstri tasarım ürünü. Ve sesin, yani edebiyatın, sözün, resmin ve grafiğin üç sanatın birden bir araya geldiği ve çocukların ellerini aldıkları andan itibaren muhatap oldukları bir sanat eseri çocuk, resimli çocuk kitapları. Çünkü resimlere bakarak yorumluyorlar. İşittikleri hikayeleri, masalları kendi dillerinde yeniden ve yeniden okuyorlar. Ben de başlangıç noktası olarak resimli kitaplardan başlamanın daha doğru olacağını düşündüm. Bir çocuk ve sanat bienalinin başlangıç noktasının hem de kütüphaneye de, yani kütüphanenin işleviyle de ilişkili. En nihayetinde kütüphaneler, evet, birçok sanatsal organizasyonlara ev sahipliği yapmakla birlikte esas işlevi kitapları muhafaza etmeleri ve kitapları okura sunmaları. Dolayısıyla biz bu sene resimli kitaplar üzerinden yola çıkmaya karar verdik.
1: Peki, izninizle araya gireceğim çünkü siz anlattıkça zihnime doluşmaya başlıyor. Aslında hem sizin için size sormaya hazırlandığım sorular vardı ama bir taraftan yine Melike Hanım anlattıkça ya da size baktıkça şunu düşünmeye başladım. Yetişkinlere yönelik sanat etkinlikleri yapılırken ya da bienaller düzenlenirken bir çerçeve çizilir, evet. Sanatın bir alanı veya bir anlatım biçimi, dili seçilir, evet. Bir tema üzerinden gidilir ama yetişkinedir. Fakat çocuklar için bir şey yapıldığında mesela hani bu çerçeve çocuklarla ilgili çalışanlara mı, yani mesela öğretmenlere mi yönelik, kime söz söylüyor, ebeveyne yönelik, evet, mi, evet, çocuklara tamam, yönelik mi? Bu da çok anlamlı bir soru oluyor. Çocuklarla yapılan, bununla, onlarla ilgili yapılan her şeyde çünkü işin paydaşı çok galiba.
0: Kesinlikle öyle. Şimdi bir resimli kitap merkezinde bir bienal yapmaya karar verdiğimizde önümüzdeki en büyük, şimdi hani challenge kelimesi kullanıyoruz ya, Türkçesine onu nasıl ifade etmemiz gerekir?
1: Meydan okuma,
0: meydan
1: gayret
0: okuma
1: etme
0: şu,
1: veya
0: çok ortaya büyük koyma bir çabası. Alandan söz ediyoruz. Yani 80 bin metrekarelik bir kapalı alandan söz ediyoruz. Koridor ve aynı zamanda bahçeden söz ediyoruz. Ve bütün bu koridorları ve bahçeyi kullanmamız gerekiyor. Şimdi bir tarafta böyle bir durumumuz vardı. Öte tarafta da şu var. Çok doğru bir nokta aslında. Şimdi çocuk kitaplarının nihai tüketicisi çocuklar. Hı hı. Ama özellikle resimli kitaplar aslında çocuğun yetişkinlerle ortak bir alana. Yani evet önce bir yetişkin çocuğa okuyor ama daha öncesi var. Bir yetişkin yazıyor, başka bir yetişkin editliyor, başka bir yetişkin resimliyor, başka bir

0: Bir yetişkin grafik yapıyor, başka bir yetişkin matbaada basıyor, başka birisi sosyal medyada tanıtıyor, başka bir yetişkin bunu kitap evinde satışa sunuyor. Gelen müşteri ya da bir fuarda anne babaya anlatıyor. Anne baba ya da öğretmen bunu beğeniyor ya da bir hala, teyze, dayı, nine neyse. Ve başka bir yetişkin bunu beğeniyor ve çocuğa uygun olduğuna karar veriyor, satın alma eylemini yapıyor ve en nihayetinde çocuğa ulaşıyor. Dolayısıyla bir resimli kitabın üretiminden tüketime, son kullanıcıya ulaşana kadar ki bütün o alan yetişkin dünyasında. Ve biz BNL'i konumlandırırken herkes için konumlandırdık. Yani öğretmenlerimiz, anne babalarımız, dayılar, halalar, teyzeler, komşular, abiler, ablalar, tasarımcılar, çiçeği burnunda grafikerler, sanat lisesi öğrencileri, üniversitedeki sanat bölümü, işte grafik, animasyon, resim bölümü öğrencileri, yayın evleri, yayıncılar, editörler, telif hakları satıcıları, tabii ki illüstratörler, yazarlar, herkes aslında bu BNL'in merkezinde ve bu BNL'in izleyicisi oldu.
1: 10 yıllar boyunca çocuk yayıncılığı ve edebiyatı üzerine dirsek çürütmüş, ter akıtmış biri olunca insanın karşısında işte bu kalemleri de o kadar detaylandırıyor ki Melike Hanım. Ben de BNL'in sayfasında karşıma çıkan iki başlığı özellikle takip etmiştim. İlk karşıma çıkanlardan bir tanesi şuydu, şundan çok etkilendim. 4 yaşında bir çocuk, 16 yaşında bir genç. 40 yaşında bir çizer ve 60 yaşında bir yayın evi sahibi. Aynı kitapta farklı sayfaları görüyor olabiliriz ama aynı rengi hissettiğimiz anda birbirimize benzeriz. Bu mottonun açıklamasına dair bir şeydi galiba. Size doğru yavaşça geleceğim ama etkinliklerin ne olduğunu da izleyenlerimizle paylaşalım. Sona doğru giderken yine de tam da bu söylediğinize denk düşer şekilde etkinlik takvimi, günlük etkinlikler, yetişkin atölyeleri de olmuş burada. Çocuk atölyeleri de olmuş. Söyleşiler, paneller bir kısmına eşlik ettik. İllüstratör buluşmaları, yazar buluşmaları, yarışmalar, performans sanatları, serbest etkinlikler ve sinema. Çok zengin bir içerik var burada.
0: Ama hepsinin merkezinde çocuk kitabı var. Yani izlettiğimiz sinema filmi bir resimli kitaptan ilhamla hazırlanmış bir film. İzlettiğimiz tiyatro gösterisi, orada sahnelenen tiyatro gösterisi bir çocuk kitabından ilhamla yapılmış bir tiyatro gösterisi. Oradaki enstalasyonların tamamı bir çocuk kitabından hareketle ve bütün atölyeler yani aklımıza gelebilecek şu anda Türkiye'de işte çocuk ve gençlerle yapılabilecek atölyeler, sanat atölyeleri. Yani ahşap boyamadan, kumaş boyamadan, kağıt yapım atölyesine, yani işte kürdanlarla bir şey ev yapmaktan, işte kendi evimi tasarlıyorum varana kadar ve her türlü boya malzemelerini, her türlü sanat malzemelerini, oyun hamurlarından tutun da aklınıza gelebilecek her türlü sanat malzemelerini kullanarak 1600 etkinlik gerçekleştirdik ve bunların hepsinin merkezi mutlaka bir çocuk kitabı vardı. Yani daha doğrusu atölyeler bir çocuk kitabından hareketle tasarlandı ve burada tabii ki yayıncılarımıza özel olarak teşekkür etmek istiyoruz. Bu süreç sadece bir BNL ekibiyle birlikte ortaya çıkmadı. Biz bütün yayın evlerimize, resimli kitap üreten bütün yayıncı dostlarımıza, bu alanda çalışan birçok arkadaşımıza çağrıda bulunduk. Burada ne tür etkinlikler yapmak istersiniz? Bir resimli kitabı merkeze alarak ne tür söyleşiler, paneller, workshoplar yapmak istersiniz? Dolayısıyla onların bize gönderdikleri teklifler üzerinden oluşturduğumuz bir havuz içerisinden seçki yaparak bu çalışmayı. Bu bir bence sektörel anlamda yayın dünyasının, işte sanatçılarımızın ortaklaşa emek harcayarak ve tabii üretim kısmında Ayşe Hanım bahsedecektir, heykeltıraşlarımızın, yani o ürünleri üreten, sahnelenen, sergilenen ürünleri üreten animasyon sanatçılarımız dahil olmak üzere herkesin elini böyle taşın altına koyarak ortaya çıkardığı bir çalışma oldu. Bereketi de biraz bence oradan geldi.
1: Vallahi yani aslında Bienal'in kendisine ilişkin şeyleri lütfen buradan konuşmaya başlayalım ama arada atlamak istemediğim için şimdiden çengel atayım diye bir kenara size söylemiş olayım. Merak ediyorum, bu müthiş yoğun ve yorucu bir tempo olduğundan kuşkusuz hiç duymadığım bir şey ama Nisan ayında başlıyorsunuz, Haziran'da final olacak diye düşünüyorsunuz ama o tasarladığınız şey gördüğü ilgi sebebiyle gücünüz tükenmedi mi? O son sıradaki bir ayı nasıl geçirdiniz? Nasıl etkinlikleri nasıl uzatabildiniz? Çünkü çok ciddi planlanmış ve takvimlendirilmiş bir şey olduğunu tahmin ettiğim bir şey aynı zamanda. Ama ona birazdan gelelim. Ayşe Hanım'a döneceğim ben şimdi Ayşe Hanım. Sayısal verilerinden filan bahsederiz bir şeylerin. Yani şöyle bir çerçeve içinde böyle bir iş yapmak istiyoruz. Şu kadar kitaptan bu kadar yazar.

0: bir dil çıkarılır ortaya?
1: Oldukça uzun bir entelektüel hazırlık sürecimiz oldu. Böyle bir bütünü ortaya çıkartabilmemiz için entelektüel hazırlık sürecimiz çok uzun sürdü. O sürecin içerisinde biz bu katmanları ve bu duygusal atmosferi, yani bu kitaplardan oluşan bu ekosistemi nasıl kurgulayacağımızı uzun uzun düşündük haliyle. Önce biz o kurguyu nasıl, tabii bizim için en önemli konulardan birisi de Rami'nin kendi şartlarıydı. Rami bize şöyle bir şart koştu. Daha doğrusu bize bir takım engeller koymuştu. Evet, burada Bienal yapacağız ama bu kütüphaneye herhangi bir çivi çakamayız dediler. Ne yere, ne tavana, hiçbir yere dokunamazsınız. Peki biz ne yapacağız? Yani böyle bir ekosistem oluşturmaya çalışacağız ama kütüphanenin herhangi bir yerine bir şey yapamıyoruz.
0: Yani zihinsel ve fiziksel olarak sizi zorlayacak tabii, şartlar
1: biz
0: bunlar
1: bu,
0: tabii.
1: Bu kadar çok eseri burada sergilerken, bu kadar bu büyük organizasyonu gerçekleştirirken sonuçta mekanı kullanmamız gerekiyor ve mekanda bir takım müdahaleler yapmamız gerekiyor ve hayır, bunu yapamazsınız dediler. Çok bizim için çok yani çok düşündürücü bir süreçti orası. Biz o süreci çok zorla geçirdik. Sonuçta çok hoş bir mekan, tarihi bir mekan, kendi atmosferi çok derin bir atmosfer. Biz burada bu atmosferin içerisinde o entelektüel süreçte mimari konstrüksiyonu çözümledik ilk önce. Yani biz bu sergilerimizi, bu enstalasyonları bu mekanda nasıl kurgulayacağız kısmı bizim için çok önemliydi. Sonuçta şuna karar verdik. Mekanın içerisinde bir mekan oluşturalım. Dolayısıyla hiç bu yapıya hiçbir şekilde dokunmadan mekanın içerisinde bir mekan oluşturarak biz bu kurgulamak istediğimiz mekanı oluşturalım. Ve o dolayısıyla biz o konstrüksiyon kısmını çözümledikten sonra tabii ki o bütüncül yaklaşımı ele almaya başladık. Sonuçta Rami Kütüphanesi'nin atmosferin içerisinde kurguladığımız o mekanın içerisinde biz seçkilerimizi yapmaya başladık. Kitap seçkilerimizi. O önemli bir süreçti bizim için. Kitap seçkilerimizi yaptığımız zaman yavaş yavaş kurgular oluşmaya başladı. Tabii büyükler için yapılan bienallerde daha çok bir entelektüel bir mesafe vardır. Yani onlarla biraz eserle izleyici arasında bir mesafe vardır. Hatta biraz uzak bir mesafe vardır. Ama çocuklar için, mesele çocuklar için olunca bizim için çok yaklaşımımız değiştirmek zorunda kaldık. Çünkü çocukların orada kendilerinin de var olmasını istedik. Yani o mesafeyi ortadan kaldırmak istedik. Eserlere dokunmalarını istedik, onun içinden geçmesini istedik, onun içine sızmasını istedik. Dolayısıyla bütün kurguyu ele alırken gelen bütün ziyaretçilerimizin mekanın içerisinde rahatça gezebilsin, hissedebilsin, dokunabilsini arzuladık ve bunu da başardık. Bütüncül kurguyu bütün bu entelektüel sürecin sonucunda ancak tamamlayabildik. Oldukça uzun bir süreçti.
0: Herhangi bir sanat ilgisinin ortaya çıkması veya bir etkinliğinin içine dahil olma bakımından yaşla ilgili hudut çizilebilir mi bilmiyorum ama mesela böyle bir bienali gezmek bir yetişkin için de son derece zevkli, profesyonel hayatında bununla ilgili bir şey yapıyor olsun olmasın. Kendi başına da bu çok zevkliydi. Fakat bienalin çocuklara yönelik olduğunu düşündüğümüzde ya da adında çocuk sanat bienali geçtiği için özellikle bir alt sınırı var mı? Mesela kaç yaşından itibaren çocukları ilgilendiren veya gözlerini çevirdiklerinde ilgilerini çekebileceğini düşüneceğimiz bir yaş aralığı var?
2: Ben gözlemlediğim kadarıyla şimdi bir defa lise öğrencileri, üniversite öğrencileri büyük bir ilgiyle gezdiler. Ben kendi başına yürüyebilen ve bir kitaba dokunabilen, bir resme bakıp resmi anlamaya çalışan ya da kitabın bir animasyonunu takip eden mesela 4 yaşından itibaren çocukların büyük bir ilgiyle gezdiğini, gördüm. Tabii çok farklı sergiler, sergi alanlarımız

0: vardı. Yani kitapların, resimlerinin sergileri, cut-out'lar, yani kitap karakterlerinden oluşmuş karakterlerin sergileri gibi. Mesela küçük çocuklar, daha da küçük çocuklar, yani artık yürüyebilen, kendi başına yürüyebilen çocuklar özellikle bu cut-out'lara dokunmayı, onları keşfetmeyi, ağaç sincap demeyi mesela büyük bir heyecanla yaşadılar. Bu benim için çok ilginç bir gözlem oldu. Bir de aslında özellikle kitapların resimleriyle birlikte sergilendikleri alanlarda çok güzel fotoğraflar yakaladık. Mesela iki kardeş veya iki arkadaş kitabı açmışlar, sayfalarına bakıyorlar kitaba. Fakat aynı anda da o kitaptaki resmin sahnelendiği, çerçevelendiği resme bakıyorlar. Ya da animasyonu takip ediyorlar. Aslında bizim tam olarak İşte bu çocuklarda oluşturmayı istediğimiz duygu tam olarak buydu. Yani kitap iki boyutlu, yani işte kağıdın üzerine basılmış bir resim var ve yazılar var. Ama o oradan çıkıyor ve duvarda bir resim oluyor. Hemen onun altında bir animasyon oluyor. Hemen onun yanında o karakterler üç boyutlu bir karakter haline geliyor ve koridor boyunca o karakterler devam ediyor. Dolayısıyla aslında o kitaptaki karakterin başka başka sanat dallarına dönüşmesiyle ortaya çıkan bir etkileşim var. Ve çocuklar tam olarak bunu yakaladılar. Bizim de hedefimiz aslında tam buydu.
1: Bir aklımdan geçen sorunun kısmen cevabı olabilir ama ikinizden de yardım rica edeceğim bu hususta. Yani çocukların ilgisini çekebilecek olan şeyler özellikle küçüklük çağlarından, hani o bahsettiğiniz biraz yürümeye durmaya başlayan çocuğun eşyayla, kitapla ilgisi oluşmaya başlıyor, tanımaya başlıyor, dokunma, tatma ama ardından etkileşimini çoğalttığı, işte kitaplara yöneldiği süreçler. Pek çoğunu zaten yapmış olduğunuzu biliyorum ama bu bir kitap fuarı da olabilirdi. Neden değil? Neden Bienal, neden sanat etkinliği? Bunu şu hap bilgi ve faydacılıkla da sormuyorum sadece. Biz birazcık bu çağda, bu benim ne işime yararcı insanlarız. Yani çocuklarımızla da ilgili bir şey yaparken peki benim çocuğumun bundan çıkarı ne ya da benim çıkarım ne filan. O faydacılıkla sormuyorum tam olarak ama tesirini merak ediyorum. Yani kitapla ya da sanatla temas etmiş olan bir insan evladının üzerindeki tesirine ne oluyor?
0: Ben biraz daha yukarıdan birkaç şey söyleyip sonra devamını Ayşe Hanım'dan belki rica edelim. Şimdi malumunuz ben çok uzun yıllardır okuma kültürü üzerine de çalışıyorum. Ve şu anda içinde bulunduğumuz dünyada da bizim çocukları dijital dünyadan alalım ve onlarla vakit geçireceğimiz ve kitapla buluşturacağımız o başka bir dünyalara yönlendirelim istiyoruz. Aslında tam olarak ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Biraz bu Bienal buna bir kapı araladığını düşünüyorum. Çünkü buraya geldiğinde bir aile en az 3-4 saatini bu kütüphanede rahatça geçirebiliyor. Bahçede pikniğini yapıyor, topu oynuyor, sergileri geziyor, kitaplara dokunuyor. Sonra dönüyor. Mesela biz orada bir kütüphane kurduk. Ailelerin gelip oturup birlikte aynı zamanda resimli kitap okuyabilecekleri bir mekan vardı. Ve orası her zaman çok dolu oldu. Hem bir dinlenme köşesi oldu. Yani sergileri gezdiler, geldiler. Sonra orada çocuklarla birlikte kitap okudular. Dolayısıyla okuma kültürü bağlamında ben çok önemli bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum ve ailelerin bu kadar heyecanlanmasının ve buraya gelmesinin arkasında yatan sebeplerden bir tanesi çocukla birlikte vakit geçirilecek, ücretsiz, halka açık ve kalitesi yüksek alanlarımız çok fazla değil. Mesela bu anlamda çok önemli bir ihtiyacı doldurduğunu düşünüyorum. Bizim Bienal'i uzatma gerekçelerimizden bir tanesi şuydu. Özellikle şehir dışında çok sürekli bize sosyal medyadan ve farklı kanallardan talep geldi. Yani biz okullar tatil olduktan sonra İstanbul'a gelip bu Bienal'i gezmek istiyoruz. Ama siz sadece İstanbullulara yaptınız. Ya da işte yurt dışından Almanya'dan biz geleceğiz. Ama Bienal işte 15 Haziran'da kapanıyor. Ya da işte okullar biliyorsunuz bu hafta kapandı. Yahut da işte okullar son haftalarda gelmek istiyorlar. Sınavları var. Öğrencilerin gelemiyorlar. Ama öğretmenlerden talep var. Ve ben bazı öğretmenlerin defalarca buraya geldiğini gördüm. Bazı okullar bütün sınıflarını getirdiler ve gezdirdiler. Demek ki burada bizim sanat adına ve çocuklarımız adına, kültür adına ve kitap adına güzel şeylere ihtiyacımız varmış toplumsal olarak. Ben mesela bunu fark ettim burada, ama daha duygusal anlamda, daha bireysel anlamda

0: anlamda belki Ayşe Hanım. Bir de bu işi tasarlarken o her bir tasarımda çocuğu konumlandırarak çalıştığı için gözlemleri farklı olacaktır.
1: Çocuklar için niye bir festival değil? Yani olabilirdi
2: sergi
1: dediniz.
2: Sergi olabilir, festival evet, olabilir, sergi fuar olabilir, olabilir fuar ama olabilir, değil evet. Bir bienal.
1: Bu bienal hem sanatsal bir içeriği, derinliği var hem de kültürel bir derinliği var. Yani her tarafı kapsayan bir içeriği var. Dolayısıyla biz kitaplar üzerinden çocuklara böyle bir bu kitapların nasıl daha estetik hale gelebildiğini kurgusal anlamda bütün sanat dallarını da içine çekerek tekrar yani üstelik kitabı yeniden içindeki hikayeyi yeniden başka bir sanatçı tarafından üretilmesi bir heykeltıraş ya da bir diorama sanatçısı veya başka bir sanat dalıyla yeniden üretilmesiyle ortaya çıkan o estetik duygunun çocuklar üzerinde çok etkili olacağını düşünüyorum. Yani bu tür ortamlar bu yaştaki çocukları veya büyükleri estetik duygularını geliştirip onların daha sonraki ileriki hayatlarında verecekleri kararlarda etkileyeceğini düşünüyorum. Bu bir birikimdir. Yani bugün buraya bakar, yarın başka bir yere, mekana bakar ve bu estetik duygudan oluşturacağı toplam değerle dünyaya bakış açısını değiştirir. Ve burada bizim dünyamızı iyileştirecek olan bakış açımız sadece rasyonel bakış açısıyla olmuyor. Duygusal zekayı da devreye sokmamız gerekiyor. Bu tür ortamlar aslında o çocukların duygusal zekasını ortaya çıkartabilecekleri, onları yeniden karşılaştırabilecekleri ortamlar olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bienal olması bu anlamda çok önemli.
0: Ben bir şey ekleyebilir miyim?
2: Buyurun.
0: Şimdi babamı malum tanıyorsun. Ebubekir Erdem yayın dünyasına uzun yıllar emek vermiş evet. Bir insan. Şimdi onun Üsküdar Dostları diye bir yaş ortalaması sanırım 75-80 civarında olan bir grupları var. Ve her hafta bir araya geliyorlar ve entelektüel toplantılar yapıyorlar. Kimi zaman bir kitap, kimi zaman yani alanında çok uzman kişilerle. Ben BNL açıldıktan hemen sonraydı galiba davet ettiler. Biliyorsun ben resimli çocuk kitapları ya da çocuk kitapları sadece çocuklar için değildir, herkes içindir sloganıyla bütün Türkiye'de seminer veriyorum. Ve özellikle resimli kitapların herkes tarafından okunması gerektiğine inanıyorum ve bunu da dinleyicilerime inandırmaya çalışıyorum. Bu beyefendilere de bunu yaptım. Onlara resimli kitap okuması yaptım. İşte içinde
2: peki bu fikre hazır
0: emekli
2: mıydılar?
0: Rektörlerimiz, merak emekli ediyorum. Askerlerimiz, gazetecilerimiz, yazarlarımızın olduğu bir sinemacılarımızın olduğu bir gruptu bunlar. Ve sonra onları Biennale davet ettim. Fakat onların geldiği gün ben ev sahipliği yapamadım. Biennale ekibimiz onları ev sahipliği yaptı. Şimdi o kadar etkilenerek gezmişler ki ve sonra orada karşılaştıkları gençlerle de çok güzel fotoğraflar çekilmişler. Yani Biennale gelen, işte yaş ortalaması 70'in üzerinde olan, bu ülkenin hizmet etmiş bir grup yaşlı insan ve gençler hep birlikte Biennale geziyorlar. Şimdi ve aynı zamanda çocuklar var, anneler var ve aynı zamanda aynı mekanda, aynı anda öğretmenler var, çocukları getirmişler ve bu öğretmenler her yaş grubundan. Yani okul öncesi de var, ilkokulda var, ortaokulda var, lisede var. Ve aynı zamanda kütüphanede çalışan her yaş grubundan da genç var ve insan var, akademisyen var. Şimdi o kadar kıymetli bir kültürel karşılaşma ortamı ki burası. Ve herkes aynı anda işte bir resme bakıyor ve toplumun her kesiminden insan bir resme bakıyor. Etkileniyorlar ve birbirleriyle o arada konuşuyorlar. İşte anne çocuğuna bir şey söylemeye çalışıyor. Ben mesela ziyaretçileri gezdirirken hemen yanımda o anda orada bulunan birçok kişi bir hani rehbermişim gibi etrafımda kümeleniyor ve dinlemeye başlıyorlar. Bu çok önemli bir toplumsal kültürel hizmet oldu aynı zamanda ve şu ana kadar 500 binin üzerinde ziyaretçimiz oldu. Muhtemelen Temmuz sonuna kadar 600 bini geçecek. Doğrudan temas eden, Biennale gelen ve gezen ki bu rakamların içinde anneleriyle gelen küçük çocukların şeyi okunmadığı için onların nüfus cüzdanlarını okutmuyor. Bir kütüphaneye girerken onlar yok. Yani çok büyük bir sayıdan söz ediyoruz aslında.
2: Temel muhatapları diyebiliriz evet. Bir yönüyle de.
1: Evet.

0: Her ikinize de sormak istediğim bir şey var. Bu ortak sorum olacak ama ayrı ayrı değerlendirmenizi rica edeceğim. Aslında sizin açtığınız kapıyla alakalı bir parça. Hani o bahsetmiş olduğunuz yetişmiş yetişkin emektarların onlara yönelik teklifiniz resimli çocuk kitapları yetişkinler içindir de aynı zamanda. Söylendiğinde yani evet tabii. Olur peki de denilebilir. Tecrübe edildikten sonra o iki resmin mukayesesi gerçekten önemli. Yani sizin aklınıza gelen ve sizin şöyle bir şey vardır ya, zihninizde veya ruhunuzda bir şey belirmeye başlar. Doğruluğuna çok inanırsınız. Ortaya çıkınca çok iyi olacağına inanabilirsiniz. Ama çevrenizi buna inandırabilir misiniz? İnsanların bunun gerçekliğine ve ciddiyetine ve gerekliliğine inandırabilir misiniz? Bunu nasıl yapıyorsunuz?
1: Şimdi şöyle bir şey oldu. Bana diyorlar ki işte arkadaşlarım mesela arıyor beni ya da işte bir kıymetli bir büyüğümüz. Biennale geleceğim ama bana dediler ki mutlaka Melike gezdirsin sizi. Şimdi ben o kadar içten, o kadar heyecanla, o kadar bütün ruhumla anlatıyormuşum ki benim anlatışımım bile şey yapıyormuş, yani bir heyecan oluşturuyormuş. Bence bu alana, yani benim yayıncılıkta 40 seneyi devirdim ben. 40 yıldır bu alanla çalışıyorum ve çok severek yapıyorum işimi. Dünyaya bu işi yapmak için geldiğimi düşünüyorum. Aynı şekilde Ayşe Hanım bir sanatçı, bir ressam. Dolayısıyla yaptığımız, ortaya koyduğumuz eserle yıllarımızı verdiğimiz, emek harcadığımız şey o

0: Şöyle bir şey, belki onu da söylememde fayda var. Biz şimdi Rami Kütüphanesi ile birlikte Bienal yapmaya karar verdik ve bir küratör arayışı içerisindeyiz. Ben Ayşe Hanım'a herhalde öyle bir küratör arıyoruz, hani doğrudan kendisine teklif etmedim. Ama bir küratör arıyoruz, böyle böyle bir şey yapacağız dedim. Mesela Ayşe Hanım ve Fikri Bey dediler ki biz bu işin bir parçası olmak istiyoruz. Yani şunu demek istiyorum. Buna inanan ve bütün varlığıyla ve birikimiyle bunun bir parçası olmak isteyen bir ekip çalıştık. Ve bence bu yansıdı. Sürecin tamamına yansıdı.
1: Yani çocuk kitapları üzerinden bir resimli çocuk kitapları üzerinden bir bienal fikri gerçekten birçok insan açısından nasıl bir şey ortaya çıkacak diye düşünmesi
0: Evet.
1: çok normal hakikaten. Sonuçta biz bu mekanı düşünürken, bu mekanın bütünüyle tasarlarken, bölümler arasında bütün her hikayeyi kurgularken günün sonunda böyle bir etkileşimin olacağını tabii ki hayal ederek yola çıktık. Hayalimizin %85'ini gerçekleştirdik diyelim. Yine eksiklerimiz var elbette ki. Ortaya çıktıktan sonra bunu gören birçok kişi bunu beklemediklerini söylediler. Yani biz bunu duyduk. Yani o kitapların tek başına baktığımız zaman çok yani küçük bir dünyanın birçoğuna göre böyle büyük bir mekana dönüşmesi tabii ki ilginç ama o kadar çok anlamlı. Sonuçta bu kitapların içerisinde gerçekten çok zengin bir dünya var, duygusal bir derinlik var ve birçok katman var ve bu katmanları biz bu mekana yansıttığımız zaman karşılığını bulmuş oldu. Dolayısıyla bu inandırıcılığını sağlamış oldu bir
0: Evet,
1: anlamda. Risk
0: risk
1: kitaplar.
0: değil miydi diye merak ediyorum. Şu bakımdan kitapların dünyası kendi başına çok zengin. Çocuk kitaplarının dünyası kendinden daha da fazla zengin ve katmanlı. Ve o zenginliğin bir de daha boyut kazandırılıp, ölçeklendirilip, reel dünyaya taşınması, yeniden üretilip başka başka sanatlarla ifade
1: Evet.
0: ettirilmesi, ortaya çıkması. Bir de bunun bir kombinasyon olarak bir tasarımcının zihninden ve elinden çıkması bayağı ilginç bir şey. Başta söylediğiniz bir şeyin mukayesesine binaen şimdi size sormak istiyorum bunu. Siz bir sanatçısınız, bir küratörsünüz. Yetişkinlere yönelik yaptığınız işlerde tam da en başta söylediğiniz gibi yetişkin kişi aslında nesneyle arasına bir mesafe koyar. Bir ruhsal bağlantı kurabilir ama nihayetinde kabullenir veya kabullenmez.
1: Evet.
0: Net bir mesafe.
1: Uzaktan beni seyret der.
0: Bakar
1: Evet.
0: seyirci ve der ki
1: Evet.
0: bu sanatçının kendine yaklaştırmak istediği kadar alır.
1: Evet.
0: Böyle bir şey olabilir. Çocuk böyle bir şey değil.
1: Evet.
0: O mesafeyi öyle kurgulamaz. Onun zihni öyle çalışmıyor.
1: Evet.
0: Onun dünyası çok daha geçişken ve geçirgen.
1: Evet.
0: Mutlaka dokunmak istiyor
1: Dokunmak
0: çocuk.
1: istiyor.
0: Ve bir şey daha var. Şimdi önce size soracağım, sonra sizin 40 yıllık yayıncılık tecrübeniz de var ama onun bir hap formülü var mı bilmiyorum. Çocuklara yönelik yapılan şey. Özellikle bir sanat etkinliği olduğu için bu söylüyorum. Şimdi estetikten taviz veremezsiniz.
1: Evet.
0: Gerçekliğinden taviz veremezsiniz. Yeniden üretimine odaklanmak, Bienalse yeni bir şey ortaya koymak durumundasınız. Çoğalmak zorunda. O bir maya gibi, yani çocuk kitabı, resim çocuk kitabı bu işin mayası olacak. Ama o çeşitlenecek. Şimdi bütün bunları yapacaksınız ve bir şey ortaya çıkacak. Ama söz konusu çocuk ya, yetişkin olduğunda nasıl yetişkin kişi esere mesafeyle bakabiliyor? Küratör veya sanatçı da vallahi ben bunu yaptım. 18 yaş üstü kendi bilir sorumluluğu kendine ait deyip kenara çekilebilir bir noktadan sonra. Kastettiğim buydu ve bundan ibaretti. Ama çocuğa yönelik yapıyorsunuz. Estetik kaygılarınızı nasıl kaybetmeyecekseniz çocuğun çerçevesine uygun, ruhuna, zihnine, her türlü gelişimine uygun. Bir de insani olarak her birimizin bir vicdan duruşu var, inanç duruşu var. Bütün bunları da hesaba katarak bir pozisyon alıyorsunuz.
1: Aynen
0: Hem
1: öyle.
0: doğruluktan taviz vermeyeceksiniz, hem estetikten vermeyeceksiniz. Zor bir denge gibi görünüyor.
1: Evet.
0: Gözümü korkuturdu benim. Siz ne yaptınız?
1: Aynen öyle. 2 sene

0: Yani benim çalışmam bir buçuk seneye yaklaşık ve normalde BNL'in hazırlık süreci toplam 2 sene. Uzun bir çalışma oldu. Dolayısıyla yani bu söyledikleriniz o kadar önemli ki ve gerçekten bunu birebir yaşadık. Evet, BNL yapıyoruz. İşin içinde sanat var, estetik var, birçok dal var ve biz bunları çocuklara, en önemlisi çocuklar buradan geçecek ve buradan bu etkileşimin bir parçası olacak. Bu hakikaten önemli bir süreçti. Yaparken kitapların içine dalınca, yani o hikayenin içine girince bir şekilde kurguluyorsunuz onu. Yani o sizin artık İşin içine girince o işin bir parçası oluyorsunuz ve mekanın içerisinde zihniniz gezmeye başlıyor. Yani boşlukları doldurmaya başlıyor. Bu çocuklar, bu ebeveynleriyle veya bu çizerler buralarda gezerken, bu mekanın içinde dolaşırken nasıl bir atmosfer içinde olmalıları, zihniniz onu yerine koymaya başlıyor. Çünkü en başta zaten ortada bir temamız var, meseleye bakış açımız var ve o meseleye bakış açımızı tüm mekana nasıl yayacağımıza dair bir hedefimiz var ve bu hedefin içerisinde biz zihnimizi tamamen en doğru nasıl buraya yansıtabilirize fokuslandık. Dolayısıyla o ana çerçeveden hiç çıkmadan bunu başardık diyeyim. Benim açımdan böyleydi.
1: Nasıl geçti bu süreç, bütün endişesi ve yılların birikiminin yansıtılmasıyla diye sorsam belki.
2: Evet, tabii işin en bence meşakkatli tarafı aslında içerik üretmek değil, sponsor bulmak. İşin o kısmı da biraz bana bakıyordu
1: sanat
2: ama.
1: Sanat ve sermaye demişken.
2: Evet, yani en nihayetinde işin o kısmı birazcık tabii. Ama ben tabii buradan özel olarak Sayın Hanımefendi Emine Erdoğan Hanımefendi'ye ve Sayın Mahinur
1: Göktaş
2: Hanımefendi'ye de özel olarak teşekkürlerimi iletmek zorundayım. Çünkü inandılar, projeyi gördüler, inandılar, sahip çıktılar ve o sahiplikle biz hakikaten böyle bir eseri ortaya koyabildik. Bu çok kıymetli bizim için. Şimdi sorduğunuz soruya gelince de aslında elimizde bir kılavuz var. Yani kılavuz neydi? Kitaplar. Yani o kitapların dünyası var. Dolayısıyla biz yeni bir dünya inşa etmek zorunda değildik. Zaten o var olmuş sanatçılarımızın inşa ettiği o dünyayı nasıl zenginleştiririz üzerinden baktık ki işte bu sanatçımızın görevi, küratörümüzün görevi. O bir resme baktığında mesela bazı kitaplar vardı. Ya ben acaba bu niye seçildi falan diyordum. Sonra sergileme alanında görünce dedim ki yani o sanatçı o resme bakarken ya da o kitabın sayfalarını çevirirken onu görüyor.
1: Gözü tanımış,
2: ben onu görmüyorum.
1: Seçmiş.
2: Tabii evet. Ben onu görmüyorum. Çünkü benim bakış açım çok başka. Ben bir yayıncı yazar gözüyle bakıyorum ama bir ressam ve bir küratör gözüyle bakıp o kitaptan bambaşka şeyler görebiliyor ve tasarlayabiliyor. O onun görevi. Ama benim görevim de şuydu. Bir defa resimli çocuk kitapları dünyadaki her konu ve kavram üzerine yazılıyor. Yani hani çocuk kitapları sadece iyilikler, işte değerler eğitimi üzerine değil. Yani tacizden tutun da mahremiyet eğitimine kadar, işte yapay zekadan artık doğa konularına, geri dönüşüme kadar her konu, yani hayata dair her şey aslında resimli kitapların konusu. Biz yola çıktığımızda bir konu belirlememiz gerektiğini fark ettik. Çünkü elimizde devasa bir külliyat var. Yani Türkçe'de yazılmış ya da Türkçe'ye çevrilmiş inanılmaz büyük bir resimli kitap arşivimiz var Türkiye'de. Dolayısıyla bir sınır çizmemiz gerekiyordu ve bu sınırı çizmek aslında bizim işimizi çok kolaylaştırdı. Sınırı şöyle çizdik, yani bir mekan, çocuk ve mekan ilişkisi üzerinden çizmeye çalıştık. Ne demek istiyorum? Yani benim hani bu çocuk meseleleri, aile meseleleri üzerine biliyorsunuz çokça konuşuyoruz ve aslında benim gözlemlediğim konulardan bir tanesi çocukların yaşadıkları şehre yabancı oluşları, mekanla sağlıklı iletişim kuramayışı. Yani aile bağları da aslında mekanla çok ilişkili. Dolayısıyla odam, evim, sokağım, şehrim bağlamında bir kitap seçkisi yapmaya karar verdik. Sonrasında Aile Bakanlığı'nın himayesiyle gerçekleşince de işimiz aslında önceden çok hazırlıklıydık. Çünkü zaten ev teması aynı zamanda aileyi de içinde barındırıyor. Ve ev, mekan aynı zamanda geniş aileyi de içinde barındırıyor. Biennale'i gezerken belki dikkatinizi çekmiştir. Mesela çok fazla büyükanne, dede, ile ilişkileri anlatan kitaplar var ve bunlar aynı zamanda da bir mekanla ilişkili o kitaplarda. Bu bizim çok işimizi kolaylaştırdı. Yani o çocuk ve mekan bağlamında, çocuk ve şehir, çocuk ve oda, çocuk ve ev, apartman, komşuluk ilişkileri.
1: Şehir, mekan bağlamı çok dikkatimi çekmişti benim de,
2: evet,
1: mesela.
2: Evet,
1: evet. Canlılar.
2: Ama tabii arada bu bağlamın dışında olan ama mutlaka burada olsun, bu çok seviyoruz biz bu kitabı dediğimiz ve bazı hani kitaplarla duygusal bağ kuruyoruz ya, mesela benim duygusal bağ kurduğum ya da Ayşe Hanım'ın süreçte okuyup ay bu çok güzel bir hikaye ve çok güzel resimle hani buna da yer verelim dediğimiz, arada tabii ki kaçamak kitaplarımız olmadı değil. Ama dediğim gibi esas olarak burada sanatçılarımız, illüstratörlerimiz ve yazarlarımız zaten bir kılavuz, bir dünya kurmuşlardı. Bize düşen onu alıp böyle bir mekanda genişletmekti.
1: Özellikle bir çalışma yaptınız ve az önce Ayşe Hanım dedi ki yani zihnimdekinin %85'i yaklaşık olarak, %100 demeyeyim çünkü, evet, doğrudur. Yani hayalin parıltısı bambaşka bir şey. Somutlaştıkça bazen fire verebiliyor bazı şeyler. Tabii. Her türlü şeyde bu böyle, her türlü hayalimizde böyle. Sizin açınızdan Melike Hanım, yani hedeflediğiniz şeyle ortaya çıkan resim ve biraz da eşlik ettiğiniz o Bienal ziyaretçilerine eşlik ettiğiniz süreçlerde sizde kalanlar ne oldu? Yani hedeflediğim şuydu ve şu kadara olabildi. Ya da bu tecrübe bundan sonrası için var mı, bundan sonrası? Onunla ilgili şunlara dikkat etmemiz gerekiyor'a ilişkin ipuçları verdi mi?
2: Şimdi ben doğrusunu isterseniz hayallerimin ötesinde bir sonuçla karşılaştım. Çünkü bir sanatçının ortaya ne çıkaracağını bilemiyordum. Evet, bir Bienal yapacağız. Ben bunun yöneticisiyim. Elimden geldiği kadar her alanda destek oluyorum ama her şey en nihayetinde sanatçının zihninde ve o sanatçının zihninde, evet, bir takım şeyleri gösteriyor ve çok güzel bir ön hazırlık. Yani biz bir yıl öncesinden bir Bienal proje kitabı çıkardık. Özellikle yurt dışından gelen konuklarımız şunu söylediler: siz bize bunu gösterdiniz ama gösterdiğiniz her şeyi yapmışsınız. Hakikaten biz bir sene öncesinde ne yapılacağı ile ilgili hazırladığımız Bienal tanıtım dosyası, yani sponsorlar için hazırlamıştık tabii, dosyasında olan her şeyi buraya taşıyabildik. Yani bunu becerebildik. Tabii burada ben, Ayşe Hanım hatta bana şöyle şeyler söyledi son haftalarda. Bazı sürprizler sizi karşılayacak dedi. Ve gerçekten de bazı şeyler benim için sürpriz oldu. Yani benim hayal ettiğimin ve beklentimin ötesinde bir iş çıktı benim açımdan.
1: Peki bütün bu tecrübenin bu arada, işte kapatmak kelimesini sevmiyorum ama, yani finali ne zaman olacak?
2: Şimdi 31 Temmuz'da şey yapacağız, resmi olarak Bienalimiz kapanacak. Sergilerdeki eserleri muhtemelen toplayacağız. Evet. Çünkü yayın evlerinden ve sanatçılarımızdan tarih bağlı izin aldığımız için onların hepsini toparlayacağız. Çok teşekkür ediyorum tabii burada sizin vesilenizle, tekrar teşekkür etmek istiyorum yayıncılarımıza ve Türkiye'den ve dünyadan kitaplarının burada sergilenmesine izin veren tüm yazarlarımıza ve illüstratörlerimize teşekkür ediyorum. Çünkü ücretsiz, tamamen ücretsiz yapılmış bir programa onlar da hiçbir bedel almadan katkıda bulundular ve eserlerinin sergilenmesine müsaade ettiler. Dolayısıyla bunlar kapanacak fakat bizim hemen ikincisine çalışmamız lazım. Yani hatta bazı konuklarımız, hani sanat dünyasından hatta bazı konuklarımız bize şey dediler. Yani siz çıtayı çok yükseltmişsiniz. İkincisinde ne yapacaksınız? Biz ikincisinde ne yapacağımızı henüz bilmiyoruz ama bir şeyler yapacağız.
0: Evet.
2: Bir de birincisini biz resimli kitaplar üzerine inşa etmiştik. İkincisini de, yani resimli kitapların dünyası o kadar zengin ki, o kadar yapılabilecek konu var, o kadar çok güzel eser var
1: seçilecek
2: ki.
1: Seçilecek tema belki.
2: Bunu bir tema üzerinden mi gideceğiz, resimli kitaplar üzerinden mi gideceğiz? Sanırım birkaç ay içinde biz çerçevemizi belirlemiş ve ikincisi için kolları sıvamış olacağız. Bu arada Anadolu'dan bize teklifler geliyor.
1: Şimdi onu soracaktım. Bütün bu eserler, yani evet, şimdi Biennial'in içinde sergilenmiş özel kişilere ait çalışmalar, eserler de olabilir ama

0: sadece burası için hazırlanmış olan çalışmaların akıbeti ne olacak? Onlar gezebilecek mi? Onları göremeyenler görebilecek mi başka mekanlarda?
1: Şimdi bu da bazı, bir merak konusu. Evet, bazı Anadolu'dan, Ankara'dan ve başka şehirlerimizden teklifler geliyor. Hani bunu gezdirelim yönünde. Yani bu da bizim masamızda ama böyle bir 31 Temmuz'u bekliyoruz. 31 Temmuz'dan sonra bakalım, çünkü hepsinin tek tek telif hakları meselemiz var, izin almamız gerekiyor yeniden. Bir de şimdi bu Rami'ye özel, Rami'nin koridorları, Rami'nin bahçesi için tasarlanmış bir çalışma. Hı hı. Yani bu eserleri buradan alıp da başka bir yere götürmek aynı etkiyi yapmayacaktır. Yani burada etkili olan şeylerden bir tanesi de çalışmaların, sergilerin, enstalasyonların mekanla uyumu. Çünkü mekana uygun ışıklar mekana uygun olarak tasarlandı. Yani ışık tasarımcımız ayrı, sergi küratörümüz, sergi tasarımları ayrı, heykelleri yapanlar ayrı, oradaki ışıklar ayrı. Yani bu eserleri alıp da gidip herhangi bir kütüphaneye biz bunları astığımızda kesinlikle aynı etkiyi yaratmayacak.
0: O kıyafet Rami Kütüphanesi'ne dikildi diyoruz.
1: Evet, bravo, evet.
0: O zaman son cümlelerinizi rica edeyim. Bu bir sohbetin ve Bienal günlüğünün başlangıcı olmuş olsun. Veda ediyoruz artık izleyenlerimize.
2: Yani
0: son olarak
2: bu Bienal'den biz çıktığımız şu oldu. Mekanı daha iyi tanıdık. Mekanın içerisinde evet çok büyük bir alana yayıldık ve büyük bir kurguyu gerçekleştirdik. Bir sonrakinde mekanı çok daha iyi tanıyor olmuş olacağız. Mekanın çıktıları, dolaşım ritüelleri. Evet, aylarca oradaydık ama sonuçta işin gerçekleştikten sonraki halini de tecrübe edindiğimiz için, hı hı, bizim için bu artık başka bir adım. Bir sonraki Bienal için faydalı bir adım. %85'in derken mekanda gerçekleştirmek istediğimiz, hı hı, ama yapamadığımız şeyler oldu. Dolayısıyla onlar benim açımdan birer eksiklik. Evet, sonuç çıktı olarak çok başarılı görünse de kendi açımdan eksiklerimi görebiliyorum. Bunları bir dahakinde inşallah yapmamış olacağız. Böyle bir atmosferin bize bu şekilde bir imkan sunmuş olması ayrıca büyük bir mutluluk. Yani mekanın kendisi kendi başına, ki gerçekten bu elbise bu mekan için dikilmiş bir elbise. Yani buradaki her bir şey, kurgu mekana göre kurgulandı. Hepsi o mekanın bir parçası. Elbette ki içinden çıkartılabilecek unsurlar var ama onlar sakil kalır, yani eksik kalır. Mekanın ruhu var ve biz o ruha uygun bir atmosfer yaratmaya çalıştık. O yüzden gezme olayı yeniden düşünülmesi gereken, bizim açımızdan önemli bir dinamik ama tabii ki değerlendiriyoruz.
0: Dediğim gibi bir günlük sayfası gibi programımızın sonuna geldik. Çok çok teşekkür ediyorum. Bu yoğun trafiğin içinde bize zaman ayırdığınız için başta teşekkür ediyorum hakikaten. Ama bana öyle geliyor ki sizin yaptığınız iş hakikaten bizim günlüğümüzün ilk sayfası. Yolu açık olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok da ilgilisine ve sevenine ulaşsın.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Belki son cümle olarak şunu söylemek isteyebilirim. Uluslararası teklifler aldık. Bakalım onları değerlendireceğiz.
0: O zaman biz peşinizde olmaya devam edeceğiz. Çok sizden sevindim. Gelecek güzel haberleri sevgili izleyenlerimizle ve dinleyenlerimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Çok çok teşekkür ediyorum tekrar. Teşekkür, sağ olun. Değerli izleyenler, Portre'nin sonuna geldik. Size de çok teşekkür ediyorum eşlik ettiğiniz için. Yeni bir bölümde başka kıymetli misafirlerimle tekrar karşınızda oluncaya dek hoşçakalın.

0: Değerli misafirler, NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyor. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
3: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

0: İyi akşamlar, Temsil Heyetine hoş geldiniz. Ben Yağmur Yıldız. Dop dolu bir program bizleri bekliyor. Çünkü aslında sadece NATO Ankara zirvesi değil, baktığımızda bir dünya zirvesi vardı Ankara'da. Çatışmaların, savaşların olduğu bir dönemde her bir detayın tek tek titizlikle düşünüldüğü, her kareden farklı mesajların yankılandığı, yemeğinden müziğine, karşılayan bakanları, liderleri karşılayan bakanlardan Yeniçerili karşılamaya kadar her bir detayın tek tek düşünüldüğü bir NATO Liderler Zirvesi'ni dün itibariyle geride bıraktık. Sayın Cumhurbaşkanı'nın değerlendirmeleri var şu dakikalarda, dijital medya hesabından paylaşıyor. Birazdan aktaracağız ama çok önemli bir organizasyondu. Böylesi bir organizasyona Türkiye'nin bu geldiği dönemde ev sahipliği yapmış olması çok kritik. Bunun yanı sıra elbette tüm liderlerin ağırlandığı, 32 liderin çok sayıda üst düzey ismin ağırlandığı bir organizasyon için bir yıldan fazla bir süredir de hazırlık yapıldığını göz önünde bulunduracak olursak elbette arka planda bu süreci yürüten isimlere gerçekten büyük bir teşekkür etmekte fayda var. Gerek İletişim Başkanı Burhanettin Duran, gerekse ekibinden ulusal ve uluslararası basın iletişim koordinatörleri Osman Küçükdalak ve Gözde Kirişçioğlu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın özel kalem müdürü Hasan Doğan ve hatta Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürü Ramazan Bal, Yakın Koruma Şube Müdürü Levent Solmaz gibi pek çok isim, ismini bildiğimiz bilmediğimiz pek çok kişi bu zirvenin kusursuzca geçmesinde önemli bir rol oynadı. Konuklarımızla konuşacağız. Hemen takdim edeyim. Terör ve güvenlik uzmanı Bülent Atasever, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Yağmur Hanım. İyi yayınlar.
0: Star Gazetesi Ankara temsilcisi Fadime Özkan, hoş
2: geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar.
0: Ve uluslararası ilişkiler uzmanı Damla Taşkın, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını bir aktaralım dilerseniz. Yönetmenimden ekrana vermesini rica edeceğim. Sıcağı sıcağın açıklamalarda bulundu. Şöyle birkaç satır ben aktarayım. Ardından değerlendirmeye başlayalım. Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirdiğimiz 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni başarıyla tamamlamış bulunuyoruz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde

0: icra ettiğimiz zirveye NATO üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra 100'e yakın bakan, üst düzey diplomat, uluslararası kuruluş temsilcisi ve davetli iştirak etmiştir. Zirve süresince güvenliğin en üst düzeyde sağlanmasıyla vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunması arasında hassas bir denge gözetilmiştir diye aslında güvenliğe ilişkin girizgahla bir başlangıç yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Güvenlik tedbirlerinin ulaşım, koordinasyon ve kamu düzeni tedbirlerinin liderlerin güvenli şehir hayatının sürdürülebilir ve uluslararası kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla titizlikle planlandığını ifade etti Sayın Cumhurbaşkanı az önce yaptığı açıklamada. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin uluslararası medya merkezi olarak tahsis edildiğini dile getirdi ki aslında konuklarımız da iki gün boyunca o noktadalardı. Gerek Fadime Hanım, Damla Hocam ve Bülent Bey de birazdan aktaracak. Müthiş bir organizasyon vardı. Fadime Hanım, sanıyorum hiçbir basın mensubu dünyanın farklı bir ülkesinde 7/24 bir açık büfeyle karşılaşmamıştır. Evet, öyle mi?
1: Bir örneğini görmedik. Yani pek çok uluslararası zirveyi, toplantıyı takip ettik ama bir
0: gün boyu meyve yiyebileceğiniz başka bir ülke oldu mu mesela?
1: Sıcaklar, soğuklar, Türk mutfağının en leziz tatları her an basın mensuplarına sunulmuştu ve üstelik de hani haberlerini yapabilmeleri, yayınlarını yapabilmeleri için de çok konforlu ve güvenli dijital manada da internetin çok güçlü şekilde çalıştığı ofisler hazırlanmıştı medya ofisinde. O yüzden uluslararası medyadan gelen arkadaşlar diğer standartları da bildikleri için bunun çok standartlar üstü bir durum olduğunu, bunun Türk misafirperverliği olduğunu, ince fikirliliği olduğunu gördüler ve ayrıca da haberleştirdiler ve dolayısıyla bu hani gastro diplomasi başlığının çok çok zirvede olduğu bir NATO zirvesiydi. Bundan sonra NATO zirvesine ev sahipliği yapacak ülkelerin işleri çok zor. Yani.
0: Aynı cümleyi Sayın Cumhurbaşkanı da ifade etmiş Fadime Hanım. Ankara'mızın tanıtımına da büyük katkı sunan zirve boyunca gösterdikleri hoşgörü ve eşsiz misafirperverlik için Ankaralılara gönülden teşekkürlerimi sunuyorum demiş. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanı da az önce bizler aktardık ama Sayın Cumhurbaşkanı da tek tek teşekkür etmiş. Hemen aktaralım. Kolluk kuvvetlerimiz başta olmak üzere medyadan teknik işlere, sağlıktan ulaşıma, protokolden ikram hizmetlerine kadar birçok alanda zirvenin sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi için fedakarca görev yapan tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına şükranlarımı ifade ediyorum diye aslında her bir birimi tek tek bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan da teşekkürleriyle anmış bulunuyor. Tabii elbette bir teşekkürü de Genel Sekreter Mark Rutte'ye bulunmuş Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hem hazırlık hem de işbirliği ve odaklı çözüm aracılığıyla zirve kapsamında alınan kararlara değinmiş, Türkiye'nin gündemine değinmiş ve Türkiye'nin ev sahipliğine değinmiş. Uzun bir açıklama. Şöyle üzerinden bir geçmiş bulunuyoruz Sayın Cumhurbaşkanı zirveye ilişkin açıklamalarına. Şimdi Bülent Bey, sizinle başlayalım.
2: Tabii.
0: NATO 3.0 dedik ama sanki Türkiye 3.0 gibi bir imaj da mı ortaya konuldu? İşte F-35'ler, Kaan konusu ve Katsa konusu. Savunmaya ilişkin şöyle genel bir girizgah yapalım mı?
2: Tabii, yani şimdi öncelikli olarak zaten işte hep beraberdik sizin dediğiniz gibi. Epey bir gözlemledik nedir ne değildir diye. Merakla beklediğimiz bazı konular vardı.
0: Basın mensuplarından daha yoğun bir yayın gündeminiz vardı. Ben sizi takip etmekte zorlandım açıkçası.
2: Vallahi işte dediğim gibi elimizden geldiği kadar bilgilendirmeye çalışıyoruz bildiğiniz gibi. Sizler de çok yoğun vallahi çaba sarf ettiniz. Tebrik etmek lazım. Bütün Türk medyasını çok başarılı bir sınav verdiler diye ben işin doğrusu düşünüyorum. Bütün arkadaşlarımıza da selam edelim buradan. Yani bu anlamda benim dikkatimi çeken konuların başında zaten merakla beklenen bu F-35 meselesi, F-110 motorları ve F-16 Block D konuları vardı. Bu noktada da zaten yine ben Trump'tan daha ziyade Sayın Cumhurbaşkanımızdan ne açıklama gelecek diye bekledim. Zaten onların ipuçlarını verdi. Rahatlığı dikkati çekti. Bu biraz benim için de rahatlatıcı bir durum olarak çıktı.
0: Örneğin, tabii şimdi her zaman Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması vardı. Bizi izlemeye devam ediyor.
2: Tabii yani.
0: Çok karizmatik.
2: Kesinlikle. Yani bu anlamda işte bu çok uzun yıllar boyunca da Sayın Cumhurbaşkanı'nın davranış biçimlerini de biliyoruz. Konuşma tarzını da biliyoruz. Vücut dilini de öğrendik. Ve gülümseyerek bir şeyleri söylediği zaman o iş kapanmıştır, bitmiştir gibi de düşünüyoruz. Şimdi bu anlamda da tabii Trump'ın burada biraz bir debelendiğini tırnak içinde söyleyeceğim görmek lazım. Çünkü gerçekten çok sayıda dinamiğinde içindeydi Trump. Yani bu anlamda işte F-35 konusunda da bu İsrail'le olan maalesef bağlarında gözden kaçırmamak lazım. Yani hala da oraya yönelik bazı mesajlar verme çabası. İşte diğer NATO müttefiklerine karşı hatırlayacak

0: Saat 11 civarıydı. Bir basın toplantısı yaptı Rutte ile, eyvah eyvah dedik biz. Yani ama her zamanki o taktiği kullandı diye düşünüyorum ben. Bir sert çıkıp tansiyonu yükseltip arkasından yatıştırarak isteklerini kabul ettirme yönüne hareket etti. Tabii burada en rahat ülkenin Türkiye olduğunu söylemek lazım. Ve ben bütün yayınlarda söylüyorum, yine söyleyeceğim, NATO'nun şansı bu toplantının Türkiye'de yapılmış olması kesinlikle. Yoksa zaten kendi ağzıyla söyledi, biliyoruz. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı olmasaydı ben dedi Türkiye'ye başka bir ülkede olsaydı gitmeyecektim diye de açıkça söyledi. Yani bu anlamda da işte yine maalesef diyeceğim Sayın Cumhurbaşkanı'nın omuzlarına düştü o yükte. Tekrar o NATO'yu bir birleştirme meselesi var. Benzer biçimde Amerika Birleşik Devletleri ile ikili ilişkiler konusu bu son derece önemliydi. Biliyorsunuz F-110 motorları, F-16 Block D'ler, F-35 meselesi. Çok konuştuk biz bu F-35 konusunu. Yani bu anlamda Türkiye için çok güzel bir toplantı geçti diye düşünüyorum. Tabii Avrupa için bu kadar güzel midir? Şimdi birazdan bunu konuşmak gerekecek gerçekten. İşin doğrusu ben çok önemli bir vitrin olduğunu unutmamak lazım. Bildiğiniz gibi açılışta zaten çok önemli bir savunma sanayi forumu vardı ki bence belki NATO toplantısı kadar önemliydi. Orada ve bildiğiniz gibi Ay Yıldız Karargahı'nda toplantılar yapıldı. Ve bununla alakalı olarak savunma sanayimizin gücünü, geldiği noktayı bir kez daha ben Avrupalıların gözüne sokmanın iyi olduğunu düşünüyorum.
1: Editörümüze şimdi Ankara'ya NATO güncellemesi diye bir başlık atmış.
0: Çok doğru, çok doğru. Yani burada tekrar bir gövde gösterisi yapıldığının unutulmaması gerekiyor. Bir vitrindesiniz orada. Siz de gördünüz zaten. Dünyanın her tarafından basın bir şekilde yayın yapmaya çabalıyor. Yani çok önemli. Çok büyük paralar harcayarak bu PR'ı yapamazsınız. Reklam yaptırmaya çalışsanız yapamazsınız. Hem o Türkiye'nin gücü tekrar hatırlatıldı diye düşünüyorum ben işin doğrusu. Ve bir yandan da aslında Türkiye'nin şöyle endişeleri de var. Bir dönem sonra Avrupa'da özellikle kendi kendine hareket etme savunma sanayi anlamında SAFE programını konuştuk biliyorsunuz. Bu noktada SAFE programını bypass eden bir Türk firmaları gerçekten söz konusu. Ancak Türkiye şunun önünü de almaya çabalıyor. Türkiye'siz bir savunma sanayinin kurulması çabası var Avrupa'da bildiğiniz gibi maalesef bunları da konuşmak gerekiyor. Ve Türkiye bunun da önlemini şimdiden aldı olarak gördüm ben. Yalnızca NATO olarak okunmamalı bu. Çünkü yarın bir gün NATO'nun kaderi ne olacak diye de biz bir şekilde zaten program boyunca konuşuyor olacağız. Bu anlamda aslında Türkiye birleştirici bir güç olarak NATO'ya yeni bir ufuk açtı derken bir yandan da tekrar o savunma sanayisi anlamında ne kadar Türkiye'ye ihtiyaç duyduklarını bir kez daha hatırlattı. Ve ben o rahatla da biraz ona bağlıyorum Sayın Cumhurbaşkanı. Olsa da olur, olmasa da olur havası da vardı. Diğerlerindeki o panik yoktu dikkat ederseniz. Şimdi ya öyle enteresan sahneleri vardı ki Fadime Hanım da yani denk geldik hatta arkadan Starmer falan geçiyor. Kimse dönüp bakmadı. Yani çok enteresan. Trump ne yaptı? Trump ne dedi? Trump nereye gitti? Biraz bir Trump şova çevirmeye çalıştı. Allah'tan Sayın Cumhurbaşkanı'nın himayesinde oldu bu toplantı. Yoksa işler bambaşka yere de gidebilirdi diye ben endişelerim oldu. Ancak işte dediğim gibi tekrar bütünleştirici, toplayıcı bir Türkiye gerçekliği ortada. Hep konuşuyoruz. Güney Kanada'dan artık merkeze doğru yönelmiş. Yalnızca savunma sanayi anlamında değil, askeri anlamda değil. Bir coğrafya, bir enerji hatları, bir ticaret rotaları, bir benzer biçimde. Eğer Avrupa bir şekilde ayakta kalmak istiyorsa Türkiye'siz yapamayacağını istediği kadar argümanlar öne sürsün. Bunu bir kez daha görmüş oldu. Yani şimdi NATO'da da tabii şöyle bir durum da var. İki tane ülke şu an hazır. Yarın bir gün bir Allah göstermesin bir savaş çıktı diyelim. Hangi ülkelerin orduları hazır buna? Hangi ülkelerin ordularının silahları denenmiş vaziyette savaş alanlarında? Bunu gözden geçirmek lazım. Yani yoksa tabii ki açıklamalar geliyor, duyuyoruz vesaire. Tabii Avrupa Birliği konuşup Avrupa ülkeleri deyip duruyoruz. Şunu da söyleyip kıymetli hocalarıma da sözü bırakayım. Yani burada toplantıdan hemen önce gelen Avrupa Birliği yetkililerini de unutmamak lazım. Koşturarak geldiklerini de unutmamak lazım. Von Leyen hanımefendinin tabii tartışabilir ama onun da koşarak geldiğini söylemek gerekiyor. Ve bu çerçevede de aslında bir NATO toplantısı değil, biraz daha bu Avrupa-Amerika ilişkilerinin gündeme getirildiği, biraz daha o ilişkilerin nasıl ilerleyeceği yolunda karar alındı. Ve bu anlamda en rahat ülkenin tekrar Türkiye olduğunu söyleyeceğim ben. İyi ki bu toplantı yalnız Türkiye'de olmuş. Bilmiyorum siz de o hissi aldınız mı? Yoksa iş çok başka bir yere gidebilirdi diye ben düşünüyorum.
1: Peki F-35 ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanı neler söyledi? Bir tekrar dinleyelim yönetmenim o sesi.
2: F-35 konusunda da Sayın Trump aslında Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşımın içerisinde inşallah F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştiği anda da bütün dünya Amerika verdi.

0: sözü tuttu diyecek. Bu motorlarla ilgili konuyu ben Sayın Trump'la daha önce görüştüm. Kendileri olumlu bir yaklaşım sergilediler. İnşallah bir sıkıntı olmayacak. Bize karşı yaptırımlar konusunda herhangi bir uygulaması yok. Yani büyük oranda, büyük ölçüde bunlar kalkmış vaziyette. Böyle bir sıkıntımız yok. Herhangi bir sıkıntı anında da Sayın Trump sağ olsun aradığımız zaman 24 saat içerisinde bize döner. Ve 24 saat içerisinde de gerekli olan cevabı alırız.
1: Fadime Hanım, F-35 konusuyla alakalı hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın değerlendirmelerini aldık, hem Trump'ın bu konuya pozitif baktığını gördük. Hem F-35 hem katsa yaptırımlarının kaldırılması. Örneğin Trump'ın bir açıklaması vardı, bir sürprizim olacak demişti. Mesela o sürpriz katsa yaptırımlarının kaldırılması mıydı sizce? Savunma alanındaki düşüncelerinizle başlayalım mı dilerseniz?
2: Olur ama önce zirveyi değerlendirelim. Çünkü bu hakikaten işte 2004 ve şimdi 2026, 22 yıl sonra Türkiye ikinci kez NATO'ya ev sahipliği yapıyor ve arada devasa bir fark var. Ve Türkiye'nin gerçekten NATO'da zirve ülke pozisyona getirildiği bir 24 yıldan bahsediyoruz. O yüzden kuşkusuz bu zirvenin hani çok başarılı geçtiğini zaten Sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi. Trump defalarca söyledi, Rutte söyledi, her devlet başkanı bunu söyledi. Yani zirveyi takip eden herkesin, birebir katılarak takip eden herkesin gözlemleri zaten bu yönde. Uluslararası basın da bunu böyle yazıyor. Yazmak, yani yazmayan da aslında yazmamayı tercih ettiği için, yazmanın kendisine ağır geldiği ya da söylemenin kendisine ağır geldiği noktada susuyordur büyükçe bir ihtimalle. Ama nihayetinde hani bunun üçüncü göz tarafından da bakıldığında son derece başarılı bir zirve olduğunun altını çizmek lazım. Buradaki zirvenin önemini biz zirveye yaklaşan haftalarda burada zaten konuştuk. Neden önemli? Yani NATO nasıl bir kırılma noktasına geldi ve Avrupa ile Amerika arasındaki bu güven bunalımı, maliyet paylaşımı ve tehditlerin öncelik sıralamasındaki yer değiştirme nedeniyle aralarındaki bu büyük kopukluk. Bu bir kırılma noktasına aslında getiriyordu NATO içinde. Ülkeleri birbirine karşı hısım değil hasım haline getiriyordu bir manada. O tartışmalar hep devam ede geldi ve ama nihayetinde Türkiye'de olması Avrupa'nın güvenliği özellikle söz konusu olduğunda Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu büyük ihtiyacı da gösterdiği için Türkiye'de olması çok kritikti. O
1: Netanyahu
2: yüzden
1: açısından Türkiye'de olması nasıldı sizce?
2: Tabii ki onun
1: Dünya Ankara'da toplandı yani.
3: O gece uyumamıştır herhalde.
2: Bence çok uzun
1: Değil mi?
2: zamandır uyumuyordu
3: Doğru.
2: ama o F-35'lerle ilgili Trump'ın basın toplantısında F-35'lerin verileceğine dair bir söylemde bulunması, bu yönde pozitif bir havanın oluşması, katsa yaptırımlarının kaldırılması vesaire zaten korktuğu başına gelmiş oldu.
1: Aynı gün
2: Onunla
1: 3
2: ilgili daha da
1: farklı
2: devam
1: basına
2: edecek.
1: mülakat vermiş. Türkiye verilmemeli,
2: Evet,
1: Türkiye verilmemeli.
2: Miçotakis'inde Ankara'da benzer haddini aşan açıklamaları oldu. Ama işte Türkiye bu konuda çok rahat. Yani çünkü F-35 evet almak istiyoruz. Çünkü biz zaten paramızı verdik ve hangarda bekliyor bizim uçaklarımız. F-35 projesinin proje ortağıyız zaten. Hani çıkartılmış olmamız tamamen S-400 bağlantılı olarak o zaman dile getirildi. Ama Netanyahu'nun yaptığı açıklamadan da çok iyi anlıyoruz ki aslında mesele S-400 almamız falan değil. Bu coğrafyadaki hava üstünlüğü konusunda İsrail'in tartışmasız bir numara kalması, hava kuvvetleri konusunda kendine rakip olabilecek bir ülkenin olmaması gibi bir takım Amerika üstünde de kurduğu baskılar vardı. Tamamen İsrail'in kendi korkusunu öteleyebilmek için aldıkları bir tavır olduğunu da anlıyoruz. Ama bu bizi şimdilik bağlamıyor. Çünkü biz zaten kendi savaş uçağımızı yaptık. Biz F-110'ların motorlarının Kaan için verileceğini de söyledi Başkan Trump. Dolayısıyla yani bunlar olduktan sonra bizim sadece motoru geliştirip uçaklara takabilmemiz için kendi yerli motorumuzu tamamlayıp

0: uçaklarımıza takabilmemiz için biraz zamana ihtiyacımız vardı. O aradaki zaman boşluğunu kapatmak için bizim Amerika'dan motor almaya şimdilik bir ihtiyacımız var. Ama hani bu ilelebet böyle devam edecek bir durum değil. Dolayısıyla Netanyahu'nun korkusu da önünde sonunda eğer kendini hedef haline getirecek bir saldırgan politikayı bu coğrafyada devam ettirirse hedef haline gelecektir. Yani o korktuğu başına gelecektir. O bambaşka bir konu. Onu oraya şimdilik parantez içine almak istiyorum. Ben izninle NATO zirvesine dönmek istiyorum. Çünkü bunun konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Sadece tabii ki zirve günü boyunca konuştuk. Kendi kanallarımızda konuştuk. Yazdık ve değerlendirdik vesaire ama her şey olup bittikten sonra da
1: geçtiğini görmedik mi? En ufak bir olumsuzlukla karşılaşmadık.
0: İşte hiçbir yerde.
1: Vatandaşlar da sanki bu ev sahipliğine gerçekten böyle çok hoşgörülü bir şekilde bir zemin sundular.
0: Çünkü bunu devlet kolaylaştırdı. Hani vatandaşın tahammülünü zorlayacak, onları zorlayarak, bir dışlayarak, zorlayarak bir sistem kurulmuş değildi. İşte kamu görevlileri tatile çıkarıldı.
1: İzne ayrıldılar.
0: İzne ayrıldılar.
1: Çoğu arkadaşımız tatilde gerçekten.
0: Bu çok her iyi. Yolun, evet tabii bir hafta fazladan tatil yaptılar ama hani bunun ötesinde de zaten her yolun alternatifleri vardı. Mesela bunu İstanbul'da yapmak daha zordur. Çünkü İstanbul eski bir şehrin üzerine kurulduğu için ve biraz da düzensiz geliştiği için İstanbul'da mesela alternatif yolları bulmak vesaire daha zordur. Ama Ankara aslında düzenli oluşturulmuş ve gelişmiş bir şehir. Burada bir hattı kapattığınız zaman geçici olarak onun alternatifi 3 sokak arkadan işleyebilir. Vesaire gibi hani her şeyin çok iyi planlandığı şehrin bunalmadığı, bunaltılmadığı, vatandaşın bunaltılmadığı, her şeyin tıkır tıkır işlediği bir sistem kurulmuştu. Hani şehir düzeni bakımından öyleydi. İşte havaalanı, uçakların inip kalkması, gazetecilerin ve heyetlerin mobilizasyonunun sağlanması, çalışma ofislerinin çok verimli çalışabiliyor olması, medyanın işini yaparken çok uzakta bir mekanda olmaması, mesela başka pek çok farklı, özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde, biraz da tabii oralar ada ülkeleri de olduğu için de hani çok uzak mesafelerde medya çok uzak bir mekanda zirvenin yapıldığı toplantı salonu 6 kilometre ötede vesaire gibi
2: sırtında kamerayla koşanları görmedik değil mi hocam?
0: Yani doğru. Hiç olmadı.
1: Şeyde çok güzel değil miydi? Liderler açıklama yapmak için basının ayağına geldi adeta. Yani evet. Bizim bulunduğumuz noktadaki doğru. Salonlarda. Yani çok güzel koordine edilmiş mi? Basın içeriğinden kıpırdamasın. Liderler buraya gelecek arkadaşlar.
0: Evet, yani aslında aklın yolu bir. Türkiye'nin yani bu bir şimdi iki ayak üzerinden bunu değerlendirmek istiyorum. O yüzden hani biraz karmaşık gidiyor böyle olduğunda. Bir Türkiye AK Parti iktidarlarından bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığından bu yana yani aradan geçen bu 25 yılda 24 yılda bir kere NATO'ya ev sahipliği yapabilecek ve üstelik de NATO'da zirvede olabilecek bir pozisyona geldi. Bu askeri manada geldi, savunma sanayi manasında geldi, demokrasinin geliştirilmesi anlamında geldi, liderlik anlamında geldi, altyapı, hava yolları. Yani her manada alt alta yazsanız belki sayfalar dolusu sayabileceğiniz pek çok farklı başlıkta uygulanan politikalar sayesinde Türkiye zirve bir ülke haline geldi zaten. Yani bir Avrupa'nın bile ihtiyaç duyduklarını aradığı bir ülke doğru. Haline geldi. 2004'te böyle değildi 2004'te. Ne uçağımız vardı, ne tankımız vardı, hiçbir mühimmatımız yoktu. Sayın Cumhurbaşkanı hep söylüyor yani savunma sanayinde bu kadar büyük bir devrim yaşanmasının nedeni aslında alınan bir kararla oraya bütçe ayrılması ve Ar-Ge çalışmalarının artırılması. İşin bir böyle boyutu var. Bir de bugün bunun uygulama becerisi var. Yani bir Türkiye'yi buna hazırlıyorsunuz. Bir de Türkiye'nin gücünü en akılcı bir şekilde doğru bir organizasyonla misafirlerinizi ağırlayabilmek. Bu senin az önce söylediğin gibi işte Sayın Hasan Doğan'dan başlayarak Cumhurbaşkanlığı'nın ekibi, İletişim Başkanlığı'nın ekibi, dışişlerinin bütün kadrolarıyla, çünkü gelen bütün heyetlerin yanında Dışişleri Bakanları,

0: onların ilgili heyetleri var. Savunma bakanları var, onların heyetleri var. Savunma sanayi başkanları var. Dolayısıyla çoklu bir heyetler grubu hareket halinde ve hepsinin ayrı bir programı var. Onların programları, onlara eşlik etmek, onların mobilizasyonu, onların ikramı, onların medya ile buluşması gibi pek çok alta yazılacak dosya konuları var. Onları işte büyük bir başarıyla hiç kimse hiçbir yerde bir aksama olduğunu görmeden
1: ve hatta mesajlar dahi vererek,
0: evet, çok pozitif ve neşeli. Yani bence işin hani iş yürür de sevimsiz olur mesela. Hani böyle bir sıkıntılı,
2: sürekli
0: sevimsiz,
2: bir şikayet olur, doğru.
0: Hani şikayet de olmasa bitse de gitsek gibi olur. Burada öyle olmadı. Yani burada zaten zirveler çok yüksek tempolu geçen günler. Yani programlar çok, katılımcılar çok filan. Ama buna rağmen işte basın mensupları da hani yemeklerden ayrılırken, Ankara'dan ayrılırken büyük bir memnuniyetle ve hani tadı damaklarında kalarak ayrıldılar. Bence hani hem Türkiye'nin buna hazırlanmış olması hem de gücünü böyle gösterebiliyor olması çok başarılıydı. Tabii ki Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle gelmiş olması zirveye ayrı bir boyut kattı. Ama o tabii zirveden çok ikili görüşme bakımından, doğru, ikili yapılacak görüşme bakımından bir önem atfederek geldi. Türkiye açısından da tabii ki yapıcı ve taleplerinin alabildiği bir görüşme oldu. Katsa, F-35, işte Kaan için motorların alınması gibi konular. O yüzden hakikaten hani pek çok farklı boyut vardır. Sayın Emine Erdoğan lider ve hükümet başkanlarının eşlerine ayrı bir program hazırladı. Bir yuvarlak masa toplantısı oldu orada. Dijitalleşme ve çocuk. Çocukların güvenliğiyle ilgili, yani güvenlik deyince hep askeri manada bir güvenlikten bahsediyoruz. Hanımefendi de bu yeni dünyada, dijital dünyada çocukların güvenliğiyle ilgili bir yuvarlak masa toplantısına başkanlık etti. Bu da çok kıymetli. O da çok her birine ikramlarda bulundu. Türk kültürünü anlattı. Pek çok farklı konuda, ama tabii ki hani bizim en çok sevdiğimiz konu Sayın Cumhurbaşkanı da dün Sinan Burhan'ın sorusuna verdiği cevapta büyük de alkış koptu salonda. O karşılama töreninde
1: Mehteran
0: resmi
1: ve Yeniçeriler.
0: Evet, resmi yemek için bütün devlet başkanları turkuaz halıda yürürken Mehteran takımı Mehter Marşı çaldı ve her devlet başkanı için ayrı bir eser seslendirildi. Hepsinin tepkilerini izlemek, Cumhurbaşkanımızla ve hanımefendiyle diyaloglarını takip mesela etmek çok keyifliydi.
1: İzlanda Başbakanı mesela arabadan indiğinde böyle bir etrafa baktı, bir hayranlık duydu. O görüntüyü bulabilirsek lütfen verelim, evet, yönetmenim.
0: Sosyal medyada da çok
1: konuşuldu. Ve sonrasında da demiş ki Türkiye'yi çok sevdim. Bana çok hoşgörü ve misafirperver davrandılar. Burası benim artık ikinci evim demiş.
0: O derece.
1: Hatta Türk
0: Ankara Kalesi'ni gezdiğini
1: gezmiş.
0: Diyorum.
1: Evet, hatta Türk vatandaşları sizin nüfusunuz kaç? İşte 400 bin mi? Gelebilirsiniz hepiniz gibi. Kucaklayıcı bir tavırla üstüne
0: milyonlara misafir edebiliyoruz.
1: Evet. Yani evet, liderlerin o resmi karşılama törenini o zaman ekranlara getirelim. O törene dair aslında ben işin magazin kısmını ikinci bölüme ayırmıştım.
0: Olur, onu
1: o zaman dilerseniz önce soft konuyu konuşalım. Mesela Trump ne bekliyordu da? Ya yollar çok güzeldi. Havalimanından külliye gelen yollar yeni yapılmış gibiydi. Çok iyiydi derken aslında kafasında nasıl bir Türkiye vardı ki? Yani o yola o kadar mesela tav oldu.
0: Muhtemelen ona bilgi verdiler. Efendim işte AK Parti iktidarları, Tayyip Erdoğan iktidarları döneminde işte Türkiye'nin altyapı sorununu halletti. Türkiye'de şöyle bir yol sorunu vardı. İşte gidiş gelişli şu kadar bölünmüş yolu böyle yaptı. Hava yollarını buradan buraya çıkardı. Limanları böyle yaptı. Şöyle işte eserler, köprüler, havalimanları yaptı. Ve bir briefing ona verilmiştir. Onun aklında da yollar kalmıştır gibi bana geliyor. Hani hasreten yolların altını çizmesi, tabii ki yollarımız güzel. Yani hani bu Avrupa standartlarında yollara, eskiden Avrupa ülkelerine gittiğimiz zaman oradaki yollar bizi etkilerdi. Hani. Şimdi ama Avrupa'daki yollar eskidi, bakım sorunları var, dar.

0: artık daha dar yollar. Onlar yeni bütçeler ayırmadıkları için nüfusları da tabii ki hani büyümüyor. O yollar onlara hala yetiyor ama daha küçük, dar, sıkıntılı. Türkiye ferah feza yollar ve yeni asfaltlar, her şey gıcır
1: Modern.
0: gıcır. Metrolar için geçerli bu mesela, altyapı olarak yurt dışında Avrupa'da metrolar çok eski, 150-200 yıllık metrolar var. Fareler cirit atıyor oralarda.
1: Doğru.
0: Londra, Paris
1: Evet,
0: metrosu
1: Paris.
0: muydu?
1: Paris doğru.
0: Fareler
1: Paris, Paris
0: basmıştı.
1: doğru.
0: Bizim öyle değil. Biz her şeyi yeni yapıyoruz. Daha yani 20-25 yıllık bir hikayeden bahsediyoruz. O yüzden etkilenmiş olabilir. Onu sıklıkla vurguladı ama mesela Trump yemeklerle ilgili 10 üzerinden 12 puan verdi.
2: Kameraman arkadaşım Kerem var stüdyoda. Şimdi bana mesaj attı. Almanya'nın yolları çok kötüydü diyor. Biz onunla Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir görevi için Almanya'ya gitmiştik. O da yolların kötü olduğunu mesela
0: Bak işte.
2: eklemiş ya Fadime Hanım.
0: Bunların hepsi hani bir izlenim ve o izlenimi karşılaştırma imkanı oluyor. Ama yani benim gördüğüm Amerika'nın da yolları güzel. Yani yol değil de şöyle bir şey. Tabii ki Türkiye bunu yaptı yani. Hani onun da bundan etkilenmesi ve bunu ifade etmesi biraz belki öyle anlık bir gözlemle ilgili
2: Hatta ben size
0: olabilir
2: bir
0: diye
2: şey söyleyeyim mi?
0: düşünüyorum.
2: Sosyal medyada Ankaralıların şöyle bir paylaşımları var. Ankara işte NATO kapsamındaki hazırlıklarla oldukça gelişti, eksiklikler tamamlandı. NATO zirvesi sürdürülebilir burada, devam edebilir. Ankara'nın gelişimine katkı sunması için zirve birkaç gün
0: Temiz
2: daha
0: kalması
2: yapılabilir
0: için.
2: gibi. Evet yani NATO zirvesine sürekli biz ev sahipliği yapabiliriz gibi böyle pozitif yorumlar da var aslında. Aslında vatandaş da belki Ankara'nın eksikliğini, bunların yapılmadığını ama ne kadar kısa sürede de yapılabileceğini görmüş
0: Yani
2: oldu.
0: Ankara'nın kesinlikle hani o manada eksikleri olduğunu ben de 3 yıldır Ankara'da yaşayan biri olarak görüyorum. Hani biz İstanbul'da alt geçit, üst geçit, hani yollara alternatif, trafiği hafifletebilecek pek çok farklı sistemlerin gündelik hayatta kullanmaya alışkındır İstanbullu. Ama Ankara'da gerçekten sayısı, benim Ankara'da en büyük şaşırdığım şey hala kavşakta ışıkları bekliyor olmak mesela. Hani 3 kere ışık yanıyor sönüyor ki sen geçebilesin. Hani uzun süreler bekliyorsun. Orada bir hani İstanbul'da
1: Alttan geçip
0: yollar
1: doğru.
0: alttan üstten gider ve trafik akar. Yani zaten orada büyük bir trafik sorunu olduğu için bir de ışıkta bekletemezsin kimseyi. Burada o tür şeyler yapılmamış. Hani belediyecilik manasında orada çok büyük bir eksiklik var. Ama işte ihtiyaç hani böyle şeyler biraz da yaşandıkça görülüyor belki. Ben de katılıyorum Ankaralılara.
2: Peki. Devam edeceğiz ama Damla Hoca'ya da geçelim. Zirveden Türkiye'nin çıktıları ne oldu? Dilerseniz buradan başlayalım hocam. Türkiye ne kazanımlar elde etti? Sizce zirve nasıl geçti?
1: Aslında bence zirve Türkiye için çok çok çok önemliydi. Çünkü dünya ya aslında Türkiye'yi tanımış oldu. Çünkü şöyle bir algı vardı hep. Evet, Türkiye NATO'nun bir üyesi fakat işte Doğu bloğunun yani ittifakın bir kanadı
2: Güney
1: olarak
2: sınırı.
1: görüyordu. Ama şimdi anladılar ki bu artık bu ittifakın bir kanadı olmaktan çıkıp temel direği olmuş. Yani Türkiye NATO'nun tutkalı haline gelmiş. Şu an Türkiye olmasa ben yani NATO'nun çok rahat bir şekilde şu an çalışabileceğini düşünmüyorum.
0: Dağılabilir.
1: Evet, kesinlikle. Yani bunu tabii ki hani Türkiye için söylemiyorum. Gerçekten böyle. Çünkü Türkiye'nin hem diplomasi rolü çok önemli, ekonomik kazanımları ve işte özellikle yatırım sermayesi konusundaki atılımları, savunma sanayisindeki gelişmelerini çok net bir şekilde gösterdiği bir zirve oldu. Şimdi bu tabii ki dünyada şöyle de bir yankı buldu Yağmur Hanım. Türkiye özellikle son 20 yılda savunma sanayiden tutun diplomasiye kadar, bürokrasiye kadar, çevre ve şehirciliğe kadar. Aslında Trump burada ona da atıf yapmış oldu. Çünkü çevre ve şehircilik konusunda gerçekten Avrupa çok geride kalmış durumda. İşte Türkiye'nin aslında yollarından bahsederken buna da atıf yapıyordu. Ve bu konuda Türkiye'nin ne kadar büyük bir emek vererek ve hızlı bir gelişme katlettiğini de göstermiş oldu. Şimdi tabii burada bu kazanımlara ilaveten yani tabii bunlar bizim sosyal dediğimiz konular yani sosyal ilişkilerle alakalı fakat burada ekonomik kazanımları oldu. Ben bunlara özellikle son derece önem veriyorum. Bunlardan bir tanesi de işte sizin de bilginiz vardır, Savunma Güvenlik Bankası'nın kurulması. Savunma Güvenlik ve Direnç Bankası kurulması şu anda hani netleşti. Niyet beyanı da imzalandı. Tabii bunun başında Kanada şu anda çekiyor ve Türkiye tabii ki. Ki bunu zaten geçen sene hatırladığım kadarıyla 2025'te Rob Murray ortaya atmıştı ve bu tescillendi artık. Yani ortak bir savunma konseptinin bir ortak bir bankası oluşturuluyor. Hı hı. Ve Türkiye'de bu kararlaştırıldı. Yani bu kararı verdiren aslında Türkiye oldu. Hı hı. Ve bu banka düşünün ki hem ucuz finansman kaynağı sağlamış olacak hem de ülkelerin yani 9 tane ülke şu anda dahil. Türkiye zaten başta olmak üzere. Kanada gibi pek çok ülke var. Ve ilginç bir şekilde Yunanistan da bunun içerisinde. Ve burada tabii ki bu ortak yatırım bankası ile birlikte ucuz kredi üretimi olacak ve Türkiye'nin üretmiş olduğu yerli milli savunma sanayisi işte Kaan gibi mesela kendi üretimimiz olan ürünler için de bir kredi alımı ve uluslararası alanda da bunun ithalatın ve ihracatının da sağlanacağı bir alan olarak da aslında ortaya çıktı. Önemli bir zirve oldu. Açıkçası bu ekonomik kazanım bence NATO'nun Ankara'daki zirvesinin en önceliklerinden bir tanesi oldu. Tabii burada sadece savunma açısından bakarsak 50 milyar dolarlık bir tedarik anlaşması da sağlandı bildiğiniz gibi. Bu da son derece önemliydi. Yani bakarsak burada evet ekonomik kazanımları da çok fazla oldu. Yani bir taraftan işte bankadan hedeflenen 2027'de de başlatılması planlanan 100 milyarlık bir sterlin bahsediliyor. Öteki taraftan 50 milyon dolarlık bir yine finansman desteği sağlanacağı söyleniyor ve bu kritik zamanda ki herkesin finansmana ihtiyacı varken böyle bir kararın Türkiye'de alınmış olması bence ekonomik açıdan da Türkiye'nin güven veren bir ülke olduğunu göstermiş oldu. Yani Türkiye burada aslında bu garantörlüğü ve ileri vadeli de yatırım yapılabilecek bir ülke olarak da öne çıkardığını aslında ortaya çıkardı. Ki bence bu son derece önemliydi. Ve bununla birlikte yine Ankara'nın bence bu zirvedeki kazanımlarından diğeri, tabii burada biraz daha ağır konular var ama özellikle Karadeniz'deki işte mayınların güvenli bir şekilde sağlanmasına yönelik bir ortak görev gücü vardı grubu. Bu grubun da yetkileri genişletildi. Yani şu ortaya çıkmış oldu, Türkiye'nin işte özellikle işte Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan dolayı da kaynaklanan ki Bülent Hocam ondan bahsedecektir. Özellikle işte mayın gibi.
3: Temizleme değil mi hocam?
1: Sağlama, evet, temizleme.
3: Tamam.
1: Mayınları temizleme konusunda bir görev grubu var. Hı hı. Şimdi bu görev grubu evet küçük çaplı bir gruptu fakat bunun yetkileri çok genişletildi. Yani bunun kararının alındığı açıklandı aslında. Dün açıklandı.
2: Mayın temizleme konusu olduğu için görevinin genişletilmesi ne ifade ediyor?
1: Aslında şunu ifade ediyor. Türkiye'nin bölgede özellikle Karadeniz bölgesinde daha fazla inisiyatif aldığını, hı hı, ve Karadeniz'den oluşabilecek bir güvenlik tehdidine karşı da en güvenli, en garantör ve sorunları çözebilecek bir ülke olduğunu kanıtlamış olduğunu ifade ediyor. Hı hı. Yani Türkiye burada tekrar üstüne bir sorumluluk aldığını ve bu sorumluluğu da çok rahat ifade edebileceğini netleştirmiş oldu. Hı hı. Zira biliyorsunuz NATO zirvesi öncesinde Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da Putin'le bir görüşmesi vardı. Hı hı. Yani hem Rusya ile dengeli politika izlerken aynı zamanda da Zelenski'yi toplantıya davet edebilecek bir dengeli politika izliyoruz. Dolayısıyla Karadeniz güvenliği konusunda da bu yönde yani bu grubun aslında faaliyetlerinin, yetkilerinin genişletilerek Türkiye'de bunun inisiyatifinin verilmesi bence kesinlikle altının doldurulması gereken ve bunun gerçekten titizlikle incelenmesi gereken bir konu.
0: Bence burayı çok önemli. Şunu hatırlıyorum ben. Ukrayna'da savaş ilk başladığında ve tahılların limanlardan çıkartılmasıyla ilgili bir sorun yaşandığında Türkiye o zaman hani mayınları ben temizlerim, hı hı, demişti yani. Evet. Ukrayna'ya da bunu söylemişti, Avrupa'ya,
1: evet,
0: da.
1: Evet hocam.
0: Rusya ile anlaşalım, mayınları ben temizlerim. O zaman grup falan yoktu NATO. Tabii. Yani bu teklif aslında
1: fikir
0: Türkiye'den gitti. Fikir
2: kontrolü
0: babası.
2: Kontrolü patlatmalar da gerçekleşmişti hatırladığım
0: yani fikir
2: kadarıyla.
0: Fikir Türkiye'nindi, evet, ve yapmaya da hazırdı bütün sistemiyle birlikte.
1: Kesinlikle.
0: NATO'ya sonradan dahil oldu bu.
1: Evet evet hocam. Zaten hep bu tarz fikirler Türkiye'den çıkıyor aslında.
0: Evet, çünkü çözüm odaklı bakıyoruz.
1: Kesinlikle. Hem çözüm odaklı bakıyoruz hem de bu çözümü sadece söylemde ya da masada değil. uygulamada da yapabilen bir ülkeyiz. Bunun örneğini Suriye'de gördük mesela, Gazze'de gördük, pek çok kriz bölgesinde gördük. Dolayısıyla bu konunun da aslında Türkiye'de bu kadar netleşen bir konu olması, tabii şu anda çok yeni bir konu. Yani genişletilmiş yetkilerin detayları şu anda tam olarak açıklanmadı. Fakat bunun çok önemli bir fark yaratacağını ben düşünüyorum. Ve dolayısıyla Ankara'daki NATO zirvesinin, işte biraz önce bahsettiğim özellikle bu üç temel başlık üzerinde bence Türkiye için çok önemli kazanımlar ve yatırımlar sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü bu sadece bölge güvenliği için Türkiye'nin aldığı sorumluluktan ziyade Türkiye'ye de hem finansal açıdan hem de diplomatik açıdan hem de kalkınma yolu açısından önemli gelecekte inşa edeceği ve projelere de yatırım sağlayacağını düşünüyorum. Yani bence son derece önemliydi. Çok da güzel atlattık bence. Şu an dünya kamuoyu hala zaten bunları konuşuyor. Hı hı. Ki hala ikili bazı işte görev grupları konuşmalarına, müzakerelere devam ediyorlar. Bunlar da yavaş yavaş ortaya çıkacaktır. Yani bence artık NATO'nun geleceği biraz da Türkiye'ye bağlı oldu.

0: karşılaşma anını ve merhaba asker dediği zaman işte bizim uçaklarımızın geçtiği sahneyi kesinlikle unutamam. Bence bu hiç görmediği bir şeydi. Çünkü pek çok NATO zirvesine katılan bir ülke Amerika Birleşik Devletleri. Fakat Donald Trump'ın tabii ki özellikle son yıllarda görmüş olduğu bence sadece gösteriş açısından değil ne kadar organize ve anlamlı yani
1: Merhaba
0: mesajı olan.
1: asker diye onur kıtasını selamladıktan sadece 10 saniye sonra Türk yıldızları o uçuşu gerçekleştiriyor. Bu da aslında onların da ne kadar müthiş bir
0: organize
1: olduğunu gösteriyor.
2: Ve o bir görüntü vardı. Demokrasi anıtının üzerindeki hilal ve ayın ortasından çıkmış gibi geliyorlar. Yani hani o
1: 15
2: öyle
1: Temmuz
2: bir planlama,
1: evet
2: 15 Temmuz anıtı. Yani o çizgi planlama ve tören kıtasının düzeniyle uçakların geliş güzergahı arasında da bir planlama var. Zamanlama ama hani görsel olarak da bir planlama, bir çizgi üzerinden yapılmış. Hani çoklu bir başarı var orada hakikaten. Etkilenmemek imkansız.
1: Ve tüm bunların ince ince düşünülmüş olması.
0: Peki, kusursuz işlendi.
2: Evet, kusursuz işlendi. Evet.
1: Peki, katsa yaptırımları nasıl kaldırılır?
3: Evet, güzel konuları şimdi bana yine.
1: Ya ama sizce zirge ve damga vuran görüntü yani neydi?
3: Bana en fazla damga
1: mesela
3: vuran.
1: Mesela şey olabilir mi? Meloni'nin Trump geçerken yüzünü çevirmesi olabilir.
3: Evet, o
1: olabilir.
3: İfade çok enteresan. Şimdi zaten ikinci bölümde büyük ihtimalle o magazin kısmına gireceğiz diye düşünüyorum. Ya bu Katsa meselesi, şimdi burada çok da bizde konuşulmadı ama 3 tane de senatör geldi Türkiye'ye. Bunlardan birisi F-35 programını bizim çıkmamızın metnini yazan kişi. Ve bunlar da açıklamalar yaptılar. Dediler ki Türkiye tekrar programa dönmeli. Şimdi bu noktada biz Trump'ın da ağzından şunu da dinledik. Ya ben bu müttefiklik ilişkilerinde yani gerçekten Türkiye'nin çok sağduyulu davrandığını ve defaatle de hep vurguluyorum. Bu noktada Türkiye her zaman uluslararası hukuka uydu. Yağmur Hanım. Kendi üstüne düşen görevleri yerine getirdi. Bir taahhüt mü verdi? Bunu tuttu. Bir söz mü verdi? Bunu tuttu. Şimdi biz defaatle, ya bunları da söylemek lazım. Evet, yani bize verilmeyen silahlar, parasını ödediğimiz, terörle mücadele zamanında ihtiyaç duyduğumuz zaman yanımızda olmayan müttefikler, verilen tanklar şu bölgede kullanamazsın, verilen silahlar burada kullanamazsın, şunu yapamazsın. Yani çok müttefiklik ruhuna uymayan, ki bu S-400'ler meselesinde unutulmasın yani. Trump kendisi şöyle enteresan bir cümle kurdu. Biz o zaman Patriot'ları vermemişiz. Gerçekten Türkiye doğru söylüyor gibi enteresan bir şey kurdu. Yani bu noktada da gerçekten hani iyi bir devlet aklının verdiği bir sabır da var. Yani bunu da söylemek
2: Sayın
3: lazım.
2: Sayın Cumhurbaşkanı çok anlattı Trump'a çünkü çok. Önceki görüşmelerde.
3: Yani bu katsa işi işte bu senatörlerle beraber ben biraz daha aslında çoktan kalkması gereken, hiç olmaması gereken bir meseleydi. Şimdi bugüne bir gelişen tehditlere bakıyorsunuz. Bir NATO için konuşmuyorum yalnızca. Yani bir Avrupa içinde, Amerika içinde tehdit çeşidi çok fazla. Burada hazır bir ordunuz yok, silahınız yok, bir şey yok, cephane yok, asker yok vesaire. Yani çok o kadar komik, enteresan durumlar var ki Almanya'da. 150 bin kişiyi askere çağırıyorsunuz, 500 kişi geliyor.
1: Evet.
3: Böyle komediler var ve hala siz orada efendim yaptırım yapalım. İşte bir İsrail'in ağzına bakarak, bir Yunanistan'ın ağzına bakarak. Bu işler Yağmur Hanım çok hem Avrupa Birliği'nin hem NATO'nun hızını düşüren, fren görevi gören ülkeler bunlar. Yani o kadar akıl tutulması yaşanıyor ki bu anlamda. Şimdi... kriz alanlarına bir bakın. Rusya, Ukrayna'dan tutun ta aşağı Somaliland'a varana kadar. Çok geniş bir coğrafyada etkin bir Türkiye var. Benzer biçimde savunma sanayisi tekrar yerine getirecek. Yani bir şekilde entegre olmanız durumunda Avrupa Birliği'ni de uçurur, NATO'yu da uçurur. Çok net biçimde söylüyorum bunu. Ortaya çıktı bu toplantıda zaten net biçimde. Şimdi buna rağmen böyle bir aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin ayıbı denecek bir durum bu katsa yaptırımları ve bunun kalktığını biz göreceğiz.
1: Bunun yani, aslında kongreyi değil Sayın Trump'ın bir mektubuyla çözülebilecek bir
3: tabii,
1: mesele
3: tabii,
1: olabileceği
3: orada,
1: de ifade
3: orada
1: ediliyor.
3: Şunu unutmayın, yani,
1: ama işte kanunlara uygun bir şekilde olması
3: hem
1: için
3: o var,
1: bir formül
3: evet,
1: ortaya
3: hem de
1: konuldu.
3: Buna karşı maalesef Netanyahu ve İsrail lobisinin veyahut da işte bazı ülkeler çalışacaklar. Şimdi bunları da unutmamak gerekiyor ama ben şunu düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın birkaç kere vurgusu var. Evet, hep güler yüz sayın dostum vesaire ama arada Sayın
1: çok
3: Cumhurbaşkanı yerinde yani şunu da söyledi. Sözünü tutmanı bekliyorum. Madem geldin burada bunları söyledin, sözünü tutmanı bekliyorum. Gerçekten de müttefiklik ilişkisi çerçevesinde olması gereken bu. Ya çok şükür yani gerçekten Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere şu savunma sanayisini bu hale getiren bütün mühendislerimiz, çalışan herkes, emek sarf eden herkes Allah razı olsun.

0: Ve bunu tarafsızlıkla söylüyorum. Bakın yani herhangi bir şekilde Türk vatandaşıyım ya da şöyle düşünüyorum, böyle düşünüyorum diye değil. Bu anlamda ne kadar bağımsız olursanız o kadar da bu işlerde rahatlıyor. Eskisi kadar kendinizi aman şu kaldı yaptırım kalksın, aman çok ihtiyacımız var durumunda değilsiniz. Bu da olunca birdenbire madem öyle katsayıda kaldıralım, işte F-35 de gelsin. Yani bunların birbirleriyle bağlantılı dinamikler olduğunu unutulmaması gerekiyor. Evet, müttefiklik ruhu doğru. Evet, NATO'nun içinde bulunmak doğru. Evet, beraber hareket etmek doğru ama bir yandan da işte az önce hocam söyledi yani şu Rusya'daki ziyaret meselesi son derece önemli. Bir yandan da o denge politikasını da elden bırakmayan bir Türkiye var. Akıllıcı olan bu zaten. Ne kadar güvenebilirsiniz? Şimdi biz oradaki krizleri de yakından izledik görüyorsunuz. O, az önce bahsettiniz o Meloni'nin bakışlar, işte o Starmer'ın bir kafa çevirişi var. Yani bir Macron'un öyle benzer biçimde gözlüklerden nereye baktığı belli değil. Trump geçerken o suratlara falan bir dikkat edin. Yani ben işin doğrusu vallahi diyorum iyi ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın himayesinde yapıldı. Yoksa yaka paça neredeyse birbirlerine girecekler. Yeni YouTube açıklamalar değil. Ne Grönland'ı bıraktı, ne Danimarka'yı bıraktı, ne İspanya'yı bıraktı, ne yani bu çerçevede bakıldığı zaman çok o çoktan kafa olarak ayrışmış vaziyetteler. Bunu görmek gerekiyor. Tabii bir yandan da ben çok net biçimde söyleyeceğim. Bugün Avrupa'nın elinde böyle bir hazırda ordu, savunma sanayi vesaire olsaydı çoktan NATO'yu dağıtırlardı. Zaten bunu Macron dillendirdi. Avrupa ordusu kuracağız vesaire tabii diyerek. Şimdi onların kafasındaki hayal şu. Biz kendi kendimize bir yandan Amerika'yı da öteleyelim. Türkiye'yi de öteleyelim. Bağımlı olmayalım. Kendimiz bir ordu kuralım. Kendimiz bir savunma sanayi kuralım. Tabii bu olmayacak bir şey. Bunu da net bir şekilde söyleyeyim. Bu kadar yıl refah toplumu olarak gelmişsiniz. Sırtınızı Amerika'ya yaslamışsınız. Türkiye'ye yaslamışsınız. Sonra da yani İspanyol Başbakanı şöyle bir açıklaması var. Yani Yağmur Hanım hani vallahi şunu da soracağım hocam. Biz de hep Trump'a vuruyoruz abalaya da hiç mi haklı tarafı da yok?
1: Yok, ben haklı buluyorum bu
0: ya bunu da bazı konularda da haklı adam. İspanya Başbakanı'nın cevabı şu. Hem refah toplumu oluruz hem de güvenlik yok öyle bir dünya. Yani iyi bütün yükü Türkiye çeksin. Krizleri önlemeye çalışsın. Aman barışın desin. Rusya-Ukrayna meselesinde ayakta tutmaya çabalasın. Öbür tarafta işte Amerika savunma sanayi anlamında sizi tutsun. Biz de refah içinde yaşayalım güllük gülistanlık.
1: Orada bir şey ayrımı var. Rusya'ya yakın bölgede olan Baltık ülkelerinin tehdit algısıyla
0: Fark
1: Avrupa'nın öbür ucunda
0: fark.
1: olan
0: İspanya ile Polonya
1: İspanya'nın
0: aynı
1: tehdit
0: hissetmiyor.
1: algısı aynı değil.
2: Tabii.
1: Dolayısıyla ben niye %5 pay ayırayım ki diyor
0: Yani
1: İspanya.
0: işte ayırmazlarsa da bunu kendileri bilirler. Yani artık oraya da gelmiş durumda. Biraz
1: Yani
0: Sayın
1: çok
0: Cumhurbaşkanı bakın
1: farklı şeyler var,
0: bir
1: tartışmalar
0: serzenişi de var burada. Yahu diyor ki hani hem ihtiyacınız var hem beni bu programdan uzak tutmaya çalışıyorsunuz.
1: var.
0: Yani bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Tam olarak olan bu. Toplantıda benim dikkatimi çeken o gerginlikler vardı. Avrupa biraz kafaca sanki Rus tehditten hariç başına bir iş gelmeyeceğini düşünüyor. Bundan sonra işte bir savaş olmayacağını düşünüyor. Az önce Fadime Hanım çok iyi belirtti. Polonya endişe ter döküyor resmen şu an. Tekrar askeri alımlar başlamış. 1 milyon 200 bine çıkartmayı planlıyor ordusunu. İspanya'da hala siesta fiesta. Yani bu şekilde bir
2: Polonya-Ukrayna arasında da bir gerilim olabilir mi ilerleyen dönemlerde? Çünkü büyük bir göç aldı. Aynı zamanda işte Zelenski ile o en yüksek devlet nişanını geri çekme
0: Şunu
2: gerilimi
0: söylemek lazım. Bir
2: yaşandı.
0: Zelenski'nin bulunduğu toplantıya da bir eskaza girme şansı yakaladım ben bu arada. Yani öyle de bir toplantıya girme şansı yakaladım. Ukraynalı gazetecilerin söyledikleri şu. Biz yine kalkan rolünü oynuyoruz. 80 milyar dolar Rutte çok. Bu arada ben şunu da söyleyeyim. Kimse de kusura bakmasın. Rutte de çok NATO sekreterliği yapabilecek biri midir şimdi Fadime Hanım?
1: Hollanda.
0: Doğru mu? Yani 80 milyar dolar Ukrayna'ya para ayırdık. Bu ne demek? Bizim için dövüşsünler. Biz de orada hazırlanalım. Yani bu Ukrayna'ya da yazık bir anlamda. Şimdi ne kadar Ukrayna devam ettirebilecek? Evet 80 milyar dolar büyük bir para. Bir enteresan bir şey daha var. Yine çok konuşulmadı bizde. Trump Ukrayna'ya Patriot'ların üretimi için
1: Tabii ki.
0: lisans da verdi.
1: Lisans verdi. O kendileri
0: Yetiştiremiyor.
1: yapsınlar.
0: Tabii yetiştiremiyor bir yandan da. Bunu unutulmaması lazım. Bütün bu denklemde şunu öngördüm ki ben yani Türkiye her şeyin çok farkında. Türk devlet aklı çok farkında. Ne NATO'yla ne NATO'suz. Yani bu şekilde ilerlemek gerekiyor. Sizin kendi gücünüzü bir ayağa kaldırmanız lazım. Güvenecek ülkeler mi? Yarın bir gün ne kriz çıkacak belli değil. Yani şimdi İngiltere'deki o hükümet krizlerini görüyorsunuz. Starmer geldi şey gibi dolaştı.
1: Üç ay
0: yemek
1: sonra
0: yedi
1: yok
0: güzel.
1: zaten.
0: Yani diyorum ortada yok. İşte Macron sabah
1: Macron.
0: koşusunu yaptı, gezdi, güzel hava almıştır vesaire. Yani diğer liderlerin benim dikkatimi çeken de bir konu. Ya hiç kimseden bir düzgün bir açıklama bir şey duymadık. Bilmiyorum Fadime Hanım ben mi denk gelmedim? Yani çıkıp da böyle ciddi bir Avrupa ülkelerinden büyük ses getirecek
1: Yani şu
0: sizler gazetecisiniz
1: tartışmaları,
0: yani.
1: şu tartışmaları.
2: Kapalı oturumda ne konuşuldu elbette bilmiyorum.

0: ama
1: Onu da Trump biraz ipucunu
0: karşısında.
1: zaten yine verdi. Dikkat ediyorsanız beni o kadar seviyorlar ki dedi. Keşke dedi orayı çekebilseydiniz dedi.
2: Aynen orada ben işte, evet çok... bana o kadar çok teşekkür ettiler. Ne teşekkürler ettiler. Keşke medyada orada olsaydı.
1: Doğru.
2: Çok yazık oldu medyanın orada olmaması dedi. Basın
1: yani tabii
0: biraz turistik bir gezi gibi mi?
1: Yani biraz ben turistik gibi değil de daha ziyade şimdi bir şeylerin farkında olup da var. Yani Avrupa her şeyin farkında.
0: Mesela Hollanda'dan şöyle bir açıklama geldi. ABD'nin Avrupa'daki askeri boşluğunu Türkiye doldurabilir.
1: Yani teşekkür ederiz sağ olsunlar. Hani hiç olmazsa hem onlar konuştu hem biliyorsunuz birkaç tane daha Belçika olacak olsa gerek. Ya şimdi başbakanı başka bir şey söylüyor. Savunma Bakanı durumu bildiği için diyor ki ya Türkiye'siz yürüyemeyiz biz. Yani şimdi açıklamaların farklılığına bir bakın.
2: Avrupa Birliği Komisyonu'nun komiserleri
1: tabii.
2: Bambaşka bir telden çalıyor.
1: Dinlendiriyorlar.
2: Hiçbir gerçeğin farkında olmadan.
1: Yani olsalar da Fadime Hanım işte maalesef bu politik bir takım durumlar. Yani bu Türkiye'yi bir şekilde aman dışarıda tutalım. Çünkü şunu çok iyi biliyor ki Türkiye bu savunma sanayinin içine girecek olsa Seyfe vesaire orada ekmek yiyecek olan tırnak içinde söyleyeceğim. Onların işine gelmiyor bunlar. Kim? Fransa. Şimdi bakın şu oynadığı oyuna bir bakın. NATO'nun içinde SAMP/T roketleri hava savunma sistemleri üzerinden Türkiye ile çok yakınız. Şöyle böyle Ankara'da koşan bir şey görüyoruz. Macron görüyoruz ama şimdi Avrupa Birliği üzerinden Güney Kıbrıs'ta kendi kendine tam anlamıyla bir şeyler deneyen bir Fransa'yı da bir anda görüyoruz. Yani bakın buradaki dengeler, bu arada yine İngiltere ile imzalanan savunma anlaşmasını da unutmamak lazım.
0: Mesela hatırladığım kadarıyla Belçika'dan da silah sanayinin lider ülkelerine Türkiye bizi geçti gibi bir açıklama gelmiş.
1: Yani işte bu gerçekliğin bir farkına varılması lazım Yağmur Hanım. Yani Sayın Cumhurbaşkanı biraz da söyledi o. Ya diyor ki yani bir artık şu şeyi bir bırakın. Hani bir gerçekleri konuşalım, oturalım. Ve ben hep söylüyorum sadece savunma sanayi hep bunun üzerinden gidiyoruz ama dediğim gibi yani enerji rotaları. Hı hı. Zengezur koridoru konuşmayacak mıyız Fadime Hanım? Yani bir ay sonra biz başlar o.
2: Hepsi birbiriyle o kadar bağlantılı ki.
1: Yani bu anlamda işte Rusya-Ukrayna meselesi var. Efendim ticaret koridorları meselesi var. Hı hı. Coğrafya meselesi var. Etkin olmak istiyorsa Türkiye siz burada nasıl etkin olacaksınız? Mümkünatı yok. Yani vallahi diyorum hani çok enteresan bir toplantı oldu ama yok bir Avrupa. Sanki biz şey izledik. Amerika-Türkiye toplantısı izledik gibi ben algıladım. İşte Şara geldi. Efendim Zelenski o işler vardı. Çözüldü. Avrupa'nın ne yaptığı konusunda bir fikrim yok. Ama ben şeyi falan gördüm. Birkaç tane başbakanı falan büfeden atıştırırken gördüm. Şimdi bunu da söylemek lazım. Demek ki gerçekten o şeyler başarılı. Biz de öyle bulduk şüphesiz. Yani bu anlamda bir lidersizlik meselesi Avrupa'yı hala çok yoruyor diye düşünüyorum Merkel'den bu yana. Macron mu? Hayır. Merz mi? Hayır. Yani çok bu sönük karakterler bir stratejik akıl çerçevesinde hareket edemeyen karakterler. Yani bu şekilde ben nasıl olacak bilmiyorum. O anlamda da NATO ile ilgili benim kafamda biraz soru işaretleri oluştu. Güzel bir toplantı Türkiye'de olduğu için yatıp kalkıp dua etsinler. Bu toplantı Türkiye'de oldu. Ben o kadar söyleyeceğim.
2: Ve Türkiye... NATO'nun bir üyesi. Buna çok şükredeyim.
0: Bu arada Trump'ın Ankara'dan giderken yaptığı çok çarpıcı bir açıklama vardı. Şimdi ona ilişkinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. İran'ın liman kentleri çok şiddetli şekilde bomba sesleriyle, patlama sesleriyle yankılanıyormuş. İran devrim muhafızları askeri üssü de ABD Hava Kuvvetleri tarafından bombalanıyor gibi bilgiler geliyor bölgeden. Bunu da ikinci bölümde konuşuruz. Fadime Hanım, NATO ittifakının evet savunma anlamında aslında sanki buraya sadece savunma toplantısı gibi geldiklerini görüyoruz ama diğer konu başlıkları da önemli. İttifakın geleceğini konuşuyoruz, işte Avrupa'nın güvenliğini konuşuyoruz, Orta Doğu'ya ilişkin neler söylemek istersiniz?
2: Benim aldığım notlar bakımından birkaç nokta var özellikle konuşmamız gerektiğini yani bir gazeteci olarak da takip edeceğim. Konu başlıkları bunlar. Çünkü bu NATO zirvesinde çok netleşti. Sayın Cumhurbaşkanı da aslında dün hem dün devlet başkanları ve devlet ve hükümet başkanları yani zirve toplantısı yapılırken açılış konuşmasında altını çizdi. Hem dün bizimle yaptığı basın toplantısında altını çizdi. Şimdi 3-0 NATO demek zaten Avrupa'nın kendi yükünü aldığı, Avrupa'nın savunmada ağırlık maliyeti, külfeti karşıladığı ve dolayısıyla da aslında savunma sanayine yatırım yaptığı yeni bir modelden bahsediyoruz. Şimdi Avrupa'nın buna şu anda hazır olmadığı, yetersiz olduğu çok açık. Pek çok açıdan hem bütçe ayırmadıkları için hem yeterli yatırımları ve üretimleri olmadığı için

0: orduları yetersiz olduğu için. Az önce Bülent Bey de söyledi, yani çok ciddi bir asker sorunu da var. Hı hı. Kimse, hani öyle bir refah toplumu haline gelmişler, öyle bir konfor düzeyine ulaşmışlar ki artık kimse askerlik yapmak istemiyor. Hani gönüllü askerlikten zorunlu askerliğe geçişle ilgili yasalar çıkarttı pek çok farklı devlet, Avrupa devleti. Buna rağmen katılımlar çok düşük. Ve en büyük sorunu sadece askere almakla ilgili değil, aldığı askeri asker olarak tutabilmekle ilgili büyük bir sorun yaşıyorlar. Ve yaşlanan bir toplumları olduğu için de zaten sayısal olarak az.
1: Yani zaten çok temel farklı sorun şu değil mi? Savunmaya değil, toplumumun, yani ülkemin refahını harcayayım ben bu bütçeyi dedikleri
0: çünkü
1: için
0: güvenlik,
1: zaten.
0: Çünkü güvenlik hizmetini Amerika'dan bedavaya yakın ama bir ücret karşılığında satın alıyorlardı. Hı hı. Yani bu işleri Amerika'ya bırakmışlardı. O yüzden Trump'ın o yakınmalarında bir haklılık payı olduğu doğru. Hani bir tarafıyla tabii ki NATO sayesinde bütün bu hani dünyanın muhtarı, hakimi olma, işte üstler marifetiyle her yerde bulunma gibi bir hakkı oluyordu. Amerika'nın bunu kullanıyordu kuşkusuz ama nihayetinde hani aralarında da böyle bir dengesiz bir dengenin olduğu ve şimdi güvenlikle ilgili, tehditlerle ilgili öncelikleri farklılaştığı için de artık bu bir tartışma konusu. Amerika bunu taşımak istemiyor. Amerikan vatandaşı da tartışmak istemiyor. Seçmen istemiyor yani. Hı hı. Önceden belki bu kadar net değildi ama işte Afganistan'da yaşanan kriz, Irak'ta yaşanan travmalar ve bütçenin buralara ayrılıyor olması Amerikan toplumunda da kendileri dışındaki toplumlar ve devletler için asker gönderme, silah alma, bu işe para harcama ile ilgili bir tartışma zuhur etti. Bunlar hep sonradan peyda olan şeyler, bütün bu tecrübeler vesaire sonrasında. Şimdi tabii ki Avrupa için en büyük tehdit kuşkusuz Rusya. Hep öyleydi, tarih boyunca da öyleydi ama hı hı. Nihayetinde hani yakın dönem işte Kırım'ın ilhak edilmesi, Gürcistan'a saldırması, şimdi 2022'den bu yana Ukrayna içlerinde ilerlemesi. Rusya Avrupa için Baltık ülkeleri başta olmak üzere büyük bir tehdit. Hı. Ama Amerika bunu böyle algılamıyor. İşte silah veriyorum, para veriyorum. Biden döneminde cömertçe bu işler yapıldı. Ve hatta işte 2022'de uçakla Türkiye'de bu anlaşma,
2: barış anlaşması
0: paraf edilmişti, yani Ukrayna paraf etmişti, artık tamam gibi, tamama yakın bir noktadalar. John neydi İngiltere başbakanı?
1: Boris Johnson
0: Ukrayna'ya uçtu ve o iş yattı, arkasında Amerika ve İngiltere var. Yani Ukrayna'ya dediler ki sen Avrupa için çalış, biz sana öl. Savaş senin toprağında olabilir, şehirlerin yıkılabilir, askerlerin ölebilir. Ama Avrupa için bu fedakarlığı yap, biz seni besleriz arkadan dediler. Aradan 4 yıl geçti, kaç milyon insan öldü. Yüz binlerce genç erkek asker olarak öldü. Çocuklar, şehirler yıkıldı. Mülteci olarak Avrupa içlerine gittiler, orada sığınmacı durumundalar. Avrupa kendi teninden, kendi göz renginden olanlara bile, Ukraynalılara bile ikinci sınıf muamelesi çekti. Bunların hepsini Ukraynalılar yaşadı, yaşıyor. Hı. Savaş orada yaşanıyor çünkü. O yüzden Zelenski buraya geldiğinde ona Patriot yapabilirsin, sana lisans veriyorum, yap. Patriot ama işte sonuçta Rusya'da sana vuruyor. Ve senin şehrin yıkılıyor, senin altyapın çöküyor gibi. Hani burada benzer sorunlar var ama Baltık ülkeleri şu anda bu tehdidi çok büyük yaşıyorlar. Büyük yaşadıkları için de savunma paylarını çok artırdılar. Hı hı. Yani işte 2025'teki hedef %2 oranına ulaşılmasıydı. Hepsi ulaştılar. Ama Baltık ülkeleri %3,5, %4'e yakın bütçesini buna ayırmış olan Baltık devletleri var. Çünkü acil ihtiyaç. Ama İspanya için o iş öyle değil. Çünkü Akdeniz'in öbür ucunda yani o. Hı hı. Vesaire. Ama burada benim söylemek istediğim şey şu. Şimdi Avrupa'nın büyük bir ihtiyacı var. Amerika buradan güçlerini geri çekiyor ve artık ben taşımayacağım seni diyor. Temel tartışma zaten buydu. Şimdi Türkiye gibi NATO'nun ikinci büyük ordusu, büyük bir savunma

0: sanayi, bir istikrar adası, büyük bir liderlik, diplomaside güçlü, toplum güçlü, demokrasi güçlü. Hani Türkiye'nin varlığına ihtiyaçları var savunma paktında da. Ama söz konusu Avrupa ve Türkiye'nin gücünü birleştirmesi söz konusu olduğunda o kibirli Avrupa, yaşlı kıta kalkıyor. İşte Türkiye mesela Avrupa Birliği'ni almıyor. İşte almadığı için ama buna rağmen Güney Kıbrıs'ı, Rum kesimini Avrupa adasının adına güya Avrupa Birliği'ne üye yaptıkları için de onun bir veto hakkı var. Yunanistan ve onun Türkiye'yi istemiyor. Ama bu SAFE projesinde Türkiye dedi ki Türkiye de katılsın. Ama veto ettiler. Çekince koydular Yunanistan ve Güney Kıbrıs. Türkiye oraya giremedi. Ama Avrupa'nın Türkiye'nin orada olmasına ihtiyacı var. Dolayısıyla Türkiye aslında şunu söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanı, sözümün ilk başında vurguladığım nokta oydu. Her iki konuşmasında da bunun altını çizdi. Türkiye'nin şu an bence bu NATO zirvesinden sonraki temel politikası bu olacak. Yani bu çok net söylendiği için bu çerçeve üzerinden yürüyecek. Avrupa'ya şunu dediler. Bir, bunu Savunma Bakanı söyledi. Savunma Forumu, ATO Kongresi'nde yapılan savunma forumunda Sayın Yaşar Güler Avrupalı müttefiklerine dedi ki, NATO'yu zayıflatacak farklı bir savunma paktı yapmayın. Bu NATO'yu zayıflatır. Yani oraya bir para harcayacaksanız NATO içinde harcayın demek istedi özetle. Türkiye de bunu söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı dün dedi ki yani hani rekabete girmemek lazım. NATO ile rekabete giren bir savunma yapılaşmasına gidilmesin. Ben tabii ki hani bunu biraz kendi yorumumu da katarak daha doğrusu kendi kelimelerimle söylüyorum. Daha önce yaşanmış şeyleri tekrara düşmeyin. Yani burada ne dedi? İşte birlik dışında kalan NATO müttefiklerinin Avrupa'dan dışlanması
1: Bölünmeye
0: bu
1: yol açar
0: NATO'yu
1: dedi.
0: güçlendirmez, Avrupa'yı da güçlendirmez. Rutte ne dedi? Hani bir birliğin pekişmesi, gücün ortaklaştırılması Rutte'ye de bir atıf yaptı Sayın Cumhurbaşkanı ve çok net olarak bunu söyledi. Yani birlik dışında kalan NATO müttefiklerini Avrupa'dan dışlamak sizin hayrınıza değil. Madem NATO 3-0 Avrupa demek, Avrupa'nın da kurtuluşu Türkiye ise Avrupa Birliği Avrupa Birliği'ne üyelik, gümrük birliğinin güncellenmesi, işte vize muafiyeti vesaire gibi bizim yıllardır aslında dilimizde tüy biten 50 yılı aşmış bir süredir o kibirli haliniz artık bu kibri yürütebileceğiniz bir noktada da hiç
1: Kalmadı.
0: değilsiniz yani.
2: Ben Fadime Hanım bir izninizle şey de
0: Lütfen.
2: söylemek istiyorum. Çok enteresandır. Bir de Amerika Birleşik Devletleri bırakacak mı bunları? Hadi kendi kendilerine bir ordu kuralım dedi. Benim aklıma şey geldi. Bu hep bir şey konuşuyor. Bundeswehr, Alman ordusu işte tekrar güçlenebilir mi? Amerika bence bırakmayacak. Yani çünkü hep şu endişe vardı. Bundeswehr tekrar Wehrmacht'a dönüşür mü diye. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndaki Alman ordusuna dönüşür mü?
0: Öyle bir korku
2: Kolay
0: da var
2: kolay
0: bir
2: yani bu,
0: tarafıyla.
2: ben bırakacağını zannetmiyorum Amerika Birleşik Devletleri. Yani böyle bunlar bir fantazinin içindeler ama yani oradan öyle kısılmış vaziyette. Çok iyi söylediniz. Buradan böyle ya gidecek yol bitti artık. Bir
0: Dolayısıyla
2: şekilde
0: Türkiye sizin kurtuluşunuz.
2: Başka bir şey değil bu kadar.
0: Cumhurbaşkanı da yani evet biz NATO'da bir müttefik olarak elbette bütün üyeler nasıl 5. maddeye sadakatle bağlıysa ben de bağlıyım. Bunu yerine getiririm ama sen de gereğini yapacaksın diyor.
2: Doğru.
0: Bence çok net bir mesaj verildi. Kamuoyunun önünde böyle söylendi diplomatik bir dil ve usulü adaba uygun
1: Ki bir
0: şekilde.
1: gün
0: Ama
1: öncesinde de
0: içeride bunun
1: heyetin
0: daha net söylendiğini düşünüyorum.
1: Avrupa Birliği heyetinin de yine Sayın Cumhurbaşkanı ile
0: Dün
1: görüştüğünü
0: akşam
1: biliyorum.
0: evet NATO zirvesi
1: NATO
0: dağıldıktan
1: öncesinde
0: sonra
1: de
0: 3 gün öncesinde
1: heyet
0: heyet
1: geldi.
0: gelmişti. Geçen programda konuşmuştuk onu. 3 ayrı komiser önemli pozisyondaki isim geldi ve tabii ki NATO zirvesi öncesi Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri konuşuldu. İşte Türkiye'nin talepleri belli. Avrupa Birliği üyeliği konusunda biz samimiyiz. Biz Avrupa'nın bir parçası olduğumuzu düşünüyoruz ve üye olmak istiyoruz.
1: Üzerimize
0: 50
1: düşeni
0: yıldır da
1: ifadesi
0: bekliyoruz.
1: kullandı.
0: Yani gümrük birliği ile ilgili 50 yılı aşkın süredir gümrük birliği anlaşmamız var. Güncellenmesi lazım. Vize muafiyeti olması lazım. Sen şimdi bir de Rusya korkusuyla benim güvenlik şemsiyeme girmek istiyorsun. O zaman sen de gereğini yapacaksın. Öyle hani sen kazanacaksın ben bekleyeceğim. Geçti o
2: Doğru.
0: günler. Yani hani bunu Türkiye'nin çok net söylediğini düşünüyorum. Bunu hem ikili görüşmelerde söyledik.

0: söylediklerini ama NATO'nun gündemine bunu bu şekilde Sayın Cumhurbaşkanı çok net söyledi. Ben en önemli hani 3-0 NATO Avrupa demekse, Avrupa'da Türkiye'ye muhtaçsa bu yol buradan geçer. Yani Ankara'dan geçer. Avrupa'nın kurtuluşunun yolu Avrupa Ankara'dan geçer. Bunun çok net söylendiğini, onların da idrak ettiklerini düşünüyorum. Ama işte Yunanistan ve Güney Kıbrıs konusunu da çözmek onların sorunları. Dün de hatta bir arkadaş, ben ikinci soruyu sormak üzere el kaldırdım ama tabii ki ikinci soru şansım yoktu. Hani bir başka arkadaş sordu. Tam da bu, yani Kıbrıs'ın yani Güney Kıbrıs Rum kesiminin ve Yunanistan'ın Avrupa Birliği üyeliği sebebiyle bir tür veto hakkı var üyelik konusunda. Onları ikna etmek ve Türkiye'yi AB'ye almak, bunun için ilişkiyi buna göre akıtabilmek, onları ikna edebilmek artık onların sorunu.
1: Diyelim, bir virgül koyalım, kısa bir ara gidiyoruz. Saat başına yeniden bir yerdeyiz.

0: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Emet Saruhan. Okur yazar cumartesi 14.25'te 24'te.
1: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu Profesör Doktor Aybike Serttaş. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı, cumartesi 17.25'te 24'te.

0: Temsiliyet ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci bölümdeyiz. Damla Hocam sizinle devam edelim. Liderlerin verdiği mesajlara bakacak olursak biraz Trump'ı isterseniz konuşalım. Evet. Ya da sizin dikkatinizi çeken başka bir lider açıklaması var mı? Mark Rutte genelde daha böyle homojen açıklamalarda bulundu. İşte özellikle mesela S-400 meselesinde müttefikler kendi aralarında çözerler dedi. Pek çok başka konularda ben işte genel sekreter olarak yorum yapmamalıyım gibi ifadeler de bulundu. Bilmiyorum Bülent Bey'e katılır mısınız? NATO genel sekreteri olmak konusundaki görüşlerine ama.
1: Sıram gelsin biraz verip veriştiririm.
0: Sizin dikkatinizi çeken altınızı çizdiğiniz açıklama hem Trump hem diğer liderlerden neler oldu?
2: Ya açıkçası tabii burada her liderin farklı bir rolü vardı ve o rolü çok güzel oynadılar bence. Tabii burada Rutte'nin görevi zaten homojen, sizin de söylediğiniz gibi ve ılımlı bir siyaset yapmaktı. Ve bu rolü de tam olarak yerine getirdi aslında. Ama Bülent Bey'e katılıyorum. Yani tabii ki burada tabii rolünü iyi oynamasından ziyade o koltuğa oturması gereken kişi mi? Hala sorguluyoruz tabii ki. Hı hı. Ki tabii onun da değişme durumunun hala dosyasının masada olduğunu da biliyoruz. Yani her an bir değişim de görebiliriz NATO Genel Sekreterliği içerisinde. Ki hatta Amerikan medyasında burada işte Cumhurbaşkanımızın adını da geçtiği söyleniyor. Hı hı. Hala konuşuluyor. Yani işte Recep Tayyip Erdoğan neden olmasın diye bazı yayın mecralarından, gazetelerinden de bunu gördüm. Tabii bu aynı zamanda işte konumuza dönersek eğer elbette ki Cumhurbaşkanımıza da böyle bir teddi ya da böyle bir istek gelebilir. Bunu da tabii ki değerlendirmek gerekebilir. Ama genel çerçevede yani sadece Genel Sekreter Rutte'den ziyade Donald Trump'ın özellikle şunu ben çok iyi gözlemledim. Avrupa'ya karşı çok ciddi bir keskin bir duruşu vardı. Çok hı hı. Hani tabiri caizse trip atıyordu aslında. Hı hı. Ama bunun sebebi şuydu bence. Uzun zamandır biliyorsunuz bir gümrük savaşı var zaten Avrupa ile arasında. Özellikle işte %15'lik bir işte vergi konusu var. Özellikle işte elektrikli araçlar, işte sanayi üretimi konusunda. Bundan dolayı zaten Avrupa ve Amerika arasında çok ciddi bir kriz başladı. Yani biz onu çok net hissettik. İkincisi de bence son zamanlarda en çok gözümüze çarpan bu kırılımın sebebi Hürmüz'deki çağrısına kulak vermemeleriydi. Çünkü biliyorsunuz Hürmüz'de Trump çok açık bir şekilde çağrı yaptı ve dedi ki bana yardıma gelin. Buradaki kriz sadece benim değil, sizin de kriziniz. Ama kimse cevap vermiyor.
1: İhtiyacım yok ama.
2: Evet. İhtiyacım yok ama gelirseniz iyi olur çünkü sizi de etkiliyor dedi. Ama ne İtalya, ne Fransa, ne Almanya hiçbiri cevap vermedi buna. Aslında burada Trump'ın yani o sert ve soğuk duruşunun bir sebebi bence buydu. Yani şunu demek istedi. Siz NATO diyorsunuz, ben bana savaş olduğunu ya da işte bir krizim olduğunu söylüyorum, sizi çağırıyorum ama gelmiyorsunuz. O zaman ne anlamı var? %5'lik savunma harcaması koydum. Buna da yaklaşmadınız. Şu an %5'lik savunma harcamasına en yani yaklaşan işte Türkiye var, Litvanya gibi 5 tane ülke var. 5 ülke. Diyor peki siz neredesiniz diyor. Yani bu yüzden bence Amerika yani Donald Trump hükümetiyle diyeyim daha doğrusu Amerika demeyeyim de Trump hükümetiyle Avrupa Birliği arasında çok ciddi bir kriz var şu anda. Ve bu krizi ben açıkçası burada, bu zirvede de çok net gördüm. Hiç birebir fotoğrafları bile olmadı. Yani bakarsak eğer tabii biraz daha magazinsel oluyor ama aynı zamanda liderlerin de duruşunu ve psikolojisini anlamamızı sağlamış oluyor.
0: Yalnız bir Trump mı gördük?
2: Evet, evet. Bence yalnız bir Trump gördük. Ki aslında şuna da bakmak lazım. Yani bu duruşta kim haklı kim haksızdan ziyade hatırlayın Alaska zirvesi sonrasında Avrupa liderlerini Beyaz Saray'a çağırıp böyle ip gibi dizmişti. Hı hı. Ve hepsine ultimatum vermişti. Hı hı. Şimdi Avrupa aslında bunları da yazdı, unutmadı. Hepsini not aldı. Ve dedi ki biz hani bunu unutmuyoruz.
0: Protokol teamüllerini yerle bir oldu.
2: Yerle bir
0: kötü bir görüntüydü
2: evet,
0: gerçekten.
2: Evet, evet. Yani darmadağın etti, Zelenski'yi azarladı. Yani çok güçlü bir ikinci başkanlık dönemine girdi Donald Trump. Ve gerçekten bence önün arkasını çok da hesap etmeden çok şovanist davrandı belki. Bu yüzden de tabii Avrupa'yla araları açıldı. Hatta Avrupa şöyle bir şey yaptı işte 1 Temmuz'da Amerika'ya uygulamış olduğu tarifeleri bazılarını kaldırdı. Yani iyi niyet göstergesi olarak. Ama Trump dedi ki hayır ben kaldırmıyorum. Ben bu tarifeleri uydurmaya devam edeceğim. Hatta gümrük tarifelerini artırabilirim. Siz de eğer Çin'le iş yapmaya devam ederseniz, benim işime sekte koymaya devam ederseniz ben bunu %100'e bile çıkarırım dedi. Çünkü Amerika neyi yapmak istiyor Trump? Transatlantik hattı çevrelemek istiyor. Yani Çin'i durdurmak istiyor. Bakın her şeyi konuştuk, Çin konuşmadık hiç. Aslında burada temel konu Çin. Yani hep deriz ya gölge güç diye. Yani söylemlerimize bile etkiliyor. Bence burada şu da var. Meloni'den tutun Macron'a kadar. Burada biraz da hani artık Trump'ı çok ciddiye almayan bu görüşlerinin, duruşlarının sebebi biraz da Çin. Çünkü bence Avrupa'da şunu yapmak istiyor. Bir, Amerika'dan ayrılan, yani en azından Avrupa'dan biraz daha kendilerini izole etmiş, daha bağımsız kalmak isteyen bir Avrupa yaratılmak isteniyor. Ama buna rağmen şimdi Çin'in de sübvansiyonel bir üretim gücü var. Şimdi Çin'i de burada dengelemek istiyor. Çünkü Avrupa pazarında şu an Çin ürünü daha fazla. Yani Çin'siz bir Avrupa olamaz. Ekonomisinin, yani ucuz en azından alım gücünü sağlayan ülke Çin. Dolayısıyla burada bence Çin'le olan ilişkilerinden dolayı da Trump'la Avrupa arasındaki bu uçurumu çok net görüyoruz. Ki belki bundan sonraki süreçte de tabii bu kimin başlığı altında olur? İngiltere mi? Ki Starmer gidecek biliyorsunuz. Yerine Andy Burnham'ın adı geçiyor. Ki büyük bir ihtimalle de o olacak. Yine Gerçi İşçi Partisi'nden devam ediyorlar ama Andy Burnham'ın da söylemlerinde hep Çin'in vurgusunda olması. Yani şu odaklı bakıyor. Amerika olmasa bile başka büyük güçler var. Başka büyük devletler var. Yani biz ona bağımlı değiliz. İlla Amerika olacak diye bir şey de yok yönündeki söylemleri. Bence Amerika ve Avrupa arasındaki bu gerilimin özellikle ticaret savaşları ya da ekonomik, en azından jeoekonomik açıdan bu gerilimi artıracak. Çok net bir şekilde önümüzdeki zamanlarda ben bu uçurum biraz daha açılacağını, bu makasın açılacağını düşünüyorum. Ki Trump da ne yaptı zaten? Grönland'a o yüzden söyledi. Yani alttan alta da mesaj veriyor. Diyor ki siz diyor Çin'le görüşmeye devam edin. Benden izole olmaya çalışıyorsunuz ama diyor. Ben diyor elimde diyor Küba var, Grönland kartı var diyor. Bakın nasıl diyor Venezuela'ya girdiysem diyor. Bunları da yapabilirim diyor. Yani örtülü bir de mesaj veriyor. Dolayısıyla ben açıkçası bu zirvede bu konuların hala onların en büyük gündem konuları olduğunu gördüm, anladım. Çünkü ne birebir görüşmelerini görebildik, ne olumlu bir söylemde bulunduklarını gördük. Zaten Trump'ın sürekli İspanya'ya yönelik olumsuz söylemleri oluyor. Ki eşi de gelemedi biliyorsunuz. İşte ülkesindeki yurt dışı çıkış yasağı olduğu
1: soruşturmalar
2: için.
1: Soruşturmalar nedeniyle diyelim. Orada da bir soru işareti.
2: Evet. O da gelemedi. Tabii burada her ne kadar bu bir iddia olsa da hani Trump'ın bunu istemediğini, hatta Sanchez'in de gelmesini istemediğini
3: söylediğini. İyi bir NATO üyesi değil gibi ithamlarda bulunmuş.
4: Ticaret yapmayacağız tabii, onlarla. Tabii, çok büyük
2: ihtimalle. Evet. Eder. Çok büyük iddialarda bulundu. Yani radarını almış İspanya'yı. Umarım olumsuz herhangi bir şey olmaz. Çünkü kime işaret etse mutlaka onunla ilgili bir eylemde bulunuyor. Ama genel çerçevede Yağmur Hanım, şimdi temel konular bunlar olduğu için bunların hala çözülmediğini ve artarak devam ettiğini ben liderlerin görüşlerinden, konuşmalarından, söylemlerinden çok net anladım. Açıkçası hani bana bütün liderlerin görünüşü şu şekildeydi. Evet, bir ortaklık var, güvenlik konsepti var. Çünkü onun bir yedeği yok. Ama yediği oluşana kadar kalan ama çok da kalma istekli olmayan bir Avrupa liderleri gördüm. Yani kalma istekli değiller ama kalmak zorundalar. Ha, bu ileride şuna dönüşür mü? Asya Pasifik tarafından Çin'in başta olduğu bir ittifak oluşumu oluşursa kimi seçerler diye sorarsanız, işte burada Avrupa çok büyük bir sınav vermiş olur. Ki ona yönelik de bir eğilim var gibi görünüyor ki SAFE'le buna başlattı. O yüzden de tabii ki Donald Trump, yani Amerika Birleşik Devletleri bunun farkında olduğu için daha çok baskı politikasına girecek gibi görünüyor. Ve bu durum, yani Amerika'nın ittifakları, müttefikleri arasında en güçlü olanın Türkiye olarak öne çıktığını da göstermiş oluyor. Ben önümüzdeki zamanlarda Türkiye ve Amerika ilişkilerinin hani bu şekilde, bu minvalde güçlenerek devam edebileceğini, ama şu da var ki Ekim'de de Trump'ın seçimleri var biliyorsunuz. Eğer bu seçimler umduğu gibi gitmezse işte bu sefer Avrupa Amerika'ya karşı gümrük tarifesi olabilir, dijital vergileme sistemi üzerinden olabilir, elektrikli araçlar üzerinden olabilir. Yani Amerika'nın aslında belki mi oluşturan temel ekonomik giderleri, gelirleri ve ürünleri konusunda bir ambargo sürecinde de başlayabileceklerini ifade ediyor. Çünkü şöyle bir açıklama yaptı Avrupa Parlamentosu ve Yağmur Hanım geçen haftalarda, dediler ki eğer 31 Aralık 2026'ya kadar Amerika Birleşik Devletleri, yani Donald Trump %15'lik vergiyi indirmezse biz karşı bir tedbir ve önleyici bir tedbir olarak Çin'le bir anlaşma sağlayabiliriz dedi. Şimdi bu açıkçası hani bana şunu da gösteriyor. Seçimlerde bir Avrupa Birliği ya da Avrupa ya da demokratlar tarafından bir süreç ilerletilebilir mi? Ya da Donald Trump'a yönelik bir girişim yapılabilir mi diye sorgulatıyor. Yani tabii bu okumaları ben uzun zamandır elde etmiş olduğum verilere ve gözlemlere göre oluşturuyorum. Ama NATO Ankara Zirvesi gerçekten şunu göstermiş oldu. Tabii ki benim burada ağırlıklı olarak hani Donald Trump'ı yorumlamam ve onun üzerinden Avrupa'yı yorumlamamla birlikte yani daha çok artık NATO'nun Rusya tehdidine mi karşı yoksa Çin tehdidine karşı mı bir eksen kayması mı yaşamak istediğini düşünüyor. Çünkü biliyorsunuz Donald Trump hani Çin'e karşı şu an bir rekabet alanı oluşturmak istiyor. Bir çevreleme istiyor. Avrupa da bunu istemiyor. Dolayısıyla burada tek dengeyi kurabilen Türkiye olduğu için de bence artık herkes yavaş yavaş belki de daha hızlı bir şekilde Türkiye'nin artık paçalarından çekiştirmeye başlayacak gibi geliyor. Ki ben bu zirvede de açıkçası bunu çok net bir şekilde gördüm.
3: Önümüzdeki yıl Arnavutluk'ta düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi. Mesela oraya ilişkin bir perspektifiniz var mı şimdiden?
2: Açıkçası o konuda da hala bir muallaklık var Yağmur Hanım. Yani netleşmiyor. Bir türlü hani çünkü Arnavutluk'ta yapılsın mı yapılmasın mı Amerika Birleşik Devletleri bunu pek istemediğini söylüyordu.
3: Rutte'nin o yönde bir açıklaması oldu 2027 yılında Arnavutluk'ta düzenlenecek diye.
2: Evet ama hala muallakta netleşmedi. Netleşmediği için de şunu düşünüyoruz neden bunu netleştirmiyorlar? Açıkçası buradan bakmak lazım çünkü kesin değil. Hani kesinlikle Arnavutluk'ta yapılacak diye bir açıklama henüz yok aslında. Ve tabii ki yapılması iyi olur. Sonuçta Arnavutluk'un da tanıtılması gereken, destek alınması gereken bir ülke olduğunu biliyoruz. Ve bizim de aslında coğrafyamızda olan bir yer. Fakat bu tabii ki şuna da bağlı. Biraz Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gidişatına da bağlı olarak ilerleyebilir. Ve tabii ki bilemiyorum. Trump tabii ki o zaman kongrede nasıl bir gücü olur onu da bilemediğimiz için şu anda bence çok da belirgin, net bir öngörüde bulunmamız zor. Ama belli ki özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere İran Savaşı'nda yeniden şu an patlamaların meydana geldiğine yönelik bilgiler de geliyor bize. Yani uluslararası alanda şiddetlenen çatışmaların ve çözülemeyen konuların hala gündemde olması bence NATO için ev sahipliği yapacak olan ülkenin belirlenmesine de etki oluyor. Yani burada tabii biz şu an Arnavutluk üzerinden konuşuyoruz ama bu belli olmaz, değişebilir. Olası bir

0: duruma karşı vakti bile değişebilir.
1: Peki, Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem Çelik Kubbe üzerinden İsrail'e hem de Miçotakis'e yönelik açıklamaları vardı. Şimdi yönetmenimden rica ediyorum o açıklamayı ekrana getirelim.
2: Benim dünyamda yeri yok. Zira Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli. Miçotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi. Türkiye ise şu anda bunları zaten üretiyor. Üretmenin yanında da tabii ki alma hakkına da sahiptir. Ve bizler de bunun görüşmelerini dünyanın değişik ülkeleriyle yapıyoruz. Adımlarımızı da buna göre atıyoruz. Çelik Kubbe'de de şu anda Türkiye biliyorsunuz her geçen gün mesafe alıyor. Birilerinin elinde farklı kubbeler varsa bizde de Çelik Kubbe var. Bizi izlemeye devam edin.
1: Fadime Hanım, bu konuyu sizinle konuşmak istiyorum. Birilerinin elinde farklı kubbeler varsa bize de Çelik Kubbe var dedi. Ve biz izlemeye devam edin. Bunu ilk bölümde de konuşmuştuk. Ne dersiniz? Çünkü İsrail basınında, şimdi ilk bölümde konuşmuştuk. Netanyahu farklı kanallara çıkıp demeç vermiş işte F-35 evet. konusunda. Bu konuyu görüşmek için Beyaz Saray'a gideceği de ifade ediliyor. Yani Netanyahu kalkıp hani İsrail'den sesimi duyuramadım bir de koşayım. Beyaz Saray'a gideyim birebir görüşeyim evet. bu işten döndüreyim gibi bir çabaya girerse hem bu konu nereye gider hem de Netanyahu ile alakalı ne söyleriz?
3: Şimdi tabii Trump'ın ve Trump yönetimi bu konuda bir karar vermesi icap ediyor. Aslında bunca açıklamayı yapmış olması, yapabilmiş olması bile Trump'ın İsrail'in kendisi üzerinde kullanmaya kalktığı o kartların çok da geçerli olmadığını da gösteriyor. Yani bir tercihle elbette katsayı kaldırmak. İşte Kaan savaş uçakları için F-110 motorlarının verilmesi, F-35'lerin teslim edilmesi, F-35 projesine Türkiye'nin dahil edilmesiyle ilgili yolların aranması gibi bazı açıklamalar oldu. Ve Sayın Cumhurbaşkanı da hatta yaptığı açıklamada Trump verdiği sözleri tutarak diğer müttefiklerine de ne kadar güvenilir olduğunu da gösterecektir gibi onu bağlayan ve diğer müttefiklere de bakın takip edin diyen bir mesajı da oldu. Şimdi Netanyahu'nun bundan çok rahatsız olduğunu biliyoruz. Yani zirve burada olmadan önce zaten benzeri pek çok açıklama vardı ve hatta zirvenin başlayacağı gün Amerikan medyasında çok yoğun olarak birden fazla gazetede şey yazıldı. Özellikle katsa yaptırımlarının kalkacağı, F-35'lerin teslim edileceğiyle ilgili. Yani o hediye paketi olarak Türkiye'ye gelirken Trump'ın andığı hediyelerin bunlar olduğuna dair medyada birden fazla kaynak benzer şeyler açıkladı. Hatta Lindsey Graham. Bu senatör ki hani Türkiye karşıtı, Türkiye düşmanı F-35'ler konusunda da son derece katı ve her yerli yersiz sık sık bu konuda açıklama yapan, doğrudan Siyonist lobinin hizmetinde olan, FETÖ'cülerle de yakın ilişkisi olduğu bilinen bir isim. O bile bir açıklama yaptı ve keskin bir U dönüşüyle, evet F-35'lerin Türkiye'ye verilmesine taraftarıyım gibi bir açıklama yaptı. Yani oradaki havanın, Washington'daki havanın değiştiğini gösteren şeyler bunlar. Ama tabii ki Netanyahu bu havayı tersine çevirmek isteyecektir. Onun elinde nasıl kozlar var? İşte Kasım'da bir ara seçim var. Lobilerde hala güçlü bir lobisi var. Yahudilerin ve İsrail yanlısı Siyonist lobiler var. Tam hani bu tür İran savaşı vesaire üzerine biraz hani konuşmaz olduk. Amerikan medyası da üzerine çok düşmez oldu ama Epstein dosyalarının Trump'ın üzerinde bir onu tutan bir etki gücü var. Yani evet. Bunun yeniden ortaya çıkartılması ve Trump'ın bir nedenle zorlanması ihtimaldir.
1: Kesinlikle.
3: Dolayısıyla hani Trump burada şeye karar verecek. Bu baskılara boyun eğecek. Ara seçime kadar belki boyun eğecek. Sonra seçimi hani en azından dengeyi koruyacak şekilde

0: kazanırsa ondan sonra mı harekete geçecek? Yoksa o koz çok yakın, yakıcı bir kozsa geri adım mı atacak? Biraz onun kendi siyasi becerisine de kalmış bir şey gibi görünüyor. Ama Netanyahu, bildiğimiz Netanyahu, sadece Filistin topraklarına, Lübnan topraklarına, Suriye topraklarına saldırgan değil ki. Amerikan siyaset üzerinde de saldırgan. Yani hani bu hep söylüyorum, sık söylüyorum biraz belki ama bu köpek, Kudüs köpek teorisi, yani İsrail'in var kalabilmesi için bir Kudüs köpek gibi her yere saldıran ve karşısındakinin onu tutmaya çekindiği bir siyaset izliyor.
1: Onların da Ekim'de seçimleri var zaten.
0: Evet, onların da Netanyahu'da ve üstelik de tuhaf bir şekilde İsrail toplumu giderek daha radikal, daha savaş yanlısı, saldırganlığı destekleyen bir toplum haline de geldi. Tuhaf bir döngü orada devam ediyor. Dolayısıyla hani şeyi çok kestirmek mümkün değil. Hani Trump burada Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu çok net görüyor. Yani İran Savaşı'nın bitirilmesi konusu da dahil olmak üzere. Bitirildikten sonra burada bir güvenin tesis edilmesi, Avrupa dengesinin kurulması vesaire gibi konularda Türkiye onun için kurtarıcı ülke, kilit ülke. Çünkü onun asıl derdi Çin. Yani hani bütün hani ulusal strateji belgesinde de işte Kasım, Aralık geçen sene yıl biterken yayınlanmıştı. Amerika hani Trump'ı da aşan bir vizyon ve derinlikle Amerika'nın tehdit algısında, radarında Çin var. Siber tehditler var, hibrit savaşlar var, nükleer güç dengesi var. Şimdi bu Kuzey Kutbu'nda eriyen buzullarla birlikte yeni verimli topraklar, yeni doğalgaz ve toprak altındaki elementler, bunların paylaşım savaşı var. Şu anda hani görünmeyen, hani konvansiyonel savaş Rusya işte 50 yıllık, 100 yıllık. Hatta basın toplantısında bir nereli olduğunu benim şimdi tam hatırlayamadığım bir kadın gazeteci komünizm tehlikesiyle ilgili ne söyleyeceğini sordu Trump'a. O da komünizm korkunç bir şey ve hızla yayılıyor gibi bir açıklama yaptı ve sualında da gülüşmeler oldu. Yani hani orada dünyanın her yerinden gelmiş en az 1000 kişilik bir gazeteci kadrosu vardı. Sen de oradaydın. Komünizm mi nerede? Hani herkes bir sığınıyor. Komünizmle ilgili bir tehlike mi var? Hani belki komünizm değil de acaba Çin.
1: Sosyalizm belki.
0: Evet, Çin'in yayıl. Çin de çünkü çok emperyal bir devlet. Ve çok örtülü bir şekilde piyasaları ele geçiriyor. Afrika'yı ele geçirdi. Filistin'deki kurtuluş örgütlerini bile Pekin'de toplayıp birlikte deklarasyon yayınlattı. Peki. Hani o kadar görünmeyen bir gücü var Çin'in elbette. Dolayısıyla Trump Çin'e yönelmek istiyor. O yüzden de Türkiye'nin bu bütün buralara buraları Türkiye'nin teslim etmek istiyor aslında hani güvenlik bakımından. O yüzden bir seçim yapacak. Netanyahu'nun kurduğu baskı mı? Türkiye'ye, Erdoğan'a duyduğu ihtiyaç mı? Biraz önümüzdeki süreç zamansal olarak onu tayin etme, yürütme ile ilgili bir süreç olacak Trump için.
2: Peki Mark Rutte ile alakalı değerlendirmenizi alayım ve onunla birlikte de İran'a geçelim. ABD Başkanı Donald Trump İran'ı çok sert vuracağım dedi Ankara'dan gitmeden önce. Önce Mark Rutte, sonra İran diyelim.
3: Ya şöyle söyleyeceğim, yani Rutte ile ilgili biraz bir hayal kırıklığı kendi gözlerimizde de izleyince de oldu işin doğrusu. Bu kadar Trump'ın kafasına eseni söylemesini, kafasına eseni yapmasını, hatta yanında basın toplantısında otururken hak vermesini ben biraz genel sekreterlik sıfatına bakarak biraz nasıl söyleyeyim uygunsuz görüyorum. Yani çatlakları
2: zaten orada kalmak için değil mi?
3: Değil mi? Yani hani çatlakları birleştiren sanki patron geldi kusura bakmayın gibi bir surat ifadesi yüzünde.
0: İdare edin beni.
3: Yani idare edin. Hani bir yardım ister bir ifade var. Trump yanında makyal tüfek gibi saydırırken yandan hatta bir de izleyicimizden özür dileyerek bir çanak tutma durumu da vardı neredeyse.
2: Zaten babası burada, gibi bir tanımlama kullanılıyor.
3: Yani evet, babası vesaire. Yani
0: bir bunlar, mektubu da ortaya çıkmıştı ya babacığım vesaire.
3: Burada Avrupa haklı falan demiyorum kesinlikle ama biraz daha yani burada Sayın Cumhurbaşkanımızın görevi midir orada NATO'yu toparlamak? Yani bütün bu diplomasiyi aman yapmayın etmeyin işte gelin beraber şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım.

0: Yani burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın gündemi aslında Türkiye'nin NATO'daki göreviyle olan veyahut da bağlantısı olan işleri idare etmek.
1: Evet.
0: Yoksa Avrupa ile Amerika arasındaki krizi toparlamak aslında biraz
1: Türkiye'nin işi değil.
0: değil. Yani genel sekreterin ben o anlamda biraz eleştiriyorum kendisini. Ve bu anlamda çok etkisiz görüyorum. Valla kimse de kusura bakmasın bir hayli etkisiz olduğunu gördük. Yani çok büyük bir kriz çıkabilecekken yani hep söylüyorum Sayın Cumhurbaşkanı'nın toparlamasıyla biz aile fotoğrafını gördük diye bile düşünüyorum.
1: O yüzden zaten Ankara'ya büyük bir umutla ve heyecanla
0: Tabii.
1: geldiler.
0: Ve ben şunu da söyleyeyim.
1: Erdoğan
0: Bir futbolda da bir biliyorsunuz siz daha iyi bilirsiniz bu arada. Futbolda da şöyle bir terim de var.
1: Kesinlikle
0: Yani
1: Yağmur hepimizden iyi bilir yani.
0: Doğru.
1: Bundan eminim.
0: Çalışılmış pozisyonlar kapsamında geldi Trump. Yani aslında bu ben çok çalışıldığını düşünüyorum bu işlerin. Hani kesinlikle o Trump'ın hep alışkın olduğumuz birden o ani çıkışları vesaire bir spontane gelişen bir durum değil bu. Yani çalışılmış tek tek. Pozisyonlar çalışılmış işte ne söyleyeceği, kime nasıl tepki vereceği, tepkisi ona karşı ne yapacağı ben bu şekilde düşünüyorum. Avrupa'yı sıkıştıracağım diye geldi ve bu %5 meselesinde iyice ne Trump kaldı ne Rubio kaldı hepsi. Ben bir ara Rubio'nun bir toplantısına denk geldim orada da %5 meselesini anlatıyordu. Yani bu anlamda Rutte'nin bu kadar etkisiz oluyor olması, bir genel sekreterin bu kadar etkisiz oluyor olması, Trump'ın gölgesinde bu kadar kalıyor olması. Yani burada aslında Avrupa'nın açmazını da gösteren bir durum diye düşünüyorum.
1: Siyasetsizliğinin ve
0: bir siyasetsizlik, bir işte dediğim gibi tamamen kendisini Türkiye'ye ve Amerika'ya bağlamış bir NATO ki biz şimdi hep söylüyorum bir yandan da işin fiziki boyutuna düşünmek lazım. Yağmur Hanım hani burada bir Allah göstermesin gerçekten NATO'nun savaşa girdiği bir zaman kim dövüşecek? Ben hep bu soruyu soruyorum.
1: Ya
0: yani
1: o yüzden
0: Türkiye ve Amerika'dan
1: bizde bir
0: başka.
1: Adil
0: Tabii ki bekliyoruz
1: adalet
0: ister
1: arayışımız var tabii.
0: Yani aynen öyle. Yani Rutte ile ilgili hani gerçekten hayal kırıklığı bende bu yönde oldu. Hani bu kadar her şeye baş sallayıp ve şu açıklamayı da yapıp işte biz Ukrayna'ya da 80 milyar dolar verdik. Bundan sonra Ukrayna devam edecek savaşmaya ve ben Zelenski'den hiç böyle sevinç gösteren bir ifade de görmedim. Yani çünkü o da şunun farkında ki Ukrayna'nın da kaynakları, insan kaynağı tükeniyor. Verin silahları, hava savunma sistemleri
2: Yani
0: tamam.
2: Rutte Ankara'ya da gelmeden önce işte gündemimiz aynı zamanda Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi olacak dedi. Yani Zelenski de bunu bilerek geldi ama
0: Tabii.
2: zirveye ilişkin Zelenski'den yansıyan bu yönde bir gelişme olmadı.
0: Yok yani hani çok da böyle Rutte'yi de dediğim gibi hani gerçekten eleştiriler tarafı çok. Bir yandan da Arnavutluk'tan NATO toplantısını da şey yapmayalım hocam hani orada da bir derler ki bu ne kadar Rutte ile ilgili kötü konuşuyor bunu bir daha almayın falan olmasın. O anlamda da gerçekten yani bir Stoltenberg'in de evet benzer şekilde ama bir denge arayışı da vardı. Bunu da unutmamak lazım. Yani hani burada bir hep söylüyorum ya yani bu gerçekten Ankara'da olması şans. Başka bir şey değil. Yoksa çok daha birdenbire dağılan, kırılan şeyin yükseldiği bir zirve izleyebilirdik. Bunu da geçelim. Bir ikinci sorunuz da şeyle alakalı, İran'la alakalı.
2: İran,
0: yani
2: evet.
0: burada da İran
2: bir
0: meselesinde...
2: ateşkes ve müzakere süreci başlatılmıştı. Ben şöyle yorumlamıştım. Trump bu bölgeye geldiği için bölgedeki dinamikleri biraz daha kontrol etmek amacıyla bir müzakere süreci başlattı. Ben çok inandırıcı bulmuyorum demiştim. Gerçekten de gider ayak vuracağım dedi. Müzakere ve ateşkes benim için bitti dedi. Bence ki zaten
0: yoktu diyor.
2: Yoktu
0: bir durum
2: yani.
0: Doğru.
2: Evet, yani biraz şeye döndü bu hani. Şaka yapmıştım ben aslında ya döndü biraz. Gerçekten de süreç aynı şekilde başa döndü. Ve şöyle gelişmeler de oluyor. İlk bölümde ABD'nin İran'a yönelik saldırı gerçekleştirdiğini ifade etmiştim ama tam tersi hem ABD'li yetkililer hem de Axios kaynakları ABD'nin vurmadığını söylüyor. Kuveyt ve Bahreyn'in İran'a yönelik ortak bir saldırı düzenlediği
0: o
2: ifade
0: kötü,
2: ediliyor.
0: O kötü haber.
2: Bu Körfez Körfez'de neler oluyor
0: Bu
2: sorusunu
0: haber.
2: Bir Körfez'de neler oluyor diye yazabiliriz.
0: Tabii yani şunu söylemek lazım. Öncelikli olarak başladığı vakte bakın NATO'nun toplantısının gecesi saldırı başlıyor. Gündüz de ağzıyla söylüyor zaten vuracağım diye. Ve burada hem NATO'ya da bir aslında az önce hocam söyledi yani NATO'ya da bir yanımda değildiniz meselesi verdi ama şimdi siz de söylediğiniz haberleri de arkadaşlar sağ olsunlar rejiden size iletiyorlar. Ya bu Körfez ülkelerinin saldırı yapmış olması işi başka boyuta taşıyor.
1: Evet.
0: Şimdi burada bir kasus belli durumu mevzubahis olacak. Bir savaş sebebi söz konusu olacak.
1: Net.
0: Ve bu anlamda da Körfez ülkeleri inşallah karışmaz bu işin içine diye defaatle başından beri de söylüyoruz. Bu tam olarak o
1: Kesinlikle.
0: Soykırımcı İsrail'in istediği iş. Karışması ülkelerin tek tek hem Körfez ülkelerinin birbirleriyle İran'la yani bu şekilde bu saldırıya katılmış olmalarına İran mutlaka yanıt verecek Damla Hanım. Ve şöyle bir şey var. Amerika Birleşik Devletleri'ne biraz daha kısıtlı yanıt verdiğini aslında biliyoruz biz. Ama burada onların dersini vermek adına...

0: Körfez ülkelerine, yani siz nasıl böyle bir şeye cüret ettiniz? Ağır bir, belki bu gece bir balistik füze saldırısı izleyebiliriz. Yani benim gerçekten şimdi endişelerim biraz daha arttı. Bu anlamda hiç beklemedik bir şekilde işte İsrail tarafından planlanan o oyun mu acaba sahneye konmaya başladı? Umarım böyle değildir.
1: Yani evet, bu açıklamaların İsrail'den geldiği de iddia ediliyor başka kaynaklarca. Yani Körfez İran'ı vuruyor açıklamalarının da İsrail basınında da yer aldığı ifade
0: O
1: ediliyor.
0: zaman onu bir düşünmek lazım ama inşallah gerçekliği yoktur. Yani bunu söyleyeyim çünkü
1: Ama
0: Körfez
1: bazı
0: ülkeleri
1: hedeflerin de vurulduğu
2: gibi.
1: ifade
2: Şimdi yani
1: ediliyor.
2: akış üzerinden
1: Yani
2: bir
1: gelen
2: hatırlarsak.
1: açıklama şu yönde: Körfez ülkeleri İran hedeflerine yönelik ortak hava saldırıları düzenliyor. Bahreyn, Kuveyt ve muhtemelen Birleşik Arap Emirlikleri uçakları İran topraklarındaki çeşitli hedefleri vurdu.
0: Yani bu işte dediğim gibi yani bir İsrail'in oyununa geldiler demektir. Zaten hep söylüyoruz, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, OPEC'ten çıkışını hatırlayalım.
1: Evet.
0: Bunların dümen suyuna girişini hatırlayalım. Yani burada boyundan büyük işlere kalkışıyorlar. Tam olarak bunu söylemek lazım. Nasıl Güney Kıbrıs konuşuyoruz, boyundan büyük işlere kalkışıyor. Birleşik Arap Emirlikleri de İsrail'in ağzına bakarak...
1: Kuveyt de o şekilde ama Bahreyn'den bilmiyorum.
0: Bahreyn'de de biliyorsunuz yani oradaki yapı da çok enteresandır. Bir yandan içinde Şii nüfus da var. Çok kolaylıkla kırılıma gidebilecek ülkeler bunlar. Birleşik Arap Emirlikleri de adı üstünde. Çünkü orada bazı emirlikler, biz bu savaşın içine girmek istemiyoruz, İsrail'e yan olmak istemiyoruz. Hatta bir arada şunu konuştuk, hatırlayın.
1: Tabii.
0: Birleşik Arap Emirlikleri'nin dağılabileceği yönünde de bir fikir ayrılıkları o zaman da konuşmuştuk. Yani bu anlamda hangi akla hizmet böyle bir şey yaptılar? Umarım dediğim gibi haber İsrail kaynaklıdır ve her zamanki gibi şey taşıyan bir dejenere etmeye yönelik
2: Spekülasyon.
0: bir sahte bayrak işidir. Ya bu anlamda çünkü İran buna mutlaka ağır şekilde cevap verecektir. Ve bununla alakalı olarak da evet, Amerika Birleşik Devletleri şu anda sürdürmekte olduğu benim silahlı diplomasi dediğim bir dönemdeler. Yani masada birbirlerine bir diş geçirmeye çabalayan, Hürmüz'deki kontrollerini de tutmaya çabalayan bir İran var. Zaman zaman ufak sürtüşmeler yoluyla gece de gördüğümüz üzere ve ondan önceki gece de gördüğümüz üzere böyle bir çatışma meselesi gündeme geliyor. İşte İran tankerler kendilerine habersiz geçerse onlara saldırıyor. Bu saldırıların geldiği işte Keşmir Odası olsun, Sirik olsun, Bender Abbas olsun, bu bölgelere yönelik Amerikan hava saldırısı izliyoruz. Arkasından İran biz cevap vereceğiz diyor ve sabaha bir şey kalmamış oluyor.
1: Evet.
0: Ama şimdi Körfez ülkelerinin bu şekilde saldırıya katıldılarsa bu işi başka bir mecraya taşıyacak. Ben ondan korkuyorum. İran daha ağır
2: Konvansiyonel bir
0: biçimde cevap
2: alınacak.
0: verecektir. Çünkü Amerika ile olan bu sürtüşmesi başka iş. Ama Körfez ülkelerinin işin içine girmiş olması, büyük ihtimalle eğer Birleşik Arap Emirlikleri vuracaksa ben bu gece İsrail'i vuracağını da düşünüyorum işin doğrusu. Çünkü onlar da çok iyi biliyorlar ki bu Körfez ülkenin arkasında kimin olduğunu, kimin ittiğini. Ve bu anlamda da vallahi uzun bir gece olacak diye düşünüyorum.
2: Şimdi Körfez ülkeleri buradaydı biliyorsun, Ankara'da. İstanbul İşbirliği girişimi 2004'te İstanbul'da zirve yapıldığında İstanbul İşbirliği girişimi adıyla 4 ülke NATO zirvesi kapsamında toplantılara katılabiliyor. İşte Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri. Dolayısıyla NATO'ya müttefik ülkeler bağlamında buradaydılar. Dolayısıyla böyle bir zamanlamayla peş peşe olması, hani bir kurgusal bir durum mu var diye düşünülüyor. Ama hani şeyi hatırlamak lazım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri şunu açıkladı: 3 gemiye, 3 ticari gemiye İran müdahale etti, vurdu. Biz de onları cezalandırmak için vurduk dedi. Ona karşılık olarak da İran işte Amerika'nın müttefiki olan Arap ülkelerini vurdu. Yani bu bahsettiğimiz ülkeleri vurdu. Şimdi
0: Üstleri
2: o, evet,
0: doğru.
2: üsleri, yani oradaki askeri üsleri.
1: Ama
2: Hatta
1: sivil hedefler de vardı.
2: İşte 85 ayrı noktaya vurduğuna dair bir haber okuduğumu hatırlıyorum. Dolayısıyla hani İran Amerika'ya cevap vermek için, İsrail'e ve Amerika'ya cevap vermek için Arap ülkelerini vuruyor. Amerika'nın dostu olan müttefik Arap ülkelerindeki tabii ki sivil hedefleri de vuruyor, askeri hedefleri de vuruyor. Onların da tahammülünün zorlandığını biliyoruz. Türkiye bütün ağırlığını politik olarak bu ülkelerin bu savaşa girmemesi,
0: Doğru.
2: sabırlı davranması konusunda veriyor ve bunu da yaparken de aslında Amerika'ya da bu konuda bir telkinde bulunuyor. İran'a da telkinde bulunuyor. Yani bu bir anda patlak verirse bu birden bölge savaşına döner. İsrail aradan çekilir, Amerika çekilir. Bu defa Müslüman ülkeler, ümmet birbirini vuruyor olur.
1: Trump da buna ilişkin Erdoğan Bibi'yi sevmemesine rağmen müdahil
2: Savaşa
1: olmadı
2: girmedi,
1: dedi.
2: Girebilirdi. Ama girmedi dedi. Yani çünkü Türkiye'ye karşı da sahte bayrak operasyonları yap. 4 füze düştü
0: Doğru.
2: buraya. Ve hani bu tür şeyler denenebilir nihayetinde, ama şeyden de şimdi hani mesela Trump dedi ki İran'la ilgili olarak, kuşkusuz saldıran Amerika ve İsrail, dolayısıyla hani her durumda haksızlar. Türkiye bu konuda da çok

0: serbest geçişin devam etmesi yönünde. Yani İran'ın nükleer gücü olmayacak. İran Hürmüz Boğazı'na bu şekilde
1: Ki
0: bir statü
1: kuvvetli
0: koymayacak.
1: hocam deniz hukukuna uygun olan da o zaten
0: Zaten
1: bu arada.
0: öyle olan da oydu.
2: 82.
0: Ama burada şunu da gözden kaçırmamak gerekiyor. Şimdi hani Trump Avrupa ülkelerine, NATO ülkelerine gelip bana yardım etmediniz diye kızıyor ve bundan dolayı da NATO'daki ittifakı bozma tehdidinde bulunuyor ama bu tamamen haksız bir şey. Çünkü bu NATO'nun savaşı değil ki.
1: Doğru.
0: Amerika ve İsrail gitti İran'a vurdu. Sonra Hürmüz'de sıkışınca gelin bana yardım edin ve NATO'nun 5. maddesi olur mu? Bu bizim
2: Evet.
0: savaşımız değil.
1: Doğru.
0: Ve Türkiye de burada çok net bir şekilde NATO'yu ilgilendirmeyen işte bir NATO üyesi bir ülkenin 3. bir ülkeyle girdiği savaş NATO'nun savaşı değildir. Çünkü saldıran sensin zaten.
2: Ve Amerika'ya saldırmadı da.
0: Amerika'ya da saldırmadı. Gidip sen saldırdın. Dolayısıyla hani burada hem bir manipülasyon hem her şeyin birbirine çok girdiği bir durum var. O yüzden hani buna bu netlikte, berraklıkta bakmak gerekiyor. Türkiye o yüzden mesela Türkiye de Amerika Birleşik Devletleri'ne bunu söylüyor. Sen benim komşum olan bir ülkeye gelip saldırıyorsun ve ondan sonra diyorsun ki NATO gelsin yardım etsin. Yani olur mu?
1: Benim bu biraz da endişelerim Fadime Hanım işte buydu.
0: Ukrayna için de
1: Yani
0: benzer bir
1: şimdi bu
0: şey
1: ülkelerin
0: var.
1: askeri kapasitelerini de gözden kaçırmamak lazım. Bir anda bu iş başka bir yere gidebilir. Yani
2: Evet.
1: nasıl bir
2: Allah.
1: kontrolden
2: Körfez ülkelerinin
1: çıkabileceği.
2: askeri kapasitesi nedir diye
1: Ya
2: soracağım o zaman.
1: şöyle şimdi zaten tamamı Amerikan uçakları. Aslında şu anda o kendi kendine saldırabilecek böyle büyük bir kapasiteleri yok. Bunu bir vurgulayalım. Tamamen Amerikan eğitimi, Amerikan uçakları, Amerikan hedef göstermesi.
0: Amerikan kodları.
1: Aha, yani tamamen bunlarla hareket ediyorlar ve bununla beraber de işte burada bir takım
2: Her biri bir
1: hatırlayacaksınız.
2: Amerikan üssü diyebilir miyiz o halde?
1: Ya tabii
2: Böyle
1: yani
2: birlikte.
1: şunu da söyleyelim yani Amerikan uçaklarını düşüreni de kim olduğunu da hatırlayalım. İki tane F-15'i de bir yine müttefiki dediği bir Arap ülkesinin pilotu düşürmüştü.
2: Evet.
1: Hani burada da işler gerçekten bir anda istemedikleri boyuta çığırına çıkabilir. Çok bunlar tehlikeli zamanlar. Yani böyle bir benim savaş tarihine de baktığımız zaman böyle birdenbire aslında sınırlı bir çatışma olarak başlayan ancak sonrasında bir anda ateşin yayılmakta
2: Raydan
1: olduğu,
2: çıkıyor.
1: bir anda raydan çıktığı veyahut da köprüden önceki son çıkış dediğimiz alan. Yani beni endişelendiren konu bu. Burada ne kadar hakimler, yani Amerikan uçaklarıyla beraber ne kadar beraber hareket edebilecekler, bir sivil hedefler İran'da, bu arada onu da gördük yani bildiğiniz gibi İran'da da sivil kayıpları
2: Okul
1: da var. Yani
2: vurulmuşlar.
1: onları vurduysa bu işe tekrar bir cevap olarak daha ağır biçimde cevap vermesi, birdenbire o işin alevlenmesi. Çok güzel ifade ettiniz. Amerika ve İsrail de çekilir kenardan.
0: Türkiye
1: Maalesef.
0: ona çok çok dikkat ediyor. Ya tabii hani bu silahlanma, savunmanın bu kadar güçlenmesi bir hazırlık hali. Dünya çılgın bir şekilde silahlanıyor.
1: Doğru.
0: Hani belli kutuplar, belli devletler büyük bir gerilim ve bu gücün, bu askeri gücün hani siyasi bir akılla yönetilmemesi halinde elbette büyük bir faciadır yani. Allah muhafaza. Hani o yüzden biz niye NATO'ya bu kadar önem veriyoruz? Hani NATO sonuçta halihazırda dünya üzerinde en güçlü, en uzun ömürlü olan,
1: Doğru.
0: hala aktif işte tatbikatlar, o koordinasyon. Hani şu anda siyasi bir sıkıntı var NATO'da ve devamlılık konusunda bir sıkıntı var. Ama onun dışında aslında bir
2: Güvenlik konsepti.
1: Devam eden bir
0: güvenlik
1: mekanizma,
0: konsepti ve
1: doğru.
0: mekanizma hala cari. Hani güçlü olsun ki caydırıcı
1: Doğru.
0: olsun
2: Tabii.
0: şeklinde Türkiye yaklaşıyor. Yoksa
1: Şeydi.
0: hayda biz de silahlanalım değil
1: Yani
0: yani.
1: Fadime Hanım hani
0: Caydırıcı
1: yine
0: olmak
1: burada
0: için.
1: bir Sayın Cumhurbaşkanı açıklamanın arasında bir satırda bir şey vardı. Hürmüz Boğazı'nda gerekirse mayın temizlemeye yardım edelim.
0: Tabii.
1: Yeter ki çatışmayın. Yani
0: Evet.
1: tamam NATO
0: Evet.
1: olarak müdahale edelim. Yeter ki Somali'deki gibi bir barış misyonu oluşturabilir. Ben biraz sanki Trump'ın işi NATO'yu yıkma çabasını da öyle görüyorum.
0: Aslında
1: Yani ben
0: Ukrayna için
1: toparlayamadım.
0: de, İran için de hatta Gazze, yani İsrail'in sebep olduğu bölge sorunları
1: Doğru.
0: içinde Cumhurbaşkanı iki şeyi birlikte söyledi. Evet, Ukrayna'ya biz destek vermeye devam ederiz. Çünkü o işgal edildi.
1: Doğru.
0: Ama iletişim kanallarımızı biz Rusya'yla hani uzlaşma, anlaşmak için de kullanırız. İran için de aynı şeyi söyledi. İsrail ve Lübnan için de hani bu saldırganlığın durdurulması ile ilgili dünyaya bir çağrısı.
1: Doğru yani Fadime Hanım o Rusya meselesinde de yine çok önemli bir nokta hatırlattınız aslında. Yani burada da şunu da söyledi Rusya'yı dışlamayın.
0: Tabii.
1: Yani çok uzun zaman önce Sayın Cumhurbaşkanı söylemiş
0: Tabii.
1: olduğu iş.
0: Evet.
1: Bu işlerin buraya geleceğini gördü ve söyledi bunu. Yani dışlamayın bu kadar Rusya'yı düşman
0: Milli
1: ilan etmeyin.
0: komple, evet.
1: Buyurun. Yani bugün aynı şey İran üzerinde deneniyor. Yine yatıştırmaya çabalayan bir Türkiye görüyoruz. Ancak işte bu işleri yolundan çıkartmak, o sinir uçlarını

0: taşımak adına da her şeyi yapan bir İsrail. Yani evet. Dönüp dönüp oraya tekrar aynı yere geliyoruz. Ya umuyorum bu çatışma bu gece böyle öbürleri gibi sönümlensin. Çünkü gerçekten dönüşü olmayacak bir çatışma yine bu.
1: Fadime Hanım, yani tam olarak ne olduğu da belli değil ama İran'a yönelik saldırılar gerçekleşiyor. Trump ben vuracağım dediği için elbette her bir saldırının ABD'den geleceği beklentisi var. Ama bazı yerel kaynaklar da ve İsrail kaynakları da bu saldırıların Körfez ülkelerinden özellikle Kuveyt, Bahreyn'den gelebileceği yönünde.
2: Yani İsrail bunu böyle söyler, hani manipüle edebilir.
0: Doğru.
2: Sahte bayrak operasyonları yapabilirler. Çünkü hakikaten İsrail bu savaşın sönümlenmesini değil, yayılmasını ister. Amerika da kendisi peşi sıra onun için savaşmasını ister. İsrail'in bambaşka bir ajandası ve motivasyonu var. Ama hani İran'da da tabii şöyle bir şey var. Şimdi Hamaney'in
1: tam da cenaze törenleri sırasında, yani hem tören hem bugün de defin evet. işlemleri vardı.
0: Doğru.
2: Evet, Hamaney'in hani uzun süren, çünkü 28 Şubat'ta hayatını kaybetti Ali Hamaney. Ve o günden bu yana kaç ay geçti?
1: 6 ay oldu, değil mi?
2: Evet, hani cenaze toprağa, kabre yeni konulacak. Dolayısıyla duygusal olarak da hassasiyetin hem yüksek olduğu bir dönem. Ama İran içinde
1: şu an aslında hani o cenaze töreni o kin duygusunu yeniden de diriltmiş midir aynı zamanda?
2: Kuşkusuz ama hani İran'dan yeni gelen bir arkadaşla karşılaştım. O şey dedi, yani İran'ın da savaşmaya ihtiyacı var dedi. İran hani savaşın hani anlaşma İran yönetimini çok arzu ettiği bir şey değil. Çünkü şey bittiği anda, savaş bittiği anda, bu hani düşmanın ortadan bir anlamda kalktığı anda toplumu bir arada tutmak, toplumun talepleri ve itirazlarıyla baş edecek bir
0: tekrar
2: siyasi mekanizmanın.
0: Bir İran, doğru.
2: Üstelik hani neden bir bu bizim başımıza geldi kısmı tartışması var. O muhaliflerin en çok dile getirdiği konulardan birisi bu direniş hattı denilen işte Husiler, Haçlı Şabi, Hizbullah, Şii Hilali meselesi için biz neden ülkenin kaynakları İran için harcanmıyor da ülke dışındaki bu Şii Hilali için biz
0: rejim
2: bunları besliyoruz diye bir tartışma, sorgulama çok somut olarak ortaya çıkmış durumda. Ve hani bu uzlaşmanın temel şartlarından biri olarak da İran hep biliyorsun hani Hizbullah meselesini, Lübnan meselesini ortaya koyuyordu. Hani orada da ateşkes olsun. Yani Lübnan'ı korumaya devam etmek istiyor. Daha doğrusu Hizbullah'ı korumaya devam etmek istiyor. Hani çoklu bir şey var. Çoklu değişkenlerden oluşan bir düzlem bu. Ama onların hepsi aslında sahada değişiyor. O yüzden de hani şimdi Hizbullah ve Lübnan meselesini ayrıca konuşman lazım. Suriye'yi ekle, Suriye şimdi Şara işte Macron gitti, ilk Avrupalı devlet başkanı Suriye'ye gitti. Orada bir istikrar ve refah ve düzen kurulmaya çalışılıyor. Dünyanın kabul ettiği bir devrim ve
0: doğru.
2: devlet başkanlığı pozisyonu var. Şimdi oranın istikrara ihtiyacı varsa, hani orada tekrar bir Şii-Sünni hattı oluşturmaya kalkarsan, ki Şaran, bunu yaptı. Suriye'de 1 milyondan fazla Sünni'yi öldürdü İran.
0: Doğru.
2: Şimdi bunu söylemeyecek miyiz? Çok büyük katliamlar yaptı. İran yaptı.
0: Şara da söyledi Fadime Hanım, zaten bununla alakalı olarak da konuştu. Bir de Hizbullah Suriye meselesi de gündemde. Yani bugün
1: evet.
0: aslında
1: yarın Sayın Cumhurbaşkanı Lübnan Başbakanını İstanbul'da kabul edecek. Bu da önemli
2: bir gelişme. Bunların doğru. hepsi o değişkenler böyle. Hani Türkiye bütün bu değişkenleri tek tek büyük emekler vererek sahada da masada da bu değişkenleri hani uzlaşma, anlaşmak için, istikrar için, siyasi istikrar, ekonomik refah, bölgesel bir terörden arınma, refah için bölgesel sahiplenme diyoruz ya o doktrine. Bunun için o değişkenleri tek tek değiştirmeye çalışıyor. Çok büyük emek var sahada. Göze görünmüyor. Yani Suriye devrimi durup dururken olmadı.
0: Doğru.
1: Peki.
2: İnce acının üstüne.
1: Damla Hocam, Körfez'de yeniden yaşanacak çatışmalar hem İran Körfez ülkeleri hem İsrail hem ABD, tüm bu denklem nereye gider?
3: Yani şimdi tabii şöyle bakmak lazım. Aslında Amerika ve İran arasında bir barış anlaşması yapılmamıştı. Biz buna daha çok bir mutabakat

0: Sokakta giden süreç olarak değerlendirmiştik. Bir münazara, bir mütareke olarak görüyorduk. Ve olumlu da gittiğini açıkçası hani gelen açıklamalardan anlıyorduk. Fakat tabii şu da var ki her ne kadar biz bu barış sürecini giden bir yol gibi görsek de İsrail tarafından bunun kesinlikle istenmediğini de zaten biliyorduk. Yani burada Donald Trump üzerinde, özellikle Amerika Birleşik Devletleri üzerinde İran'la bir barış anlaşması yapılmaması yönünde bir İsrail lobisinin baskısı olduğunu da biliyorduk. Yani oluşabilecek bir engel karşısında bu engelin en temel sebebinin elbette ki İsrail olduğunu da söylüyorduk. Dolayısıyla şimdi bu çerçevede bakarsak, yani henüz bir barış anlaşması yapılmamışken ama barışa giden bir ateşkes süreci yaşanıyorken yeniden bir kıvılcım ya da
1: bir
0: şu anda işte...
1: ateşkes bitti benim için dedi Trump.
0: Evet, yani o, yani bir söylem bile pek çok şey değiştirebiliyor çünkü. Ve özellikle belki de işte Hamene'nin cenazesinin bekletilmesi, yani cenazeden sonra belki de bu olayın yaşanması da elbette düşünülmesi gereken bir şey. Yani tabii ki burada pek de iç açıcı şeyler ortaya çıkmıyor. Elbette biz istiyoruz ki bir barış olsun, bir süreç olsun. Fakat anlaşılan o ki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump hatta şunu söyledi. İran sürekli yalan söylüyor dedi. Şimdi sürekli yalan söylüyor dedi.
1: Sözlerine güvenilmez.
0: Evet,
1: çok ağır hakaretler.
2: Aynen.
0: Çok büyük şeyler yani, söyledi. Yani
1: pislikler gibi çok çirkin ifadeler kullandı.
0: Ciddi hakaretlerde bulundu.
3: Ama oraya bir parantez açabilir miyim? Hani benim de duyduğum şeyler, genelde böyle güvenilir kaynaklardan duyduğum şeyler, hakikaten bir masada bir şey konuşuluyor, bir konuda uzlaşılıyor. Sonra masadan kalkılıyor, diyorlar ki biz bir konuşalım Tahran'la, yani başkentimizde konuşalım deniliyor. Sonra hiç o şey konuşulmamış gibi her şey havada uçuşan meselelere dönüşüyor. Hı hı. Hani bir böyle bağlayıcı masada bir sorunu halletmekle ilgili İran'ın yönetimsel bir sorunu da var.
2: Acem taktiği değil mi? Bir acem, 20 yıldır böyle ülkeleri zenginleştirdi
3: bir
2: yani, doğru.
3: Bir taraftan acem taktiği, bir taraftan da o ikili yapı var ya işte, paralel doğru. Yapı. Peki, sen gerçekten. Dışişleri Bakanı'yla, dışişleriyle konuşuyorsun ama dini liderlik o işi olmaz diyor.
2: Arkada Sepah var daha yani. Doğru.
0: Öyle. Buyurun hocam, çünkü içeride de sizin de söylediğiniz gibi hocam, yani içeride bir siyasi otorite henüz bence yok. Şimdi siyasi otorite olmadığı gibi aynı zamanda bence yine göz ardı edilen konulardan bir tanesi de Şii ekseninin güçlü olması. Şimdi tamam, Amerika Birleşik Devletleri bir muhatap, yani kendisine bir muhatap buldu. Evet, görüşüyorlar. Fakat burada ki hatta Pakistan biliyorsunuz çok ciddi anlamda bir emek sarf etti. Fakat hatta en son görüşmelerinde bile hatırlayın çok kritik bir görüşme sağlandı ve hatta orada yüz ifadesinden bile
1: daha
0: anladık.
1: Çok iyi hatırladım.
0: Evet, bir olumsuzluk, bir sıkıntı olduğunu, hatta arabuluculuk yapmaya çalıştığını ama
3: çünkü masadan kalktılar yani.
0: Evet, evet. Yani bu aslında bize şu ana yönelik bazı sinyalleri veriyordu. Ve şimdi geldiğimiz noktaya bakarsak eğer Yağmur Hanım, maalesef bence burada birincisi İran'daki yönetim anlayışının şu an kim ve ne tarafından olduğunu bilmek önemli. Çünkü Amerika'nın ya da herhangi bir ülkenin İran'la görüşme yapacağı zaman karşısında muhatap aldığı grup kim? Önce bunu belirlemesi lazım. Belirledikten sonra da muhatap olduğu ya da anlaşma sağlayacağını düşündüğü grubun ülkesindeki karar merciğini etki edip edemeyeceği. Çünkü biliyorsunuz orada dini bir irade var, dini bir rejim var. Burada dolayısıyla hani sadece hükümetin ya da işte Dışişleri Bakanlarının onayı değil, aynı zamanda bir çeşit hani monarşik yönetim gibi de düşünebiliriz bunu. Belki İngiltere, yani Birleşik Krallık'ta da biliyorsunuz bir hükümet var ama aynı zamanda da bir krallık var, yani kraliyet var. Şimdi dolayısıyla burada da buna benzer bir yapıyla karar alırken ya da bir karar aldıktan sonra uygularken de bu aktörlerin de ortak karar alması gerekiyor. Yani tek başına tek bir grubun, merciğinin karar alması yeterli olmuyor. Dolayısıyla buradaki dinamiği anlarsak savaşın bundan sonraki seyrini de daha iyi anlarız.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Kapatmadan önce bir görüntü var. Onu ekranlara getirmek istiyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin akrobasisi mi, Türk yıldızları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ı resmi törenle karşıladığı sırada böyle nefes kesen görüntülere imza attı. O görüntülere ilişkin nasıl saniye saniye koordinasyon yapıldığını Milli Savunma Bakanlığı paylaştı. Şimdi o görüntüleri ekranlara getirelim.
4: Son 45. 4-6 diyemezseniz. Şimdi son 25. Takip ilan ediyorum. 22 saniye. 15 saniye.
5: Merhaba. Erşen.
4: Son 10 saniye.

0: Çok güzel.
1: Çok kısa birer cümle değerlendirme alacağım. Böyle saniye saniye o sesi kulaklarına verilmiş olması pilotların, bir cümleyle Damla hocam.
2: Kesinlikle çok önemli bir mesajdı. Asla da hayatları boyunca unutamayacaklar bence bu anı.
1: Değil mi Fadime Hanım? Hatta şey, heyeti korkuttuk gibi yorumlarda yapılmış
0: Yok
1: sosyal
0: yani hani o
1: medyada.
0: sesi biz de duyduk çünkü hani yayın esnasında. Hani görsel olarak da çok güzeldi zaten. Ama hani havaya hakimiyet, kullanılan uçağa hakimiyet, alana hakimiyet, bunların hepsi işte Türkiye'nin başardığı o mükemmel zirve hali
1: Yani havada
0: aslında.
1: bekliyorlar, açılıyoruz diyorlar değil mi?
3: Tabii.
1: Nasıl bir
3: Ben
1: koordinasyon?
3: şunu söyleyeceğim, yani zaten konuşmaları değerlendirdi hocalarım. Sahadaki asker için hava kuvvetleri şu anlama gelir: omzumuzdaki melekler. Allah kanatlarına zeval vermesin.
0: Amin.
3: Gerçekten o kadar önemli ki hava kuvvetlerimiz,
1: Peki.
3: bir gurur kaynağı.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bülent Atasever, Fadime Özkan ve Damla Taşkın, hem NATO Liderler Zirvesi'ni sahada takip ettiğiniz hem burada kıymetli görüşlerinizi aktardınız. Çok teşekkür ediyorum. Ve yaklaşık 2 saat boyunca bize eşlik eden kıymetli izleyicilerimiz, size de çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta bambaşka bir gündemle yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ankara'dan iyi akşamlar.

0: Değerli misafirler, NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyor. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır.
1: Devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Günaydın. Saatler 7'yi gösteriyor. Ben Büşra Mutlu. Gelişmelerle 24'te moderatör sabah başlıyor. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik başlattığı misilleme saldırıları devam ediyor. İran'ın Sistan ve Belucistan bu şehre Hürmüzgan eyaletlerinde patlama sesleri duyuldu. Patlama yaşanan bölgelerden birinin İran Deniz Kuvvetleri'ne ait bir bölge olduğu belirtiliyor. Öte yandan Körfez ülkelerinin de İran hedeflerine yönelik ortak hava saldırıları düzenlediği iddia ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri saldırılarının devam ettiği İran'da yine patlama sesleri duyuldu. Saldırılar ülkenin güney bölgelerinde yoğunlaştı. Sistan ve Belucistan, bu şehre Hürmüzgan eyaletlerinde patlamalar yaşandı. Kunarek kentinde de İran Deniz Kuvvetleri'ne ait bir bölgede iki patlama meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri ordusu dün İran'ın güney kentlerine yoğun saldırılar gerçekleştirmişti. Öte yandan Körfez ülkelerinin İran hedeflerine yönelik ortak hava saldırıları düzenlediği iddia edildi. Yerel kaynaklar Bahreyn, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri uçaklarının İran topraklarındaki çeşitli hedefleri vurduğunu öne sürdü.
1: Kendi

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da gerçekleşen tarihi NATO zirvesinin ardından yazılı bir açıklama yaptı. Zirve boyunca alınan tedbirlere hoşgörüleri nedeniyle Ankaralılara teşekkür etti. Erdoğan ayrıca Türkiye'nin NATO için merkezi bir aktör olduğunu da vurguladı. Cumhurbaşkanı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la yaptığı görüşmelerin somut çıktılarına ilişkin de beklentilerini paylaştı.
1: Dünyanın gözü kulağı Türkiye'deydi. Tarihi NATO zirvesi başarıyla tamamlandı. Uluslararası diplomasinin kalbi 2 gün boyunca Ankara'da attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvenin ardından Ankaralılara hoşgörüleri için teşekkür etti.
2: Zirve sürecinde güvenliğin en üst düzeyde sağlanması ile vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunması arasında hassas bir denge gözetilmiştir. Ankara'mızın tanıtımına da büyük katkı sunan, zirve boyunca gösterdikleri hoşgörü ve eşsiz misafirperverlik için Ankaralı hemşerilerime gönülden teşekkürlerimi sunuyorum.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesinin ardından sosyal medya hesabından yazılı bir mesaj paylaştı. Zirvenin dünya dengeleri açısından kritik bir süreçte gerçekleştiğini hatırlattı. İttifakın daha güçlü ve hazırlıklı hale getirilmesinin öncelikli başlıklar arasında yer aldığını belirtti. Türkiye'nin küresel dönüşümün tam merkezinde NATO'nun en güçlü aktörlerinden biri olduğunu vurguladı.
2: Türkiye olarak biz de sahip olduğumuz tecrübe, askeri kabiliyet ve gelişen savunma sanayisi altyapımızla bu sürece en güçlü katkıyı sunmaya devam edeceğiz. Türkiye yalnızca ev sahibi ülke değil, ittifakın savunma, diplomasi ve kriz çözme kapasitesine doğrudan katkı sunan kilit bir müttefiktir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la yaptığı görüşmelere ilişkin de olumlu mesajlar paylaştı. Kaan uçağı ve F-35 programına ilişkin beklentileri dile getirdi.
2: Özellikle zirve vesilesiyle ülkemize resmi ziyaret gerçekleştiren kıymetli dostum, ABD Başkanı Sayın Trump'la gerçekleştirdiğimiz yapıcı ve verimli görüşmelerin, milli muharip uçağımız Kaan ve F-35 programı başta olmak üzere, savunma sanayisi alanında ülkemizin beklentilerine uygun, somut neticelere vesile olacağına inanıyorum.
1: Erdoğan, savunma harcamalarının 2030'dan önce %3,5 seviyesine çıkarılacağı taahhüdünü yineledi. Çelik Kubbe projesi için hava ve füze savunma kabiliyetlerine 24 milyar dolar ilave bütçe ayrıldığını da açıkladı. Bölgesel gelişmelere ilişkin de net mesajlar verdi.
2: Ayrıca belirtmek gerekir ki Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşında barış için iletişim kanallarını açık tutarken, İran-ABD sürecinde itidal, diplomasi ve kalıcı barışı, Gazze-Lübnan ve Libya başlıklarında da ateşkes, istikrar ve çok taraflı işbirliği yaklaşımını savunmaya devam etmektedir.
0: NATO Liderler Zirvesi sonrası diplomasi devam etti. Cumhurbaşkanı Ankara'da kalan liderlerle külliyede ayrı ayrı görüşmeler yaptı.
3: Üç gün süren NATO Liderler Zirvesi sona erdi. ABD Başkanı Donald Trump Ankara'dan ayrıldı ancak bazı liderler henüz dönmedi. Erdoğan liderlerle diplomasi trafiğini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'nin ardından ikili görüşmeleri devam ediyor. Erdoğan, Karadağ Başbakanı Miloško Spajić'i kabul etti. İkili ilişkilerle bölgesel konular ele alındı. Savunma sanayi ve güvenlik konularında işbirliğini geliştirmek için atılabilecek adımlar değerlendirildi. Erdoğan, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ile de görüşme gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-Slovakya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı, Avrupa Birliği'nin savunmaya yönelik çabalarının NATO'yu tamamlayıcı bir özellik arz etmesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı son olarak Arnavutluk Başbakanı Edirama'yı kabul etti. Liderler ikili ve güncel gelişmeleri değerlendirdi. NATO Liderler Zirvesi gelecek yıl Arnavutluk ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
0: Evet, Ankara'daki NATO zirvesi sona erdi efendim, ancak yankıları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirveye katılan devlet ve hükümet başkanlarına özel bir hediye takdim ettiği ortaya çıktı. Erdoğan tüm liderlere yerli üretim revolver tipi tabanca hediye etti.
1: NATO Ankara zirvesi tarihi anlara tanıklık etti. Verilen mesajlar kadar görkemli törenler ve jestler de çok konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk liderlere özel hediyesi ise büyük yankı uyandırdı. Erdoğan tüm devlet ve hükümet başkanlarına yerli üretim revolver tabanca takdim etti. Hediye edilen her bir revolver, liderlerin isimleri işlenerek özel olarak hazırlandı. Silahların yurt dışına çıkarılabilmesi için gerekli belgeler de düzenlendi. Liderlere hediye edilen silah, 357 Magnum tipi bir revolverdi. Türk Savunma Sanayi firması Gümüşay tarafından üretilen tabanca, mermileriyle birlikte özel ahşap kutular içinde konuklara takdim edildi. Hediye kutusuna ayrıca Türkçe ve İngilizce bir not da eklendi. Notta, ülkemizde üretilen ilk revolver tipi tabanca Gümüşay ifadesi yer aldı. Plakete, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın en içten selamlarıyla ifadeleri de not düşüldü. Erdoğan'ın bu özel hediyesi bazı prosedür uygulamalarını da beraberinde getirdi. Liderlerin bir kısmı ülkelerini ilgilendiren resmi işlemlerin tamamlanması için hediyelerini Türkiye'de bıraktı. Kimi devlet ve hükümet başkanları tabancaları büyükelçilik yetkililerine teslim etti. Litvanya Cumhurbaşkanı ise silahın fotoğraflarını paylaştı. Revolverin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda sergileneceğini de duyurdu.
0: Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısının Ay Yıldız karargahında yaptı. Gündemde NATO zirvesinde verilen mesajlar ve terörsüz Türkiye süreci vardı.
3: Trump'ın yaptırımları kaldıracağız açıklaması pozitif bir adım. Milli Savunma Bakanlığı yaptırımların kaldırılmasını memnuniyet verici olarak yorumladı. Müttefiklerin kısıtlamalar yerine karşılıklı güven adımları atması gerektiğinin altı çizildi.
4: Ankara Garnizon Komandanı, Welcome Excellency.
3: Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını Ay Yıldız karargahında gerçekleştirdi. Gündemde NATO zirvesi ve liderlerin yaptığı açıklamalar vardı. Bakanlık Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in açıklamalarına değindi. Gerilimi tırmandıracak söylemlerden uzak durulması gerektiğinin altı çizildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimseye bir tehdit olmadığı vurgulandı. Bakanlık terörsüz Türkiye süreci hakkındaki son durumu da paylaştı. Buna göre terör örgütündeki çözülme devam ediyor. Son olarak 4 PKK'lı terörist daha teslim oldu. Sınırlarda nöbet devam ediyor. Yapılan denetimlerde son bir hafta içinde biri terör örgütü mensubu 316 şahıs sınırda yakalandı. 1 Ocak'tan beri sınırı geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 5615'e çıktı. Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'deki faaliyetlerini de sürdürüyor. Deyrizor'da da 240 metre uzunluğunda yüzer köprü inşa edildi. Milli Savunma Bakanlığı köprü geçişlerinin 10 Temmuz'da başlayacağını açıkladı. Ve yükümlülerin beklediği bedelli askerlik ücreti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın paylaştığı genelgeyle yeni bedelli askerlik ücreti netleşti. Ocak ayına kadar bedelli askerlik ücreti 472.653 lira olarak tahsil edilecek.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 24 özel yayınında Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel'in sorularını cevapladı. Çiftçi, NATO zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirleri hakkında konuştu. Planlamaların çok önceden yapıldığını söyledi. Çiftçinin gündeminde yeni nesil suç örgütleri, siber dolandırıcılık ve ülkelerine dönen Suriyeliler de vardı.
5: Türkiye'nin büyük bir devlet olduğu bir kez daha tescillenmiş oldu. Yani herkes bunu kabul etti. İkinci bir şey, artık Cumhurbaşkanımızın da bir küresel lider olduğu bu NATO zirvesiyle beraber bir kez daha tescillenmiş oldu.
3: NATO Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi. Türkiye'nin gücünün ve Erdoğan'ın küresel liderliğinin tescillendiğini söyledi. Alınan güvenlik önlemlerini ayrı bir parantez açtı.
5: Abartmadık. Alınması gerektiği kadarıyla tedbir aldık. Çünkü biz daha önce yapılan NATO zirvelerinde, başka ülkelerde yapılan zirveleri de inceledik. Çok şükür herhangi bir sorun olmadan zirveyi kazasız, belasız ve sıyrıksız olarak atlattık. Ben Ankaralıları da bu manada teşekkür ediyorum.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 24 özel yayınında Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel'in sorularını cevapladı. Çiftçi ülkelerine geri dönen Suriyeliler hakkında verileri paylaştı.
5: Ülkemizde bulunan Suriyeli sayısı 2 milyon 245 bin kişi. Net rakam bu. 10 yıllık süre içerisinde 1,5 milyon kişi ülkelerine geri döndü Suriyelilerden. 8 Aralık devriminden sonra gidenlerin sayısı da bugün itibariyle 710 bin. Türkiye'de her gün aşağı yukarı 1000 kişi ülkelerine geri dönüyor.
3: İçişleri Bakanı terörsüz Türkiye süreci hakkında da konuştu. Teslim olan terörist sayısını verdi. Doğu illerinde artık işlevsiz kalan denetim noktalarının tek tek kaldırıldığını söyledi.
5: O günden bugüne kadar 219 tane terör örgütü mensubu ikna edilerek teslim olması sağlanmış. Yani sırf 134 tanesi bu sene teslim oldu. 2763 tane yol kontrol noktasını veya sabit noktayı kaldırdık. Müfettişlerimiz sahada çalışıyorlar. Kalanları da gözden geçiriyorlar.
3: Bakan Çiftçi yeni nesil suç örgütleriyle mücadeleye dair bir parantez açtı. Örgütlerin sosyal medya üzerinden 15-18 yaş aralığındaki çocuklara hedef aldığını belirtti, ekledi.
5: Bu senenin ilk 6 ayında 478 suç örgütüne yönelik olarak 1272 operasyon yaptık. İster yerelde olsun, ister ulusalda faaliyet göstersin. Bunlara kesinlikle faaliyet alanı bırakmayacağız. Bunların tamamını tasfiye edeceğiz. Bu konuda hem İçişleri Bakanlığımız hem de Adalet Bakanlığımız son derece kararlı.
3: Bakan Çiftçi, siber dolandırıcılıkla mücadelede Dolunay merkezlerinin yakında hizmete gireceğini müjdeledi. Bu merkezler şikayetle birlikte anında harekete geçecek, paranın izi sürülecek ve vatandaşların mağdur olmasının önüne geçilecek.
5: Hiçbir polis, hiçbir jandarma veya savcı davet ederse polis merkezi amirliğine, karakola davet eder veya savcılığa davet eder ve yanında para falan da istemez yani. Vatandaşlarımız bu tür kişilere kesinlikle itibar etmesinler. Telefon açtıklarında bu tür kişiler hemen telefonu kapatsınlar ve 112 arasınlar.
0: Ankara'da NATO zirvesi için alınan trafik ve güvenlik tedbirleri zirve programının tamamlanmasıyla büyük ölçüde kaldırıldı. Kapalı tutulan yollar, protokol güzergahları ve otel çevrelerinde trafik akışı yeniden normale dönmeye başladı. Park, motokurye ve scooter kısıtlamaları sona ererken ağır tonajlı araçlar için uygulanan kısıtlama da 10 Temmuz saat 10 itibarıyla kalkacak.
3: NATO zirvesi için alınan trafik ve güvenlik tedbirleri büyük ölçüde kaldırıldı. 7-8 Temmuz'da dünya liderlerini ağırlayan başkentte yollar yeniden açıldı. Külliye, oteller ve protokol güzergahlarında trafik akışı normale dönmeye başladı. Zirve boyunca bazı yollar gün boyu kapalı tutuldu. Bazı ana arterler ise sadece konvoy geçişlerinde kapatıldı. Liderlerin ayrılmasıyla bu geçici kapatmalar sona erdi. Zirve güzergahlarında uygulanan park yasağı kaldırıldı. Motokurye ve scooter kısıtlamaları da sona erdi. Başkentte ulaşım günlük akışına dönmeye başladı. Ağır tonajlı araçlar için kısıtlama ise devam ediyor. Yakıt tankeri, beton mikseri ve çekici gibi araçlar için kısıtlama 10 Temmuz saat 10'a kadar sürecek. Bu saatin ardından şehir merkezine giriş yerinde normale dönmesi bekleniyor.
0: Evet, Türkiye'de düzenlenen NATO zirvesine damgasını vuran birçok an var tabii efendim. Onlardan biri de Türk yıldızlarının selamlama uçuşu olmuştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Ankara'da

0: Ankara ziyaretinde selamlama uçuşu yapan Türk jetinin kokpit görüntüleri paylaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı NATO zirvesine ilişkin bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Trump'ın Cumhurbaşkanlığı külliyesine gelişindeki Türk yıldızlarının gerçekleştirdiği selamlama uçuşundaki kokpit görüntülerini paylaştı. Paylaşıma işte karşınızda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hassas zaman yönetimi ve kusursuz koordinasyonu notu düşürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladığı anda Türk yıldızları akrobasi timinin de selamlama uçuşunu saniyeler bazında yapılan planlamayla gerçekleştirdiği belirtildi. Paylaşımda gökyüzündeki bu kusursuz senkronizasyon, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yüksek disiplini, üstün planlama kabiliyetini ve profesyonelliğini bir kez daha gözler önüne serdiği ifadelerine yer verildi. Türk yıldızlarının selamlama uçuşu esnasındaki kokpit görüntüleri ve telsiz konuşmaları da paylaşımda yer aldı. İzlanda Başbakanı NATO zirvesinde külliyeye gelişi ve çevreye bakışlarıyla sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri oldu. Zirve sonrası Ankara Kalesi'ni gezen Frostadottir şehir manzarasını seyretti, fotoğraf çektirdi ve kale esnafının Ankara oyun havalı karşılamasıyla renkli anlar yaşadı.
1: Ankara'daki NATO zirvesinin en çok konuşulan isimlerinden biri İzlanda Başbakanı Kristrún Frostadottir oldu. Külliyeye gelişi, çevreye bakışları ve Ankara gezisi sosyal medyada ilgi gördü. Genç başbakan zirve atmosferine daha renkli bir detay kattı. Frostadottir'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldiği anlar kameralara yansıdı. Makam aracından indikten sonra çevreye bakışları sosyal medyada gündem oldu. O anlar zirve kulislerinin en çok paylaşılan görüntüleri arasına girdi. İzlanda Başbakanı zirve sonrası da rotasını Ankara Kalesi'ne çevirdi. Kalede şehir manzarasını seyretti ve fotoğraf çektirdi. Daha sonra ise kalede bir restoranda yemek yedi. Frostadottir NATO zirvesi sonrası bir paylaşım da yaptı. Paylaşımında NATO'nun dönüşüm geçirdiğini ve Avrupa'nın daha büyük sorumluluk üstlendiğini vurguladı. NATO'nun üye sayısı ve kolektif savunmaya katkı bakımından daha güçlü bir konumda olduğunu belirtti.

0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT yine bir kazayla gündemde sevgili izleyenler. Mecidiyeköy'de yol kenarında duran bir vatandaş seyir halindeki İETT otobüsünün çarpmasıyla otomobille otobüs arasında sıkıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler İBB yönetimindeki toplu ulaşımda güvenlik tartışmalarını bir kez daha alevlendirdi.
1: İşte o an. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT otobüsü geliyor, yol kenarında duran vatandaşa rağmen geçişini sürdürüyor ve talihsiz adam iki aracın arasında sıkışıyor. Görüntüler İstanbul Mecidiyeköy'den. Yol kenarında park halindeki otomobilin yanında duran bir vatandaş ve İETT'ye ait özel halk otobüsü. Otobüs güvenli geçiş mesafesini koruyamayınca vatandaş otomobille otobüs arasında kaldı. Çarpmanın etkisiyle sıkışan adama ilk müdahaleyi çevrede bulunanlar yaptı. Neyse ki olay hafif yaralanmayla atlatıldı. Ancak yansıyan bu görüntüler İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimindeki İETT'de yaşanan güvenlik ve sürücü dikkati tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. İstanbulluların her gün kullandığı toplu ulaşımda benzer görüntülerin yaşanmaması için denetimlerin artırılması ve gerekli önlemlerin alınması beklentisi bir kez daha gündeme geldi.
0: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen geleneksel Şehit Ömer Halis Demir bisiklet turu bu yıl 10.

0: Çerkez Arnavutköy'den start aldı. Şehitliklerden alınan vatan toprağını Niğde'deki Ömer Halis Demir'in kabrine ulaştıracak sporcular yüzlerce kilometrelik anlamlı yolculuğa dualarla uğurlandı.
1: Hem spor hem vefa. Arnavutköy'den Niğde'ye uzanan anlamlı yolculuk başladı. 15 Temmuz şehidi Ömer Halis Demir hatırasına düzenlenen bisiklet turunda sporcular yüzlerce kilometre pedal çevirecek.
2: Aslında ifade etmek biraz zor ama söyleyebileceğim şey gurur. Sadece gurur gerçekten. Oraya gittiğimiz anda yaşadığımız zaten bu bütün çektiğimiz zorlukların hepsini unutuyorsunuz, öyle söyleyeyim.
3: Hazırlıklar yapıldı, start verildi. 35 profesyonel sporcu Arnavutköy'den Niğde'ye doğru yola çıktı.
1: 10. Şehit Halis Demir Ulusal Bisiklet Turu Arnavutköy'de düzenlenen törenle başladı. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında gösterdiği kahramanlıkla darbenin seyrini değiştiren Şehit Assubay Ömer Halis Demir'in hatırasını yaşatmak amacıyla düzenlenen organizasyon bu yılda yüzlerce kilometrelik anlamlı bir yolculuğa sahne oluyor.
4: 9 tane ilimize uğrayıp yaklaşık 1071 kilometrelik bir parkur bu parkur. 35'in üzerinde sporcumuz var, bisiklet sporcumuz var. Efendim Türkiye Cumhuriyetlerinden birçok komşu ülkeden, kardeş ülkeden katılan sporcularımız var. İnşallah bu sezon Ömer Halis Demir Ulusal Bisiklet Turu bambaşka olacak.
1: Sporcular 15 Temmuz'da Niğde'ye ulaşacak. Tur boyunca güzergahta bulunan şehitliklerden alınılacak vatan toprakları Niğde'de Şehit Ömer Halis Demir'in kabri başına ulaştırılacak.
5: Tabii o gün sokağa çıkan insanları unutmamak lazım. Şehitleri unutmamak lazım, gazileri unutmamak lazım. Ve 15 Temmuz ruhunu bizden sonraki kuşaklara daha da anlamlı bir şekilde emanet edeceğiz.
1: Etkinlik hem 15 Temmuz şehitlerini anmayı hem de milli birlik ve beraberlik ruhunu gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor. Duygusal anların yaşandığı törende konuşmaların ardından sporcular dua ile uğurlandı.
6: Türkistan coğrafyasından, Anadolu'nun değişik coğrafyalarından bu tura katılacak olan kıymetli sporcularımıza kazasız belasız sürüşler diliyorum. Güle güle gitsinler. Hasan Dağı'nın dibinde yatan Ömer Halis Demir'e Arnavutköy'den selamlar götürsünler.
1: Yaklaşık bir hafta sürecek bisiklet turunda 35 profesyonel sporcu pedal çevirecek. Tur 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününde Niğde'de düzenlenecek anma programıyla sona erecek.
7: Isparta'dan katılıyorum. İkinci katılışım. Çok yani zorlanmayacağım çünkü şehidimin adına gittiğimden dolayı bu bende çok güzel bir his uyandırıyor içimde. Yani her türlü gitmeyi düşünüyorum. Yağmurlu havada, karda, suda, her şeyde.
8: Çok güzel bir etkinlik olmuş. Şehidimizin adına katılıyoruz. Vallahi hem üzücü hem gururlandırıcı bir organizasyon olmuş. Yol olacağımı pek tahmin etmiyorum abi. Ekip bayağı sağlam. İnşallah kazasız belasız arkadaşlara, hocalara diyorum abi.
0: Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışının yıl dönümünde İstanbul'da anlamlı bir buluşma gerçekleşecek. AK Parti İstanbul Gençlik Kolları'nın düzenleyeceği yürüyüşte binlerce genç Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya'ya yürüyecek efendim. Etkinliğin detaylarını AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce anlattı.
9: Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışının yıl dönümü dolayısıyla bir kez daha gençlerle buluşacak. AK Parti İstanbul Gençlik Kolları'nın düzenlediği bir gençlik yürüyüşü 10 Temmuz Cuma akşamı gerçekleştirilecek.
10: Geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Fetih Nesli Ayasofya'ya yürüyor yürüyüşümüzü bu yılda bir gençlik yürüyüşü olarak çok büyük bir coşkuyla Beyazıt'tan Ayasofya'ya Cuma günü saat 21.00'da sizlerin katılımlarıyla gerçekleştireceğiz. Tüm İstanbulluları, tüm İstanbul'un gençlerini bu anlamlı buluşmamıza, yürüyüşümüze davet ediyoruz.
9: Program saat 21'de Beyazıt Meydanı'nda başlayacak. Yürüyüşe katılanlar Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne kadar hep birlikte yürüyecek. Geçen yıl ilk kez düzenlenen organizasyon bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecek.
11: Şükürler olsun.
12: Hak yerine getirdi en büyük niyazını.
9: Etkinliğe özellikle gençlerin yoğun katılım göstermesi beklenirken organizasyona tüm İstanbullular

0: Ulular davet edildi.
1: Kün malı İstanbul. Başkasının olursa yıkılmalı İstanbul.
2: Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Işıl karakteriyle milyonların sevgisini kazanan genç oyuncu Ece Ertem'in ani ve şüpheli ölümü gündem olmuştu efendim. Genç oyuncunun ölümündeki sır perdesi aralandı. Adli Tıp Kurumu raporu İrtem'in alkol zehirlenmesi sonucu öldüğünü ortaya koydu.
3: Filmimiz çok güzel gidiyor, çok heyecanlıyız.
4: Adli tıp raporu merakla bekleniyordu. Ünlü oyuncunun ölüm nedeni ortaya çıktı. Alkol zehirlenmesi gerekçe gösterildi. Söz konusu isim ünlü oyuncu Ece İrtem. Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Işıl rolüyle geniş kitlelere ulaştı.
5: Ünlü oyuncu 15 Haziran'da evinde annesi tarafından ölü bulunmuştu. Aradan geçen sürede pek çok iddia ortaya atıldı ölümün üzerine ve yurt dışına çıktığında bile maymun ısırığı nedeniyle öldüğü bile iddia edildi. Adli Tıp Kurumu'nun raporuysa gerçeği gün yüzüne serdi.
4: Rapora göre genç oyuncunun kesin ölüm sebebi iddia edildiği gibi bir virüs veya enfeksiyon değil, alkol zehirlenmesiydi. Konuyla ilgili açıklama yapan İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun da oyuncunun olay günü annesiyle buluşmadan önce alkol aldığının değerlendirildiğini belirtti.
5: Adli Tıp Kurumu'nun raporu ortaya çıktı ve İrtem'in kesin ölüm nedeni belli oldu. Rapora göre ölümün nedeni etil alkol zehirlenmesi. Masada iki seçenek var. Yani birincisi alkolün aşırı tüketimi, ikincisi ise sahte alkol, yani etil alkol tüketimi. İrtem'inden kaynaklı bir zehirlenme.
3: Çünkü bahsettiğim gibi burada okudum. Burada.
5: Ece İrtem'in kanında tam 395 mg etil alkol tespit edildi. Yani bu oran oldukça fazla olduğu anlamına geliyor. İşte bütün bu rapora da baktığımız zaman şunu görüyoruz ki gencecik bir kadın hayatının bağrında etil alkol nedeniyle hayatını kaybetti.
6: Erken dönemde destek almak hem kişinin hem de ailesinin yaşamını olumlu yönde değiştirebilir.
4: Yeşilay uzmanlarına göre alkol bağımlılığı her yaşta korkutucu bir etki yaratıyor.
6: Alkol bağımlılığı yalnızca fiziksel sağlığı etkileyen bir sağlık sorunu değil. Kişinin tüm yaşamını etkileyen biyopsikososyal açıdan değerlendirilebilecek bir beyin hastalığıdır. Ücretsiz destek sunan, psikososyal destek sunan Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinden destek alabilirsiniz.
2: Önce silahlı saldırıya uğradı, ardından yaralı halde direksiyon başına geçti ancak hastaneye yetişemeden kaza yaptı. Başta trafik kazası sanılan olayın perde arkası cinayet büro ekiplerinin çalışmasıyla aydınlatıldı. Kameralara yansıyan saldırının ardından 7 şüpheli yakalandı. Tetiği çeken şüpheli ise cinayeti itiraf etti.
0: Gece yarısı park halindeki otomobil ve otomobilin yanına yaklaşan iki şüpheli. Saniyeler sonra silah sesleri yükseliyor. Yaşındaki Baran Yusuf Dağdeviren aracının içinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. Saldırganlar olay yerinden hızla kaçtı. Genç adam son bir umutla direksiyonunun başına geçerek hastaneye ulaşmaya çalıştı. Ancak aldığı kurşun yaraları nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce bir araca, sonra üst geçitteki duvara çarptı.
7: Onda bir şey var ha.
0: İlk anda trafik kazası olarak değerlendirilen olayın aslında planlı bir silahlı saldırı olduğu polislerin incelemesiyle ortaya çıktı. Dedektifler operasyonla 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen şüphelinin emniyette cinayeti itiraf ettiği belirtildi. Kanlı saldırının tüm detayları ise kameralara yansıdı.
2: Bursa Ulu Yol Adliyesi'nde karşılaşan davalı taraflar arasında çıkan kavga adeta meydan savaşına dönüştü. Kavgaya ayırmaya çalışan bir polis memuru da yaralandı.
0: Tekme, tokat ve yumruklar havada uçtu. Adliye önünde karşı karşıya gelen davalı tarafları polis ekipleri zorlukla ayırdı. Olay Bursa Uluyol Adliyesi önünde bulunan çay bahçesinde meydana geldi. Dava öncesi taraflar çay bahçesinde karşılaştı. Aralarında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve kavgaya dönüştü. tarafların birbirlerine masa ve sandalyelerle saldırdığı anlarda çevrede büyük panik yaşandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgayı güçlükle kontrol altına alan polis ekipleri tarafları ayırırken arbedede bir polis memuru hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma ise sürüyor.
2: İzmir'de bir adam eşinin yanlışlıkla çöpe attığı 400 bin lira dolu poşeti bulmak için tonlarca çöpü didik didik aradı. Para dolu poşet mahalledeki çöp konteynerinde bulununca talihli vatandaş kısa sürede hem korku hem de büyük bir mutluluk yaşadı.
8: Emanet aldığı 400 bin lira eşi tarafından yanlışlıkla çöpe atılınca tonlarca çöpün arasından parayı bulmaya çalıştı. Ancak para beklemedikleri bir yerden çıktı. İlginç olayın adresi İzmir.
9: Valla bir kardeşimizin emanet parası vardı. Hani bizden altın yapacaktı, sen de dursun dedi. Ertesi gün altın yapacaktı. Bir gün önceden parayı aldık biz. Eve getirdim, mutfağa koydum. O da eşime söylemeyi unuttum.
8: Eşine parayı almayı geldiğini söyleyen adam eşinden aldığı cevap karşısında şoke oldu.
9: Eşimi aradım, dedim ki işte parayı almaya geliyorum dedim. Ne parası dedi. Vallahi dedim ben mutfağa para koydum dedim. Ben dedi onu dedi çöpe attım dedi, çöp zannettim dedi.
8: Yaşanan talihsizlik karşısında fazla bir seçeneği olmayan adam kolları sıvadı, tonlarca çöpün arasına girdi. Bir umut paranın koyulduğu poşeti bulmaya çalıştı.
9: Tabii orada o esnada başımızdan kaynar sular döküldü. Ama elhamdülillah dedim helal paradır dedim, buluruz dedim, hiç tasalanma dedim, merak etme dedim. Sonra Allah razı olsun belediyenin, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin temizlik işleri müdürlüğünü aradık. Çok yardımcı oldular bizden, onlardan Allah razı olsun. Oradaki çalışanlardan, oradaki şeften, temizlik işleri müdürümüzden Allah bin kere razı olsun.
10: Nasıl buldunuz?
9: Yani onların da destekleriyle bulduk açıkçası, yani onlar da çok çaba sarf ettiler. Kamyoneti buldular. Kamyonu sağ olsun oraya boşalttılar. Aradık 15 ton çöpün içerisinde. Akrabalarımıza çağırdık. Bir 7-8 kişi toparlanıp orada aradık.
8: Ancak kamera görüntüleri incelenince ilginç detay ortaya çıktı.
9: Bizim hanım poşeti çöp konteynerinin yanına atıyor. Tabii temizlik işlerinde çalışan arkadaşlar konteyneri boşaltıyor. Sağında solunda bulunan ufak tefek çöpleri de poşetleri de tekrar konteynerin içine atıyor.
8: Vatandaş yaşanan bu olay karşısında hem üzüntü, hem umut, hem de şaşkınlığı bir arada yaşadı.

Sevgili izleyenler, haberleri aktardık. Biraz da gazete manşetlerine bakacağız. Bakalım hangi haber hangi manşetle gazetelerde yerini aldı. Akşam gazetesiyle başlıyoruz. Teşekkürler Ankara başlığına bakalım önce. Biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günde de 3 ülkenin liderleriyle Beştepe'de görüşerek diplomasi trafiği sürdü. Görev yapan herkese şükranlarımı ifade ediyorum mesajları geldi tabii. NATO'nun resmi hesabından Türkiye'ye teşekkür mesajı paylaşıldı. Mesajda zirvenin yapıldığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Türk yıldızlarının gösteri uçuşunun fotoğraflarıyla teşekkürler Ankara ifadesi yer aldı. Beyaz Saray'da Erdoğan ve Trump'ın Cumhurbaşkanlığı forsu önünde tokalaştıkları fotoğrafı paylaştı. Trump, çok iyi iki gün geçirdik dedi. NATO'nun X hesabından görsellerle yaptığı paylaşım Türkçe yayınlandı aynı zamanda. Zirve Erdoğan'ın diplomatik zaferi diyor hemen altında bir diğer başlık. Ankara'da gerçekleştirilen NATO zirvesini dünya basını bu şekilde değerlendirdi. Ve Türkiye kazandı diyor. Reuters, Trump'ın zirveye katılması Erdoğan'ın diplomatik başarısıdır dedi. Bloomberg, Türkiye Avrupa'nın güvenlik açıklarını doldurabilecek konumda diyor. İsrail Hayom, NATO zirvesi Türkiye'yi uluslararası güç olarak konumlandırdı dedi. Politico, etkili bir müzakereci olarak öne çıkan Erdoğan tek kazanan oldu şeklinde yorumluyor. BSC, Trump Türkiye'ye yaptırımlarını kaldırma ve F-35 satma sözü verdi şeklinde gördü haberi. Dedik ve

devam ediyoruz. Bakan Çiftçi zirveyi 24 TV'ye anlattı efendim. Geçtiğimiz günde yayınlamıştık. 3 katmanlı koruma uyguladık başlığıyla haber yer buluyor Akşam gazetesinde. İçişleri Bakanı Çiftçi zirveyle Türkiye'nin büyük devlet olduğu ve Cumhurbaşkanımızın küresel bir lider olduğu tescillendi dedi. Önceki NATO zirvelerini incelediklerini belirten Bakan Çiftçi, birçok tehdidin gürültü çıkarmadan önlendiğini ifade etti. Ve Bakan Çiftçi 3 aşamalı ve 3 kuşaklı eylem planı uygulandığını belirterek Ankara'ya komşu şehirler son bir ay sessiz ama etkili bir kalkanla korundu diye konuştu. Bu yapmış olduğu açıklaması da bir ay süren sessiz kalkan başlığıyla gazetede yerini aldı dedik. Ve bir daha manşete dönelim. Doğum hızında pandemi etkisini aşamadık başlığı da manşette genişçe yer alıyor. TÜİK verilerine göre Türkiye'nin nüfus artış hızı alarm veriyor. Doğurganlık 10 yılda 0.73'e düşerek 1.42'ye indi diyor gazete. TÜİK'in 2026 bültenine göre Türkiye 86.1 milyonla dünyanın en kalabalık 18. ülkesi oldu, ancak çocuk nüfus oranı %24,8 dünya ortalamasının altında kaldı. Nüfusun kendini yenileme eşiği kabul edilen doğurganlık hızında dünya ortalaması 5 yılda 2.35'ten 2.24'e indi. Türkiye'de ise bu rakam 2020'de 1.76 iken 2025'te 1.42'ye kadar geriledi diyor gazete. Türkiye'nin doğurganlık hızı ve Avrupa Birliği'nin doğurganlık hızını da yine aynı manşette eşleştiriyor. Ve kara paraya sistematik aklama başlığıyla devam ediyoruz. Kapalı Çarşı iddianamesinde suçtan elde edilen paraların nasıl aklandığı deşifre edildi. Yasa dışı bahis gelirleri ATM, mobil bankacılık, QR kod, cebe havale ve ödeme kuruluşları üzerinden dolaştırıldı. Ardından dövize, altına veya kripto varlıklara dönüştürüldü. Suç gelirlerinin takibi için örgüt içerisinde ayrı bir muhasebe sistemi kuruldu. Sisteme giren paralar M80 koduyla ifade edilen altyapı üzerinden takip edildi diyor gazete dedik ve Akşam gazetesini noktaladık efendim. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Türkiye gücüne güç kattı başlığını manşetinde genişçe görüyor Sabah gazetesi. NATO zirvesindeki eşsiz ev sahipliği unutulmaz izler bıraktı. Erdoğan'ın dengeli diplomasisi büyük takdir topladı. Avrupa'nın geleceği Ankara'da şekillendi. Batı'yla yeni anlaşmalar küresel etkinliği büyüttü diyor gazete. Dünya medyası Türkiye'nin kazanımlarını manşetlerine taşıdı şeklinde de yine Sabah gazetesi de bu habere de yer veriyor. Bir diğer yandan yine aynı manşette yemekler konusu da yer buluyor. Yemekler kıskandırdı, Mehteran büyüledi başlığıyla. Liderler ve tüm misafirler sunulan imkanları, hediyeleri ve yemekleri överek ülkelerine döndüler. Erdoğan, liderlere namlusunda isimleri yazılı Magnum Revolver tabanca hediye etti. Trump, hediye kalemi hemen cebine koyarken Macron notlarını bu kalemle aldı. Ceddin Deden marşı sonrası, Miçotakis'in kaba dayı gibi yürüyüşü de herkesi gülümsetti. Devam edelim. Pentagon'dan tam 3 kat büyük başlığıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni komuta merkezi Ay Yıldız Müşterek Karargahı tasarımı ve teknolojisiyle Türkiye'nin simge yapılarından biri olacak. 12 milyon metrekare alana kurulan Ay Yıldız, Pentagon'dan 3, NATO karargahındansa 4 kat daha büyük diyor gazete. Fatih'in emaneti 6 yıldır özgür başlığı da hemen altında yer aldı. İstanbul'un fethinin mührü ve Fatih Sultan Mehmet'in emaneti olan Ayasofya için bugün tarihi bir gün. Biraz evvel haberini de aktarmıştık efendim. Ayasofya 86 yıllık müze döneminin ardından Başkan Erdoğan'ın kararlı iradesiyle

tam 6 yıl önce kılınan cuma namazıyla yeniden asli kimliğine kavuştu, diyor gazete. Ve hain FETÖ'nün temeli 60 yıl önce atıldı başlığı da devam ediyoruz. Hain örgüt FETÖ. 10 yıl önceki darbe girişimi

60 yıllık sinsi bir işgale dönüştü. 70'li yıllarda palazlanan örgüt, 80'li ve 90'lı yıllarda sağ iktidarlara ve Ecevit hükümetine yakın durarak Türk Silahlı Kuvvetleri ve bürokrasi de güç kazandı diyor gazete. Evet, Sabah gazetesini de noktaladık efendim. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Ankaralılara gönülden teşekkür başlığını manşetine taşıdı Hürriyet gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınladığı mesajla NATO zirvesinde görev yapanlara teşekkür etti. Erdoğan güvenliğin en üst düzeyde sağlanmasıyla vatandaşların hak ve özgürlüklerinin korunması arasında hassas bir denge gözetildiğini vurgulayarak zirve boyunca gösterdikleri hoşgörü ve eşsiz misafirperverlik için Ankaralı hemşehrilerime gönülden teşekkürlerimi sunuyorum dedi. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği dün de sürdü. Arnavutluk Başbakanı Rama, Karadağ Başbakanı Sipajik ve Slovakya Cumhurbaşkanı ile görüşmeler gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı ayrıca NATO liderlerine de hediye tabanca takdim etti. Yine gazetede yerini alıyor bu haberde. Ve Ankara'ya gelmeden vurun dedi başlığına da bakalım, manşette genişçe yer buldu. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda 3 tankeri vurması Trump'ı sinirlendirdi. Trump, Ankara'ya yola çıkmadan İran'ı vurun emrini verdi. İran'da Körfez ülkelerindeki hedeflere misillemede bulununca dünyayı yine savaş korkusu sardı. Amerika Birleşik Devletleri basınına göre Ankara'ya gelmeye hazırlanan Trump'a acil bir rapor sunuldu. Rapora göre İran, Hürmüz Boğazı'nda 3 tankeri füzelerle vurdu. Raporu okuyan Trump çok sinirlendi. İran'ın vurulması için talimat verdi. Trump, Ankara'dayken de Amerika Birleşik Devletleri güçleri İran'ı bombalamaya başladı. O yüzden Trump, Ankara'da ateşkes bitti dedi diyor gazete. Hangi ülke ne kazandı başlığına da şöyle kısaca bakalım efendim. Dünyanın gözü 2 gün boyunca NATO zirvesine deniyle Ankara'daydı dedik. İşte NATO, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Türkiye'nin zirveden kazandıkları diyor Hürriyet gazetesi. NATO, müttefikler ittifaka güçlü desteklerini yeniledi, korkulan çatırdama olmadı diyor. Amerika Birleşik Devletleri, Trump zirveden istediğini almışa benziyordu. Avrupa, yeni dönemde de savunma sanayisindeki yükselişin sürecek olması Avrupa'yı rahatlattı. Türkiye ise vazgeçilmez bir müttefik olduğunu bir kez daha teyit ettirdi şeklinde haber yer buluyor gazetede dedik ve Hürriyet gazetesini de noktalıyoruz efendim. Milliyet gazetesiyle devam edelim. Avrupa sütunu güçlenmeli başlığına bakalım önce gazetede. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesinin ardından dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Slovakya Cumhurbaşkanı'nı, Karadağ Başbakanı'nı ve Arnavutluk Başbakanı Rama'yla bir araya geldi. Erdoğan, görüşmesinde NATO'nun Avrupa sütununu güçlendirmenin önemli olduğuna dikkat çekerek Avrupa Birliği'nin savunmaya yönelik çabalarının NATO'yu tamamlayıcı bir özellik arz etmesi gerektiğini ifade etti. Ve Ankaralılara da NATO teşekkürü notu da yine Milliyet gazetesinde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda NATO zirvesinin başarıyla tamamlandığını belirtti. NATO 3.0 vizyonunun tam merkezinde izleyen Erdoğan, Ankara'mızın tanıtımına da büyük katkı sunan zirve boyunca gösterdikleri hoşgörü ve eşsiz misafirperverlik için Ankara hemşehrilerime gönülden teşekkürlerimi sunuyorum ifadelerini kullandı. Zamanlamadaki matematik başlığına da şöyle bakalım. Manşette yer buluyor bu başlık. ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi karşılama töreninde Türk yıldızlarının yaptığı kusursuz geçişin ardında günler öncesinden başlayan prova ve hassas zamanlama planı var diyor gazete. Ve devam edelim. Liderlere özel hediye gümüş ay başlığı da yine aynı manşette yer buluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesine katılan liderlere özel üretim revolver tabanca hediye etti.
İngiltere Başbakanı Starmer.

Birleşik Krallığa ithal edilmesinin yasal olmaması nedeniyle revolveri Türkiye'de bıraktı. İtalya Başbakanı Meloni'nin hediyesinin ise kendisine verilen diğer hediyelerle birlikte başbakanlıkta olduğu kaydedildi. Litvanya Devlet Başkanı Nausėda bu Gümüşay 357 Magnum tabancanın fotoğrafını paylaştı. Yine gazetede yer alıyor efendim. Evet, hemen yeni başında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni kurallar başlığını görüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nca tüm illere kişisel verilerin korunması kapsamında alınacak tedbirlere ilişkin 10 maddeden oluşan bir yazı gönderildi. Sınıf listeleri, öğrenci devamsızlık ve başarı ve disiplin belgeleri, öğrenci ve personele ait görüntü içerikler, okul ve kurum internet siteleri, sosyal medya hesapları veya çevrim içi platformda yayımlanmayacak diyor. Bu yeni kurallar bu şekilde yer buluyor gazetede. Kupa heyecanına füze düştü başlığıyla devam ediyoruz. Filistinli futbol severler saldırılarda hasar görmüş binalar arasında toplanarak Arjantin-Mısır maçını izledi efendim. Ve o anlara ait fotoğraf kareleri de yine gazetede yerini alıyor. Somali'deki krizde Türkiye devrede başlığıyla devam edelim. Türkiye Somali'de anayasa ve seçim sistemi konularının tartışıldığı dönemde yönetim ve muhalefet arasındaki diyalog sürecinin başlatılıp sürdürülmesi konusunda aktif rol üstleniyor. MİT Başkanlığı'nın yoğun temas trafiği de olumlu sonuç verdi. Somali hükümeti arabuluculuk rolü dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti dedik ve Milliyet gazetesini de noktaladık. Türkiye gazetesiyle devam ediyoruz. Savunmada payımız, dünyada prestijimiz arttı. Süper güç kazanımı başlığı genişçe manşette yer buluyor Türkiye gazetesinde. NATO ülkeleriyle milyarlarca dolarlık savunma anlaşmasına varıldı. Ankara dünyadan övgü alırken İsrail'de Türkiye süper güç oluyor yorumları yapıldı diyor gazete. Ve Ay Yıldız Pentagon'un 3 katı diyor yine aynı manşette. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni beyni olacak Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda ilk basın bilgilendirme toplantısı yapıldı. Göz dolduran yerleşke Pentagon'un 3. NATO binasının 4. katı diyor. Mehteri dünya duydu diyor yine aynı manşette gazete. Bulgar gazeteci bazen birkaç davul vuruşu tarihi anlamaya yeter dedi. Polonyalı bir uzmansa muhteşem. Niye bizde benzeri yok yorumunda bulundu diyor gazete ve Kapalı Çarşı açık vurgun başlığıyla devam ediyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk dosyalarından biri olan Kapalı Çarşı iddianamesi tamamlandı. Özel sistem kurmuşlar 504 şüphelinin yer aldığı iddianamede 369 şirketin karıştığı büyük kara para aklama ağı deşifre edildi. Suç gelirlerinin Kapalı Çarşı'da nakde dönüştürüldüğü paranın takibi için M80 diye tabir edilen bir muhasebe sistemi kurulduğu, özellikle E-PIN sisteminin kullanıldığı belirlendi diyor gazete. Evet, İstanbul'da mezar yeri kalmadı başlığına yer veriyor yine gazete. 3 büyük şehirde mezarlık krizi yaşanıyor dedi. Yatacak yerimiz yok başlığıyla görüyor haberi. Mega şehrin merkezinde yer bulamayanlar Kilyos ve Silivri gibi kilometrelerce uzağa yönlendiriliyor. Bu bölgelerde hızla doluyor. Yer krizi İstanbul'la sınırlı değil. İzmir'de 30 mezarlık doldu. %100 zam yapan belediyeye yer arıyor. Ankara'da mezar yerleri cep yakıyor dedi gazete ve Türkiye gazetesini böylelikle noktaladık. Yeni Şafak gazetesiyle devam edelim. NATO'da İsrail'e Suriye şoku başlığı manşette genişçe yer buluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaan Motorları'nın Türkiye'ye satışını ve F-35 konusundaki olumlu mesajlarını engelleyemeyen İsrail, NATO Liderler Zirvesi'nde Suriye şoku da yaşadı. Ankara'da Şara ile görüşen Trump, Suriye'yi teröre destek veren devlet listesinden çıkardı. 47 yıllık parantezi kapatan bu karar, zayıf ve parçalanmış bir ülke isteyen İsrail'in hesaplarını bozdu diyor gazete.
Ve zirveye Ankara standardı diyor aynı manşet içerisinde yine, ki

0: Ankara'nın ev sahipliğindeki 36. NATO Liderler Zirvesi önceki zirvelerle karşılaştırıldığında güvenlik, ulaşım, yemek ve organizasyonun işleyişi konusunda fark yarattı dedi Yeni Şafak gazetesi diyoruz ve Yeni Akit gazetesi ve son gazetemizle devam ediyoruz efendim. Sür manşetinde Genişçe Erdoğan'ın diplomasi trafiği baş döndürdü başlığına yer verdi Yeni Akit gazetesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Merz'in de aralarında bulunduğu çok sayıda liderle ikili görüşmeler yürüttü. Ticaret, ulaştırma, savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar değerlendirildi. Zincirler kırılalı 6 yıl oldu diyor bir diğer başlıkta gazete. İstanbul'un fethinin sembolü, kutlu mabet Ayasofya'nın kapılarının yeniden ibadete açılmasını sağlayan imzanın üzerinden tam 6 yıl geçti. Bir asra yakın süren bir mücadelenin sonunda yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii bugün Cumhurbaşkanı 10 Temmuz 2020'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yeniden cemaatine kavuştu dedik ve Yeni Akit gazetesini de noktaladık efendim. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz, ardından devam edeceğiz.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Değerli misafirler, NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyorum. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Devrim Erbil, Türk resim sanatının modern dönemindeki en özgün ve etkileyici ustalardan biri. Onun eserlerinde şehir, özellikle de İstanbul, yalnızca bir mekan değil, ritmi, nefesi ve defalarca yeniden doğan ışığıyla yaşayan bir varlık haline gelir. Erbil'in resimleri, kuş bakışı görüyle kenti parçalayarak yeniden kuran, çizgiyi bir ses gibi kullanan ve renkleri dingin bir melodiye dönüştüren benzersiz bir şiirselliğe sahiptir. Sanatçının titiz çizgi örgüsü adeta bir haritanın geometrisiyle bir şiirin duygusunu aynı düzlemde buluşturur. Mavi, onun tuvalinde bir renkten çok daha fazlasıdır. İstanbul'un hem sonsuzluğunu hem de hüzünlü ihtişamını taşıyan bir sembol gibi akar. Erbil, resimlerinde yalnızca mimariyi değil, şehrin ruhunu, tarih boyunca birikmiş anılarını ve çağdaş yaşamın dinamizmini de yakalar. Kariyeri boyunca yurt içinde ve yurt dışında sayısız sergi açmış, Türk plastik sanatlarının dünyadaki görünürlüğüne önemli katkılar sunmuştur. Kendine özgü çizgi estetiği ve ritmik kompozisyonlarıyla modern resmin sınırlarını genişletmiş, genç sanatçılar için ilham verici bir yol açmıştır. Devrim Erbil, bugün hala yaşayan bir şehir şairi gibi İstanbul'un nabzını tuvaline kaydeden bir görsel ozandır.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.
2: Yoğun bir iş günü ve tempoya yenik düşen bünye. Bayılma, beyne giden kan akışının azalması sonucu kısmi bilinç kaybıdır. Öncelikle bilincin yerinde olup olmadığını tespit etmek için kişi omuzlarından hafifçe sarsılarak seslenilir. Hasta sırt üstü yatırılır. Bacakları yaklaşık 30 santim yukarı kaldırılır. Sıkan kıyafetleri gevşetilir, ortam havalandırılır. Yiyecek ya da içecek verilmez. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardım.org.tr.
3: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
5: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Ara bitti, saatler 8'e uzandı ve moderatör sabah kaldığı yerden devam ediyor. NATO zirvesi sonrası Beyaz Saray'dan peş peşe çarpıcı paylaşımlar geliyor efendim. Beyaz Saray'ın resmi sosyal medya hesabından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı değerlendirmelerinin bulunduğu bir video paylaşıldı. NATO zirvesinin yankıları devam ediyor. Beyaz Saray'dan da konuya ilişkin bir açıklama geldi. Paylaşıma başarılı bir 2026 NATO zirvesi başlığı atıldı. Başkan Trump, müttefik savunma yatırımlarındaki artışı ilan etti notu düşürdü. Bu Amerikan şirketleri için yeni fırsatlar ve binlerce yüksek ücretli iş yarattı ifadesi kullanıldı. Beyaz Saray'ın paylaştığı video ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın sözleri yer aldı. Trump videoda, Türkiye'de çok başarılı bir NATO zirvesi gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. O muhteşem bir lider dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın sadece şunu söylemek istiyorum. O odada muazzam bir sevgi vardı cümleleri de videoda yer buldu. Tabii NATO zirvesi dönüşünde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ı ilk arayan İsrail Başbakanı Netanyahu oldu. Katil Netanyahu görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'i hedef alan mesajlarından yakındı. Açıklama İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapıldı. Netanyahu ile Trump'ın telefon görüşmesi yapıldığı belirtildi. Görüşmede Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırıları, İsrail'in Lübnan'daki işgali ve diğer bölgesel gelişmeler değerlendirildi. Trump, İran'a düzenledikleri hava saldırılarına ilişkin Netanyahu'yu bilgilendirdi. Netanyahu ise Lübnan'ın güneyinde sürdürdükleri işgale değindi. İsrail sınırlarında güvenlik bölgelerinin oluşturulması gerektiğini savundu. Netanyahu ayrıca NATO-Ankara zirvesinden yaşanan gelişmelerden duyduğu rahatsızlığı da saklamadı. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail hakkındaki verdiği mesajlardan yakındı. Erdoğan'ın İsrail'i hedef alan açıklamalarının ciddiye alınması gerektiğini dile getirdi. Başkentteki NATO zirvesi pek çok açıdan tarihi önemdeydi. Elbette medya liderlerinin verdiği mesajlar da jest ve mimiklere, seremonilere yoğunlaştı ama NATO'da bir de perde gerisinde çalışan, önemli kararlara altyapı oluşturan kişiler var ve aslında onların ortaya koyduğu, liderlerin onayladığı çok önemli kararlar alındı. İşte o gölgede kalan kritik kararlar

0: NATO, 1 milyar kişiden oluşan nüfusunu korumak için mücadele eden 32 ülkeden oluşan bir savunma ittifakı. Başkent Ankara'daki kritik zirvede de defansı güçlendirmek için atılması gereken adımlar karara bağlandı. Peki hangi kararlar alındı? NATO 3.0 nasıl şekillenecek?
1: Savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır.
0: NATO'nun hem Atlantik kanadı hem Avrupa kanadı Türkiye'nin kıymetini geç de olsa anladı. Gerçeklerle yüzleşti. Bu durum alınan kararlara, atılan imzalara da yansıdı. Türkiye, caydırıcılık mimarisinin omurgasında yer aldı. Gözetim, insansız hava araçları, uzay ve endüstriyel üretim konularında yeni projeler başlatıldı. Aselsan, Roketsan, STM ve TÜBİTAK'ın yıldızı parladı. Türkiye savunma ihracatının %56'sını NATO üyesi ülkelere yapıyor. Portekiz'e dev askeri lojistik destek gemisi, İspanya'ya Hürjet, Romanya'ya savaş gemileri, Estonya'da mühimmat fabrikası inşası. Bu gibi örnekleri çoğaltmak mümkün. Katma değerli ihracat başarıları bu durumun bir yansıması. Kilo başı bedel Türkiye ortalamasının 40 katına ulaşıyor. Şimdi kritik zirvenin savunma boyutunu madde madde sizlerle paylaşalım. Halo projesi. Hibrit ittifak katmanlı uzay operasyonları, bir mega uydu takımına entegrasyonu ve bağlantı kurulacak. Türkiye'den TÜBİTAK toplam 300 milyon dolar değerinde iki yeni uydu üretecek. Yerli üretim Alp 300G, Çafrat gibi gelişmiş uzun menzilli radarlar bu noktada öne çıkıyor. ...155 milimetre obüs üretimi. 9 ülke bu konuda birlikte çalışma kararı aldı. Yeni fırlatma rampası ve füze çalışmaları, Türkiye'nin de içinde bulunduğu 6 ülke ortak çalışma yürütecek. Roketsan, NATO'ya füze üretme taahhüdünde bulundu. Çelik kubbe için 24 milyar dolar. NATO Destek ve Tedarik Ajansı 700 adet PAK-2 ve 200 adet PAK-3 füzesi satın alacak. Türkiye, Sperblok 2 ile muadil sistemler geliştiriyor. Gelecekte NATO Türkiye'den de bu sistemleri satın almaya başlayacak gibi görünüyor. Airbus A400M, A330 MRTT yakıt ikmal uçağı. Çok uluslu proje başlatıldı. Türkiye, Belçika, Hırvatistan, Fransa, Polonya, İspanya ve Birleşik Krallık işbirliği olacak. Drone Edge girişimi. İnsansız sistemlere yatırım artacak. Rutte, 5 yılda 40 milyar dolar yatırım yapılacak. 2027 yılına kadar drone pilotu sayısı 5 kat artırılacak. 10 adet Saab Global Eye AVAX tedariki. Havadan erken ihbar ve kontrol kapasitesi büyütülecek. Konya'da erken ihbar uçakları üssü bulunuyor. Türkiye'de projenin içinde yer alıyor. Ankara'daki tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan, müttefikler arasında kısıtlamaların kaldırılması, işbirliğinin artırılması çağrısında bulunmuştu.
1: Savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır.
0: Bu çağrı da zirve bildirisinde karşılık buldu. Meselenin somut hali ise iki ayrı başlık halinde karşımıza çıkıyor. Kritik ham madde kullanımı, galyum, nitrat, titanyum, silisyum, tungsten ve benzerleri. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 12 NATO müttefiki ortak kullanım, tedarik zinciri işbirliği projesi başlatıyor. NATO Front Door girişimi. Tedarik zincirleri sadeleştirilip şeffaflaştırılacak. Şirketlerin erişimleri kolaylaştırılacak. Özetle her ne kadar NATO zirvesinde liderler tarafından verilen mesajlar öne çıksa da NATO Dışişleri Bakanları, NATO Savunma Bakanları toplantısı ve üst düzey bürokratlar buluşmasında kritik kararların alındığı, bunların da liderler düzeyinde kabul gördüğü anlaşılıyor. Türkiye'nin yıldızı bu anlamda her geçen gün biraz daha parlıyor. NATO'nun savunma omurgasında Türkiye güçlü bir şekilde yer alıyor.
2: Efendim sıcak bir gelişmeyle devam edeceğiz. Zira yasa dışı bahse yönelik operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 68 şüpheli yakalandı. Diğer 10 şüphelinin yakalama işlemleri de devam ediyor. Evet, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı'nca hazırlanan analiz ve değerlendirme raporu doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile yapılan çalışmalarda tespit edilen şüpheli şahısların elektronik para ve ödeme kuruluşlarından gelen yüksek tutardaki paraları farklı şahıslara ait banka hesaplarına aktardıkları, sonrasında şüphelilerin paraların büyük kısmını veya tamamını kripto varlık hizmetle sağlayıcılara aktardıkları tespit edildi. Para transferi gerçekleştiren şüphelilerin banka kayıt verilerine göre işlem açıklamalarında bahis, bet, slot, merit, kumar, kasino, yatırım, jojo ifadelerinin bulunduğu tespit edildi. Tabii yapılan bu operasyonlar kapsamında da 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu aşamada 68 şüpheli şahıs yakalandı ve bir diğer yandan 10 şüpheli için de yakalama çalışmaları hala devam ediyor. Evet, bir diğer sıcak gelişmeyle devam ediyoruz efendim. Söylemezler suç örgütüne yönelik bir operasyonda düzenledi ve bu operasyonda da 11 şüpheliye ilişkin gözaltı kararı verildi. Tabii Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma ve bu kapsamda liderliğini MFS'nin yaptığı ve kamuoyunda Söylemezler olarak bilinen suç örgütüne yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü'ne örgüt yöneticisi ve üyesi olduğu anlaşılan 11 şüpheliye ilişkin yağma suçundan yakalama ve gözaltı, 13 adres içinde arama ve el koyma talimatı verildiği Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bildirildi. Tabii İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Söylemez Kardeşler organize suç örgütüne karşı yürütülen bu soruşturma kapsamında söz konusu örgütün ticari işletmeler ve mal varlığı bulunan şahısları hedef seçtikleri, alacak verecek konularında öncelikle aracı kişiler vasıtasıyla mağdurlarla uzlaşma veya ara buluculuk görüntüsü adı altında üçüncü kişiler üzerinden irtibata geçtikleri, irtibata geçtikten sonra taleplerin karşılanmaması halinde ise tehdit, cebir, baskı, kurşunlama yöntemlerine başvurarak ve ayrıca örgütün geçmişten gelen silahlı kapasitesi ve kamuoyundaki korkutucu gücünü kullanarak mağdurları belirledikleri parayı ödemeye zorladıkları İstanbul merkezli Ankara ve İzmir olmak üzere tam 3 il kapsamlı eş zamanlı operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca, şarjörü, 176 adet tabanca fişeği ve çok sayıda yine ekipmana da materyallere de yakalama çalışmalarında rastlandı ve operasyonlar devam ediyor. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi ilgi odağı oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı zirve dünya basınında gündem oldu. Gazeteler Türkiye'nin Avrupa ülkeleri arasında ön plana çıkmasını ve Trump'ın Türkiye'ye övgülerini kaleme aldı.
3: Ankara'da düzenlenen 36. NATO zirvesi uluslararası basında geniş yer buldu. Türkiye'nin artan stratejik önemi, savunma sanayindeki kapasitesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirvedeki diplomatik rolü öne çıkarıldı. New York Times gazetesi ABD Başkanı Trump'ın ziyaretinin Türkiye'nin NATO müttefikleri nezdindeki değerini artırdığını yazdı. Gazete Türkiye'nin gelişen savunma sanayi ve NATO'nun ABD'den sonraki en büyük ordusuyla ittifakın geleceği açısından kritik görüldüğünü belirtti. Politico'daki haberde NATO zirvesinin sonunda tek bir net kazanan bulunduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli savunma sanayi alanında etkili bir müzakereci ve lider olarak öne çıkmayı başardığına vurgu yapıldı. Defense 24, Avrupa'nın ciddi bir güvenlik mimarisi oluştururken Türkiye'yi dışarıda bırakamayacağını vurguladı. Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük ordusuna ve gelişen savunma sanayine sahip olduğu belirtildi. Alman Welt gazetesi Ankara'daki NATO zirvesi için Türkiye yeni bir güç faktörü mü başlığını kullandı. Trump'ın zirveye Erdoğan nedeniyle katıldığını söylediğini aktardı. Erdoğan'ın Trump'ın uzun yıllardır iyi kişisel ilişki sürdürdüğü az sayıdaki liderden biri olduğuna dikkati çekti. Süddeutsche Zeitung Ankara zirvesini NATO açısından kritik bir buluşma diye değerlendirdi. Avrupa ülkelerinin savunma alanındaki yeni yatırımlarını sergileyerek ittifakın güçlendiği mesajını vermeyi amaçladığını yazdı. Alman Tagesschau Erdoğan'ın zirve daha başlamadan prestij kazandığını belirtti. Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip vazgeçilmez bir bölgesel güç olarak öne çıktığını ifade etti. Wirtschaftswoche gazetesi ise Erdoğan'ın Trump'a görkemli bir karşılama düzenlediğini aktardı. Karşılamanın samimi bir atmosferde gerçekleştiği belirtildi.
4: Yes, good. Thank you.
3: İtalyan basınından La Repubblica gazetesi Trump'ın Avrupalı müttefiklerinden hayal kırıklığı duyduğunu söylediğini aktardı. Buraya Erdoğan için geldim ifadelerini kullandığını yazdı. Corriere della Sera gazetesi ise Trump sözleriyle NATO zirvesini sarsıyor manşetini attı. İlk sayfasında Trump'ın dostu Erdoğan'la görüştüğünü, Berlin, Paris ve Londra'yı eleştirdiğini aktardı. La Stampa gazetesi Trump'ın Avrupalı müttefiklerini eleştirirken basına açık etkinlik lerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle söz ettiğini yazdı. Yunan basınındaki haberlerde ise Trump'ın F-35 açıklamaları ön plana çıktı. Katimerini gazetesi, Trump'ın Türkiye'yi diğer ülkelere göre daha sadık bir dost olarak tanımladığını aktardı. Sky TV ise Erdoğan'ın NATO zirvesini uluslararası alandaki yerini güçlendirmek ve F-35 konusunu yeniden gündeme getirmek için değerlendirdiği yorumunu yaptı. Siyasi kazananın Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu ifade edildi. İsrail basınındaysa İsrail Hayom gazetesi Türkiye'yi ele aldı. Türk politika yapıcılarının diplomatik hedeflerin askeri güçle desteklenmesi gerektiğini anladığını belirtti. Türkiye'nin geniş jeopolitik hedefleri için savunma sanayinin temel gövde işlevi icra ettiği savunuldu. Türkiye'nin NATO üyeliğinin ülkenin askeri gücünü önemli ölçüde ilerlettiği belirtildi.
2: Tabii Ankara'daki NATO zirvesi sona erdi ancak yankıları sürüyor sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirveye katılan devlet ve hükümet başkanlarına özel bir hediye takdim ettiği ortaya çıktı. Erdoğan tüm liderlere yerli üretim revolver tipi tabanca hediye etti.
5: NATO Ankara zirvesi tarihi anlara tanıklık etti. Verilen mesajlar kadar görkemli törenler ve jestler de çok konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk liderlere özel hediyesi ise büyük yankı uyandırdı. Erdoğan tüm devlet ve hükümet başkanlarına yerli üretim revolver tabanca takdim etti. Hediye edilen her bir revolver, liderlerin isimleri işlenerek özel olarak hazırlandı. Silahların yurt dışına çıkarılabilmesi için gerekli belgeler de düzenlendi. Liderlere hediye edilen silah, 357 Magnum tipi bir revolverdi. Türk Savunma Sanayi firması Gümüşay tarafından üretilen tabanca, mermileriyle birlikte özel ahşap kutular içinde konuklara takdim edildi. Hediye kutusuna ayrıca Türkçe ve İngilizce bir not da eklendi. Notta, ülkemizde üretilen ilk revolver tipi tabanca Gümüşay ifadesi yer aldı. Plakete, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın en içten selamlarıyla ifadeleri de not düşüldü. Erdoğan'ın bu özel hediyesi bazı prosedür uygulamalarını da beraberinde getirdi. Liderlerin bir kısmı ülkelerini ilgilendiren resmi işlemlerin tamamlanması için hediyelerini Türkiye'de bıraktı. Kimi devlet ve hükümet başkanları tabancaları büyükelçilik yetkililerine teslim etti. Slovakya Devlet Başkanı tabancayı uçağında inceleyerek basın mensuplarına gösterdi. Litvanya Cumhurbaşkanı ise silahın fotoğraflarını paylaştı. Revolverin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda sergileneceğini de duyurdu.
2: Ankara'da Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen NATO zirvesine 32 ülkeden devlet ve hükümet başkanları katıldı. Katılımcılar arasında "Dostum Erdoğan için geliyorum" diyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İtalya Başbakanı Meloni gibi önemli devlet liderleri yer alırken dünyanın içinde bulunduğu süreç tüm yönleriyle tabii değerlendiriliyor. Önemli açıklamalar gerçekleştirildi. Biz de bu ev sahipliğini sokağa sorduk. 24 ekiplerimiz sokaktan aldığı yanıtları ekranlara geliyor.

0: Merhaba Ashgar.
1: Türkiye uluslararası alanda itibar kazandı diye düşünüyorum. Bilhassa Amerikan Başkanı Trump büyük değer veriyor, övgüyle bahsediyor. Yani Cumhurbaşkanımızdan gerekse Türkiye'den, özellikle Türkiye'nin NATO'daki gücünden övgüyle bahsediyorlar. Güzel bir şey. NATO Türkiye'siz yapamaz.
2: Zaten ses getirmeye sadece NATO ile ilgili değil, çoktan beri ses getiriyor. Avrupa'da, dünyada, belki uzayda, Mars'ta bile konuşuyorlardır, bilmiyoruz da kendisini takdirle karşılıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Allah yardımcısı olsun.
3: NATO zirvesinin Türkiye'de olmasına dair ne düşünürsünüz?
4: Bence iyi bir şey. Türkiye adına güzel bir şey.
3: Sizce Türkiye'nin reklamı olur mu yurt dışında? Yani hem tanınması açısından.
4: En güzel reklam işte.
5: Ben de takip ediyorum, gurur duydum. Türkiye çok güzel bir şekilde misafirperverlik yaptı. Karşılamalara baktım, özellikle mehter maaşının çalınması çok güzel. Türkiye'mizi hep böyle güçlü görmek istiyorum.

0: Donald Trump'ın gelmesi Türk halkı için de gerçekten çok iyi oldu. Kendisi güçlü bir liderdir. Türkiye'nin dış ilişkilerini çok beğeniyorum.
1: Bizim Türkiye devleti olarak savunma sanayinde gösterdiğimiz gelişme bizim bir bu memleket bir evladı olarak kendimizi emniyeti hissetmemize sebep oluyor. Dünya denkleminde dünyada siyaseti belirlerken siyaseti belirleyen etkenlerin en başında da güçtür, silah gücüdür, silah endüstrisidir, savunma sanayidir. Bu devletimizin de bu anlamda ciddi bir başarı gösterdiğini söylemek gerekiyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreçteki duruşunu ve tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Valla duruşu iyidir yani. Tabii ki bizim geçmişe dönük bizim bir ordumuz vardır. Yani dünyaca ünlü ya hiç yenilmeyen bir ordumuz vardır. Yani iyi görüyoruz. Tabii ki olacak yani bu global dünyada.
2: Siz bu sürecin Türkiye açısından olumlu seyrettiğini değerlendiriyor
3: musunuz? Tabii ki çok olumludur. Olumlu olması yani şey olmaz. Herkesin bir gücü vardır. Bugün güçler konuşuyor yani dünyada.
4: Ülkemizin bu konuda vermiş olduğu çaba, gayret, kim ne kadar yapıyorsa Allah razı olsun. Tabii ki bunlar iyi şeyler.
5: Ankara'da NATO zirvesi için alınan trafik ve güvenlik tedbirleri zirve programının tamamlanmasıyla büyük ölçüde kaldırıldı. Kapalı tutulan yollar, protokol güzergahları ve otel çevrelerinde trafik akışı yeniden normale dönmeye başladı. Park, motokurye ve skuter kısıtlamaları sona ererken ağır tonajlı araçlar için uygulanan kısıtlama da bugün saat 10 itibarıyla kalkacak.
6: NATO zirvesi için alınan trafik ve güvenlik tedbirleri büyük ölçüde kaldırıldı. 7-8 Temmuz'da dünya liderlerini ağırlayan başkentte yollar yeniden açıldı. Külliye, oteller ve protokol güzergahlarında trafik akışı normale dönmeye başladı. Zirve boyunca bazı yollar gün boyu kapalı tutuldu. Bazı ana arterler ise sadece konvoy geçişlerinde kapatıldı. Liderlerin ayrılmasıyla bu geçici kapatmalar sona erdi. Zirve güzergahlarında uygulanan park yasağı kaldırıldı. Motokurye ve skuter kısıtlamaları da sona erdi. Başkentte ulaşım günlük akışına dönmeye başladı. Ağır tonajlı araçlar için kısıtlama ise devam ediyor. Yakıt tankeri, beton mikseri ve çekici gibi araçlar için kısıtlama 10 Temmuz saat 10'a kadar sürecek. Bu saatin ardından şehir merkezine giriş yerinde normale dönmesi bekleniyor.
5: Evet, jeopolitik teoriler çerçevesinde yol yapmak her zaman bir güç projeksiyonu aracıdır efendim. Mekanı kontrol eden zamanı kontrol eder. Zamanı kontrol edense savaşı ve serveti yönetir. İşte Trump'ın Erdoğan'a yaptığı yol övgüsünün temelinde de bu var.
7: Şu köprüler, İzmir'e giden köprüler. Bir dakika abi. İzmir'e giden köprüler.
8: Ne var İzmir'e giden köprüler? Ne var?
7: Tüneller.
8: Ne var? Kim parayı ödüyor?
9: Daha düne kadar yol köprü övmenin bayraktarlığını cesurca Doblolu amcalar üstleniyordu. Bu uğurda aralarında linç edilenler, dalga geçilenler de oldu.
10: Yol yaptı, köprü yaptı. Sen mason musun? Sen siyonist misin? Bunların hepsi Amerikan'ın oyunu. Siz ne sanıyorsunuz kendinizi kardeşim ya?
9: Ama bayrağı düşürmediler. Sadece devrettiler. Bu misyon artık Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın.
11: Buraya gelen yollar tamamen yepyeni, çok güzel yollar. Çok iyi bir lidersiniz. Çok tüm dünyada saygı gören bir lidersiniz.
9: Yol yapmak icracı liderler için sadece bir hizmet değil, bir felsefedir. Trump da öyle bir lider ve Türkiye'nin yollarından dem vurması sadece diplomatik bir övgü değil, içinde rekabetçi bir öykünme de var.
12: But for too many of our citizens, a different reality exists.
13: Harika ulusumuzun dört bir yanına yeni yollar, otoyollar, köprüler, havaalanları, tüneller ve demir yolları inşa edeceğiz.
12: Scattered like tombstones across the landscape.
9: Medeniyet doğanın kaotik coğrafyasını yol adı verilen çizgisel bir düzenle evcilleştirmesiyle başlar. Yol yapmak sadece iki noktayı birbirine bağlayan teknik bir mühendislik faaliyeti değildir. Mekanı ele geçirme, zamanı bükme ve insan iradesini doğaya dayatma eylemidir. Bu anlamda yol, medeniyetin hem kurucu öznesi hem en somut nesnesidir.
14: Bizim siyaset anlayışımızda yol medeniyettir.
9: Yol mekanı bize ait kılar.

0: atlar, ham toprağı yurt veya ülke haline getirir. Yol yoksa ötesine dair bilgi de sınırlıdır. Yol yapmak, bilinmeyeni bilinenin sınırları içine çekmektir. Merkezi otoritenin gücü, inşa ettiği ve güvenliğini sağladığı yolların uzunluğuyla doğru orantılıdır.
1: Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız.
0: İşte o yolları bulan da açan da hep Erdoğan oldu. Roma'yı bir dünya imparatorluğu yapan şey, lejyonlarından ziyade taş döşeli yollarıydı. Roma hukuku ve kültürü bu damarlardan aktı. Yol bittiğinde Roma da bitiyordu. Türkiye sıradan bir ülke değil, hem Roma'nın hem Osmanlı'nın mirasçısı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunun bilinciyle Türkiye'ye yeni yollar eklemenin peşinde. Yeniden devreye sokulacak Hicaz Demir Yolu hattı, Hindistan ve Çin'i Hürmüz üzerinden Anadolu'ya bağlayan kalkınma yolu projesi, İmek'i İsrail'i bypass ederek Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlama girişimi, önce Orta Asya ülkelerine, oradan Çin'e karadan ulaşan Zengezur koridoru, hepsi yeni Türkiye'yi besleyen damarlar olacak.
2: Trump yani gelip işte bir beş yıldızlı otelde kalacak. Ondan sonra bir arabasına binecek. Etrafa bir bakarsa bakar. Şey mi diyecek? F-35 projesine dönmeniz mümkün değildi ama Ankara'yı gördükten sonra kararımı değiştirdim. Asfalt süper olmuş falan mı diyecek ya?
0: Trump, Erdoğan'ın yaptığı yolları övdü. Çünkü yol yapmak güce nasıl ulaşacağını anlamış olanların icrası.
3: Türkiye, dünyanın diplomasi merkezi misyonuna yeni bir halka ekliyor efendim. Lübnan Başbakanı bugün Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan selamı İstanbul'da kabul edecek. Açıklamayı İletişim Başkanı Burhanettin Duran yaptı. Duran, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ın Türkiye'ye geleceği bilgisini paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selam'ı İstanbul'da kabul edecek. Ziyarette Türkiye-Lübnan ikili ilişkileri tüm yönleriyle ele alınacak. Ayrıca Türkiye'nin Lübnan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine yönelik desteği bir kez daha yinelenmesi de öngörülüyor.

0: 2024-2025 eğitim yılından itibaren müfredat değişti sevgili izleyenler. Ders kitaplarında Kurtuluş Savaşı ifadesi yerine milli mücadele kavramı geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuya değinince Özgür Özel cephesinden tepki geldi. Ancak Özgür Özel ortaya bir argüman koymak yerine hakaret etmeyi tercih etti.
1: Daha dün çıkıp da Kurtuluş Savaşı'nın adını değiştirmeye kalkması, neden kurtuluyoruz diye soru sorması artık bu iktidarın bu millet tarafından taşınamayacağının göstergesidir.
2: Yeni müfredatta Kurtuluş Savaşı ifadesi çıkarıldı, yerine milli mücadele kavramı geldi. Özgür Özel CHP'sinden bu karara büyük tepki var.
1: Neden kurtuluyoruz sorusunun cevabının işgalden kurtuluyoruz, istiladan kurtuluyoruz, bu ülke nasıl kurtuldu diye sorana şunu hatırlatmak lazım. Evladının battaniyesini mermiye saranların kanılarla geceleyin çektikleri yollarla kurtuldu. O çektikleri kanıları da çeken öküzdü, öküz.
2: Ortada kaliteli bir polemik olmadığı kesin. Özgür Özel CHP'si argümanlar yerine hakaretleri konuşturmayı tercih etmiş, Yusuf Tekin ise gerekçesini neden kurtuluyoruz, ondan önce koskoca Osmanlı İmparatorluğu vardı diyerek açıkladı. Peki böyle söyleyerek aslında ne demek istedi? Kurtuluş anlamı itibarıyla sadece küçük bir periyodu kapsayabilen bir kavram. Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı 19 Mayıs 1919'dan Lozan Antlaşması'na kadarki 3 yıl 4 ay 22 günlük bir zaman aralığının içini dolduruyor. Ancak milli mücadele Türk milletinin asırlar süren varoluş mücadelesine atıf yapıyor. Yani problem ne Sevr Antlaşması'yla başladı ne İzmir'in işgaliyle. Problemin özünde Türk milletinin vatan bellediği bu coğrafyada tutunma savaşı var.
3: Bizler bu toprakların emanetçisi değil, asıl sahipleriyiz.
2: Kurtuluş kelimesi edilgen, yani pasif bir tını taşır. Bir şeyden kurtulmak, o şeyin baskın olduğu ve dışsal bir gücün sona erdirilmesiyle biten bir durumu ima eder. Oysa Türk milleti tarihi itibarıyla özgüvenli olması gereken bir millet. Yani Yusuf Tekin'in bu hamlesi dil psikolojisi ve gelecek odaklı siyasal iletişimin alanına giren bir hamle. Türk milletinin kurtulduk bitti deme ve toplumsal olarak rahatlama ve tatmin olma lüksü yok. Zira kelimeler sadece birer etiket değildir. Zihinsel şemaları şekillendirir. Çocuklar tamamlanmış hikayelerden ziyade devam eden destanlara daha fazla bağlanır. Bu özellikle genç nesillere tarih bitmedi, siz de bu mücadelenin içindesiniz mesajı verir. Sonuç olarak Yusuf Tekin tarihi bir olayı anmayı değil, ulusal bilinci canlı tutmayı ve geleceğe taşımayı hedefliyor. Özgür Özel ise üzerinden prim yapmayı umdukları bir putun yıkılmasından korkuyor.
0: İstanbul Küçükçekmece'de bu kadarına da pes dedirten izleyenlerin kanını donduran dehşet anları kameralara yansıdı. Motosiklet tamiri yüzünden çıkan tartışma sokak ortasında cinayetle noktalandı. Davada ilk duruşma görüldü. Olayın ardından adaletin tecelli etmesini bekleyen acılı annenin yüreği ise bir an olsun soğumuyor. Sanıkların en ağır cezayı almasını isteyen anne yaşadıklarını 24'e anlattı.
4: Sokak ortasında dehşet saçtılar, yere yatırdılar, acımadan döner bıçağıyla saldırdılar.
5: Benim 16 yaşındaki, 17 yaşındaki hiç büyümeyecek olan evladım burada kara toprağın içinde.
4: Bu kadarına da pes dedirten olayın adresi İstanbul Küçükçekmece. Geçtiğimiz yıl 7 Temmuz'da aralarında husumet olan çocuklar arasında kavga çıktı.
6: İddiaya göre saldırganlar Yusuf Demirci'den motosikletini tamir etmelerini istedi. Yusuf Demirci bu teklife yanaşmayınca da aralarında kısa sürede tartışma çıktı.
5: Telafisi tarifi olmayan bir acı bu. Bir yıldır yaşadığım acı çok anlatılmazdı. İnanın gerçekten hani evlat acısı bir bambaşka.
4: İkili arasında telefonda sözlü tartışma başladı. Kısa sürede de saldırganın arkadaşlarını çağırmasıyla kavgaya döndü.
6: Saldırgan arkadaşlarıyla birlikte tekrar geri döndü ve demirciyi takibe aldılar. Ardından döner bıçaklarını çıkardılar ve dövmeye başladılar. Yere düşen genci aldırmadan defalarca bıçak sapladılar.
5: Katillerin ve katillerin avukatları onları yersiz yere savunmaları bir şey ifade etmeli. Çünkü benim çocuğum şu anda kara toprakta olduğu için 20 yerinden bıçak darbesi alarak 3 kişi tarafından darp edildi.
4: Acılı annenin yüreği bir an olsun soğumuyor. Tek isteği saldırganların en ağır cezayı alması.
6: Yusuf Demirci henüz hayatının bağrındaydı. Ne yazık ki 3 saldırgan tarafından hayattan koparıldı. Ölümünün üzerindense tam 1 yıl geçti. İşte Yusuf Demirci için adalet yazan bu yazının önünde mezarının tam da başında annesi her gün dualar ediyor.
5: Dün de ölüm yıl dönümüydü oğlumun. Bir anne olarak benim içim yanıyor, benim canım yanıyor. Ve dün ben katillerle göz göze olmak bile benim dizlerimin bağını çözdü. Ama ben onların karşısında Yusuf'um için dimdik ayakta durdum.
4: Üç saldırganın yargılandığı davada ise ilk duruşma görüldü. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Mütalaya karşı tarafların savunma ve beyanlarında bulunmaları için süre verilerek duruşma ertelendi.
5: Haksız hukuksuz yere benim yavrumu katlettiler. Bizim acımız zaten bize yetiyor. Bundan sonra hiçbir annenin babanın yürekleri yanmasın.
4: Üç saldırganın tasarlayarak çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ayrı ayrı 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi.
5: Birbirimizden çok uzaklaştık. Kokusuna hasret kaldım, konuşmasına hasret kaldım, sarılmasına hasret kaldım. Bir anne olarak ben tarifsiz bir acı yaşıyorum gerçekten hani.
0: Önce korkunç çarpışma sesi, ardından taklalar atan otomobil ve herkesin ambulans çağırın diye bağırdığı o anlar. İstanbul Büyükçekmece'de yaşanan kazada araç hurdaya döndü, ancak en şaşırtan an sürücünün kendi imkanlarıyla araçtan çıkması oldu. Kamera görüntüleri ise adeta saniye saniye mucizeyi kaydetti efendim.

0: Taklalar atan otomobilden çıkan sürücünün etrafını saran vatandaşlar peş peşe bu sözlerle yardım etmeye çalıştı.
1: Su verir, su.
0: Büyükçekmece'de seyir halindeki otomobil yol kenarında park halinde duran araca büyük bir hızla çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araç defalarca takla attı. Ortaya çıkan görüntüye rağmen yaşananlar adeta mucizeydi. Takla atan otomobilin sürücüsü hurdaya dönen aracın içinden kendi çabasıyla çıktı. Kazayı gören vatandaşlar olay yerine koştu. Bir yandan sürücüyü sakinleştirmeye çalıştılar, bir diğer yandan da müdahale etmeye. Çevredekiler hemen ambulansa haber verdi. Sürücüye sağlık ekipleri gelene kadar su verildi. Kazada can kaybı yaşanmadı ancak araç tamamen hurdaya döndü.
2: İstanbul'da durdurulan iki araç narkotik timlerini milyonlarca liralık bir suç zincirine götürdü. Araçların ardından adreslere uzanan operasyonda polis gizli bölmeleri tek tek açtı. Suç delillerini çıkardı. Ele geçirilen para, silah ve uyuşturucuların ardından 4 şüpheli tutuklandı.
3: Araçta uzla sistemi tespit edilmiş. Bu sistemin hız sabitleme tuşuna basılı tutup farlar aktif hale getirilip direksiyon ısıtmaya basılı tuttuğunda vites kısmının açıldığı görülmüş.
4: Narkotik polisinin kamerasına yansıyan bu anlar İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonun en önemli görüntüleri oldu.
3: Kontrol edildiğinde çeşitli miktarlarda satışa hazır vaziyette bulunan narkotik maddeler tespit edilmiş.
4: Ekipler günler süren teknik ve fiziki takibin ardından Bakırköy'de şüphe çeken iki aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramalar sadece başlangıçtı.
3: Bununla şüphelenerek durdurmuş olduğumuz araç üzerinde yapmış olduğumuz çalışmalarda araçta uzla sistemi tespit edilmiş.
4: Operasyonun devamında ulaşılan adreslerde gizli bölmeler açıldı. Polis özel olarak hazırlanan zulaları kontrol etti. Gizlenmeye çalışılan uyuşturucular, nakit para ve diğer suç delilleri tek tek çıkartıldı.
3: İçerisi kontrol edildiğinde çeşitli miktarlarda satışa hazır vaziyette bulunan narkotik maddeler tespit edilmiş. Bir adet cep telefonu ve bir adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait bir adet şarjör tespit edilmiş. Aynı noktaya basıldığında sulaş sisteminin kapandığı tespit edilmiştir.
4: Şüphelilerin üzerinden ve araçlarında bulunan cep telefonları da incelemeye alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
2: Van'da akıntının ortasında mahsur kalan bir çocuğun yardımına yardımsever iki vatandaş koştu. Bir an bile düşünmeden kendilerini suya atan vatandaşlar çocuğu sağ salim sudan çıkarttı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
5: Gürül gürül akan şelalenin ortasında kaldı, dayanacak gücü kalmamıştı. Bir anlık hata onu ölüme sürükleyebilirdi. Zamanla yarış başladı, kaybedecek zamanın bedeli ağır olacaktı. Ancak yardımsever vatandaşlar facianın önüne geçti. Burası Van'ın Çatak ilçesinde bulunan Kanispi Şelalesi. Bölgede ziyaret amaçlı bulunan bir çocuk dengesini kaybetti, akıntının ortasında kaldı. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu fark etti, hiç düşünmeden yardıma koştu. Vatandaşların zamanında müdahalesiyle akıntının ortasında kalan çocuk kurtarıldı. Yaşanan panik dolu anlar bölgede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
2: Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaşayan bir aile misafirlik dönüşü evlerinin bahçesinde hiç beklemedikleri davetsiz misafirlerle karşılaştılar. Anne ayı ve yavrularını gören aile gözlerine inanamazken o anları kamerayla kayıt altına aldılar.
6: Misafirlikten döndüler, evlerinin bahçesinde bir sürprizle karşılaştılar.

0: Anne ayı ve yavrularının uzaklaşmasıyla evlerine girebildiler. Geriye ise izleyenlere tebessüm ettiren bu anlar kaldı.
1: Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte beslenme alışkanlıkları da değişiyor. Peki ya sıcakta hangi besinler tercih edilmeli? Hangileri şişkinlik ve ödemi artırıyor? Yemekten hemen sonra denize ya da havuza girmek doğru mu? İşte tüm bu soruların yanıtı haberimizde.
2: Yaz aylarında yanlış beslenme, şişkinliğe, ödeme hatta halsizliğe kadar yol açabiliyor. Peki doğru beslenmenin püf noktaları nelerdir?
3: Yazın hafif kalmanın formülü, serinleten tarifler, ödem attıran lezzetler.
4: Öğünlerimizde karbonhidrat protein yağ dengesini, lif dengesini korumadığımızda karbonhidrat oranını yükseltip yağlı besinlere, kızartmalı besinlere, belki hatta tatildeysek işte bir otel mutfağında tükettiğimiz gözlemelere, kızartmalara ve tatlı ürünlere yönelmemiz bizim aslında ödem seviyemizin yükselmesine, sıvı ve su alımımızın düşmesine neden olacaktır.
3: Yaz mevsimiyle birlikte yükselen hava sıcaklıkları beslenme alışkanlıkları da değiştiriyor. Uzmanlar bu dönemde ağır ve yağlı yemekler yerine hafif, su oranı yüksek besinlerin tercih edilmesini öneriyor. Peki yaz aylarında sofralarda neler olmalı, nelerden uzak durulmalı?
4: Hem bağırsak mikrobiyotası için hem de içerisindeki yeşil çay değeriyle antioksidan değeri yüksek bir kombuça çayı sizler için ekledim. Bu kombuça çayının içerisine ekleyeceğimiz kırmızı meyveler antioksidan değerini yükselteceği için hem de rengini çok daha hoş, göze hitap eden, dışarıda tükettiğimiz içeceklere belki de benzettiğimiz şekilde kullanabiliriz. Yine aynı şekilde limon ve kırmızı meyvelerle süslenen buz küpleri. İçerisine ekleyeceğimiz C vitamini oranı yüksek limon dilimleri. Ve kan şekerini çok güzel dengeleyecek çubuk tarçın ile de süsleyebiliriz. Ve birkaç tane aslında şöyle hem renk hem de tat verebilmesi için reyhan yaprakları ilave edebiliriz.
3: Yeterli su tüketimi, mevsim meyveleri, yoğurt, kefir ve zeytinyağlı sebzeler yaz aylarının vazgeçilmezleri arasında gösteriliyor. Hem sindirimi kolaylaştıran hem vücudun sıvı dengesini destekleyen bu besinler ve fonksiyonel içeceklerle sıcak havalarda zinde hissetmeniz mümkün.
4: Kombuça bir fermente üründür. İçerisinde pancar şekeri, yeşil çay ekstreleri bulunan hem sağlıklı şeker oranı hem de mikrobiyotayı dengeleyici fermente bir içecektir. Bazı danışanlarda ilaç tüketimlerinde baz alarak besinleş etkileşimine neden olmadan ara öğünlerde keyifli bir içecek haline getirebiliriz.
3: Ancak bazı alışkanlıklar şişkinlik ve ödemi de beraberinde getirebiliyor.
4: Salatalıkların %95'inden fazlası su içerir. Bu nedenle bunları protein değeri yüksek olan besinlerle beraber kullandığımızda hem sindirimini hem de protein değerini yükselttiğimiz için tokluk süresini uzatmış oluruz. Salatalıkların içerisine ekleyeceğimiz lor peyniri ve dereotu karışımı ile de bu ara öğün seçeneğimizi dengeli ve besleyici şekilde getirebiliriz.
3: Yaz aylarının en çok tartışılan konularından biri ise yemekten hemen sonra denize ya da havuza girmenin doğru olup olmadığı. Özellikle ağır bir öğünün ardından vücudun sindirime odaklanması nedeniyle bir süre dinlenmenin daha uygun olduğu belirtiliyor.
4: Beslenme yaptıysak eğer sindirimin kolaylaşabilmesi için ve daha sonrasında da kan akışı hızlanacağı için bizim midemizi yormadan bulantı, kramp, kusma gibi şikayetlere neden olmayacak şekilde ara verip daha sonra beslenme kısmına geçilebilir.
2: Ne kadar bir ara?
4: Yaklaşık 20-25 dakikalık aralarla ve daha sonrasında yine sıvı ve elektrolit dengesini koruyucu ara öğünlerle ve içeceklerle bizim bunu dengelememiz gerekir.
3: Düzenli hareket etmeye ve gün içinde yayılan yeterli su tüketimine de dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyorlar. Küçük ama doğru alışkanlıklarla yaz mevsimini daha sağlıklı ve daha enerjik geçirmekse mümkün.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sert açıklamaları ve Washington yönetiminin yeni adımları küresel piyasalarda dalgalanmaya neden oldu. Petrol fiyatları sert yükselirken altında düşüş yaşandı. Uzmanlar bu düşüşlerde yatırımcıların panik satışı yapmaması konusunda uyarıyor.
3: Orta Doğu'da gerilim sürüyor. Jeopolitik riskler küresel ekonomiyi yeniden etkisi altına aldı.
5: ABD Başkanı Trump'ın İran açıklamaları sonrasında küresel piyasalarda hareketlilik sert yönlü düşüşe döndü. Petrol fiyatları artarken altın fiyatları düşüşe geçti.

0: NATO zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada İran'la yeni bir anlaşma istemediğini belirten ABD Başkanı Trump, Tahran yönetimine yönelik sert ifadeler kullandı. Bu açıklamaların ardından enerji piyasalarında arz güvenliği endişeleri yeniden öne çıktı. Brent petrolün varil fiyatı gün içinde yaklaşık %7 yükselerek 79 dolar seviyesine kadar çıktı.
1: ABD-İran savaşına alakalı bir barış havası oluşmuştu. Bu da tabii ki fiyatları yukarı yönlü çıkarmıştı. Şu anda da ister istemez dün Trump yine yaptı yapacağını. Dün bir konuşma yaptı ve fiyatlar aşağı doğru gelmeye başladı.
2: Değerli madenlerde düşüş sürüyor. Haftanın ilk işlem gününe 6350 lirayla başlayan gram altın haftanın dördüncü işlem gününe 6100 lirayla başladı.
0: Gram altın gün içinde fiyat hareketliliğini ise sürdürdü. Fakat düşüş ons altın ve gümüşte de etkiliydi.
1: Aslında ilk fiyatından başlarsak 180 TL'yi falan görmüştü. Şu anda da 90 TL civarında. Ons ise 4100 dolar.
0: Uzmanlar bu düşüşlerde yatırımcıların panik satışı yapmaması konusunda uyarıyor.
1: Çünkü altının gramında bir anda 200 lira düşüş, 200 lira bir gerileme oluyor. İster istemez insanlar bir telaş yapıyorlar. Altın her zaman için uzun vadeli bir yatırım aracıdır. İnsanlar kar beklemesinler, kısa vadede kar beklemesinler. Çok yüksekten alanlar vardı, onlar da beklesinler.
3: Ege'nin kültürel değerleri, yöresel lezzetleri ve turizm potansiyelinin tanıtılacağı Niğde tanıtım günleri İstanbul Atatürk Havalimanı etkinlik alanında ziyaretçileriyle buluştu. Etkinlik 12 Temmuz'a kadar devam edecek.
0: Niğde'nin damak çatlatan lezzetleri İstanbullularla buluştu. 50'den fazla çeşit Niğde dondurması standlarda yerini aldı.
4: Reyhanlıyı ben ürettim. Pazardaydık. Öyle ortaya çıktı. Yani Niğde'ye yöresel olduğu için benim de aklıma geldi. Niğde'ye yöresel olduğu için hemen ben de babama söyledim. Babam da üretti.
5: Hem hemşerilerimize hem İstanbullulara tattıracağız. Bu etkinlik alanında Niğde Valiliğimiz, Niğde Belediyemiz, Niğde Üniversitemiz ve Niğde'nin birçok belediyeleri, belde belediyeleri ve paydaşları etkinlik alanında yerlerini aldılar. Hazırız. İstanbul'da 4 gün boyunca Niğde rüzgarı esecek.
0: Niğde'nin doğal güzellikleri, yöresel ürünleri, el sanatları, kültürel mirası ve turizm değerlerinin tanıtılacağı etkinlikte kentin sahip olduğu değerlerin geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.
6: Memleket hasretlerini bir nebze olsun giderecek. Bu aynı zamanda Niğde'yi merak edeyen, tanımak isteyen İstanbullu vatandaşlarımız için de bir fırsat olarak görüyoruz bu programı.
7: Hoş geldiniz diyoruz buradan. Biz Niğde'den geldik. Niğde'yi tanıtım günleri için. Burada Niğde halka fıstıklı halka tatlımız Çamardın'a ait. Onun yanında güzel Niğde tavamız kuzu etinden. Bu Niğde'ye ait çok eskiden Rumlardan gelen bir dikme pilavı derler. Yapraklı dikme pilavımız.
0: Niğde Dernekler Konfederasyonu öncülüğünde düzenlenen programda İstanbul'da yaşayan Niğdeliler başta olmak üzere tüm vatandaşların bir araya gelmesi bekleniyor. Niğde tanıtım günleri 12 Temmuz 2026 tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
3: Sosyal becerileri gelişmiş, zeki, neşeli ve oyunsever olarak tanımlanan insanlarla duygusal benzerlik gösteren denizlerin en etkileyici canlılarından yunuslar, Karadeniz açıklarında görsel bir şölen sundu. Sürü halinde ilerleyen yunuslar drone kamerasıyla görüntülendi, izleyelim.
8: Karadeniz'in masmavi sularında süzülüyorlar, izleyenlere görsel şölen sunuyorlar. Sinop'un Türkiye'li açıklarında görülen yunus sürüsü izleyenleri büyüledi. Karadeniz'in mavi sularında sürü halinde ilerleyen yunuslar zaman zaman su yüzeyine çıktı. Bir süre birlikte yüzerek ilerleyen yunuslar daha sonra gözden kayboldu.
3: Efendim, bu haberle moderatör sabahı noktalıyoruz. Bizden sonra Duygu Göktürk analiz sentezle karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Değerli misafirler, NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyorum. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır.
2: Devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

İstanbul'un Fatih'inde, Sarı Güzel Caddesi'nde, kökleri anne tarafından Buhara'ya, baba tarafından Balkanlara bağlı olarak geldi dünyaya Mehmet Akif. Osmanlı Arnavutu'ydu. Türkiye Cumhuriyeti'nin milli şairi oldu. Türkçenin 20. yüzyıldaki bağımsızlık sesi, onun yazdığı İstiklal Marşı'yla duyuldu, okundu. Korkma, la tahzen. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Din ve millet şiirinin mayasıydı. Duyulan ses, imanının verdiği nefesti. Tavizsiz doğruluğu, netliği, eğilmez bükülmezliği şairliğinden de eskiydi. Kuruluşu için mücadele ettiği Cumhuriyet'in ilk döneminde, orduya ithaf ettiği şiirinin millete,

milletini Allah'a emanet edip Mısır'a gitti. Hasretle, buruklukla geçen yılların ardından hastalığı ağırlaşınca memleketi İstanbul'a döndü. ...1873'ün 20 Aralık'ında dünyaya açtığı gözlerini 1936'nın 27 Aralık'ında kapadı. Geride bir İstiklal Marşı, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın duası, bir de vatanına, namusuna sahip çıkması için Asım'ın neslini bıraktı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi. 15 Temmuz'un öğrettikleri. Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
4: Ziraat Bankası sunar.
5: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
4: Ziraat Bankası sundu.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan merhaba efendim, ben Duygu Göktürk, analist sentezle karşınızdayız. Oldukça yoğun bir günü geride bıraktık. Dünden bugüne yansıyan başlıklarla başlayalım. Efendim, NATO zirvesi sona erdi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan NATO zirvesi mesajı geldi. Türkiye'nin kilit bir müttefik olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ankara'da gerçekleştirilen NATO zirvesinin ardından yazılı bir açıklama yaptı ve zirve boyunca alınan tedbirlere hoşgörüleri nedeniyle Ankaralılara teşekkür etti. Erdoğan ayrıca Türkiye'nin NATO için merkezi bir aktör olduğunu da vurguladı. Cumhurbaşkanı ABD Başkanı Trump'la yaptığı görüşmelerin somut çıktılarına ilişkinde beklentilerini paylaştı. Detaylarına bakacağız diyelim. Ve ABD-İran savaşı yeniden mi başlıyor? Dünya artık bu soruyu soruyor. Zira tansiyon tekrar yükseldi. Saldırılar tekrar başladı. ABD'nin İran'a yönelik başlattığı misilleme saldırıları sürüyor. İran'ın Sistan ve Belucistan ve Buşehir ile Hürmüzgan eyaletlerinde patlama sesleri duyuldu. Patlama yaşanan bölgelerden birinin İran Deniz Kuvvetleri'ne ait bir bölge olduğu belirtiliyor. Öte yandan Körfez ülkeleri de İran hedeflerine yönelik ortak hava saldırıları düzenlendiği iddia ediliyor diyelim. Bir diğer başlığa bakalım. İran'dan Trump'a somut suikast planı. ABD medyasından çarpıcı bir iddia var efendim. İsrail'in İran'ın ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik yeni ve somut bir suikast planı hazırladığına ilişkin istihbaratı Washington yönetimiyle paylaştığı öne sürüldü. İddia Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırıların yeniden yoğunlaştığı ve kapsamlı savaş endişelerinin arttığı bir dönemde gündeme geldi diyelim. Ve Ali Hamaney Meşhed'de defnedildi efendim. Uzun süredir İran bu define hazırlanıyordu. 6 günlük cenaze töreni tamamlandı. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybetmişti Ali Hamaney. İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney için İran'ın Kerbela kentinin ardından İran'ın Meşhed kentinde son cenaze töreni düzenlendi. Binlerce kişi Hamaney'in naaşını son yolculuğuna uğurlamak için tören alanlarına akın ettiler efendim ve Hamaney defnedildi. Ve İmamoğlu suç örgütü davasında ara karara bakalım şimdi. Efendim, mahkeme Sayıştay raporlarını istedi. İmamoğlu suç örgütü davasında ara karar açıklandı. Mahkeme İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında alınan tüm Sayıştay raporlarını talep etti. Ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun kullandığı Jammer cihazlarına ilişkinde Emniyet ve İBB'den bilgi talep edildi diyelim. Şimdi Ankara gündemiyle devam edelim. Hemen Ankara'ya uzanalım. Ankara'da bizleri 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daştan bekliyor. Mustafa Daştan, günaydın.
1: Günaydın Duygu Göktürk. Size ve tüm ekibimize kolaylıklar diliyorum. Şöyle güzel haberler vereceğimiz bir gün olur umarım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajlarıyla başlayalım dilersen. Yazılı bir açıklama yaptı. Hem Ankaralılara teşekkür etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem de NATO'ya dair oldukça önemli mesajları vardı. Türkiye kilit bir müttefiktir mesajı öne çıktı. Neler söyledi o yazılı açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan?
1: Şimdi bundan sonraki süreçte anlaşılan o ki Türkiye artık NATO'nun kanadından NATO'nun merkezine doğru hızlı bir şekilde ilerlemeye devam edecek. Zaten bu yorumlar daha öncesinde de yapılıyordu ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da mesajlarıyla beraber aslında bakarsanız NATO içerisinde Türkiye'nin yeni rolü de daha fazla netleşmeye başladı. Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir değerlendirmede bulundu. Özellikle hem Türkiye'de alınan güvenlik önlemleri hem de zirve kapsamında ve marjında yaptığı görüşmelere ilişkin kapsamlı bir değerlendirmeydi bunlar. Şimdi güvenlik tedbirleri demişken tabii haftalar öncesinden konuşulmaya başlandı. Özellikle Ankaralıların bazı endişeleri vardı ama gördük ki o iki gün süren zirvede endişelerin hepsi ne kadar da yersizmiş. Çünkü herhangi bir şekilde vatandaşların tabii ki sıkıntı yaşadı Ankaralılar ama düşünülen boyutta bir sıkıntı mıydı derseniz Duygu Göktürk, bir kere onun karşısına bir hayır cevabını yazmakta fayda var. Zaten dışarıya çıktığımızda, dışarıda vatandaşlara mikrofon uzattığımızda, aslında bakarsanız aldığımız cevap bu şekildeydi. Çünkü daha öncesinde yapılan açıklamalarla beraber ister istemez Ankaralıların gözü biraz korkmuştu. Yani biz hatta hatırlarsanız sosyal medya hesapları üzerinden şöyle paylaşımlar da yapılıyordu. İşte sokağa çıkma yasakları olacak gibisinden. Öyle bir durum asla söz konusu olmadı ve Ankaralılar da aslına bakarsanız NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaktan gayet de memnun kaldılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da başkent Ankaralılara bu hoşgörülerinden dolayı bir teşekkürü vardı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bu teşekkürü de iletti. Diğer taraftan Türkiye'nin önümüzdeki süreçte NATO içerisinde yol alacağı, yer alacağı rolü de aslına bakarsanız netleştirdi. Zirve Türkiye'nin küresel güvenlik mimarisindeki merkezi rolünü bir kez daha ortaya koymuştur ifadesi Erdoğan'ın mesajları arasında böyle altı çizilen noktalardan bir tanesi. Özellikle yeni bir güvenlik mimarisinin tartışıldığı, NATO 3.0'ın konuşulduğu ve bildirde de yer aldığı bir dönemde Türkiye'nin rolü ne olacak sorusu çok fazla soruldu biliyorsunuz. Biz de yayınlarımızda konuklarımıza, uzmanlarımıza sormuştuk. NATO 3.0'dan kastımız ne? Avrupa'nın yeni güvenlik anlayışı nasıl bir

0: güvenlik anlayışı olacak diye. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu mesajında diyor ki Türkiye Avrupa'nın güvenlik mimarisinde tam merkez noktadadır ve kilit müttefiktir ifadesini kullanıyor ki bu da önemli noktalardan bir tanesi. Aslına bakarsanız bu zirve Türkiye'nin güvenlik mimarisindeki rolünü bir kez daha ispatlamış oldu. Savunma sanayi forumu da vardı. NATO Liderler Zirvesi marşında biliyorsunuz aynı zamanda ilk gün ayın 7'sinde bir savunma sanayi forumu gerçekleştirildi başkent Ankara'da. Orada önemli markalar vardı. Ülkelerden önemli temaslar gerçekleştirildi. Savunma sanayi forumuyla başlayan zirvede ortak üretim tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi, savunma teknolojilerinde eş güdüm ve müttefikler arası işbirliği imkanlarının ele alındığını kaydetti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Buradan sözü nereye getiriyor? Buradan sözü aynı zamanda şimdi editörümüz de hemen aşağı başlığı attı. Onu da izleyenlerimize ve dinleyenlerimize bir kez daha hatırlatalım. Çelik Kubbe'ye 24 milyar dolarlık bir aslına bakarsanız burada alım konusu da gündemdeki başlıklardan bir tanesiydi. NATO'nun güvenlik mimarisi içerisinde önümüzdeki süreçte yer alacak. Bu da önemli bir detay. Bunu da aktarmadan geçmek olmaz. Diğer taraftan şimdi bütün bu güvenlik konularını konuşmuşken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirve marjında gerçekleştirdiği görüşmeler ve o marjda yapılan görüşmeler arasında da en dikkat çeken tabii ki ABD Başkanı Donald Trump'la gerçekleştirdiği görüşmeydi. Yaptırımlar konusu çok fazla orada ele alınmıştı biliyorsunuz. Şimdi bu önümüzdeki süreçte yaptırımlar kalkacak mı kalkmayacak mı? Katsa yaptırımları biliyorsunuz çok uzun süredir Türkiye ve ABD arasındaki problemlerden bir tanesi F-35 meselesi. Yine Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında sıklıkla gündeme gelen krizlerden bir tanesi. Şimdi NATO içerisindeki müttefiklik ruhuna aykırı mı? Zaten en başından beri Türkiye'nin de dile getirdiği konu bu. Yani biz eğer ki müttefiksek sizin bize uyguladığınız yaptırımlar aynı zamanda ittifakın içerisindeki güç birliğine de zarar veriyor şeklinde açıklamalar yapıyordu biliyorsunuz Türkiye cephesinden. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı görüşmede bu konu zaten gündeme gelmişti. Ancak NATO Liderler Zirvesi bildirisinde de bu konunun yer alması özellikle müttefiklerin birbirine yönelik kısıtlamaları kaldıracak olması ve bu noktada taahhüt veriyor olmaları tabii ki Türkiye açısından en somut sonuçlardan bir tanesiydi. Önümüzdeki süreçlerde özellikle katsa yaptırımlarının kaldırılması ki Trump buradan giderken de Türkiye'den giderken de çok net ifadelerle katsa yaptırımlarının kaldırılacağı bilgisini paylaşmıştı. Diğer taraftan F-35 meselesindeki pozitif gelişmelerle beraber de aslında bakarsanız buradaki dostluk daha fazla perçinlenecek diyebiliriz. Genel itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımdaki değerlendirmede satır başlıkları bu şekildeydi Duygu Göktürk.
1: NATO zirvesi sona erdikten sonra dünya liderlerinin de paylaşımları oldu elbette. Bunlardan biri de Beyaz Saray'dan geldi. NATO zirvesinin ardından Beyaz Saray'dan peş peşe paylaşımlar yapılıyor. Beyaz Saray'ın resmi sosyal medya hesabından neler paylaşıldı?
0: Trump bir kere çok sevmiş Türkiye'yi, onu görüyoruz. Hani şimdi sosyal medya üzerinde çok fazla bu konuyla alakalı paylaşım da yapılıyor. Hani Trump'ın ya işte asfaltlarınız ne kadar güzel şeklinde yaptığı açıklamaları bazı vatandaşlarımız tiye de alabiliyorlar ama olay sadece asfaltlarla alakalı değil. Olay sadece Ankara'nın yollarıyla da alakalı değil. Olay Türkiye'nin duruşuyla alakalı aslına bakarsanız. Donald Trump'ı buraya getiren de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Türkiye'nin duruşu oldu. Donald Trump'ın bu kadar memnun edici bir şekilde ayrılması da aslına bakarsanız yine Türkiye'nin etkin diplomasisinin sonuçlarından bir tanesiydi. Donald Trump yoksa Türkiye'deki sıcak havaya ne bileyim başkent Ankara'daki rezidanslara aşık olarak işte katsa konusu ya da F-35 konusunda böyle pozitif mesajlar vermedi. Zaten bu tarz zirvelerde çıkan sonuçlarla alakalı aslına bakarsanız diplomatik kaynaklar çok daha öncesinde çalışmaya başlarlar. Bu artık son ilmek olur. Son ilmekte başarılı bir şekilde düğümlendi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklamalara bakarsak özellikle zirvenin gayet pozitif bir havada geçtiğini, gayet başarılı bir zirve olduğunu vurgulaması burada önemli. Çünkü ABD Başkanı Donald Trump'ın da biliyorsunuz beklentileri vardı zirvede. Nedir? Mesela bütün müttefiklerin özellikle savunma harcamalarını %5'e çıkartmasıyla alakalı bir beklentisi vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin yani savunmada külfet paylaşımını, savunma harcamalarında külfet paylaşımını eşit şekilde dağıtalım ifadesini pek çok kez kullanmıştı Donald Trump ve zirvede bu beklentisi karşılandı mı? Bu beklentisi karşılandı. Diğer taraftan 5. maddeyle alakalı Donald Trump'ın söylemleri vardı. Şimdi 5. maddene birimiz, hepimiz, hepimiz birimiz için

0: maddesi. Yani bir NATO devletine herhangi bir başka devlet saldırırsa ya da bir NATO üyesi devlet başka bir devlete savaşa girerse, burada diğer NATO üyesi devletlerinde kendi müttefikleri cephesinde savaşa girmesi durumu. Zaten bu maddenin işletildiği ilk ve tek ülke de bu arada Amerika Birleşik Devletleri. Daha öncesinde Afganistan'a düzenlediği operasyonda işletilmişti. Diğer taraftan İran savaşıyla beraber özellikle Avrupa'dan alamadığı destek yüzünden 5. maddeyi sürekli olarak gündeme getiriyordu ABD Başkanı Donald Trump. Ve baktığımızda bildiride, zirve bildirisinde bu konunun da altı 5. maddeye bağlılık noktasında bir kez daha üyeler tarafından çizildi. Diğer taraftan Avrupa'yla dargın olduğu, küs olduğu bazı konuları masaya yatırma fırsatı da buldu Türkiye'de. Ve bu yüzden de aslında baktığımızda Donald Trump açısından da ABD açısından da gayet olumlu bir zirve geçtiğini söyleyebiliriz ki Donald Trump da yine Beyaz Saray'ın resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlarda bu konuya aslına bakarsanız dikkat çekiyor. Diğer taraftan tabii Türkiye'nin misafirperverliği ile alakalı söylemleri var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yine muhteşem bir lider olduğunu söyledi. ABD Başkanı Donald Trump zirveyle alakalı attığı sosyal medya mesajında.
1: Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı da haftalık basın bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Ay Yıldız Karargahı'nda yapıldı toplantı. Neler paylaşıldı? Hangi mesajlar verildi Milli Savunma Bakanlığı tarafından?
0: Tabii orada da asolisi olan konu NATO Liderler Zirvesi'ydi. Şimdi Milli Savunma Bakanlığı'nın uzun süredir beklediği mesele var. İşte bu katsa yaptırımları konusu doğrudan Milli Savunma Bakanlığı'nı etkiliyor. F-35'lerle alakalı mevzu. Yani ben hatırlıyorum 2018'de biz F-35 mevzusunu Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantılarında konuşurduk. Hatta o sırada yine eğitim almaya giden pilotlarımız vardı. O pilotlarla alakalı son durumla ilgili yine bakanlığımızın komuta kademesinden isimler bizleri bilgilendirirlerdi. Bakın 2018 diyorum, yıl şu an 2026. Yani çok uzun süredir gündemde olan mevzulardan bir tanesi ve baktığımızda bu süreç içerisinde de Amerika tarafından sürecin sürekli düğümlendiği aslına bakarsanız bir hikayeyi yaşıyoruz. Ve bundan sonra da anlaşılan o ki artık o düğüm yavaş yavaş çözülecek. Şimdi Milli Savunma Bakanlığı hem katsa yaptırımları hem de F-35 meselesinde gelişmelerin yakından takip edildiğini ve katsa yaptırımlarıyla alakalı Donald Trump'ın açıklamalarında memnuniyet verici olduğunu bir kere vurguladı. Bunu bir kenara bırakalım ve buradaki gelişmelerin de yakından takip edildiğini bakanlık tarafından söyleyelim. Bunun haricinde tabii Milli Savunma Bakanlığı'nı ilgilendiren bir başka isim Yunanistan Başbakanı biliyorsunuz Mitsotakis'in gerçekleştirdiği açıklamalar. Mitsotakis'le alakalı aslına bakarsanız şunu söyleyebiliriz. Karşılamasından tutun da zirve sonrasında yaptığı açıklamalara kadar aslına bakarsanız Türkiye'ye yönelik her ne kadar dostane gibi görünmeye çalışsa da hasmani tutumunu bir kez daha ortaya koydu. Mesela NATO Liderler Zirvesi öncesinde kapı açıklamaları vardı. O kapı açıklamalarında liderler, bu arkadaşlarımın şu anda ekrana getirdiği aile fotoğrafı için sıraya girmeden önce biz kara sınırlarımızı korumakla yükümlüyüz ve kara sınırlarımızı daha da güçlendirmeliyiz şeklinde durup dururken bir açıklama yaptı. Tamam, sen kara sınırlarını güçlendir ama sen kara sınırlarını kime karşı güçlendireceksin? Değil mi? Karşısında büyük bir soru işareti. Yani burada aslına bakarsanız doğrudan sanki Türkiye'nin Yunanistan'a karşı bir tehdit oluşturduğuna dair bir algı çalışması gerçekleştiriyor Mitsotakis ve zirve sonrasında yaptığı açıklamalar da aslında bakarsanız bu yöndeydi. Mesela ABD'nin F-35 konusuyla alakalı aldığı kararı eleştirdi Mitsotakis ve Türkiye'ye F-35 verilmemesi gerektiğini söyledi. Özellikle savunma sanayinde Türkiye'nin korkutucu düzeyde ki böyle açıklamalar yapıyor. Korkutucu düzeyde ilerleme kat ettiğine dair de vurguları vardı yine Yunanistan Başbakanı'nın. Ve önümüzdeki günlerde anlaşılan o ki bu gerginlik biraz daha Yunanistan tarafından köpürtülecek. Milli Savunma Bakanlığı da Atina'ya çok net bir şekilde şu mesajı verdi Duygu Göktürk. Bu tarz açıklamalar gerginliği arttırır. İyi komşuluk ilişkilerine zarar verir. O zaman bu tarz açıklamalar yapmaktan kaçınılması gerekir. Çünkü Türkiye'nin hiçbir komşusuyla sınırda sıcak bir çatışma içerisinde olmadığı belirtildi ve Türkiye'nin hiçbir komşusunun toprağında da gözü olmadığının bir kez daha altı çizildi. Atina tarafına bu tarz gerginliği arttıracak açıklamalardan uzak durun uyarısı net bir şekilde gönderildi. Tabii Milli Savunma Bakanlığı'nın gündeminde terörsüz Türkiye süreciyle alakalı son anekdotlar da vardı. Bunu da aktararak bu başlığı noktalayayım. Biliyorsunuz terörsüz Türkiye süreciyle alakalı çalışmalar çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Sahada terör örgütü PKK'daki çözülme artık hız kazanmış durumda. Son bir hafta içerisinde

0: Yine 4 terörist terör örgütü PKK kamplarından koparak güvenlik güçlerine teslim oldular. Ve buradaki gelişmeler de yakından takip ediliyor. Sadece terörsüz Türkiye değil, terörsüz bölge hedefimiz de var. Suriye'de bir dizi çalışma devam ediyor. Deirizor'da yüzen bir köprü inşa edildi Milli Savunma Bakanlığı tarafından. Bu köprüyle alakalı da geçişlerin 10 Temmuz tarihi itibariyle başlayacağı bilgisi yine bakanlık tarafından verildi. Bir parantez açalım. Önemli bir parantez aslında bakarsanız. Belki de yayının başında bunu belirtmem gerekiyordu ama kusura bakmasın izleyenlerimiz, dinleyenlerimiz. Yine Türkiye'nin savunmasının göz bebeği olan bir noktada gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı Ay Yıldız Karargahı'nda gerçekleştirildi. Ekip arkadaşlarımız Ay Yıldız Karargahı'nı yakından görme imkanı buldular bir kez daha. Ve şunu söyleyelim, gerçekten mimarisiyle işlevselliği ile Türkiye'nin son 10 yılda ya da son 20 yılda gerçekleştirdiği en önemli projelerden bir tanesi. Sadece bir bina birliği, bir site olarak düşünülmemesi lazım Ay Yıldız Karargahı'nın. Tam anlamıyla Türkiye'ye yanaşır, Türkiye'ye yakışır bir proje, Ay Yıldız projesi. Her gittiğimizde gerçekten hayran kalıyoruz. Bir kez daha yapanların, düşünenlerin eline, emeğine sağlık diyelim.
1: Dün ayrıca Ankara stüdyolarımızda da oldukça önemli bir konuk vardı. Efendim İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 24 özel yayınında Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel'in sorularını cevapladı. Tabii neler söyleyeceği merak ediliyordu Bakan Bey'in, özellikle de NATO zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirleri soruldu. Bakan Bey neler söyledi? Bakan Çiftçi'nin mesajları neydi?
0: Bir kere şunu söyleyelim, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi NATO Liderler Zirvesi'nin sorunsuz bir şekilde bitmesinden gayet mutlu. Ve gayet de rahatlamış gördüm ben kendisini. Çünkü çok büyük bir organizasyondu. O organizasyonla beraber ister istemez Türkiye'de bazı bakanların omzuna ekstra yük binmişti aslında bakarsanız. İşte bunlardan bir tanesi, belki de en önde gelen ismi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ydi. Çünkü sadece Ankara değil, bakın yani zirve Ankara'da gerçekleşti ama dün Sayın Bakan çok net bir şekilde aslında Türkiye'nin güvenliğinin 3 kademe şeklinde alındığını, yani Ankara'dan başlayarak işte birinci bölge Ankara ve çevresi, ikinci bölge çevre bölgelerdeki önemli iller ve işte liman şehirleri, üçüncü bölgede ise artık doğu illeriyle alakalı bazı tedbirlerin alındığını söylemişti. Ve bu güvenlik katmanlarıyla alakalı da her katmanda %100, bakın %99 değil, %98 değil, %97 de değil. Yani %100'lük bir başarıyla NATO Liderler Zirvesi'ni atlattı Türkiye ve bunun en önemli mimarlarından bir tanesi de Sayın İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'dir. Mustafa Çiftçi'ye tabii ki burada Türk Medya Ankara temsilcisi Sayın Melik Yiğitel, ya bu NATO Liderler Zirvesi ile alakalı biliyorsunuz en başından beri vatandaşların söylediği, bazen böyle bizim çevremizdekilerin de yakınlarımızın da dillendirdiği bir mevzu vardı. Acaba abartılıyor mu bu tedbirler diye. Bir kere Bakan Çiftçi çok net bir cevap verdi. Tedbirlerin abartılmadığını, her ülkede daha öncesinde nasıl tedbirler alınıyorsa aynı şekilde tedbirlerin alındığını vurguladı. Bu da önemli açıklamalardan bir tanesiydi Duygu Göktürk. Diğer taraftan Suriyeliler konusu tabii ki Sayın İçişleri Bakanı'nı yakalamışken sormazsak olmazdı. Geri dönen Suriyelilerle alakalı rakamları da paylaştı. Mesela orada Mustafa Çiftçi'nin paylaştığı çok önemli bir rakam var. Arkadaşlarım da şimdi başlığı attılar. Her gün 1000 Suriyeli ülkelerine geri dönüyor dedi. Yani sanki şöyle bir algı var, onu da yıkmış oldu burada Sayın Bakan. Yani sanki bu devrimden sonra, işte Esed devrildikten sonra bir grup Suriyeli döndü ülkesine ama daha sonrasında da herhangi bir dönüş olmadı. O konu sanki dondu ve rafa kalktı gibisinden bir algı var. Bir kere Mustafa Çiftçi'nin bu açıklamaları bu algının yıkılması açısından da çok önemliydi. Her gün 1000 ve bazı günlerde de bu 1000'in üzerinde Suriyelilerin döndüğü bilgisini paylaştı Sayın İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. Toplam rakamları da verdi. Tabii koruma statüsünde olan Suriyeliler vardı. Bunlarla alakalı da yine çalışmaların yapıldığını bir kez daha vurguladı. Suç örgütleriyle mücadele, yeni nesil suç örgütleriyle mücadele noktasında özellikle suç örgütlerinin sosyal medya üzerinde organize olduklarını, sosyal medya üzerinde organize olan suç örgütlerinin 15-18 yaş aralığındaki gençleri, çocukları hedef aldığını ve bu söz konusu şahısları kiralayarak tek eylem düzenlediklerini bir kez daha hatırlattı. Aslına bakarsanız bu dolaylı yoldan ebeveynlere de bir uyarı niteliğindeydi. Bunun altını çizmekte fayda var. Çünkü dijital mecrada çocukların korunmasına yönelik bir dizi adım atılıyor. Bu adımlar atılmasına devam edilecek. Ama tabii burada en önemli görev anne babalara düşüyor. Bir kere onu da vurgulayalım. Suç örgütleriyle mücadele noktasında da önümüzdeki günlerde operasyonların yine devam edeceğini belirtti Sayın Bakan. Tabii suç örgütleri dediğimizde siber alanda suç örgütlerinden daha örgütlerinden hemen sonra vatandaşları en çok mağdur edenler siber dolandırıcılar. Mesela siber dolandırıcılıkta bugüne kadar hep bizlerin, vatandaşların mağdur olduğu konu ne? Yani bir hata yapılıyor, telefonla işte aranıyor, işte oradaki şahsa inanılıyor, güveniliyor ve daha sonrasında bir para kaptırılıyor. Ya da bir dijital mecrada en çok da alışveriş sitelerinde, mesela kopyalanarak yapılan sözde alışveriş sitelerinde vatandaşların başına geliyor ve bu tarz durumlarda bir dolandırılma ile mağdur olabiliyor vatandaşlar. Ve sonrasında da biliyorsunuz bunlarla alakalı adli makamlar her ne kadar detaylı incelemeler gerçekleştirseler de aradan geçen zaman işte farklı uygulamaların kullanılmasıyla beraber bir yerden sonra dolandırıcıların izi sürülemiyordu ve vatandaş da mağdur oluyordu. Evet. Ama Dolunay timleri kuruluyor. Dolunay merkezleri kuruluyor ve Dolunay merkezleriyle beraber sadece ismi havalı değil, yaptıkları işler de havalı. Vatandaşlar anında gidip herhangi bir dolandırıcılıkla karşılaştıklarını, bu merkezlere başvurduklarında burada para akışı ambiyan takip edilecek ve kayıplara karışmadan hem paranın gittiği adres hem de o adresteki işte dolandırıcılar nokta atışı bir şekilde yakalanacaklar. Bununla alakalı bir kanuni düzenleme gerekiyor. Kanuni düzenleme ile ilgili de Adalet Bakanlığı ile birlikte çalıştıklarını söyledi Mustafa Çiftçi Duygu Göktürk. Ben daha fazla uzatmayayım.
1: Mustafa Daş'tan çok teşekkür ediyoruz. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan da başlıkları değerlendirdik. Şimdi kısa bir ara verelim, ardından yine buradayız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Türk Altın piyasa ekranını sundu.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.
0: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Bugün size yeni keşfettiğim bir cipsten bahsedeceğim. Yayladan Haytos. Pipet şeklinde cips. İlk benden duyun istedim. Çeşit çeşit olmasından belli. Yayladan geldi
2: belli. Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem. Kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
1: Yayladan Haytos.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta otomobilin nasıl ortaya çıktığını ve geçmişten günümüze nasıl şekillendiğini Doktor Hakan Tan'a soruyor. An ve Zaman, Cumartesi 23.15'te 24'te.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi. 15 Temmuz'un öğrettikleri. Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı. Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: İşte Paraf'ın yıldız kadrosu. Paraf üstü. Küsuratları avantaja çevirir. Hafta sonu restoran indirimi. Restoran keyfinizin forvetidir. Paraf günün. Avantaj basını tam zamanında verir.

24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk, analiz sentez kaldığı yerden devam ediyor. Bu dilime sıcak bir gelişmeyle başlayalım. İki önemli operasyon yapıldı efendim. Hem siber suçlulara göz açtırılmıyor, yasa dışı bahisle mücadele sürüyor ve uyuşturucuyla mücadele devam ediyor. Yasa dışı bahis ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik iki önemli operasyon düzenlendi. Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonların detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Akın Gürlek paylaşımında Cumhurbaşkanı

0: Erdoğan'ın liderliğinde başta İçişleri Bakanlığımız olmak üzere ilgili tüm kurumlarımızla güçlü koordinasyon ve eşgüdüm içerisinde kara para aklama, yasa dışı bahis, uyuşturucu ticareti ve organize suçlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. Yasa dışı bahis ve sanal ağlar üzerinden yürütülen suç faaliyetlerine, suçtan elde edilen gelirlerin finansal sisteme sokulmasına, gençlerimizi ve toplumumuzu hedef alan uyuşturucu ticaretine karşı devletimizin tüm birimleriyle sahada, dijital mecralarda ve finansal sistem içinde etkin bir mücadele veriyoruz ifadelerini kullandı. Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nca hazırlanan raporlar doğrultusunda önemli bir operasyon gerçekleştirilmiştir ifadelerini kullandı Akın Gürlek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ise Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlamayla uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme veya bu nitelikte yayın yapma suçlarına yönelik 10 soruşturma kapsamında operasyon başlatıldı. Ve şüphelilere ait hesaplarında yaklaşık 76,3 milyar TL işlem hacmi bulunduğu, kripto hesaplarına büyük tutarlar aktarıldığı, bu tutarların USDT'ye çevrilerek dış cüzdanlara gönderildiği tespit edildi ve 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sıcak gelişmeyi aktardık efendim. Diğer başlıkları konuşmaya devam edelim. Bir yayın konuğumuz var bizimle birlikte. Bitlis Eren Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Adem Palabıyık. Adem Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın.
1: Günaydın Duygu Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler.
0: Çok teşekkürler Adem Hocam. Tabii tüm dünyanın gözü 2 gün boyunca Ankara'daydı. Onu konuşarak başlayalım. NATO 2026 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı Türkiye. Ve Türkiye ev sahibi olarak sizce uluslararası arenada nasıl mesajlar verdi?
1: Duygu Hanım aslında ilk mesaj tabii ki Türkiye'nin ortaya koyduğu stratejinin ne kadar geçerli olduğuna dair ispattı. Çünkü biliyorsunuz yani bölgeye ateş çemberi, İsrail'in sürekli olarak bir işgal girişimi ve bütün ülkeleri bölgeyle birlikte kaosa sürükleme çabası var. İlginç bir biçimde NATO'da bu da perçinleşti biraz. Yunanistan'da maalesef buna çanak tutuyor, yani destek oluyor. Böyle bir düzlemde Türkiye'nin ortaya koyduğu siyasal vizyonun ne kadar güçlü olduğuna şahit oldular bir kere. Tabii sadece bunlar değil. Bunun yanında Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğine dair temel mesele de yeniden anlaşılmış oldu. Trump'la olan siyasal ilişkiler diyaloğu, bütün dünyanın yani o küresel siyasetteki meselenin birçok meselenin aslında önüne geçti. Sayın Cumhurbaşkanı'yla Trump'ın ortaya koyduğu diyalog bence dünyada kıskanılan bir evreye girdi artık. Çünkü Trump'ı biliyorsunuz. Dünyadaki liderlerle olan ilişkilerini de biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı duyduğu saygı, gösterdiği işte davranış biçimleri, sürekli olarak dile getirdiği güçlü lider vurgusu bizim için çok önemliydi. Çünkü Trump özellikle bazı liderlerle alakalı olan tavırlarında ne kadar tutarsız bir çizgi izlediğini hepimiz biliyoruz. Arap liderlerden bahsederken ve dünyanın Avrupa'nın diğer liderlerinden bahsederken ortaya koyduğu tavrı da biliyoruz. Tavrı derken ben küçümseyici tavırları kastediyorum. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu küresel vizyon bence hem Trump'ın hem de diğer bütün Avrupa liderlerinin dikkatini ciddi anlamda çekmiş durumda. Bir de şöyle Duygu Hanım, yani dünya hakikaten yeni bir siyasal iklime evriliyor. Yeni küresel siyaset her zaman söylüyorum. Sadece güçlü devletler yok. Güçlü devletlerin yanında güçlü liderler de yeni siyasal vizyonun en önemli aktörleri. Artık temel ikilem güçlü lider, güçlü devlet mottosu. Ve bunu NATO'da biz ortaya koyduk. Yani hem liderlik vizyonuyla hem devletimizin sanayideki sahip olduğu potansiyelle birlikte söz dinleten bir lider, söz dinleten bir devlet mottosuna dönüştü süreç. Ben özellikle bunun NATO'nun en önemli çıktısı olduğunu düşünüyorum. Yani sadece devletlerin ortaya koyduğu vizyonlar bu anlamda yeterli değil. Bir anlamda da liderlik meselesinin ne kadar önemli olduğuna dair bir tablo çizildi. Bütün dünyanın gözünün olduğu diğer mesele ise Türkiye'nin savunma sanayisiydi. Yani liderler geldiğinde özellikle bizim gökyüzündeki zaferlerimizin yanında, yani buna işte Karabağ meselesi, Libya meselesi de eklenince oradaki hakimiyetimizin ne kadar önemli olduğuna dair bir kere daha yapıldı. Kaan'la birlikte ve diğer bizim sanayi sektörümüzde gelişen bütün aygıtlarla birlikte. Bu da bence meselenin ikinci önemli koşuluydu. Yani birisi liderlik ve devlet vizyonu, birisi de bunu ispatlayan ve ortaya koyan işte hani hem mavi vatan dediğimiz hem gökyüzü dediğimiz bütün meselelerde Türkiye'nin savunma sanayisindeki nerelere dair geldiği konumdu. Üçüncü mesele de bence verilen siyasi mesajlardı. Bunlar bizim için çok değerliydi. Mesela Aile Bakanımızın Hollanda Başbakanını karşılaması, Sayın Cumhurbaşkanımızın eşinin özellikle NATO'da diğer liderlerin eşlerine bir konuşmada öncülük ve liderlik etmesi, bunlar siyasal sembol açısından çok önemliydi ve değerliydi de, kıymetliydi de, bunlar da gözden kaçırılmamıştı. Bence bu Türkiye'nin diplomasisinin ne kadar güçlü olduğuna dair de bir işaret ortaya koydu. Yani siz ortaya bir vizyon koyuyorsunuz ve yıllar sonra bu vizyonu bazı ispatlarla şekillendiriyorsunuz. Dördüncü mesele de bence liderlerin kendi ülkelerine dönerken Türkiye ile alakalı vermiş olduğu mesajlardı. Yani bu mesajların arasında işte hem savunma sanayi hem devletin güçlülüğü hem burada ağırlanış biçimleri çok önemliydi. Çünkü biliyorsunuz yani maalesef kendi muhalif medyamızda da var. Özellikle dış muhaliflerle birlikte çok benzer hareket ettikleri ve kurdukları cümleleri de görebiliyoruz ve bu bizi üzüyor. Türkiye'nin bunu başaramayacağına, altından kalkamayacağına dair çok fazla ifade kullanıldı. Ama bence NATO toplantıları arasında en güçlü, en belirgin, en net ve mesajların en doğru bir biçimde verildiği toplantılardan biriydi ki bu bir kırılma noktasıydı Duygu Hanım. Yani hani NATO işten bahsediyoruz. NATO'nun işlevsiz hale geldiği, Rusya karşısında çaresiz kaldığı bir evreye girerken, hatta sadece Rusya değil, dünyadaki bütün barış meselelerinde pasif konumlanan bir NATO'dan bahsediyoruz. Tam böyle bir evrede Türkiye'de olması da işte bu anlamda dördüncü mesajdı. Liderlerin ortaya koyduğu tavırlar ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği mesajlar Türkiye'nin ne kadar etkin olabileceğine dair, hatta NATO'yu yeniden kurgulayabileceğine dair vermiş olduğu mesajlar bence işin dördüncü kısmını oluşturuyordu. Bu da sonuç olarak bizi şeye getiriyor. Yani merkez ülke artık Türkiye, her ne kadar söylemlerde işte kanat veya NATO'nun bir kısmını temsil eden ifadeler kullanılsa da bence 2000 özellikle 18-19'dan itibaren özellikle FETÖ'nün temizlenmesiyle birlikte merkez ülke konumuna gelen Türkiye'nin NATO'da da merkez üst merkez ülke konumuna evrildiğinin de bir sonucuydu. Bence bu çok önemliydi. Bu da özellikle NATO toplantısının 5. çıktısı olarak karşımızda şekillendi.
0: Evet, bir konuğumuz daha var. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu da bizimle birlikte. Mustafa Bey, sizler de hoş geldiniz. Günaydın.
2: Teşekkürler hocam, günaydın.
0: Evet,
1: Günaydın
0: biz
1: Mustafa Bey, hoş geldiniz.
0: Adem hocamla konuşmaya başladık NATO ile ilgili. Sizler de külliyedeydiniz zirve gününde. Sizin izlenimlerinizi de merak ediyoruz orada. Dikkatinizi çeken neler oldu? İzlenimleriniz neler NATO zirvesine dair?
2: Valla çok tabii öncesinde de çok konuştuk. Zirvede de çok konuştuk. Konuşuldu daha doğrusu.
0: Evet.
2: Çünkü hocamın işaret ettiği nokta herkesin aslında zımnen bildiği, kabul ettiği bir nokta. Biz tabii buraya tesadüfen gelmedik, ayrı bir bahis ama yani herkes Türkiye'nin işte NATO Ankara Zirvesi'nin Türkiye için çok özel bir zirve olduğunu, NATO için çok özel bir zirve olduğunu görüyordu, düşünüyordu. Çünkü bu sebebi de Türkiye'nin artık hocamın işaret ettiği gibi bir merkez ülkesi olmasıydı. NATO bu NATO'nun da kabul ettiği bir durum. NATO'nun merkez ülkesi değil sadece. Aslında bölgenin de merkezi, bölgede Türkiye merkezli bir alan oluştu. Bu tabii tesadüfen değil, yeni değil. Zaman içerisinde adım adım oluşturulan ve hakikaten hani ağacın halkaları vardır ya, çocukken ilk öğrendiğimiz şeylerden biridir. İşte kışın zor zamanlarda koyu renkli, daha sıkı bir halka oluşur ağacın gövdesinde. Yazın rahatla zamanlarda daha biraz daha geniş, daha çabuk büyür, daha çok genişler. Ama daha gevşek, daha hafif, açık renkli bir halka oluşur o yıl boyunca ağacın gövdesinde. Şimdi bizim o halkamız, bizim bu halkamız, bu...

0: göbeğinden bir yerlere bağlayan ve artık ondan sonra da o bağı görünür halde ve bir daha kopmayacak şekilde sağlayacak olan bir yapılanmayı Türkiye söktü attı. Bağdan öte bağımlılık demek lazım. Devletlerin meşru bağları olur, gayrimeşru bağları olmaz. O orada bir gayrimeşru bağ vardı. Bunlar yeni mekanizmalar değil. Hani biz burada FETÖ'yü biraz körün fili tarif ettiği gibi tarif ettik de, hani kuyruğunu tutan fırça diyor, kulağını tutan çarşaf diyor, bilmem ne filan. Ama biz orada fili gördük tam olarak. Anlamlandırmaya çalıştık. Acaba bu ne filan. Yeni bir şey değil. Yani birazcık ben çok ilgiliyim. Fakat işte meraklıyım fakat yeterince ilgili değilim. Biraz o ilgiyi arttırmak istiyorum da antropolojiden biraz anlayanlar, sosyal bilimlerin biraz tarihselliğine doğru, geriye doğru gidenler sadece bugünün işte anketleriyle yetinmeyenler aslında benzer mekanizmaların toplumları ve yönetimleri, gücü bir takım gayrimeşru organlarla, yollarla kendilerine bağlama isteyenler bugüne kadar birçok yolu kullandılar. Birçok yolu. Bunların en önemlilerinden bir tanesi şeydir, dindir, malzeme olarak kullanılan. Bizde de bu kullanıldı. Ama bağlanılan yer çok çok farklı. Dinle falan alakası olmayan bir yer. Ama mesele şu, bunu öyle ya da böyle geç de olsa fark ettik. O yüzden bizim bu halkamız yani 2015-2020 halkamız ya da hatta 2025 10 yıllık bu halkamız çok en koyu renkli halkamız. Biz kıştan geçtik. Bunu biz NATO'da da gördük. Ama kıştan geçtikten sonra da bakın bir genişleme dönemine giriyor şimdi Türkiye. Bunu 2006 hatta evet 2006-2015 arasında 2005-2015 diyelim hadi yuvarlak olsun arasında da bir yaşadık. Fakat o biraz tırnak içinde sahte bir bahar havasıydı. Çünkü o bağımlılık devam ediyordu. Biz onu orada biz bunu normal bir yöntemle aşarız la başladık. Ama normal yöntemlerle aşabildiğimiz noktaya geldiğimizde birileri baktı ki biz bu normal dönemle normal bir şekilde yollarla biz bunu aşıyoruz. Evet. Yaptırtmamaya çalıştıkları için biz 15 Temmuz'u yedik. Ya bize nükleer bomba attılar. Şimdi neyse bu kavramı o zaman da bir şekilde duymuştum da ne anlama geldiğini başımıza düştüğü zaman anladık. Neyse geçelim. Şimdi o yüzden bu toplantı, bu zirve şu andan itibaren bak şu ekrandaki Mehter'den itibaren ki Mehter bugün İdris kardeş Habertürk'te çok güzel yazmış. Dün ya da bugün şimdi gece de okuyorum, sabah da okuyorum bazı yazıları karıştırmış olabilirim. Mehter Marşı'nın Avrupa müziğini nasıl şekillendirdiğini, Avrupa sosyal hayatını nasıl şekillendirdiğini, işte Almanya imparatoru olma hedefiyle yapılan işte bir aile düğününün Habsburglarla falan şeylerin Polonyalılar ama hepsi tabii aynı millet de o dönem için söylüyorum. Bu ne onlar için artık ki küresel düğün. Yeniçeri mottosuyla yapılan bir düğün. Adam aynı yaşta askerlerini toplamış yüzlercesini. Hepsine Türk büyü bıraktırmış. Yeniçeri kıyafeti giydirmiş filan. Yani bak ben Osmanlı gibiyim filan demeye çalışıyor. Yani ondan daha büyük bir şey yok çünkü. Evet. Olabilecek en iyisi o. Şimdi bizim Avrupalı bazı özentileri ve ayrıca duyurulur. Şimdi ha ondan sonra işte Türk marşıydı bilmem neydi. Bugün Avrupa Birliği'nin resmi marşı olarak.
1: Özür dilerim. Buyurun hocam. Bu söylediğinizi hemen ekleyeyim ben.
0: Tabii lütfen.
1: Hatırlarsanız Mustafa Kemal Atatürk'te bir davet edildiği sanırım toplantıya Yeniçeri kıyafetiyle gitmişti. Yani bizim tarihimizde olan mesele Avrupa'yı ne kadar şekillendirdi çok önemli. Sadece bunu eklemek istedim. Buyurun lütfen.
0: Tabii tabii öyle. Ki o fotoğrafı da meşhurdur Mustafa Kemal'in. Galiba Bulgaristan'daki görevi sırasındaydı. Şimdi ben de çok net bilmiyorum ama galiba. Onu çünkü Atatürk filminde de görmüştüm benzer.

0: sahneyi ben. Şimdi orada da kullanmışlar. Şimdi Avrupa Birliği'nin kendi müziğinde yani yine 9. senfoni orada da Türk ezgileri var, mehter ezgileri var filan. İdris çok güzel yazmış yani, eline sağlık, herkese öneririm okumasını. Şimdi buradan baktığınız zaman şu karşılama kimseye özel değil, herkese.
1: Evet.
0: Ama herkese de özel. Neden? Herkesin kendi tarihinde başka bir Yeniçeri, başka bir mehter var belki. Şimdi Cumhurbaşkanı da diyor ya, biz bize dediler, biz şeyi biliyoruz, Yeniçeri'yi biliyoruz dediler bana filan diyor bazı liderler. Şimdi bakın, çok acayip bir şey. Bunun üzerine çok fazla durmak ve düşünmek lazım. Eyvah Türkler diye duyduk ya biz hep öyle. Mamma Mia filan diye işte. Korku öyle öğretmişler
1: Türkler
0: şeyler.
1: Geliyor.
0: Bu tabii Osmanlı değil. Hunlardan bahsediyoruz. İtalyanların, Romalıların, Türklerin gelişini, Atilla'nın gelişini korkuyla anlattıkları falan. Ya şimdi o kadar korkuyla anlatsalardı, o kadar korkunç olsaydı herhalde şimdi Macaristan diye yani Hungarya diye bir ülke olmazdı yani. Değil mi?
1: Evet.
0: Barındırılmazdı orada kimse. Ama Hunların kalıntıları orada duruyor. Niye barındırılıyorlar o zaman? Madem o kadar kötüydü, kazıyıp çıkarsalardı. Çıkartmadılar. Öyle değil yani demek ki. Tarihe şimdi başka türlü bakıyorlar. Ya anneciğim Türkler, eyvah Türkler filan meselesi. Aa bir dakika, Türkler filan hani daha bir meraka dönüşmeye başlıyor. Osmanlı'da da öyleydi. O kadar mesela Hunlardan itibaren bir Türk korkusu var. Osmanlı geldi gene aynı, eyvah gene geldiler falan. Geldiler de köprüyle, camiyle, medreseyle, aşeviyle geldiler. Şimdi çok acayip bir şey. Herkes şimdi yavaş yavaş onu merak ediyor. İtalya'nın kuzeyinde bir kasaba var. Şimdi adını hatırlayamayacağım. Bir kasaba var. Kasabaya bir tane Yeniçeri gelmiş. Belki diyorlar tabii, rivayet muhtelif. Şeyden sonra Viyana Savaşı'ndan veya Balkanlarda işte Batı Balkanlarda bir savaştan sonra bir Yeniçeri, yaralı bir Yeniçeri bir köye sığınmış veyahut da gelmiş neyse. Fakat köyde kahraman olmuş adam. Hani sadece işte yaraları tedavi edilip bakılıp beslenmemiş yani orada yaşamış ölmüş filan değil. Aynı zamanda yerel savaşlarda ve başka kavgalarda kralların asker topladığı dönemlerde milleti organize edip, bu sizin savaşınız değil, bunları asker vermek zorunda değilsiniz diye milleti organize edip direnmelerini de sağlamış, kahramanlığını böyle kazanmış adam ve orada evlenmiş, çoluk çocuk falan. Şimdi bütün köy, kasaba daha doğrusu, kendini Türk diye adlandırıyor. Hiçbir alakamız yok. Türk bayrağı kullanıyorlar. Kırmızı beyaz. Yeniçeri kıyafeti giyiyorlar. Festival düzenliyorlar falan falan. Şimdi eyvah Türkler diyen İtalyanlar, evet Atilla'dan. Ama bunlar Türkçe, bir Türkiye'de kahraman yapanlar yine İtalyanlar. Bir tek orada değil o. İspanya'nın kuzeyinde de var, Konya'da. Başka bir galiba Hollanda'da, Belçika mı Hollanda mı oralarda bir yerlerde de falan. Türk köyü var. Adamın Türklerle adamların ilgisi yok. Sadece Haçlı seferlerine asker göndermedikleri için onlara hakaret anlamında Türk demişler. Evet, Türküz ne var demiş onlar da. Ondan sonra da bunu devam ettiriyorlar. İspanya'dakiler yani Barbaros zamanından kalma bir Türklükleri var. O da ona sahip çıkmaları, biraz da Portekiz'e gıcık olmaları yüzünden. Ama geleneği öyle bir devam ettiriyorlar ki, geçenlerde bununla ilgili bir daha bakarken bir video gördüm. Konya'da bir aile, aile fertlerinden birinin bir Türk'te evlenmiş olmasından nasıl gurur duyduğunu anlatıyor. Öyle ki Avrupa maçlarında filan bir Yunan takımı çıktığında karşılarına İstiklal Marşı okuyorlar filan tribünden. Yani Barbaros nereye, İstiklal Marşı nereye, değil mi? Geleneği devam ettiriyor. Bir gocuntusu yok yani. Şimdi Yeniçeri dediğiniz zaman, bu Yeniçeri öyle bize politik propaganda olarak ya da politik düşmanlık olarak kullanılan, siz bizi kesip doğramıştınız farklı bir anlam ifade ediyor.

0: aşağıdaki, vatandaştaki, halktaki Yeniçeri mantığı. Evet. Şimdi o yüzden biz Yeniçeri'yi tanıyoruz diye bazı liderlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylemesinin arkasında tek bir şey yatmıyor yani. Birçok şey yatıyor. Çok katmanlı, çok derinlikli. Ve şu yürüyüşü başlatan insanlar başından beri sadece Yeniçeri görmüyorlar. En son Yeniçeri'yi görüyorlar. Atilla'dan başlıyor gördükleri. Bir devlet derinliği görüyorlar. Diyorlar ki ya bir dakika ya biz burada işte Yunanistan geliyor diyor ki ya 1800 küsürlerde bizim atalarımız terörle bir toprağı işgal etmiş, boşaltmış, kendinden olmayanları dışlamış, hala da öyle yapıyor. Yunanistan ve İsrail bu iki örnektir yani. Din ve ırkçı ırk tam başka diğer bütün farklılıkları ortadan kaldıran mümkün olduğu kadar ari ırktan bir devlet oluşturmaya çalışan iki ülke şu anda. Biz bunu böyle böyle yaptık falan. Ama ya adamlar beni 2000 yılla karşılıyor ya. Tamam benim de köklerim eski de. Yunanistan'ın özelliği hocam daha iyi bilir. Yunanistan, Yunan filozoflar devleti en çok tartışan ama devlet kuramayan millet. Şimdi bunları gördüğü zaman herkes etkileniyor. Evet. Bakın buraya İzlanda da geliyor.
1: İzlanda çok konuşuyor.
0: İzlanda ne? Ya sıcak havalarda oraya gideriz diye iki çadır ya da bir kulübe konulmuş dağ başını düşünün. Öyle bir ülke. 300 bin kişi. Evet. Küçümsemek için söylemiyorum ha. Sadece ne kadar biblo gibi bir yer olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Özel bir yer olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Onlar da bakıyorlar. Şimdi birisi yazmış. İzlanda Başbakanı çok genç, çok da güzel bir kadın. Bizim medya içinde tabii kıymetli bu ikinci söylediğim. Bakıyor. Diyor ki işte şatafata ya bunların ekonomisi bu kadar büyük müymüş ya bu binayı yapacak kadar diyordur şimdi. Hayır öyle demiyor. Diyor ki bu kadar milleti burada ne güzel yapmışlar. Bina şahane. İşte mimarisi. Bu mimari başka bir yerde görmedim. Sonra soruyordur. Kim ne bu mimari? Ay efendim Selçuklu mimarisi. Selçuklu mu? Bir bakayım adam kadın muhtemelen kendisine hani tatilde 3 gün kaldığınız bir yere gittiğinizde şahane bir otel olur ya. Öyle bir yerde hissediyor. Sonra bakıyor ki bir dakika ben çok tarihi bir merkezdeyim. Biraz onun şaşkınlığı var. Ankara'yı Ankara Kalesi'ni gezdi filan. Şimdi onu kim nasıl onun o bakışını anlamlandırıyor? Kendi kendini oryantalist. Onun adına kendisini oryantalizm yapıyor. Evet. Ya bırak o yapsın ya batılı olanı o. Kendi çok acayip bir şey. Hani Django diye bir film var hocam izlediniz mi onu? Ne olur izleyin ya. İzlediniz değil mi? Şimdi orada bir tane köle var, ev kölesi. Ev kölesine Leonardo DiCaprio ev sahibi, köle sahibi, çiftlik sahibi. Tıraş oluyor konuklarıyla konuşurken ziyaretçiler kölelikle ilgili bir ziyarette bulunuyorlar. Uzatmayayım. Diyor ki bunlardan diyor köleden başka bir şey olmaz diyor. Uğraşmayın diyor bunları özgürleştirmeye. Bak diyor bu adamın diyor elinde ustura var. Babamı da tıraş ederdi beni de ediyor ama bir gün bile bu usturayı boğazımızı kesmek için kullanmayı düşünmedi diyor yani. Ne olur ki bundan filan diyor. Ve hakikaten o ev kölesi ondan başka hiçbir şey yapmıyor. Evde onun vahşetine karşı çıkan çatışmada da onun için hayatını veriyor. Şimdi bakış açısı böyle. Evet. Bunu övdüğüm için söylemiyorum. Ama böyle bir bakış açısı var. Şimdi siz köleliği sizi her türlü aşağılayan ve milletin gözünün önünde bu lafı da söyleyen adama hayatınızı verecek kadar kabul ederseniz köleliği size kimsenin efendilik yapmaya ihtiyacı yoktur özellikle. Siz zaten kendi köleliğinizi kabul etmişsinizdir.
1: Evet.
0: Şimdi başkası adına kendi milletine, kendi ülkesinde oryantalizm yapan, oryantalist bakan için efendi aramaya gerek yok. Herkes efendi. Batı'dan gelen herkes onun için efendi. İzlanda'nın 30'lu yaşlarının başındaki başbakanı da dahil. Evet. Çok acayip şeyler gördük. Türk Devleti'nin büyüklüğünü, bazılarının küçüklüğünü ve aslında o büyüklüğünü bütün NATO üyeleri tarafından şu yürüyüşten başlayarak gidene kadar çok net bir biçimde görüp izlediklerini. Ve bir de hizmete ekleyeyim mi sırayla?
1: Tabii,
0: çok buyurun. Hocam kusura bakmayın sizin şeyinizden aldım.

0: Estağfurullah. Ben de
1: Bakın bir
0: estağfurullah.
1: karşılaması, yedirme içirmesi, medya organizasyonu, hiç kimse hiçbir zorluk yaşamadı. Ben de dahil birçok kişi otelinden, iletişim başkanlığından koca otobüsle tek kişi bile olsa alındı, şeye götürüldü. Orada bekletilmedi, saatine bakmaksızın alındı, geri getirildi. Hiç kimse hiçbir zorluk yaşamadı. Herkes bunun tanığı. Yemekleri Michelin'li aşçıları Beştepe'ye getirdiler. Beştepe'nin mutfağında yemek hazırlandı. Tırnak içinde saray diyeceklerse saray mutfağı lafını burada kullanabilirler. Ben icazet veriyorum. Saray mutfağı da yedirildi, içirildi insanlar. Sonra güvenlik. Evet, yollar kapatıldı. Biraz geniş kapatıldı. Ama ben hiçbir yerde, ki gündüz de gece de, sadece bir defa o da liderler geçiş yaparken, yani durduk yere değil, boşu boşuna değil, liderler geçtiği için yarım saat, bir saat, biraz öncesinden biraz sonrasından bazı yollar, biraz daha geniş ana yollar kapatıldı. Orada da çok uzun kuyruklar oluşmadı. Ben de onlardan birine takıldım çünkü. Onun dışında hiç insanlar da çekildiler. Yani aynı trafik elbette devam etmedi. Ama normal, standart bir Ankara trafiği, sabah ve akşam yoğunlaşan, sadece belli yerlerde o yaşandı. Birkaç yerde o kadar. Başka hiçbir sorun yaşanmadı. Güvenlik herhangi bir yere taş atılmadı. O yüzden yani İletişim Başkanlığı, Külliyenin Yönetimi İdaresi, İçişleri Bakanlığı ve bütün o diplomatik süreçler konusunda da herhangi birinin herhangi bir eksiği olmadı. Aa, benim şuyum gelmedi, öbürünün bilmem nesi olmadı. NATO'nun da kendi organizasyonu var elbette, ama ben onu çok ayırt edemedim. Neyi NATO yapıyor, neyi biz yapıyoruz diye. Hiçbir sorun yaşanmadan şahane bir şey yapıldı, zirve yapıldı. Birçok yerde de yaşanmamıştır ayrı, ama bu kadar doygun ve dolgun olmadı diğerleri. Bir başka katmanı da Emine Erdoğan kattı. Hanımefendinin kendi organizasyonu, hep lider eşliğiyle organizasyon yapar. Biz bunu daha çok Birleşmiş Milletler, hemen de kapının karşısında Türk evi olduğu için oradaki organizasyonlarından ben de biliyorum. Onları ağırladı ve onlara, bakın, sadece Türk kültürünü anlatmadı. Nasıl bir yerde, nasıl bir tarihi derinlikte misafir olduklarını sadece anlatmadı. Aynı zamanda, bakın, geçmişten bahsediyorum, geçmişi anlatmadı. Aynı zamanda geleceği anlattı. Hem sıfır atık liderliği ile zaten bilinen, ama şimdi bir de çocukların yeni dünyanın yeni kirliliğinden korunması. Evet. Yani dijital kirlilikten ve saldırılardan korunması için neler yapılacağı konusunda şey anlattı. Şu beyaz işi denilen bir şeymiş bu. Ben de kardeşimden biliyorum. Kız kardeşim bu işlerin uzmanıdır. Onun dikkatini çekmiş. Beyaz işi, Türk Çinisi vesaire filan. Bunların her şey görsel olarak da temsil edildi. Bu da ayrı bir tasarım demek aslında. Yani hep böyle bir Avrupa tasarımı, İtalyan tasarımı, ince işçilikten filan bahsedilir ya. Buyurun, burada bunların hepsi var. Ve bu da zirveye ayrı bir katman, ayrı bir derinlik verdi. O bakımdan bunları böyle sıralamadan edemem. Çünkü hak edenin hakkını teslim etmek lazım. Herkes işini çok düzgün yaptı bu zirve boyunca. Kimseden de bir şey, ben iki gündür de işte medyayı takip ediyorum. Yabancı medyayı da. Hani biri bir yerden bir çentik atacak, bir yere takılacak, bir yerden çamur atacak mı diye. Kimseden çıkmıyor. O yüzden bir de gazeteciler de en azından gittikleri yerlerde, bu zirvelerde işte parasıyla sandviç falan yemekten kurtuldular. Çok ya, olmaz böyle bir şey. Bir katta 4 tane restoran olur mu ya? 4 tane bir katta şeyin, Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nin, bir de yuvarlak düzenliyor o. Her katta 4 tane restoran. Beğendiğine git. Bir yerde kuyruk varsa öbürüne git. Yani zaten kuyruk da çok oldu da. Herkes çünkü birden fazla yemek kuyruğuna girdiği için. Neyse, tekrar herkesin eline sağlık. Ankara zirvesi sonuçlar itibariyle de Türkiye'ye hayırlı olacak gibi görünüyor.
2: Evet.
1: Ya da en azından bizim deyimimizde olan da hayır vardır.
0: alnımızın akıyla geçirdiğimiz bir zirve oldu diyelim. Ve bir son dakika gelişmesiyle devam edelim. Efendim LGS sonuçları açıklandı. Milyonlarca kişinin merakla beklediği sonuçlar açıklandı. Sonuçlar meb.gov.tr adresinde olacak. Tercihlerse 13-24 Temmuz'da yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu efendim. Bakalım 13 Haziran 2026 tarihinde LGS kapsamında gerçekleştirilen sınavla öğrenci alacak orta öğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav sonuçları meb.gov.tr adresinden erişime açıldı ifadeleri kullanıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada tekrar edelim efendim son dakika bilgisini. LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları açıklandı. Efendim öğrenciler meb.gov.tr adresinden sonuçlarını görüntüleyebilirler. Tercihlerse 13-24 Temmuz'da yapılacak diyelim. Adem Hocam tekrar size döneyim. Neler eklemek istersiniz? Şimdi Mustafa Bey değerlendirdi iki gün boyunca neler yaşandığını zirve boyunca. Tabii ki süremiz de biraz kısıtlı ama bir detaylara dair neler eklemek istersiniz? Buyurun.
2: Tabii yani ben de sürecin akışını en azından öğrenmiş oldum. Mustafa Bey'e teşekkür ederiz. Ben Emine Hanım'la alakalı söylediğine bir katkı yapmak istiyorum.
0: Buyurun hocam.
2: Yani Emine Hanım'ın ayrı organizasyondaki etkisi de bence de çok önemliydi. Biz hep kullanırız bu cümleyi. Aslanın dişisi de aslandır. Yani gerçekten bir organizasyon içerisinde ortaya koyulan vizyon, misyon özellikle devletin hangi aşamaya geldiğini, devlet kudretinin ne olduğuna dair bütün meseleleri hem devlet liderlerinin hem de eşlerinin en iyi şekilde anlamasına sebep oldu. Tabii. Ben de katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Burada sadece eklemek istediğim şu var Duygu Hanım, evet. Çok vakti uzatmadan. Ya bu NATO'yu özellikle bu toplantıyı bir Rusya karşıtlığına dönüştürmemek lazım. Bunu yapmaya çalışanlar oldu çünkü. Özellikle genel sekreterin açılış konuşmasında söyledikleri bence bu anlamda bazı tasvir etmediğimiz açıklamalar vardı. Çünkü Türkiye'nin özellikle dünyanın iki kutubuyla da kurduğu bir diyalog var. Dünyadaki bütün liderlerle görüşebilen bir isimden bahsediyor Sayın Cumhurbaşkanı'nda. NATO'yu izleyen önemli gözler vardı. Özellikle Doğu blokunda Çin, Rusya. Bunlar mesela NATO'da neler olduğu, neler konuşulduğunu da çok yakından izledi. Dolayısıyla bu konu bizim için çok hassas, çok önemli. Çünkü denge politikası bizim için artık dünyanın merkezinde olan bir durum. Böylelikle dünyadaki bütün meselelere müdahale edebiliyor, bütün meselelerde söz hakkı elde edebiliyoruz. Bence bu altı çizilmesi gereken önemli bir husustu. İkinci mesele de ilginç bir biçimde İsrail'in işte F-35'lerle alakalı çıkışına Yunanistan'ın destek vermiş olmasıydı. Yani Sumut filosunun hatırlarsanız Girit yakınlarında durdurulmuş olması, evet. O sanal ablukanın ta işte Hürmüz'e kadar uzatılmış olması, sanki İsrail ile Yunanistan arasındaki işte o Akdeniz işbirliğine dayanan meselenin sorunsallığın daha da ileri günlere, ileri zamanlara yansıtılacağına dair bir işaret verdi bana. Bu bence olmaması gereken bir durumdu. NATO böyle bir misyonu, böyle bir vizyonu benimsemiyor. İkinci mesele de buydu. Özellikle bunun altını çizmek istedim. Yani biz denge kuran bir ülkeyiz, dengeleri yöneten bir ülkeyiz aynı zamanda. Karşımıza Amerika'yı, Rusya'yı veya hiçbir ülkeyi almıyoruz. Ortada duran, çözüm üreten bir ülkeyiz. İkinci mesele de bölgemize huzur getiren, barışı getiren, o kaosu ortadan kaldırmaya çalışan bir ülkeyiz. Tam bunlar yani siyasetin manevrasında yer almışken bazı açıklamaların çok insafsız olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu NATO'ya gölge düşürdü mü? Asla. Çok başarılı bir organizasyondu. Devletin bütün kudretiyle, geçmişiyle, bugünüyle, tarihiyle, mimari yapısıyla, coğrafyasıyla, yemeğiyle, o Mustafa Bey'in özellikle vurguladığı saray mutfağıyla, her şeyle ön plana çıktığı çok önemli bir organizasyondu. Ben de tekrar herkesin eline, koluna, yüreğine, emek verenlerin yüreğine sağlık diyorum. Ve Duygu Hanım şunu da ekleyeyim. Yani bu meselelerdeki başarılar samimiyete dayanıyor. İnanın samimiyet olmasaydı, insanların özverili çabası olmasaydı ben bu kadar başarılı organizasyon olacağını da düşünmüyorum. Bu da bizim farkımız diyeyim ve sözü size bırakayım artık. Çok teşekkürler.
1: Hocam çok teşekkürler.
0: Adem Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bitlis Eren Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Adem Palabıyık bizimleydi. Adem Hocam katkılarınız için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Mustafa Bey sizinle konuşmaya devam edelim. Şimdi daha önce 22 yıl önce yapılmıştı NATO zirvesi. 22 yıldan bugüne kadar geldiğimiz sürece baktığımızda neler söylersiniz? Türkiye nasıl bir NATO içerisinde, nasıl bir dönüşüm içerisine girdi? Özellikle İHA ve SİHA temelinde değerlendirecek olursanız.

0: Nasıl bir dönüşü?
1: Şöyle söyleyeyim hemen. Bakın bu NATO'nun son sonuç bildirisi yayınlandı.
0: Evet.
1: O bildiri 6 madde. Birincisi işte beylik, NATO'nun işte kendi iç bütünlüğünü 5. maddeye biraz atıfla zımnen söylüyor. Sonuncusu Türkiye'ye teşekkür ediyor. Onları çıkartalım. Geriye 4 madde kalıyor. 4 maddenin biri işte Hürmüz krizi, İran falan. Bir tanesi de şeyle alakalı, Rusya'yla, Ukrayna ile alakalı. Kabaca söylüyorum bunları. Ama iki madde doğrudan Türkiye ile alakalı. İkinci ve üçüncü maddeler. Bir tanesi müttefikler arasında savunma ticaretine önündeki engelleri kaldırmaktan bahsediyor. Bir tek Türkiye uygulanıyor. Ve bu Türkiye'nin istediği bir şey. Kendi maddesini oraya koydurdu. Ankara maddesi o. Onun devamında ve üçüncü maddede devam eden bir şey daha var. NATO'nun kabiliyetlerini geliştirmesi ve kendini güçlendirmesi için ekstra özellikle yatırım yapılacak alanlar. Bak burada konvansiyonel sistemlerden bahsediliyor ama füze sistemlerinden, füze savunma sistemlerinden, çünkü NATO bir savunma örgütü, füze savunma sistemlerinden ve insansız hava sistemlerinden bahsediliyor. Şimdi Türkiye bu üç alanda, konvansiyonel alanda, füze savunma sistemlerinde ve insansız hava sistemlerinde açık ara dünyanın en fazla, en hızlı büyüyen, gelişen, kabiliyet geliştiren ülkesi. Konvansiyonel sistemlerde askeri kara araçlarından, yani Altay tankına kadar gelen bir zırhlı araç silsilesi var bizde. Topçu mühimmatı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'da fabrikalar kurdu Türk ortaklarıyla o ülkeler. Kendi üretimlerini arttırabilmek için. Füze sistemleri işte Rize'den testleri yapılıyor biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Hani denizde en uzun mesafeli güvenli alan, test alanı olarak kullanılıyor. Rize Sinop arası. Hani balıklar filan ürküyorlar ya muhalefetin deyimiyle. Bakın bunlar o 600 kilometrelik füze denendiği zaman hani bir millet de, ne oluyor ya 600 kilometre mi filan demeye başladı. Şimdi daha uzunu var. Çelik Kubbe. Cumhurbaşkanı Erdoğan da birkaç kez vurguladı. Şimdi Çelik Kubbe Türkiye'yi korumuyor. NATO'nun bir üyesini koruyor. Bunu da korur, öbürünü de korur. Lazımsa Yunanistan'ı da korur yani isterlerse. Bizden başka düşman görüyorlarsa kendilerine biz düşmanlık yapmıyoruz. Vallahi billahi değiliz diyoruz. Adamlar gene kulak tıkıyorlar. Hayır hayır düşmansınız. Ya kendinize eziyet etmeyin. Cumhurbaşkanı'nın bir lafı vardı ya halklarımızı bu konularla yormayalım dedi. Ya biz kendi aramızda bir şekilde devletler konuşurlar anlaşırlar. Milleti yormanın bir manası yok yani. Sakin ol dedi Miçotakis'e. Şimdi bu insansız hava araçları tam sizin işaret ettiğiniz gibi onların hepsi o üçüncü maddede duruyor. Bu ne demek? Türkiye'ye engelleri kaldıralım ve kabiliyetlerini de NATO'ya entegre edelim. Şundan artık endişe etmeyelim ya. Türkiye'den alıyoruz bu. Türkiye'ye bundan çok para kazandırıyoruz. Tayyip Erdoğan bu paralarla daha neler geliştirir acaba filan. Sakin olun geliştirsin hepimiz için yapıyoruz bunu diyelim artık ya. Bir, evet. Böyle bir rahatlayın. Keskin sirke küpüne zarar. O yüzden bu bildirinin, sonuç bildirgesinin Ankara bildirisinin ikinci ve üçüncü maddeleri Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren maddeler. Sorunuzun cevabı da tam bu maddelerin içinde.
0: Evet, o maddelere bakacağız. Hemen Hasan Hocam'a anons edeyim. Hasan Hocam da aramıza katıldı. Aran Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Hasan Bardakçı. Hasan Hocam günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın Duygu Hanım, merhabalar. Mustafa Bey günaydın.
1: Günaydın hocam.
0: Tam da kritik o zirvenin savunma boyutunu biz konuşuyorduk Hasan Hocam. Bir infografiğimiz var. Hemen o infografiyi de ekranlarınıza taşıyalım, aktaralım. Caydırıcılık mimarisinin omurgası diyor. Gözetim, insansız hava araçları, uzay ve endüstriyel üretim konularında yeni projeler başlatıldı. Efendim Aselsan, Roketsan, STM ve TÜBİTAK da yükleniciler arasında yer alıyor. Bu da oldukça önemli. Türkiye savunma ihracatının %56'sı NATO ülkelerine yaptı efendim. Portekiz'e dev askeri lojistik destek gemisi, İspanya'ya Hürjet, Romanya'ya savaş gemileri, Estonya'da da mühimmat fabrikası inşası yapıldı ve katma değerli ihracattan söz ediyoruz. Kilo başı bedel Türkiye ortalamasının 40 katına ulaşıyor. Hemen diğer başlıklara da bakalım. Ve halo projesi var.

0: Hibrit ittifak katmanlı uzay operasyonları, bir mega uydu takımına entegrasyonu ve bağlantı kurulacak. Türkiye'den TÜBİTAK toplam 3 milyon dolar değerinde 2 yeni uydu üretecek ve yerli üretim Alp 300G, Şafrat gibi gelişmiş uzun menzilli radarlarda bu noktada ön plana çıkıyor. Ve 155 MV obüs üretimi var. 9 ülke bu konuda birlikte çalışma kararı aldılar efendim. Yeni fırlatma rampası ve füze çalışmaları söz konusu. Türkiye'nin de içinde bulunduğu 6 ülke bu noktada ortak çalışmalar yürütecek. Roketsan NATO'ya füze üretme taahhüdünde bulundu. Ayrıca Çelik Kubbe içinse 24 milyar dolardan söz ediyoruz. NATO Destek ve Tedarik Ajansı 700 adet PAK-2 ve 200 adet PAK-3 füzesi satın alacak. Türkiye Siberblok 2 ile muadil sistemler geliştiriyor. Tüm başlıklar bununla da sınırlı değil efendim. Bir diğer infografiğimiz daha var. Hemen onu da ekranlara getirelim. Airbus A400M ve A330 MRTT yakıt ikmal uçakları da söz konusu. Çok uluslu bir proje başlatıldı efendim. Türkiye, Belçika, Hırvatistan, Fransa, Polonya, İspanya ve Birleşik Krallık işbirliği olacak bu noktada. Ve Drone Edge girişimi var. İnsansız sistemlere yatırım artacak böylece. Rutte şu ifade kullandı buna ilişkin. 5 yılda 40 milyar dolar yatırım yapılacak dedi. 2027 yılına kadar drone pilotu sayısı ise 5 kat artırılacak. Oldukça önemli hedefler var bu noktada. 10 adet Saab Globale'ye AVAK tedariği var. Havadan erken ihbar ve kontrol kapasitesi büyütülecek ve Konya'da erken ihbar uçakları üssü bulunuyor diyelim. Diğer başlığa da bakalım hemen. Kritik ham madde kullanımı da oldukça önemli, zira galyum nitrat, titanyum, silisyum ve tungsten gibi pek çok ham madde var. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 12 NATO müttefiki ortak kullanım tedarik zinciri işbirliği projesi başlatıyor efendim. NATO Front Door girişimine de bakalım hemen hızlıca. Tedarik zincirleri sadeleştirilip şeffaflaştırılacak ve şirketlerin erişimi bu noktada kolaylaştırılacak. İşte o kritik zirvenin savunma boyutuna da maddeler halinde baktık. Hemen Hasan Hocam'a döneyim. Hasan Hocam, siz neler söylersiniz buna ilişkin?
1: Öncelikle Duygu Hanım, evet, Türkiye için yoğun bir haftalık bir süreçten bahsediyoruz. Yani NATO zirvesi beraberinde Türkiye için hem Türkiye'nin imajı açısından hem de ülkelere gösterebileceği şeyler açısından önemli bir zirve. Bugün anlattığınız konular tabii önemli. Bunlara da değineceğiz. Özellikle ben burada iki önemli noktayı vurgulamak istiyorum. Birincisi, özellikle bildiriden çıkan maddeler bize şunu gösteriyor. Yani NATO'nun bir güncellemeye gittiğini çok iyi şekilde ifade ediyor. Nereden anlıyoruz bunu? Yapay zekanın neredeyse NATO'nun bundan sonraki tüm sürecine entegre edilmesiyle ilgili bildiride bir süreçten bahsediyor. Yine sizin az önce anlattığınız tedarik zincirleri problemini de aslında açmış oluyorlar. Özellikle Hürmüz Boğazı'yla ortaya çıkan problemi diye gelecekte olabilecek diğer tüm sektörler açısından ele aldıklarını net bir şekilde anlayabiliyoruz. O açıdan baktığımızda aslında bu NATO zirvesi birçok yenilik getirecek. Türkiye'nin tabii burada Türkiye açısından da önemli şeyler oluyor. Yani bu katsa yaptırımlarının kaldırılmasıyla beraber bence Türkiye'nin NATO içerisindeki etkisinin artmaya başlayacağını daha net görmeye başlayacağız ki Mustafa Bey az önce bahsetti. Ben yine sizin programlarınızdan birindeydi galiba. Ben şunu söyledim. Yani 10 yıllık bir zaman dilimi içerisinde benim şu anki geldiğimiz nokta ve gözlemlerimden yola çıkarak bunu söylüyorum. Özellikle NATO'nun Avrupa Birliği üyesi ülkeleri arasında Türkiye'de çok ciddi bir savunma sanayi ithalatı yapılacağını ifade etmiştim. Çünkü Türkiye'deki gelişim Avrupa'dan o yönde daha iyi. Savunma sanayinde biz zaten yavaş yavaş insansız araçları, yapay zekayı kendi teknolojilerimize entegre etmeyi başarmıştık. Bu süreçte NATO'nun da olayı buraya evirmeye başlaması, aslında NATO'nun içerisinde bu işi daha önce belli bir seviyeye getirmiş ülkeler için bir avantaj sağlıyor. Ki bu avantajdan en çok faydalanacak ülkelerin başında Türkiye geliyor. Yine burada önemli gördüğüm noktalardan bir tanesi sürecin

0: bize kazandırdıklar. Ya yani bunu açık söylemem gerekiyor. Avrupa'ya giden birçok akademisyen veya gazeteci bunu net bir şekilde görüyordur. Halen Türkiye'nin Avrupa'da belli yerlerde ya bazı ülkeler tarafından develerin yetiştirildiği bir ülke olarak göründüğü imajını kırmak açısından bu tarz zirveler çok önemli. Yani Türkiye'nin böyle bir ülke olmadığını, Körfez ülkelerinden farklı bir ülke olduğunu göstermek açısından özellikle liderlerin katılımıyla ki zaten bence Türkiye çok iyi bir sınav verdi. Bunu biz gelecekte göreceğiz. Nerelerde göreceğiz? Bunu CDS primlerinde göreceğiz. Yani Türkiye'nin risk primlerinin düşmeye başladığını göreceğiz. Çünkü liderlerin burada sizinle ilgili imajı gördüğü şeyler önemlidir. Sizinle daha çok iş yapmak isteyecekler bunların sonunda. O açıdan baktığımızda Türkiye açısından iyi bir imtihan verildiği kanaatindeyim. Yani bunun bize getirileri muhakkak olacak. Zaten NATO zirvesinde de belli getiriler oldu. Yani sadece katsanın kalkması değil, F-35'e dahil olmamız ve az önce işte Mustafa Bey'in de özellikle vurguladığı Türkiye'nin burada yükselen bir yıldız olarak ortaya çıkmış olması, bunlar tamamı bizim için önemli birer dono olarak önümüzde duruyor.
1: Evet. Mustafa Bey size döneyim. Biz az önce o başlıkları aktardık. Kritik zirvenin savunma boyutuna dair madde madde sıraladık. Peki bunlara baktığımızda biz zaten biliyoruz ki Türkiye NATO içerisinde oldukça önemli bir ülke. Bu zirvenin ardından Türkiye'nin NATO içerisindeki ağırlığının arttığını söyleyebilir miyiz?
2: Tabii bir defa şimdi bugüne kadar hani kanat ülkesi deniyordu. Sabahleyin Adem Hoca ile konuştuk. Artık kanat ülkesi falan değil. Bulunduğu bölgenin merkez ülkesi. Ve aslına bakarsanız işte bugüne kadar kanatta Yunanistan'la falan öyle denge menge falan bahsedilir. Şimdi bakın İsrail oradan diyor ki Türkiye merkez ülke olunca diyor benim dengem bozuluyor diyor. Çünkü oranın merkezi ben olacaktım diyor İsrail kendisi için. Dolayısıyla şimdi işler değişiyor. Bunu Türkiye bir kimseden bir lütuf olarak almadı. Bunu 25 yılda adım adım adım adım inşa etti. Hatta bu inşaata defalarca bomba konuldu. Defalarca işte işçiler greve sürüklendi. Tamam. Malzeme eksik bırakıldı, tedarikte zorlanıldı. Tamam. Demir, çimento falan gönderilmedi. Ama Türkiye bu inşaatı öyle ya da böyle kendi kabiliyetiyle yapmayı başardı. En son buldozerlerle saldırdılar, onları da püskürttü. Şimdi o yüzden kendi kazandığı bir şey. Ya biz kazanmadığımız hiçbir şeyi almadık bugüne kadar. Kimse bize Türkiye'ye, Türklere herhangi bir şeyi lütfetmedi yani.
1: Özgüven de
2: Allah'ın
1: oradan zaten.
2: lütfundan başka bir lütuf görmedik biz.
1: Evet.
2: Kabul de etmiyoruz ayrı bir bahis de. Ama görmedik de. Kimse de bunu bize vermez. Çünkü Türkler kazandıklarıyla neler yapabileceklerini tarih boyunca göstermiş bir millet. O yüzden hiç kimse Türklerin rekabet, rakip pozisyonunda olmasını istemiyor. Bu çok açık. Hala öyle. Hala mesela NATO'da şöyle böyle herkes tabii güvenlik olunca mevzu bahis Türklere güven sonsuz. Yönetim olunca aman onlara bir şey vermeyelim adamlar bizi yönetmeye kalkarlar. Yönetilecek pozisyona düşmeyin biz de sizi yönetmeyelim diyorsunuz ama kolayı yönetmeye alışmış olanlar rakip istemiyorlar. Avrupa Birliği ile aynı mı? NATO ile Avrupa Birliği yönetiminin arasındaki düzen aynı mı? Değil. Neden? Çünkü Avrupa Birliği diyor ki rakipsin. Şimdi bizim konuşmalara bakın yani. Ya aramızda hiçbir sorun yok diye basına açıklama yapmaya kalkarsak aramızda bir sorun olduğunu söylemiş oluruz. Şimdi ne diyor bizimkiler de? Diyorlar ki mesela Cumhurbaşkanı da söyledi. Savunma Bakanı da söyledi. Ya NATO'nun içerisinde ayrı bir yapı olarak hareket etmeyin. Avrupa Birliği savunması içinde Avrupa'nın güvenliği falan diyorlar ya. Avrupa Birliği'nin güvenliği. Avrupa'nın güvenliği dediğinde adam Norveç'i çok saymıyor, İngiltere'yi çok saymıyor, beni saymıyor yani. Balkanları kendi parçası olarak görüyor. Bakın Avrupa'nın parçası olarak görmek zaten kör değilsen göreceksin yani o senin tespitinle alakalı bir şey değil. Avrupa'nın bir parçası. Ama birliğin arka bahçesi. Burayı Türklere bırakamayız falan. Anlamadım. Nasıl yani? Senin de mi bırakmıyorsun? Bundan Arnavutluğun haberi var mı? senin orayı kendi toprağın olarak gördüğünden, kendi yönetimine Türkiye'ye bırakılmayacak yer olarak gördüğünden haberi var mı? Arnavutluğu, Makedonya'nın, Bosna'nın, ha? Ya o kadar kendi kendine de o oryantalizmini, o bölgenin sahibi olma duygusunu söylemeden duramıyor. Güvenlik yapacağız. İşte Avrupa Birliği'nin güvenliği. Bir dakika, NATO var ya. Bunu NATO çerçevesinin dışında içinde hiç ayrı bir halka daha kurmana gerek yok ki. Bölünmüşlüğü, parçalanmışlığı kendi kendine sağlıyorsun. Neden? Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin dışında nasıl tutabilirim ben? Türkiye NATO kapsamında birliğin güvenliğinde benimle eşit hale gelemesin. Gümrük birliğimiz var. Hasan Hocam daha iyi bilir. Gümrük birliğimiz var. Çok güzel. Her şeyi alacağız, satacağız, vereceğiz. Değil mi? Tamam. Yok. Made in EU diye bir şey yapıyorum. Avrupa'da üretilmiştir filan. Tamam. Ben de. Sen ama Avrupa Birliği üyesi değilsin. EU yazıyor orada. Bak, Avrupa, European Union yazıyor. Avrupa Birliği yazıyor. Sen Avrupa Birliği üyesi değil. Bana niye ayrıca bir engel daha çıkartıyorsun? Gümrük birliğinin içerisinde en öz hakiki gümrük birliği diye bir şey yapıyorsun içeride mesela. Şimdi Türkiye ile vize serbestisini konuşuyorsun. Ya en azından şu vizeleri kaldıralım canım diyorsun. Tamam, çok güzel. Gene karşılığında bana işte göç möç bilmem nerede yük al, şunu yap bunu yap diyorsun. Tamam, onu da yapayım. Yaptım. Göçü bitirdik. Suriye'yi hallettik. Şimdi vize kolaylığı sağlayalım. Niye arada vizeyi bir de zorlaştırdık? Onu istemeyesin diye senin önüne yeni bir engel daha koydum. Onu kaldırarak sana bir lütuf etmiş olacağım. Ya cehennemin dibine kadar yolum var. Böyle terbiyesizlik dünya tarihinde görülmüş değil yani. Ve benim canımı sıkan şey, bizim de bazı siyasetçilerimizi veyahut da siyasi görevlere atanmış olan isimlerimizin vize kolaylığı lafını kullanması. Kullanmayın kardeşim bunu. Muhatabınızda vize kolaylığı diye bir ifade kullanmayın. Olan vizeyi de niye zor veriyorsunuz? Bakın, o da ayrıca not ediyorum ha diye uyarın. Kulağını çekin, fırçalayın. Ama bizim konumuz vize kolaylığı değil, vize serbestisi. Sen orada direnmediğin zaman adam vize kolaylığının da önüne bir şey getirir. Çünkü bütün tarihleri böyle bunların. Her pazarlığa geliyorlar. Geçen hafta da NATO'dan önce de geldiler. Konuştular. Ha, enteresan. Öyle mi diyorsunuz? Da biz bunları bir not alalım da. Ya kardeşim, senden 63 yıldır sen not alıp 63'ten beri not alıp duruyorlar lan sizinkiler. Size hiçbir şey bırakmadılar mı? Sen bir dersine çalışıp okuyup gelmedin mi buraya? Aa, öyle mi filan? Öyledir yani. Dolandırıcı, üçkağıtçı muhatap her anlaşmada, sizin önünüze her toplantıda yeni birilerini getirir. O yeni birileri de sizden not alıp gider, sizi sallar sonuna kadar. Avrupa'da olan şey bu. Her toplantıda, aa biz buraya yeni geldik, ilk defa tabii bir şey yapıyoruz, bir öğrenelim biz bu işi. Seni öğretmek için mi benim hayatım şey böyle geçecek ya? Ha, ne istiyorlar? Siz bırakın. Lanet olsun deyin, çekin gidin. Tamam? Hayır, öyle değil. Lanet olsun diye üstünüze geleceğiz. Ve oranın anahtarını bize teslim edeceksiniz. Ya iyilikle ya zorla. Çünkü dertleri onların. Biz diyorlar Avrupa Birliği'ni kurduk ettik, Avrupa Parlamentosu. Bu adamlar gelirse böyle, şimdi 85 milyonluk nüfus, Almanya ile aynısın. Almanya'nın niye derdi var? 720 milletvekili Avrupa Parlamentosu'na 89 tanesi Alman. Tek. Açık ara Fransa'nın önünde. Fransa 60 küsür milyon. Şimdi diyor ki Türkiye gelecek, benden kalabalık. Bir defa ben artık 96 olmayacağım. İki, en kalabalık milletvekili sayısını Türklerle paylaşacağım. Mesela 60'a 60 veya işte 45'e 45. Hem seyrelecek, belki sayıyı arttıracağız. 720 değil 820 yapacağız veya 750 yapacağız. Ama benim sayım Türklerle eşit olacak veya Türkler benden 1-2 fazla olacak. Burada bütün kararları biz veriyoruz. Bizim verdiğimiz kararlara göre Avrupa Birliği şekilleniyor. Bizim nüfusumuza ve parlamentodaki güç dengesine göre Avrupa Birliği'nin kadroları şekilleniyor. Memurları şekilleniyor. Ve atıyorum işte kredileri, genişleyeceği alanlar, yatırım yapılacak alanlar belirleniyor. Türkiye Avrupa Birliği'nde karar verici olacak. Ne diyordu bir önceki başkan? Biz bir bahçe yaptık kendimize. Bu ormandakiler gelip bahçeyi mahvediyorlar filan diye bütün dünyayı maymun yerine koymuştu ya. O işte içinden çıkıyor. İçi kirli adamın nefesi kokuyor. O bahçeye Türkleri sokmak istemiyor adam. De ki bana baştan, ben seni sokmak istemiyorum. Neden? Neden Türkler mesela, niye Gürcüleri sokuyorsun da Türkler niye yani? O zaman de ki bana, öyle de önergeler var, kabul edin birini. Avrupa Birliği bir Hristiyan birliğidir. Buraya Müslüman ülke almıyoruz deyin. Ben bileyim yani. Yüzsüzlüğün, ikiyüzlülüğün, sahtekarlığın bir anlamı yok. Avrupa Birliği 50 yıldan fazladır Türkiye'ye karşı kurumsal sahtekarlık yapıyor. Bireysel sahtekarlarla artık ilgilenmiyoruz. Ama kurumsal sahtekarlık yapıyor. O yüzden kurumsal sahtekarlık yapanın böyle erdemli kriterlerle Türkiye'nin karşısına gelmesi mide bulandırıcı. Kabul edilemez. O bakımdan NATO kapsamında Türkiye istediğini yapacak, kabiliyetlerini ortaya koyacak. Ondan sonra da Avrupa Birliği'ni koltuğunun altına alacak. Ya da Avrupa Birliği bir Hristiyan birliği olarak yeni bir Haçlı saldırısı başlatacak. Orada da artık kavgada yumruk sayılmayacak.
1: Katsa yaptırımlarına da bakalım Hasan Hocam, size döneyim. Trump ilk gün katsa yaptırımlarının kaldırılacağını oldukça net bir dille söyledi ve pozitif mesajlar verdi. Diğer meseleler konusunda F-110 motorları, yine F-35 konusunda da olumlu mesajları vardı. Ama katsa yaptırımlarına bakacak olursak, eğer bu durum gerçekleşirse bize yansımaları ne olur?
0: Öncelikle bu konunun, biliyorsun zaten, bize en büyük yaptırma F-35 konusuydu. Orada bir iyileşme görmeye başlayacağız ki zaten onu Trump söyledi. Yani biz F-35'e geri döneceğiz. Bunun ne zaman gerçekleşeceği önümüzdeki günlerde belli olacak. Bunun seçim öncesi olması bizim açımızdan önemli. Çünkü liderlerin değişme gibi konularda yetkilerin sınırlanmaya başladığı durumlarda farklı düşünen liderlerin ortaya çıkması mümkün. O yüzden yakın zaman dilimde ben katsa konusunda zaten çözümün geleceğini söylemiştim ki bugün geldi. F-35'lerde burada bir iyileşme görmeye başlayacağız. Ben sözü oraya getirmeden önce özellikle Mustafa Bey'in az önce değindiği şeylere bir iki ekleme yapmak buyurun istiyorum. Hocam. Çünkü önemli konulara değindiğini düşünüyorum. Özellikle gümrük birliği konusu bizim açımızdan önemli bir konu. Yani Türkiye Gümrük Birliği'nin üyesi, orada yurt dışına mal alış satışlarda buradan faydalanıyor ama henüz tam üye olmadığımız için burada biz ikili anlaşmalar yapmak durumunda kalıyoruz. Yani ülkeler birbirlerine imtiyazlar sağladığında bizim de onları elde etmek için ikili anlaşmalara gitmemiz gerekiyor. Tabii bu biraz zaman alıyor. Türkiye için özellikle
1: evet,
0: ekonomik anlamda ilk zamanlar zarar etmeyince sebep oluyor. O açıdan gerçekten önemli bir konu. Yani Türkiye'nin bunun üzerinde daha çok durması gerekiyor. Bir diğeri, özellikle siz inografide özellikle değindiniz. Bunu içine ekleyerek dahil etmek istiyorum. Bakın, katma değeri yüksek ürün üretiminden bahsettiniz. Türkiye'nin önündeki en önemli konulardan bir tanesi bu. Yıllardır özellikle Türkiye savunma sanayinde
1: Evet, Mustafa Hocam sizinle devam edelim. Tabii Hasan Hocam da gümrük vergisine dair konuşuyordu. İlerleyen dakikalarda bu konuda konuşmaya devam edeceğiz ama NATO'nun da oldukça önemli bir kararı var. Bu karar savunma harcamalarını artırma kararı. Ama bakıyoruz ki Avrupa Birliği zaten ekonomik olarak duraksama döneminde şu anda. Ekonomik sıkıntılar çekiyor zaten Avrupa ülkeleri. Sizce bunun altından kalkabilecekler mi?
2: Kalkarlar. Çok zor bir şey değil ve Avrupa ülkelerinin, hani NATO üyelerinin bu kapsamda ülkelerin ekonomilerini de büyüteceğine dair açıklamalar oldu. Mark Rutte'nin genel sekreteri. Evet. İstedikleri de biraz bu. Üretim her türlü ülkeleri büyütür. Devlet yatırımları, kamu yatırımları ülkelerin büyümesini sağlar, iş sağlar vesaire filan. Savaş ekonomisi diye bir şey vardır mesela en zirve noktasında. Oraya gelmemesi arzumuz ayrı bir bahis tabii. Ama birkaç kez de Trump da vurguladı onu, işte bir savunma silahları vereceğiz Ukrayna'ya falan diye. Tabii bu, yani savunma silahları veriyorsun da kazanılan kapasite sonuçta savaşta da kullanılabilecek bir kapasite ya da bir kabiliyet. O yüzden bunu özellikle vurgulaması biraz Rusya'yı da çok fazla uzaklaştırmamaktı. Umarız bu karşılıklı diyaloğu biraz daha arttırır. Ama burada mesele şu. O kapsamdan Türkiye'nin daha fazla yararlanacağı gerçeği birçok Avrupalı müttefikin canını sıkıyor. Ama birçok Avrupalı müttefik de valla Almanlar mı yararlansın, Türkler mi yararlansın? Hangisi bizim için daha kabul edilebilir diye de sorguluyor. Ve burada Türklerin yararlanmasını daha iyi, daha pozitif bulanlar var. Şimdi Türkiye'nin, ben Avrupa NATO bağlamında söylüyorum, Türkiye'nin İtalya, İspanya ve İngiltere ile olan özel ilişkileri, gelişmekte olan ilişkileri, ki İngiltere ile çok önemli bir noktaya da geldi. İngiltere'nin Rusya ile olan ilişkisindeki keskinlik hariç önemli ilişkiler. İngiltere'nin Rusya karşıtı politikasında değişiklik olması, diplomasinin orada ikili rekabetlerini şimdi Avrupa rekabetine çevirdi çünkü. Rusya ile İngiltere arasında ikili rekabet hep vardır. Rusya'da çarlıktan beri var. Belki daha eskidir bilemem. Ama var. Şimdi o ilişki, o şeyi, o gerginliği Avrupa politikalarına entegre etti İngiltere. Boris Johnson işte Rusya-Ukrayna barışını, İstanbul barışını engelledi mesela. Avrupalıların söyledi, ben söylemiyorum falan. Şimdi ya kişisel kavganızdan bana ne kardeşim diyemedi Avrupa. Neden? Etkisel ama. Liderlik yok. Ne kurumsal liderlik var, ne bireysel liderlik var. Biraz dirayetli davranan bir Merkel vardı. Kızıyorduk, ediyorduk ama kendi ülkesi için dirayetli davranıyordu en azından. Avrupa için öyle yapıyordu. Onu da gönderdiler, geçmiş olsun. Ondan sonra adam bulamıyorlar. İngiltere, Boris Johnson kaldığı sürece kendi ajandasını gerçekleştirdi. Gitti, İngiltere dikiş tutmuyor. Almanya dikiş tutmuyor. Bakın hani kurumsal olarak ne kadar zafiyetiniz var görün yani. Dikiş tutmuyorsunuz ya. İngiltere başbakan bulamıyor ya.
1: Evet, çok işte.
2: İngiliz ya, İngiliz başbakan en azından hani annesi babası da İngiliz olan İngiliz başbakan Liz Truss bile diyor ki benim derin devlet buradan gönderdi diyor. Bana operasyon yaptı diyor derin devlet. Dış güçler filan. Ya bir dakika, dış güç sizdiniz ya, ne oldu, sizinki kim? Hani şimdi o kadar öyle saçmalık içindeler. Fakat toparlarlar mı? Tabii ki toparlarlar. Öyle bir kabiliyetleri var yani. Onlar da dün kurulmuş bir devlet değil. Bir Yunanistan değiller yani. Kısa dışarıdan kral ithal eden bir ülke değiller. Bir de kaldı ki hani sonuçta Normanlar da Cermen ırkının bir parçası yani. İngiliz dediğiniz millet sonradan bir şekilde adlandırılmış. Hepsinin, bunların kökleri aynı yere çıkıyor. Fransızların biraz farklı olmakla beraber Avrupa'nın kökleri işte Anglo-Sakson derler ya. Şimdi kökeni birbirini anlayan insanlar, hep ortak tarihin bir parçası hepsi. Ve bu tarih boyunca da kimlerle ne zaman nasıl ilişki kuracaklarına dair yani ortalama zekası ve bilgisi olan herkesin bir fikri olmalı. Çünkü tarih bunu herkese söylüyor. Onlara da söylüyor, bize de söylüyor. O yüzden orada bir o kendi içlerinde bir anlayış birliği olduğunda ben Türkiye'nin de oradaki yerinin normalleşeceğini, ya normalleşecek ya eskiden olduğu gibi karşı karşıya geleceğiz. Evet. Şimdi bu kadar medeniyetten falan bahsettikten sonra 1000 yıl önceki gibi bir daha karşı karşıya gelme yani. Geleceksen de medeniyetten bahsetme. Gelişmişlikten bahsetme.
1: Evet. Bugün akşam gazetesinin de oldukça önemli bir manşeti var. Doğum hızında pandemi etkisini aşamadık diyor akşam gazetesi de manşetinde.
2: Evet, TÜİK diyor.
1: Evet,
2: biz aktarıyoruz.
1: Siz evet böyle bir manşet kullanmışsınız. Doğum hızında oldukça önemli bir boyuta girildi artık. Alarm veriyor doğum hızı TÜİK verilerine göre.
2: Kesinlikle.
1: Buna dair neler söylersiniz? Zira manşetinizdeydi bugün
2: de. Çok hızlı akşam söyleyeyim. Gazetesini. Yani hızlı gençleştik. Bakımsızlıktan yaşlılarımız öldü. Biz de daha fazla çocukla kendimizi garantiye almaya çalıştık. Hızlı gençleştik.
1: Evet.
2: Sonra bakım fırsatları önümüze geldi. Bakın bunların hepsi 25 yıl oldu. Kimse Tayyip Erdoğan'a laf ederken iki defa düşünün. Daha fazla düşünün de en az iki defa düşünün. Doğumda beklenen yaşam süremiz uzadı. Sağlık hizmetlerimiz arttı. Tamam. Ve biz yavaş yavaş, yani çocuklarımızdan en azından biri hayatta kalsın diye çok çocuk yapmamıza gerek yok. Öyle az çocuk bile. Paramız da biraz arttı. Özel okula çocuklarımızı göndermeye başladık. Tamam. Özel okullaşmaya bakın. Kim gönderiyor kardeşim? Hepimiz sıkıntı çekiyor. Var sıkıntı çeken herkes var. Kimse sıkıntıdan beri değil. Ama bir de bakın bakalım rakamlara. Kaç tane, kaç öğrenci şey gidiyor, özel okula gidiyor diye. Bir bakın. Ha 150 liralık özel okulda var, 200 liralık da var, 2 milyon liralık da var. Ama son tahlilde insanlar okula aman karne parası istediler, 5 bin lira istediler diye cayır cayır bağırdıklarına, bağıranlara haber yapanlar ya da bağırıyor millet diye haber yapanlar 50 lira, 50 bin lira daha ucuz özel okul bulduğunda koşarak gidiyor. Kendi devletin okuluna 5 bin lira vergi veriyoruz biz zaten. Tamam vergi veriyorsun, çok güzel, itirazım yok da memleketin durumu da ortada. Yani 100 liralık karne parasını biz haber yapıyoruz, kabahat de bizim. Ama aynı kişiler 50 bin lira %10 indirim yaptığı zaman özel okulun kapısında bitiyor. Birkaç senedir ne oldu? Devlet okulları biraz toparladı. Özel okullar pahalandı. Hop özel okulundan devlet okullarına. Sınıf mevcutları bir anda artmaya başladı. Ne oldu? Devlet okulunun nur yağdı devlet okullarına. Şimdi esas olan da olması gereken de bu. Biz sonuçta yani fakirlik başka bir şey, açgözlülük başka bir şey. Benim milleti falan suçluyor değilim. Bazıları alıp lafları çarpıtıyor da öyle bir şey yok. Bunu biz medyada bazen yapıyoruz. Milleti açgözlü hale getiriyoruz. Açgözlü olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Öyle bir şey yok. Bu millet bu kendine sadakatle ve boğaz tokluğuna bile değil. Bu vatanı kurtarmış bir millet ya. Açgözlü olsaydı satıp giderdi yani. Kaçıp giderdi. Ha, ülkeleri için savaşmaktansa kaçıp gidenleri görmüyor muyuz? Görmedik mi zamanında? Gördük. Ondan sonra dışarıdan zengin olarak gelip bir de milletin, o milletin tepesine bindiler. Bu Türkiye'de de oldu. Savaştan kaçıp gidenler, savaştan sonra savaş zengini olarak geldikleri yerlerde fukara milletin tepesinde hali kıran başka sen oldular. Bu milletin gazileri kör topal sokaklarda dilencilik yapmaya mahkum edildi. Yapmadılar ama süründüler. Evet. Ne zaman 50-100 kişi kaldılar, o zaman Kurtuluş Savaşı gazilerimiz diye el üstünde tuttuk biz gazilerimizi. O zamana kadar kimse onların farkında mıydı? Şimdi geçelim. Neyse laftan lafa gidiyoruz ama yani nüfusumuz hızlı gençleşti. Şimdi hızlı gençleşenler bir anda hop hızlı bir yaşlanmaya döndüler. Bunu hesaplayacaksınız. Yaş krizine gireceğimizi bilenler bas bas bağırıyorlardı. Biz onların haberini yapmakla bu mesleği geçirdik 40 senedir. Olacak bu, olacak dedi. Ya yok canım, çok abartıyorlar. Bunlar bilim adamları. Hocam bilir, o lafları duymuştur çok. Masa başında bir şeyler konuşup düşünüp bize böyle anlatırlar. Ya her şey masa başında olmuyor falan. Tamam, bürokrasi özellikle falan, bununla akıl aldırması. Buyurun. Buyurun geldik. Yaşlı bakım merkezleri falan açılıyordu. Ya biz Türkler bırakmayız anamızı babamızı böyle işte falan. Bir bakın bakalım hangisinde boş yer var. Bir bakın. Özele pahalı, aman devlete geçsin diye uğraşanlar var. İşte annesi, babası, dedesi. Ha, bakıma muhtaç olmak, sağlık evet. sorunuyla birlikte olan bir yaşlılık çok önemli bir şeydir. O ayrı bir bahis. Ama artık bir de şuna bak görüyorum ben. Anne babalar da diyor ki çocuklara hiç suratlarını ekşitmeye gerek yok. Biz efendi efendi yerimize çekilelim. Şimdi ama bunun geleceğini bas bas bağırıyorlardı. Şimdi çocuk sayısını arttırmak için neredeyse kadınların çalışma hayatının yarısını tatile ayırdılar. Biraz orada kıskançlık yapayım müsaadenle.
1: Buyurun.
2: Ve biraz daha artık çalışmadan maaş verecekler yani. Yeter ki kadınlar çocuk sahibi olsun diye. Şaka bir yana ben hepsini destekliyorum. Orada evet. hiçbir sorun yok. Ama bunun da artık yavaş yavaş bir karşılık vermesi lazım. Çünkü Avrupa'da arttırıyorlar hocam.
1: Evet.
2: Fransa'da falan yükseliyor. Yükseliş eğiliminde. Burnu yukarıya doğru. Biz de aşağıya doğru. En çok Avrupalıların korktuğu şey Türklerin çoğalıp kendilerinin azalmasıydı. Şimdi işler tersine döndü. Onların da öyle bitlerini kanlandırmak

0: çok iyi bir şey değil.
1: Hasan Hocam, hemen size döneyim. Şimdi TÜİK rakamları paylaştı. Nüfus artış hızında bir alarm görüyoruz. Doğurganlık 10 yılda 0,73 düşerek 1,42'ye indi Hasan Hocam. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu konuda çok

0: de konuyu çok çalıştık. Ben kendim de 2010 yılında bununla ilgili bir köşe yazım var. Biz o dönem şunu konuşuyorduk. Japonya ve İtalya 2050 yılında iflas edecek. Sırf doğum oranı düştüğü için. Yani bunun tabii doğum oranı dediğimiz an insanlar şöyle düşünüyor ufaktan. Hani sanki sadece doğum oranı düştü, bunun ne mağduriyeti olabilir? Ama burada yaşlı nüfusu artmaya başlıyor. Bununla beraber üretim için ihtiyaç duyulan genç nüfus azalmaya başlıyor. Sağlık giderleri artmaya başlıyor. Yani aslında devletler için sürdürülebilirlik adına ciddi bir risk doğuruyor. Bazı ülkelerin işte dediğim gibi, yani Türkiye henüz o riskte değil. Mustafa Bey Fransa'nın arttırmaya başladığını söyledi ama Fransa 10 yıl önce doğum oranı %1'in altına düşmüştü. Yani ne?
1: Tabii.
2: Evet. Bu anlamda Mustafa Bey çok
0: Neredeyse
2: fazla...
0: herhalde de.
2: Buyurun hocam.
1: Hocamın sesi çok kesik
2: Evet.
1: kesik geliyor. Onun konuşmasından değil. Hocam konuşuyor ama ses
2: Evet.
1: kesik kesik ve...
2: Aynı zamanda provokasyonlar da yapılıyor, öyle değil mi Hasan hocam, bu anlamda Türkiye'ye karşıtı?
0: Kesinlikle öyle, kesinlikle
2: Evet.
0: öyle. Bu konu önemli, o yüzden yani Mustafa Bey'in dediği gibi ben de katılıyorum. Yani burada kadınların özellikle doğum oranı arttırılmasına yönelik teşvik edilmesi, desteklenmesi hem ekonomik anlamda hem de ailenin güçlendirilmesi konusu devletlerin devamiyeti açısından, sürdürülebilirliği açısından çok önemli bir konu. Bunun üzerine daha fazla yoğunlaşılması gerekiyor.
2: Hasan hocam çok teşekkür ediyoruz yayına katkınız için, vaktinizi ayırdığınız için. Mustafa Bey sizlere de çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim hocam. Teşekkürler. Görüşmek üzere.
2: Harran Üniversitesi öğretim
0: Ben
2: üyesi
0: teşekkür ederim.
2: doçent doktor Hasan Bardakçı ve Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu bizimle birlikteydi efendim. Böylece analiz sentezi noktalıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

sıfır hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyor. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
5: Türkcell gücünde 5G.
6: Ben çıtır severim. Nice. Yayla mısır ve pirinci yağsız patlatmış, cipse sağlıklı alternatif yapmış.
7: Yayla yayla.
6: Böyle üçgen şeklinde de var, yuvarlak büyükleri de var. At çantana, miden kazındıkça atıştır. Yayla, çıtır çıtır. Bu pop nice, çok nice.
7: La la la la la. Yayla yayla.
6: Çıtırtısından belli.
7: La la la la la la. Yayladan geldi belli.
8: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava

Suyla boyanın buluştuğu, bir damla sabrın şiirle dans ettiği Ebru, tarihin derinliklerinden günümüze süzülen bir sanat çeşmesi. Kökeni Orta Asya ve Anadolu'ya uzanan bu büyülü teknik, Osmanlı saraylarında, kitap sayfalarında, zarif süslemelerde hayat buldu. Ebru yalnızca renklerin değil, ruhun da yansıması. Her fırça darbesi suyun üzerinde bir hayal gibi süzülür ve benzersiz bir desenin doğmasına vesile olur. Özellikle sanatçının sabrını, inceliğini ve sezgisini ön plana çıkarır. Boyalar suyun üstünde yüzerek özgürce hareket eder, sanatçı ise yönlendirici olur, doğanın ritmini takip eder. Her Ebru çalışması biriciktir. Aynı desen bir daha asla tekrarlanmaz. Bu yüzden Ebru, geçiciliğin ve anın estetiğini yücelten bir sanattır. Dalgaların kıvrımında şekillenen motifler, yapraklar, çiçekler ve hayaller gözlerin ve ruhun huzuruna sunulur. Ebru hem bakana hem de yapana dinginlik verir. Her renk bir duyguyu, her çizgi bir hikayeyi taşır. Bu sanat suyla boyanın, zamanla dans eden şiiridir.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: İşini büyütmek istediğinde
4: Vakıfbank daima seninle.
0: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
5: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
6: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
7: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
5: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.
8: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.
9: Uçuran yıldızı Parafly. Yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Paraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Parafly'la uç uçabildiğin kadar.
10: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
11: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin

0: Temmuz sayısı tüm bayilerde.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
3: Haberimiz yok Yüksel abi.
2: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçine bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çekiyoruz.
6: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
7: Ziraat Bankası sunar.
8: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
7: Ziraat Bankası sundu.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
2: Bravo Zehra.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök, gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hikmet abi.
1: Merhabalar.
0: Hayırlı günler, hayırlı cumalar.
1: Hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar dinleyicilerimize ve izleyicilerimize.
0: Ne var ne yok, nasılsın?
1: Hamdolsun iyi, elhamdülillah. İstanbul'da hava çok güzel. İyi oldu İstanbul'da. Temmuz'da, bilmiyorum çoktan beri böyle miydi mi? Geçen seneyi hatırlamıyorum ama. Yani en bunaltıcı aylar zaten 2 ay sonra sonbahar başlıyor. Doğru. Yazı güzel geçiriyoruz elhamdülillah.
0: Maşallah.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Ya aşırı sıcaklar oldu. Gene o meşhur ama haberlerde verir ya televizyonlarda. O bir süs havuzu vardır, çocuk oraya kafasını elini sokağa çıkartır. Gölgede bir tane amca yanına gider, mikrofon dayanır. Çok sıcak kardeş falan filan der adam. Ondan sonra pek bunlar yaşanmıyor. Bu haber pek yapılmıyor. Maşallah. Çünkü maşallah arada böyle bir...
0: Memleketin geneli öyle. Fakat
1: evet, serinlik var yani.
0: Diyor ki Avrupa kavruluyor.
1: Evet,
0: yanıyor.
1: Nedir bu? Çok enteresan. Bak bunu da açıklasınlar bakalım.
0: Hadi bakalım.
1: Hadi ata bakalım. Izler. Eldebiran bunu açıklasın.
0: Bizim Eldebiran açıkla.
1: Ya, hadi açıklasın.
0: Eldebiran
1: orası
0: açıkla.
1: Niye böyle kaynadı bu sene? Burada böyle oldu. Elhamdülillah, elhamdülillah her şey iyi. NATO'yu da elhamdülillah atlattık yani. Bütün kazası belasız.
0: Atlattık demek bak şimdi... Rahmetli anneannem tevazunun fazlası haram derdi. Dolayısıyla öyle atlattık falan çok şükür geçti
1: yani
0: tamam
1: şey
0: amenna da.
1: Kazasız belasız böyle.
0: Abi attık imzayı. Bak attık imzayı öyle atlattık falan değil. İmzayı attık geldiler oturdular dağıldılar.
1: Dağıldılar.
0: Ama, tabii, ama hoş bir sada ile gönderdik hepsini.
1: Evet, tabii tabii.
0: Bugün gazetelerin Kahir ekseriyeti de zaten bunun analizine ayırmış. Türkiye gücüne güç kattı diyor Sabah gazetesi. Sabah gazetesi ve dahi diğer gazeteler Akşam ve Türkiye gazetesinde de bugün geniş yer verilmiş. Kendi yorumları değil efendim. Uluslararası basının alıntılandığı haberlerini okurlarıyla buluşturmuşlar. Financial Times, Politico, Bloomberg, AP, Reuters, The Daily Star, Le Monde... The Wall Street Journal, Times of Israel, Katemirini,
1: Tanea. Evet.
0: Daha ne ya?
1: Altında Akşam Sabah Türkiye'de var.
0: Daha ne ya?
1: Tabii.
0: Değil mi?
1: Tabii.
0: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin gazeteleri ve televizyonları bu meseleyi görmez ama... Dünya basını bu meseleyi görmüş efendim. Financial Times, Türkiye İngiltere güvenlik ortaklığının stratejik önemine dikkat çekmiş. Arkadaşlarım derlediler. Politico, etkili bir müzakereci olarak öne çıkan Erdoğan tek kazanan oldu diyor haber analizinde. Bloomberg, Türkiye Avrupa'nın güvenlik açıklarını doldurabilecek konumda diyor. AP, Türkiye açısından F-35 başlığı öne çıktı, yaptırımlar kalkabilir diyor. Reuters NATO zirvesi ve Trump-Erdoğan temasları Washington-Ankara ilişkilerinde yeni dönem başlığıyla servis ediliyor. The Daily Star F-35 kararını Erdoğan'a en büyük jest olarak yorumlamış. Le Monde var. Trump'ın Erdoğan için ülkesini iyi yönetmeyi bilen güçlü bir adam ifadesini öne çıkarmış. The Wall Street Journal Trump'ın katsa yaptırımlarını kaldırma ve 35 planını öne çıkarmış. Hasılı kelam.
1: Evet.
0: Hikmet abi.
1: Evet.
0: Bütün dünya basını meseleyi bu tabii şekilde böyle duyurmuş.
1: Bütün dünya zaten Türkiye'nin de böyle böyle olduğunu biliyor. Yani bunu biliyorlardı. Bunu hatta dünyada en bilmeyecek olan yani sadece işi gücü sadece köpük, sabun ve peştemal olan parti dahi biliyordu. CHP. Biliyorsun dünyada parti deyince, pavyon deyince kim akla gelir? CHP.
0: Cumhuriyet Halk
1: Partisi. Yeryüzünde tabii Adem Aleyhisselam'dan bu yana dünya siyasetinde pavyon, otel, peştemal, sevgili, sabun ve köpük nereden çıkar? CHP. O da biliyordu çünkü o da şunu söylüyordu. Ben de üzerine giderek katarak cevap verdim. Belki benim bu ironik anlatımım anlaşılma olabilir bazıları. Tamam bak gördün mü? Bak gör, böyle gör. Bak işte gör. Ha, Hikmet'ten bak öğren. Tabii ki gövde gösterisi. Yani dangozluğunu üzüm yok. Gövde gösterisi yapılmak zorundadır. Bak adam silah veriyor sana. Gövde gösterisidir. Yani bu vitrine çıkmaktır. Ne yapacaktı böyle? Ya, gelin arkadaşlar bir odaklı. Ankara'da değil ya. Karşında Erdoğan var. Adamı yamultur. Bu bir yer. Bunun adam da biliyordu tabii. Ön aldı. O kadar kafa çalışıyor. Bir kafa pavyona çalışıyor.
0: Kafa var ya çalışıyor. zehir.
1: Pavyon köpük sevgiliye çalışıyor. Bu kadar da var tabii. Para zaten öyle doğuyor da. Bu CHP bu. Ama onu bile şimdi bunun bütün bu başlıklar benim için bir tabii ki yani dünya. Ama biliyorum ben bunu abi. Önemsemiyorum bak. Yani bu şu anda ABD'nin AB dahi baş bitti. Diplomasi bitti hocam. Tamamdır. Geldik oturduk. Birçok takis böyle Trump böyle falan yaptı ya. Şimdi diplomasi bitti. Atlatırken kastettiğim bu. Kazasız belasız nasıl misafirperlik nasıl yapılır? Nasıl lider zirvesi organize edilir? Nasıl yapılır otel falan muhteşem? Dünyada olmaz bir düzen. Bir ordunun ondan sonra sağa dön dediği anda binlerin dönmesi gibi organize edilir. Böyle yapılır bu. Bu bir nokta koy. Şimdi burası başka bir şey ama diğer taraftan tabii ki gövde gösterisi yapıyorsun. Yani bir tabii ki dünyada Türkiye ile ilgili bir algıyı yönetiyorsun. Algı. Şimdiye kadar o buna ya bu külliyenin bu kadar büyük yaptı bir bilmem odası vardı ya dangalakları da açıkça söyleyeyim. Bu odur. Bu Erdoğan'ın külliyesi değil. Bu senin benim çocuklarımın külliyesi. Anlatamadık bunu yıllar boyunca. O geldi bunu yaptı. Ya şu an şunu da gördük. İki gündür gülüyorum.
0: Muhtemelen altı klozet dediler. Hayır, o değil. Muslukları geç onlar, bilmem ne dediler
1: falan. O altı klozet diyenler şimdi akıllandılar. Klozetin porselenden yapıldığını öğrendiler de. Şimdi şöyle bir gerçek var. Adam diyor ki yani onu da tartışabiliriz. Neler oldu? Biz ne yaşadık? Yemin ediyorum günlerce gider bu tartışma. Ama şöyle bir gerçek var. Ya diyor görüyor musun diyor işte kimdi o kadın ismi ya çok Chris Laz'ın Kristi demesi gibi. Kristuna mı?
0: Hangisi ya?
1: İzlanda.
0: İzlanda bak arkada beyazlı. Ben de bilmiyorum ya. İzlanda başbakanı.
1: Ben de lafı açtım.
0: Biz sizi çok sevdik demiş. Hikmet Bey'le dün konuştuk. Nüfusları 400 bin. Ha, tamam. Bizce hiç bir mahsus. Dünyaya entegre edebileceğimiz sayıda.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Hani aşağılık söylemiyoruz sevgili yani. İzlandalı dostlarımızı.
0: Ya biz diplomatik bir krize sebep olmadığımız tabii. için hayır. Rahat konuyoruz. İroni yapıyoruz efendim.
1: Kaç tane İzlanda dostum var bilemiyorum tanı. Ama şöyle evet yarım milyondan az. Yani bizim şu halkalı Bağcılardan toplasan daha fazlayız.
0: Tabii canım Bağcıların tabii. Yarısı kadar yani. İzlanda adam, dediğin şey senin.
1: Bakış açısı bak. Bağcıların yarısı kadar. Bunlar gerçek. Bunlar bir tercüme. Bunlar dünyada. Netanyahu'nun 3.5 attığı sesi bize buradan. Yani Tel Aviv'den geldi. Bak 3.5. Buradan sen NATO 3.0 diyorsun. Ha 3.5 diyor buradan.
0: 3.5.
1: Arka arka 3.5 diyor. Halbuki daha gelmedik. Geleceğiz. Sana da sıra gelecek. Bekle. Ama 3.5 atıyor. Netanyahu atıyor. Neden? Bakıyor manzaraya. Ulan diyor. Amerika'da ben önemsedim mesela bunların ötesinde Amerika ABD basınında biz ilk defa Trump'ı böyle görüyoruz. Bu sadece bir delilik, bir çılgınlık hali çok özel değil. Türkiye'nin karşılığı bu çünkü. Hı hı. Şimdi bunu anlatıyordum ben burada İzlanda Başbakanı. Bak, İzlanda çok da hanım hanımcık bir hanımefendi. Evet. Geldi oraya çizgi filmlerde var ya Japonların çizgi filmleri vardır. Gözler kocaman. Bık açılır böyle. Haydi de olduğu gibi. Bık. Falan filan yaptı. Mutlu oldum.
0: Belki Mehter'i görünce diyorsun değil mi abi?
1: Muhtemelen tabii Mehter'i duyunca. Bir de o karşılamayı o rengarenk köste dağındın vuruyor böyle adamlar. Tam bir İzlanda'yı görünce adam kadından ülkesinden sülfür fışkırıyor. Hatta Volkan. Şimdi şu örneği gösteren insana hala hazımsızlık çok kötü bir şey hocam ya. Ya bunları var ya Türkiye'deki tüm maden sularını önüne koysan yine hazmedemez bunlar. Al kızılı yönüne koy. İçir. Bir kamyon içse edemez. Böyle bir sapık düşünce var. Koymuşlar bunu. Hani sen bu imajı gösteriyorsun ya. Bunu biliyoruz hocam ya. Onlar söylemese de bu. Onlar söylemese de bizim çelik kubbemiz seni açtı. Onlar itiraf etmese de sabahleyin galiba Okan mı ifade etti bilmiyorum. Birkaç yerden takip ediyordum. Kanada sana diyor ki gel şu kamera meselesinde işbirliği yapalım.
0: Kamera satışını durduran
1: şaka değil,
0: Kanada.
1: Şaka değil. Hani çünkü öyle geliştirmişiz ki biz o tarafı. Ya da İHA-SİHA meselesi. Geç onları. Bunu biliyoruz zaten.
0: Onu da niye durdurmuşlardı onu söyleyelim mi Hikmet abi? Karabağ'ın azat edilmesinde Azerbaycanlı kardeşlerimize destek amacıyla kullandığımız için kullanamazsınız.
1: Bir de şey var tabii. Katsayla bağlantısı da var. Çünkü ABD'nin yaptırımları diğer ülkede de etkilediler. Neyse hikayesi uzun. Mesele şu ya bütün bunları anladık tamam ya tamam bari bununla yürüyün bari bize ne dönmeyin bakmayın biz zaten kendimizi kurtarmaya çalışıyoruz diyen muhalefeti de bırakmayalım bak çünkü NATO zirvesi bitti. Oradan bir laf atıyor diyor ki ya diyor ülkesine baktım diyor kadının diyor bir çalışma ofisine kim bu işte Kristuna Baratottet'tir diye bitiyor bilmiyorum soyadı hatırlamıyorum bu uzunca bir soyad. Ya diyor bak diyor, bir diyor şuraya bak külliyeye. Bir de diyor bir devlet başkanı ya da başbakanın ülkesindeki işte çalışma ofisine ya da sarayına bak diyor. Aşağı yukarı bizim bina kadar falan bir yer. Belki daha küçük. Adamın yaptığı mukayese bu. Sen diyorsun ki peki bu İzlanda NATO için ne veriyor olabilir? Yani 400-395 bin nüfus, birçoğu başka ülke insanları. Bu da onu söyleyelim. Paralar dışarıdan da akıyor. Tek gelirin turizm. O volkanik şeyler falan filan var ya, böyle gidiyorsun para veriyorsun birkaç bin dolar. Ama giriş tabii bak diyor, kişi başı milli gelirin bilmem ne kadar bin dolar olduğu ülke, 390 bine bizim bağcılar toplansa ham yutarlar yani. Öteki taraftaki ülke 85-90 milyon, yaz sezonunda 110-120 milyon. 150'ye kadar çıkıyor. 50 milyon turist alıyoruz da. Tamam mı? Onu tüketiyoruz yani. Bir de dünyanın merkezinde olan bir ülkeden bahsediyorsun. Dünya tarihiyle felsefenin doğduğu yerler. Bilimin doğduğu yerler buralar. Bir de İzlanda diyor. Bak diyor Türkiye diyor bu kadar masraf yapmış, külliye yazık diye bilmem ne. Ya diyor kadın işe diyor bisikletle gidiyor diyor. E tabii ki bisikletle gidecek. Hani Mikronezya'da olduğu gibi nüfus az olduğu için birkaç bakanlığı bir kişi yapıyor. Şimdi sen bu ülke Türkiye'yi niye mukayese ediyorsun? Yani Trump bir kişiyle geldi. Vay görüyor musun? E gidiyor tabii, gelecek. Trump o. Ya da Merkel de, Amerika'da gördük. Merkel de öyle korundu. Çünkü Merkel de o. Dünya lideriydi. Putin de keza öyle. İki araba aynı anda aileyle çıkıyor ABD sokaklarına. Ya yani şimdi sokakta görsen sen, yani yanlış yap. Gene buradan saygıyla, bak ne kadar sempatik. Saygıyla da selamlıyorum. Yani şu hanımefendi New York sokaklarında görsen, aa İzlanda Başbakanı Cristiano der misin? Demezsin değil mi? İzlanda, İrlanda değil. Demezsin. Nitekim başımıza geldi. Ben New York sokaklarında gördüm. Şaka değil. Birkaç tane ülkenin şey korumalar, bu kim diye soruyorum. Bu kim, bu kim, bu kim, bu kim, bu kim? Vallahi şaka değil ama Erdoğan çıkınca bütün New York da biliyor Erdoğan. Şimdi mukayese ediyor adam bunu. Şunlar bizim bildiğimiz dünyanın bil. Algı yönetmek böyle bir şeydir hocam. Soft power'dır bu. Yani yumuşak güçtür. Sahada iyiyiz. Masada da iyiyiz. E bir de algı yöneteceksen bu şekilde sen Le Monde'a, Politico'ya şeyin çok sevdiği, aman aman o konuyu açma. Bazı kim o? Namık Tan'ın çok sevdiği, bayıldığı Katemir'i de dahil. Katemir'i de dahil. Tamam mı? Onlar çünkü manşeti öyle atıyor ya. Ya da evet. Kılıçdaroğlu şey, bir Bizans seçim kazandı. Değil mi bunlar? Bunu atan
0: öyle yapıyorlar.
1: Şu anda dünyada iki şey tartışılıyor. Birkaç ülkede bir ısınmış, hakikaten ısınmalar var. Bir tanesi Yunanistan. Eyvah eyvah eyvah. Bir de Netanyahu. İsrail.
0: Ona da geleyim. O zaman yani sen şu silaha bir gel. Bir bak de, madem öyle İzlanda'yı.
1: Bir de Türkiye'de şimdi, bir de ısınmış, onların sürekli ısıcaklar zaten.
0: İzlanda'yı
1: yani,
0: İzlanda'dan fazla cevap konuştuk. Şimdi İzlanda biz nasıl bir ülkeyizi bu kadar konuşmadı. Evet. Tamam, İzlanda'yı kenara koyduk. Evet. Gel şu silaha.
1: Hadi alalım, bakış açısı yapıyoruz.
0: Senin bak ilgi alanından bahsediyorum.
1: Çok severim.
0: Evet. Gel şu silaha. Sayın Cumhurbaşkanı liderlere silah hediye etti. Hediye edilen silah ekranlarınızda arkadaşlarım getirdiler.
1: Neydi ismi?
0: Dur, adına da bakacağım şimdi.
1: Gümüşay.
0: Gümüşay 357 Magnum 6 inç. Hadi bakalım.
1: Ya. Peki, evet.
0: Kurşunlarıyla yani mermileriyle birlikte hediye edildi. Bu sembolik hediye oldukça ses getirdi.
1: Evet.
0: Şimdi sen önce uluslararası arenadaki yankılarından bahset. Bizim şavalaklara sonra gelelim senin tabirinle. Şimdi abi
1: şöyle enteresan bir şey olmuş. Ben burada yanlış hatırlamıyorsam, bilmiyorum yanlış mı, dinlemedin de sonuna kadar. Yani bir sürpriz olmasın. Nevşin var ya bizim.
0: Evet. Enteresan. Çok isabetli. Ya ben diyorum onu arada misin? Bak arada hazırlarlarsa veririm.
1: Yani inanılmaz bir şey çünkü ben NATO tarihi zirve güvenlik protokolleri.
0: Evet.
1: Silah alışverişi.
0: 50 milyar dolarlık silah ticareti.
1: Silah alışverişi. Hı. Yeni çok moda tabiriyle güvenlik mimarisi. Hı. Yeni dünya düzeni, dengeler güç binmesi, füzeler atışı. Ona kameralar, ama tabii bu kamera derken bizim kamera değil tabii. Ona askeri amaçla kullanılan kameralar.
0: Termal kamera, efendime söyleyeyim.
1: Efendim savunma sanayiyle ilgili her türlü silah, kamerası, füze, her türlü ama. Uzay teknolojisinden tut, yerdeki en küçük mermi ve çekirdeği kovanına kadar ki tüm teknolojinin konuşulduğu, tartışıldığı bir güvenlik. Hocam savaşa hazırlık, güvenlik, ülkelerin güvenliği, asker olan yerde iç çamaşırı mı verseydi ne yapacaktı? Neden bu? Silah hediye etmiş adam.
0: Madem bu meseleye girdi.
1: Özür dilerim, don mu verecekti adamlar?
0: Ya bak o zaman.
1: Yani çok özür dilerim, ifademi yanlış anlama. Ama ben görünce onu, yorumları.
0: Şimdi diyorlar ki bazı takip, yani? Takipçilerimiz diyorlar ki ya her şey mi CHP'ye bağlanır? Ya biz bağlamıyoruz, biz bağlamıyoruz.
1: Atlıyorlar.
0: Mesela şu hediyeden rahatsız olan, ses yükseltenlerin başında CHP'liler geliyor. Al mesela simge isimlerinden biri. Hortumla şey sunuyor. Cumhurbaşkanı Mahmut Tanal'dan bahsediyorum. CHP'nin ağır toplarından. Cumhurbaşkanı NATO zirvesine katılan liderlere silah ve mühimmat hediye etmiş. Diplomasinin dili barıştır, silah değildir diyor.
1: Ya hocam bir şey söyleyeyim mi?
0: NATO. Yani, NATO zirvesi. Yani askeri bir ittifaktan bahsediyoruz. Askeri ittifaktan bahsediyoruz. Az önce Hikmet Bey'in bahsettiği gibi iç çamaşırı mı verseydi ya?
1: Evet.
0: Çiçek mi hediye etseydi? Evet. Ha şöyle olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetiminde NATO olursa bir gün, NATO zirvesi Türkiye'de yapılırsa o zaman siz mesela heykel hediye edebilirsiniz efendim. CHP'nin en iyi bildiği iş değil midir heykel? Ama sıkıntı şu. O Bodrum'un girişindeki sünger heykeline 2 yıl boyunca çaba harcayan sanatkarlarınızın her bir lidere heykel yetiştirmesi çok da mümkün olmayabilir. Dolayısıyla siz böyle devam edin Mahmut Bey.
1: Yani
0: CHP'nin bunu şürekası.
1: Mahmut'tan alınmasın ama yani çok özür dilerim. Yani hakikaten bunu ciddiyetle söylüyorum. Şaka yapmıyorum. Öyle suluyor muluyor esprisini yaptık biliyorsun. Eylem yapıyordu ya. Demokrasinin de içine ettiler diye diye bir ağladı falan filan. Hakikaten şaka değil. Yani bir herhangi bir şeyin, parti demiyorum bak. Siyasi parti değil. Ben utanılacak bir adam yani bu adam. Yani kafa yok, bir düşünce yok, fikir yok, hiçbir şey yok. Utanılacak bir adam. Yani bunu bir yere koysa uymaz. Pavyon bilmiyorum bak. Şeye geliyorlar yani. Pavyon hayatını severler bunlar. Özgür Özel de öyle değil mi? Hı. Kafayı çekmek, pavyon. Bunlar çünkü orada pazarlık yaparak başkan seçiyorlar kendilerine. O olabilir. Ama nereye koysan duramayacak bir adam. Hakikaten yani daha doğrusu. Hakikaten mesela şu an 5 dakika tuttuk ya. Hı. Kim? Mahmut Ural. Yani insanın gülesi geliyor ya. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hı. Bunun böyle söylemesi aslında bir yerde benim deminki örneğimle örtüşüyor biliyor musun Ömer Bey? Şöyle örtüşüyor. Dedik ki abi sen NATO'ya bakacaksın. Hatta Devlet Bahçeli'nin güzel bir lafı vardır. Bırak NATO'yu bırak KATO'ya bak demişti. Bazı kamplar için. Orada bir şey, bir imada bulundu. Çok önemli, kritik bir şeydi o. Yani Türkiye'nin menfaatleri, Ali menfaatleri neredeyse NATO göndermesi vardı. Veyahut bir ilgilendirmez göndermesi vardı.
0: Evet.
1: Bir fikir bu. Bunlardan fikir falan çıkmaz. Bunlar fikir fukarası. Yani Mahmut Tanal, CHP gerçekten söylüyor. Fikir fukaraları bunlar. Hiçbir şey yok. Bomboş insanlar.
0: Çok ilginç.
1: Entelektüel derinliği de yok. Şimdi adam diyor ki gerçekten ya diyor Kristuna İzlanda diyor. O yüzden benzer. Bak gördün mü diyor çalışma ofisi bu kadarmış. Ulan o kadar olacak tabii. Yani bizim mahalle muhtarlığındaki yeni bina daha iyi olmak zorunda. Bizim mahalle muhtarlığı çünkü bizim mahalle.
0: Doğru.
1: Yakşar yukarı İzlanda.
0: Doğru. Doğru.
1: Ve bizim mahalle muhtarındaki adam en azından yerli bir araba kullanabilir. Kullanmak zorunda. Kristuna volkanının patladığı sıcak ülkede bisikletle gidebilir. Sadece bazı yerde gidemiyor çünkü fazla sülfür var. Bu adam bak gördün mü her zaman bana farkı var. Şimdi bunu söylemek için ultra salak olmak lazım. Yani normal salaklık kurtarmaz. Buna kızıyor. Kızmıyor arkadaş. Hakikaten samimiyet ultra aptal olmak lazım. Ondan sonra kızıyorlar. Al şunu ben size. Silah verilir mi canım? Barış dedik. Ulan işin aslı silah.
0: Tamam. NATO zirvesi.
1: Bir de hocam NATO. Mermi silah NATO. Bir şey değil. Revolver ne kadar güzel. Ah keşke bana verse öyle bir şey. Bayılırım. Öyle
0: sabah bir espri yaptık.
1: Ben bak yaptım hediye araya sıkıştırdım. Bana böyle bir silah verseler var ya.
0: Rus ruleti için verilmiş olabilir mi acaba?
1: Ya adam bu
0: Rus adamda. Ruleti diyorum. Rus ruleti.
1: Şimdi tamam anladık ama doğru. Çünkü revolver. Revolver olması ruleti akla getiriyor. Da Yani böyle bir hediyenin de yani bir de Gümüşay bir de 90'lı yıllarda mı ne öyle bir
0: evet,
1: şey var.
0: Evet 1990'lı yıllarda Gümüşhane'nin Kürt'ün biz, ilçesinde.
1: Yani bizdeki o 9 milimetrenin üzerinde bir şey çok bir de mermiyi gördün mü öyle?
0: Evet
1: o,
0: bak.
1: Önü şey mermi.
0: Gösteriyor arkadaşlarım da gösteriyor.
1: Tabii 357 magnum. Bak böyle mermi abi süper. Ben ama bazıları da şey diyor mesela bak diyor gördün mü diyor yazmış. İngiltere diyor ülkesine götürememiş. Bak gördün mü? Bu adam hemen almamış. Ya müzeye işte Meloni şey Meloni değil ne İtalya.
0: Meloni ya Meloni.
1: Şeyin karısıyla karıştırıyor.
0: Melania ile karıştırıyor.
1: Evet Meloni. İşte müzeye Roma'ya gönderecek falan filan. Ya bu güzel. Bizde de vardır bu yani. Ben, ne bileyim. Yani yakışmadı. Bence yakıştı. Şimdi kötü bazıları şöyle bakarlar. Bazı insanlar size soğuk bakarlar değil mi? Ya arkadaş bir NATO'ya sıcak evet tabii çok barış için mi? Tamam barış için de niye o kadar silah hep beraber imza alıyoruz? 50 milyarlık bir daha döneyim don almıyorsun. 50 milyarlık parfüm de değil bu. 50 milyarlık füze, patlama, barut, öldürme. Tabanca ne için vardır hocam? Ya da füzeyi ne için atıyorsundur? Sorusu basit bir soru. Yani geldi dünyaya sıfırsın. O mağara teorisinde olduğu gibi bilmiyorsun. Gölge bir tek. Gerçeğe döndün. Rasyonel. Neden füze satıyorsun, alıyorsun? Neden S-400 niye? Öldürmek için. Savunma diyelim ona. Ama savunma işte bu. Hayatın gerçeği bulan olmayınca İzlanda gibi olabilir mi? Rahat. Peşin satmış tüccar gibi ne güzel. Kadın burada eğlendi. Hop bir de hop bir de gitti. Ama ne veriyor mesela NATO'ya? Yani biz NATO'ya çok şey katıyoruz. Hatta bugünkü yorumlarda var. Diyor ki ABD olmaksızın Türkiye'nin de desteğiyle ki ABD ifade ediyor. Dediğim gibi Avrupa'nın kendileri ifade ediyorlar.
0: Evet.
1: Türkiye'deki hem askeri güç

0: hem deneyimleri, değil mi? Asker olarak deneyimleri ve başarıları, dediği gibi Trump'ın da onca savaştı, hala ayakta. Erdoğan bu orduyu dünyanın en güçlü ordularından bir tanesi haline getirdi. O kadar savaşa girdi çıktı, hala da güçleniyor gittikçe. Rise of Turkey, Türkiye'nin yükselişi diyorlar. Hepsi. E şimdi diyorsun sen burada neyle? Babacım silah, mermi, füze. Var ya, Cemil bakıyor ya. Füze.
1: Bu sevgi
0: manyak mısınız
1: pıtırcıkları,
0: yani? Nedir yani? Çok da güzel.
1: Heykel noktasındaki motivasyonlarını
0: biz de bekleriz yani, 350'ye
1: devam,
0: olmasa da.
1: Devam.
0: Biz
1: hiçbir mahsur bekleriz. Yok. Şimdi bir başka mesele. Bugün hani silah hoşunuza gitmedi, matematik verelim. O da mı olmaz? Bugün Milliyet Gazetesi manşetinden güzel bir haber duyurmuş. Yine CHP'li Mahmut Tanal ve destekçilerinin kimyası ya. Bozulacak bu matematikten ama zamanlamadaki matematik demişler abi. Senin sarı saçlı mavi gözlün külliyeye geldiğinde biliyorsun ki bir şeyi selamladı. Korteji selamladı. Evet. Türkçe merhaba asker dedi. Oradan o turkuaz halıdan yürüyüşün devam ettiği esnada hiç kimsenin beklemediği bir yerden bir anda Türk yıldızları bir çıktılar böyle.
0: Evet. Diye. Neydi o şey? Evet.
1: Şimdi var mı görüntü Emin? Görüntünüz yakında varsa şöyle bir sesli rica edeceğim. Heh, harika. Tam işte bu. Sesli rica edeceğim ama. Hadi bir verin bakalım.
2: Şimdi son 25.
3: Bak. 22 saniye.
1: 15 saniye.
2: Son 10 saniye.
3: 10 saniye.
1: Bak. Türk azalda yürüyorlar bak.
3: Açılın.
1: Arkadaki anısın üstüne bak.
0: Zamanlama manidar diyorsun yani.
1: Ya hadi silah olmadı, matematikte mi olmadı? Matematikte kimyanızı mı bozdu? Ha? Nasıl olacak bu iş?
0: Dün de bayağı konuşuldu.
1: Zamanlamadaki evet, matematik.
0: Çok güzel.
1: Milliyet
0: bu
1: güzel
0: işte
1: manşetle çıkmış.
0: Biraz önce beklediğimiz buydu. Yani bu NATO zirvesinde bir şey daha gördük. Bu tabii biraz liderle yürüyen bir süreç. Tabii ki bunu yapabilecek kudrete sahibiz. İmkanlarımız var ama hani şöyle düşünmek lazım. Yıllar önce 2004'teki NATO zirvesiyle bir mukayese et. Ya da herhangi dünyanın herhangi bir yerindeki bir NATO zirvesini bizim gerçekleştirdiğimiz ev sahipliğini yaptığımız zirveyle bir mukayese et. Bunu samimiyetle söylüyorum. Bütün batılı, biz sadece şeyleri aldık. Bize olan metiyeyi aldık. Tüm batılıların gözünde harika bir organizasyon, müthiş nizam.
1: Evet.
0: Böyle şey, her şey yerli yerinde ve hesaplı.
1: Evet.
0: Hiç kimse bir mağduriyet, geç kalma, yolda kaldı. Hani bazen Avrupa'da oluyor, zirvelerde oluyor, Brüksel'de oluyor, Oslo'da, orada, burada oluyor bunlar. Otobüse binen liderler görüyorsun falan filan. O açıdan bizim ne kadar bir ordu millet olduğumuzu gösteren de bir şeydir bu, yansımasıdır NATO zirvesi. Bunu becerebildik. Yani o yüzden bunun efendim Kristuna ofisi 55 metrekareymiş de Erdoğan'ı bilmem kaç metre. Bu mukayese yapacak veya da Mahmut Han yaptığı gibi. Ya NATO'da ne işiniz var, silah veriyorsunuz diye. Gül vereydiniz şey var geldi aklıma. Necat Uygur'un miğferine çek.
1: Eken asker.
0: Bravo. Nasıl bildin?
1: Necat Uygur dediğinde evet. Bir de senin düşkünlüğünü bildiğim için ben o konudaki bilgilerimi
0: yani
1: taze tutuyorum.
0: Bu romantizm Allah aşkına lütfen. Siyasette bu kadar romantik olacağınız, biraz da realistik olun fakat siyaset yapın diyeceğim ama kapasite yok adamda, ne yapsın yani, bu adamın hem hortum veriyorsun, bildiğin hortum, çıkıyor çatıya, çatıdan su fışkırtıyor, kime? Bu arındırmaya gelen CHP'lileri suyla arındırmaya çalışıyor. Yani balkonu yıkarsan süpürgeyle yaparsın ya, hortumu sıkarsın.
1: Ya hakikaten ya.
0: Şimdi bu adam, biz buraya ekranda efendim nedir, NATO kritiğini bekliyor, silah vermeyeydi iyiydi.
1: Tamam, şey, tamam. Hadi.
0: Yani hocam,
1: hadi geç. Biz ciddi meselelerimize dönelim. Yani. Vaktimiz
0: sapan
1: kalırsa
0: yani.
1: Eğlencelik yani. Malzeme var. Yani neyse. Vaktimiz kalırsa.
0: Nevşin vermedin.
1: Eğlencelik malzeme.
0: Sarı saçlı mavi gözlüm, ıslak saçlım da var.
1: Ya.
0: Var
1: Nevşin,
0: mı?
1: Nevşin Mengü var mı?
0: Belki
1: yakınınızda var mı?
0: Koysun. Ha? Benden daha iyi anlamış.
1: Nevşin Mengü bu silah hediyesine ilişkin eleştirilere güzel bir yorum yapıyor. Çünkü biz sürekli Nevşin Mengü'yü ya da muhalif CHP'li gazetecileri eleştirecek halimiz yok doğruyu söyledikleri zaman da.
0: Tabii.
1: Ya Doğru söylüyorsunuz ya. Haklısınız diyoruz Yılmaz Özdil'den tabii, örnekle. Tabii. Yani
0: Hikmet Bey
1: çoğu zaman Yılmaz Özdil'e hakkını verir. Sokak köpekleri meselesinde falan. O tasmayı

0: sana takarım diyen teyze vardı ya Yılmaz Özdil'e restoranda. O tasmayı sana takarım. Ama siz büyüttünüz, bu hale getirdiniz. Yılmaz Bey demiştik biz de. Evet. Ama durduğu yeri doğru olduğunu söylemiştik. Ben niye bu kadar laf kalabalığı yapıyorum? Reji hazırlasın, ayarlasın diye. Ama reji şu anda...
1: Topu çevirdin
0: sessiz.
1: Yani.
0: Sessiz. Öyle hala mi? Sessiz. Hala
1: ama bence
0: sessiz.
1: Sürpriz yaparlar. Ha. Şimdi aslında hazır. Şu an düğmeye bastı. Alter'i açtı. Giriş yapmak üzere ve şu anda girdi. Hazır.
0: O kadar diyorsun evet. Yani. Ben hiç tahmin etmiyorum.
1: Öyle mi? Peki o zaman şöyle söyleyeyim. Ben bir fıkra anlatayım.
0: Peki. Neyse. Nevşin Mengü. Tamam. Hiç şey yapmayalım. Nevşin Mengü'nün silah hediyesine yönelik eleştirilere cevabı muazzam. Özetle şöyle söyleyeyim. Bu edebiyat fuarı değil, NATO zirvesi diyor. Doğru söylüyor. Liderler NATO zirvesine NATO zirvesine katıldılar diyor. Edebiyat fuarında değiller. Öyle olunca da silah hediye etmenin nasıl bir sakıncası olabilir diyor. Merak edenler sosyal medyadan bakabilir.
1: Ben şey, gel o zaman. Bir de bir silah sevgisi var. Ben sana söyleyeyim. Bunun göstergesi. Her hanım, her kadın bunu yapmaz. Özel söyledi. Bilmiyorum.
0: Peki. Yani olabilir. Yani ben tanımıyorum.
1: Ben silah severim.
0: Hani tanısam derim
1: silah
0: ki.
1: Severler, silah severler anlarlar.
0: Tamam. Tanısam derim ki ya işte evet ya o düşkünlüğü vardır falan derim. Ha, ama
1: ben
0: yani
1: tahmin ediyorum.
0: Ben Fatih Portakal'ı da tanımıyorum ama tekne düşkünlüğünü bilirim.
1: Tabii elde suyu çubukla geziyor.
0: Tekne, tabii. Tekne düşkünlüğünü tabii. Ben tabii. Bilirim yani. Hani onları, o zafiyetlerini. Bilirim.
1: Dümenin başında kafada şapkası böyle.
0: Efendim Yeni Şafak gazetesinin manşeti. NATO'da İsrail'e Suriye şoku. Sen az önce hafif bir değindin.
1: Evet, evet.
0: Kim rahatsız oldu? İşte Yunanistan'da bir takım homurtular var ama asıl tabii. Rahatsızlığın kaynağı İsrail dedi Hikmet Bey. O rahatsızlığın üzerine bir de NATO üyesi olmadığı halde davetle Türkiye'ye gelen Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşar'a Amerikan başkanıyla Türkiye'de bir araya geldi. Hal böyle olunca da İsrail bu durumdan fevkalade rahatsız oldu. Pek çok durumdan olduğu gibi. Bugün meseleyi manşetten duyurmuş Yeni Şafak gazetesi. ABD'nin Kaan motorlarının Türkiye'ye satışını ve F-35 konusunda olumlu mesajlarını engelleyemeyen İsrail diyor. NATO liderler zirvesinde Suriye şoku da yaşadı. Ankara'da Şara ile görüşen Trump, Suriye'yi teröre destek veren devlet listesinden çıkardı. 47 yıllık parantezi kapatan bu karar, zayıf ve parçalanmış bir ülke isteyen İsrail'in hesaplarını bozdu.
1: Evet.
0: Katılıyor musun? Burada,
1: doğru katılıyorum. Yalnız şöyle bir gerçek var. Şunu göz ardı etmemek lazım. Suriye'de işte neydi? Geçen örneği verdik ya. İstihbarat olay olmadan önce haber almaktır. Olaydan sonra araştırmak değildir. İstihbarat böyle bir şeydir. Biz şimdiden uyaralım. Suriye'deki rejimi çalmak isteyen egemen güçler var. Unutmayalım bunu. Suriye'deki rejimi diyorum. Burada bir taraftan Fransa kendini hala Osmanlı'nın son dönemindeki o zamanlardaki gibi zannediyor. Bize hala bu bölgede arada bir Napolyonculuk oynuyorlar. Çünkü Sykes-Picot'daki Picot Fransızlı hala Lübnan, Suriye ve işte o bölgede Tisi üzerinde bir şeyi var. Tasarrufu olduğunu inanıyor. Batı Afrika'da olduğu gibi.
0: Doğuda, umut fakirin ekmeği ya bırak boş.
1: Şimdi
0: ya.
1: Buradaki de Suriye'deki Şaran da bu şekilde. Tabii ki biz bunları çok yakından takip ediyoruz. Türkiye çünkü çok badire atlattı. Bu konuda çok tecrübeleri var. Derin tecrübeleri var. Özellikle Suriye konusunda. Biz iki dost halkız, unutmayalım. Değil mi? Yani bu Osmanlı'nın başından beri, hatta Selçuk döneminden beri bizim bu topraklardaki mevcudiyetimizin Suriye, Irak halklarıyla 1000 yıldır bir dostluğumuz var. Bu bir gerçek. Bir paylaşımlarımız var, ortaklığımız var, kültürel bağları, her şeyimiz. Peki oradaki rejimi çalmak isteyen egemen güçler olabilir. Dikkat etmek lazım. Yani ABD'nin bir anda bunu açmış olmasıyla tabii ki çok sevindik. Neden? Çünkü Suriye'nin geleceğiyle ilgili çok güzel, olumlu şeylerden bahsediyoruz. Bu tabii ki aynı zamanda da İsrail'in bundan rahatsız, soykırımcı İsrail'in bundan rahatsız olması gayet doğal. Çünkü orayı da işgal etti. Golan Tepeleri Suriye'nindir. Peki hatta adam orada Golani dedikleri. Golani oradan işte.
0: Evet.
1: Adam da oradan. Ama dikkat etmek lazım. Çünkü Suriye'yi teslim almak isteyen, oradaki rejime göz diken ve çalmak isteyen egemen güçlere karşı içeriden o dostluğu ve devletler arasındaki o hukuku çok iyi takip etmek lazım. Oradan gol yemeyelim.
0: Şimdi ben dikkat sana bir şey yani. Göstereceğim. Şu Cumhuriyet...
1: ABD kasayı açayı parayı açar. Heh. Kendine önce yani bize Marshall yardımı gibidir o. Marshall yardımı nasıl bize niçin geldi? Marshall nedir lan yardım?

0: nedir?
1: Ya.
0: Değil mi?
1: Bağımlılık.
0: 5 tane ineği olan köylü kadına gittin
1: süt
0: sen.
1: Süt tozu verdin.
0: Süt tozu verdin. Hem de kapağı falan paslanmış. Neden? Marshall yardımı. Sümer banklar.
1: Evet.
0: Bunlar neydi? ABD dostluğu, ABD'nin yardımıydı. Palavraydı yani bunlar. Bize bozuk tankları falan gönderdiler. Ama ne yaptı adam? İçeride kendine adam devşirdi. Amerikan oğlanı üretti içimizde.
1: Doğru. Doğru.
0: Amerikan oğlanları hala varlar bak. Öyle bir tarlımızı sürdüler yani.
1: Ya bu şey mi? Emin yani resmi hesap mı bu? Ben zannetmiyorum. Yani ama yani ne bileyim yani yanında mavi tik oldu diye biz itibar edecek miyiz bu Cumhuriyet Gazetesi'nin? Öyle mi? Resmi hesap. Peki getirin ekrana. Cumhuriyet Gazetesi'nin resmi hesabından yapılan bir paylaşım. Bütün dünya İsrail dahil kabul etmiş. Ahmet Eşşara, Suriye, İslam Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı efendim. Ama gel gör ki bunu Cumhuriyet Gazetesi kabul etmiyor, reddediyor. Hararetle reddediyor, ısrarla reddediyor. Haberini şöyle veriyor. Az önce Amerikan Başkanı ile görüşen Suriye Cumhurbaşkanı haberini verdik ya. O haberi şöyle veriyor. Suriye'deki HTŞ yönetiminin lideri Ahmet Şara, tabii, NATO zirvesine katılmak için Ankara'ya geldi. Şara'yı bir de utanmadan havaalanında Ticaret Bakanı, orayı ben uydurdum. Şimdi radyodaki seyircilerimiz, dinleyicilerimiz yapabilir ama haberin veriliş şekli bu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve yetkililer karşıladı diyor. İşte nereye varmak istemekte bu Cumhuriyet Gazetesi bilmiyorum.
0: Hiç bak Rabbim ne kadar verdikçe veriyor Rabbim ya. Ben tam bunu anlatmaya çalışırken şak diye Amerikan oğlanı çıktı işte.
1: Az önce bahsettiğim
0: Netanyahu
1: mu
0: çok rahatsızdı
1: yani.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Al işte rahatsızlar bundan. Ha soyuk hücumlu İsrail.
1: Doğru.
0: O alçak katiller. Ha Cumhuriyet Gazetesi. Ne fark var acaba bana da?
1: Ben ilave bak, yapayım. Ben sana ilave yapayım. Özgür Özel'de.
0: Bastır parayı al satın al.
1: Esat. Gittiğinde Esat'la görüşmeniz lazım diyordu. Tabii. Özgür Özel de diyordu. Özgür Özel de onun bir şeyi.
0: Türkiye aleyhine ne lazım? Türkiye nasıl düşmanlık yapılabilir? Bir soru soralım mesela. Sen otur git Cumhuriyet Gazetesi'nde otur editör sayfasında. Bak orada görürsün işte. Hocam paraya bak bunlar o yalağı sürekli böyle mama bırakıyorsun. Yalak vardır ya yani hayvanların su içtiği yer. Düşün öyle bir şey. Öyle bir yerde duran bir tip düşün. Bekliyor sürekli nereden yemek gelecek diye. Ona göre buraya havla, buraya havla, buraya söyle. Aşağılamak için söylemiyorum. Bak bu rakam bu sadece bunun için geçerli değil. Daha önce de yaptı bunu. Yani Cumhuriyet'in misyonu bu. O yüzden orada çalışan birkaç kişiyi tanıyorum. Hiç umurumda değil. Nerede ne yaparsan yap. İsterse babamın oğlu hiç fark etmez. Ama gerçek düşünce bu. Hocam sözcü de budur.
1: Aynı beslendikleri kaynak aynı yani.
0: Dünyanın kabul ettiği Şara'yı yani orada
1: kelebek yapınandan dörtlü Yeni Şafak'ın manşetini buraya verin, Cumhuriyet'i de yanına verin. Oldu mu? Hadi.
0: Şimdi İsrail'e Suriye şokunu, aynı şoku Cumhuriyet yaşar. Aynı şoku eğer Fransız ölürse ağlar karalar bağlar. Müslüman şehit olunca göbek atar. Çok da alçak oldu, çok da abarttı. Abartmıyorum. Bakın. Yaşandı bu. Türkiye'de yaşanan bir olayın, Fransa'da yaşayan iki tane terör saldırısını görmekle ilgili bir şey. Basit bir yöre değil mi? HTŞ lideri bilmem ne oldu. Ben tanımıyorum. Tanımazsın tabii.
1: Sen kimsin neden? Ya?
0: Hayır, tanımamalı da. Çünkü Siyonistler, alçaklar, soykırımcılar, Türkiye düşmanları her neredeyse onların kucağında oturan bir tip. Nereden tanıyacaksın? Bak ne diyor? NATO, İsrail, Suriye şoku. Aynı şoku Cumhuriyet yaşıyor.
1: Doğru.
0: Diyor ki ay diyor Netanyahu bir şey mi oldu diyor. Ay diyor ben. Filistin meselesi de böyledir. Bakın içimizdeki Amerikan oğlanları yumuşatılmış bir ifadesidir. İçimizdeki nelerin olduğu bellidir. O da Cumhuriyet Gazetesi ve sadece kurtulmasınlar yani. Ha aman. Maskeler hazır. Atatürk maskeleri var. Hani yapıyor İzmir'deki laik teyzeler yürüyüş yaparken. Hmm. Maskeler Atatürk. Hmm. Süveterler baklava desenli.
1: Tamam.
0: Elde beyzbol sopası. Tamam mı? Hmm. Zonguldak'ta gibi hafız görmek istemiyoruz. Soyunan gençlik istiyoruz. Çırışmak soyunun arkadaşlar. Dalın birbirinize. Bunu istiyoruz. Modernlik istiyoruz.
1: Allah Allah.
0: Uçak siyah yok istemiyoruz.
1: Sevgi pıtırcıyor.
0: Sevgi pıtırcıyor. Biz sünger istiyoruz, heykel istiyoruz. Biz pavyon seviyoruz diyor adamlar. Arka arkaya 5000 tane cümle kuruyorum. Bazen alakası atlıyorum. İzleyici diyor ki ya diyor bazen takip etmeyesiniz diye zaten söylüyorum. Çünkü her bir tanesinin altı bir başlık. Her binin altında binlerce saat konuşulur. Pavyon nedir konuşulur. Heykel konuşulur. NATO, İsrail, Cumhuriyet konuşulur. Kimi rahatsız ediyor? Tamam mı? Kimi İsrail mi? Bunları da rahatsız eder. Biz burada bunlar müstemleke çocukları derken, müstemleke çocukları derken bilerek söylüyoruz. Müstemleke çocuğusunuz çünkü. Bizi bu içinde kin, nefret bizi bu hale getirdi. Bu halde değillerdi bunlar ama öyle bir devşirildiler ki son dönemlerde. Bunlar İsrail ve ABD özellikle bu Türkiye düşmanları hangi ülke varsa ipini çektiği anda bunlar bir hav duyuyorsun yani bir hav. Ya bir şey söyleyeceğim. Türkiye'nin dış politikası ile ilgili sen diyorsun ki peki bunlar kim? Yani bunlar 3-5 tane gaz değil. Bu bir zihniyet. Ezoterik parti CHP zihniyeti. CHP dedim. Nereden çıktı? Şuradan çıktı. NATO öncesi. Sen Türkiye'ye nasıl zarar verebilirsin? Bakalım nasıl. Türkiye bir terör saldırısı olursa çok iyi olur. Değil mi? Bir Almanya bir saldırı çok iyi olur. Gösteride bir anda bir şey çıksa çok iyi olur.
1: Doğru.
0: Türkiye'ye zarar verir. Bak bu şeytan düşünce nasıl çıktı ortaya? Pavyon pazarlığıyla koltuğa, pavyondaki pazarlıklarla, ucuz pazarlıklarla köpükle koltuğa oturmuş olan CHP'nin korsan genel başkanı, kağıt üzerinde çünkü Kemal Bey, ama korsan genel başkanı bir gün önce, zamanlama değil mi? Zamanlama harikaydı hani tam o
1: turkuaz. Matematik.
0: Matematik çok harikaydı. Matematik hesapları yap. Zız, zız, zız, zız, sonuç. Bir gün önce Financial Times mi hatırlamıyorum bir yere. Diyor ki Türkiye Erdoğan diyor öngörülebilir bir insan değildir. Ben tanıyorum onu. Neden?
1: NATO zirvesinden bir gün önce diyorsun.
0: Güvenilmez. Nasıl yani? Bugün şeyde Ankara'da NATO zirvesinde liderlerle size bir söz verebilir ama yarın ertesi gün yüzünü Putin'e ve Pekin'e çevirebilir. Şimdi içerideki politik kaygıların zamazingo her neyse bilmiyorum ama bu ihanet değil de nedir? Bak böyle bir şey söylemek için neyi beklemektesin? Ya da nedir o? Amaç ne olabilir ki? Evet, batılı bir dünyanın en önemli kuruluşlarından bir tanesi eğer medya kuruluşu, yani uluslararası medya kuruluşu, eğer ben buradan Türkiye aleyhine propaganda yaparsam, Türkiye'de demokrasi neyin yoktur, Türkiye'de hukukun üstünlüğü yoktur ve Türkiye'de Erdoğan'a güvenilmez. Sakın buna güvenmeyin, anlaşma yapmayın. Mesajıyla ne yapmak istemektesin diye sorarlar adama. Ben sorarım. Silivri'de bizim başkan bilme. Ulan eser o yok. Diyor ki hukuk mahkeme diyor ki o mahkeme bizim mahkeme. O dava bizim davamız. Türkiye'nin davası. Financial Times'ın değil. Washington Post'un da değil. Elin gavuru seni boş görürse hasta diye dalar. Aynen. Hasta adam dediler ve daldılar zamanında. Alırlar. Peki sen ne yapmak istemektesin? Yani NATO öncesi İtalya'ya gidecek Sayın Erdoğan. İtalya'ya gitmeden bir gün önce bunu yapan insan Türkiye'de siyasi taptığı iddia ediyor. Ben hayret ediyorum hala. Neden bu hala Cumhuriyet Halk Partililer? Bizi dinlemiyorlar bunlar ya. Dinlemiyorlar bizi galiba. Niye CHP'liler? Ulan bu bizde manyak lan bu adam bizimkiler. Tamam abarttık bizi. Biz de tabii nefret ediyoruz Erdoğan'dan ama böyle gidilmez. Yani böyle biz nefret ediyoruz ama yani ülkemin de başbakanını, cumhurbaşkanını, ülkemin liderini tüm dünyaya NATO üzerinden arkadaşlar Türkiye'ye güvenmeyin. Erdoğan öngörülebilir bir insan değil. Yarın suratını Pekin'e çevir. Aa, demek kime faydası var?
1: Neyse tamam.
0: Özgözler diyor bunu hocam. Sen de bizde verdik evet dediğin gibi o cumhuriyeti verdik.
1: Tamam
0: verdik. Hala hazmedememiş.
1: Tamam.
0: Hazmedememiş adam ya. Çuş yani.
1: Özel vitrin değiştiriyor diye bir haber var. Hikmet abi.
0: Vitrin değiştiriyor.
1: Madem sen Özel meselesine girdin. Özgür Özel. Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili öyle, Özgür Özel.
0: Gücüm var ki öyle.
1: Vitrin değiştiriyor. Şöyle ki... Bir takım rüşvet iddialarında adı sıkça geçen merhum Kamer Genç'in mezarında içki sağlığa zararlıdır. Beraber rakı kadehi tokuşturduğu Veli Ağbaba'yı ve homoseksüellik denince akla gelen ilk isim olan çünkü homoseksüellerin yürüyüşüne onlar sizden daha onurlu insanlar aydınlık bir gelecek için yürüyorlar diye siyasi hamilik yapıp homoseksüel olmayanların tamamının homoseksüel olanlardan daha onursuz olduğunu öne süren Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Ali Mahir Başarır'ı artık vitrinden alacakmış. Haber bu.
0: Çok mu fazla ileri gitti acaba? Öyle değil mi? Yani bir dakika bir şey söyleyeceğim. Kim ki? Özgözler kim ki çok umurumda değil. Ben sana çok da şeyim değildi yani. Onu almış bulduk. Ya sen bitirdi alabilecek olan kimsin sen? Ben merak ediyorum. hangi gerekçeyle alıp

0: Ya peki şimdi vitrini değiştiren, şu anda vitrini değiştiren Kemal senin vitrinden indiyse ne yapacaksın? Böyle bir hakkı da var. Değil mi?
1: Var. Sırada var. Bugün
0: Hocam
1: 14'te
0: yani bak
1: MYK
0: vitrin
1: toplantısı
0: değiştirin
1: var.
0: derken seni koltuğunda kaldırırlar böyle.
1: Bugün
0: Böyle
1: 14'te sen

0: Buna ilaveten grup başkanı olduğunu söyleyen Özgür Özel'in de peki madem tamam grup başkanısın ama an itibariyle seni grup başkanlığından aldım
1: Tamam ne yapacağız?
0: Diye
1: Salı günü
0: bir karar
1: toplantılar olmayacak. Bitecek.
0: Niye
1: Bitir.
0: olmasın ya?
1: Bitsin
0: Ya
1: değişiklikleri
0: niye
1: yani.
0: abi sen Cumhuriyet Halk Partisi'nden
1: Vay Allah.
0: bahsediyorsun?
1: Abi kepazeliğe bakar mısın
0: Yahu
1: ya?
0: bizim
1: Vallahi.
0: Cumhurbaşkanı
1: Rezillik ya. Bu
0: adayımız
1: CHP'nin
0: dedikleri
1: rezilliği var ya.
0: kişi şaibeli bir diploma olduğu için iptal edilen, diploması
1: İptal et
0: iptal
1: kafa yok.
0: edilen lise mezunu kişi anayasada seçilebilme yeterliliği olmayan kişi için olsun. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz ve bu da bizim adayımız.
1: Bence de
0: Bana
1: kalmıyor.
0: ne anayasadan diyen kişi. Seni görevden aldım. Grup başkanlığı görevinden dendiğinde ya ben ya sen kimsin ki beni alıyorsun demez mi?
1: Hocam tamam böyle diyeceksin ki ya oğlum var ya meşhur bu çapulcuların ifadesi. Ya he he diyoruz ya. Özgür Özel evet Kemal Bey arındırın. Bakın çok hiç sıkıntı değil hocam. Biz bunu konuşuyoruz ama sakın milletimizde bir böyle bir moralsizlik olmasın. Yani enseyi karartmayalım tam ifadesiyle. Neden? Geleceğe umutla bakalım. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin doğal hali, gerçek hali. Birazcık bir kavga çıkınca ortaya pislik. Niye güldün abi? Pislikler böyle yayılınca ortaya.
0: Geleceğe umutla bakalım dediğine güldüm
1: Bu,
0: ya.
1: tabii bunlar için demiyorum.
0: Umut var mı?
1: Hocam bak bunlar da bu kavga devam ettikçe biz umutla bakarız.
0: Ha, sen
1: Tabii
0: bizim
1: tabii tabii tabii
0: açımızdan
1: tabii tabii. Tabii. Şu
0: ya öyle
1: şöyle,
0: ya
1: şimdi bu
0: hakikaten.
1: kadar büyük pisliğin bak düşünebiliyor musun? Bak çok enteresan bir şey. Ya bin defa söyledik, bin bir olsun, bin söylemeye devam edeceğiz. Bir mahkeme süreci iddialar arındırmaya çalışan silkeleyen bu. Ötekiler silkeleniyor. Ve ortada bir kavga var. Doğru mu hocam?
0: Doğru.
1: Ve kavga sebebi para paylaşamadılar mı? Para paylaşamadılar.
0: Aynen öyle.
1: Hizmet var mı? İstanbul'da yok. Para var mı? Para da yok. Antalya, Ankara ilçeleri, İzmir, ya
0: Uşak.
1: eskisi içeride Uşak,
0: Uşak, Bursa.
1: Eşnemal, Bursa. Hocam nerede CHP orada yolsuzluk. Hepsi hikayeymiş. Nerede hırsızlık orada CHP hepsi hikaye hocam. Ben verdim o vermedi havadan geldi. Duvara koydum oraya koydum. Otel açtım bilmem ne. Pavlu'yu açtım o
0: O
1: çıktı.
0: cepten aldım, öbür cebe koydum diyor. Uşak
1: Hocam
0: Belediyesi yaptırdı diyorlar. O yaptırmasa da hazineden yaptıracaktım diyor.
1: aylardır belki de dünya tarihinde çok az görülmüş bir sistemin bir ekosistem diyorlar yani. Yani hırsızlık şebekesinin sirayet ettiği ortaya çıkan siyasi ve seçilmiş belediye başkanları dahil bir yansımasını görüyoruz. Nerede? CHP'de görüyoruz. Hayır.
0: Haklısın.
1: Gezi neden hayırlı olabilir? Şöyle hayırlı olabilir. Hocam bazı şey hayyuka çıksın. Mesela 15 Temmuz yaşandı. Türkiye bu millet atlattı en büyük musibetlerden bir tanesi. Ama neticesine baktığın zaman 15 Temmuz yaşanmamış olsaydı. 1980'den başlayan yapılanmaları değil mi? Amerikan oğlanların yapılanmaları. Biz asla farkına varamayacaktık. On binlerce emniyet
0: Doğru.
1: görevlisi, on binlerce yargı görevlisi,
0: Doğru.
1: on binlerce devlet görevlisi, kamu görevlisi. Bunların tamamı bu şekilde ortaya çıktı. İşte burada da görüyoruz Cumhuriyet. Ha Cumhuriyet Halk Partisi adam olur mu? Olmaz. Bunu bir de
0: Şimdi o zaman şeye gel.
1: Ama
0: Bak
1: bu pislikle çıkması
0: çok
1: bu
0: güzel bir
1: millete
0: yerden
1: uyanmasıdır.
0: çok güzel bir
1: Görün.
0: yerden bana
1: Tabii.
0: devrettin sözü.
1: Ne
0: Ben
1: kadar görün.
0: devraldım sözü.
1: Buyur.
0: Cumhuriyet Halk Partisi budur diyorsun ya. Evet yani
1: Budur, görün.
0: benim
1: Her tarafı budur.
0: yargıya intikal etmiş iddiaların dışında bir çerçevem daha var. Yani ondan bakıyorum. Yani şöyle sorumluluğunu ondan beklendiği şekilde yerine getiremediğini düşünüyorum Cumhuriyet Halk Partililerin bu vakte kadar. İşte dün daha dile getirdik. İstanbul'da sel baskını olduğunda tatil bana yakışıyor diyen bir belediye reisi vardı bu şey. İşte kar her tarafı kapattığında İngiliz Büyükelçiliğine balık yiyen ve bunu da belediye başkanlığının bir görevi diyen belediye reisi vardı bu şehirde. Bir kademe daha gidelim. Antalya'da teleferik faciasını bilirsiniz değil mi? Hatırlarsınız. Teleferik faciası yaklaşık 22 saat süren bir kurtarma çalışmasına da sahne olmuştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ve CHP'li bir belediyenin sorumluluk alanındaki bu iş hemen aynı günün akşamında CHP'nin genel başkanı az önce vitrinden değişiklik yapacağını söylediği isimlerle beraber bir teknede Göcek'te ailemize gittik kardeşim size ne oldu? Ya tamam da hani orada insanlar can pazarında ya hani en azından siz de o sorumluluktasınız ya en azından ya bir şekil bir görüntü verseniz demiştik. Hani CHP'nin CHP'li yönetimin yönetici

0: İşçilerin bekleneni verememe konusuna alışkınız ama şimdi size aktaracağım işe ilk kez şahit oluyoruz. Bundan 2 yıl önce İzmir'de bir yoğun yağış neticesinde korkunç bir hadise yaşanmıştı. Belediye sorumluluğundaki arkadaşlarım ekrana getirdiler. Elektrik hattı, o rogar kapağının yanındaki açık bırakılan bilmem ne falan, orada gencecik iki insanın hayatına mal olmuştu. Hatırladınız mı? Elektrik akımına kapılmıştı bir vatandaşımız. Onu kurtarmaya çalışan bir başka vatandaşımız da ikisi beraber can vermişlerdi. Konu hakkında soruşturma açıldı. 12 Temmuz 2024 yılından bahsediyorum. Soruşturma açıldı. Açılan soruşturmanın neticesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının da aralarında bulunduğu bir sanık listesiyle yargılama başladı. Hatta bugün de duruşması yapılıyor Hikmet abi. İTSU Genel Müdürü. Bugün yargılanan belediye bürokratlarından biri İTSU Genel Müdürü. Bu olayın 2 gün sonra da 2. yıl dönümü. O gün evleniyor, biliyor musunuz? Nikah tarihini bu hadisenin yaşandığı güne almış ya adam. Ya benim sorumluluğum yok. Ya sorumluluğun olmasın ya. Şeyde hani genel başkanınız Veli Ağbaba falan Göcek'te o yat gezisindelerken de sorumluluk zaten kurtarma çalışmalarını AKOM yürütüyordu. Sorumluluk meselesi değil bu. Bu görünürlük meselesi. Ya sen 2 kişinin ölümünden yargılanıyorsun ve onların ölüm tarihine nikah tarihi alıyorsun ya. Bu kadar mı yapılır? Bu kadar mı duyarsız olunur ya? Ha? Ben hiç bu kadarını görmemiştim Hikmet abi.
1: Abi farkında bile değildir bence. Bilmiyorum ama.
0: Farkında?
1: Değil.
0: Nikah çok kıymetli belediye başkanları kıyacakmış. Hı. Ama bu yani tepkilerden endişe ettiği için yani onu kıymaktan vazgeçmiş ama, diye abi, kulis doğru. Bilgileri var yani İzmir basınında.
1: Aklına şey gelmemişti. Çünkü oradan bahsettim. Aslında bütün mevzu geniş bir çerçeve çizildi ama şöyle bir söyleyeyim. Yani bu sorumluluk meselesi, hissetme meselesi. Yani sen şimdi tabii böyle o facia yaşandı bilmem ne. Bunlara bakmıyorlar genel manada. Onu demek istiyorum. Bu adam bunu o gün aldı. Hay Allah falan. Çünkü onu önemsememiştir. Nedir? 2 kişi ölmüşmüş, 2 kişi kalmışmış.
0: Ya yargılanıyor adam, abi. Sanık.
1: İşte bak adam tarihi bile bilmiyor olabilir. Bak ben burada kötü niyetle bunu söylemiyorum. Yani başka bir şey ima etmiyorum. Şunu ima ediyorum. Bunlara mesela sor. Adam işte İsviçre'de geleyim mi abi, gelmeye gerek yok diyen bir adam var ya.
0: Evet, İmamoğlu. Evet.
1: Ya da mesela diyorsun ki ya diyorsun millet mahsur kaldı. Örneklerini verdin, teleferiği ver, onu bunu
0: evet,
1: verdin.
0: Abi, evet.
1: Adam mesela karşılığında şunu söyleyebiliyor utanmadan. Ya benim diyor öyle işte İngiliz'e borcum vardı. İngiliz'de bir görevim var dedim canım, sen bana ne Ömer'den kalmış oldu falan. Şimdi böyle adamların bunu samimiyetle söylüyorum o kadar uzaklar ki o tarih alınırken ulan ben burada bir faciaya bilmem ne sorumluluk almadım bir de oyunu düşünmemiştir bile. Aklına çünkü gelmez senin hayatın benim hayatım onun hayatı diyen onların hayatı otel peştemal tamam mı kadın sevgili alkol
0: ne bileyim
1: ondan
0: abi,
1: sonra heykel.
0: Vallahi,
1: bunu samimiyetle söylüyorum özellikle yapma bir adam bu kadar yapmaz yani. Bunun böyle olacağını anlaşıp ya ama o kadar önemsiz görür ki bu olayları. İnsan olacak CHP ya otobüs yandı. Allah korusun içinde yolcular varken İstanbul İETT otobüsler biri yanıyor biri düşüyor biri kalkıyor biri patlıyor. Soruyorsun. Yok diyor bu her zaman olan şeyler bunlar. Umursuyor mu? Umursamıyor. Sor bakalım. Ya sen oturup da burada 2 tane yol bitti diye bana buraya çıkartmadı diye vali it demiş adam şey Ekrem İmamoğlu. Adam neyin sorumlu hissedecek ki? Çok aklı dahi gelmemiştir ha bunun. Ben öyle diyorum bilmiyorum.
0: Abi.
1: Ama aslında bir bakıma da şöyle iyi oldu. Bu adamların ne olduğunu anlama açısından bakmak lazım bu olaya. O kadar umursamaz, o kadar rahat. Yani sevgili yapmak, işte zina işlemek, o kafayı çekmek, alkol almak, heykel yapmak, onu bunun birbirini düdüklemek bilmem ne. Bunlar gayet doğal. Bir CHP yansıması.
0: Ölen ölür.
1: Ölen ölür kalan sağlar bizimdir.
0: Mahsur kalan kalır.
1: Tabii canım sel mi oldu? Olur canım sel de olur. Kar mı yağar?
0: Tatil de bana yakışıyor.
1: Tatil de bize yakışıyor.
0: Hadi abi o zaman.
1: Orada cenaze 2 kişi kaybettik ya. Evet. O evlenir mi? Ne lan bakmadım ben. Ne zamandı o? Şu, tamam o zaman geç kaldırdı onu oradan. Ersi gün yaparız nikahımızı. Derler mi? Derler. Bu bakıma yansımasıdır diye düşünüyorum.
0: Abi teşekkür ederiz. Ben efendim teşekkür günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle pazartesi karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
2: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Winov sundu.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Tüm sene çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
6: Türkcell gücünde 5G. Uçarsın bu fiyatlara.
7: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
6: Ajet.
8: Yayla yayla.
9: Penne, Fusuli, isimleri Afilidi. Makarnalara böyle fusuli paralar vermeye bence gerek yok. Yayla'dan mısır, pirinç ve mercimek makarnaları. Adları havalı ama fiyatları bizim buralı. Hem vitaminli hem besleyici

0: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
1: Yayladan mısır, pirinç ve mercimek makarnaları. Lezzetli.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.

Yılın genç yıldızı Paraf Genç'iz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.

0: Akbank.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit.
2: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
3: Haberimiz yok Yüksel abi.
2: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçine bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çekiyoruz.
6: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Saatler 12, ben Büşra Mutlu. Gelişmelerle 24'te moderatör başlıyor. Evet, milyonlarca öğrencinin aslında merakla beklediği liselere geçiş sistemi kapsamında 14 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Şimdi hemen detaylar için 24 ekibinden Ahmet Taner Işıldağ'a dönelim. Ahmet Taner, merhabalar, kolaylıklar dileyelim ve hemen sözü sana atalım.
1: Büşra Mutlu, selamlar. Dediğiniz gibi milyonlarca öğrenci bugün ekran başında olacak. Zira Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde LGS sonuçları açıklandı. Öğrenciler oradaki linkten girerek sınav sonuçlarını öğrenebilecekler. Şunu ifade edelim. Önceden posta yoluyla gönderilirdi bu sonuçlar. Bunu da ifade etti Milli Eğitim Bakanlığı. Posta yoluyla herhangi bir bilgilendirme olmayacak. Çocuklar, öğrenciler, veliler internet sitesine girerek sonuçları öğrenebilecekler. Tabii 1.022.658 öğrenci için süreç yürüldü. 81 ilde 920 ilçede yapıldı liselere LGS sistemi. Aynı zamanda yurt dışında da yapıldı. 8 ülkede 11 sınav merkezi kuruldu. Oradaki Türk vatandaşları için de sınav sistemi uygulandı. Tabii sonuçların ardından da gözler biraz da tercih sürecine çevrilmiş durumda. Hangi zamanla yapılacaklar, ne zamana kadar süreç işleyecek, bunlar merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bildiride bu da var. 13 Temmuz'da, yani bundan 13 gün sonra öğrencilerin tercih süreci, tercih aşaması başlayacak ve 27 Temmuz tarihinde, yani toplam 14 gün boyunca öğrenci tercihlerini yapabilecekler. Tercihlerini yaparken de dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Öğrenciler toplamda 20 okul seçecekler Büşra Mutlu. 20 okul seçecekler ama bunların yerel yerleştirmede en fazla 5 okul, merkezi sınavlı öğrenci alan okullarda en fazla 10 okul ve yatılı okullar için de yine en fazla 5 okul tercih yapabilecekler. Merkezi sınav puanıyla tercih yapmak için önce yerel yerleştirme tercihlerinin de tamamlanması gerektiğini ifade edelim. O ilk başta saydığımız 5 okulu tercih etmeleri gerekiyor. Şimdi tercih yapılırken de sadece puana bakılmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı bununla ilgili de uyardı yayınladığı bildiride. Yüzdelik dilimi esas alın dedi. Şimdi yüzdelik dilim nedir diye soracak olursanız, mesela atıyorum 420 puan ben aldım, 421 puan başka birisi aldı. Bu bir puan arasında sıkışan öğrenciler var. Şimdi bununla alakalı da işte yüzdelik dilim esas alınıyor. O yüzden Milli Eğitim Bakanlığı bunu söyledi. Dedi ki yüzdelik dilimi esas alarak tercihlerinizi gerçekleştirin dedi. Tabii okulun ulaşımı, yabancı dil imkanları ve okul iklimi de dikkate alınacak. Bu tercih sonuç

0: Başarı ne zaman açıklanacak? 5 Ağustos'ta açıklanacak. Artık 5 Ağustos'tan sonra ise öğrenciler yaptıkları okullarla ilgili tercihlerini öğrenebilecekler ve liseye yeni bir hayatlarına dair yeni bir adımla da başlamış olacaklar. Biz de 24 ekranlarından liseye geçecek öğrencilere başarılar dileyelim ve sözü size bırakalım.
1: Evet, Ahmet Taner Işıldak'a teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi konuyu derinlemesine şöyle bir konuşalım. Zira artık en kritik aşama geldi. Eğitim koordinatörü Hatice Yılmaz bizlerle. Hatice Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayına.
2: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler hocam. Şimdi artık aslında LGS maratonunun en kritik aşaması başladı diyebiliriz herhalde. Çünkü doğru tercih dönemi var sırada. Burada baktığımızda
2: evet,
1: hocam öğrenciler nelere dikkat etmesi gerekiyor? Puanlara mı yoksa yüzdelik dilimle mi hareket edecekler? Nasıl bir yol izleyecekler?
2: evet sıra aslında öğrenciler elinden geleni yaptı. Şimdi sıra anne babaların da desteğine geldi.
1: Evet.
2: Onlar da bakacaklar. Evet, 13-27 Temmuz tarihleri arasında öğrencilerimizin tercih yapması gerekecek. Anadolu Liseleri sınavlı öğrenci alan okullarla ilgili, ama aynı tarihlerde özel okul ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların da kayıt işlemleri var. Öğrenciler karar özel okul ya da yetenek sınavı ile öğrenci alan okullardan birini tercih edeceklerse 13-27 Temmuz aralığında bu okullarla da görüşme yapmaları gerekiyor. Bu arada dikkat edilmesi gereken, özel okullar ya da yetenek sınavı ile öğrenci alan okullardan herhangi birine kayıt yaptıran öğrenciler artık merkezi yerleştirme başvurusunda bulunamayacak. Yani yerel yerleştirme ya da Anadolu Liseleri gibi sınavlı öğrenci alan okullar ya da yatılı okullara herhangi bir şekilde başvuru yapamayacaklar. Bunu bilmelerini istiyoruz.
1: Peki hocam şimdi
2: Gerçekten.
1: ailelere büyük bir görev düşüyor dediniz. Ne yapmalılar
2: Evet.
1: aileler bu süreçte? Nasıl bir destek sağlamalılar? Neler bekliyor hem aileleri hem aslında öğrencileri? Şu olabiliyor işte oraya değil de şurayı tercih et gibi yönlendirmeler olabiliyor. Ama baktığımızda bazen belki de çocuk bambaşka bir alan istiyor. Bu anlamda bu noktada ne yapmak gerekiyor?
2: Öncelikle öğrenciler biliyorsunuz Anadolu Liseleri tercihle, daha doğrusu merkezi sınavla öğrenci alan okulların tercihlerini yaparlarken burada okul türleri var. Fen liseleri var, sosyal bilimler, Anadolu Liseleri, İmam Hatip Liseleri gibi okul türleri var. Öncelikle hangi okul türünü seçmeleri gerektiğine karar verecekler. Örneğin eğer çocukları için fen lisesi tercihi yapılacaksa şunu bilecekler. Bu çocuklar üniversite sınavına sadece sayısal alanlarda tercih yapabilecekler. Yani burada eşit ağırlık ya da sözel alanlarla ilgili dersleri olmayacağı için mühendislik ve tıbbi bilimleri seçmeye karar vermiş öğrenciler olması gerekiyor. Ya da sosyal bilimler liselerini seçecek öğrencilerin daha sonra üniversite sınavına başvururlarken alacakları dersler nedeniyle, müfredat programları nedeniyle fen alanıyla ya da tıbbi bilimler alanıyla ilgili herhangi bir tercihte bulunamayacaklar. Yapamayacaklar. Onun dışında ya da sosyal bilimler puanıyla öğrenci alan okulları da seçemeyecekler. Yani bu arada anne baba çok istiyor diye fen lisesi, sosyal bilimler lisesi seçme konusunda çocukları sıkıştırmamaları gerekiyor. Öğrencilerine yapacakları bir diğer destek de çocuklar bir okulu tercih ederken, ki büyük şehirlerde özellikle aynı puan grubunda olup da daha merkezi yerlerde olan, oturdukları yere daha uzak olan okulları seçmek istiyorlar. Örneğin çocuk Bahçeşehir'de oturuyor, İstanbul için örnek verirsem Beşiktaş'taki bir okulu seçiyor. Aynı puan grubundaki okullardan eve yakın olanı seçsinler, ama çocukları ikna etmek için de sabah trafiğinde, çocukların okula gittiği, hatta şimdi yaz tatilinde bile çocukların okula gitmesi gereken saatte o yolu gidip gelirlerse ne kadar çok vakit harcayacaklarını çocuklarına kendilerini de göstermesi gerekiyor. Tercih edeceğiniz okulları puan grubunuz

0: göre seçiyor ya öğrenciler, yüzdelik dilimine göre hangi okullar olabileceğini belirledikten sonra mutlaka o okullara giderek yerinde görsünler. Ne kadar sürede gidip gelecekler, okulun büyüklüğü nedir, idarenin öğrenciye, veliye yaklaşımı nedir? Bunları yerinde görmelerini öneriyorum. Yani son seçim listesi oluşturuncaya kadar okulları gezip görmeleri, okul yöneticilerinden bilgi almaları önemlidir. Bunun
1: Evet.
0: yanı sıra seçecekleri okulun eğitim diline de dikkat etmeleri gerekiyor. Yani hangi dilde? Şimdi bu seneye özgü bir şey daha var. İstanbul'daki okulların hani kılavuz yayınlanmadığı için, kontenjan tabloları yayınlanmadığı için göremiyoruz ama medyaya yansıyan haberlere göre İstanbul'daki okulların büyük çoğunluğunda kontenjan azalması olduğundan bahsediliyor. Örneğin az önce elimdeydi. İstanbul Lisesi'nin geçen sene 150 olan kontenjanının bu sene 120'ye düşeceği ya da Kabataş'ın 90'dan 60'a düşeceği haberleri yansıyor. Bu da önemli ölçüde çocukların yerleşme şansını etkileyecektir. Bu durumda yapılması gereken, çocuklar biliyorsunuz ilk önce demin arkadaşınız da söyledi, 5 tane yerel yerleştirme ile ilgili okul seçecekler. Arkasından 10 tane yüzdelik dilimine göre okul türleri içerisinde karma okul seçecekler. Şimdi o okulu seçerlerken 5. tercihlerine, bu kontenjan azalması nedeniyle 5. tercihlerine kendi yüzdelik dilimine denk gelen okulu yazsınlar. Çünkü 5'e yazsalar da 6-7'ye düşme ihtimalleri var. İlk 4 tercihlerini ya da en fazla ilk 5 tercihlerini kendi yüzdelik diliminden daha düşük yüzdelik diliminde olan okullara ayırsınlar. Benim önerim 5. tercihlerine kendi yüzdelik dilimlerindeki okulu yazsınlar. Kendilerini garantiye almak için son 4 tercihlerini de kendi yüzdelik diliminden daha düşük puanlı okullara ayırmalarını öneririm. Ama düşük puanlı derken örneğin yüzdelik dilimi 3 ise çocuğun, bitirdiği yüzdelik dilimi en az 5 olmalı ki çocuk kendisini garantiye alsın. Bir başka şey daha, ikinci, üçüncü yerleştirmeler var evet ama ikinci, üçüncü yerleştirmelerde oynama olabilmesi için o okullardaki öğrencilerin başka bir okulu tercih etmesi gerekiyor ki kontenjan açığı oluşsun. Ancak özel okulların kayıtları da, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların kayıtları da 27 Temmuz'a kadar kapanacağı için okullarda çok oynama olmuyor ikinci kayıt döneminde. Hatta okulların puanı düşmüyor, yükseliyor. Dolayısıyla ilk tercihleri, çocukların ilk yaptıkları tercihteki sıralama oldukça önemli. İkinci de çok fazla oynamayacağını bilmelerini isterim. Ya bu arada özel okul, demin de tekrar söylüyorum, özel okul tercihi yapmış, özel okula kayıt yaptırmış olan öğrenciler LGS ile öğrenci alan öğrenciler için LGS ile öğrenci alan okul sayfası açılmayacak, tercih yapamayacaklar. Bunu da bilmelerinde fayda var.
1: Peki hocam, çok teşekkür ediyorum yayına katkı için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Evet, sevgili izleyenler, aslında öğrencilerin bir ömür boyu geleceğini de şekillendirecek kararı verecekleri o gün geldi. Sonuçlar açıklandı. Eğitim koordinatörü Hatice Yılmaz da önemli hususlara değindi. Sizlerle paylaştık. Tekrar teşekkür edelim. Şimdi devam edelim. LGS maratonunda sona gelindi dedik. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte Türkiye birincileri de belli olmaya başladı aslında zorlu maratonda. Hiçbir yanlış yapmadan birinci olan Asude Zümra Altıntaş da duygularını 24'e anlattı.
2: Aylar süren maratonda artık sona gelindi ve LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte de hem veliler hem de öğrenciler de tabii gözleri internet sitelerine çevirmişlerdi. Şimdi sonuçların açıklanmasıyla birlikte en büyük sevinci yaşayanlardan birinin yanındayız. Yanımızda Türkiye birincisi Asude Zümra Altıntaş var. Asude, tebrik ederim öncelikle. Nasıl bir çalışma süreci geçirdin? Haberi de alalı kısa bir süre oldu. Neler hissediyorsun?
3: Yani iyi hissediyorum. Çalışmamı karşılığını almışım. Bu beni çok mutlu etti. Az önce de baktık hep birlikte. Hepimiz çok mutlu olduk. Çalışma sürecimde de düzenli çalıştım, yani bunu söyleyebilirim. Düzenli kitap okudum, o yüzden okuma

0: Anlamam gelişti. Yani bu ikisini yapanların da başarıya ulaşacağını düşünüyorum açıkçası.
1: Peki şimdi sonuçlara ben bilmiyorum ne kadar detaylı baktın ama hiçbir yanlışın yok, bunu gördük. En çok peki hangi alanda iddialıydın?
0: Yani normalde sayısalcı olduğumu düşünüyorum ama bu sefer sayısal bayağı zordu. O yüzden çok zorladı diyebilirim. Yani sayısallı bence iddialıydım biraz daha. Yani sözel çok da zor değildi.
1: Zor olsa bile zaten hepsini başarmışsın gibi gözüküyor. Peki bundan sonrasında neler bekliyorsun? Şimdi tercih süreci olacak. Nedir hedefin?
0: Yani şu an Baykar hedefliyorum. Bir daha yetenek sınavına gireceğim. Onu da geçerim inşallah. Yani bu kadar. Bir tek Baykar var hedeflerimde.
1: Hedeflerin büyük o zaman.
0: Evet.
1: Peki şimdi zorlu bir tercih süreci olacak. Şimdi bu noktada da eğitim koçumuza dönelim, Fatma Yıldız'a. Fatma Hanım, bundan sonrasında velilere artık büyük bir görev düştüğünü de görüyoruz. Veliler neye dikkat etsinler eğitim tercih sürecinde?
2: Tercihler 13 Temmuz'da 20 Temmuz arasında olacak. Daha çok çocuğun istedikleriyle alakalı bir şey. Gelecekte ne olmasıyla alakalı. İstediği okulları ona göre tercih etmesi daha uygun olacağını düşünüyorum.
1: Peki bundan sonraki süreçte özellikle şimdi çok fazla seçenekleri de var ama velilerin yükü öğrencilerden bu süreçte çok daha fazla olacak. Neler söylemek istersiniz velilere?
2: Okulları araştırsınlar, gidip mutlaka görsünler ve çocuklarını da yeteneklerini keşfetmiş olarak gitsinler. Çünkü öğrencilerin hangi alanda kendilerini geliştirmek istedikleri de çok önemli bu kısımda. Okulları araştırdıktan sonra zaten MEB'in de bununla alakalı bir sürü çalışması var. Rota Marif var, oradan da faydalanabilirler. Bu kadar.
1: Peki tarihlere bir daha dikkat çekecek olursak 13 Temmuz'dan başlıyoruz.
2: 13 Temmuz'da başlıyor, 27 Temmuz'da bitmiş olacak.
1: Ondan sonrasında sonuçlar ne zaman açıklanacak, tarih sonuçları?
2: Ağustos'ta açıklanacak.
1: Peki o zaman daha heyecanlı bir süreçte seni bekliyor olacak. Ben ikinize de çok teşekkür ediyorum. LGS maratonunda artık sonuçların açıklanmasıyla birlikte de büyük bir sevinç yaşayan o isimlerden birinin yanındaydık. Asude Zümrü Altıntaş Türkiye birincisi oldu. Tabii şimdi bundan sonrasında artık tercih süreci başlayacak. Bir yandan da sevincini ailesiyle yaşamaya devam ediyor diyelim ve sözü stüdyoya bırakalım.
3: Evet, Eren'e teşekkür ediyoruz. Öğrencimizi tebrik ediyoruz. Tabii Başakşehir'de de büyük bir gurur yaşandı efendim. Başakşehir Aziz Sancar Ortaokulu öğrencisi Mehmet Utku Coşkun LGS'de 500 san puan alarak Türkiye birincileri arasına girdi. İşte o gurur veren başarı hikayesi geliyor.
4: Aylar süren LGS maratonu sona erdi. Emekleri karşılıksız kalmayan öğrenciler büyük gurur yaşadı. İşte o öğrencilerden biri Mehmet Utku Coşkun sınavdan 500 puan alarak Türkiye birincisi oldu.
5: Ya ilk baştan beri de zaten düzenli çalışıyordum. Paragrafta biraz da zorlandığım için paragraftan başladım. Yazım kuralları işte akılımda kalması için daha önceden başlamıştım onlara daha çok.
4: Sayısalcı Utku özellikle Türkçe derslerine ağırlık verdi ve tüm paragraf sorularını doğru işaretledi.
5: Yani sınava da işte full motive bir şekilde, ya sınav günü bile yani gidip ben yazım kuralı şeylerine bakıyordum. Ondan bir çünkü absürt derecede zorlukta sorular falan gelmesinden korkuyordum. Sözcükte anlamda da aynı şekilde.
4: İstanbul Başakşehir'deki Aziz Sancar Ortaokulu'ndan mezun olan Utku, şimdi ise hayallerini süsleyen okula gitmek için gün sayıyor.
5: İstanbul erkek düşünüyorum lise içinde. Yani ikinci, üçüncü tercihe de Kabataş veya Galatasaray yazarım muhtemelen. Öyle düşünüyorum yani. Ben mühendis veya doktor olmak istiyorum. Yani mühendis olacağım muhtemelen. Yazılım mühendisi düşünüyorum.
4: Bu büyük başarı okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler tarafından büyük bir mutlulukla karşılandı.
6: Başakşehir Aziz Sancar Ortaokulu olarak biz LGS anlamında gerçekten devlet okulları arasında fark yaratan bir okuluz. Bu yıl Utku 500 tam puan alıp Türkiye birincileri arasına girerek bizi gururlandırdı. Biz devlet okulu olduğumuz için ayrıyetten gururluyuz. Öğrencimizin de başarılarıyla hem öğretmenlerim adına hem de kendi öğrencim adına gurur duyuyorum.
7: Utku ve diğer öğrencilerimiz için yıllardır çalışıyoruz. Özenle işte yeri geldiğinde tatillerimizden fedakarlık yapıp okula geliyoruz. Onların sorularını çözüyoruz. Gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Utku da bizim başarılı öğrencilerimizden biriydi gerçekten. Ondan beklentimiz çok yüksekti. O da yüzümüzü kara çıkartmadı.
4: Okul yönetimi ise akademik başarının yanı sıra öğrencilerin sosyal ve kişisel gelişimine de önem verdiklerini belirterek bu gururun tüm okul ailesine ait olduğunu vurguladı.

0: İstanbul'da organize suç örgütlerine yönelik peş peşe operasyonlar düzenlendi. Jandarma ve polisin iki ayrı soruşturma kapsamında gerçekleştirdiği baskınlarda toplam 26 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda çok sayıda silah, yüklü miktarda para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
1: İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmiyor. Kamuoyunda söylemez kardeşler olarak bilinen organize suç örgütüne ağır darbe vuruldu. 13 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 8 şüpheli yakalandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından söylemez kardeşler organize suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturmada örgüt üyelerinin ticari işletme sahipleriyle mal varlığı bulunan kişileri hedef aldığı, alacak verecek anlaşmazlıklarını arabuluculuk görüntüsü altında yönlendirdiği, taleplerin karşılanmaması halinde ise tehdit, baskı ve silahlı saldırılarla mağdurları para ödemeye zorladığı belirlendi. Bunun üzerine operasyonun düğmesine basıldı. İstanbul İl Jandarma ekipleri İstanbul, Ankara ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda biri cezaevinde bulunan 13 şüpheliden 8'i gözaltına alındı. Firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, fişekler, balistik yelek, yaklaşık 1 milyon 459 bin lirayla 39 bin 200 euro ve 26 bin 900 dolar ele geçirildi. Bir diğer operasyonun adresi ise İstanbul'un Anadolu yakası oldu. Sokak çetesine yönelik eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Şüphelilerin haraç almak amacıyla hareket ettikleri nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, silahlı tehdit ve genel güvenliğin tehlikeye sokulması gibi çok sayıda suça karıştıkları tespit edildi. Operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin karıştıkları bazı olayların güvenlik kamerası görüntüleri de soruşturma dosyasına girdi. Her iki operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürerken soruşturmalar çok yönlü olarak devam ediyor.
0: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen geleneksel şehit Ömer Halis Demir bisiklet turu bu yıl 10. kez Arnavutköy'den start aldı. Şehitliklerden alınan vatan toprağını Niğde'deki Ömer Halis Demir'in kabrine ulaştıracak sporcular yüzlerce kilometrelik anlamlı yolculuğa dualar eşliğinde uğurlandı.
2: Hem spor hem vefa. Arnavutköy'den Niğde'ye uzanan anlamlı yolculuk başladı. 15 Temmuz şehidi Ömer Halis Demir hatırasına düzenlenen bisiklet turunda sporcular yüzlerce kilometre pedal çevirecek.
3: Aslında ifade etmek biraz zor ama söyleyebileceğim şey gurur. Sadece gurur gerçekten. Oraya gittiğimiz anda yaşadığımız zaten bu bütün çektiğimiz zorlukların hepsini unutuyorsunuz, öyle söyleyeyim.
4: Hazırlıklar yapıldı, start verildi. 35 profesyonel sporcu Arnavutköy'den Niğde'ye doğru yola çıktı.
2: 10. Şehit Halis Demir Ulusal Bisiklet Turu Arnavutköy'de düzenlenen törenle başladı. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında gösterdiği kahramanlıkla darbenin seyrini değiştiren Şehit Assubay Ömer Halis Demir'in hatırasını yaşatmak amacıyla düzenlenen organizasyon bu yılda yüzlerce kilometrelik anlamlı bir yolculuğa sahne oluyor.
5: 9 tane ilimize uğrayıp yaklaşık 1071 kilometrelik bir parkur bu parkur. 35'in üzerinde sporcumuz var, bisiklet sporcumuz var. Efendim Türkiye Cumhuriyetlerinden, birçok komşu ülkeden, kardeş ülkeden katılan sporcularımız var. İnşallah bu sezon Ömer Halis Demir Ulusal Bisiklet Turu bambaşka olacak.
2: Sporcular 15 Temmuz'da Niğde'ye ulaşacak. Tur boyunca güzergahta bulunan şehitliklerden alınılacak vatan toprakları Niğde'de Şehit Ömer Halis Demir'in kabri başına ulaştırılacak.
6: Tabii o gün sokağa çıkan insanları unutmamak lazım. Şehitleri unutmamak lazım. Gazileri unutmamak lazım. Ve 15 Temmuz ruhunu bizden sonraki kuşaklara daha da anlamlı bir şekilde emanet edeceğiz.
2: Etkinlik hem 15 Temmuz şehitlerini anmayı hem de milli birlik ve beraberlik ruhunu gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor. Duygusal anların yaşandığı törende konuşmaların ardından sporcular dua ile uğurlandı.
7: Türkistan coğrafyasından, Anadolu'nun değişik coğrafyalarından bu tura katılacak olan kıymetli sporcularımıza kazasız belasız sürüşler diliyorum. Güle güle gitsinler. Hasan Dağı'nın dibinde yatan Ömer Halis Demir'e Arnavutköy'den selamlar götürsünler.
2: Yaklaşık bir hafta sürecek bisiklet turunda 35 profesyonel sporcu pedal çevirecek. Tur 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününde Niğde'de düzenlenecek anma programıyla sona erecek.
8: Isparta'dan katılıyorum. İkinci katılışım. Çok yani zorlanmayacağım çünkü şehidimin adına gittiğimden dolayı bu bende çok güzel bir his uyandırıyor içimde. Yani her türlü gitmeyi düşünüyorum. Yağmurlu havada, karda, suda, her şeyde.
9: Çok güzel bir etkinlik olmuş. Şehidimizin adına katılıyoruz. Vallahi hem üzücü hem gururlandırıcı bir organizasyon olmuş. Yorulacağımı pek tahmin etmiyorum abi. Ekip bayağı sağlam. İnşallah kazasız belasız arkadaşlara, hocalara diyorum abi.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı YTT yine bir kazayla gündemde. Mecidiyeköy'de yol kenarında duran bir vatandaş seyir halindeki YTT otobüsünün çarpmasıyla otomobille otobüs arasında sıkıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler İBB yönetiminden toplu ulaşımda güvenlik tartışmalarını bir kez daha alevlendirdi.
10: İşte o an. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT otobüsü geliyor, yol kenarında duran vatandaşa rağmen geçişini sürdürüyor ve talihsiz adam iki aracın arasında sıkışıyor. Görüntüler İstanbul Mecidiyeköy'den. Yol kenarında park halindeki otomobilin yanında duran bir vatandaş ve İETT'ye ait özel halk otobüsü. Otobüs güvenli geçiş mesafesini koruyamayınca vatandaş otomobille otobüs arasında kaldı. Çarpmanın etkisiyle sıkışan adama ilk müdahaleyi çevrede bulunanlar yaptı. Neyse ki olay hafif yaralanmayla atlatıldı. Ancak yansıyan bu görüntüler İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimindeki İETT'de yaşanan güvenlik ve sürücü dikkati tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. İstanbulluların her gün kullandığı toplu ulaşımda benzer görüntülerin yaşanmaması için denetimlerin artırılması ve gerekli önlemlerin alınması beklentisi bir kez daha gündeme geldi.
0: İzmir'de bir adam eşinin yanlışlıkla çöpe attığı 400 bin lira dolu poşeti bulmak için tonlarca çöpü didik didik aradı. Para dolu poşet mahalledeki çöp konteynerinde bulununca talihli vatandaş kısa sürede hem korku hem de büyük bir mutluluk yaşadı.
11: Emanet aldığı 400 bin lira eşi tarafından yanlışlıkla çöpe atılınca tonlarca çöpün arasından parayı bulmaya çalıştı. Ancak para beklemedikleri bir yerden çıktı. İlginç olayın adresi İzmir.
12: Valla bir kardeşimizin emanet parası vardı. Hani bizden altın yapacaktı, sen de dursun dedi. Ertesi gün altın yapacaktı. Bir gün önceden parayı aldık biz. Eve getirdim, mutfağa koydum. O da eşime söylemeyi unuttum.
11: Eşine parayı almayı geldiğini söyleyen adam eşinden aldığı cevap karşısında şoke oldu.
12: Eşimi aradım, dedim ki işte parayı almaya geliyorum dedim. Ne parası dedi. Vallahi dedim ben mutfağa para koydum dedim. Ben dedi onu dedi çöpe attım dedi, çöp zannettim dedi.
11: Yaşanan talihsizlik karşısında fazla bir seçeneği olmayan adam kolları sıvadı, tonlarca çöpün arasına girdi. Bir umut paranın koyulduğu poşeti bulmaya çalıştı.
12: Tabii orada o esnada başımızdan kaynar sular döküldü. Ama elhamdülillah dedim, helal paradır dedim, buluruz dedim, hiç tasalanma dedim, merak etme dedim. Sonra Allah razı olsun belediyenin, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin temizlik işleri müdürlüğünü aradık. Çok yardımcı oldular bizden, onlardan Allah razı olsun. Oradaki çalışanlardan, oradaki şeften

0: temizlik işleri müdürümüzden Allah bin kere razı olsun.
1: Nasıl buldunuz?
0: Yani onların da destekleriyle bulduk açıkçası. Yani onlar da çok çaba sarf ettiler. Kamyoneti buldular. Kamyonu sağ olsun oraya boşalttılar. Aradık 15 ton çöpün içerisinde. Akrabalarımızı da çağırdık. Bir 7-8 kişi toparlanıp orada aradık.
2: Ancak kamera görüntüleri incelenince ilginç detay ortaya çıktı.
0: Bizim hanım poşeti çöp konteynerinin yanına atıyor. Tabi temizlik işlerinde çalışan arkadaşlar konteyneri boşaltıyor. Sağında sonunda bulunan ufak tefek çöpleri de poşetleri de tekrar konteynerin içine atıyor.
2: Vatandaş yaşanan bu olay karşısında hem üzüntü hem umut hem de şaşkınlığı bir arada yaşadı.
3: Niğde'nin kültürel değerlerini, yöresel lezzetleri ve turizm potansiyelinin tanıtılacağı Niğde Tanıtım Günleri İstanbul Atatürk Havalimanı etkinlik alanında ziyaretçileriyle buluştu efendim. Etkinlik 12 Temmuz'a kadar da devam edecek.
4: Niğde'nin damak çatlatan lezzetleri İstanbullularla buluştu. 50'den fazla çeşit Niğde dondurması standlarda yerini aldı.
5: Reyhanlıyı ben ürettim. Pazardaydık. Öyle ortaya çıktı. Yani Niğde'ye yöresel olduğu için benim de aklıma geldi. Niğde'ye yöresel olduğu için hemen ben de babama söyledim. Babam da üretti.
6: Hem hemşerilerimize hem İstanbullulara tattıracağız. Bu etkinlik alanında Niğde Valiliğimiz, Niğde Belediyemiz, Niğde Üniversitemiz ve Niğde'nin birçok belediyeleri, belde belediyeleri ve paydaşları etkinlik alanında yerlerini aldılar. Hazırız. İstanbul'da 4 gün boyunca Niğde rüzgarı esecek.
4: Niğde'nin doğal güzellikleri, yöresel ürünleri, el sanatları, kültürel mirası ve turizm değerlerinin tanıtılacağı etkinlikte kentin sahip olduğu değerlerin geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.
7: Memleket hasretlerini bir nebze olsun giderecek. Bu aynı zamanda Niğde'yi merak edeyen, tanımak isteyen İstanbullu vatandaşlarımız için de bir fırsat olarak görüyoruz bu programı.
8: Hoş geldiniz diyoruz buradan. Biz Niğde'den geldik. Niğde'yi tanıtım günleri için. Burada Niğde halka fıstıklı halka tatlımız Çamardın'a ait. Onun yanında güzel Niğde tavamız kuzu etinden. Bu Niğde'ye ait çok eskiden Rumlardan gelen bir dikme pilavı derler. Yapraklı dikme pilavımız.
4: Niğde Dernekler Konfederasyonu öncülüğünde düzenlenen programda İstanbul'da yaşayan Niğdeliler başta olmak üzere tüm vatandaşların bir araya gelmesi bekleniyor. Niğde Tanıtım Günleri 12 Temmuz 2026 tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
3: Efendim bu haberle moderatörü noktalıyoruz. Bizden sonra Duygu Göktürk kahve molasıyla karşınızda olacak. Bir yere ayrılmayın. Hoşçakalın.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Sabahın karanlığından akşamın karanlığına çalışıyoruz. İyisini hak ediyoruz. Kendi evimizi alalım diye tasarruf ediyor, hesap yapıyor, iyisini bekliyoruz. Her şubesinde finans uzmanları faizsiz finansmanı sana şeffaflıkla detaylıca anlatmaya hazır. Arabanı, evini en doğru çözümlerle al diye Türkiye'nin iyi finansçıları artık seninle. İyi, iyi, iyi
2: finans. Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
3: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
4: Yayla'dan mısır, pirinç ve mercimek makarnaları. Adları havalı ama fiyatları bizim buralı. Hem vitaminli hem besleyici. Ay bir de lezzetli. Lezzetinden belli.
5: Yayla'dan geldi belli.
6: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı. Üstelik net %10 hepsi para kazan.
4: Yayla'dan mısır, pirinç ve mercimek makarnaları.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Ekranlarından ve 24 Radyo'dan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk, kahve molasıyla karşınızdayız. Önce ekonomiye dair haberlerimizle başlayalım. TÜİK Mayıs ayı dış ticaret endekslerini açıkladı. Detayına bakalım. Açıklamaya göre ihracat ve ithalat birim değer endeksleri Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %14,2 arttı. Endeks Mayıs 2025'e göre gıda, içecek ve tütünde %8,8, ham maddelerde %11,3, yakıtlarda %52,5, imalat sanayisinde %12 arttı. İthalat birim değer endeksi de Mayıs'ta yıllık bazda %14,2 artış kaydetti. Endeks geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %2,4 azaldı. Yakıtlarda %49, ham maddelerde %4,3, imalat sanayinde %6,4 artış gösterdi. Aselsan'la Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında yeni bir anlaşma imzalandı. Anlaşmayla Aselsan, hava savunma sistemlerinin devam eden seri üretim projelerine ilave olarak yaklaşık 1,5 milyar avroluk yeni sorumluluk üstlendi. Aselsan, Türkiye'nin hava savunmasına güç katıyor. Şirket, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile yeni bir anlaşma imzaladı. Anlaşmayla Aselsan hava savunma sistemlerinin devam eden seri üretim projelerine ilave olarak yaklaşık 1,5 milyar avroluk yeni sorumluluk üstlendi. Anlaşma kapa bildirildi. Aselsan'ın üstlendiği çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe projesi tüm irtifa ve menzillerde hava sahasındaki her türlü tehdidi bertaraf edebiliyor. Sistemler sistemi olarak tanımlanan Çelik Kubbe, Gökvatan'ın dört bir yanını kapsayacak güvenlik şemsiyesi olarak dikkati çekiyor. Katmanlar halindeki sistem çok alçak irtifadan başlayıp en yükseğe varana kadar tüm tehditleri bir yelpaze içinde karşılayabiliyor. Çelik Kubbe, hedefi tespit et, değerlendir, karar ver ve imha et şeklinde görev yapıyor. En son siperin kullanıma alınmasıyla Çelik Kubbe'de bütün katmanlar tamamlanarak envantere kazandırıldı. İstanbul'daki iki hava

0: Limanı 78 ilin nüfusundan fazla yolcu ağırladı efendim. İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları 6 ayda 63.4 milyon yolcuya hizmet verdi. Detayları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu açıkladı.
1: İstanbul'daki iki havalimanı 78 ilin nüfusundan fazla yolcu ağırladı. İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları 6 ayda 63,4 milyon yolcuya hizmet verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı Haziran ayına ait hava yolu, uçak, yolcu ve yük verilerini değerlendirdi. İstanbul yine hem ulusal hem de küresel havacılığın merkezi oldu. İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yılın ilk yarısında 63 milyon 447.607 yolcuya hizmet verdiğine dikkat çeken Bakan Uraloğlu, İstanbul'daki iki havalimanımız yılın ilk yarısında 78 ilin nüfusundan fazla yolcu ağırladı dedi. Yılın ilk 6 ayında 111 milyon 960 bin 564 yolcu havayoluyla seyahat etti. Uraloğlu Ocak-Haziran döneminde havalimanlarına iniş kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 471.870, dış hatlarda 404.197 olduğunu, böylece üst geçişlerle birlikte toplam 1 milyon 113.986'ya ulaştığını kaydetti. 2026 yılı Haziran sonunda hizmet verilen yolcu trafiği 2025 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında direkt transit dahil olmak üzere toplam yolcu trafiğinde %2,6 artış oldu. Bakan Uraloğlu, turizm merkezlerindeki havalimanlarında hizmet sunulan yolcu sayısının 6 ayda iç hatlarda 9 milyon 294.255, dış hatlarda 14 milyon 63.802 olmak üzere toplamda 23 milyon 358.057'ye ulaştığını kaydetti.
0: Ekonomiye dair başlıkları ekranlarınıza taşıdık. Şimdi bir de piyasalara göz atalım efendim. Öncelikle Borsa İstanbul'a bakalım. BIST 100 endeksi 14.290 puandan işlem görüyor diyelim ve kur tarafıyla devam edelim. Kura baktığımızda dolar 46,99, avro 53,76'dan işlem görüyor. Hemen altına bakalım. Altındaki son rakamlardaysa gram altın 6.197 lira, çeyrek altın 10.132 lira, cumhuriyet altını 41.814 lira, ons altınsa 4.102 dolar seviyesinde. Hemen petrole devam ediyoruz. Petrole baktığımızda Brent petrol 76 doların üzerinde şu dakikalarda. Son olarak faize de bakalım. Faize baktığımızda tahvil %40'dan, repo ise %11'den işlem görüyor. Piyasaları aktardık. Ekonomiye dair başlıkları ekranlarınıza taşıdık. Şimdi tüm bu başlıkları konuğumuzla değerlendireceğiz. Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen bizimle birlikte. Zafer Bey, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz piyasaları ekranlara taşıdık. Dilerseniz Borsa İstanbul'la başlayalım. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yatay seyirle 14.109 puandan başladı. Borsada grafik nasıl olur dersiniz? Beklentiniz nedir?
2: Bir süreden beri yatay bir piyasa görüyoruz aslında. Oldukça da sıkışmış bir piyasa var ve gittikçe bu sıkışıklık da devam ediyor. Bunu da normal karşılamak lazım. Çünkü bir taraftan savaş ki oldukça yakınımızda, diğer taraftan enflasyon tarafındaki endişeler, faizlerin yükseliyor olması, sadece Merkez Bankası faizi değil, tahvil faizlerinin yükseliyor olması, mevduat faizlerinin yükseliyor olması genel olarak piyasada bir miktar yatay seyire yol açtı. Bir süre daha bu yatay piyasa sürecek gibi gözükmekte. Genel tabloda her ne kadar hareketler, marjlar daralmış olsa bile sektörel bazlı hareketlerin devam ettiğini görüyoruz. Ama burada genel anlamda bir süre daha sanki o faizlerin getirisi kaynaklı satış baskısını bir miktar daha yatay piyasa görme ihtimalimizin yüksek olduğunu düşünüyorum ben. Bugün itibariyle de bakarsak özellikle savaş tarafında çatışmaların yeniden başlamış olması, ki en azından çatışma demeyelim ama kısa süreli saldırıların başlamış olması piyasa üzerinde bir baskı oluşturmuştu dün itibariyle ve hatta hafta başından beri. Bugün itibariyle bir miktar toparlanma olduğunu görüyoruz. Bu toparlanmanın ama yeni bir yükselişten ziyade en azından dengelenme çabası olduğunu söyleyebiliriz. Temkinli olunacak bir piyasa,

vadede çok böyle yükseliş trendinin oluşmasını beklemek çok sağlıklı değil. Dediğim gibi faizler yüksek. Bir süre daha en azından enflasyon tarafındaki düşüşü görüp yeniden faiz indirimleri patikasına girinceye kadar hafif alıcılı ama

0: fiyatlanmaya başladığı bir piyasa görebiliriz. Ama bundan da çok fazla, dediğim gibi, bir yükseliş trendinden ziyade şu anda sadece dengelenme çabalarının olduğunu gördüğümüz bir piyasa var Borsa İstanbul'da.
1: Elbette ABD-İran gerilimi petrolü de etkiliyor. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 76,68 dolardan işlem görüyor. ABD-İran krizi petrolün seyrini nasıl etkiler dersiniz?
0: Tabii orada bir miktar yükselişi gördük. Özellikle saldırıların yaşanmış olması petrol fiyatlarını da yeniden 76 doların üzerine çıkarttı. Hatta 80 dolarlara doğru oldukça yaklaştık. Ama burada da baktığımız zaman fiyatlamalar aslında piyasanın yeni bir savaşa, savaşın yeniden başlayacağı, çatışmaların şiddetleneceğini çok da fiyatlamadığını görüyoruz. Buna çok da inanmadığını görüyoruz piyasanın. Bu yüzden burada fiyatlamalarda her ne kadar yükselişler görülse bile arz tarafının yüksek seyrediyor olması, ki OPEC ülkeleri arz artışına gitmişti. Bununla beraber işte Birleşik Arap Emirlikleri'nin gene rekor seviyede olduğunu görüyoruz. Hala Hürmüz Boğazı'ndan azalsa bile son saldırılarla birlikte gemi geçişleri devam ediyor. Teslimatlar sürüyor. Bunlar bir miktar baskılayan unsurlardan. Diğer taraftan talep tarafının da zayıfladığını görüyoruz. Talep tarafındaki yavaşlama da petrol fiyatlarında yükselişi sınırlayan unsurlar. Ben bu civarlarda yatay piyasanın petrol piyasasına devam etmesini bekliyorum ki eğer burada saldırılar da kesilirse yeniden 70 dolarlara doğru, hatta belki 68 dolarlara doğru petrol fiyatın yönelmesi mümkün olacaktır diye düşünüyorum. Yükselişlerde ise 80 doların şu anda üzerine çıkılmasını çok fazla beklemiyorum.
1: Bunun yanında ABD ekonomisi borçlanma yerine hisse senedi girişlerine bağımlı hale geliyor. Deutsche Bank bu değişimin dolar üzerindeki riskleri artırdığını söyledi. Doların risk profili yükseliyor mu sizce de? ABD-İran çıkmazı ortasında dolar nasıl etkileniyor?
0: Yani şu anda genel trendler, yani kısa vadeli bakmayacak olursak doların evet bir miktar daha riskler artıyor diyebiliriz. Neden bunu diyoruz? Peki bir kere bu her şeyden önce 2025 yılında ABD'nin uzun vadeli kredi notu zaten düşürülmüştü. Bu zaten bu risklerdeki artışı işaret ediyor. Bunlar hala devam ediyor mu? Evet, hala devam ediyor. Borç tarafındaki artış ciddi anlamda yükselmiş durumda ki yeni Fed Başkanı, ABD Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh'un bilançoyu küçültmüştü eğilimi olduğunu da biliyoruz. Böyle bir isteği de olduğunu biliyoruz. Ama borç yükü yüksek ve yükselmeye de devam ediyor. Böyle bir ortamda doğal olarak merkez bankalarının da altın alımlarına devam ettiğini görüyoruz. Bütün bu göstergeler aslında bize ABD dolar üzerindeki risklerin arttığını gösteriyor. Hemen tabii izleyiciler ve yatırımcılar soracak, ABD dolarındaki riskler artıyorsa neden dolar endeksi yükseliyor diyeceklerdir. Bunun da en büyük etkisi faizlerin artıyor oluşu. Faizlerdeki artış maalesef burada likidite anlamında bir miktar sıkışıklığa yol açıyor. Bu da ABD dolarının değer kazanmasına yol açıyor. Ama bu kısa vadeli bir değişim. Orta ve uzun vade olarak baktığımız zaman ABD doları üzerindeki risklerin arttığını söyleyebiliriz.
1: Hemen altına da bakalım, zira izleyicilerimiz de altını merak ediyor. Altında gidişatı nasıl görüyorsunuz? Savaş baskısına güçlü bir direnç gösterebilir mi? Yatırımcısının yüzünü güldürür mü altın yine?
0: Altın tarafında sene başında da yatırımcıları uyarmıştım. Sizinle beraber yaptığımız yayınlarda da sıklıkla vurguluyordum zaten. Yani savaşın gelmiş olması, yaşanmış olması, enflasyon tarafındaki artış ve faizlerin yükselmiş olması, ki bu sadece merkez bankaların faiz arttırımları değil, tahvil faizlerinin de yükselmiş olması, piyasada dolar endeksinin güçlü kalmasına yol açıyor. Bu da altın ve gümüş gibi kıymetli metaller üzerinde maalesef baskı oluşturuyor. Zayıf bir performans görüyoruz. Ben bunun bir süre daha devam etmesini bekliyorum açıkçası. Dolar endeksi 98 seviyelerinin altına gelmeden altın ve gümüşte bir yükseliş trendi olmasını çok fazla beklemiyorum. Faiz indirimlerinin en erken 2027'de başlaması bekleniyor. Bu ne demektir? Bize en azından önümüzdeki 3 ay boyunca bu baskı sürecektir diye düşünüyorum. Sonraki 3 ayda ise gelecek enflasyon ve istihdam rakamlarına göre ve faiz indirim tahminlerine göre altının yönüne karar veriyor olacağız. Şu anki görüntü içerisinde aşağıda 3900-4000 bandı önemli. Bu seviyenin aşağıya geçilmesini çok fazla beklemiyorum. Yükselişlerde ise 4400 dolar seviyesinin yukarı yönlü geçilmesini beklemiyorum. Eğer 102 dolar üzerinde bir dolar endeksi görmeye başlarsak aşağıda 3900 seviyesinin test edildiğini, hatta eğer daha da yükselişler olursa bu seviyenin de aşağıya yönlü geçilmeye başladığını görebiliriz. Ama şimdilik benim beklentim 3900-4400 arasına sıkışmış bir altın piyasası görmek.
1: Bunun yanında son 24 saatte kripto para piyasası toplam değerini yaklaşık

0: %2'nin üzerinde artırarak 2,19 trilyon dolara taşıdı. Kripto piyasası neden yükseldi?
1: Yani orada da baktığımız zaman tabii alternatifler zaman zaman kripto para piyasasında da toparlanmaya yol açıyor. Özellikle dolar endeksinin 101 seviyesinin altına gelmiş olması, bir taraftan risklerdeki artış alternatiflerin de dönem dönem ön plana çıkmasına yol açıyor. Burada da baktığımız zaman aslında bu alternatifin kripto paralara doğru yöneldiğini görüyoruz. Bu kalıcı bir yükseliş olacak mı? Şimdilik kalıcı bir yükseliş olarak gözükmüyor. Sadece anlık kısa vadeli piyasa değişkenlerinden kaynaklı bu tarafta bir talep artışının olduğunu görüyoruz. Buradaki para girişinin bir süre daha devam edebilir mi? Bir süre daha devam edebilir ama şu aşamada 68 bin dolar seviyesinde üzerine çıkmasını ben çok fazla beklemiyorum. Gelecek açıklamaları ve piyasadaki risk verilerine göre aslında burada da talep artmaya devam edecek mi? Beraber takip ediyor olacağız. Evet. Zaten bir sürede zayıflık vardı. Bu tepki olarak görüyorum, 68 bin doların üstünü çok fazla beklemiyorum o tarafta.
0: Zafer Bey, çok teşekkür ediyoruz vaktinizi ayırdığınız için.
1: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Emtia Piyasaları uzmanı Zafer Ergezen bizimle birlikteydi efendim. Böylece kahve molasını noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke, cumartesi 19.15'te 24'te.
2: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Winov sundu.
1: Hakan Çalhanoğlu.
2: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halkbank.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Cumartesi 21.15'te 24'te.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
2: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
6: Yayla yayla.
7: Penne, Fusuli, isimleri Afilidi. Makarnalara böyle fusuli paralar vermeye bence gerek yok. Yayla'dan mısır, pirinç ve mercimek makarnaları. Adları havalı ama fiyatları bizim buralı. Hem vitaminli hem besleyici

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Yayla'dan mısır, pirinç ve mercimek makarnaları.
5: Lezzetinden belli.
6: Yayla'dan geldi belli.
7: Uçarsın bu fiyatlara.
8: Şimdi Acet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.

Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet Test Köşesi'nde Dacia Sticker, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnetek'le işin doğrusu ve yol ve sürüş güvenliği uzmanı Mert İntepe ile keyifli bir söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap, Cumartesi 12.15'te 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Merhabalar, saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörle karşınızdayım. 3 saatlik haber maratonumuz başlıyor. İran'la başlayalım ilk saat dilimimize. İran'ın güney eyaletlerinde esrarengiz patlamalar yaşanıyor. Tahran yönetimi patlamaların kaynağını araştırıyor. Akla tabii ki bir süredir ABD ile savaşta oldukları için Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Ancak ABD son saldırılarla hiçbir bağlantılarının olmadığını duyurdu. Bu arada bölgede bir yandan da Katar, Mısır ve Suudi Arabistan'ın başını çektiği arabuluculuk trafiği hızlandı. İsrail'dense İran'ı tek başımıza vurmaya hazırız çıkışı geldi.
1: Orta Doğu'da günlerdir tansiyon yüksek. ABD ve İran arasında karşılıklı saldırılar düzenlenmişti. İran'ın güneyinde yine patlama sesleri duyuldu. Alevler yükseldi. ABD ise saldırıların arkasında olmadığını açıkladı. Saldırılar ateşkesi çökme noktasına getirdi. İran'da Sistan Belucistan, Buşehir ve Hürmüzgan'da gece patlamalar yaşandı. Kunarek, Çoadek ve Bender Abbas kentlerinde paniğe yol açan patlamaların kaynağı netleşmedi. Buşehir Valiliği seslerin hava savunma sistemlerinden mi yoksa düşman unsurlarından mı kaynaklandığının araştırıldığını açıkladı. Gözler ABD'den gelecek açıklamadaydı ancak CENTCOM iddiaları yalanladı. İran'a herhangi bir saldırı düzenlemediklerini duyurdu. Uluslararası basına konuşan ABD'li yetkililere göre saldırıların arkasında Kuveyt veya Bahreyn olabilir. Savaşın yeniden başlayabileceği endişeleri üzerine arabulucular devreye girdi. Katar, Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistanlı yetkililer yoğun bir diplomasi yürütüyor. ABD'li yetkililer de Washington'ın gerilimi düşürmeye ve teknik görüşmelere bağlı kalmaya çalıştığını açıkladı. Bazı kaynaklar Hürmüz Boğazı'ndaki ilk saldırıların mutabakatı baltalamak isteyen provokatif unsurlarca yapıldığını öne sürüyor. Krizin merkez noktası ise Hürmüz Boğazı. Deniz trafiğinde kargaşa hakim. Verilere göre 7 Temmuz'dan beri ABD koordinasyonundaki rotayı kullanarak boğazı geçen büyük bir gemi bulunmuyor. Buna karşın CENTCOM, İran'ın boğazı kontrol etmediğini belirterek Mayıs ayından bu yana 800'den fazla ticari geminin geçişine yardım ettiklerini savundu. Çatışmalara rağmen bazı LNG ve ham petrol tankerlerinin boğazdan geçiş yaptığı da belirtiliyor. Gerilimi yakından izleyen bir diğer ülke ise İsrail. İran'a yönelik yeni tehditlerde bulundular. Savunma Bakanı İsrail Katz, İran'a tek başlarına hava saldırısı düzenlemeye hazır olduklarını belirtti. Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir de, üzerinde çalıştığımız planlar var, büyük operasyonlara hazırlıklı olun dedi. Ordunun alarm durumunda olduğunu vurguladı. İsrail ve ABD medyasında yer alan haberlere göre Tel Aviv yönetimi, İran'a yönelik yeni bir saldırı

0: dalgasına katılmak istiyor. Ancak bunun için Trump'tan gelecek onayı bekliyorlar.
1: Ankara başkent tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptı biliyorsunuz ki 2 gün boyunca. Türkiye bu zirveden de alnının akıyla çıktı. Ama tabii zirve sırasında da öncesinde de ciddi anlamda güvenlik önlemleri vardı. Tabii alınan tedbirler nedeniyle Ankaralıların da günlük hayatlarından fedakarlık yapmak zorunda kaldıkları bir süreç geçirdik malum. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yazılı bir açıklama yaptı. Bu açıklamada Ankaralılara teşekkür etti bu süreç boyuncaki hoşgörüleri sebebiyle. Erdoğan'ın açıklamasında Trump'la yaptığı görüşmelerin somut çıktılarına ilişkin beklentileri de yer aldı.
2: Dünyanın gözü kulağı Türkiye'deydi. Tarihi NATO zirvesi başarıyla tamamlandı. Uluslararası diplomasinin kalbi 2 gün boyunca Ankara'da attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvenin ardından Ankaralılara hoşgörüleri için teşekkür etti.
3: Zirve sürecinde güvenliğin en üst düzeyde sağlanması ile vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunması arasında hassas bir denge gözetilmiştir. Ankara'mızın tanıtımına da büyük katkı sunan, zirve boyunca gösterdikleri hoşgörü ve eşsiz misafirperverlik için Ankaralı hemşerilerime gönülden teşekkürlerimi sunuyorum.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesinin ardından sosyal medya hesabından yazılı bir mesaj paylaştı. Zirvenin dünya dengeleri açısından kritik bir süreçte gerçekleştiğini hatırlattı. İttifakın daha güçlü ve hazırlıklı hale getirilmesinin öncelikli başlıklar arasında yer aldığını belirtti. Türkiye'nin küresel dönüşümün tam merkezinde NATO'nun en güçlü aktörlerinden biri olduğunu vurguladı.
3: Türkiye olarak biz de sahip olduğumuz tecrübe, askeri kabiliyet ve gelişen savunma sanayisi altyapımızla bu sürece en güçlü katkıyı sunmaya devam edeceğiz. Türkiye yalnızca ev sahibi ülke değil, ittifakın savunma, diplomasi ve kriz çözme kapasitesine doğrudan katkı sunan kilit bir müttefiktir.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la yaptığı görüşmelere ilişkin de olumlu mesajlar paylaştı. Kaan uçağı ve F-35 programına ilişkin beklentileri dile getirdi.
3: Özellikle zirve vesilesiyle ülkemize resmi ziyaret gerçekleştiren kıymetli dostum, ABD Başkanı Sayın Trump'la gerçekleştirdiğimiz yapıcı ve verimli görüşmelerin, milli muharip uçağımız Kaan ve F-35 programı başta olmak üzere, savunma sanayisi alanında ülkemizin beklentilerine uygun, somut neticelere vesile olacağını inanıyorum.
2: Erdoğan, savunma harcamalarının 2030'dan önce %3,5 seviyesine çıkarılacağı taahhüdünü yineledi. Çelik Kubbe projesi için hava ve füze savunma kabiliyetlerine 24 milyar dolar ilave bütçe ayrıldığını da açıkladı. Bölgesel gelişmelere ilişkin de net mesajlar verdi.
3: Ayrıca belirtmek gerekir ki Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşında barış için iletişim kanallarını açık tutarken, İran-ABD sürecinde itidal, diplomasi ve kalıcı barışı, Gazze, Lübnan ve Libya başlıklarında da ateşkes, istikrar ve çok taraflı işbirliği yaklaşımını savunmaya devam etmektedir.
1: Zirve bitti ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğunluğu, yoğun programı bitmedi. O program Ankara'dan artık İstanbul'a taşındı diyebiliriz. Bugün İstanbul'da peki programında neler var? Öğrenelim söz Eda Nur Karaloğlu'nda.
4: Evet, Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi sonrası gözler İstanbul'a çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün temaslarını İstanbul'da gerçekleştirecek ve oldukça yoğun bir programının olduğunu da söyleyebiliriz. İlk olarak ilk programı saatler 14.30'u gösterdiğinde Milli Savunma Üniversitesi'nde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'ne katılacak. Aynı zamanda burada dereceye giren subaylara hem diplomalarını takdim etmesi hem de hitaplar gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Programın ikinci aşamasında ise gözler Vahdettin Köşkü'nde olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saatler 17'yi gösterdiğinde Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Nyuma Boka ile bir araya gelecek. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin masaya yatırılması bekleniyor. Aynı zamanda ekonomi, ticaret ve yatırım başta olmak üzere işbirliği alanlarının da ele alınması bekleniyor. Tabii programın en kritik aşaması akşam saatlerinde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saatler 18.30'u gösterdiğinde yine Vahdettin Köşkü'nde

0: Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ı kabul edecek. Kabulün ardından da çalışma yemeği gerçekleştirilecek. Tabii özellikle İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ediyor. Bu nedenle de bu kabulden öne çıkan başlıklarda önemli mesajların verilmesi bekleniyor. Elbette ki Türkiye ile Lübnan arasındaki ikili ilişkiler de masaya yatırılacak. Özellikle Lübnan'ın Türkiye'nin Lübnan'ın egemenliği ile toprak bütünlüğüne verdiği desteğin de bu görüşmelerde ele alınması bekleniyor. Tabii tekrar hatırlatacak olursak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazının ardından yoğun bir programda onu bekliyor. Özellikle Cuma namazının ardından saatler 14.30'u gösterdiğinde Milli Savunma Üniversitesi'ndeki Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'ni gerçekleştirecek. Ardından Vahdettin Köşkü'nde de önemli iki diplomatik teması gerçekleşecek. Biz de gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım.
1: Şimdi gelelim Rusya-Ukrayna meselesine ama biraz aslında bu meseleye Donald Trump başlığı üzerinden yapalım. Çünkü Donald Trump'ı hatırlayın. Oval Ofis'te Zelenskiy ile bundan aylar önce bir araya geldiğinde hani kelimenin tam anlamıyla Zelenskiy'i dünyanın gözü önünde rezil etmişti. Ama Ankara'daki zirvede bambaşka bir tablo ortaya çıkardı. Bambaşka bir tablo çizdi. Diyor ki Zelenskiy için adamın elinde meğerse kozlar varmış. Rusya'nın topraklarının derinlerinin Ukrayna tarafından vurulmasını destekliyorum. Şimdi Donald Trump bu sözleri söyledi Zelenskiy için. Ama bir diğer yandan da oysaki zirve sonrasında çarşamba günü akşamı gibi Donald Trump'ın Putin'i arayacağı söyleniyordu, bekleniyordu. Şu ana kadar gelen bilgilere göre o aramada olmamış. Bununla da kalınmadı. Zirveden Ukrayna tarafına 2026 ve 2027 yılları için toplamda 140 milyar dolarlık askeri destek kararı çıktı. Bununla da kalınmadı. Patriot füzelerinin üretim lisansı da Ukrayna'ya veriliyor Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Yani Ukrayna'nın şikayeti şuydu. Ya biz mühimmat gelmediği için, füze gelmediği için kendimizi koruyamıyoruz, savunamıyoruz, saldıramıyoruz. Biz üretirsek bunu daha çabuk yaparız. Buna da tamam denildi Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Bu kadar çok durum Ukrayna lehine olunca Rusya tarafını bu tablo sinirlendirdi, öfkelendirdi. Cephede ise karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya Ankara'daki NATO zirvesinden umduğunu bulamadı. Trump Kiev'e bu kez farklı yaklaştı. Ukrayna'nın Rus topraklarının derinliklerini vurmasını desteklediğini belirtti. Trump'ın gerekirse Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge ilan edebiliriz çıkışıysa Moskova'yı öfkelendirdi. Zelenskiy Ankara'dan mutlu ayrıldı. ABD'den Patriot hava savunma sistemlerinin ilk partisinin haftaya geleceğini söyledi. Zelenskiy ayrıca Avrupa ülkeleriyle ortak bir füze savunma ağı kurulmasını öngören Freya projesinin detaylarını yakında Paris'te düzenlenecek bir zirvede tanıtacaklarını açıkladı. Moskova'da öfke hakim. Trump-Putin görüşmesi gerçekleşmedi. Kremlin ayrıca Trump'ın uçuşa yasak bölge önerisinin ABD'yi ihtilafın doğrudan tarafı yapacağı uyarısında bulundu. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise daha sert konuştu. Batı'ya karşı iyi niyet varsayımı bitti dedi. Cephede de saldırılar sürüyor. Ukrayna Rusya'ya 350'den fazla İHA ile saldırdı. Moskova çok sayıda İHA'yı düşürdüklerini açıkladı. Ancak düşen İHA parçaları Rusya'nın enerji ve lojistik altyapısını vurdu. Krasnodar'daki İlski petrol rafinerisinde, Rostov'un Azov kentindeki petrol deposunda ve Taganrog limanında büyük yangınlar çıktı. Rus ordusu misilleme olarak Ukrayna'nın Zaporojya kentindeki bir akaryakıt istasyonunu İHA ile vurdu. Saldırıda 5 sivil yaralandı. Avrupa Parlamentosu Türkiye'ye ve Kıbrıslı Türklere yönelik provokatif bir karar aldı. Ankara'dan tepki var. Dışişleri Bakanlığı kararı kınadı. Kararda 1974'te yaşanan olayların kadınlar ve kız çocukları üzerindeki etkilerine odaklandı. Kararda toplumsal cinsiyet temelli ihlallerin sonuçlarının tanınması çağrısı yapıldı. Türkiye'nin hukuki sorumluluğuna ilişkin değerlendirmelere yer verildi. Girişime Ankara'dan tepki

gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaptı. Avrupa Parlamentosu'na kabul edilen Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik asılsız ve akıl dışı iddialar içeren karar yok hükmündedir dedi. Bakanlık açıklamasında alçakça iftiralar barındıran söz konusu karar Avrupa Birliği'nin ve özellikle Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak belirli çevrelerin güdümüyle benimsediği yanlı ve çarpık yaklaşımın son örneğini teşkil etmektedir ifadesini kullandı. Açıklamada Avrupa Birliği kurumlarının Kıbrıs meselesine yönelik tarihi gerçekliklerden ve tarafsızlıktan gittikçe uzaklaşan bir yaklaşım içine girmesinin endişe verici bulunduğu kaydedildi.

0: NATO zirvesinden önce gündem Türkiye'de CHP'de yaşananlardı biliyorsunuz. Bir yandan koltuk kavgası, çift başlılık, kim gelecek, kim gidecek, yeni parti kurulacak mı, ihraç edilenler, tartışmalar bu eksende devam ediyordu. Tüm bunlara bir NATO zirvesi arası verilmişti, haber anlamında bunu söylüyorum. Ama şu anki tabloya dönüp baktığımızda bugün MYK'yı toplayacak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Peki ne bekleniyor bu MYK'dan? Yine tartışmalı kararlar çıkma ihtimali var mı acaba? Soralım, sözü hemen Ahmet Taner Işıldağ'a verelim. Taner merhaba, bugün MYK'yı toplayacak Kemal Kılıçdaroğlu. Ne bekleniyor bu MYK'dan? Sence yine yeni bir tartışmalı karar durumu yaşanır mı?
1: Pelin Aslan, sizin de ifade ettiğiniz gibi bir CHP'de olan olaylara en azından bizim gözümüzden bir NATO arası verilmişti. En son 30 Haziran'da MYK toplanmıştı ve oldukça radikal kararlar alınmıştı. En azından Özgür Özel tarafına göre radikal kararlar alınmıştı. Bugün de yine biz ciddi kararların alınmasını bekliyoruz. Saatler 14'ü gösterdiğinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında MYK toplanacak ve yine hedefte il başkanları olacak. Hangi il başkanlıkları düşünülüyor? Trabzon, Giresun, Tokat ve Zonguldak il başkanlıklarının değiştirilmesi bekleniyor, görevden alınması bekleniyor. Onun haricinde de aslında 30 Haziran'da MYK toplanmıştı demiştik, hatırlıyorsunuz. Bununla alakalı olarak 30 Haziran'daki MYK'da belediye başkanlarına yönelik de bir özel inceleme kurulmuştu daha öncesinde. Bu özel inceleme kurulunun raporunun da yine bu hafta gelmesini bekliyoruz biz. O yüzden sadece il başkanı değil, belediye başkanlarıyla alakalı olarak da bir güncelleme yaşanmasını bekliyoruz. Tabii bu kararlar neden alınıyor? Yani Kemal Kılıçdaroğlu özellikle parti içerisindeki rüşvet ve yolsuzluk iddialarının tamamen arındırmak için bu kararlarını aldığını söylüyor. Hatta Eylül ayına kadar 50 il başkanının da görevden alınması bekleniyor. Şimdi 30 Haziran'daki MYK'da oldukça fazla il başkanı görevden alındı. Halil Aslan, bir hatırlatmakta fayda var. Toplam 26 il başkanı görevden alındı. Ağrı, Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu diye devam ediyor. Ama bunlardan 26'sından 7'si Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Hangi illerdi bunlar? Denizli, Muğla, Eskişehir, Tunceli, Sinop, Kars, Düzce. Şimdi Sinop, Kars ve Düzce il başkanları özellikle sosyal medyadan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik alay içerikli videolar paylaşmışlardı. Bundan dolayı da görevlerinden alındılar ve Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiler. Dediğimiz gibi Eylül ayına kadar bu sahnelerin daha da artmasını bekliyoruz biz. Tabii yani biz NATO arası verdik dedik ama CHP'nin içerisinde yine o iki ayrım devam ediyor hala. Hatta şöyle bir şey söyleyeceğim. Özgür Özel tarafının CHP Genel Merkezi'ndeki Yüksek Disiplin Kurulu üyesi olan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül. Her Yüksek Disiplin Kurulu'nun ihraç kararına, yani tedbirli ihraç kararına şerh düşen bir isim. Bir açıklama yaptı. Demişti ki Yargıtay tarafından bozulmazsa mutlaklıktan davası Allah'ın izniyle 21 Temmuz'dan sonra yeni bir güneş doğacak dedi. 111 milletvekilinden 100'e yakınıyla yeni bir oluşum olursa bütün hukuki yolları denedikten sonra yeni oluşumun düğmesine basacağız demişti. Özgür Özel de yine 100 milletvekilinin kendisiyle olduğunu iddia etti ve bu yolu büyük ihtimalle de biz göreceğiz. Yeni bir parti kurulacak ve Özgür Özel tarafı geçecek. Tabii milletvekillerinin durumu ne olacak? Geçecekler mi, geçmeyecekler mi? Burası hala bir büyük bir soru işareti olarak yer alıyor. Tabii Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilenler var dedik Elin Aslan. Yani kaç kişi şimdiye kadar sevk edildi? Buna bir sayısını bir verelim. Şimdi ilk başta 9 milletvekili sevk edildi. Tedbirli ihraç sistemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na. Bunların içerisinde Özgür Özel'in A takımı var. İşte Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır. Bu tarz isimler var. Yine iki belediye başkanı, iki eski belediye başkanı da yine Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Bunlardan birisi Bolu Belediye Başkanı, eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan. Diğeri ise Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer'di. Bu iki isim de, yani Bolu Belediye Başkanı özellikle rüşvet irtikap suçuyla yargılanıyor. Şu an itibariyle tutuklu. Mezitli Belediye Başkanı ise Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışmayan hareketler sergilemişti. Yine bir restoranda, lokantoda alkollü olup bir kadına yönelik girişiminden sonra. Yine hakeza 14 il başkanı şu an itibariyle Yüksek Disiplin Kurulu'nda. Bunların üçü eski il başkanı. Yine bugün de biz dediğim gibi il başkanlıklarının değişmesini bekliyoruz. Disipline sevk edilenler olacak. Geçtiğimiz hafta 26 oldukça yüksek bir rakam. Bugün biz 4 il başkanı saydık ama bunu daha da artabilir yani. Bunu da ifade edelim. Aynı zamanda son karar ne zaman verilecek diye bakalım. Son karar şu zaman, en azından bizim edindiğimiz bilgiler bu yönde. 13 Temmuz'da Yüksek Disiplin Kurulu tekrar toplanacak. Ve bu kez toplandığında nihai kararını verecek. Şimdi Yüksek Disiplin Kurulu şu zamana kadar 3 kez toplandı ve tedbirli ihraç isteminin itirazları görüştü. Bu itirazlar reddedildi. Nihai kararsa 13 Temmuz'da verilecek. Az önce saydım, 9 milletvekili, 2 belediye başkanı, 14 il başkanı. 13 Temmuz'da nihai kararın verilmesi bekleniyor. Yani bu isimler
2: partiden tamamen ilişkiyi kesilsin mi, kesilmesin mi? Bunun kararı verilecek ve biz ilerleyen günlerde göreceğiz. Tabii Eylül ayına kadar dedik 50 il başkanının da görevden değişmesi gerekiyor. Yani aslında Kemal Kılıçdaroğlu il başkanlıklarını komple yenileyecek. Çünkü eski il başkanlıklarının sakat olduğunu düşünüyor. Yani sakat derken tabiri caizse söylüyorum bunu. İradenin sakatlandığını düşünüyor ve yeni kurultay için ki Eylül ayında da kurultaya gitmeyi düşünüyor Kemal Kılıçdaroğlu. Bununla alakalı da hazırlıklar tamamlandı ve bir takvim belirlenecek ilerleyen günlerde. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun tamamıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde kendi söylemiyle arınmış, yenilenmiş bir şekilde kurultay düzenleyeceği iddia ediliyor Eylül ayından sonra. Tabii bir de mutlak tutan tartışması vardı biliyorsunuz. Bununla alakalı Özgür Özel tarafından da bir itiraz vardı. Yani bu mutlak tutan kararı tam net değil diye mahkemeye bir itiraz yapmıştı. Yine 30 Haziran'da bununla ilgili de mahkeme açıklama yaptı ve dedi ki Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi mutlak tutan kararının yeterince açık olduğunu belirtti ve herhangi bir şekilde tazvi açıklamaya gerek yok ifadesini kullandı. Bugün 14'te toplanacaklar, MYK toplanacak. Saat 16 veya 17'de de bir açıklama bekliyoruz biz. Onu da takipte olacağız Elin Aslan.
0: Teşekkür ediyoruz. Sözü alalım şimdi Taner'dan. Ada Kahriman'a şöyle bir dönelim. İki başlık üzerinden Ada Kahriman'a döneceğiz. Birincisi CHP'nin Hileli İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin davada bugün önemli bir gelişme yaşandı. Nedir o gelişme diye soracağız. Ama bunun yanı sıra CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'nda gece saatlerinde bir poster krizi yaşandı. Ne oldu? Onu da öğrenelim. Sözü hemen Ada'ya verelim. Ada, iki başlığın cevaplarını senden dinliyoruz. Söz sende.
3: Pelin Aslan, burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul 38. olağan il kongresi davasında buradaki duruşma, bir sonraki duruşma iptali istemiyle açılan davada bir sonraki duruşma 16 Ekim 2026 tarihine ertelendi. Tabi burada saat 11'de görülecek bir sonraki duruşma. Bugün görülen duruşma 5. duruşmasıydı. 6. duruşma 16 Ekim tarihinde görülecek. Aynı zamanda şunu da belirtelim, Gürsel Tekin görevine devam edecek. Şimdi geriye dönüp baktığımız hatırlayacağınız üzere Eylül ayında burada İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan İstanbul İl Kongresi iptal edilmişti. Özgür Çelik ve yönetimi görevden uzaklaştırılmıştı. Gürsel Tekin'le beraber 5 kişilik bir heyet görevlendirilmişti. Bugün görülen davadaysa şunu belirtelim, yani karşı tarafta davacı olan tarafta Özlem Erkan bulunuyordu. Ancak davalı olan taraftaysa iki farklı görüş ayrılığı vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığının görevlendirdiği bir avukat bulunuyordu. Aynı zamanda bununla birlikte Özgür Çelik'in görevlendirdiği bir avukat bulunuyordu. Mahkeme heyeti burada tedbir kararının değiştirilmesi yönünde, buradaki bu konuda değiştirilmesi konusunda celse arasında beyanda bulunmaları için taraflara 2 haftalık süre verdi. Aynı zamanda burada Ankara 36. Hukuk Dairesi'nce hukuk dairesinin kararının Yargıtay'dan dönüşünün beklenmesine de karar verdi. Bununla birlikte ise İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dosyanın akıbetinin de sorulmasına karar verdi. Duruşmayı 16 Ekim tarihine erteledi. Şimdi dün sizin de belirttiğiniz gibi burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sarıyer'de bulunan İstanbul İl Başkanlığı'nda bir poster krizi yaşandı. Hareketli dakikalar yaşandı dün akşam. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'nın daki ekip burada İstanbul İl Başkanlığı'na gitti. Asılı olan Ekrem İmamoğlu'nun posterini aşağı indirdi. Daha sonra da Kemal Kılıçdaroğlu'nun burada kendi posterini astılar. Daha sonra gece saatlerinde ise buradaki Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları ekibi geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı'na Kemal Kılıçdaroğlu'nun posterini indirdi. Tekrar Ekrem İmamoğlu'nun posterini astı. Bu şekilde de aslında bir kriz, poster krizi yaşandı dün Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sarıyer'de bulunan İstanbul İl Başkanlığı'nda. Belirtelim, burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan dava, davanın bir sonraki duruşması 16 Ekim tarihine ertelendi. Saat 11'de görülecek 6. duruşması. Gürsel Tekin de görevine devam edecek Elin Aslan.
0: Adadan söz alalım. İmamoğlu suç örgütü davasında ara karar açıklandı. Ona da bir bakalım. Şimdi hangi kararlar verildi? Talepler var mahkemeden. Bu taleplerden biri İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında alınan tüm Sayıştay raporları talep edildi. Belediyeler belirli aralıklarda işte harcamaları denetlenir, kontrol edilir. Bir usulsüzlük, yolsuzluk var mı diye. Ve bu kapsamda da Sayıştay raporlarını talep etti mahkeme. Ne olup ne bittiğine bakacak bu denetimlerde. Bir de İmamoğlu'nun kullandığı jammer cihazlarına ilişkin de emniyet ve İBB'den bilgi istedi.
4: İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi ara kararında 6 sanığın tahliye gerekçesine yer verdi. Sanık Ekrem İmamoğlu'nun bir otelde güvenlik kameraları bantlanarak yaptığı görüşmede kullandığı jammer cihazlarına ilişkin de önemli kararlar alındı.
5: Bu valizlerin içerisinde şu şekilde gördüğünüz gibi sinyal kesiciler var.
4: Mahkemenin ara kararında Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İnan Güney, eski İsfalt Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş, Kültür AŞ Plan ve Organizasyon Müdürlüğü Şefi Metin Bal, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, eski Medya AŞ çalışanı Ceyda Kıryak ve İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay'ın tutuklu geçirdikleri süreye dikkat çekildi. Mevcut delil durumu ve bazı sanıkların sağlık durumlarının birlikte değerlendirildiği belirtildi. Mahkeme, tutuklama tedbirinin bu aşamada ölçülü olmayacağını kaydetti. Bu gerekçelerle 6 sanığın yurt dışına çıkış adli kontrol tedbiriyle tahliyesine hükmedildi. Mahkeme ayrıca tutuksuz sanıkların savunmalarının alınabilmesi amacıyla bir sonraki celsede hazır bulunmalarını karara bağladı. Sanıklar Ali Gül, Emrah Bağdatlı, Hakan Karademir, İbrahim Bülbüllü, Mertan Açıl, Murat Gül İbrahimoğlu ve Sedat Gündüz hakkındaki tutuklanmaya yönelik yakalama emirlerinin devamı da kararlaştırıldı. Tüm sanıkların HTS kayıtlarının ham halinin dosyaya gönderilmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına karar verdi. 2014 yılından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında alınan tüm Sayıştay raporları da mahkeme tarafından talep edildi. Yargılamaya konu olan jammer cihazlarına ilişkin de bir dizi karar alındı. Cihazların İBB envanterine kayıtlı olup olmadığının bildirilmesi için İBB'ye müzekkere yazılması kararlaştırıldı. Mahkeme, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne de müzekkere yazılarak kimlerin jammer kullanabileceği hususunun bildirilmesini istedi. Sanıklar hakkında tutukluluk incelemesinin 6 Ağustos'ta dosya üzerinden değerlendirilmesi kararlaştırıldı. Davanın bir sonraki duruşması 17 Ağustos'ta yapılacak.
0: Şimdi CHP kasasından 1 milyar liraya yakın paranın CHP'ye yakın basın mensuplarına, yandaşlara dağıtıldığına dair iddialar vardı daha önce de. Bunlar yeniden ortaya çıktı, yeniden tartışılıyor, konuşuluyor. Bunun üzerinden şöyle bir fotoğraf çekti haber merkezimiz. Analiz Haber geliyor.
6: Savunma Sanayi Başkanlığı beni de davet etti. TUSAŞ'ta bir resepsiyon düzenlendi. NATO zirvesi çerçevesinde beni de davet ettiler sağ olsunlar. İsmail Saymaz'la da karşılaştım orada. İsmail Saymaz'ı da davet etmişler.
7: CHP'li gazeteci Nevşin Mengü TUSAŞ'taki etkinlikten söz ediyor ve orada çalışan mühendislerin bir sitemini iletiyor.
6: Özellikle bir tane mühendis arkadaş bana şunu söyledi. Dedi ki ya Nevşin Hanım lütfen, hem de öyle dedi yani, bizim tarafa bunu anlatır mısınız? Benim eşim dostum bile diyor ki ya işte var mı gerçekten bizde o SİHA'lar? Hani bu yandaş basın atıyor değil mi?
7: Buraya kadar şaşırtıcı bir durum yok. Ancak sonrası gerçekten ilginç. Zira CHP'li gazeteci Nevşin Mengü muhalif kesimdeki bu durumu dahi Erdoğan'a gönül veren gazetecilere bağlıyor.
6: Ya şimdi bu tabii yandaş basın değil.

0: dediğimiz iktidara yakın yorumcular, efendim, kanaat önderleri her şeyi gereksiz gereksiz o kadar orantısız övüyorlar ki alakalı alakasız. Her şeyi öyle bir övüyorlar ki savunma sanayinde de bir şeyin haberini yaptıkları zaman bu sefer muhalif kamuoyu ne diyor? Bunlar gene atıyor herhalde diyor. İşte.
1: Hadi şu baldızı bu mahalleye batırırken iğneyi kendi mahallesine batırsa yine bir nebze. Ancak sanki tok fabrikası yok, kızıl elma maket, Akıncı 5-10 profil üstünde duruyor. Kaan'ın motoru yok, tekerine motor takmışlar, tartar gidiyor diye yayınlar yapan, memlekette yapılan her işi karalayan, küçümseyen, kendi mahallesi değilmiş gibi davranmasına ne demeli?
2: Keza uçak meselesinde. Bir tane uçak çıkıyor, karada tar tar tar tar tar tar gidiyor. Yani motorla mı gidiyor, tekerleklerine motor koymuşlar, onunla mı, bilmiyoruz bunu.
3: Zaten bu uçakla görüyorsunuz şeylerin üstünde bu maket. Yani bunu saçtan, işte tahtadan, şundan bundan yapmışlar veya karbondan boyatmışlar üstüne. Milleti kandırmanın anlamı yok.
4: Bu maket mi İsa Bey?
1: Üstelik dünya değişiyor. Bu kafa hiç değişmiyor. Bakın CHP medyasının amiral gemilerinden birisi olan Cumhuriyet Gazetesi ne hale düşmüş. NATO zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaray için attıkları manşet bu. Suriye'deki HTŞ yönetiminin lideri Ahmet Şara, NATO zirvesine katılmak üzere Ankara'ya geldi. Yani Cumhuriyet Gazetesi diyor ki Şara Birleşmiş Milletler'de kürsüye gelmiş olsa da NATO zirvesinde Erdoğan ve Trump'la görüşse de tüm ülkeler onu meşru Suriye Cumhurbaşkanı olarak görse de bizim için fark etmez. Bize göre Şara terör örgütü HTŞ'nin yöneticisidir. Bu gazetecilik değil, tam anlamıyla ideolojik körlüktür. Meseleyi dağıtmayalım. Zira işte bu ideolojik körlük CHP'li seçmeni öyle bir zehirledi ki memleketin eserleriyle gurur duymayı bir utanç vesilesi haline getirdiler. Yani gerçeklikten koptular.
3: Mesela siz bugün Halk TV seyrederseniz, Sözcü gazetesinde okursanız veya Tele1 seyrederseniz, Cumhuriyet gazetesi okursanız dersiniz ki ya AKP bitmiş ya, CHP ilk seçimde %90'la seçimi kazandı. Değil mi? Çünkü neden? Siz gazetecilik yapmanız gerekirken aslında kendi kişisel menfaatleriniz gereği halka yalan söylüyorsunuz. Halka yalan söylüyorsunuz.
1: İktidar ve muhalefet medyası arasındaki en büyük fark da bu. Bu mahallede çalışanlar tam bağımsız Türkiye mücadelesine inandıkları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyor ve destekliyorlar.
5: Şunu göstermek istiyorum özellikle. Bu Sözcü Gazetesi, bugün çıkan Sözcü Gazetesi. Değerli izleyiciler, sizlere bir mesajı vardı Sözcü Gazetesi'nin. Özellikle AK Parti seçmenine bir sözü vardı ve şunu söylüyordu. Oy kullanmaya giderken yanınıza almayı unutmayınız diye bir beyin fotoğrafıyla Sözcü Gazetesi çıkmıştı. Sözcü Gazetesi'nin sözünü dinledi AK Parti seçmeni özellikle. Beynini de yanına alarak gitti, oyunu kullandı ve %50 oranında bir kullanarak, oylarını kullanarak AK Parti'yi istikrarı seçti. Milli iradeye evet dedi. Gazeteyi şöyle kenara koyalım. Devam edelim.
1: CHP medyasında ise mesele iktidara gelmek ya da tam bağımsız Türkiye mücadelesi vermek değil. Tamamen duygusal. CHP iletişim koordinatörü Ali Haydar Fırat'ın CHP kasasından ödendiğini açıkladığı 953 milyon liralık liste bu açıdan manidar gerçekten.
6: Şimdi mesela Halk TV'ye 779 milyon 220 bin lira verilmiş. Bu partinin resmi kaydıdır.
7: Resmi kaydı. 778 evet. milyon.
6: Hayır, 79 milyon 220 bin lira verilmiş.
7: 79 milyon.
6: Evet. Örneğin sosyal medyada Yurttaş Medya Reklam Şirketi diye bir şey var. Buna 2 milyon 406 bin lira verilmiş.
1: Üstelik bunlar sadece CHP kasasından CHP medyasına trollere akıtılanlar. Şimdi soru şu, Saracane medyası diye gündeme gelen bu kitleye örtülü ödemeler de yapıldı mı?
8: Ama Şaban da artık lakabını söyleyebilir miyim Şaban? Kızmazsın değil mi?
4: Yo, ne lakabı?
8: Saraçhane Bülbülü diyorlar Şaban'a.
1: Ne diyelim? Takdir milletin elbette.

0: Aselsan ve Roketsan'la Hisar A ve Hisar O hava savunma sistemleri için 1.47 milyar avroluk ilave seri üretim sözleşmesi imzalandı.
1: Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün, Gökvatan savunması için yeni adımı duyurdu. Aselsan ve Roketsan'la Hisar A ve Hisar O hava savunma sistemleri için ilave seri üretim sözleşmeleri imzalandı. Sözleşmenin toplam değeri 1,47 milyar avro olarak açıklandı. (18 Şubat 2026) tarihli SSİK kararları doğrultusunda imzalar atıldı. Hisar A ve Hisar O projelerinin seri üretim kapasitesi genişletildi. Türkiye'nin katmanlı hava savunma mimarisine yeni bir halka daha eklendi. Görgün, çelik kubbe vizyonuna dikkati çekti. NATO çerçevesindeki taahhütler kapsamında hava savunma kabiliyetleri güçlendiriliyor. Türkiye, Gökvatan savunmasında çok katmanlı yapıyı daha da derinleştiriyor. Türk savunma sanayi son 23 yılda büyük bir ekosisteme dönüştü. 4000'in üzerinde şirket ve 100 bin kişilik mühendis ve teknisyen gücü sahada yer aldı. Yerli ve milli projeler kaynağın ülkede kalmasına, istihdama ve sanayi kapasitesine katkı sundu.

0: CHP'li Çiğli Belediyesi bu kez dolandırıcılık skandalıyla çalkalanıyor. Şöyle ki iddiaya göre 165 işçinin maaşından yıllarca BES için yani bireysel emeklilik için kesinti yapıldı. Ancak işçiler bankaya gidince adlarına ne bir BES sözleşmesi ne de bir hesap gördü.
1: CHP'li Çiğli Belediyesi'nde yeni bir skandal ortaya çıktı. Belediye şirketi Çiğli Gıda'da çalışan 165 işçinin maaşından yıllarca bireysel emeklilik sistemi gerekçesiyle kesinti yapıldı. Ancak bir işçinin bankaya giderek BES birikimini öğrenmek istemesiyle adına herhangi bir BES sözleşmesi bulunmadığı ortaya çıktı. Biraz daha araştırma yapılınca aynı durumun diğer çalışanlar için de geçerli olduğu iddia edildi. İşçiler belediye kadrosuna geçirilirken kendilerine alacağım yoktur ibaresi bulunan belgelerin imzalatıldığını anlattı. Bununla birlikte Ocak ayına ait maaşlarının da hala ödenmediğini söyleyen çalışanlar kesilen paraların akıbetine ilişkin açıklama bekliyor. Belediye yönetimi ise sorunu en kısa sürede çözeceğiz yanıtı verdi. İşçiler ise yıllardır maaşlarından yapılan kesintilerin nereye gittiğinin açıklanmasını ve mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyor. Çiğli Belediyesi daha önce de işçi çıkarmaları ve maaş krizleriyle gündeme gelmişti. Bu son iddia ile birlikte gözler şimdi CHP'li belediyenin konuya ilişkin yapacağı açıklamaya çevrildi.
0: Tunceli'de kaybolduktan 6 yıl sonra cinayete kurban gittiği belirlenen Gülistan Doku. Şimdi soruşturma devam ediyor. Devam ederken Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Gülistan'ın sosyal medya hesaplarına yönelik inceleme talimatının 13 gün geciktirildiğini söylüyor. Ve bu süreçte dijital verilerin silindiğini iddia ediyor.
2: Altı yıl önce kaybolan ve cinayete kurban gittiği belirlenen Gülistan Doku soruşturması devam ederken yeni bir iddia gündeme geldi. Doku'nun ailesinin avukatı Ali Çimen, Gülistan Doku'nun sosyal medya hesaplarına yönelik inceleme talimatının 13 gün geciktirildiğini, bu süreçte hesaplardaki dijital verilerin silindiğini ileri sürdü. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan avukat Ali Çimen paylaşımında Gülistan Doku'ya ait sim kartın baş şüpheli olarak gösterdiği T. Sonel tarafından siber çeteye gönderildiğini ve Doku'nun sosyal medya hesaplarında veri silme ile yükleme işlemlerinin 18 Ocak 2020 tarihinde tamamlandığını iddia etti.
3: Tamam.
2: Avukat Çimen paylaşımında siber çetenin işi bittikten sonra

0: Tunceli Başsavcılığı aynı gün yani 18 Ocak 2020 saat 16'da maktulün sosyal medyasının araştırılması talimatını verdiği ifadelerini kullandı. Araştırmanın da Tunceli Emniyet Müdürlüğü tarafından yerine getirildiğini söyleyen avukat Çimen, organize saf bir kötülükle karşı karşıyayız dedi. Gülistan Doku soruşturması kapsamında 12 zanlı tutuklanmıştı. Doku cinayetinin zanlısı Umut Altaş'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki duruşması ise 21 Temmuz'a ertelendi.
1: Dedi ki evet babam da biliyor.
2: Türkay'ın arabasında.
1: Herhalde sarı saltıklı yatıyor. Çünkü orada bizi orada çok turlarken oraya bakarken böyle göz ucuyla bakarken oraya da onu yakaladım o sıra onu hatırlıyorum.
0: Erzurum ve Tunceli'deki adli merciler kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suçluyu kayırma ve yargılamayı etkilemeye teşebbüs iddialarına ilişkin incelemelerini titizlikle sürdürüyor.
3: Kırmızı bültenle aranan 29, ulusal seviyede aranan 25 olmak üzere toplam 54 suçlu yurt dışında yakalandı. Şüpheliler Gürcistan, Almanya, Azerbaycan ve Fransa dahil 12 ülkeden Türkiye'ye getirilecek.
4: Türkiye'nin aradığı 54 suçlu yurt dışında yakalandı. 29'u kırmızı bültenle 25'i ulusal seviyede aranıyordu. Şüpheliler 12 farklı ülkeden Türkiye'ye getirildi. Operasyonlar Gürcistan, Almanya, Azerbaycan ve Bulgaristan başta olmak üzere birçok ülkede yürütüldü. Avusturya, Ekvador, Fransa, Hırvatistan, Kazakistan, Mısır, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'da sürece dahil oldu. Yurt dışına kaçan şüphelilerin izi adım adım sürüldü. Emniyet Genel Müdürlüğü, Interpol, Europol Daire Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı süreci koordine etti. KOM, istihbarat, narkotik, siber, asayiş ve TEM birimleri ortak çalışma yürüttü. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle temas kuruldu. Arananlar arasında organize suç örgütü üyeleri ve zehir tacirleri de yer aldı. Haklarında arama kararı bulunan şahıslar yakalandı. İade süreçleri tamamlanarak Türkiye'ye getirildi.
3: Şimdi Rusya'dan, Kremlin'den önemli bir açıklama var. Türkiye ile S-400'leri görüşüyoruz diyor. Üçüncü ülkeye satışı için görüşmeler yapıldığını belirtiyor. Ama diyorlar ki bu çok hassas bir konu. Biraz aslında konuyu yakalayamayan izleyicilerimiz için de dinleyicilerimiz için de konuyu toparlayacak olursak hatırlatalım. Türkiye S-400'leri almış. Bu sebeple de katsa yaptırımlarını Amerika Birleşik Devletleri tarafından uygulanmış Türkiye'ye ve Türkiye F-35 programından çıkarılmış ve F-35 için verdiği para karşılığında uçaklarını da alamamıştı. NATO zirvesinde bu konuda gündeme gelmişti Erdoğan ve Trump arasında ikili görüşme sırasında. Ama tabii ortada bir S-400 meselesi var ve Türkiye'nin de bu S-400'leri başka bir ülkeye, üçüncü bir ülkeye satacağına dair iddialar vardı. Bugün basında da yer aldı. Şimdi buna ilişkin olarak Kremlin sözcüsü Peskov'dan bir açıklama var. Diyor ki Türkiye'nin elindeki Rus yapımı S-400 füze savunma sistemlerinin üçüncü bir tarafa satılması veya devredilmesi iddiaları ve bu yöndeki olası süreçler hakkında değerlendirmelerde bulunuyor. Satış olasılığını süper hassas bir konu olarak nitelendiriyor. Konuyla ilgili diplomatik kanalların açık olduğunu belirten Kremlin sözcüsü Türkiye ile bu görüşmelerin gelecekte de devam edeceğini vurguluyor. Rusya S-400 sistemlerinin satışında teknik verilerin gizliliği ve teknolojik güvenliği konularına büyük önem veriyor. Daha önceki açıklamalarında Türkiye ile yürütülen askeri teknik işbirliğinin hassas bilgilerin üçüncü taraflarla paylaşılmamasını öngören yasal yükümlülükler içerdiğini belirten Moskova bu konuda Türk tarafına güvenin tam olduğunun da altını çizmişti. Bunu da hatırlatalım, bir kez daha belirtelim. S-400 konusunun ne olacağı soru işaretiydi. Türkiye'nin bunu üçüncü bir ülkeye satabileceğine dair iddialar var. Ancak şunun altını özellikle çizelim. Türkiye'den, Ankara'dan buna dair bu saate kadar herhangi bir açıklama gelmedi. Tabii S-400'leri Rusya'dan almıştık. Satışı konusunda da bu noktada Rusya'yla da mutabık olunması gerektiği daha önce bu anlaşma yapıldığı zaman da dile getirilmişti. Ve Kremlin de diyor ki üçüncü bir ülkeye Türkiye'nin bizden satın aldığı S-400'leri satması için görüşmeler yapıyoruz. Ancak bu çok hassas bir konu diyor Kremlin. İstanbul'da organize suç örgütlerine yönelik peş peşe operasyonlar düzenlendi. Jandarma ve polisin iki ayrı soruşturması kapsamında gerçekleştirilen baskınlarda toplam 26 şüpheli yakalandı.

0: ise eş zamanlı baskın yapıldı. 8 şüpheli yakalandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Söylemez Kardeşler Organize Suç Örgütü'ne yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturmada örgüt üyelerinin ticari işletme sahipleriyle mal varlığı bulunan kişileri hedef aldığı, alacak verecek anlaşmazlıklarını arabuluculuk görüntüsü altında yönlendirdiği, taleplerin karşılanmaması halinde ise tehdit, baskı ve silahlı saldırılarla mağdurları para ödemeye zorladığı belirlendi. Bunun üzerine operasyonun düğmesine basıldı. İstanbul İl Jandarma ekipleri İstanbul, Ankara ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda biri cezaevinde bulunan 13 şüpheliden 8'i gözaltına alındı. Firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, fişekler, balistik yelek, yaklaşık 1 milyon 459 bin lirayla 39.200 euro ve 26.900 dolar ele geçirildi. Bir diğer operasyonun adresi ise İstanbul'un Anadolu yakası oldu. Sokak çetesine yönelik eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Şüphelilerin haraç almak amacıyla hareket ettikleri nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, silahlı tehdit ve genel güvenliğin tehlikeye sokulması gibi çok sayıda suça karıştıkları tespit edildi. Operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin karıştıkları bazı olayların güvenlik kamerası görüntüleri de soruşturma dosyasına girdi. Her iki operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürerken soruşturmalar çok yönlü olarak devam ediyor.
1: Ve LGS sonuçları açıklandı. Tercihler 13-27 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları da 5 Ağustos'ta duyurulacak.
2: LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden ilan edildi. Öğrenciler sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sonuç ekranından öğrenebilecek. Sonuç belgeleri öğrencilere posta yoluyla gönderilmeyecek. Bu yıl LGS merkezi sınavına 1 milyon 22.658 öğrenci için süreç yürütüldü. Sınav yurt içinde 81 il ve 920 ilçede yapıldı. Yurt dışındaysa 8 ülke ve 11 sınav merkezi devreye alındı. Sonuçların ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı son bilgilendirme kılavuzuna göre tercihler 13-27 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta açıklanacak. Öğrenciler toplamda 20 okul tercih yapabilecek. Yerel yerleştirmede en fazla 5 okul, merkezi sınavlı öğrenci alan okullarda en fazla 10 okul, pansiyonlu okullarda en fazla 5 okul tercih edilebilecek. Merkezi sınav puanıyla tercih yapmak için önce yerel yerleştirme tercihlerinin tamamlanması gerekecek. Tercih yaparken sadece puana bakılmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilere ve velilere yüzdelik dilime esas alın çağrısı yaptı. Okulun ulaşımı, yabancı dil imkanları ve okul iklimi de dikkate alınacak.
1: İslam medeniyetinin en kıymetli manevi miraslarından Mukaddes Emanetler Sergisi Aksaray'da ziyarete açıldı.
3: Mukaddes Emanetler Sergisi Aksaray'da ziyarete açıldı. Duygu yoğunluğu nedeniyle eserleri görenler arasında gözyaşlarını tutamayanlar oldu.
4: Bunları gördüğüme çok mutluyum.
3: İslam medeniyetinin en kıymetli manevi miraslarından Mukaddes Emanetler Sergisi Aksaray'da açtı kapılarını. Aksaray Belediyesi'nin yeni hizmet binasında açılan sergide Kabe örtüleri, sitare-i şerif, Kabe anahtarları, Hazreti Muhammed'e ait saçı şerif, sakalı şerif ve mukaddes emanetler sergilendi.
5: Hemşerilerimiz tarafından yoğun ilgi ve hürmet gören bu sergimiz 13 gün boyunca Aksaray hemşerilerimize sergisini açmış olacak ve gösterilmiş olacak ve hizmet etmiş olacak.
3: Asırlardır büyük bir hassasiyetle muhafaza edilen mukaddes emanetler taşıdıkları manevi anlamın yanı sıra İslam tarihinin köklü mirasını da günümüze taşıyor. Mukaddes Emanetler Sergisi 13 Temmuz Pazartesi gününe kadar vatandaşların ziyaretine açık olacak.
1: İlk saat dilimini noktalayalım. Araya gidiyoruz. Saat başındaysa buradayız, bekliyoruz.

0: Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Ankara'daki NATO zirvesinin yankıları sürüyor. Hem ABD'den hem Avrupa'dan peş peşe paylaşımlar geliyor. Zirvenin analizi için kim ne diyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği yerli üretim tabanca liderlerin ilgisini çekti. ABD ile İran arasındaki karşılıklı misillemeler de sürüyor. Çatışmalı ateşkeste son durum ne? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger ve uluslararası ilişkiler uzmanı Doçent Doktor Halit Hamzoğlu cevaplayacak.

0: Sabahın karanlığından akşamın karanlığına çalışıyoruz. İyisini hak ediyoruz. Kendi evimizi alalım diye tasarruf ediyor, hesap yapıyor, iyisini bekliyoruz. Her şubesinde finans uzmanları faizsiz finansmanı sana şeffaflıkla detaylıca anlatmaya hazır. Arabanı, evini en doğru çözümlerle al diye Türkiye'nin iyi finansçıları artık seninle.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
2: Yayla'dan mısır, pirinç ve mercimek makarnaları. Adları havalı ama fiyatları bizim buralı. Hem vitaminli hem besleyici. Ay bir de lezzetli. Lezzetinden belli.
3: Yayla'dan geldi belli.
4: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
2: Yayla'dan mısır, pirinç ve mercimek.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.
2: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
5: Ziraat Bankası sunar.
6: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
5: Ziraat Bankası sundu.
7: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
8: Nasıl mı?
9: Zaman kaybetmek yok.
10: Hızlı vergi ödeme adımından... İşlem tamam.
7: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
11: Önce Halk, sonra bankayız, Halk Bank.
12: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
13: De böyle, Otobit'te.
14: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
15: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
16: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
15: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
11: Size Fuzuli uyar, uçarsın bu fiyatlara.
17: Şimdi Ajet Mobil'e gel, takvimdeki en iyi fiyatları gör, avantajlı uçak biletini hemen al.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi arafa iter.
1: Peki siz arafta mısınız?
0: Bu hafta Cumhurbaşkanı

0: Başkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular pazar 23.15'te 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. İkinci saate moderatörde başlıyoruz. Bir önceki saat dilimimizi yarıladığımızda bir son dakika bilgisi gelmişti. Rusya'dan, Kremlin'den bir açıklama vardı. S-400 Türkiye'nin vakti zamanında Rusya'dan satın aldığı S-400'lerin akıbetine ilişkin olarak. Çünkü üçüncü bir ülkeye Türkiye'nin bu S-400'leri satacağına dair bugün kimi iddialar vardı basında da, kimi yazarların köşelerinde kaleme aldıkları. Rusya, Kremlin buna dair bir açıklama yaptı. O açıklamanın detaylarını almak için Ankara'ya dönelim. Ahmet Taner Işıldak karşımızda. Taner merhaba, açıklamanın detaylarında ne deniyor? Açıklamayı yapan Kremlin'den kim?
1: Helin Aslan, şu sıralar biliyorsunuz S-400 konusu özellikle 7-8 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen NATO zirvesinden sonra pek sık dile getirilmeye başlandı. Hatta bununla alakalı olarak üçüncü bir ülkeye satışının gerçekleştirilmesi dahi konuşuluyor şu anda. Şimdi çok önemli bir isimden açıklama geldi. Türkiye'yle de ilişkileri iyi olan bir isimden geldi. Rusya sözcüsü Dmitri Peskov'dan geldi açıklama. S-400'lerle ilgili de bu metin. Şimdi biraz bu metnin detaylarına bakalım. Daha da irdelememiz gerekecek çünkü. Şimdi S-400 savunma komplekslerinin akıbetine ilişkin bir açıklama yapıyor ve şunları söylüyor Peskov. Rusya ve Türkiye'nin Ankara'nın envanterinde bulunan S-400 komplekslerinin olası yeniden satışı konusunda görüşmeler yapıldığını açıkladı. Bu konu zaten hali hazırda Türk makamları ile Rus makamları arasında diyalog halinde görüşmeler devam ettiğini biz öğreniyoruz. Türkiye'nin elindeki Rus yapımı S-400 füze savunma sistemlerinin üçüncü bir tarafa satılması veya devredilmesi iddiaları ve bu yöndeki olası süreçler hakkında değerlendirmelerde bulunan Peskov, satış olasılığını süper hassas bir konu olarak değerlendirdi. Şimdi süper hassas konu olarak değerlendirmesinin şeyini de devamında açıklayacak kendisi. Konuyla ilgili diplomatik kanalların açık olduğunu belirten sözcü, Türkiye ile bu görüşmelerin gelecekte de devam edeceğini vurguladı. Yani artık diyalog konularının açıldığını söyledi ve bu konuyla alakalı olarak önümüzdeki günlerde ciddi bir gelişme yaşanabilir. Aynı zamanda işte bu hassas bir konu olarak nitelenmesinin sebebi şu. S-400 sistemlerinin satışında teknik verilerin gizliliği ve teknoloji konularına büyük önem verdiğini söyledi. Şimdi biliyorsunuz bir kutuplaşma vardı dünyada öncesinde. Rusya, ABD, NATO vesaire. Şimdi Rusya da istiyor ki bu S-400'ler kendi nasıl olduğu için bunun teknik ve fiziki kabiliyetlerinin gizli kalmasını istiyor. İşte bu noktada da diplomasi kanallarına atıf yaparak bu görüşmelerin devam ettiğini söylüyor. Daha önceki açıklamalarında da Türkiye ile yürütülen askeri teknik işbirliğinin hassas bilgilerin üçüncü taraflarla paylaşılmamasını öngören yasal yükümlülükler içerdiğini de Moskova belirtiyor ve Türk tarafına güvenin tam olduğunu söylüyor. Şimdi bu açıklama bize neyi gösteriyor Elin Aslan? Aslında Rus tarafının da bu olaya sıcak baktığını söylüyor. Şimdi NATO zirvesi dedik değil mi? NATO zirvesinde Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmüştü. Ve orada bu üçlü arasında Putin, Trump ve Erdoğan arasındaki ilişkilerin iyi olduğunu söylemişti. Yani evet, bu ilişkilerin iyi olması tek başına bir şeylerin gerçekleşmesini bize göstermez. Fakat bir siyasi irade konulduğunu gösterir. Bu siyasi irade noktasında da gelişmeler bu bağlamda gelişecektir. Kongrelerde görüşmeler bu bağlamda gerçekleşecek. Toplum tabanına anlatımlar bu şekilde gerçekleşecek. Yani bir uzlaşı havası hakim diyebiliriz. Şimdi aslında biz peki bu sürece nasıl geldik Elin Aslan? Yani bu çıkmaz nasıl oldu? Ya da bizi bu noktaya getiren süreç neydi? Tarihler 11 Nisan 2017'yi gösteriyor ve Türkiye ile Rusya arasında S-400 tedarik anlaşması imzalandı. Aslında bu anlaşmayı imzalamadan önce de şöyle olaylar yaşanmıştı. Biz biliyorsunuz ilerleyen günlerde 10. yılını anacağımız 11

0: 15 Temmuz darbe girişimi, hain darbe girişimi gerçekleşmişti ve biz 253 vatandaşımızı şehit vermiştik. Bu noktada Türkiye savunma konusundaki ihtiyacını fark etti biliyorsunuz. Meclis bombalanmıştı, oldukça kritik dönemler yaşamıştık. Bunun akabinde de Türk hükümeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türk hükümeti Avrupa Birliği'nden SAMP/T hava savunma füzelerini istedi, vermedi. Amerika Birleşik Devletleri'nden Patriot istedi, bu Patriotlar verilmedi. Akabinde Türkiye'deki konuştuğu Patriotlar da Türkiye'den çekildi. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir NATO müttefikisiniz ve bir talep ediyorsunuz. Hava savunma sistemi talep ediyorsunuz. Bütün bunlar sizin elinizden alınıyor. Yalnızca bir ülke, o da İspanya. İspanya bir tek Patriot'ını Türkiye'de tutma kararı almıştı. Şimdi gelinen noktaya bakalım. Gelinen noktada 7-8 Temmuz'da NATO zirvesi oldu. Türkiye'nin savunma sanayi ürünleri en ön planda olan unsurlardan bir tanesiydi. Şimdi ilerleyen zamanlarda da NATO zirvesinde de Donald Trump demişti. F-35 ve KAAN motorlarıyla alakalı olarak ilerleyen günlerde olumlu gelişmeler görebiliriz demişti. İşte S-400'ü, F-35'i ve KAAN motorunu eklediğiniz zaman ilerleyen günlerde çok daha ciddi gelişmelerin yaşanacağını söyleyebiliriz. Tabii bizim diplomatik kanallarımızdan, dışişlerinden herhangi bir açıklama gelmedi. Onu da takipte kalacağız Elin Aslan.
1: Taner, çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Biz Ahmet Taner Işıldak'tan sözü alalım. Şimdi Ankara'dan bir açıklama gelmedi. Bakalım ne diyecekler, bekliyoruz dedi Taner. NATO zirvesinin son günü Erdoğan'a da bu S-400 meselesi sorulduğunda ne olacak? Yani F-35 düğümünü, hani S-400 meselesi çözer çözmez konuklarımıza soracağız birazdan ama Erdoğan bu soruya bizi izlemeye devam edin dedi. Başka da bir şey söylememişti. Şimdi Ankara'yı izlemeye devam ediyoruz. Ankara'dan bakalım hem bu iddialar hem Kremlin'den gelen açıklamalar ne diyecek, ne söyleyecek. Bugün bu meseleyi Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi köşesine taşımıştı ama o daha kesin bir dille taşımıştı. Yani S-400'ler satıldı, bugün açıklama yapılacak diye köşesinde yazmıştı. Satıldı, satılmadı. Kime satıldı? Buna dair bir açıklama şu ana kadar yok. Kremlin'den gelenleri Taner de sizinle paylaştı. Ama hani bilen bilmeyen için biz S-400 meselesine nasıl geldik? Taner'in de söylediği gibi hava savunma sistemine ihtiyacımız vardı. Hiçbir ülke, Avrupa veya Amerika onlardan almamıza izin vermeyince S-400'ü aldık. Ama S-400'ü alınca ne oldu? F-35'in üretimindeydik. Amerika Birleşik Devletleri dedi ki o zaman sizi biz hem üretimden çıkarıyoruz hem de parasını verdiğiniz, pilotların eğitimini de aldırdığınız F-35'leri de vermiyoruz dedi. Şimdi gelinen bu noktada biz S-400'lerden vazgeçip S-400'leri üçüncü bir ülkeye sattığımız takdirde, elden çıkardığımız takdirde o zaman bu hareket F-35 düğümünü çözmeye acaba yeter mi? Donald Trump gitmeden önce F-35 konusunda henüz kararımı vermedim demişti. Peki satıldığı takdirde o zaman bu düğüm çözülür mü? Yaptırımlar var, bir de katsa yaptırımları bununla birlikte ki onun için de F-35 meselesi de. O yaptırımlar da kalkar mı? Bu soruyla başlayalım. Kimlerle konuşacağız? Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Nuri Salık ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı bizimle birlikte. Nuri Hocam, Ufuk Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhabalar.
3: Elin Hanım, merhabalar. Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Nuri Hocam, hemen sizinle başlayalım. Eğer ki söylenildiği gibi bu S-400'ler satıldıysa veya satılacaksa, satıldığı takdirde bu F-35 düğümü çözülür mü? Ne dersiniz? Kararımı henüz vermedim demişti Donald Trump ama bir etkisi, yani tamamen çözülür bu iş diyebiliyor muyuz dolu dolu, yoksa bir bahaneyi uydururlar mı acaba?
3: Yani aslında Helin Hanım şöyle, ya S-400'lerle F-35 meselesinin doğrudan bir ilişkisi yok. Bunu bir bahane şeklinde Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin karşısına koydu. Şunu ifade ettiler, eğer siz S-400'ler alırsanız ve bu sistemleri aktive ederseniz buradaki Rus teknolojileri F-35'lerin stratejik ve kritik bilgilerine ulaşabilir. Bu da NATO'nun ve Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenliğini tehlikeye atar, burada güvenliğini akamete uğratabilir. Tabii Türkiye'nin bununla ilgili çeşitli tezleri olmuştu. Yani malumunuz Rusya'nın Suriye'de bir takım üsleri var. Burada İsrail'in kullandığı uçaklarla ilgili bilgi aldığına dair Türkiye'nin bir karşı argüman ürettiğini biliyoruz. Ki aslında burada Türkiye haksız da sayılmaz. Fakat baktığımızda özellikle Kongre tarafında bu konuda sürekli olarak bir bahane üretme arayışı içinde olduklarını görüyoruz 2020'den itibaren. Yani katsa yaptırımların da uygulanmasıyla birlikte. Şimdi tabii Türkiye burada eğer S-400'leri elinden çıkartırsa F-35'lerin alınmasıyla ilgili bence aslında teknik olarak bir engel kalmıyor. Çünkü burada uygulanan, Amerikan Kongresi'nde uygulanan yasalara baktığımızda özellikle hani S-400'lerin elden çıkartılmasıyla birlikte

0: buradaki teknik işbirliği kopmuş oluyor. Yani Türkiye ile Rusya arasında bu teknik işbirliği sona erdiği için aslında doğrudan F-35'lerle ilgili onların öne sürdükleri bahane olarak hani bu teknik bilgileri elde eder, bu Rus savunma sistemi vesaire bunlar ortadan kalkmış oluyor. Yani dolayısıyla Helin Hanım burada aslında S-400'lerin elden çıkartılmasıyla birlikte bu dosyada yani F-35 dosyasında çok hızlı bir ilerleme kaydedilmesi gerekir diye düşünüyorum. Tabii şu anda Kongre'deki haleti ruhiyeye de bakmak lazım biraz. Yani Kongre uzun yıllar boyunca yani sadece son yıllarda değil hep böyle Türkiye karşıtı lobilere merkezlik etmiş bir yapılanma, bir siyasal organ Amerika Birleşik Devletleri'nde. Trump'ın bu ilişkileri bir ikinci dönemde tamir etme, tadil etme arayışına karşı işte Kongre'den nasıl bir yaklaşım ortaya çıkacak? Bunu göreceğiz, bunu izleyeceğiz. Trump'ın yapabilecekleri var, yapamayacakları var. Ancak eğer S-400'ler gerçekten bugün Sayın Selvi'nin de ifade ettiği gibi elden çıkartıldıysa burada aslında teknik olarak ortada bir mazeret kalmayacaktır. Trump da Katsa yaptırımlarını kaldırırken yine F-35'lerle ilgili bu konuyu da dile getirecektir ve şunu diyecektir. Aslında bu mekanizma artık Türkiye'den sökülüp atıldı. Teknik olarak işbirliği Rusya ile Türkiye arasında kalmadı. Dolayısıyla hem Katsa bağlamında hem de efendim F-35'ler bağlamında bir engel kalmadı şeklinde bir argüman üretecektir. Tabi buna Kongre nasıl bir yanıt üretecek onu bekleyip göreceğiz.
1: Bana pek
0: Sözü
1: umutlu
0: Ufuk
1: değilsiniz
0: Hoca'ya da.
1: gibi geldi Nuri Hocam burada. Çünkü hep tedbirli cümleler kuruyorsunuz. Diyorsunuz ki ilerleme gerekir. Arkasından böyle ifadenizde ama bekliyorum. Hani ilerleme gerekir ama çok da böyle umutlu değilsiniz gibi geliyor. Yani kongrenin yine yeni bir bahane üretme ihtimalini yüksek görüyorsunuz gibi geldi bana. Haksız mıyım?
0: Şöyle Helin Hanım, yani Amerikan dış politikası çalışanlar bilir, hani ben bu konuda bir doktora tezi yazmış bir akademisyen olarak söylüyorum. Ya yani burada karar alma mekanizmasında farklı aktörler var, farklı yapılar var. Yani başkanın bir konuda irade ortaya koyması burada Senato'dan, Kongre'den, işte Temsilciler Meclisi'nden aynı hatta benzer bir kararın çıkacağı anlamına gelmiyor ki. Katsa yaptırımları özellikle zaten başkanın dış politika yapımında yani o karar alma sürecindeki etkisini kısıtlamak için ortaya konulmuş, Kongre tarafından alınmış bir federal yasa. Dolayısıyla burada Kongre'nin o kadim Türk düşmanlığını göz önünde bulundurduğumuzda ben bir ihtiyat payı bırakıyorum. Ha tabii şu var, Donald Trump Türkiye'nin önemini anladı. Yani ilk döneminde Katsa yaptırımlarını da Türkiye'ye uygulayan Donald Trump'tı. O yaptığı hataları gördü. Şimdi ikinci dönemde Türkiye ile ilişkilerine günah çıkartıyor. Ben bunu katıldığım bütün yayınlarda söylüyorum. Trump hatasını anladı, yanlış yaptığını gördü. Türkiye ile birlikte yol yürümezse Amerika'nın milli menfaatlerinin, ulusal çıkarlarının hem Orta Doğu'da, Kafkasya'da, Balkanlar'da, Karadeniz, Doğu Akdeniz jeopolitiğinde sağlanamayacağını gördü. Temennim Kongre'nin de bunu görmüş olması. Yani inşallah temenni ediyoruz. Kongre'de Trump'la aynı çizgiye gelmiştir. Şimdi son bir cümle şunu ifade edecektim Henry Hanım, müsaadenizle. Şimdi bu Türkiye'de bu mesele çok fazla speküle ediliyor. Ya vay efendim Türkiye neden S-400'leri aldı da sonradan bırakıyor da işte bu dış politikada bir sapma değil midir de böyle savrulma mı olur vesaire. Ya bakın burada biraz izanla hareket etmek lazım. Türkiye'nin S-400'leri alma sürecini şöyle bir göz önünde bulundurduğumuzda az önce Ankara'dan bağlanan
1: Ahmet
0: kıymetli
1: Taner
0: muhabir
1: Işıldak,
0: dostumuz
1: evet.
0: da evet, Taner Bey de bunu ifade etti. Çok güzel bir şekilde o süreci anlattı. Şimdi sizi buna mecbur ettiler. Fakat bu mecbur olma durumu aslında geçici bir durumdu. Yani Türkiye burada hiçbir zaman ben bir daha sonsuza kadar Patriot'ları veya başka NATO bünyesindeki hava savunma sistemlerini almayacağım demedi. Burada kendisine bir yanlış politika uygulandığını, kendisine haksızlık edildiğini, ikiyüzlü bir politika izlendiğini ifade etti Türkiye ve dolayısıyla bu adımı atmak zorunda olduğunu söyledi. Yani bu aslında ad hoc dediğim yani uluslararası ilişkilerde daha geçici bir çözüm mahiyetindeydi S-400'ler meselesi. Eğer şimdi Katsa yaptırımları kalkacaksa, eğer Türkiye F-35 projesine geri döndürülecekse burada yani S-400'leri de Türkiye'nin topraklarında tutmasının bir anlamı yok. Zaten şunu da ifade edelim Helin Hanım, hani bazılarının üstünde tepindiği kadar da büyük bir mesele değil. Allah kısmet ederse Türkiye zaten 10 yıla kadar kendi o komplike hava savunma sistemini, çelik kubbesini inşa etmiş olacak. Dolayısıyla burada endişeye mal yok diyerek sözlerimi noktalayayım
1: Peki
0: şimdilik.
1: şimdi Ufuk Hocam'a geçmeden önce çok kısa bir şey daha sormak istiyorum Nuri Hocam. Size anlattıklarınızdan da hareketle. Şu Amerika
0: Tabii.
1: üzerine de

0: tezinde, doktor tezinde yazmış biriyim dediniz. Şimdi karar alma mekanizmasında farklı aktörler olduğunu söylediniz. Hani kongre bazında Amerika'daki bunu bahsediyorum. Şimdi nihayetinde Türkiye F-35'leri almasın diye bu kongre şu an bahane üretme ihtimali yüksek. Daha önce de S-400'ü bahane ettiler diyorsunuz. Ama biz F-35 programına, hafızam beni yanıltmıyorsa, 2002 yılında girdik. O zaman nasıl bir yapı vardı ki sadece almak için değil, biz F-35'i üretiminde yer almak için girdik. Aşağı yukarı 900 bin parçasını Türkiye üretecekti bunun ki üretiyordu da. Sonra bizim yerimize başka ülkeler burada bulundu. O zaman 2002'de nasıl bir konjonktür vardı ki bir bahane üretmeden bizi bu projenin içine dahil ettiler de şimdi 2017'den beri bir bahane üretiyorlar?
1: Yani şöyle dönem dönem tabii Helin Hanım, kongrede oluşan yapı, siyasi yapı Türkiye'ye yönelik olumlu politikalar izledi. Yani o F-35 projesine dahil olduğumuz, Amerika Birleşik Devletleri ile bir paydaş olarak bu projede yer aldığımız süreçte de böyle bir hava vardı. Ancak kongredeki hava çok çabuk değişebiliyor Helin Hanım, onu ifade etmeye çalışıyorum. Yani mesela biz benzer bir şeyi Kıbrıs müdahalesinden sonra da görmüştük. Yani 1974'te işte biz o çıkarmayı yaptıktan sonra kongre Türkiye'ye karşı hemen çok hızlı aksiyon almıştı, yaptırımlar uygulamıştı. Zaten o yaptırımlar Türkiye'yi savunma sanayi alanında böyle özerk hareket etmeye itmişti. Daha sonra ABD'de bir başkan değişimi olmuştu. Şimdi tarihsel meselelere çok girmeyeyim. O başkanın kongreyi ikna etmesiyle bu yaptırımlar kaldırılmıştı. Yani şimdi burada kongre böyle etkiye açık bir yapılanma. Yani dönemin koşullarına, dönemin stratejik ortamına yönelik farklı kararlar alabiliyorlar. Ama ne yazık ki en temelde şunu biliyoruz. Maalesef ama maalesef Yahudi lobisi ABD Kongresi'nde çok etkin ve kongrenin koridorlarında bu lobinin ruhu dolaşıyor. Ayak izlerini görmek mümkün. Yani dolayısıyla burada hani Türkiye ne zaman bağımsız bir adım atmaya kalksa, Türkiye ne zaman dış politikasında bir stratejik özellik doktrini benimsese, ABD Kongresi'nde işte bir takım odaklar harekete geçip Türkiye'yi böyle düşman olarak kodlamaya gayret ediyorlar. Ama Helin Hanım, son olarak şunu ifade edeyim. Yani kongrenin burada eli güçlü müdür değil midir? Bence aslında stratejik ortama baktığımızda değil. Çünkü Karadeniz güvenliği bağlamında NATO kapsamında yeni bir güvenlik mimarisi oluşturulmaya çalışılıyor. Bunun sinyallerini alıyoruz. Doğu Akdeniz'de benzer şekilde Orta Doğu'da önemli gelişmeler. Yani Türkiye NATO açısından önemli. İnşallah kongrede burada çok fazla direnmeyecektir diye temenni edelim en azından ve burada hayırlı bir netice alalım.
0: Peki şimdi Ufuk Hocam, S-400'ler eğer satılırsa, üçüncü bir ülkeye satıldığı takdirde bir F-35 düğümü çözülür mü? Satış anlamında bunu soruyorum. Çünkü bir de az önce Nuri Hoca ile konuşurken de değindiğim gibi ya biz bu işin sadece alıcı tarafında değildik. Biz bu tarafın aynı zamanda üretici tarafındaydık. Diyelim ki satış işini çözdük. Üretim meselesine de tekrar dahil olma ihtimalimiz sizce var mı? Yoksa bizim o süreçteki 2017'den bu zamana kadarki süreçte zaten boşluğumuz başka ülkeler tarafından dolduruldu. O tren artık kaçtı. Oraya entegre olmak artık zor gibi mi görünüyor? Ne dersiniz? İki başlık üzerinden sizden değerlendirme alayım.
2: Tabii ki. Ben birazcık genelden özele ilerleyeceğim. Buyurun. Hem seyircilerimiz nezdinde de daha da netleşsin diye mesele. Ama öncesinde beni Nuri Hocam'la buradan da olsa buluşturduğunuz için teşekkür ediyorum size. Ben de kendisini özlemiştim. Şimdi eyvallah hocam. Şimdi F-35 meselesinde bakın. S-400 meselesiyle alakalı Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı kongreye bir şey yapacak. Özellikle Türkiye'nin hani o poses diye dedikleri hani bir artık bir tehdit oluşturmadığına dair bir rapor sunacaklar. Kongrenin de bunu incelemesiyle alakalı bir süreç olacak. Diğer taraftan jet motorlarıyla alakalı biliyorsunuz orada bir silah ihracat kontrol yasası var. Onunla alakalı olarak da hani kongrenin gerçekten bunu iptal edebilmesi için ek bir yasa çıkarması gerekiyor. Ara seçimler öncesinde böyle bir şey girilir mi bilinmez. Şayet girseler bile Trump reddeder. Sonrasında 3-2 çoğunluk yakalamaları lazım falan. Fakat bütün bu meseleleri değerlendirirken ben bir hususu belki de kaçırmamak gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Trump'ı durduk yere zart diye ortaya çıkarmış değil. Ben Trump'ın ikinci döneminin Amerika'da bir kurumsal hafıza eşliğinde geldiğini söylüyorum. Yani alelade gerçekten Trump gibi normal şartlarda hani entelektüel birikimi, diplomasi tarzı, dünyanın dinamiklerine alışılageldik şeylere çok aksi bir başkanın gelmesi Amerika için bir zorunluluk haline geldi. Yani Amerika Trump sallaşmasaydı şayet birçok riskle karşı

karşıya kalacaktı. Şimdi Trump'ın ve J.D. Vance ekolünün içerisinde hep söylediğim bir husus var. Artık ahlaki ve hukuki olan şeylerin bir önemi yok Amerika Birleşik Devletleri için. Şu anki yönetim sadece bir şey siyaseten doğruysa siyasetin doğrularını yapıyor. Bir defa bunu görmemiz lazım. O yüzden yani şayet zaten bugüne kadar sadece Trump'ın göreve geldiği süreçten beri ihlal ettiği yasalar, kendi yaptığı ticari yatırımlar, işte biliyorsunuz ulusal şeyleri, muhafızları istediği yere göndermesi, istediği kişiyi soruşturması, istediği kişiye başka baskılar yapması. Yani bunlar çok mu hukukiydi de bundan sonra Türkiye ile alakalı süreçte gerçekten hukuki bir meselenin tartışılacağını düşünürüz? Hayır. Burada bir irade önemli. Buradaki irade de Amerika'nın Trumpsallaştığı bir dönemde Amerika'nın Türkiye'ye olan ihtiyacını belki de tarihte ilk kez İsrail'e bile göre, yani İsrail'e kıyasla bile Türkiye'ye daha çok ihtiyacı olduğu bir dönemdeyiz. Dolayısıyla ben gayet de hani bunu bir hamasetle değil, objektif olarak bütün kalbimle söylüyorum. Türkiye'ye şu an ABD'nin olan ihtiyacı yanında emin olun S-400 süreçleri, Katsalar, F-110 motorları, bunlar çok küçük meseleler. Bakın şimdi biz NATO toplantısından sonra özellikle Avrupalı müttefikleri falan konuştuk ama bir diğer taraftan bakıyorsunuz İngiltere öncülüğünde 10 tane özellikle Kuzey Avrupa güvenliğine yönelik ülkenin farklı bir alternatif deniz savunması hattı oluşturduğunu görüyorsunuz. Avrupa içerisinde Fransa ile Almanya bir şeyler yapacak oluyor, sonra uçak projesi bir anda çöp oluyor. Kendi işlerinde problemleri var. Trump Batı Yarımküre'ye kendisini hapsettiği, Amerika'nın hapsettiği süreçte tamamen dünyadan çekilip Çin'e gollük bir orta yapacak değil. Hani Dünya Kupası dönemindeyiz, onun terminolojisiyle konuşuyorum. O yüzden burada siyasi ve askeri anlamda belirli güçlerle işbirliği yapmak zorunda. Şimdi İsrail'in siyasi, askeri ve sosyolojik karşılığıyla Türkiye'ninkini kıyaslıyor. Diyor ki yani Türkiye ile işbirliği yaparsam şu an Balkanlardan Karadeniz'deki en güçlü donanma olmasına, Doğu Akdeniz'e, Kuzey Afrika'ya, Sahraaltı Afrika'ya, Afrika boynuzuna, Kızıldeniz güvenliğine, özellikle Körfez'deki olası bir İran-İsrail çekişmesi içerisinde bir dengeleyici rol üstlenmesine ve Asya Pasifik'e, Malakka Boğazı'na kadar Türkiye var diyor. Dolayısıyla Trump'ın nezdinde Türkiye'yi şu an fazlasıyla muteber yapan bu Katsa meselelerini, F-35 meselelerini ilişkilerde birer teferruata düşüren şey Türkiye ve Amerika arasındaki gizli perdede yapılan ortaklıklar falan değil. Birincisi Amerika'nın tarihsel olarak ilk defa Türkiye'ye bu kadar ihtiyaç duyuyor olması. Türkiye'de bugüne kadar geldiği süreçte çok hukuki uygulamalarla gelmedi çünkü. Bakın bizim NATO müttefiklerimiz Amerika'nın öncülüğünü çektiği ve ağababası olduğu NATO bize Johnson mektuplarını, Kıbrıs ambargolarını, Kuzey Irak'ta biliyorsunuz askerimizin başına geçiren çuvalları, 21. yüzyılda işte Suriye'de, Irak'ta, İran'da birçok cephede, hatta yeri gelip Rusya'yla, İran'la birbirlerine ses çıkarmadıkları Suriye sahasında bir tek Türkiye ile uğraştılar. Türkiye Suriye'den tehdit geliyor diye NATO'nun 4. maddesini işletti ki 4. maddeyi en çok işleten ülkedir Türkiye. Çağırdığında müttefikleri Patriot'ları falan yerleştirmek yerine, yani bırakın satışını falan, kendi Patriot'larını kolektif güvenlik için NATO'nun doğu kanadına Türkiye'ye yerleştirmek yerine tek tek geri çektiler. Almanya bunu yapmadı mı? Dolayısıyla bize karşı hukuki ve ahlaki anlamda iddia edebilecekleri bir şey yok. Herkes aslında bu sürecin nasıl olduğunu biliyor. Trump da biliyor. Dolayısıyla bu kadar hukukun muğlak şekilde yorumlandığı bir süreçte Amerika'da ve dünyada artık küresel sistem diye bir şey kimsenin güveninin kalmadığı bir noktada Trump isterse bir şekilde bu şeyleri geçirecektir. Ben Nuri Hocam'ın endişelerini evet paylaşıyorum. Bir kongre unsuru var ama ara seçimler öncesinde gerçekten şu anda İsrail'in kaybettiği mevzileri düşünecek olursak ben şayet kongreden olası bir engeli özellikle Trump yönetimi bu kadar ciddi görseydi süreci buraya bile getirmezdi diye düşünüyorum. Diğer kısma gelecek olursak F-35 meselesine bakın 1000'e yakın parçasını ürettiğimiz ve yıllarca yerine tedarikçi aradıkları çok zorlandıkları bir süreçten geçtiler. Şimdi NATO'nun genel sekreterinden tutun da o zaman Türkiye 2000'lerin başında 18-20 tane savunma sanayi firması olan bir ülkeydi. Şu anda 3000 tane firması var. Türkiye'nin şu an sadece 3-5 tane firması Avrupa'nın bütün genelinden daha fazla drone üretiyor. Türkiye'nin şu anda balistik füze kapasitesi, savunma sanayi başkanımız daha önce çok önemli bir şey söyledi. Daha bir belki 2 ay öncesidir, yani daha fazlası değildir. Biz şu ana kadar kapasitemizin sadece %30'unu sergiledik. Bir de buzdağının görünmeyen yüzü var dedi. Dolayısıyla Türkiye'nin aslında ne geliştirdiğini ve neye sahip olduğunu bugüne kadar ona muarız olanların dahi çok iyi anladığı bir süreçteyiz. Amerika'da özellikle Avrupa'nın kaprisleriyle

0: uğraşmak durumunda kalmayacağı, Avrupa'ya sürekli finansal desteklerle yardımcı olup onu ayakta tutmaya çalışırken kendi içerisinde bir sürü sorun yaşayıp bir de üzerine kaprisleriyle boğuşacağı bir denklem istemiyor. Artık jeopolitik anlamda bir önemli aktörseniz, füzenizin menzili çok güçlüyse, hem kendinize hem de etrafınıza etki edecek bir sosyolojik siyasi nüfuz alanınız varsa Amerika size çok kıymet verir. Dolayısıyla bugün yaşadığımız şey Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin arka planda, işte Türkiye'nin, gerçekten bunu hakaret kabul ediyorum, çok utanarak söylüyorum, hani Türkiye'nin Amerika'nın güdümüne girdiği falan gibi aşağılıkça ithamlara gerek yok. Şurada birkaç sene öncesine kadar yaşadıklarımız belli. Biz son 10 senede artık kendi göbeğimizin bağını kestiğimiz ve belli jeopolitik hesapları çok iyi yapabildiğimiz için buradayız. Bunu Suriye'de gördüler. 14 yıl bekledik. Astana süreçlerinde İdlib'de yapılanları unutmadık. Ama 10 günde bir sahayı çözebileceğimizi de herkese gösterdik. Hem de Rusya'nın, İsrail'in, İran'ın, Amerika'nın, PKK'lı teröristlerin, onu destekleyen Avrupalıların işbirliği yaptığı bir sahada. O yüzden gün sonunda sahadaki başarısı, askeri ürünleri kanıtlanmış, askeri ürünlerinin sağlamlığı kanıtlanmış, siyasi iradesi olan ve sosyolojik anlamda kendisinden daha geniş coğrafyada karşılığı olan bir ülkeyi Amerika kaybetmek istemiyor. Dolayısıyla bunlar birer detay kalıyor.
1: Bu arada şimdi Ufuk Hocam, dediniz ki az önce İsrail'e kıyasla Türkiye'ye daha çok ihtiyacı olduğu bir dönemde Amerika Birleşik Devletleri dediniz. Evet, ama bir yandan da Nuri Hoca'nın da dediği gibi kongrede de Yahudi lobisinin ayak izleri her yerde. Dolayısıyla şimdi bir de şunu da size sormak isterim, yanıt alayım. Kısa bir yanıt alayım, 3-4 dakikalık. Yaptırımlar diyelim ki kalktı, katsa yaptırımları ve bunun içeriğinde olan F-35 engeli de, yani satış önündeki engel de kalktı. Peki bu durum İsrail-ABD ilişkilerini etkilemeyecek mi veya etkilerse nasıl etkileyecek?
0: Yani İsrail-ABD ilişkileri zaten bugün artık kamuoyuna yansır derecede, hepimizin bildiği şekilde, özellikle Netanyahu iktidarı özelinde kötü. Ve şu anda Trump'ın mesela ilk döneminin temel dış politika doktrinlerinden birisi Abraham anlaşmalarıydı. Şu anda liderlerinin hepsini parayla satın alsanız, kabul ettirseniz de, Körfez'de, bölgede bir tane İsrail'le normalleşmeye cesaret edebilecek ülke var mı? Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri Netanyahu iktidarıyla yeni dış politika stratejilerini belirleyemeyeceğinin, İsrail'de özellikle Netanyahu'nun hem içeride hem dışarıda bu kredisinin kalmadığının farkında. Dolayısıyla eğer İsrail'i tekrar bölgeyle siyasi anlamda normalleştirmek istiyorlarsa bunun Netanyahu ile olmayacağını biliyorlar. Bugün bu aşamaya bu işler geldiyse, eğer bir Türkiye Cumhurbaşkanı ile alakalı konuşurken ona karşı makul ol fırçasını Suriye Cumhurbaşkanı ile, daha yeni göreve gelmiş Esad rejimini yeni devirmiş bir Cumhurbaşkanı için özellikle İsrail'e hesaba çekebiliyorsa, ciddi anlamda zaten bu NATO zirvesine ben Erdoğan için geliyorum deyip yaptırımları kaldırıyorum diyebiliyorsa, zaten arka planda bizim beklediğimizden çok daha fazlası olmuştur. Hatta bir tık öteye giderek söyleyeyim. Şu an tweet'i bulmam, hani seyircilerimizin ve sizin zamanınızdan çalmak istemiyorum, ama 1,5 sene önce acaba Amerika Birleşik Devletleri hani İsrail'i bundan sonraki süreçte Türkiye üzerinden dengelemeyi mi düşünüyor diye bir şey gelmişti aklıma ve şu anda birebir bunu görüyoruz. Çünkü bu bir müneccimlikle alakalı bir şey değil. Trump'ın kampanya dönemine bakarsanız 2024, özellikle Kasım-Aralık dönemindeki dış politika danışmanlarının tavsiyesine bakarsanız 3-4 mesele vardı. Suriye meselesi, YPG'li teröristler meselesi, ABD'nin Batı Yarımküre'ye çekilmesi ve İsrail'in 2047'ye kadar dengelenmesi, silah yardımının, mali yardımların kesilmesi, bunlar konuşuluyordu. Bugün İsrail kalkıp biz bir an önce kendi savunma sanayimizi inşa etmeliyiz, Amerika ile artık yardım alan değil ortak olan demek istiyorsa, aslında bunlar zaten o kopuşları fazlasıyla işaret ediyor. Dolayısıyla İsrail'de Netanyahu gibi bir eli kanlı soykırımcının tasfiye edildiği, İran'ın özellikle bu kadar marjinalize olduğu bir süreçte bu bölgede denge unsuru olabilecek yegane aktör varsa Türkiye'dir. Şu anda da bunun gereği doğrultusunda pragmatik bir dış politika izliyor Amerika Birleşik Devletleri.
1: Peki Nuri Hocam, şimdi satış meselesi için Rusya'dan da bir saat önce bir açıklama geldi Kremlin sözcüsü Peskov'dan. Şimdi burada tabii yani Rusya'nın da onayı olması gerekiyor Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 satabilmesi için. Sonuçta malum bir teknolojiden bahsediyoruz ve ülkeler bunu kendi güvenlikleri için geliştiriyorlar. Düşman sayabilecekleri veya yarın öbür gün kendilerine tehlike oluşturabilecekleri bir ülkenin eline geçtiği takdirde bunun bir çözümünü, tırnak içerisinde bir panzehirini üreteceklerdir. Şimdi dolayısıyla burada Türkiye Rusya'yla da görüşüyor ve Kremlin sözcüsü Peskov'dan bir açıklama geldi. Peskov dedi ki evet, üçüncü bir ülkeye satış konusu aşamasında Türkiye ile görüştüklerini doğruladı.

0: ve satış olasılığını süper hassas bir konu olarak nitelendirdi. Şimdi bu süper hassas konu S-400'ler hangi ülkeye sizce satılabilir? Rusya hangi ülkeye satılmasını kabul eder? Kendisi için bunu bir tehlike, bir risk olarak görmez sizce?
1: Yani şimdi tabii Helin Hanım, temelde Rusya'nın buradaki hassasiyeti çok normal. Çünkü bir teknoloji üretmişsiniz. Bugün biz özellikle savunma sanayi alanında duplikasyon meselesini biliyoruz. Yani özellikle Çin çok ciddi anlamda Amerikan teknolojilerini kopyalıyor. Aynı şeyi Rusya da yapabilir. Tabii Moskova yönetimi de böyle bir durumun olmasını istemiyor. Bundan çekiniyor. Yani burada durum sadece Amerika'nın F-35'lerle ilgili bilgileri kaptırması endişesi değil, Rusya'nın da benzer bir endişesi
0: Evet.
1: var Helin Hanım. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi tabii burada Rusya temelde bu S-400'ler elden çıkartılırken kendisine stratejik olarak tehdit bağlamında değerlendirmediği ülkeleri elbette tercih edecektir. Türkiye ile bunun müzakeresini yapacaktır. Burada da tabii beklentimiz neresi olabilir? Beklentimiz temelde belki Körfez ülkeleri olabilir diye aklıma geliyor benim. Yani öncelikle bu ülkeler Amerika'nın güvenlik şemsiyesinin çok da işe yaramadığını gördüler. Ha, buna cesaret edebilirler mi edemezler mi? O ayrı bir tartışma konusu ama
0: Ne
1: Körfez'de
0: açıdan
1: mesela,
0: cesaret edebilirler mi diye sordunuz?
1: yani şöyle Helin Hanım, malumunuz İsrail terör devleti Doha'yı vurdu. Yani Katar'a yönelik bir saldırı gerçekleştirdi ve orada Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği hava savunma sistemlerinde, bakın sistem çok basit aslında. Size bir tehdit geliyor, bir füze geliyor, düğmeye basıyorsunuz hava savunma sistemiyle bunu engellemek için, ama sizin hava savunma sisteminiz o gelen füzeyi düşman olarak algılamıyor.
0: Evet.
1: E ne oluyor? Düşman olarak algılamayıp dost olarak algılayınca kafanıza füzeyi yemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla burada Körfez ülkelerinin bir güvenlik endişesi var. Burada böyle bir arayış içerisine girebilirler mi? Girme ihtimalleri var gibi geliyor bana. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar bağlamında söylüyorum bunu. Çünkü 40 gün savaşlarında Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma önceliğinin Orta Doğu jeopolitiğinde Körfez ülkeleri değil, İsrail terör devleti olduğunu gördük. Yani İran füzeleri Körfez'e yağarken, İsrail'e yağarken Amerika Birleşik Devletleri öncelikli olarak kimi savunmaya kalktı? Elbette İsrail terör devletini savunmaya kalktı. Bu da tabii bir stratejik şok anlamına geliyordu Körfez ülkeleri için. Yani ilk etapta aklıma gelen Körfez ülkeleri olur. Ya onun dışında hani bir ihtimal belki Suriye diyeceğim, eski ilişkilerinden dolayı her ne kadar Rusya çekilmiş olsa da Şara şu anda dengeli bir politika izliyor. Rusya ile ilişkilerini sürdürüyor. Ruslar tam olarak Suriye'den de çekilmediler. Yani üstlerinde kısmi olarak da varlıklarını sürdürüyorlar. Bir Moskova ziyareti oldu vesaire. Ama tabii bütün bunlar Helin Hanım görüşmeler sonucunda neticelenecektir. Yani burada şunun altını kalın kalın çizmek lazım. Yani S-400 meselesi Rusya ile Türkiye arasında ivmelenen ilişkilere bir zarar verir mi vermez mi? Benim buna cevabım kesinlikle hayır. Yani burada Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler S-400 meselesini de aşan son derece derinlikli, tarihsel bir müttefiklik ilişkisine hiçbir zaman dönüşmemiş olsa da bir dengeleyici unsur olarak, bunu sadece Türkiye açısından söylemiyorum, yani Rusya Federasyonu açısından da söylüyorum, önemli bir ilişkidir. Ben ne Putin'in ne de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu S-400 meselesi gibi bir mesele bağlamında Türk-Rus ilişkilerini feda etmek istemeyecekleri kanaatindeyim ki Cumhurbaşkanımızla Putin arasındaki yakın ilişkiyi de biliyoruz. Yani bu iki aktör, Türkiye'de Rusya Federasyonu, dönem dönem işbirliği yaptılar, dönem dönem sahada karşı karşıya geldiler. Hatta böyle hibrit bir ilişki modeli de gelişti. Yani Libya'da bir taraftan müzakere ediyoruz, bir taraftan karşı karşıyayız. İşte Türkiye malumunuz Rusya-Ukrayna savaşında bir ara buluculuk yapıyor ama Ukrayna'ya bir takım mühimmatlar sattı. İşte Azerbaycan'da Güney Kafkasya jeopolitiğinde yaşananları biliyoruz. Yani böyle bir hibrit ilişki modeli var. Bu ilişki modeli hem Türkiye'nin hem Rusya'nın menfaatine, ben S-400'lerin üçüncü bir ülkeye hani satışı bağlamında bu ilişkilere bir halel getirileceği kanaatinde değilim. Çünkü Türkiye çok önemli bir ülke Helin Hanım. Yani gözden çıkarılabilecek bir ülke değil. Az önce Ufuk Hoca çok önemli noktalara temas etti. Bakın bugün Amerika Birleşik Devletleri tarihinde ilk defa Türkiye'ye bu denli ihtiyaç duyuyor vurgusu son derece önemli bir vurgudur. Ya yani bu vurgu yabana atılmamalıdır. Ya aynı şekilde Rusya da Türkiye'ye ihtiyaç duyuyor. Yani siz eğer Karadeniz'de bir güvenlik, bir denge istiyorsanız burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile mutlak surette işbirliği yapmak zorundasınız. Bence Putin bunun farkında. Yani

0: Türkiye ile Rusya'nın kurduğu ilişkinin nasıl belirli kriz alanlarında krizlerin yayılmasını engellediğini, istikrara dönüştürdüğünü, kriz alanlarını bize net olarak gösterdi. Libya'da gösterdi, Suriye'de gösterdi, devrime kadar olan süreçten bahsediyorum, işte Kafkasya'da gösterdi. Dolayısıyla bu müzakereler yürütülür. Elbette Peskov'un sözlerinde bir haklılık payı var. Yani süper hassas bir mesele derken, nasıl Amerikalılar F-35'ler üzerine böyle titriyorlarsa, aman bizim teknolojimiz diye, Ruslar da haklı olarak bu teknolojinin üzerine titremekte haklılar. Ama ben böyle ilişkileri bir kriz ortamına dönüştürecek, böyle bir kriz atmosferine sokacak bir gelişme asla beklemiyorum. Ha, ilişkilerde bir gerilim olursa da, hani beklemiyorum dediğim gibi, burada Cumhurbaşkanımızla Putin bir lider diplomasi yürüterek meseleyi kısa süre içerisinde çözerler kanaatindeyim.
1: Peki.
2: Bir şey söyleyebilir miyim Helin Hanım?
1: Evet Ufuk Hocam, buyurun. Size verecektim sözü zaten.
2: Sadece sesli düşünüyorum. Gerçekten hani beni de çok cezbedecek, hepimizi çok mutlu edebilecek bir opsiyon var. Olur mu
1: Nedir?
2: bilmiyorum ama hani İsrail'in zaten Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye konusunda tokat yediği bir aşamada, bir de S-400'leri kalkıp Suriye'ye yerleştirip bundan sonra İsrail'in Suriye'yi taciz edemediği bir düzen, bunun karşısında Suriye ve yeni Suriye yönetim ve Rusya arasında da geliştirilmiş ilişkiler, ABD'nin, Rusya'nın, Türkiye'nin aynı anda rahatsız olmadığı bir opsiyon masada olur mu? Yani şu an Körfez konuşuluyor biliyorum ama hani Birleşik Arap Emirlikleri'ne verirsiniz, yarın öbür gün size karşı bunu Sudan'da kullanmaya kalkar mı? Sağda solda başka bir amaca hizmet ettirmeye çalışır mı? Bunların garantisi yok. Fakat hem Türkiye'nin hem Amerika'nın hem Rusya'nın karşılıklı çıktı edebilecekleri böyle bir model olur mu? İhtimallerden birisi olarak benim aklımda. Bence çok daha güzel bir sürpriz olur. Yani çok büyük keyifle akşam çayımızı alıp izleriz yani böyle bir şey olursa.
1: Ben de tam size soracaktım Ufuk Hocam. Siz hangi ülkeye satılabilir diye düşünüyorsunuz diye. Suriye olursa iyi olur diyorsunuz. Ama şu anki tabloda ihtimal olarak size Körfez ülkeleri arasında hangisi daha öncelikli olarak geliyor?
2: Günümüz siyasetini, özellikle şu an son 2-3 senelik konjonktürü bence yorumlarken kullanmamamız gereken tek kelime olmaz kelimesi. Şimdi yakın tarihte bunun çok örneğini gördük. Hep anlatırız. Şimdi bugün Amerika Birleşik Devletleri ile ve Çin rekabetinden bahsediyoruz ama Amerika'nın daha önce müttefiklerini sattığı da çoktur. Yani Tayvan'ı en başta biliyorsunuz Çin'e karşı destekleyip sonra komünist Çin'le Sovyetlere karşı işbirliği yaptığı gerçeğini unutmamamız lazım. Ve komünist Çin'de 22 sene Sovyetler çökene kadar Amerika ve Komünist Çin'in müttefik olduğunu unutmamamız lazım. Şimdi sonrasında aynı şekilde şu an Rusya ile Çin'in arasında çok konuşulmayan bazı problemler olduğunu unutmamamız lazım. Nedir? Bakın Sibirya'ya bugün Çin özellikle nüfusu, popülasyonu oraya yığıyor. Rusya'nın özellikle hak iddia ettiği bölgelerde demografiyi değiştirmeye çalışıyor. En son Putin Jinping görüşmesinde biliyorsunuz Sibirya 2 hattıyla alakalı Rusya istediğini alabilmiş değil. Hatta Amerika bile daha çok şey aldı. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri bir yandan Türkiye'ye iade-i itibar yaparken bir yandan da Avrupalılardan şayet istediklerini alamayacağına biraz daha ikna olursa, emin olun yani Putin'le Trump'ın arasındaki ilişkiyi kullanarak Rusya'yı da yanına çekmeye, özellikle Rusya ve Çin'in halı altına süpürülmüş Sibirya'daki, Türkistan'daki, işte Arktik'teki birçok sorununu ortaya çıkarmaya çalışabilir. Dolayısıyla böyle bir ortamda şu bahsettiğim senaryo, az önce bahsettiğim, hani Rusya'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Türkiye'nin normal şartlar altında böyle bir gizli statüko oluşturup birbirlerinin çıkarını kollayarak buna göz yummaları ve Suriye'yi bu anlamda hem Amerika'nın hem Rusya'nın Suriye'de pay sahibi olmak istemesi önemli bir gelişme olarak okunabilir. Biliyorsunuz şu anda Rusya'nın koşulsuz bir şekilde bir defa Hürmüz'ün açılmasıyla alakalı dün ve önceki gün açıklamaları var. Farklı tarifeler uygulanmamasına yönelik. Özellikle hani Suriye sahasına İran'ın ve İsrail'in aynı anda musallat olduğu düşünüldüğünde burada da dengeyi kurmak adına Rusya buna da sorun çıkarmayabilir. Evet, şu an Körfez ülkeleri, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri işte konuşuluyor. Ciddi opsiyonlar arasında. Ama hani diyorum bir ihtimal olmaz dememek adına Suriye ihtimali de acaba olur mu diye sadece sorguluyorum zihnimde. Yani İsrail'e tokat üstüne tokat olur. ABD tokatı üzerine bir de güzel Rus tokadı yerler. Hem de dediğim gibi sahada birçok anlamda birçok aktörün, şu andaki temel aktörlerin kendisine fayda sağlayabileceği bir denge sağlanmış olabilir böylelikle.
1: Peki, artık son 3 dakikamıza girdik. Madem öyle, şununla noktalayalım. Ben bir dakika içinde sorumu sorayım. Birer dakikadan da hocalarıma söz vereyim. Kiev'e 140 milyar dolarlık askeri yardım sağlanacak NATO zirvesinde alınan karar. 2 yıl için 2026-2027. ABD Kiev'e Patriot için füze savunma sistemi üretimi lisansı da verecek. Yani Ukrayna kendisi bunu üretecek. Bu sorun da çözüldü. Ayrıca daha önce Oval Ofis'te Zelenski'yi rezil eden dünyanın önünde Trump, Zelenski'ye karşı bambaşka bir tavır takındı. Hatta şöyle dedi. Adamın elinde meğerse kozlar varmış. Rusya'nın topraklarının derinlerinin Ukrayna tarafından vurulmasını destekliyorum. Böylece Ukrayna savaşın sonunu yaklaştırmış oluyor. İleride gerekirse Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölgede ilan edebiliriz dedi. 2 günde bunlar yaşandı. Ama bir diğer taraftan da zirve sonrasında Donald Trump'tan telefon bekleyen bir Putin gerçeği var. Şu ana kadar gelen haberlere göre Donald Trump Putin'i de aramamış. Oysa ki Putin telefon bekliyordu Donald Trump'tan. Çok kısa şunun cevabını alayım. Nuri Hocam önce size sorayım. Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşına ve savaşı sona erdirme yöntemine bakışı mı değişti acaba? Bir dakika içinde sizden toparlamayı alayım. Ardından bir dakikada Ufuk Hocam'a vereyim.
0: Kesinlikle değişti Emin Hanım. 180 derecelik bir değişim var. Yani Trump'ın seçim kampanyasında verdiği mesajlara, seçildikten sonra ikinci döneminde verdiği mesajlara baktığımızda bugün ortaya çıkan tabloyla bu mesajlar arasında dağlar kadar fark var. Yani dolayısıyla Trump o zihninde oluşturduğu şablonu Rusya-Ukrayna savaşının çözümünde hayata geçiremedi. Bu da tabii Putin'e yönelik bir hayal kırıklığının oluşmasını beraberinde getirdi ki şunun altını çizmek lazım Helin Hanım. Acaba Rusya NATO için gerçekten bir tehdit midir sorularıyla girdiğimiz bu birkaç gün önceki NATO zirvesinden sonuç bildirgesinden Rusya'nın yine en güçlü tehdit olarak kodlandığı bir sonuç bildirgesiyle karşılaştık. NATO'nun Rusya'ya karşı kenetlendiği bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Bir de bunun üstüne Putin'in, özür diliyorum, Trump'ın Putin'e yönelik verdiği mesajlar binince şunu anlıyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri, daha doğrusu Trump yönetimi artık Putin'den umudu kesmiş durumda. Burada Ukrayna'ya yönelik yardımların artırılması da açıkçası savaş politikasını yavaş yavaş Trump'ın da benimsediğini, yani Putin'in masaya ikna yoluyla değil de zor yoluyla, savaş yoluyla, silah yoluyla getirilmesi noktasında bir kanaate vardığını gösteriyor diye düşünüyorum.
1: Peki Ufuk Hocam, aynı soru üzerinden sizden de yanıt alayım. Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşına ve savaşı sona erdirme yöntemine bakışı değişti mi?
2: Bizde çok kamuoyuna yansımıyor ama Rusya'nın içerisinde de bazı krizler var biliyorsunuz. Özellikle Putin'in olası bir cephe genişletme ve müzakere sürecinde başarısız olma ihtimaline karşı Rus elitlerin de bir darbe girişimine eskisinden daha sıcak baktığına yönelik iddialar var. Özellikle Rus basınında. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin, Nuri Hocam'ın da dediği gibi, hani Putin'le normalde biliyorsunuz çok daha yakındı Trump. Hı hı. Fakat şu anda Ukrayna meselesi üzerinden biraz daha baskı yaptı. Masaya gelmeye çalıştığı ama en önemlisi bence Putin'den almaya çalıştığı cevabın Ukrayna meselesinden ziyade Çin'le bundan sonraki geleceğiyle alakalı olduğunu düşünüyorum ben. Onun için bunun üzerinden Ukrayna'da daha da sertleşecek gibi duruyor mesele. Putin'i sadece Amerika ve Avrupa tarafından daha çok desteklenen bir Ukrayna riski değil, aynı zamanda içeride de bir hareketlik bekliyor olabilir. Bakalım bu denklemden nasıl çıkacak?
1: Peki, çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Nuri Salık ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı bizimle birlikteydi. Nuri Hocam, Ufuk Hocam, çok çok teşekkür ediyorum. Konuklarımı uğurluyorum. Bu saat dilimini noktalayalım. Birazdan ekonomideki gelişmelerle buradayız, bekliyoruz.

0: Ankara'daki NATO zirvesinin yankıları sürüyor. Hem ABD'den hem Avrupa'dan peş peşe paylaşımlar geliyor. Zirvenin analizi için kim ne diyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği yerli üretim tabanca liderlerin ilgisini çekti. ABD ile İran arasındaki karşılıklı misillemeler de sürüyor. Çatışmalı ateşkeste son durum ne? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger ve uluslararası ilişkiler uzmanı Doçent Doktor Halit Hamzoğlu cevaplayacak.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size fuzur
1: uyar. Bugün size yeni keşfettiğim bir cipsten bahsedeceğim. Yayladan Haytos. Pipet şeklinde cips. İlk benden duyun istedim. Çeşit çeşit olmasından belli. Yayladan geldi
2: belli. Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle.
1: Otobit'te. Yayladan Haytos. Yayla.

0: işini büyütmek istediğinde
1: Vakıfbank daima seninle.
2: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
3: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Ticaret Vinov'la hızlandı. Artık ödemelerimizi Vinov işleriyle yapıyoruz. Malı hemen alıyoruz, esnek vadelerle ödüyoruz.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Ekonomik gelişmelerle karşınızdayız. Kırklareli'ndeki petrol sahası için yeni karar verildi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'yla Petrogaz'ın petrol işletme ruhsatı 1 Ağustos 2032'ye kadar uzatıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'yla Petrogaz'ın Kırklareli'ndeki petrol işletme ruhsatını 1 Ağustos 2032'ye kadar uzattı. Karar sahanın rezerv durumu, üretim miktarı ve yatırım programı dikkate alınarak alındı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin ilanı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre petrol işletme ruhsatının süresi, sahanın mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarları ile yatırım ve üretim programı dikkate alınarak 1 Ağustos 2032'ye kadar uzatıldı. Kararda ruhsatın kalan kanuni süresinin ise sahada yürütülecek üretim ve geliştirme faaliyetlerinin sonucuna göre talep edilmesi halinde kullandırılabileceği belirtildi. Tahıl ambarı Konya Ovası'nda hasat başladı. Yüzler gülüyor. Verim dekar başına 850 kiloya ulaştı.
1: Bu sene emeklerimizin karşılığını aldığımızı düşünüyoruz.
2: Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası'nda buğday hasadı başladı. Son dönemde etkili olan yağışların üretime olumlu yansıdığı ovada sulu arazilerde dekar ortalama 850 kilogram verim alınıyor. Üreticiler bu yılı çiftçinin bayramı olarak nitelendiriyor.
3: Eğer bayramda, harmanda çiftçinin yüzü gülerse Türkiye'nin yüzü güler.
4: Türkiye'nin tahıl ambarı Konya'mızda da buğday hasatları başladı. Önümüzdeki haftalarda hasatların biraz daha hızlanmasını bekliyoruz. Bugünlerde çiftçilerimiz buğdaylarını hasat etmeye başladı.
2: Biçer döverler tarlalara girdi. Üreticiler aylar süren emeğinin karşılığını almaya başladı. Özellikle ilkbahar ve yaz dönemindeki düzenli yağışlar verimde etkili oldu. Bunun yanında çiçeklenme döneminde sıcak ve kurutucu rüzgarların etkili olmaması, başakların tam dolmasını sağlayarak hem verimi hem kaliteyi artırdı.
4: Ortalama şu anda verimlerimiz 850 kilo civarında sulu alanlarda çıkıyor. İnşallah daha yüksek verimlere de ulaşırız diye temenni ediyoruz.
2: Konya Ovası'nda yaklaşık 1 milyon ton arpa, 2 milyon 200 bin ton da buğday rekoltesi bekleniyor. Özellikle sertifikalı tohum kullanan çiftçilerin verimlerinin artması dikkati çekti.
1: Beklediğimiz an geldi. Harman tabii çiftçinin bayramı. Biz de bu bayramı şu anda yaşıyoruz. Bayramımız güzel geçiyor.
2: Ziraat Mühendisi Odası Konya Şubesi Başkanı Burak Kırkgöz, hasadın yeni

0: yeni başladığını ve önümüzdeki günlerde çalışmaların hız kazanacağını söyledi.
1: 15 gün, 20 gün civarında bir hasat sezonu sürecek. Çiftçilerimize bol bereketli bir sezon diliyoruz.
2: İstanbul'daki iki havalimanı 78 ilin nüfusundan fazla yolcu ağırladı. İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları 6 ayda 63.4 milyon yolcuya hizmet verdi. Detayları ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu açıkladı.
3: İstanbul'daki iki havalimanı 78 ilin nüfusundan fazla yolcu ağırladı. İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları 6 ayda 63,4 milyon yolcuya hizmet verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı Haziran ayına ait hava yolu, uçak, yolcu ve yük verilerini değerlendirdi. İstanbul yine hem ulusal hem de küresel havacılığın merkezi oldu. İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yılın ilk yarısında 63.447.607 yolcuya hizmet verdiğine dikkat çeken Bakan Uraloğlu, İstanbul'daki iki havalimanımız yılın ilk yarısında 78 ilin nüfusundan fazla yolcu ağırladı dedi. Yılın ilk 6 ayında 111.960.564 yolcu havayoluyla seyahat etti. Uraloğlu, Ocak-Haziran döneminde havalimanlarına iniş kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 471.870, dış hatlarda 404.197 olduğunu, böylece üst geçişlerle birlikte toplam 1.113.986'ya ulaştığını kaydetti. 2026 yılı Haziran sonunda hizmet verilen yolcu trafiği 2025 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında direkt transit dahil olmak üzere toplam yolcu trafiğinde %2,6 artış oldu. Bakan Uraloğlu, turizm merkezlerindeki havalimanlarında hizmet sunulan yolcu sayısının 6 ayda iç hatlarda 9.294.255, dış hatlarda 14.063.802 olmak üzere toplamda 23.358.057'ye ulaştığını kaydetti.
2: Ekonomiye de noktayı koyalım. Ara veriyoruz ama saat başında moderatöre devam edeceğiz.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.
0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
4: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
2: Şipşak işlem tamam.
5: Önce Halk, sonra bankayız, Halkbank.
6: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
7: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
6: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
5: Size Fuzuli uyar.
8: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
1: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz 15'e gösteriyor. Ben Helin Aslan. 3. saate moderatörde başlıyoruz. Şimdi S-400 meselesiyle başlayalım. Türkiye 2017 yılında Rusya'dan S-400'leri almıştı. Bunu almasıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri tarafından katsa yaptırımlarına maruz kalmıştı. F-35 programından çıkarılmıştı, üretiminden çıkarılmıştı. Ve Türkiye'nin aldığı F-35'lerin de teslimatı bu gerekçeyle Türkiye'ye yapılmamıştı. Ve Ankara'daki zirvede ikili görüşmeler kapsamında Trump'la Erdoğan bu meseleyi de konuştu. Zaten Trump bu konuya sıcak baktığını söylüyordu katsa yaptırımlarının kaldırılması. F-35 meselesine de şu an daha kararımı vermedim dedi ama bu işi çözebilecek düğümün S-400 olduğu biliniyordu. Ve dünden bu yana da S-400'leri Türkiye'nin satmayı planladığı, satacağı, hatta sattığına dair kimi yazılar yazılıyor. Bilgiler Ankara kulislerinde dolaşıyor. Rusya'dan buna dair bir değerlendirme geldi. Kremlin'den bir açıklama var. Türkiye ile görüşüyoruz dedi Kremlin. S-400'lerin, Türkiye'nin satın aldığı S-400'lerin üçüncü bir ülkeye satılması konusunda, ama şunun da altını çizdi. Bu durumun çok hassas bir mesele olduğunu belirtti Kremlin. Açıklama Kremlin sözcüsü Peskov'dan geldi. Peskov, Türkiye'nin envanterindeki S-400'lerin olası yeniden satışı konusunda görüşmeler yaptıklarını açıkladı. Kremlin sözcüsü satış olasılığını süper hassas bir konu diye niteledi. Diplomatik kanalların açık olduğunu söyledi. Türkiye ile bu görüşmelerin gelecekte de devam edeceğini vurguladı. Açıklamalar Moskova'nın Türkiye'nin elindeki S-400'ü üçüncü bir ülkeye satmasına kapıyı kapatmadığını gösteriyor. Ancak Rusya S-400 sistemlerinin satışında teknik verilerin gizliliği ve teknoloji güvenliği konularında büyük önem veriyor. Avrupa Parlamentosu Türkiye'ye ve Kıbrıslı Türklere yönelik provokatif bir karar aldı. Ankara'dan tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı kararı kınadı. Kararda 1974'te yaşanan olayların kadınlar ve kız çocukları üzerindeki etkilerine odaklandı. Kararda toplumsal cinsiyet temelli ihlallerin sonuçlarının tanınması çağrısı yapıldı. Türkiye'nin hukuki sorumluluğuna ilişkin değerlendirmelere yer verildi. Girişime Ankara'dan tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaptı. Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik asılsız ve akıl dışı iddialar içeren karar yok hükmündedir dedi. Bakanlık açıklamasında alçakça iftiralar barındıran söz konusu karar Avrupa Birliği'nin ve özelde Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak belirli çevrelerin güdümüyle benimsediği yanlı ve çarpık yaklaşımın son örneğini teşkil etmektedir ifadesini kullandı. Açıklamada Avrupa Birliği kurumlarının Kıbrıs meselesine yönelik tarihi gerçekliklerden ve tarafsızlıktan gittikçe uzaklaşan bir yaklaşım içine girmesinin endişe verici bulunduğu kaydedildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret ediyor ve Yılmaz KKTC Başbakanı Ünal Üstel'le de ortak basın toplantısındaydı. Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs hakkında Türkiye'ye yönelik ithamlarda bulunduğu karara tepki gösterdi.
1: Biz bu kararı elbette ki hiçbir şekilde tanımıyoruz. Yok hükmünde bir karar olarak görüyoruz. Avrupa Parlamentosu maalesef Rum kesiminin propagandalarına alet edilmiştir. Hiçbir temeli olmayan bu karar, bu iddialar bizim nazarımızda hiçbir kıymete sahip değildir. Bunlar ne Türkiye Cumhuriyeti'ne ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne zarar vermez ama Avrupa Parlamentosu'nun itibarını azaltır.

0: düşürür. Avrupa Parlamentosu böyle oyunlara gelmemelidir. Rum kesiminin ve bir takım lobilerin, onun da arkasında olan bir takım lobilerin yaptığı bu çalışmaların tuzağına düşmemelidir. Bakın, 1974 Barış Harekatı'ndan bu yana aşağı yukarı 52 yıl geçti. Yarım asrı aşan bir süre. Ve bütün bu süreçte ada huzur içinde, barış içinde. Daha öncesindeki dönemi de çok iyi biliyoruz. Nikos Samson'un darbesini unutmadık. EOKA çetelerinin yaptığı mezalimi unutmadık. Dolayısıyla Avrupa Parlamentosu biraz tarihe baksın. Popülist söylemlerle, gündelik polemiklerle bu işlere bakarlarsa çok büyük yanlışlar yapmış olurlar. Bugün Avrupa Parlamentosu'nda bu tür polemikler yapanlar önce İsrail'de, Gazze'de yaşanan soykırıma baksınlar. Eğer bir kınanacak bir şey arıyorlarsa, dünyaya bir siyasi tavır ortaya koymak istiyorlarsa, ciddi bir şekilde bir parlamenter çalışma yapmak istiyorlarsa, Gazze'de yaşanan ve tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan soykırıma baksınlar. Ve o soykırımdan dolayı uluslararası mahkemelerde yargılanmakta olan Netanyahu hükümetiyle Rum kesiminin ilişkisine baksınlar. Nasıl yan yana durduklarına baksınlar.
1: Aselsan ve Roketsan'la Hisar A ve Hisar O hava savunma sistemleri için 1.47 milyar avroluk ilave seri üretim sözleşmesi imzalandı.
2: Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün, Gökvatan savunması için yeni adımı duyurdu. Aselsan ve Roketsan'la Hisar A ve Hisar O hava savunma sistemleri için ilave seri üretim sözleşmeleri imzalandı. Sözleşmenin toplam değeri 1,47 milyar avro olarak açıklandı. (18 Şubat 2026 tarihli SSİK kararları doğrultusunda imzalar atıldı. Hisar A ve Hisar O projelerinin seri üretim kapasitesi genişletildi. Türkiye'nin katmanlı hava savunma mimarisine yeni bir halka daha eklendi. Görgün, çelik kubbe vizyonuna dikkati çekti. NATO çerçevesindeki taahhütler kapsamında hava savunma kabiliyetleri güçlendiriliyor. Türkiye, Gökvatan savunmasında çok katmanlı yapıyı daha da derinleştiriyor. Türk savunma sanayi son 23 yılda büyük bir ekosisteme dönüştü. 4000'in üzerinde şirket ve 100 bin kişilik mühendis ve teknisyen gücü sahada yer aldı. Yerli ve milli projeler kaynağın ülkede kalmasına, istihdama ve sanayi kapasitesine katkı sundu.

0: Zirve sona erdi ama yankıları sürüyor. Hani içeride yapılan görüşmeler, alınan kararlar, evet dünyada konuşuluyor ama bir de zirvenin atmosferi de konuşuluyor. İşte basın mensupları gördükleri ilgiden, Türk misafirperverliğinden bahsediyorlar sosyal medya hesaplarından. Liderler de ve lider eşleri de benzer şekilde gördükleri ilgiden bir hayli memnunlar, bunu paylaşıyorlar. Bir de zirvenin anısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlere verdiği bir hediye var. Hediyeyi hemen arkamda görüyorsunuz. Hükümet başkanlarına, devlet başkanlarına, Erdoğan zirveye katılanlara bu hediyeyi takdim etti. Yerli üretim bir tabanca.
1: NATO Ankara zirvesi tarihi anlara tanıklık etti. Verilen mesajlar kadar görkemli törenler ve jestler de çok konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk liderlere özel hediyesi ise büyük yankı uyandırdı. Erdoğan, tüm devlet ve hükümet başkanlarına yerli üretim revolver tabanca takdim etti. Hediye edilen her bir revolver, liderlerin isimleri işlenerek özel olarak hazırlandı. Silahların yurt dışına çıkarılabilmesi için gerekli belgeler de düzenlendi. Liderlere hediye edilen silah, 357 Magnum tipi bir revolverdi. Türk Savunma Sanayi firması Gümüşay tarafından üretilen tabanca, mermileriyle birlikte özel ahşap kutular içinde konuklara takdim edildi. Hediye kutusuna ayrıca Türkçe ve İngilizce bir not da eklendi. Notta, ülkemizde üretilen ilk revolver tipi tabanca Gümüşay ifadesi.

0: yer aldı. Plakete Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın en içten selamlarıyla ifadeleri de not düşüldü. Erdoğan'ın bu özel hediyesi bazı prosedür uygulamalarını da beraberinde getirdi. Liderlerin bir kısmı ülkelerini ilgilendiren resmi işlemlerin tamamlanması için hediyelerini Türkiye'de bıraktı. Kimi devlet ve hükümet başkanları tabancaları büyükelçilik yetkililerine teslim etti.
1: Hediyeyi hiç görmedim. Kanadalılara güvence veririm ki silahları benden uzak tutuyorlar. Beklediğim bir şey değildi. Benim Akçaağaç şurubu hediyem Erdoğan'ın hediyesinin yanında sönük kaldı.
0: Slovakya Devlet Başkanı tabancayı uçağında inceleyerek basın mensuplarına gösterdi. Litvanya Cumhurbaşkanı ise silahın fotoğraflarını paylaştı. Revolverin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda sergileneceğini de duyurdu.
2: Trump, NATO zirvesi sırasında İran'a yönelik de çok sert ifadeler kullanmıştı. Ve bölgede de karşılıklı saldırılar yaşanmıştı. Tam da işte böyle bir ortamda Amerikan medyasında dikkat çekici bir haber yer aldı. O habere göre İsrail, İran'ın Trump'a yönelik somut bir suikast planı hazırladığını tespit etti ve Washington'la bu bilgiyi paylaştı.
3: ABD İran hattında gerilim son günlerde yeniden yükseldi. Körfez'de karşılıklı saldırılar olurken Trump NATO zirvesinde İran'a çok sert sözlerle yüklendi. Ankara'ya yeni başkanlık uçağıyla gelmişti. Dönüşünde ise onu kullanmadı. Eski uçağa bindi. Londra'da ondan inip yeni uçağa binerek yoluna devam etti. Akabinde Amerikan medyasından gelen bir haberse dikkat çekiciydi. CNN haberini konu hakkında bilgi sahibi ancak isimleri açıklanmayan kaynaklara dayandırdı. Washington'ın Trump'a yönelik olası suikast planlarına ilişkin uzun süredir düzenli istihbarat aldığını belirtti. Ancak İsrail'den gelen son uyarının yeni olduğu ve somut bir suikast planı içerdiği öne sürüldü. Wall Street Journal'da ismi açıklanmayan kaynaklara dayanarak İsrail istihbaratının İran'a ait yeni bir suikast planına ilişkin belgeler içerdiğini yazdı. İsrail, İran ve ABD yönetimleri iddianın ayrıntılarına ilişkin kamuoyuna kapsamlı bir açıklama yapmadı. İranlı yetkililer Trump'ın ilk başkanlık döneminde İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey komutanlarından General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden bu yana intikam açıklamalarında bulunuyor. Son dönemde yeni suikastlar üzerine bu tehditler de sıklaşmıştı. Hatta Hamaney'in Meşhed'deki cenaze töreninde devasa bir afiş açılmıştı. Öte yandan İsrail'in de İranlı müzakere heyetini öldürme planları yaptığı, ABD'nin Nisan ayında İran yönetimini bu tehlike hakkında uyardığı ortaya çıkmıştı.
2: Ve İran'da, İran'ın güney eyaletlerinde esrarengiz patlamalar yaşandı. Tahran yönetimi patlamaların kaynağını araştırıyor. Tabii ilk akla gelen kim? Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri ile son saldırılarda hiçbir ilgilerinin, bağlantılarının olmadığını duyurdu. Bölgede bir yandan da Katar, Mısır ve Suudi Arabistan'ın başını çektiği arabuluculuk trafiği hız kazandı. İsrail'dense İran'ı tek başımıza vurmaya hazırız çıkışı geldi.
3: Orta Doğu'da günlerdir tansiyon yüksek. ABD ve İran arasında karşılıklı saldırılar düzenlenmişti. İran'ın güneyinde yine patlama sesleri duyuldu. Alevler yükseldi. ABD ise saldırıların arkasında olmadığını açıkladı. Saldırılar ateşkesi çökme noktasına getirdi. İran'da Sistan Belucistan, Buşehir ve Hürmüzgan'da gece patlamalar yaşandı. Kunarek, Çoadek ve Bender Abbas kentlerinde paniğe yol açan patlamaların kaynağı netleşmedi. Buşehir Valiliği seslerin hava savunma sistemlerinden mi yoksa düşman unsurlarından mı kaynaklandığının araştırıldığını açıkladı. Gözler ABD'den gelecek açıklamadaydı ancak CENTCOM iddiaları yalanladı. İran'a herhangi bir saldırı düzenlemediklerini duyurdu. Uluslararası basına konuşan ABD'li yetkililere göre saldırıların arkasında Kuveyt veya Bahreyn olabilir. Savaşın yeniden başlayabileceği endişeleri üzerine arabulucular devreye girdi. Katar, Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistanlı yetkililer yoğun bir diplomasi yürütüyor. ABD'li yetkililer de Washington'ın gerilimi düşürmeye ve teknik görüşmelere bağlı kalmaya çalıştığını açıkladı. Bazı kaynaklar Hürmüz Boğazı'ndaki ilk saldırıların mutabakatı baltalamak isteyen provokatif unsurlarca yapıldığını öne sürüyor.

0: Krizin merkez noktası ise Hürmüz Boğazı. Deniz trafiğinde kargaşa hakim. Verilere göre 7 Temmuz'dan beri ABD koordinasyonundaki rotayı kullanarak boğazı geçen büyük bir gemi bulunmuyor. Buna karşın CENTCOM, İran'ın boğazı kontrol etmediğini belirterek Mayıs ayından bu yana 800'den fazla ticari geminin geçişine yardım ettiklerini savundu. Çatışmalara rağmen bazı LNG ve ham petrol tankerlerinin boğazdan geçiş yaptığı da belirtiliyor. Gerilimi yakından izleyen bir diğer ülke ise İsrail. İran'a yönelik yeni tehditlerde bulundular. Savunma Bakanı İsrail Katz, İran'a tek başlarına hava saldırısı düzenlemeye hazır olduklarını belirtti. Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir de, üzerinde çalıştığımız planlar var, büyük operasyonlara hazırlıklı olun dedi. Ordunun alarm durumunda olduğunu vurguladı. İsrail ve ABD medyasında yer alan haberlere göre Tel Aviv yönetimi İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgasına katılmak istiyor. Ancak bunun için Trump'tan gelecek onayı bekliyorlar.
1: Mehmetçik Suriye'de Fırat'ın iki yakasını buluşturuyor. Köprü kısa süre içinde halkın kullanımına sunulacak. Deirzor'daki proje Türkiye ve Suriye Savunma Bakanlıklarına bağlı askeri mühendislik birliklerinin işbirliğiyle yürütüldü. 2. Ordu İstihkam Tugay Komutanlığı Fırat Nehri üzerine 240 metre uzunluğunda yüzer köprü kurdu. Yaklaşık bir haftadır süren yoğun montaj çalışmalarının ardından köprü tamamlandı. Yüzer köprüyle nehrin batısı ve doğusundaki kasabalar arasında doğrudan bağlantı sağlanıyor. Kontrol geçişlerinin tamamlanmasından sonra köprü yöre halkının kullanımına sunulacak. Ve Rusya, NATO zirvesinden çıkan karardan memnun değil. Trump'ın Zelenski'ye tavrındaki radikal değişim, Kiev'e verilen 140 milyar dolarlık askeri destek ve Patriot füzelerinin üretim lisansı Kremlin'i öfkelendirdi. Cephede ise saldırılar sürüyor. Rusya Ankara'daki NATO zirvesinden umduğunu bulamadı. Trump Kiev'e bu kez farklı yaklaştı. Ukrayna'nın Rus topraklarının derinliklerini vurmasını desteklediğini belirtti. Trump'ın gerekirse Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge ilan edebiliriz çıkışı ise Moskova'yı öfkelendirdi. Zelenski Ankara'dan mutlu ayrıldı. ABD'den Patriot hava savunma sistemlerinin ilk partisinin haftaya geleceğini söyledi. Zelenski ayrıca Avrupa ülkeleriyle ortak bir füze savunma ağı kurulmasını öngören Freya projesinin detaylarını yakında Paris'te düzenlenecek bir zirvede tanıtacaklarını açıkladı. Moskova'da öfke hakim. Trump-Putin görüşmesi gerçekleşmedi. Kremlin ayrıca Trump'ın uçuşa yasak bölge önerisinin ABD'yi ihtilafın doğrudan tarafı yapacağı uyarısında bulundu. Dışişleri Bakanı Lavrov'sa daha sert konuştu. Batı'ya karşı iyi niyet varsayımı bitti dedi. Cephede de saldırılar sürüyor. Ukrayna Rusya'ya 350'den fazla İHA ile saldırdı. Moskova çok sayıda İHA'yı düşürdüklerini açıkladı. Ancak düşen İHA parçaları Rusya'nın enerji ve lojistik altyapısını vurdu. Krasnodar'daki İlski petrol rafinerisinde, Rostov'un Azov kentindeki petrol deposunda ve Taganrog limanında büyük yangınlar çıktı. Rus ordusu misilleme olarak Ukrayna'nın Zaporojye kentindeki bir akaryakıt istasyonunu İHA ile vurdu. Saldırıda 5 sivil yaralandı. CHP'nin 38. olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davada duruşmadan erteleme kararı çıktı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi dosyadaki eksikliklerin tamamlanması ve Yargıtay'daki inceleme sürecinin beklenmesi gerekçesiyle davayı 16 Ekim 2026 tarihine erteledi. Mahkeme ayrıca yargılama sonuçlanıncaya kadar CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ve il yönetiminin görevine devam etmesine hükmetti. Böylece CHP İstanbul İl Örgütü'nde mevcut yönetim bir sonraki duruşmaya kadar görevini sürdürecek. Kritik davanın bir sonraki duruşması 16 Ekim'de görülecek. İmamoğlu suç örgütü davasında da ara karar açıklandı. Mahkeme İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında alınan tüm Sayıştay raporlarını talep etti. Ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun kullandığı Jammer cihazlarına ilişkin de Emniyet ve İBB'den bilgi talep etti.
2: İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi ara kararında 6 sanığın tahliye gerekçesine yer verdi. Sanık Ekrem İmamoğlu'nun bir otelde güvenlik kameraları bantlanarak yaptığı görüşmede kullandığı Jammer cihazlarına ilişkin de önemli kararlar alındı.
3: Bu valizlerin içerisinde şu şekilde gördüğünüz gibi sinyal kesiciler var.
2: Mahkemenin ara kararında Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İnan Güney, eski İsfalt Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş, Kültür AŞ Plan ve Organizasyon Müdürlüğü Şefi Metin Bal, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, eski Medya AŞ çalışanı Ceyda Kıryak ve İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay'ın tutuklu geçirdikleri süreye dikkat çekildi. Mevcut delil durumu ve bazı sanıkların sağlık durumlarının birlikte değerlendirildiği belirtildi. Mahkeme, tutuklama tedbirinin bu aşamada ölçülü olmayacağını kaydetti. Bu gerekçelerle 6 sanığın yurt dışına çıkış adli kontrol tedbiriyle tahliyesine hükmedildi. Mahkeme ayrıca tutuksuz sanıkların savunmalarının alınabilmesi amacıyla bir sonraki celsede hazır bulunmalarını karara bağladı. Sanıklar Ali Gül, Emrah Bağdatlı, Hakan Karademir, İbrahim Bülbüllü, Mertan Açıl, Murat Gül İbrahimoğlu ve Sedat Gündüz hakkındaki tutuklanmaya yönelik yakalama emirlerinin devamı da kararlaştırıldı. Tüm sanıkların HTS kayıtlarının ham halinin dosyaya gönderilmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına karar verdi. 2014 yılından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında alınan tüm Sayıştay raporları da mahkeme tarafından talep edildi. Yargılamaya konu olan Jammer cihazlarına ilişkin de bir dizi karar alındı. Cihazların İBB envanterine kayıtlı olup olmadığının bildirilmesi için İBB'ye müzekkere yazılması kararlaştırıldı. Mahkeme, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne de müzekkere yazılarak kimlerin Jammer kullanabileceği hususunun bildirilmesini istedi. Sanıklar hakkında tutukluluk incelemesinin 6 Ağustos'ta dosya üzerinden değerlendirilmesi kararlaştırıldı. Davanın bir sonraki duruşması 17 Ağustos'ta yapılacak.
1: CHP'li Çiğli Belediyesi bu kez dolandırıcılık skandalıyla çalkalanıyor. İddiaya göre 165 işçinin maaşından yıllarca bireysel emeklilik sistemi adı altında kesinti yapıldı. İşçiler bankaya gidince de adlarına ne bir bez sözleşmesi ne de bir hesap buldular.
4: CHP'li Çiğli Belediyesi'nde yeni bir skandal ortaya çıktı. Belediye şirketi Çiğli Gıda'da çalışan 165 işçinin maaşından yıllarca bireysel emeklilik sistemi gerekçesiyle kesinti yapıldı. Ancak bir işçinin bankaya giderek BES birikimini öğrenmek istemesiyle adına herhangi bir BES sözleşmesi bulunmadığı ortaya çıktı. Biraz daha araştırma yapılınca aynı durumun diğer çalışanlar için de geçerli olduğu iddia edildi. İşçiler belediye kadrosuna geçirilirken kendilerine alacağım yoktur ibaresi bulunan belgelerin imzalatıldığını anlattı. Bununla birlikte Ocak ayına ait maaşlarının da hala ödenmediğini söyleyen çalışanlar kesilen paraların akıbetine ilişkin açıklama bekliyor. Belediye yönetimi ise sorunu en kısa sürede çözeceğiz yanıtı verdi. İşçiler ise yıllardır maaşlarından yapılan kesintilerin nereye gittiğinin açıklanmasını ve mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyor. Çiğli Belediyesi daha önce de işçi çıkarmaları ve maaş krizleriyle gündeme gelmişti. Bu son iddia ile birlikte gözler şimdi CHP'li belediyenin konuya ilişkin yapacağı açıklamaya çevrildi.
1: CHP hakkında pek çok iddia var, yargılama süreçleri var. Şimdi o iddialardan biri de CHP'nin kasasından 1 milyar liraya yakın paranın CHP'ye yakın gazetecilere dağıtıldığı konusunda. Buradan hareketle analiz haber geliyor.
5: Savunma Sanayi Başkanlığı beni de davet etti. TUSAŞ'ta bir resepsiyon düzenlendi. NATO zirvesi çerçevesinde beni de davet ettiler sağ olsunlar. İsmail Saymaz'la da karşılaştım orada. İsmail Saymaz'ı da davet etmişler.
6: CHP'li gazeteci Nevşin Mengü TUSAŞ'taki etkinlikten söz ediyor ve orada çalışan mühendislerin bir sitemini iletiyor.
5: Özellikle bir tane mühendis arkadaş bana şunu söyledi. Dedi ki ya Nevşin Hanım lütfen, hem de öyle dedi yani, bizim tarafa bunu anlatır mısınız? Benim eşim dostum bile diyor ki ya işte var mı gerçekten bizde o SİHA'lar, hani bu yandaş basın atıyor değil mi?
6: Buraya kadar şaşırtıcı bir durum yok. Ancak sonrası gerçekten ilginç. Zira CHP'li gazeteci Nevşin Mengü muhalif kesimdeki bu durumu dahi Erdoğan'a gönül veren gazetecilere bağlıyor.
5: Ya şimdi bu tabii yandaş basın dediğimiz iktidara yakın yorumcular, efendim kanaat önderleri her şeyi gereksiz gereksiz o kadar orantısız övüyorlar ki, alakalı alakasız. Her şeyi öyle bir övüyorlar ki, savunma sanayinde de bir şeyin haberini yaptıkları zaman bu sefer muhalif kamuoyu ne diyor? Bunlar gene atıyor herhalde diyor.
6: İşte. Hadi şu baldızı bu mahalleye batırırken iğneyi kendi mahallesine batırsa yine bir nebze. Ancak sanki tok fabrikası yok, kızıl elma maket, Akıncı 5-10 profil üstünde duruyor. Kaan'ın motoru yok, tekerine motor takmışlar, tartar gidiyor diye yayınlar yapan, memlekette yapılan her işi karalayan, küçümseyen, kendi mahallesi değilmiş gibi davranmasına ne demeli?
7: Keza uçak meselesinde. Bir tane uçak çıkıyor, karada tartar gidiyor. Yani motorla mı gidiyor, tekerleklerine motor koymuşlar, onu bilmiyoruz bunu.
8: Zaten bu uçakta görüyorsunuz şeylerin üstünde bu maket. Yani bunu saçtan, işte tahtadan, şundan bundan yapmışlar veya karbondan boyatmışlar üstüne. Milleti kandırmanın anlamı yok.
9: Bu maket neyse abi.
6: Üstelik dünya değişiyor. Bu kafa hiç değişmiyor. Bakın CHP medyasının amiral gemilerinden birisi olan Cumhuriyet gazetesi ne hale düşmüş. NATO zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaray için attıkları manşet bu. Suriye'deki HTŞ yönetiminin lideri Ahmet Şara, NATO zirvesine katılmak üzere Ankara'ya geldi. Yani Cumhuriyet gazetesi diyor ki, Şara Birleşmiş Milletler'de kürsüye gelmiş olsa da, NATO zirvesinde Erdoğan ve Trump'la görüşse de, tüm ülkeler onu meşru Suriye Cumhurbaşkanı olarak görse de, bizim için fark etmez. Bize göre Şara, terör örgütü HTŞ'nin yöneticisidir. Bu gazetecilik değil, tam anlamıyla ideolojik körlüktür. Meseleyi dağıtmayalım. Zira işte bu ideolojik körlük CHP'li seçmeni öyle bir zehirledi ki, memleketin eserleriyle gurur duymayı bir utanç vesilesi haline getirdiler. Yani gerçeklikten koptular.
8: Mesela siz bugün Halk TV seyrederseniz, Sözcü gazetesinde okursanız veya Tele1 seyrederseniz, Cumhuriyet gazetesi okursanız dersiniz ki ya AKP bitmiş ya, CHP ilk seçimde %90'la seçimi kazandı. Değil mi? Çünkü neden? Siz gazetecilik yapmanız gerekirken aslında kendi kişisel menfaatleriniz gereği halka yalan söylüyorsunuz. Halka yalan söylüyorsunuz.
6: İktidar ve muhalefet medyası arasındaki en büyük fark da bu. Bu mahallede çalışanlar tam bağımsız Türkiye mücadelesine inandıkları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyor ve destekliyorlar.
10: Şunu göstermek istiyorum özellikle. Bu Sözcü Gazetesi, bugün çıkan Sözcü Gazetesi, değerli izleyiciler, sizlere bir mesajı vardı Sözcü Gazetesi'nin. Özellikle AK Parti seçmenine bir sözü vardı ve şunu söylüyordu. Oy kullanmaya giderken yanınıza almayı unutmayınız diye bir beyin fotoğrafıyla Sözcü Gazetesi çıkmıştı. Sözcü Gazetesi'nin sözünü dinledi AK Parti seçmeni, özellikle beynini de yanına alarak gitti, oyunu kullandı ve %50 oranında bir kullanarak, oylarını kullanarak AK Parti'yi istikrarı seçti. Milli iradeye evet dedi. Gazeteyi şöyle kenara koyalım. Devam edelim.
6: CHP medyasında ise mesele iktidara gelmek ya da tam bağımsız Türkiye mücadelesi vermek değil. Tamamen duygusal. CHP iletişim koordinatörü Ali Haydar Fırat'ın CHP kasasından ödendiğini açıkladığı 953 milyon liralık liste bu açıdan manidar gerçekten.
11: Şimdi mesela Halk TV'ye 779 milyon 220 bin lira verilmiş. Bu partinin resmi kaydıdır.
12: Resmi kaydı. 778 evet. milyon.
11: Hayır, 79 milyon 220 bin lira verilmiş.
12: 79 milyon.
11: Evet. Örneğin sosyal medyada yurttaş medya reklam şirketi diye bir şey var. Buna 2 milyon 406 bin lira verilmiş.
6: Üstelik bunlar sadece CHP kasasından CHP medyasına trollere akıtılanlar. Şimdi soru şu, Saracane medyası diye gündeme gelen bu kitleye örtülü ödemeler de yapıldı mı?
13: Ama Şaban da artık lakabını söyleyebilir miyim Şaban? Kızmazsın değil mi?
14: Yo, ne lakabı?
13: Saraçhane Bülbülü diyorlar Şaban'a.
6: Ne diyelim? Takdir milletin elbette.
1: Tunceli'de kaybolduktan 6 yıl sonra cinayete kurban gittiği belirlenen üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku soruşturması devam ederken ailenin avukatı Ali Çimen, Gülistan'ın sosyal medya hesaplarına yönelik inceleme talimatının 13 gün geciktirildiğini ve bu süreçte dijital verilerin silindiğini iddia etti.
15: Altı yıl önce kaybolan ve cinayete kurban gittiği belirlenen Gülistan Doku soruşturması devam ederken yeni bir iddia gündeme geldi. Doku'nun ailesinin avukatı Ali Çimen, Gülistan Doku'nun sosyal medya hesaplarına yönelik inceleme talimatının 13 gün geciktirildiğini, bu süreçte hesaplardaki dijital verilerin silindiğini ileri sürdü. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan avukat Ali Çimen paylaşımında Gülistan Doku'ya ait sim kartın baş şüpheli olarak gösterdiği T. Sonel tarafından siber çeteye gönderildiğini ve Doku'nun sosyal medya hesaplarında veri silme ile yükleme işlemlerinin 18 Ocak 2020 tarihinde tamamlandığını iddia etti.
16: Tamam.
15: Avukat Çimen paylaşımında siber çetenin işi bittikten sonra Tunceli Başsavcılığı aynı gün yani 18 Ocak 2020 saat 16'da maktulün sosyal medyasının araştırılması talimatını verdiği ifadelerini kullandı. Araştırmanın da Tunceli Emniyet Müdürlüğü tarafından yerine getirildiğini söyleyen avukat Çimen, organize saf bir kötülükle karşı karşıyayız dedi. Gülistan Doku soruşturması kapsamında 12 zanlı tutuklanmıştı. Doku cinayetinin zanlısı Umut Altaş'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki duruşmasıysa 21 Temmuz'a ertelendi.
17: Dedi ki evet babam da biliyor. Türkay'ın arabasında. Herhalde sarı saltıklı ötüyor. Çünkü orada bizi orada çok turlarken oraya bakarken böyle göz ucuyla bakarken oraya onu yakaladım o sıra onu hatırlıyorum.
15: Erzurum ve Tunceli'deki adli merciler kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suçluyu kayırma ve yargılamayı etkilemeye teşebbüs iddialarına ilişkin incelemelerini titizlikle sürdürüyor.
1: Kırmızı bültenle aranan 29, ulusal seviyede aranan 25 olmak üzere toplam 54 suçlu yurt dışında yakalandı. Şüpheliler Gürcistan, Almanya, Azerbaycan ve Fransa dahil 12 ülkeden Türkiye'ye getiriliyor.
18: Türkiye'nin aradığı 54 suçlu yurt dışında yakalandı. 29'u kırmızı bültenle 25'i ulusal seviyede aranıyordu. Şüpheliler 12 farklı ülkeden Türkiye'ye getirildi. Operasyonlar Gürcistan, Almanya, Azerbaycan ve Bulgaristan başta olmak üzere birçok ülkede yürütüldü. Avusturya, Ekvador, Fransa, Hırvatistan, Kazakistan, Mısır, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'da sürece dahil oldu. Yurt dışına kaçan şüphelilerin izi adım adım sürüldü. Emniyet Genel Müdürlüğü, Interpol, Europol Daire Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı süreci koordine etti. KOM, istihbarat, narkotik, siber, asayiş ve TEM birimleri ortak çalışma yürüttü. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle temas kuruldu. Arananlar arasında organize suç örgütü üyeleri ve zehir tacirleri de yer aldı. Haklarında arama kararı bulunan şahıslar yakalandı. İade süreçleri tamamlanarak Türkiye'ye getirildi.
1: İstanbul'da da organize suç örgütlerine yönelik peş peşe operasyonlar düzenlendi. Jandarma ve polisin iki ayrı soruşturma kapsamında gerçekleştirdiği baskınlarda toplam 26 şüpheli yakalandı.
15: İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmiyor. Kamuoyunda söylemez kardeşler olarak bilinen organize suç örgütüne ağır darbe vuruldu. 13 adrese eş zamanlı

0: Bu baskın yapıldı. 8 şüpheli yakalandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Söylemez Kardeşler Organize Suç Örgütü'ne yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturmada örgüt üyelerinin ticari işletme sahipleriyle mal varlığı bulunan kişileri hedef aldığı, alacak verecek anlaşmazlıklarını arabuluculuk görüntüsü altında yönlendirdiği, taleplerin karşılanmaması halinde ise tehdit, baskı ve silahlı saldırılarla mağdurları para ödemeye zorladığı belirlendi. Bunun üzerine operasyonun düğmesine basıldı. İstanbul İl Jandarma ekipleri İstanbul, Ankara ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda biri cezaevinde bulunan 13 şüpheliden 8'i gözaltına alındı. Firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, fişekler, balistik yelek, yaklaşık 1 milyon 459 bin lirayla 39 bin 200 euro ve 26 bin 900 dolar ele geçirildi. Bir diğer operasyonun adresi ise İstanbul'un Anadolu yakası oldu. Sokak çetesine yönelik eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Şüphelilerin haraç almak amacıyla hareket ettikleri nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, silahlı tehdit ve genel güvenliğin tehlikeye sokulması gibi çok sayıda suça karıştıkları tespit edildi. Operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin karıştıkları bazı olayların güvenlik kamerası görüntüleri de soruşturma dosyasına girdi. Her iki operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürerken soruşturmalar çok yönlü olarak devam ediyor.
1: İstanbul'da da yasa dışı bahis gelirlerine yönelik büyük bir operasyon düzenlendi. Siber suçlarla mücadele birimleri yaklaşık 76 milyar liralık para trafiğini araştırmaya başladı. 100 bini aşkın bankacılık işlemi incelendi bu soruşturma kapsamında. Yasa dışı bahis gelirlerinin kripto varlıklara aktarılıp izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise açıklama yaptı bu konuya ilişkin. Kara para, yasa dışı bahis ve organize suçlarla mücadele kararlılıkla süreceğini söyledi.
2: Yasa dışı bahis çeteleriyle mücadele soluksuz sürüyor. İstanbul merkezi başlatılan soruşturmada dev para trafiği deşifre edildi. Rakam çok yüksek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve İstanbul Emniyeti'nin ortak çalışmasıyla yürütülen soruşturmada şüphelilerin elektronik para kuruluşlarından gelen yüksek tutarlı paraları farklı kişilere ait banka hesaplarına aktardıkları tespit edildi. Banka kayıtlarında tam 100.025 ayrı işlem belirlendi. Bu işlemlerde toplam 76 milyar 284 milyon liralık para hareketinin gerçekleştiği ortaya çıktı. Çete üyelerinin banka hesaplarına elektronik para kuruluşlarından yaklaşık 932 milyon lira giriş yaptığı, bu paraların 1 milyar 60 milyon lirasının ise kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktarıldığı belirlendi. Araştırmalarda kripto hesaplarına gönderilen paraların büyük bir bölümünün Amerikan dolarına çevrilerek yurt dışındaki dijital cüzdanlara aktarılmaya çalışıldığı, böylece para izinin kaybettirilmesinin hedeflendiği değerlendirildi. Banka açıklamalarında ise bahis, slot, kasino gibi ifadelerin sıkça kullanıldığı belirlendi. Operasyon kapsamında 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. 68'i yakalandı. 10 şüphelinin firar ettiği belirlendi. Onları yakalamak için de çalışmalar sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada organize suç örgütleri ve uyuşturucu ticaretiyle mücadelenin kararlılıkla süreceğini söyledi. Gürlek devletin tüm imkanlarıyla etkin mücadele sürecek vurgusu yaptı.
1: Ankara'da da zehir tacirliği yapan ve sosyal medya üzerinden uyuşturucuya özendiren 63 şüpheli gözaltına alındı.
3: Hazırlıklar tamamlandı. Teknik ve fiziki takipler yapıldı. Şüpheli adresler

0: tek belirlendi. Polis ekipleri yola çıktı. Uyuşturucu ticareti yapan 63 şüpheli yakalandı. Operasyon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşti. Şüphelilerin sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde kullanımına özendirdikleri ve zehir tacirliği yaptıkları tespit edildi. Uyuşturucu kullanımı hakkında yayın yaparak çocukları özendiren 63 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarda uyuşturucu, 2 öğütücü aparat, ruhsatsız tabanca, 28 tabanca fişeği ve 38 bin lirayla 250 avro ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı zehir tacirlerine geçit yok mesajı verdi.
1: LGS sonuçları açıklandı. Tarihlerden hemen bahsedeyim size. 13 ile 27 Temmuz arasında tercihler yapılabilir. Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta duyurulacak.
0: LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden ilan edildi. Öğrenciler sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sonuç ekranından öğrenebilecek. Sonuç belgeleri öğrencilere posta yoluyla gönderilmeyecek. Bu yıl LGS merkezi sınavına 1 milyon 22.658 öğrenci için süreç yürütüldü. Sınav yurt içinde 81 il ve 920 ilçede yapıldı. Yurt dışındaysa 8 ülke ve 11 sınav merkezi devreye alındı. Sonuçların ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı son bilgilendirme kılavuzuna göre tercihler 13-27 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta açıklanacak. Öğrenciler toplamda 20 okul tercih yapabilecek. Yerel yerleştirmede en fazla 5 okul, merkezi sınavlı öğrenci alan okullarda en fazla 10 okul, pansiyonlu okullarda en fazla 5 okul tercih edilebilecek. Merkezi sınav puanıyla tercih yapmak için önce yerel yerleştirme tercihlerinin tamamlanması gerekecek. Tercih yaparken sadece puana bakılmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilere ve velilere yüzdelik dilime esas alın çağrısı yaptı. Okulun ulaşımı, yabancı dil imkanları ve okul iklimi de dikkate alınacak.
1: LGS'nin birincilerinden biriyle tanıştıralım şimdi sizi. 500 tam puan aldı sınavdan. Mehmet Utku Coşkun, Başakşehir Aziz Sancar Ortaokulu öğrencisi. O gurur verici başarının hikayesini dinleyelim şimdi.
2: Aylar süren LGS maratonu sona erdi. Emekleri karşılıksız kalmayan öğrenciler büyük gurur yaşadı. İşte o öğrencilerden biri Mehmet Utku Coşkun. Sınavdan 500 puan alarak Türkiye birincisi oldu.
3: Ya ilk baştan beri de zaten düzenli çalışıyordum. Paragrafta biraz da zorlandığım için paragraftan başladım. Yazım kuralları işte akılımda kalması için daha önceden başlamıştım onlara daha çok.
2: Sayısalcı Utku özellikle Türkçe derslerine ağırlık verdi ve tüm paragraf sorularını doğru işaretledi.
3: Yani sınava da işte full motive bir şekilde, ya sınav günü bile yani gidip ben yazım kuralı şeylerine bakıyordum. Ondan bir çünkü absürt derecede zorlukta sorular falan gelmesinden korkuyordum. Sözcükte anlamda da aynı şekilde.
2: İstanbul Başakşehir'deki Aziz Sancar Ortaokulu'ndan mezun olan Utku, şimdi ise hayallerini süsleyen okula gitmek için gün sayıyor.
3: İstanbul erkek düşünüyorum lise içinde. Yani ikinci, üçüncü tercihe de Kabataş veya Galatasaray'a yazarım muhtemelen. Öyle düşünüyorum yani. Ben mühendis veya doktor olmak istiyorum. Yani mühendis olacağım muhtemelen. Yazılım mühendisi düşünüyorum.
2: Bu büyük başarı okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler tarafından büyük bir mutlulukla karşılandı.
4: Başakşehir Aziz Sancar Ortaokulu olarak biz LGS anlamında gerçekten devlet okulları arasında fark yaratan bir okuluz. Bu yıl Utku 500 tam puan alıp Türkiye birincileri arasına girerek bizi gururlandırdı. Biz devlet okulu olduğumuz için ayrıyetten gururluyuz. Öğrencimizin de başarılarıyla hem öğretmenlerim adına hem de kendi öğrencim adına gurur duyuyorum.
5: Utku ve diğer öğrencilerimiz için yıllardır çalışıyoruz. Özenle işte yeri geldiğinde tatillerimizden fedakarlık yapıp okula geliyoruz. Onların sorularını çözüyoruz. Gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Utku da bizim başarılı öğrencilerimizden biriydi gerçekten. Ondan beklentimiz çok yüksekti. O da yüzümüzü kara çıkartmadı.
2: Okul yönetimi ise akademik başarının yanı sıra öğrencilerin sosyal ve kişisel gelişimine de önem verdiklerini belirterek bu gururun tüm okul ailesine ait olduğunu vurguladı.
1: 2026 Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası çeyrek final maçlarıyla sürüyor. İlk çeyrek final

mücadelesinde Fransa güçlü rakibi Fas'ı 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Ancak maçın ardından Londra sokakları Faslı taraftarların taşkınlıklarıyla karıştı. Öte yandan ABD Başkanı Trump'ın bizzat devreye girmesiyle FIFA'nın

0: geçerek yarı finale yükseldi. Maçın ilk yarısına Kylian Mbappe'nin kaçırdığı penaltı damga vurdu. Yıldız oyuncunun zayıf vuruşunda Fas kalecisi Bono gole izin vermedi. İkinci yarıda ise Fransa'nın süperstarları sahne aldı. 60. dakikada sahneye çıkan Mbappe takımını öne geçirdi. Yalnızca 6 dakika sonra geçen yılın Ballon d'Or sahibi Dembele skoru belirleyen golü attı. Fas'ı 2-0 mağlup eden Fransa, İspanya-Belçika eşleşmesinin galibiyle oynamak üzere yarı final biletini cebine koydu. Üst üste ikinci kez çeyrek final gören Fas ise turnuvaya veda etti.
1: Today's a sad day for a lot of people. But dimam garib.
0: Fas'ın elenmesinin ardından İngiltere'nin başkenti Londra'da tansiyon yükseldi. Yüzlerce Faslı taraftar başkentte taşkınlık çıkardı. Polisle arbede yaşandı. Bölgede sıkı güvenlik önlemleri alındı. Buna rağmen taraftarlar ve polis arasında çatışma çıktı. Bir polis memuru ağır yaralandı. Öte yandan Dünya Kupası'na FIFA ile UEFA arasında devam eden güç savaşı da damga vuruyor. ABD ile Belçika arasında oynanan son 16 turu maçı öncesinde kırmızı kart cezalısı olan ABD'li futbolcu Balogun'un cezası, ABD Başkanı Trump'ın FIFA Başkanı Infantino ile yaptığı görüşmenin ardından ani bir kararla askıya alınmıştı. FIFA bu adımı hukuki bir karar olarak savunsa da UEFA Başkanı, kırmızı çizgiyi aştınız, bu kabul edilemez diyerek FIFA'ya sert bir şekilde yüklendi.
2: Everywhere you want to go.
0: Bu kriz futbol dünyasının sınırlarını aşarak diplomatik bir boyuta ulaştı. 70'ten fazla Avrupa Parlamentosu üyesi siyasi müdahale iddialarının araştırılması ve FIFA'nın bağımsızlığının incelenmesi için Infantino hakkında resmi soruşturma açılmasını talep etti. Bazı futbol federasyonlarından bu hamleye destek geldi. Almanya, Belçika ve Norveç futbol federasyonları ortak bir duruş sergiledi. FIFA'nın aldığı bu kararın futbolun küresel güvenilirliğine ve adil oyun ilkelerine çok ağır bir darbe vurduğunu savundular.
3: Moderatör artık nokta koyma vaktimiz geldi. Ben burada nokta alıyorum ama saat başında İbrahim Güneş karşınızda. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Senin sarı saçlın mavi gözlün külliyeye geldiğinde biliyorsun ki bir şeyi selamladı. Korteji selamladı. Evet. Türkçe merhaba asker dedi. Oradan o turkuaz halıdan yürüyüşün devam ettiği esnada hiç kimsenin beklemediği bir yerden bir anda Türk yıldızları bir çıktılar böyle.
2: Evet. Diye. Neydi o şey?
1: Evet. Şimdi var mı görüntü Emin? Görüntünüz yakında varsa şöyle bir sesli rica edeceğim. Heh, harika. Tam işte bu. Sesli rica edeceğim ama. Hadi bir verin bakalım.
3: Şimdi son 25.
4: Bak.
1: 15 saniye.
3: Eşya. Son 10 saniye.
4: 10 saniye.
1: Bak. Çok azaldı yürüyorlar bak.
4: Açılın.
1: Arkadaki anısın üstüne bak.
5: Zamanlama manidar diyorsun yani.
1: Ya hadi silah olmadı, matematikte mi olmadı? Matematikte kimyanızı mı bozdu? Ha? Nasıl olacak ya, bu iş?
5: Dün de bayağı konuşuldu.
1: Zamanlamadaki evet, matematik.
5: Evet, çok güzel.
1: Milliyet bu güzel manşet
5: biraz çıkmış. Önce belki dediğimiz buydu. Yani bu NATO zirvesinde bir şey daha gördük. Bu tabii biraz liderle yürüyen bir süreç. Tabii ki bunu yapabilecek kudrete sahibiz. İmkanlarımız var ama hani şöyle düşünmek lazım. Yıllar önce 2004'teki NATO zirvesiyle bir mukayese et. Ya da herhangi dünyanın herhangi bir yerindeki bir NATO zirvesini bizim gerçekleştirdiğimiz ev sahipliğini yaptığımız zirveyle bir mukayese et. Bunu samimiyetle söylüyorum. Bütün batılı, biz sadece şeyleri aldık. Bize olan metiyeyi aldık. Tüm batılıların gözünde harika bir organizasyon, müthiş nizam.
1: Evet.
5: Böyle şey, her şey yerli yerinde ve hesaplı.
1: Evet.
5: Hiç kimse

0: bir mağduriyet, geç kalma, yolda kaldı. Hani bazen Avrupa'da oluyor, zirvelerde oluyor, Brüksel'de oluyor, Oslo'da, orada burada oluyor bunlar. Otobüse binen liderler görüyorsun falan filan. O açıdan bizim ne kadar bir ordu millet olduğumuzu gösteren de bir şeydir bu, yansımasıdır NATO zirvesi. Bunu becerebildik. Yani o yüzden bunun efendim Kristuna ofisi 55 metrekareymiş de Erdoğan'ın bilmem kaç metre. Bu mukayese yapacak veya da Mahmut Han yaptığı gibi. Ya NATO'da ne işiniz var, silah veriyorsunuz diye. Gül verediniz şey var, geldi aklıma. Nejat Uygur'un miğferine çek
1: Eken asker.
0: Asker. Bravo. Nasıl bildin?
1: Nejat Uygur dediğinde bir de senin düşkünlüğünü bildiğim için ben o konudaki bilgilerimi
0: Yani
1: taze
0: bu
1: tutuyorum.
0: romantizm, Allah aşkına lütfen. Siyasette bu kadar romantik olacağınız, biraz da realistik olun, fakat siyaset yapın diyeceğim ama kapasite yok adamda, ne yapsın yani? Bu adamın hortum veriyorsun, bildiğin hortum, çıkıyor çatıya, çatıdan su fışkırtıyor, kime? Bu arındırmaya gelen CHP'lileri suyla arındırmaya çalışıyor. Yani balkonu yıkarsan süpürgeyle yaparsın ya, hortumu sıkarsın
1: Ya
0: fıçık fıçık fıçık
1: hakikaten
0: diye.
1: ya.
0: Şimdi bu adam, biz buraya ekranda efendim ne diyor, NATO kritiğini bekliyor, silah vermeyeydi, iyiydi.

0: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Dacia Sticker, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnetek'le işin doğrusu ve yol ve sürüş güvenliği uzmanı Mert İntepe ile keyifli bir söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap, Cumartesi 12.15'te 24'te.
1: Vakıfbank Sanat sunar.

Türk kalem işi sanatı, kökeni Orta Asya'ya dayanan 8. 9. yüzyıl Uygur sanatıyla başlayıp Anadolu topraklarına taşınan özgün bir sanattır. İslam'ın kabulünün belirgin etkisiyle yaşanan tarihi ve kültürel süreç içinde kalem işi sanatı, günümüze kadar pek çok devirden ve biçimden geçmiştir. Anadolu'da bu tür

en eski duvar bezemelerine daha çok taş üzerine uygulanmış olarak ve özellikle kırmızı renkte Selçuklu yapılarında rastlanır. Beyşehir Eşrefoğlu Camii bu türün en önemli örneklerindendir. Erken Osmanlı dönemi kalem işi örnekleri arasında ise Bursa Yeşil Camii ile İznik Kırgızlar Türbesi başta gelir. Kalem işi Osmanlı döneminde gerek saray konak gibi sivil, gerekse dini yapılarda çininin yanında en önemli bezeme unsuru olarak uygulanmıştır. Erken Osmanlı dönemi ve klasik devir sivil yapılarına ait günümüze ulaşan bezeme örnekleri ne yazık ki çok azdır. Bunun yanı sıra Edirne'deki Selimiye Camii'nin büyük kemerlerinde, Üsküdar Yeni Valide Sultan Camii ve Çinili Camii'de bulunan özgün kalem işleri, temizlenen boyaların altından ortaya çıkartılabilmiştir. Günümüzde de eski eser restorasyonlarının yanı sıra modern mimaride kalem işi uygulamaları yapılmaktadır.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
2: Bu ülke, cumartesi 19.15'te 24'te.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
6: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
5: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzuli uyar. Ne?

yenilenecekler, evini yenileyecekler. Müjde! Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life. Na.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Güne yansıyanları paylaşmak için birlikteyiz. NATO zirvesinin yansımalarını takip etmeye devam ediyoruz. Türkiye lehine olumlu gelişmelerde söz konusu diyebiliriz. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye gelmeden önce bir hediye paketi hazırladığını söylemişti. Ve Kaan uçaklarında kullanılacak, Milli Muharip uçağımızda kullanılacak F-110 motorlarının satışı konusunda Türkiye'ye yeşil ışık yakmıştı. Ancak bir kongre süreci vardı ve kongre sürecinde 15 günlük itiraz zaman dilimi doldu. Yani bir başka deyişle Kaan uçaklarının motorun satışı konusunda kongre bir engel koymayacak gibi görünüyor. Ancak buna rağmen özellikle Yunan ve Yahudi lobisinin çabaları devam ediyor. Hani motor meselesinde önümüze barikat kuramamış olsalar da F-35 konusunda bir barikat kurma çabaları var. Özellikle NATO zirvesinden yansıyanlara baktığımızda Yunanistan'da bir F-35 paniği var haberleri gündemimizde. Aynı zamanda Yunan basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük bir zaferle zirveden çıktığını söylüyor. İsrail cephesi ise özellikle Netanyahu hava üstünlüğünü kaptırmayacağız diyerek bir anlamda aba altından sopa göstermeye çalışıyor. İşte detaylar.
1: Tel Aviv'de F-35 ve katsayı endişesi var. ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye yönelik olumlu mesajları İsrail'i panikletti. Ankara'daki NATO zirvesinin ardından Netanyahu Trump'ı aradı, Türkiye'yi şikayet etti. İsrail Başbakanlık Ofisi'ne göre Trump ve Netanyahu telefonda görüştü. Görüşmede Netanyahu Türkiye'yi hedef aldı. Türkiye'nin İsrail Devleti'nin varlığını reddettiğini öne sürdü. İsrail'in korunması ihtiyacını gündeme getirdi. Netanyahu'nun endişesi söylemlerine de yansıdı. Bir mezuniyet töreninde konuşan İsrail Başbakanı doğrudan isim vermeden ABD'ye seslendi. Türkiye'nin F-35'lere erişimi konusunda üstü kapalı rahatsızlığını dile getirdi.
2: İsrail'in hava üstünlüğünü korumak ulusal güvenliğimizin temel bir sütunu. Tüm düşmanlarımızdan daha güçlü olmalıyız.
1: Netanyahu, Orta Doğu'daki jeopolitik dengelerin hızla değiştiğini de savundu.
2: Savaş henüz bitmedi. Eski zorlukların yanı sıra yenileri de ortaya çıkmaya devam ediyor. Eski eksenler çöküyor ve yenileri doğuyor. Her senaryoya hazırlıklıyız.
1: İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise lobi faaliyetlerini itiraf etti. F-35 satışını tamamen engellemek, bu mümkün olmazsa Türkiye'ye özellikleri düşürülmüş versiyonların verilmesini sağlamak için Trump'la hem açıktan hem perde arkasından yoğun bir diplomasi yürüttüklerini açıkladı. Netanyahu'nun önümüzdeki hafta F-35 dosyasını bizzat teslim etmek üzere Beyaz Saray'a gitmesi bekleniyor. İsrail basını da gelişmeleri yakından takip ediyor. Jerusalem Post gazetesi, İsrail'in sadece F-35'lere odaklanmasının bir hata olduğunu belirtti. Türkiye'nin askeri olarak İsrail'e tehdit oluşturması için bu uçaklara göbekten bağlı olmadığını yazdı. Türkiye'nin İHA teknolojisine ve Türk elektronik harp sistemlerinin savaş arenasındaki devrimsel gücüne dikkati çekti. Gelişmeler Atina'yı da rahatsız ediyor. Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Katimerini, zirvenin en büyük siyasi kazananı Erdoğan oldu dedi. Tanea gazetesi, Ankara her alanda güçlenerek çıktı. Atina zor durumda kaldığı itirafında bulundu. Miçotakis hükümeti Türkiye'nin F-35 programına dönüşünü engellemek istiyor. Gözünü ABD'de 3 Kasım 2026'da yapılacak kongre ara seçimlerine dikti. Seçimleri kritik bir viraj olarak gören Atina, Yunan, Rum ve Yahudi lobilerini birleştirerek ABD Kongresi üzerindeki baskıyı artırmayı hedefliyor. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ise Türkiye'nin kasus belli, yani savaş tehdidini kaldırmadığı sürece Avrupa savunma programlarının dışında tutulması gerektiğini savunuyor.
0: ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşılandığı anları bir gözünüzün önüne getirin. Merhaba asker dedikten hemen sonra üzerinden geçen Türk yıldızları. O görüntüleri herkes konuşuyor. Bu nasıl bir zamanlama, nasıl bir matematik hesabı diye. Milli Savunma Bakanlığı kokpitten görüntüleri paylaştı.
3: Merhaba asker.
4: Saniye saniye planlandı. Gökyüzünde geri sayım yapıldı. Tam zamanında tarihi zirvede sahneye Türk yıldızları çıktı.
5: 10 saniye.
6: Açalım. Hazır.
4: Milli Savunma Bakanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ı külliyede karşıladığı törende Türk yıldızlarının gerçekleştirdiği gösterinin kokpit görüntülerini paylaştı.
3: 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, Son 10 saniye. 10 saniye. Açın. Hazır.
4: Trump'ın tören kıtasını selamlamasının ardından nefesler tutuldu. Açılın talimatıyla Türk yıldızları külliyedeki 15 Temmuz anıtının arkasından gökyüzüne yükseldi. Türk yıldızlarının NATO zirvesine damga vuran muhteşem gösterisi sosyal medyada büyük beğeni topladı.
0: Türk yıldızlarını dünyada da parmakla gösterildiğini söyleyebiliriz efendim. Gerçekten çok başarılı bir ekip. Uluslararası platformlarda da bizi gururlandırıyorlar. Bizi gururlandıran bir başka haberle devam edelim efendim. Baykar'ın dünya üzerindeki vizyonu ve misyonu büyüyor diyebiliriz. Türkiye ve Azerbaycan arasında askeri ve teknolojik ortaklık sürüyor. Bu kapsamda Türkiye'den Bakü'ye dikkat çeken bir ziyaret vardı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi. Savunma Bakanı Zakir Hasanov'la görüşmeler yaptı. Bayraktar'ın Bakü temasları sürüyor. İlk olarak Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi. Görüşmede Baykar Teknoloji'nin Azerbaycan'da başarılı yürüttüğü projeler ve gelecek vizyonu hakkında Cumhurbaşkanı Aliyev'e kapsamlı bir sunum yapıldı. Selçuk Bayraktar görüşmenin ardından "Can Azerbaycan'la birliğimiz ve kardeşliğimiz Bakü olsun" paylaşımı yaptı. Bayraktar'ın bir sonraki durağı Azerbaycan Savunma Bakanlığı oldu. Savunma Bakanı Zakir Hasanov'la görüştü. İki ülke arasındaki askeri teknik işbirliğinin geleceği masaya yatırıldı. Görüşmede son teknolojik yenilikler ele alındı. Hasanov, Baykar'ın Türk savunma sanayinde üstlendiği öncü role dikkati çekti. İleri teknolojik yeniliklerin Azerbaycan ordusuna entegrasyonuyla iki ülkenin ortak üretim kapasitesinin daha da artırılmasının hayati önem taşıdığı vurgulandı. Görüşmeler iki ülke arasındaki sarsılmaz kardeşliği bir kez daha perçinledi. Bayraktar Azerbaycan'daki Bayraktar teknoloji tesislerini de ziyaret etti. Ülkelerimizin bağımsızlığı, ortak geleceği ve kardeşliği için çalışan mühendis ve teknik ekipteki kardeşlerimizi yürekten tebrik ediyor, emekleri ve gayretleri için teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Ankara'daki NATO zirvesinin ardından Rusya'dan sert mesajlar geldi. Sahadan da yansıyan gelişmeler var. Rusya ve Çin denizde ortak bir tatbikat gerçekleştiriyor. Tatbikat Sarıdeniz ve çevresindeki sularda yapıldı. Ortak Deniz 2006 tatbikatı. Düzeltiyorum. Ortak Deniz 2026 tatbikatı iki ülke arasında her yıl düzenli yapılan tatbikatların yeni halkası. Tatbikata hava unsurları da katılıyor. Tatbikatın güvenlik tehditlerine müşterek karşılık verme ve bölgesel barış ve güvenlik koruma amacı taşıdığı duyuruldu. Ardından iki taraftan da bazı unsurlar Pasifik Okyanusu çevresinde müşterek devriye faaliyeti yapıyor. Rusya ve Çin NATO tarafından tehdit ve rakip olarak algılanıyor. İki ülkenin NATO zirvesinden hemen sonra tatbikata başlaması bu anlamda dikkatleri çekmiş gibi görünüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Milli Savunma Üniversitesi Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'nde konuşuyor, izliyoruz.
5: Kurmaylık eğitimlerini başarıyla tamamlayan subaylarımızın mezuniyet merasiminde sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bugün 125'i dost ve kardeş ülkelerden gelen misafir askeri personel olmak üzere toplam 301 subayımızın gurur gününe iştirak ediyor, mezuniyet sevinçlerini paylaşıyoruz. Dereceye girenlerle birlikte 16. dönem müşterek komuta ve kurmay eğitimi ile 8. dönem kuvvet harp enstitüleri komuta ve kurmay eğitimlerini neticelendiren tüm subaylarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Biraz önce diplomalarını alan subaylarımız kurmay unvanıyla farklı kademelerde Türk Silahlı Kuvvetlerimize, devletimize ve milletimize yüksek bir vazife şuuruyla inşallah hizmet edecekler. Türk ordusunun tarih boyunca dünya ölçeğinde temayüz etmiş en güçlü vasıflarından biri olan kurmay akla, bilgi ve kabiliyetleriyle öyle inanıyorum ki en güçlü katkıları yapacaklar. Kurmay subaylarımıza yeni vazifelerinde şimdiden üstün muvaffakiyetler temenni ediyor. Cenab-ı Allah ayağınıza taş değdirmesin, sizleri her türlü tehdit ve tehlikeden emin ve muhafaza eylesin diyorum. Oh! 26 farklı ülkeden gelerek burada modern, kapsamlı ve nitelikli eğitimler alan misafir askerlerimizi de aynı şekilde canı gönülden kutluyor, üstlenecekleri görevlerle ülkelerimiz arasındaki dostluk, dayanışma ve işbirliklerini daha da geliştireceklerine yürekten inanıyorum. Son olarak subaylarımızı hem kuramsal çerçevede hem de uygulama zemininde titizlikle eğiten, bilgi ve deneyimleriyle genç kurmaylarımızı teçhiz eden komutan ve hocalarımıza da takdir ve tebriklerimi iletiyorum. Bu vesileyle devletimizin bekası, ülkemizin güvenliği, milletimizin huzur ve selameti için can veren şehitlerimizin tamamını rahmetle yad ediyorum. Merhum Nurettin Topçu'nun ifadesiyle şehit bir fertte barınan milletin ruhu bir millet iradesidir ki bir vücudun gömüldüğü yerden bize ebedi hayat gönderir, bize ebediyeti kazandırır. Türk milletine ebediyeti kazandıran milletimizin hürriyet abideleri, devletimizin ebed müddet nişaneleri olan aziz şehitlerimiz destanlaşan mücadeleleri ve hatıralarıyla yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Ay yıldızlı al bayrağımızda temerküz eden milli ve mukaddes değerlerimiz uğruna canlarını ortaya koyan gazilerimize şükranlarımı sunuyor. Hepsine hayırlı ve bereketli ömürler diliyorum. Bugün mezun ettiğimiz kurmay subaylarımızın ülkemizde, bölgemizde ve sınırlarımızın ötesinde ifa edecekleri görevlerle şehit ve gazilerimizin emanetini layıkıyla taşıyacaklarından hiçbir şüphe duymuyorum. Değerli arkadaşlar, 31 Temmuz'da yani 20 gün sonra Milli Savunma Üniversitemizin 10. kuruluş yıl dönümünü idrak edeceğiz. Şunu en başında ve özellikle ifade etmek isterim. 10 yıl gibi kısa sürede Milli Savunma Üniversitemiz küresel ölçekte yıldızı parlayan en seçkin eğitim kurumlarımızdan biri haline gelmiştir. Vatanına, milletine, devletine aşkla bağlı, donanımlı, vicdanlı, özgüven ve sorumluluk sahibi subay ve assubayların yetiştiği bu ocak milletimizin iftihar kaynağıdır. Savunma, güvenlik ve stratejik gibi alanlarda yürüttüğü araştırmalarla ulusal ve uluslararası yayın, rapor ve danışmanlık faaliyetleriyle askeri harekat ortamı ve askeri kültürün gelişimine yönelik doktriner çözümleriyle üniversitemiz hayati bir misyonu yerine getirmektedir. Milli Savunma Üniversitemiz bünyesindeki 7 enstitü, 3 harp okulu, 4 assubay meslek yüksek okulu ve yabancı diller yüksek okulu ile bir yandan milli irade

iradeyi hareket noktası olarak belirleyen vatan ve millet sevdalısı genç yürekleri ülkemize kazandırırken, diğer yandan askeri bilimler müktesebatımızın daha da derinleşmesinde başrolü üstleniyor. Bunun için değerli rektörümüzün ve yöneticilerimizin şahsında Milli Savunma Üniversitemizin sivil asker eğitimci kadrosunu, bu ailenin tüm mensuplarını tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum. Hükümet olarak kurulduğu günden beri üniversitemizin yanında olduk. Subay ve assubaylarımızın daha yüksek standartlarda, daha iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için fiziki ve teknik altyapı başta olmak üzere ihtiyaçları karşılama noktasında ayrı bir hassasiyet taşıdık. Bundan sonra da Milli Savunma Üniversitemizin daha da güçlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor. Üniversitemizin 10. kuruluş yıl dönümünün Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve aziz milletimiz için şimdiden hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Kıymetli misafirler, keskin değişimlerin istisna olmaktan çıkıp sıradanlaştığı bir dönemi yaşıyoruz. Yapay zeka ve yeni teknolojiler eğitimden sağlık ve finansa, ulaştırmadan kamu hizmetlerine, hayatın her alanını hem de çok derinden etkiliyor. Savunma ve güvenlikte ise bu dönüşümün tezahürlerini çok daha net bir şekilde gözlemliyoruz. Şu gerçeği en iyi sizler biliyorsunuz. Klasik harp ortamlarında belirleyici faktörler kuvvet yoğunluğu ve platform sayısıydı. Günümüzde bunlara teknolojinin, enformasyonun, insansız sistemlerin, hızlı karar destek mekanizmalarının da eklendiğini görüyoruz. Savaşlar artık sadece cephelerde verilmiyor. Siber saldırılar ve dezenformasyon kampanyalarıyla birlikte yürütülüyor. Kamikaze dronlarla kritik altyapılar, enerji nakil hatları, ticaret güzergahları hedef alınıyor. İnsansız hava ve deniz araçlarının sonuca doğrudan etki ettiği yapay zeka merkezli yazılımların harekatın seyrini değiştirdiği yeni bir denklemle karşı karşıyayız. Keşif ve gerçek zamanlı haber almanın vazgeçilmez birer kuvvet çarpanı olduğu bu yeni ortam, planlamayla birlikte sevk ve idareyi de her zamankinden daha kritik hale getirmiştir. Şunu bugün büyük bir gururla ifade etmek isterim. Milli Savunma Üniversitemizde yetişen subaylarımız hem planlama hem de sevk ve idare noktasında eşsiz bir performans ortaya koyuyorlar. Gazi Mustafa Kemal tuttuğu notlardan birinde komutanlık çare aramaktan ibarettir. Bunu da harp tarihi öğretir. Böyle diyordu. Farklı misyonlarda görüyoruz ki komutanlarımız eşsiz zaferlerle dolu olan tarihimizden aldıkları ilhamla, harp tarihinden edindikleri bilgilerle hamdolsun yeni destanlar yazmaya devam ediyorlar. Biz de devlet olarak uluslararası güvenlik paradigmasının radikal bir dönüşüme uğradığı bu dönemde yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Savunma sanayinde %82

yerlilik oranına ulaştık. Geliştirdiğimiz ürünleri doğrudan sahada test ediyor, geri bildirimler ışığında sürekli yeniliyor, güncelliyoruz. Mühendislerimiz, yazılımcılarımız, teknisyenlerimiz, sektörde faaliyet gösteren 4000'e yakın firmamız başarılarına her gün yenilerini etkiliyor. Bu ekleme ile birlikte güvenlik birimlerimizi yerli ve milli ekipmanlarımızla son teknolojiye sahip teçhizatlarımızla donatıyoruz. Bilhassa ihracatta çıtayı her geçen gün daha da yükseltiyoruz. Son 12 ayda 11 milyar doların üzerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ederek yeni bir rekora imza attık. Ocak-Haziran dönemi ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre %30'a yakın artışla 4 milyar 665 milyon dolara ulaştı. Sadece geçtiğimiz ay 803 milyon dolar değerinde ürün ihraç ettik. Tabii şurası da mühimdir. Risk ve tehditleri doğru okuyabilen, bu sistem ve teknolojileri etkin kullanabilen, farklı platformlardan gelen verileri uygulamaya döken subaylarımız ve askerlerimizde savunma sanayinde yakaladığımız bu ivmeyi sahada milli kazanımlara dönüştürmektedir. Kurmay aklın üretim merkezi olan Milli Savunma Üniversitemiz ise yetiştirdiği vatan evlatlarıyla bu kazanımları sürdürülebilir kılmaktadır. Değerli arkadaşlar, Türk milleti olarak dünyada başka hiçbir milletle mukayese edilemeyecek ölçüde köklü ve zengin bir askeri birikime sahibiz. Kara kuvvetlerimiz 2 hafta önce 2235. yaşını kutladı. Dünyanın en eski askeri müzesi olan Harbiye Askeri Müzesi'ni 1453'te kurmuş bir milletiz. Şunun altını özellikle çizmek durumundayım. Bakın biz yalnızca bugünkü orduların temelini teşkil eden onlu sistemi kuran değil, aynı zamanda hilal taktiğine asıl derinliğini veren yontma keser taktiğini ve örtme harekatını da dünya savaş literatürüne kazandıran bir millettir. Evcilleştirdiğimiz atları cenk meydanlarında fırtına gibi kullanarak piyade ağırlıklı savaşın konseptini biliyorsunuz, biz değiştirdik. Süvariye 360 derecelik manevra imkanı sunan üzengiyi ordu millet olarak biz icat ettik. İstanbul'un fethiyle bir çağı kapatıp diğerini açarken Sultan Fatih'in döktürdüğü şahi toplarıyla karadan yürüttüğümüz gemilerle askeri dehamızın ışıltısıyla yeni bir destan kaleme aldık. Mehter'i savaş alanında birlikleri yönlendiren bir orkestra olarak yine biz kullandık. Daha burada saymayacağımız birçok yeniliği harp sahasına ve sanatına biz kazandırdık. Tüm bunları yaparken toprakla birlikte gönüller de fethettik. Gücümüzü iyilik ve adaletle, zekamızı erdem ve merhametle taşlandırdık. Değerli arkadaşlarım, bugün de aynı çizgide ilerliyor, ecdadın mirasına en güzel şekilde sahip çıkıyoruz. Gönül coğrafyamızda kanayan yaraları biz sarıyor, diyalog kanallarının açık tutulmasında öncü roller üstleniyoruz. Balkanlardan Kafkasya'ya,

Orta Doğu'dan Afrika'ya barışın ve huzurun kalıcı hale gelebilmesi için her türlü kapıyı zorluyoruz. Aynı şekilde mensubu olduğumuz uluslararası ittifaklarda çok güçlü varlık gösteriyoruz. Biliyorsunuz, 2 gün önce NATO Liderler Zirvesi'ne Ankara'da başarıyla ev sahipliği yaptık. Değişen güvenlik koşulları ekseninde ittifakın geleceğini Türkiye'de ele aldık. NATO'nun Güneydoğu kanadının emanet edildiği bir ülke olarak mevcut gündeme dair değerlendirmelerimizi müttefiklerimizle paylaştık. Ankara Zirvesi'nin bölgemizde ve dünyada barış ve istikrarın tesisine katkı sağlamasını temenni ediyorum. Son olarak burada şu hususun da altını çizmek istiyorum. Hangi teşkilata üye olursak olalım, içinde bulunduğumuz zorlu coğrafyada alnımız ak, başımız dik, bu şekilde yaşamak için güçlü olmak zorundayız. Türkiye'nin güvenliğini kimseye emanet edemez, milli güvenliğimizden asla taviz veremeyiz. Dolayısıyla hem milli güvenliğimizi eksiksiz biçimde tahkim etmek, hem de bunu hukuk, meşruiyet ve demokrasi içinde yapmak mecburiyetindeyiz. Bunun için her fırsatta söylediğim gibi iç kalemizi sağlam tutacağız. Türkiye yüzyılı hedeflerimize doğru yol alırken 86 milyon olarak kardeş ve kaderdaş olduğumuzu hiçbir zaman unutmayacağız. Özellikle ülkemizi yaklaşık yarım asırlık bir sorundan kurtarmak amacıyla yürüttüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasıyla inşallah içeride ve dışarıda yeni bir hikaye yazmaya başlayacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle eğitimlerini başarıyla tamamlayan subaylarımızı tekrar tekrar tebrik ediyor. Üstlenecekleri görevlerinde her birine başarılar diliyorum. Aynı samimi duygularla misafir subaylarımızı da kutluyor. Ülkelerindeki dostlarımıza bizlerden selam götürmelerini bilhassa rica ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Mezuniyetiniz hayırlı olsun. Kalın sağlıcakla.

0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olan İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davada duruşma ertelendi. İstanbul 45. Asli Hukuk Mahkemesi dosyadaki eksikliklerin tamamlanması ve Yargıtay'daki inceleme sürecinin beklenmesi gerekçesiyle davayı 16 Ekim 2026 tarihine erteledi. Mahkeme ayrıca yargılama sonuçlanıncaya kadar CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ve il yönetiminin görevine devam etmesine de hükmetti. Böylece CHP İstanbul İl Örgütü'nde mevcut yönetim bir sonraki duruşmaya kadar görevini sürdürecek. Kritik davanın bir sonraki duruşması ise 16 Ekim tarihinde yapılacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kasasından 1 milyar liraya yakın paranın yandaş gazetecilere, trollere dağıtıldığı ortaya çıktı. Üstelik bunlar resmi kayıtlar efendim. Ve bu da belki de buzdağının görünen kısmı. Ancak buna rağmen her daim kendilerini haklı ve doğru yerde gören bir CHP'li gazeteci kitlesi var. Bu CHP'li gazetecilerden bir tanesi Nevşin Mengü. TUSAŞ ziyaretinde yaşananları anlattı ve iğneyi kendine dahi batırma ihtiyacı hissetmeden bu mahalleyi taşlamaya kalktı. Detaylar analiz haberimizde.
1: Savunma Sanayi Başkanı beni de davet etti. TUSAŞ'ta bir resepsiyon düzenlendi. NATO zirvesi çerçevesinde beni de davet ettiler sağ olsunlar. İsmail Saymaz'la da karşılaştım orada. İsmail Saymaz'ı da davet etmişler.
2: CHP'li gazeteci Nevşin Mengü TUSAŞ'taki etkinlikten söz ediyor ve orada çalışan mühendislerin bir sitemini iletiyor.
1: Özellikle bir tane mühendis arkadaş bana şunu söyledi. Dedi ki ya Nevşin Hanım lütfen, hem de öyle dedi yani, bizim tarafa bunu anlatır mısınız? Benim eşim dostum bile diyor ki ya işte var mı gerçekten bizde o SİHA'lar? Hani bu yandaş basın atıyor değil mi?
2: Buraya kadar şaşırtıcı bir durum yok. Ancak sonrası gerçekten ilginç. Zira CHP'li gazeteci Nevşin Mengü, muhalif kesimdeki bu durumu dahi Erdoğan'a gönül veren gazetecilere bağlıyor.
1: Ya şimdi bu tabii yandaş basın dediğimiz iktidara yakın yorumcular, efendim, kanaat önderleri her şeyi gereksiz, gereksiz o kadar orantısız övüyorlar ki alakalı alakasız. Her şeyi öyle bir övüyorlar ki savunma sanayinde de bir şeyin haberini yaptıkları zaman bu sefer muhalif kamuoyu ne diyor? Bunlar gene atıyor herhalde diyor.
2: Hadi şu baldızı bu mahalleye batırırken iğneyi kendi mahallesine batırsa yine bir nebze. Ancak sanki tok fabrikası yok, kızıl elma maket, Akıncı 5-10 profil üstünde duruyor. Kaan'ın motoru yok, tekerine motor takmışlar, tartar gidiyor diye yayınlar yapan, memlekette yapılan, her işi karalayan, küçümseyen, kendi mahallesi değilmiş gibi davranmasına ne demeli?
3: Keza uçak meselesinde. Bir tane uçak şirketi karada tartar gidiyor. Yani motorla mı gidiyor, tekerleklerine motor koymuşlar onunla mı gidiyor, bilmiyoruz bunu.
4: Zaten bu uçakla görüyorsunuz şeylerin üstünde bu maket. Yani bunu saçlar işte tahtadan şundan bundan yapmışlar veya karbondan boyatmışlar üstüne. Milleti kandırmanın anlamı yok.
5: Bu maket mi İsa Bey?
2: Üstelik dünya değişiyor. Bu kafa hiç değişmiyor. Bakın CHP medyasının amiral gemilerinden birisi olan Cumhuriyet gazetesi ne hale düşmüş. NATO zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara için attıkları manşet bu. Suriye'deki HTŞ yönetiminin lideri Ahmet Şara NATO zirvesine katılmak üzere Ankara'ya geldi. Yani Cumhuriyet gazetesi diyor ki Şara Birleşmiş Milletler'de kürsüye gelmiş olsa da NATO zirvesinde Erdoğan ve Trump'la görüşse de tüm ülkeler onu meşru Suriye Cumhurbaşkanı olarak görse de bizim için fark etmez. Bize göre Şara terör örgütü HTŞ'nin yöneticisidir. Bu gazetecilik değil, tam anlamıyla ideolojik körlüktür. Meseleyi dağıtmayalım. Zira işte bu ideolojik körlük CHP'li seçmeni öyle bir zehirledi ki memleketin eserleriyle gurur duymayı bir utanç vesilesi haline getirdiler. Yani gerçeklikten koptular.
4: Mesela siz bugün Halk TV'yi seyrederseniz, Sözcü gazetesinde okursanız veya Tele1 seyrederseniz, Cumhuriyet gazetesi okursanız dersiniz ki ya AKP bitmiş ya, CHP ilk seçimde %90'la seçimi kazandı. Değil mi? Çünkü neden? Siz gazetecilik yapmanız gerekirken aslında kendi kişisel menfaatleriniz gereği halka yalan söylüyorsunuz. Halka Yalan söylüyorsunuz.
2: İktidar ve muhalefet medyası arasındaki en büyük fark da bu. Bu mahallede çalışanlar tam bağımsız Türkiye mücadelesine inandıkları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyor ve destekliyorlar.
6: Şunu göstermek istiyorum özellikle. Bu Sözcü Gazetesi, bugün çıkan Sözcü Gazetesi. Değerli izleyiciler, sizlere bir mesajı vardı Sözcü Gazetesi'nin. Özellikle AK Parti seçmenine bir sözü vardı ve şunu söylüyordu. Oy kullanmaya giderken yanınıza almayı unutmayınız diye bir beyin fotoğrafıyla Sözcü Gazetesi çıkmıştı. Sözcü Gazetesi'nin sözünü dinledi AK Parti seçmeni özellikle. Beynini de yanına alarak gitti, oyunu kullandı ve %50 oranında bir oylarını kullanarak AK Parti'yi istikrarı seçti. Milli iradeye evet dedi. Gazeteyi şöyle kenara koyalım. Devam edelim.
2: CHP medyasında ise mesele iktidara gelmek ya da tam bağımsız Türkiye mücadelesi vermek değil. Tamamen duygusal. CHP iletişim koordinatörü Ali Haydar Fırat'ın CHP kasasından ödendiğini açıkladığı 953 milyon liralık liste bu açıdan manidar gerçekten.
7: Şimdi mesela Halk TV'ye 779 milyon 220 bin lira verilmiş. Bu partinin resmi kaydıdır.
8: Resmi kaydı. 778 evet. milyon.
7: Hayır, 79 milyon 220 bin lira verilmiş.
8: 79 milyon.
7: Evet. Örneğin sosyal medyada Yurttaş Medya Reklam Şirketi diye bir şey var. Buna 2 milyon 406 bin lira verilmiş.
2: Üstelik bunlar sadece CHP kasasından CHP medyasına trollere katılanlar. Şimdi soru şu, Saracane medyası diye gündeme gelen bu kitleye örtülü ödemeler de yapıldı mı?
9: Ama Şaban da artık lakabını söyleyebilir miyim Şaban? Kızmazsın değil mi?
10: Yok ne lakabı?
9: Saracane bülbülü diyorlar Şaban'a.
2: Ne diyelim? Takdir milletin elbette.
0: LGS sonuçları açıklandı efendim. Şampiyonlar elbette mutlu. Puanı beklediğinden az gelenler üzgün. Gerçekten hani herkesin böyle heyecanla beklediği bir gündü. Tercih süreci de belli oldu. 13-27 Temmuz tarihleri arasında tercihler yapılacak. Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta açıklanacak.
11: LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden ilan edildi. Öğrenciler sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sonuç ekranından öğrenebilecek. Sonuç belgeleri öğrencilere posta yoluyla gönderilmeyecek. Bu yıl LGS merkezi sınavına 1 milyon 22.658 öğrenci için süreç yürütüldü. Sınav yurt içinde 81 il ve 920 ilçede yapıldı. Yurt dışındaysa 8 ülke ve 11 sınav merkezi devreye alındı. Sonuçların ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı son bilgilendirme kılavuzuna göre tercihler 13-27 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta açıklanacak. Öğrenciler toplamda 20 okul tercih yapabilecek. Yerel yerleştirmede en fazla 5 okul, merkezi sınavlı öğrenci alan okullarda en fazla 10 okul, pansiyonlu okullarda en fazla 5 okul tercih edilebilecek. Merkezi sınav puanıyla tercih yapmak için önce yerel yerleştirme tercihlerinin tamamlanması gerekecek. Tercih yaparken sadece puana bakılmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilere ve velilere yüzdelik dilime esas alın çağrısı yaptı. Okulun ulaşımı, yabancı dil imkanları ve okul iklimi de dikkate alınacak.
0: ...2026 Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası çeyrek final maçları devam ediyor efendim. Fransa Fas'ı 2-0 yendi. Londra'da Fas'ların taşkınlıkları kameraya yansıdı. Bir başka mesele ise ABD cephesinden diyebiliriz. Zira ABD Başkanı Trump'ın bizzat devreye girip FIFA'nın ABD'li futbolcu Balogun'un cezasını askıya alması UEFA ve Avrupa Parlamentosu'nda sert tepkiyle karşılandı.
12: Dünya Kupası heyecanında sona yaklaşılıyor. İlk yarı finalist dev randevunun ardından belli oldu. Fransa Fas'ı 2-0'la geçerek yarı finale yükseldi. Maçın ilk yarısına Kylian Mbappe'nin kaçırdığı penaltı damga vurdu. Yıldız oyuncunun zayıf vuruşunda Fas kalecisi Bono gole izin vermedi. İkinci yarıda ise Fransa'nın süperstarları sahne aldı. 60. dakikada sahneye çıkan Mbappe takımını öne geçirdi. Yalnızca 6 dakika sonra geçen yılın Ballon d'Or sahibi Dembele skoru belirleyen golü attı. Fas'ı 2-0 mağlup eden Fransa, İspanya-Belçika eşleşmesinin galibiyle oynamak üzere yarı final biletini cebine koydu. Üst üste ikinci kez çeyrek final gören Fas ise turnuvaya veda etti.
10: Today's a sad day for a lot of people.
12: Fas'ın elenmesinin ardından İngiltere'nin başkenti Londra'da tansiyon yükseldi. Yüzlerce Faslı taraftar başkentte taşkınlık çıkardı. Polisle arbede yaşandı. Bölgede sıkı güvenlik önlemleri alındı. Buna rağmen taraftarlar ve polis arasında çatışma çıktı. Bir polis memuru ağır yaralandı. Öte yandan Dünya Kupası'na FIFA ile UEFA arasında devam eden güç savaşı da damga vuruyor. ABD ile Belçika arasında oynanan son 16 turu maçı öncesinde kırmızı kart cezalısı olan ABD'li futbolcu Balogun'un cezası, ABD Başkanı Trump'ın FIFA Başkanı Infantino ile yaptığı görüşmenin ardından ani bir kararla askıya alınmıştı. FIFA bu adımı hukuki bir karar olarak savunsa da UEFA Başkanı, kırmızı çizgiyi aştınız, bu kabul edilemez diyerek FIFA'ya sert bir şekilde yüklendi. Everywhere you want to go. Bu kriz futbol dünyasının sınırlarını aşarak diplomatik bir boyuta ulaştı. 70'ten fazla Avrupa Parlamentosu üyesi siyasi müdahale iddialarının araştırılması ve FIFA'nın bağımsızlığının incelenmesi için Infantino hakkında resmi soruşturma açılmasını talep etti. Bazı futbol federasyonlarından bu hamleye destek geldi. Almanya, Belçika

0: ve Norveç Futbol Federasyonları ortak bir duruş sergiledi. FIFA'nın aldığı bu kararın futbolun küresel güvenilirliğine ve adil oyun ilkelerine çok ağır bir darbe vurduğunu savundular.
1: Hip-hop rüzgarı İstanbul'da esecek efendim. 4 Koreli Yıldız 14 ve 15 Ağustos'ta İstanbul Festivali kapsamında Türk hayranlarıyla buluşuyor. Öncesinde ise bir video paylaştılar.
2: İstanbul Festivali severim, bunu ben de geldim.
3: Ağustos ayı İstanbul'da K-pop rüzgarı esecek. Grup İstanbul turnesi için hazırlıklarına başladı.
2: Ne? 2026 8 Eylül İstanbul Festivali'nde 80'li
3: K-pop tutkunlarının heyecanla beklediği buluşmaya artık sayılı günler kaldı. İstanbul Festivali 14 ve 15 Ağustos'ta dünyanın en popüler K-pop isimlerini Festival Park Yeni Kapı'da ağırlayacak.
4: İbon 2026.
3: Festivalin ilk gününde sahneye başarılı solo sanatçı Kwon In-bi ile milyonlarca hayranı bulunan ATEEZ çıkacak. İkinci gün sevilen yıldız Sunmi ve güçlü performansıyla tanınan Monsta X İstanbullularla buluşacak. Konser öncesinde sanatçılar Türkiye'deki hayranlarını unutmadı. Videolarla selam yolluyorlar. Müzik, dans ve Kore kültürünü bir araya getirecek festivalin K-pop günleri, binlerce müzikseveri aynı sahnede buluşturmaya hazırlanıyor. K-pop yıldızlarının yüksek enerjili performansları ve Türkiye'ye gönderdikleri sıcak mesajlar şimdiden sosyal medyada büyük ilgi görüyor.
5: 1, 2, 3, 후, 모세스, 안녕하세요.
1: Memleketimden bir haber paylaşacağız efendim ama bu sefer memleketim İstanbul'da. Niğde'nin kültürel değerleri, yöresel lezzetleri ve turizm potansiyelinin tanıtılacağı Niğde Tanıtım Günleri İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başladı. Çok renkli görüntülere sahne oldu. 12 Temmuz'a kadar da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde Niğdeliler sizi bekliyor.
6: Niğde'nin damak çatlatan lezzetleri İstanbullularla buluştu. 50'den fazla çeşit Niğde dondurması standlarda yerini aldı.
7: Reyhanlıyı ben ürettim. Pazardaydık. Öyle ortaya çıktı. Yani Niğde yöresel olduğu için benim de aklıma geldi. Niğde yöresel olduğu için hemen ben de babama söyledim. Babam da üretti.
8: Hem hemşerilerimize hem İstanbullulara tattıracağız. Bu etkinlik alanında Niğde Valiliğimiz, Niğde Belediyemiz, Niğde Üniversitemiz ve Niğde'nin birçok belediyeleri, belde belediyeleri ve paydaşları etkinlik alanında yerlerini aldılar. Hazırız. İstanbul'da 4 gün boyunca Niğde rüzgarı esecek.
6: Niğde'nin doğal güzellikleri, yöresel ürünleri, el sanatları, kültürel mirası ve turizm değerlerinin tanıtılacağı etkinlikte kentin sahip olduğu değerlerin geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.
9: Memleket hasretlerini bir nebze olsun giderecek. Bu aynı zamanda Niğde'yi merak edeyen, tanımak isteyen İstanbullu vatandaşlarımız için de bir fırsat olarak görüyoruz bu programı.
10: Hoş geldiniz diyoruz buradan. Biz Niğde'den geldik. Niğde'yi tanıtım günleri için. Burada Niğde halka fıstıklı halka tatlımız Çamardın'a ait. Onun yanında güzel Niğde tavamız kuzu etinden. Bu Niğde'ye ait çok eskiden Rumlardan gelen bir dikme pilavı derler. Yapraklı dikme pilavımız.
6: Niğde Dernekler Konfederasyonu öncülüğünde düzenlenen programda İstanbul'da yaşayan Niğdeliler başta olmak üzere tüm vatandaşların bir araya gelmesi bekleniyor. Niğde Tanıtım Günleri 12 Temmuz 2026 tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
1: Bir kısa mola rica edelim efendim. Birazdan ekonomi gündeminden yansıyan haberleri paylaşmak üzere birlikte olacağız. Lütfen bizimle kalın.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Birinin ilk nefesidir. Metal bir parçadan fazlasına, hayatın akışına dönüşür. Yıllar geçer, nesiller değişir. Ama o çizginin verdiği güven asla değişmez. Bir hayalle başlayan yolculuk, şimdi çok sevdiği topraklara kök salıyor. Türkiye'nin en çok tercih edilen motosikleti PCX, yola artık Türkiye'den çıkıyor. Honda PCX, şimdi çok yakınında.
1: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki, zaten almamak mümkün değil.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzuli
3: uyar. Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle alma zamanı. Üstelik net %10, hepsi para kazan.
4: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
5: Vakıfbank sunar.
6: Ekonomi gündeminden yansıyan haberlerle birlikteyiz. İstanbul'daki iki havalimanı 78 ilin nüfusundan fazla yolcu ağırladı. İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından 6 ayda 63.4 milyon yolcu hizmete aldı. Detayları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu paylaştı.
7: İstanbul'daki iki havalimanı 78 ilin nüfusundan fazla yolcu ağırladı. İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları 6 ayda 63,4 milyon yolcuya hizmet verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı Haziran ayına ait hava yolu, uçak, yolcu ve yük verilerini değerlendirdi. İstanbul yine hem ulusal hem de küresel havacılığın merkezi oldu. İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yılın ilk yarısında 63 milyon 447 607 yolcuya hizmet verdiğine dikkat çeken Bakan Uraloğlu, İstanbul'daki iki havalimanımız yılın ilk yarısında 78 ilin nüfusundan fazla yolcu ağırladı dedi. Yılın ilk 6 ayında 111 milyon 960 564 yolcu havayoluyla seyahat etti. Uraloğlu, Ocak-Haziran döneminde havalimanlarına iniş kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 471.870, dış hatlarda 404.197 olduğunu, böylece üst geçişlerle birlikte toplam 1 milyon 113.986'ya ulaştığını kaydetti. 2026 yılı Haziran sonunda hizmet verilen yolcu trafiği 2025 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında direkt transit dahil olmak üzere toplam yolcu trafiğinde %2,6 artış oldu. Bakan Uraloğlu, turizm merkezlerindeki havalimanlarında hizmet sunulan yolcu sayısının 6 ayda iç hatlarda 9 milyon 294.255, dış hatlarda 14 milyon 63.802 olmak üzere toplamda 23 milyon 358.057'ye ulaştığını kaydetti.
6: TÜİK Mayıs ayı dış ticaret endeksleri açıklandı. Açıklamaya göre ihracat ve ithalat birim değer endeksleri Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %14,2 arttı. Endeks Mayıs 2025'e göre gıda, içecek ve tütünde %8,8, ham maddelerde %11,3, yakıtlarda %52,5, imalat sanayinde %12 arttı. İthalat birim değer endeksi de Mayıs'ta yıllık bazda %14,2 artış kaydetti. Endeks geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %2,4 azaldı. Yakıtta ise %49, ham maddede %4,3, imalat sanayinde %6,4 artış gösterdi. Kırklareli'ndeki petrol sahası için yeni karar verildi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'yla Petrogaz'ın petrol işletme ruhsatı 1 Ağustos 2032'ye kadar uzatıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'yla Petrogaz'ın Kırklareli'ndeki petrol işletme ruhsatını 1 Ağustos 2032'ye kadar uzattığını duyurdu. Karar sahanın rezerv durumu üretim miktarı.

ve yatırım programı dikkate alınarak alındı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü konuya ilişkin ilanı resmi gazetede paylaştı. Buna göre petrol işletme ruhsatının süresi, sahanın mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarlarıyla yatırım ve üretim programı dikkate alınarak 1 Ağustos 2032'ye kadar uzatıldı. Kararda ruhsatta kalan kanuni sürenin ise sahada yürütülecek üretim ve geliştirme faaliyetlerinin sonucuna göre talep edilmesi halinde kullandırılabileceği söylendi. Bir mola rica edelim. Saat başında buradayız. Lütfen bizimle kalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
3: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, İçimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Gün boyu çamaşırını koru.
3: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
4: Mol Ped'den kız sözü.
5: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
6: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
7: Bir de böyle Otobit'te.
8: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
9: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
8: Yok mu bunun bir çaresi?
10: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya.

0: İnsanlık binlerce yıldır gökyüzüne bakıyor ama belki de en büyük keşif üzerinde yaşadığımız dünyanın tam altında saklı. Bir Durak Türk'le neler oluyor hayatta? Bu hafta derin denizlerin sırlarına yelken açıyor. Binlerce metre derinlik, ezici bir basınç, mutlak sessizlik ve bugüne kadar gözümüzün hiç görmediği canlılar. Peki o karanlığın içinde başka neler saklı? Derin denizleri keşfetmek insanlık için büyük bir bilimsel sıçrama mı, yoksa açılmaması gereken bir kapı mı? Okyanusların dibinde söz sahibi olmak bir ülkeye ne kazandırır? İnsanlığın son keşfedilmemiş evrenine doğru bir yolculuk. Hepsi ve daha fazlası İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Uçak ve İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Nazlı Olgun Kıyağ'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta Cumartesi 16.10'da 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın, bir sonraki bankacılığa adım atın.

Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Özetle güne yansıyanlara bir bakalım. Sonrasında haberlerimizi paylaşacağız ve elbette 17 sohbetlerinde konuklarımız bizlerle olacak. İlk manşetimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları var. Milli Savunma Üniversitesi'ndeki kurmay subayların mezuniyet törenine katıldı Erdoğan. Özellikle değişen güvenlik dengelerine dikkati çektiğini söyleyebiliriz. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz mesajları verdi. Türkiye'nin yeni dünya düzeninde bir kutup başı olacağını söyledi. Ve aynı zamanda siber saldırılara dikkat çekti. Savaşlar artık sadece cephelerde verilmiyor mesajları dikkat çekiciydi. Birazdan paylaşacağım zaten. Kaan motoru için süreç işliyor. Aslına bakarsanız böyle umutlandığımız bir haber diyebiliriz. ABD Başkanı Trump F-110 motorlarının Türkiye'ye verilmesi konusunda yeşil ışık yakmıştı. Bir hediye paketiyle hatta Türkiye'ye geleceğini söylemişti. İtiraz süreci kongrede doldu ve herhangi bir itiraz gelmedi. Hem de Yunan ve Rum ve aynı zamanda İsrail lobilerinin itirazlarına rağmen, onların lobi faaliyetlerine rağmen kongrede süreç devam ediyor. Sanki bu motorları alacağız gibi görünüyor Kaan'ı uçurmak için. İran'ı kim vurdu? İran kim vurduya gitti? Aslına bakarsanız saldırılar birkaç gündür devam ediyor ama bu kez Amerika Birleşik Devletleri dedi ki son saldırıları biz yapmadık. Olan şüpheliler aslında İsrail diye düşünmüştük ama Kuveyt ve Bahreyn'de olabilir diyenler var. Zira İran sık sık bu ülkedeki ABD üslerini, bu ülkelerdeki ABD üslerini vuruyor. Gürsel Tekin CHP İstanbul İl Başkanı olarak yola devam edecek. Mahkeme süreci devam ediyor biliyorsunuz. Yargılama sürecinde 38. olan İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle bir dava vardı. Dosyadaki eksikliklerin tamamlanması ve Yargıtay sürecinin beklenmesi yönünde bir karar alındı. Duruşma ertelendi. Gürsel Tekin CHP İstanbul İl Başkanı olarak yola devam edecek. Dikkat çekici bir gelişme ise CHP İstanbul İl Binası'ndaki kocaman İmamoğlu pankartı da kaldırıldı. LGS sonuçları açıklandı. Tercih süreci başladı. Yapılacak tercihler ne zaman? 13-27 Temmuz arasında yapılacak tercihler. Sonrasında yerleştirmeler açıklanacak. Ve kapalı çarşı iddianamesi hazırlandı. Yüzlerce şüpheliyi kapsayan bir dosyadan bahsediyoruz. Örgüt yapılanması, para trafiği mercek altına alındı. Savcı çeşitli hapis cezaları istedi diyelim ve yine bir başka adli gündemden yansıyan meseleye bakalım. Suç çetelerine göz açtırılmıyor. İstanbul'da organize suç örgütlerine yönelik peş peşe operasyonlar yapıldı. Toplam 26 şüpheli bu operasyonlarda gözaltına alındı.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi'nde kurmay subayların mezuniyet törenindeydi. Dünyada değişen dengelere dikkat çekti. Artık savaşlar cephelerde değil, aynı zamanda siber ortamlarda yapılıyor diye detaylı bilgiler paylaştı. Küresel sistem ve savunma teknolojilerinde yaşanan baş döndürücü trafiğe dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk savunma sanayi ürünlerinin sahada test edildiğini ve ihracat rekorları kırdığını da vurguladı. Aynı zamanda komutanlarımız destanlar yazıyor ifadesini kullandı. Erdoğan, milli güvenliğin tahkimi için bir kez daha iç kale vurgusu da yaptı.
1: Keskin değişimlerin istisna olmaktan çıkıp sıradanlaştığı bir dönemi yaşıyoruz. Yapay zeka ve yeni teknolojiler eğitimden sağlık ve finansa, ulaştırmadan kamu hizmetlerine, hayatın her alanını hem de çok derinden etkiliyor. Savunma ve güvenlikte ise bu dönüşümün tezahürlerini çok daha net bir şekilde gözlemliyoruz. Şu gerçeği en iyi sizler biliyorsunuz. Klasik harp ortamlarında belirleyici faktörler kuvvet yoğunluğu ve platform sayısıydı. Günümüzde bunlara teknolojinin, enformasyonun, insansız sistemlerin, hızlı karar destek mekanizmalarının da eklendiğini görüyoruz. Gazi Mustafa Kemal tuttuğu notlardan birinde komutanlık çare aramaktan ibarettir. Bunu da harp tarihi öğretir. Böyle diyordu. Farklı misyonlarda görüyoruz ki komutanlarımız eşsiz zaferlerle dolu olan tarihimizden aldıkları ilhamla, harp tarihinden edindikleri bilgilerle hamdolsun yeni destanlar yazmaya devam ediyorlar. Biz de devlet olarak uluslararası güvenlik paradigmasının radikal bir dönüşüme uğradığı bu dönemde yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Savunma sanayinde %82 yerlilik oranına ulaştık. Geliştirdiğimiz ürünleri doğrudan sahada test ediyor, geri bildirimler ışığında sürekli yeniliyor, güncelliyoruz. Son 12 ayda 11 milyar doların üzerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ederek yeni bir rekora ulaştık.

0: dağıttık. Tabii şurası da mühimdir. Risk ve tehditleri doğru okuyabilen, bu sistem ve teknolojileri etkin kullanabilen, farklı platformlardan gelen verileri uygulamaya döken subaylarımız ve askerlerimiz de savunma sanayinde yakaladığımız bu ivmeyi sahada milli kazanımlara dönüştürmektedir. Milli güvenliğimizden asla taviz veremeyiz. Dolayısıyla hem milli güvenliğimizi eksiksiz biçimde tahkim etmek, hem de bunu hukuk, meşruiyet ve demokrasi içinde yapmak mecburiyetindeyiz. Bunun için her fırsatta söylediğim gibi iç kalemizi sağlam tutacağız. Türkiye yüzyılı hedeflerimize doğru yol alırken 86 milyon olarak kardeş ve kaderdaş olduğumuzu hiçbir zaman unutmayacağız. Özellikle ülkemizi...
1: Amerika Birleşik Devletleri'nden önemli bir haber var efendim. ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'ye gelmeden önce bir hediye paketi hazırladığını söylemişti. Kaan uçaklarının F-110 motorlarıyla ilgili satışı yeşil ışık yakmıştı ve kongreye başvuruda bulunmuştu. Ve kongredeki bu süreç tamamlandı. Herhangi bir itiraz gelmedi. Üstelik de hem İsrail hem de Yunan lobisine rağmen, yani F-110 motorlarının Türkiye satışıyla ilgili önemli bir mesafe alınıyor.
2: ABD Başkanı Donald Trump, NATO zirvesi için Türkiye'ye gelmeden önce süreci başlatmıştı. 24 Haziran'da Türkiye'ye F-110 jet motoru satışına ilişkin Dışişleri Bakanlığı üzerinden kongreye bildirim yapmıştı. Ankara'dayken de motorların satışının arkasında durmuştu.
3: Yani ben birçok kişinin bu konuda katılmadığını biliyorum ama Türkiye bizim için gerçekten çok harika bir müttefik oldu.
2: Trump ülkesine döndü, gözler yeniden o sürece çevrildi. Önemli bir gelişme var. Bildirim NATO müttefiki ülkelere uygulanan 15 günlük inceleme süresini başlatmıştı. Bazı temsilciler satışın durdurulması amacıyla kongreye ortak tasarı sundu. Ancak söz konusu karar tasarısı inceleme süresi içinde temsilciler meclisi veya senato gündemine alınmadı. Dolayısıyla kongrede bu süre içinde satışın engellenmesine yönelik bir karar alınmadı. Türkiye'ye F-110 motorlarının satış süreci kongrede herhangi bir engelle karşılaşmadan ilerlemeye devam edecek. Söz konusu satış bildirimi, Kaan savaş uçağında kullanılacak motorların entegrasyonu, montajı, dış modifikasyonu, sertifikasyonu test edilmesiyle buna ilişkin savunma hizmetleri ve teknik veri paylaşımını kapsıyor. Bundan sonraki süreçte F-110 motorlarının tedarikine ilişkin teknik ve ticari görüşmeler ABD yönetimi, ilgili kurumlar ve üretici firmayla Türkiye'deki ilgili makamlar arasında devam edecek. Sürecin ilerleyen aşamalarında motorların teslimat takvimi, entegrasyon çalışmaları, test ve sertifikasyon faaliyetleri gibi teknik başarıların ele alınması bekleniyor.
3: Benim hiçbir konuda hiçbir endişem yok. Çünkü kendisi bir ülkenin bir lideri ki çok daha iyi bir ülke haline getirdi, çok daha güçlü bir ülke haline getirdi. Görüyorsunuz zaten çok güzel yollara bakıyorsunuz, harika işler yapılmış. Benim hiçbir şeyle ilgili Türkiye konusunda bir endişem yok. İlişkilerimizle ilgili olarak Türkiye ile ilişkilerimiz şu anda belki şimdiye kadar olduğundan çok daha iyi.
2: Satışı engellemeye çalışan ancak başarılı olamayan kongre üyeleri ise Türkiye'ye karşı tutumlarıyla bilinen isimlerdi. Daha önce de Türkiye'ye yönelik savunma satışlarına itiraz etmişlerdi. Bunlara F-16 satışları da dahildi. Ayrıca bahsi geçen kişilerin önemli kısmı Ermeni, Yunan ve İsrail diasporalarının etkili olduğu seçim bölgelerinden. Haliyle engelleme çabalarında bu ülkelerin lobi kuruluşlarının da aktif rolü vardı.
1: Hangi adımlar atılıyor efendim? Birçok gelişme var. Hepsini konuşacağız konuklarımızla. Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İrfan Kayaülger ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doçent Doktor Halit Hamzoğlu bizimle. Hoş geldiniz yayınımıza. Sayın Hamzoğlu, sizinle başlayalım. Önce şu F-110 motorları ile ilgili olarak, hani bir yandan işte bu motorları almaya çalışıyoruz Kaan uçaklarını uçurmak için. Hem Yunan hem de İsrail lobisine rağmen kongreden bir itiraz gelmemesi dikkat çekici. Trump sözünü tutuyor mu diye soracağım. Diğer yandan da S-400'leri başka bir ülkeye gönderme trafiği var. Hem ABD'den Rusya cephesiyle görüşmeler yapıyoruz. Hangi adımlar atılıyor? Ne yapıyoruz şu anda?

0: Evet İbrahim Bey, aslında şunu gördük biz, Trump'ın bir kararlılığı var bu konuda ve bu kararlılık hayata geçti. Kongreden süreç tamamlandı diyebiliriz. Burada tabii özellikle Dina Titus'un liderliğindeki bu Temsilciler Meclisi üyeleri, Türkiye karşıtlığıyla bilinen, yani bu karara itiraz etmek için bir tasarı hazırlayan bu Temsilciler Meclisi genellikle Türkiye karşıtı söylemleriyle biliniyorlar. Kafkaslar konusunda, meselesi konusunda hep Türkiye'nin karşısındalar, yani geleneksel olarak. Şimdi bu karar çok önemli ve kıymetli. Yani Trump'ın Ankara'da söylediklerinin karşılık bulduğunu ve bir kararlı bir şekilde bu sürecin devam edeceğini görüyoruz. Diğer taraftan baktığımızda tabii buradaki en önemli meselelerden bir tanesi de Yunan lobisi de aslında kendi içinde bölündü. Onu da söyleyelim. Çünkü bu tasarıyı demokratlar hazırlamıştı. Demokrat Parti üyeleri hazırlamıştı. Bu sefer Yunan lobisi içerisindeki cumhuriyetçi kanattan olan temsilciler Trump'ın desteğini kaybetmemek için, yani ara seçimler var biliyorsunuz İbrahim Bey, ve dolayısıyla Trump'ın desteğini kaybetmemek için biraz burada Yunan lobisinin kendi içinde bölündüğünü görüyoruz. Bu bizim lehimize oldu. Dolayısıyla bu önemli bir karar ve artık bu süreçten sonra biliyorsunuz F-35'leri bekliyoruz. Yani F-35 ile yönelik ve aynı zamanda
1: Sanki
0: Katsa
1: o bölüm
0: yaptırımların
1: biraz daha
0: kaldırılması.
1: zorlu bir sınav olacak gibi.
0: Kesinlikle İbrahim Bey, zorlu bir sınav çünkü S-400 meseleleri var. Yani biliyorsunuz S-400 konusunu Amerikalılar hep bir süreç olarak, bir bahane olarak hep ileri sürüyorlardı. Tabii ki o dönemde bir zaruret vardı 2019 sürecinde. Yani bize Patriot füzelerini biliyorsunuz Amerikalılar bize vermiyordu ve dolayısıyla Türkiye'de alternatif bir kaynaktan elde etti S-400'leri, Rusya'dan aldı. Ama gelinen aşamada Ankara zirvesinden sonra Türk-Amerikan ilişkilerinde yakalanan yeni ivme bu süreci biraz hızlandırdı ve muhtemelen S-400'ün üçüncü ülkelere iadesi ya da bir satışı söz konusu olabilir. Tabii burada şimdi Rus Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'un açıklamaları hassas bir dengeden bahsediyor. Kremlin sözcüsü Peskov. Bu hassas dengeler tabii ki vardı ve olmaya devam edecek ama burada nasıl bir mekanizma oluşturulacak İbrahim Bey, o önemli. Yani burada mesela en önemli konulardan bir tanesi, tabii ki burada belli bir pazarlığın olacağını tahmin edebiliyoruz Rusya ile Moskova ve Ankara arasında. Dolayısıyla bu pazarlıkların konusu ne olacak? Çünkü şunu da ifade edelim. Türkiye Rusya ile de ilişkilere sahip. Ve bu süreçte özellikle ticari, ekonomik ilişkiler, yine enerji konusunda sıkı bir işbirliği mekanizmaları var. Dolayısıyla burada Türkiye'de Sayın Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ı biliyorsunuz NATO zirvesinden önce bir Moskova ziyareti olmuştu. Orada Putin'le de görüştü. Yani şu anda Rusya'nın sanki onay konusunda evet bir hassas denge var ama bu süreç iyi bir şekilde yönetilecektir diye düşünüyorum. Tabii özellikle Körfez ülkelerinden birini işte Katar veya Birleşik Arap Emirlikleri'nin ismi geçiyor. Tabii burada Birleşik Arap Emirlikleri ile Rusya arasında çok sıkı bir işbirliği var, onu da ifade edelim. Katar tabii senaryosu daha iyi olabilir. Ya yani Birleşik Arap Emirlikleri belli noktalarda Türkiye'nin karşısındaki bir rakip olarak, mesela Sudan'da bunu gördük biz. Türkiye'ye karşı bazı eylemlerde bulunabiliyor. Ama tabii bunu şu anda aslında görünen şu ki şu has bir biçimde S-400 meselesi gündeme geldi ve muhtemelen üçüncü ülkeye satışı konusunda belirli bir mekanizma oluşacak. Tabi bundan sonraki aşamada muhtemelen Amerikalılar bu süreci bekliyorlar. Trump'ın da elini güçlendiren bir adım olabilir. Ama burada esas mesele şu. Türkiye başından itibaren denge politikası izliyor. Dolayısıyla burada tek taraflı olarak işte yine Washington hattından böyle bir mekanizma oluşursa, yani Moskova'yı da bir şekilde ikna etmemiz gerekiyor. Moskova'nın da burada şu anda düştüğü mevcut durumda, yani Ukrayna meselesinden dolayı tabii ki büyük bir reaksiyon vereceğini tahmin etmiyoruz. Yani rasyonel olarak baktığımızda, ama muhtemelen burada bir dizginleme politikasına ya da denge politikasına ihtiyaç var. Yani bir şekilde Rusya'nın da burada onayı önemli bir aşama. Onu da
1: Peki.
0: Türk hariciyesinin başarılı bir şekilde yapacağını düşünüyorum.
1: Peki. Sayın Ülker, buradan devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa süre önce Milli Savunma Üniversitesi'nde kurmay subayların mezuniyet törenindeydi. Artık hani güvenlik paradigmaları değişiyor ve Türkiye bu yeni sistemde bir kutup başı olma yolunda ilerliyor mesajları verdi. Aynı zamanda hani kendi göbeğini kendi kesecek durumda olan ülkelerin hani önümüzdeki dönemde daha güçlü olacağına dair mesajlar verdi. Şimdi tüm bu hamleleri siz de bir yorumlasanız bize. İşte ABD ile bir yeni bir zemine mi oturtuyoruz ilişkilerimizi? Avrupa bu anlamda bir bakış açısında değişiklik var mı? Çünkü birazdan soracağım. Avrupa Parlamentosu'nda işte

0: Kıbrıs Barış Harekatı'nı tırnak içinde işgalci ve hatta yine tırnak içinde cinsel saldırı yapan Mehmetçik diye karalayan kararlar kabul ediliyor. Hani bu anlamda baktığımızda bir ileri, iki ileri, bir geri mi gidiyoruz bu ilişkilerde? Bir yerden mesafe alıyoruz, bir yerden geriye mi düşüyoruz? Ne oluyor şu anda? Rusya ne yapmaya çalışıyor bizimle ilgili ilişkilerinde? ABD ne yapmaya çalışıyor? Avrupa ne yapmaya çalışıyor? Bize şöyle bir ufuk turu yaptırsanız tüm bu gelişmeleri nasıl okursunuz?
1: Evet, biz Türkiye olarak ruhsal çıkarlarımız neyi gerektiriyorsa o yönde adım atmamız lazım ve esasen bunu da yapıyoruz. Liderler diplomasisi çerçevesinde mesafe alındığını gösteren önceki zamanlardan başarılı örnekler var. Mesela bunlardan bir tanesi Suriye'deki çatışma tıkandığı bir ortamda Erdoğan Putin'le dostluğunu devreye soktu. Astana Soçi süreçleri neticesinde Türkiye burada tetişin terörün önlenmesi için etkili operasyonlar yaptı. Arkasından kısa bir süre sonra Baas rejimi devrildi. Şimdi bunun bir değişik versiyonu ile karşı karşıyayız. Tabii Trump'la irtibat ilişki içerisinde olurken biraz ihtiyatlı olmak gerekiyor. Karşımızda narsist, bipolar, opportunist, makyavelist bir kişi var ama istikrarlı bir şekilde başka konulardaki açıklamalardan farklı olarak Türkiye'yi ve Erdoğan'ı öne çıkarıyor. Burada bizim de pragmatist olmamız lazım.
0: Önceki yani başkan Trump zamanını döneminde iyi değerlendirmek gerekir mi diyorsunuz?
1: Evet, önceki başkan döneminde Türkiye ile kesinlikle hiçbir şekilde temas kurulamamıştı. Trump bir deviye Türkiye lehinde, Erdoğan lehinde açıklamalar yapıyor. İhtiyatı elden bırakmadan Türk-Amerikan ilişkilerindeki temel problemleri ulusal çıkarlarımız çerçevesinde çözüme kavuşturmamız burada ehemmiyet taşıyor. ABD perspektifinden baktığımızda Türkiye ile sorun onlar için hayati ehemmiyet taşımıyor. İşte ittifak içerisindeki diğer ülkelerle de Türkiye kadar olmasa da azı çoğu hepsiyle problem yaşıyorlar. İşte Ankara'daki zirvede de gördük. İspanya'yı umumi bir toplantıda itham etti. Danimarka topraklarında hak iddia etti. Grönland bize verildi.
0: İtalya ile köşe kapmaca oynadılar.
1: Evet, evet. İtalya Başbakanı Meloni ile kavgalı. Yani baktığımızda NATO'nun Avrupalı ortaklarını da suçluyor. NATO teşkilatının kendisi ve Avrupalı NATO ortakları bize destek vermediler diyor. Haklı mı? Değil. Çünkü NATO'nun yani sorumluluk bölgesi var. İran-ABD savaşı tam olarak NATO mükellefiyetleriyle örtüşmüyor. Dolayısıyla bu dönemde ulusal çıkarlarımız çerçevesinde ABD ile temel sorunları, ihtilafları çözme cihetine gitmek gerekiyor. Uzun vadeli baktığımızda aslında geçmişte de pek çok kez büyük tıkanıklık olarak algılanan problemlerle karşı karşıya kaldık. Mesela 1950'li yıllarda U-2 krizi var. Casus uçaklar Türkiye'nin bilgisi dışında bizim hava sahamızda uçup bilgi topladı. Sonra 1964'te Johnson mektubu Kıbrıslı Türklere yönelik olarak orada pratiğe aktarılan soykırıma karşı Türkiye'nin tepki göstermesini ABD Başkanı engelledi. 1974'te 10 yıl sabrettikten sonra müdahale ettik fakat hemen arkasından 4 yıl bir ABD ambargosu geldi. Daha yakın zamanlarda mesela Saddam'ın devrilmesi arifesinde bir tezkere operasyonu vardı. O krizde atlatıldı. Türkiye'nin en yetkili ağızları Cumhurbaşkanı Erdoğan, değişik dönemlerdeki dışişleri bakanları hep ABD'yi suçladılar. Böyle müttefik olabilir mi? Suriye'deki tetiş terör yapılanmasına YPG'ye, PYD'ye 20 bin tır, 30 bin tır silah veriliyor. Bakın onu da atlattık. Yani bu problem de atlatılır. Bir deviye Trump, Rahip Bronson davasından bahsediyor. Böyle tuhaf açıklamalar yapıyor. Yani bu
0: peki Sayın Gel, S-400 meselesini nasıl okuyorsunuz? Yani mesela şimdi Türkiye artık hani kendi hava savunma sistemlerinde elini güçlendirdiği için ki mesela Erdoğan NATO zirvesinde dedi ki 24 milyar dolar çelik kubbeye yeni yatırım yapacağız dedi. Daha bugün işte 1.47 milyar dolarlık 1 milyar 470 milyon dolarlık bir ek sözleşme imzalandı. Hisar O ve Hisar A füze sistemlerinin geliştirilmesi için yine siper füzeleri geliştiriliyor bu anlamda. Yani Patriot'in muadili olacak diye söyleniyor. Bunun için mi yoksa hani artık NATO'da Türkiye 3-0 oldu diyenler var. Hani NATO'nun artık zihin yapısı değişti ve Türkiye tehdit algısını da artık eskisi kadar güçlü görmüyor mu diyeceğiz. S-400'lerden neden var?

0: Vazgeçiyoruz.
1: Yani S-400 meselesinden önce belki de NATO'yu konuşmak lazım. Ankara zirvesinde aslında beklentiler gerçekleşmedi. NATO 3-0'a geçemedi. NATO'daki dağınıklık devam ediyor. Yeniden yapılanma başka bahara kaldı. NATO'nun Avrupalı ortaklarıyla ABD arasında derin görüş ayrılıkları zuhur etti. Trump tabii ki zirveye damga vurdu. Fakat bu NATO'nun yeni tehditlere yeniden yapılanmasını geciktirdi, geciktiriyor. Çünkü ağırlık bölgesini, ağırlık alanını Euro-Atlantik
0: bölgesine... Siz yani 50 milyar dolarlık yeni yatırım taahhüdünü yetersiz mi buldunuz bu anlamda? Çünkü mesela dün biz canlı yayında paylaştık. Takım uydulara geçilmesi, yani uydu sistemlerine entegre edilmesi, işte drone sistemleriyle ilgili olarak tüm müttefiklerde pilot sayısının arttırılması, işte hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesi, yeni füzelerin alınması gibi birçok karar alındı aslında bakarsanız. Hani kamuoyuna pek yansımadı, biraz gölgede kaldı belki bunlar ama hani 50 milyar dolar yetersiz mi geldi size, yoksa yani neden hiçbir ilerleme olmadı düşünüyorsunuz?
1: Yani sonuç bildirgesine baktığımızda 6 maddeden oluşuyor. Mesela daha önceki toplantılarda bu 70-80-100'e kadar uzanırken aslında sonuç bildirgesinde görüş ayrılıklarını perdeleme amacı taşıyan en düşük asgari paydada sağlanan uzlaşı yansıtıldı. NATO'nun 5. maddesine falan gönderme yapılıyor baktığımızda. NATO ülkeleri Ukrayna meselesinde bağımsızlığı, egemenliği, toprak bütünlüğü konusunda kararlı deniliyor. Fakat bu metne yansımayan hususlar olarak mesela Çin daha önce hedefe konulmuştu. Batı güvenliği bakımından tehdit, tehlike oluşturduğu Çin'in Madrid toplantısında karara bağlanmıştı 4 sene önce. Rusya'ya ilave olarak Çin'in de çevrelenmesi stratejisi takip ediliyordu. Oysa bunu bu toplantıda göremedik. Silah, teçhizat, mühimmat, tedarik temini konusuna ağırlık verileceği söyleniyor. Geçen
0: mesela
1: sene...
0: müttefikler arasında artık bundan sonra kritik minerallerin, ham maddenin topluca hani elde edilmesi ya da paylaşılması konusunda kısıtların kaldırılması, işte NATO'nun temin yöntemlerinin şeffaflaştırılması gibi kararlar da aldı. Metne yansımadı ama tüm bunlar hani alınan kararlardan bazılarıydı. Açıkçası ben biraz şaşırdım da hani siz biraz daha yüksek bir gelişme bekliyordunuz anladığım kadarıyla. Bir saniye daha böyle kavga dövüş çıkmadan işte bazı kararların alınabildiği, özellikle Türkiye lehine kısıtlamaların kaldırılabildiği bir NATO zirvesi bekliyorduk. O yüzden biraz hani bu anlamda görüş farkımız var gibi. Sayın Hamzaoğlu, size de şu soruyu soracağım. Bir yandan da mesela bu meseleye baktığımızda bugün Lübnan Başbakanı Nawaf Salam İstanbul'u Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. Hemen öncesinde Şahra'nın Suriye'den kalkıp NATO zirvesine gelmesi, Erdoğan'la görüşmesi, Trump'la görüşmesi bize bir mesaj veriyor mu? Bu trafiği siz nasıl okursunuz?
2: Tabii ki veriyor. Biliyorsunuz Şara Cumhurbaşkanımızın özel davetlisi olarak Ankara'ya geldi ve aynı zamanda Trump'la da görüştü. Bir Trump artık Suriye terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarıldı. Bu çok önemliydi. 1979'dan beri Suriye bu listede yer alıyordu ve önemli bir adım. Suriye'nin yeniden yapılandırılması sürecinde çok önemli bir adım. Yani dolayısıyla Şara'nın Ankara zirvesini ziyareti çok hayırlı oldu.
0: Hemen arkasından Lübnan Başbakanı'nın geliyor olması.
2: Bu Türkiye'nin, şöyle, Türkiye aslında Suriye ve Lübnan'ı aynı görüyor. Yani bir bütünün bir parçası olarak görüyor İbrahim Bey. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın şöyle bir ifadesi vardı, biliyorsunuz. İşte Türkiye'nin milli güvenliği Beyrut'tan, Şam'dan ve Halep'ten başlar. Dolayısıyla bu konseptin bir devamı. Kesinlikle bir devamı. Ve bunu, şunu görüyoruz. Aynı zamanda Türkiye, Lübnan'da, Lübnan ordusunun lojistiğini yeniden modernize olmasını da destekliyor. Yani Lübnan'ın güçlü bir orduya sahip olmasını destekliyor. Çünkü Lübnan aynı zamanda dış müdahalelere karşı, biliyorsunuz, savunmasız durumda ve İsrail kolay bir şekilde Lübnan'ın güneyini işgal etti. Dolayısıyla Türkiye burada önleyici bir davranış sergiliyor. Bir jeopolitik adım atıyor ve Suriye ve Lübnan'ı aynı dosyada görüyor. Bu ziyaretlerin peş peşe gelmesi gerçekten Türkiye'nin bölgedeki ağırlığını ve oyun kurucu mahiyetini de ortaya koyuyor. Hemen Ankara zirvesinden sonra, NATO toplantısından sonra Türkiye'nin bu sefer bölgesel politika bağlamında lider ülke olarak bu davranışları sergilemesi çok önemli. Yani şimdi Lübnan, şöyle, Türkiye Lübnan içerisindeki kamplaşmaya katılmıyor. Bakınız, bazı ülkelerden farklı olarak, biliyorsunuz, Lübnan çok etnikli, çok mezhepli bir ülke. Türkiye hiçbir şekilde katılmıyor. Beyrut'u

0: yani merkez alıyor ve dolayısıyla bu bağlamda hem İsrail'den bu bağlamda farklı bir davranış içerisinde aynı zamanda Fransa'dan da farklı davranıyor. Çünkü Fransa'nın da Lübnan'da biliyorsunuz bir tarihsel arka planı var. Uzun süre orayı
1: Şimdi
0: sömürge
1: böyle
0: olarak
1: söyleyince Macron'la biz
0: kullandı.
1: NATO zirvesine gelmeden önce Şam'a gitmişti ki hani Suriye ve Lübnan'ı biraz Fransa kendi arka bahçesi gibi de görüyor. Eski sömürgeleri gibi görüyor bu anlamda baktığımızda. Ne oluyor diye merak ettim
0: Kesinlikle.
1: açıkçası.
0: Kesinlikle bu arka bahçesi olarak görüyorum. Afrika'dan atılan bir Macron var. Şimdi aynı zamanda Kafkaslar'da büyük bir darbe aldı. Yine farklı coğrafyalarda Avrupa içerisinde kendi stratejik otonomisini sağlayamayan bir Macron yönetimi var. Dolayısıyla bu bağlamda son çare olarak da özellikle Doğu Akdeniz, Lübnan ve Suriye hattında aktif olmaya çalışıyor Macron. Ama burada farklı artık Türkiye'nin ağırlığını hissediyoruz. Artık Türkiye'nin burada dönüştürücü bir rolü var. Yani bunu Paris'te kabul ediyor. Bunu Avrupalılar da net bir şekilde kabul ediyor ve Lübnan liderinin bu bağlamda ziyaretini, başbakanın ziyareti bu bağlamda çok önemli. Yani Türkiye'nin Levant bölgesini tek bir parça olarak görmesinin aslında bir sonucu. Bu şunu getiriyor aslında biliyorsunuz Şara'ya karşı çok büyük baskı var. Özellikle Amerikalılar Şara'nın Suriye'nin Hizbullah'a karşı savaşmasını istiyorlar. Bunu arzu ediyorlar.
1: Orada
0: Ama
1: da
0: Şara bunu kabul
1: eski
0: etmiyor.
1: usuvetlere mi güveniyorlar Sayın Hamzaoğlu? Yani şimdi biliyorsunuz Suriye'de Hizbullah çok kan döktü. Yani hani Şara ve yakınlarının da çok acılar çektiği dönemleri 13 yıl boyunca gördük. İran destekli Şii milisler ve Hizbullah bu bölgede hani çok kan döktüğü için aralarında da böyle bir husumet de var aslında bakarsanız. Buna mı güveniyorlar?
0: Var,
1: Yani biz
0: tabii ki
1: bunları
0: var.
1: birbirine kırdırırız diye bir durum mu söz konusu?
0: Kesinlikle öyle. Yani bu aslında Türkiye'nin de telkinleri var bu konuda. Yani Suriye'nin çünkü şu anda Suriye çok kırılgan bir yapıya sahip. Yani Suriye'nin belli bir
1: Yani
0: noktaya
1: Türkiye'nin
0: gelmesi
1: telkinleri
0: gerekiyor
1: savaşın
0: bence.
1: diye değil de yani itidalli olun diye herhalde.
0: Kesinlikle itidal çağrısı yapıyor Türkiye. Yani Türkiye şunu bekliyor aslında. Suriye milli üniter yapısını bir şekilde muhafaza etmek durumunda. Suriye ordusu güçlenmeli. Yani dolayısıyla Şara'nın önceliği önce Suriye'de istikrar, daha sonra bölgesel konulara bir şekilde müdahale. Yani bu çok önemli. Türkiye'nin önceliği burada farklı. Ama Amerikalı Trump şunu gördü aslında. Hizbullah'ı Suriye ile terbiye edebilirim diye. Yani o bir şekilde Suriye ve Hizbullah'ı karşı karşıya getirmeye çalıştı. Yani TÜİK bildiğimiz Batı'nın genel yöntemi bu zaten. Yani tarih derslerinde bunları çok iyi biliyoruz. Ama bu tutmadı. Çünkü Şara'nın öncelikleri farklı. Yani burada tabii ki Hizbullah'la geçmişten gelen bir hesaplaşma var. Yani Hizbullah Suriye'de birçok konuda hatta katliamlar bile yapmıştı. Dolayısıyla bunları ama bunun artık şu anda Suriye'nin Hizbullah'a müdahale edecek şu anda bir potansiyeli yok. Hem askeri anlamda hem ekonomik anlamda. Dolayısıyla önce evin içi yani Suriye'de bir şekilde Suriye'yi istikrara kavuşturması
1: Peki.
0: gerekiyor Şara'nın ve burada Ankara'nın da böyle bir desteği var. Ankara'da esasında Şara hükümetini doğru bir biçimde yönlendiriyor. Burada şimdi şu Lübnan meselesine gelince birkaç kelam etmek lazım. Aslında Lübnan'ın stratejik önemi sadece Orta Doğu bağlamında değil, aynı zamanda Doğu Akdeniz bağlamında da önemli. Şimdi Türkiye Mavi Vatan doktriniyle beraber muazzam bir jeopolitik bir değer üretti. Çok önemliydi bu Türkiye'nin milli politikaları bağlamında. Lübnan'ı da oraya entegre etmemiz gerekiyor. Yani Doğu Akdeniz'de Türkiye-Mısır yakınlaşması var. Türkiye'nin 2019 yılında Libya'yla yaptığı deniz yetki anlaşması var. Şimdi Lübnan'ın da bir şekilde oraya entegre olması gerekiyor. Çünkü Lübnan zaman zaman farklı aktörlerle özellikle Kıbrıs Rum kesimiyle flörtleşiyor. Yani zaman zaman yani doğası gereği kendi politikalar bağlamında. Dolayısıyla Lübnan'ı da yanımıza çekmemiz gerekiyor. Doğu Akdeniz'de yeni bir statükoyu oluşturmak için İbrahim Bey. Dolayısıyla Lübnan hem Orta Doğu bağlamında yani Osmanlı döneminden beri biliyorsunuz Lübnan, Beyrut o kadar önemliydi ki şimdi yani neredeyse Orta Doğu'nun istikrarı demek Lübnan'ın istikrarı demek. Lübnan istikrarı demek Orta Doğu'nun istikrarı. Yani birbirini tamamlayan, besleyen bir ilişki söz konusu. Dolayısıyla bu bağlamda Türkiye hem Doğu Akdeniz bağlamında hem Orta Doğu bağlamında hem de İsrail'in işgaline karşı burada bir aslında bir kendi yani tampon bölgelerini oluşturuyor. Ama biz İsrail'den farklı olarak oraya işgalci bir zihniyetle bakmıyoruz.
1: Peki.
0: Tam tersine istikrar getirmek için gidiyoruz. İstikrar oluşturmak için gidiyoruz. Lübnan'ın ve Suriye'nin istikrarı doğrudan Türkiye'nin istikrarı demek.
1: Şimdi Sayın Ülker, NATO zirvesinin bir de magazinel gündemi mi diyeyim artık, revolver gündemi var. Takip etmişsinizdir, hani kamuoyunda vatandaşlar arasında altı patlar denilen silahlar zirveye katılan liderlere Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından teslim edildi. Pardon, hediye edildi. Fakat Avrupalı liderler özellikle bunu ülkelerine götürme konusunda çekinmişler, imtina etmişler. Hatırlarsanız Erdoğan açık konuşmasında Ukrayna'ya desteğimiz sürüyor ama Rusya'yı da masaya getirmek gerekiyor diye bir mesaj vermişti. Hani bu altı patlar olunca Rus ruletine bir mesaj mıydı sorusu da aklıma geldi. Hani bakın siz tehlikeli bir iş peşindesiniz diye bir mesaj mı verdi bu liderlere? Siz bu silah işini nasıl okuyorsunuz?
2: Yani Türkiye aslında kelimenin tam anlamıyla bir demonstrasyon yaptı. NATO zirvesi vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı yabancı basına baktığımızda genelde takdir topladı. Türk kültürünü tüm boyutlarıyla uluslararası medyanın gündemine taşıdık. İşte Bihter'le başladı. Sadece Türkiye Cumhuriyeti ile bizim tarihimiz sınırlı değil. Bir Osmanlı background'u var, bir Selçuklu var. Mesela bunları çeşitli boyutlarıyla konuklara gösterdik. Aynı şekilde Emine Hanım konuk eşleriyle değişik sosyal kültürel etkinliklerde bulundu farklı platformlarda. Şimdi hediye olarak tabii ki burası bir NATO toplantısı, yani silah verilmesinden daha böyle mantıklı bir şey
1: birisi
2: olamaz.
1: Birisi yazmış ne verecekti, küçük heykelcikler yani, kupa mı verecekti falan diye yazmış. Magnet mi versenik
2: NATO
1: diye
2: toplantısı,
1: yazmışlar.
2: NATO bir savunma örgütü yani baktığımızda, fakat işte Avrupa'daki bazı ülkelerin böyle biraz olumsuz yaklaşımları var galiba. Bu hediyeyi götürmemişler. Evet. Bunu anlamak mümkün değil. Fakat Türkiye'nin tanıtımına kesinlikle devasa katkı yaptı. Türkiye konusunda özellikle Avrupa'daki ön yargıların önemli ölçüde kırılmış olmasını ümit ederim. Bunlar tabii kolay kırılacak şeyler değil.
1: Tarihte tam bununla ilgili olarak Sayın Ülker, Avrupa Parlamentosu'nun skandal bir kararı var. Şimdiden 74 Barış Harekatı'nın üzerinden geçmiş 52 sene. Yani oturmuş Yunan bir tane raportör rapor yazmış, sunmuş. Diyor ki, tırnak içinde söylüyorum, işte Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Rum kadınlarına, kızlarına Mehmetçik tacizde bulundu. İşte insan hakları ihlali yaptı. Bla bla bla. Bunu da kabul ettirmiş. Yani şimdi birinci sorum şu. Bu kadar zaman sonra ne yapmaya çalışıyorlar bu iftiralarla? İkinci sorum da Avrupa Parlamentosu'nun bu tür kararlar alması neyi değiştiriyor?
2: Aslında Avrupa Birliği'nde temel olarak Komisyon ve Bakanlar Konseyi'ne bakmak lazım. Tabii parlamentonun da son dönemde yasama sürecindeki rolü arttı. İlk kurulduğu dönemde danışma organı işlevini görüyordu. Zamanla Avrupa entegrasyonu mesafe kazandıkça parlamentonun da etkisi, nüfusu arttı. Avrupa halklarını temsil ediyor parlamento orada. Parlamenterler ülkelere göre değil de siyasi gruplara göre oturuyorlar, pozisyon, tavır tutum alıyorlar. En marjinal uçuk görüşler bile Avrupa Parlamentosu'nda dile getirilebilir. Bu Avrupa Birliği'nin resmi politikası, tavrı, tutumu değil. Ama parlamentodan çıkan kararları tabii ki dikkate almak gerekiyor. Geçen hafta Nacez Sanchez Amor, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raportörü, Hollandalı parlamenter, Türkiye'yi işte bir takım konularda suçlayıcı bir rapor yayınladı. Türkiye'nin 2016'dan beri Kopenhag kriterleri ile kabili telif olmayan bir takım negatif gidişe doğru yol aldığını söyledi. Yani bir takım ölçütleri, kriterleri esas alıp kendi üye ülkelerine baktıklarında oralarda da sorunlar var. Mesela mali kriterleri konusunda bile sorunlar var. Tek paraya geçiş kriterlerini sağladıktan sonra onun dışına çıkanların Euro bölgesinden atılması lazım. Bu eleştiriler hep olur, olacak. Fakat bunu Türkiye'ye bir siyasi baskı yapmak için kullanıyorlar. Şunu unutmayalım. Türkiye olağanüstü çaba, gayret gösterdi. Parlamenter demokrasi döneminde, üç partili koalisyon hükümeti döneminde 4-5 tane uyum yasası geçti. AK Parti kazandıktan sonra da bunlar devam etti. Kendi çaba ve gayretiyle müzakerelere 3 Ekim 2005'te Türkiye başladı. Hemen bir sene sonra Bakanlar Konseyi Kıbrıs meselesine bahane ederek 8 müzakere başlığını bloke etti. Hala bunlar 2006'dan beri kapalı. Daha sonra bunların yanına Güney Kıbrıs'ın milletvekili blok ettiği 6 başlık daha geldi. Yani Kıbrıs meselesini Türkiye'yi karşı bir kaldıraç olarak kullanıyorlar, bahane olarak
1: ama
2: kullanıyorlar.
1: Ama sayın İlger, bir yandan Türkiye'nin işte güvenlik kapasitesini talep edip diğer yandan da sürekli böyle Türkiye'yi iğneleyen, işte tırnak içinde küçümsemeye çalışan hamleler yapmaları da biraz hani kendiyle çelişmiyor mu? Hani bu ne Periz, bu ne Lahana Turşusu derler ya. Bu Yunan ve Rum esaretinden ne zaman kurtulacak bu Avrupa Birliği?
2: Ya onlarca konuda Avrupa Birliği kendi içinde sorun yaşıyor. Sadece Türkiye'ye yönelik değil, başka konularda da yaşıyor. Aslında Avrupa Birliği 20 yıldır fetret devri, kriz yaşıyor. Bu komünist ülkelerin içeri girmesinden bu zamana kadar 2004'ten beri anayasa reddedildi. Mülteci akın oldu, ırkçı marjinal partiler güçlendi, İngiltere ayrıldı. Pandemi döneminde Avrupa'da dayanışma olmadığı ortaya çıktı. Ancak Ukrayna saldırısından sonra, Putin'in saldırısından sonra Avrupa tüm bu sorunları aşarak savunma güvenlik boyutunu takviye kararı aldı ve bu çerçevede Türkiye'nin yeniden Avrupa gündemine yerleştiğini görüyoruz. Tam üyelik dışında çeşitli alanlarda savunma güvenlik boyutuyla işbirliğine pekala gidilebilir. Esasen şu an itibariyle Türkiye Avrupa Birliği ile hukuken aday ülke statüsünde müzakere yapıyor, fakat fiilen 8 senedir yaprak kımıldamıyor, blok olmuş vaziyette. Tabii ki çıkarlarımız neyi gerektiriyorsa biz de o yönde adım atacağız. Fakat Avrupa'da da bu bütünleşme hareketinin patronları çıkarları gerektiğinde Yunanistan'ı ve Güney Kıbrıs Rum yönetimini bu ekstrem tavırlardan uzaklaştıracaklardır. Bir şey söyleyeyim. Mesela Türkiye için müzakerelerin başlaması kararı nasıl alındı? Oy birliğiyle alınıyor kararlar ve o tarihte Güney Kıbrıs Rum yönetimi demişti ki ben burada durduğum müddetçe asla bu müzakere başlamayacak demişti. Bakanı içeri çağırdılar ve kulağını çektiler, dediler ki burada 70-75 milyon o tarihte nüfusumuz o kadardı. Devasa harcama potansiyeli olan çok güçlü bir pazar var. Türkiye'nin devasa potansiyeli var. 600 bin nüfusunuz var. Siz ne yaptınız zannediyorsunuz? Sizi Yunanistan'ı kırmamak için içeri aldık ve bu baskı neticesinde geri adım attı. Önümüzdeki dönemde benzer baskıların Yunanistan'a ve Güney Kıbrıs Rum yönetimine karşı söz konusu olması, gündeme gelmesi mümkün olabilir.
1: Peki. Şimdi Sayın Ramızoğlu, sürem yavaş yavaş toparlanıyor. Bir 5 dakikam kaldı ama şu ABD-İran arasındaki durumu da sormak istiyorum. Bu sancılı ateşkes süreci sizce nereye evriliyor? İran'da esrarengiz patlamalar oldu. Amerika Birleşik Devletleri bu sefer biz vurmadık diye açıklama yaptı. Daha önce biz vurmuştuk ama biz vurmadık dedi. Birleşik Arap Emirlikleri, düzeltiyorum, Kuveyt ve Bahreyn olağan şüpheli gibi görünüyor. Ne oluyor şu anda?
0: Şu anda ateşkeste büyük sorunlar olduğu ortaya çıktı. Yani şu anda ateşkes tabii bozulmak üzere ama Trump'ın şu anda önceliğiyle yine Netanyahu'nun önceliği farklı. Burada onu görüyoruz. Yani Trump bir şekilde ateşkesi korumaya çalışıyor. Yani bunu, böyle bir niyeti var. Bunu defalarca dile getirdi. Çünkü Trump'ın önceliği şu anda Kasım seçimleri ve bir kazasız belasız bir şekilde, özellikle Hürmüz bağlamında bir şekilde bu Kasım'a kadar bu süreci yönetmeye çalışıyor. Tabii ki bu ateşkes süreci bitirmez, yani savaşı bitirmez, ama en azından Trump'a zaman kazandırıyor, aynı zamanda İran, Tahran'a da zaman kazandırıyor. Dolayısıyla her iki taraf bunu bir zaman kazanma stratejisi olarak görüyor, İbrahim Bey, bunu söyleyebiliriz. Trump için zaman biraz seçimler, işte orada ikna etmesi gereken bir aslında cumhuriyetçiler var, yine kendi seçmenleri var, onlara bir barış sunmak zorunda. Diğer taraftan baktığımızda Netanyahu'nun böyle bir şeyi yok, yani kimseyi ikna etme gibi böyle bir çabası yok. Netice itibariyle burada aslında İsrail'le, Amerika'nın grand stratejisiyle İsrail'in bölgesel stratejisi çatışıyor. Bunu görüyoruz. Bir tenakuz içerisinde. Bu tenakuzun yansımalarını görüyoruz. Yani dolayısıyla Trump'ın önceliğiyle Netanyahu'nun öncelikleri farklılaşıyor. Bu nasıl devam eder? Muhtemelen böyle küçük işte şeylerden, yani yoğun olmayan, küçük yoğun olmayan savaşlarla beraber, çatışmalarla beraber, misilleme saldırılarla beraber devam eder. Yani bu süreci tamamlamaz. Ama burada en önemli şey tabii Amerika içerisinde de MAGA'yla, MAGA'cılarla, neokonlar arasında bir mücadele var. Yani Amerikan iç siyasetinin konusu haline geldi Hürmüz ve İsrail meselesi. Diğer taraftan Netanyahu'nun son dönemde çok fazla Trump üzerinde baskı kurmaya çalıştığını görüyoruz. Hatta işte İranlıların Trump'a bir suikast düzenlemesinden bile bahsetti Ankara dönüşü. Aslında şunu söylemeye çalışıyor. Trump'ı koruduğunu ima etmeye çalışıyor İsrail ve böylece Trump yönetimi üzerindeki etkisinin devam etmesini istiyor. Şimdi tabii ki İsrail'i önemseyen gruplar, fraksiyonlar var. Yani hizipler var Amerika'da ama şu gerçek şu ki Amerika'nın büyük stratejisi daha önemli. Yani Amerikan çıkarlarının bir şekilde burada yansıması gerekiyor. Dolayısıyla ateşkes şu anda zaten kırılgandı ama daha da kırılgan hale geldi. Burada İsrail'in şöyle bir planı daha var. Özellikle Körfez ülkelerini ateş

0: işin içerisine atmaya çalışıyor. Nasıl bu sebep ne? Yani bunu neden yapıyor İsrailliler? Bir şekilde Körfez'in Washington üzerindeki etkisi var, sermaye anlamında. O
1: Aynı zamanda
0: etkisini
1: cephe
0: kullanarak.
1: hattını da büyütmüş olacak. İran'ın potansiyel saldırı hedefi noktalarını büyüteceği için kendisi hedef olmaktan da uzaklaşacak biraz daha.
0: Tabii, o da var, ama bir de şu var İbrahim Bey, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar gibi ülkelerin Suudi Arabistan başta olmak üzere Washington'a baskı kurmasını istiyor İsrail. Yani burada savaşın devam etmesi konusunda onlardan da bir beklentisi var. Yani Körfez'i de yanına çekmeye çalışıyor ve bu sürecin devam etmesini istiyor. Aslında biraz çok boyutlu bir oyun oynamaya çalışıyor İsrail. Burada tabii esas itibariyle Körfez'in de duruşu, Körfez'in de öncelikleri belirleyici olacak, ama ben hala şunu düşünüyorum. Trump'ın hala bu ateşkesi koruma niyeti olduğunu düşünüyorum. Yani
1: Peki
0: burada
1: İsrail
0: Trump,
1: gerekirse tek başımıza vurmaya devam ederiz açıklaması.
0: bence bu bir blöf. Yani
1: Blöf.
0: İsrail'in tek başına böyle bir kendi başına bu operasyonları yapacak, işte evet hava üstünlüğü var, ama İsrail böyle İran'a böyle öldürücü darbe vurma potansiyelini taşımayan bir ülke. Yani bölgesel bir güçten bahsediyoruz. Amerika'sız İran dosyası İsrail'in boyunu aşar. Bunu ifade edebilirim.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Kocaeli Üniversitesi
0: Rica ederim.
1: Öğretim Üyesi Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doçent Doktor Halit Hamzaoğlu bizimleydi. Hangi adımlar atılıyor başlığıyla hem Türkiye'deki hem de bölgedeki gelişmeleri konuştuk. Sağ olun, var olun efendim. Bir başka yerinde görüşmek üzere diyorum. Kısa bir mola rica ediyorum. Birazdan ekonomi gündemiyle birlikte olacağız.

Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Emeti Saruhan. Okur yazar cumartesi 14.25'te 24'te.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı. Üstelik net %10 hepsi para kazan.
6: Atil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

Ekonomi gündeminden yansıyan haberlerle birlikteyiz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar dün Irak'ın başkenti Bağdat'ta temaslarda bulunmuştu. Petrol ve doğalgaz alanlarında işbirliği ele alındı. Bakan Bayraktar Irak'tan Ceyhan'a petrol akışının devam edeceğini söyledi. Bayraktar Irak Petrol Bakanı Besim Muhammed Hudeyr ile bir araya geldi.

gelmişti. Sosyal medya açıklamasında Irak, Türkiye, Ham Petrol, Boru Hattı başta olmak üzere petrol ve doğalgaz alanlarında geliştirebileceğimiz işbirliği başlıklarını değerlendirdik mesajı verildi. Bakan Bayraktar mevcut altyapı

0: seviyeye taşıyacağına inanıyoruz görüşünü paylaştı. Bakan Bayraktar ayrıca Irak'tan Ceyhan'a petrol akışının devam edeceğini ifade etti. Önümüzdeki 12 ayı kapsayacak bir anlaşmayı son aşamasına getirdik. Önümüzdeki günlerde imzalamayı ve kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyoruz ifadesini kullandı. Tahıl ambarı Konya Ovası'nda hasat başladı. Yüzler gülüyor. Verim dekar başından 850 kiloya kadar yükseldi.
1: Bu sene emeklerimizin karşılığını aldığımızı düşünüyoruz.
2: Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası'nda buğday hasadı başladı. Son dönemde etkili olan yağışların üretime olumlu yansıdığı ovada sulu arazilerde dekar ortalama 850 kilogram verim alınıyor. Üreticiler bu yılı çiftçinin bayramı olarak nitelendiriyor.
3: Eğer bayramda, harmanda çiftçinin yüzü gülerse Türkiye'nin yüzü güler.
4: Türkiye'nin tahıl ambarı Konya'mızda da buğday hasatları başladı. Önümüzdeki haftalarda hasatların biraz daha hızlanmasını bekliyoruz. Bugünlerde çiftçilerimiz buğdaylarını hasat etmeye başladı.
2: Biçer döverler tarlalara girdi. Üreticiler aylar süren emeğinin karşılığını almaya başladı. Özellikle ilkbahar ve yaz dönemindeki düzenli yağışlar verimde etkili oldu. Bunun yanında çiçeklenme döneminde sıcak ve kurutucu rüzgarların etkili olmaması, başakların tam dolmasını sağlayarak hem verimi hem kaliteyi artırdı.
4: Ortalama şu anda verimlerimiz 850 kilo civarında sulu alanlarda çıkıyor. İnşallah daha yüksek verimlere de ulaşırız diye temenni ediyoruz.
2: Konya Ovası'nda yaklaşık 1 milyon ton arpa, 2 milyon 200 bin ton da buğday rekoltesi bekleniyor. Özellikle sertifikalı tohum kullanan çiftçilerin verimlerinin artması dikkati çekti.
1: Beklediğimiz an geldi. Harman tabii çiftçinin bayramı. Biz de bu bayramı şu anda yaşıyoruz. Bayramımız güzel geçiyor.
2: Ziraat Mühendisi Odası Konya Şubesi Başkanı Burak Kırkgöz, hasadın yeni başladığını ve önümüzdeki günlerde çalışmaların hız kazanacağını söyledi.
4: 15 gün 20 gün civarında bir hasat sezonu sürecek. Çiftçilerimize bol bereketli bir sezon diliyoruz.
0: Aselsan ve Roketsan'la Hisar A ve Hisar O hava savunma sistemleri için 1.47 milyar avroluk ilave seri üretim sözleşmesi imzalandı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün bu adımın çelik kubbe vizyonu ve NATO taahhütleri kapsamında katmanlı hava savunmasını güçlendireceğini söyledi.
5: Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün, Gökvatan savunması için yeni adımı duyurdu. Aselsan ve Roketsan'da Hisar A ve Hisar O hava savunma sistemleri için ilave seri üretim sözleşmeleri imzalandı. Sözleşmenin toplam değeri 1,47 milyar avro olarak açıklandı. (Gülüyor) 18 Şubat 2026 tarihli SSİK kararları doğrultusunda imzalar atıldı. Hisar A ve Hisar O projelerinin seri üretim kapasitesi genişletildi. Türkiye'nin katmanlı hava savunma mimarisine yeni bir halka daha eklendi. Görgün, çelik kubbe vizyonuna dikkati çekti. NATO çerçevesindeki taahhütler kapsamında hava savunma kabiliyetleri güçlendiriliyor. Türkiye, Gökvatan savunmasında çok katmanlı yapıyı daha da derinleştiriyor. Türk savunma sanayi son 23 yılda büyük bir ekosisteme dönüştü. 4000'in üzerinde şirket ve 100 bin kişilik mühendis ve teknisyen gücü sahada yer aldı. Yerli ve milli projeler kaynağın ülkede kalmasına, istihdama ve sanayi kapasitesine katkı sundu.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu Profesör Doktor Aybike Serttaş. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı, cumartesi 17.25'te 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerinse kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce. Bir yer var, biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum, anlatamıyorum.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Senin sarı saçlı mavi gözlün külliyeye geldiğinde biliyorsun ki bir şeyi selamladı. Korteji selamladı. Evet. Türkçe merhaba asker dedi. Oradan o turkuaz halıdan yürüyüşün devam ettiği esnada hiç kimsenin beklemediği bir yerden bir anda Türk yıldızları bir çıktılar böyle.
2: Evet. Neydi o şey?
1: Evet. Şimdi var mı görüntü Emin? Görüntünüz yakında varsa şöyle bir sesli rica edeceğim. Heh, harika. Tam işte bu. Sesli rica edeceğim ama. Hadi bir verin bakalım.
3: Şimdi son 25.
4: 22 saniye. 15 saniye.
1: 15 saniye.
3: Her şey. Son 10 saniye.
4: 10 saniye.
1: Bak.

0: kazıldı yürüyorlar. Arkadaki ahmetin üstüne bak.
1: Zamanlama manidar diyorsun yani.
0: Ya hadi silah olmadı, matematikte mi olmadı? Matematikte kimyanızı mı bozdu? Ha? Nasıl olacak ya, bu iş?
1: Dün de bayağı konuşuldu.
0: Zamanlamadaki evet, matematik.
1: Çok güzel.
0: Milliyet
1: bu
0: güzel manşetle çıkmış.
1: Biraz önce belki dediğimiz buydu. Yani bu NATO zirvesinde bir şey daha gördük. Bu tabii biraz liderle yürüyen bir süreç. Tabii ki bunu yapabilecek kudrete sahibiz. İmkanlarımız var ama hani şöyle düşünmek lazım. Yıllar önce 2004'teki NATO zirvesiyle bir mukayese et. Ya da herhangi dünyanın herhangi bir yerindeki bir NATO zirvesini bizim gerçekleştirdiğimiz ev sahipliğini yaptığımız zirveyle bir mukayese et. Bunu samimiyetle söylüyorum. Bütün batılı, biz sadece şeyleri aldık. Bize olan metiyeyi aldık. Tüm batılıların gözünde harika bir organizasyon, müthiş nizam.
0: Evet.
1: Böyle şey, her şey yerli yerinde ve hesaplı.
0: Evet.
1: Hiç kimse bir mağduriyet, geç kalma, yolda kaldı. Hani bazen Avrupa'da oluyor, zirvelerde oluyor, Brüksel'de oluyor, Oslo'da, orada, burada oluyor bunlar. Otobüse binen liderler görüyorsun falan filan. O açıdan bizim ne kadar bir ordu millet olduğumuzu gösteren de bir şeydir bu, yansımasıdır NATO zirvesi. Bunu becerebildik. Yani o yüzden bunun efendim Kristina ofisi 55 metrekareymiş de Erdoğan'ın bilmem kaç metrekare. Bu mukayese yapacak veya da Mahmut Onal yaptığı gibi. Ya NATO'da ne işiniz var, silah veriyorsunuz diye. Gül verediniz şey var geldi aklıma. Necat Uygur'un miğferine çek.
0: Eken asker.
1: Bravo. Nasıl bildin?
0: Necat Uygur dediğinde evet. Bir de senin düşkünlüğünü bildiğim için ben o konudaki bilgilerimi
1: yani
0: taze
1: tutuyorum.
0: Yani
1: bu romantizm Allah aşkına lütfen. Siyasette bu kadar romantik olacağınız biraz da realistik olun fakat siyaset yapın diyeceğim ama kapasite yok adamda ne yapsın yani bu adamın hem hortum veriyorsun bildiğin hortum çıkıyor çatıya çatıdan su fışkırtıyor kime bu arındırmaya gelen CHP'lilere suyu da arındırmaya çalışıyor yani balkonu yıkarsan süpürgeli yaparsın ya hortumu sıkarsın
0: ya hakikaten ya
1: şimdi bu adam biz buraya ekranda efendim nedir NATO kritiğini bekliyor silah vermeyeydi iyiydi.
2: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
3: Peki siz Araf'ta mısınız?
2: Bu hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular Pazar 23.15'te 24'te.
4: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
5: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
6: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
4: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

İyi akşamlar. 24'te akşam haberlerine hoş geldiniz. 10 Temmuz yoğun bir haftanın cuma günündeyiz. O yoğunluk halen devam ediyor ama bizim yoğunluğumuz çok önemli değil. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta malum Ankara'da 2 gün NATO zirvesi. Dün de NATO zirvesinden arta kalan liderleri kabul. Ankara'da çok yoğun geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan için 3 günün ardından bugün İstanbul'daydı. Önce Milli Savunma Üniversitesi mezuniyet törenindeydi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Orada önemli mesajlar verdi. Sonrasında 2 ülkenin de liderlerini kabul ediyor ki birini etti, birini de edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o programının detaylarını birazdan ekranınıza taşıyacağız. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim, gerginlik devam ediyor. İran'a yine saldırılar vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklama geldi. Biz saldırmadık dedi Amerika Birleşik Devletleri. Peki saldırıyı kim gerçekleştirdi? Niye gerçekleştirdi? İsrail'den tek başına saldırabiliriz açıklamaları da bir yandan geliyor. Sadece dakikalar önce Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşıldı. Trump diyor ki aslında o gerilim devam. Müzakere etmek istiyor İran bizimle. Evet, kabul ettik ama ateşkes olmadığını da söyledik. Yani hem müzakereler, görüşmeler devam edecek ama ateşkes olmadan nasıl bir durum elbette detayını aktaracağız, paylaşacağız. Yine NATO zirvesi esnasında gündeme gelen bir meseleydi. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yapmış olduğu açıklama, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeleri sonrasında ve öncesinde bir katsa yaptırımlarının kaldırılması, iki F-110 uçak motorunun Türkiye'ye verilmesi ve tabii ki F-35'ler meselesi vardı. Bu konularla bağlantılandırılan bir mesele. S-400'ler. S-400'lerle ilgili acaba S-400'ler üçüncü bir ülkeye verilebilir mi noktasında çeşitli iddialar var ki o iddiaları besleyen Rusya tarafından da açıklamalar geldi. Dmitri Peskov açıklamalar yaptı. Önemli bir gündem maddesi. Görüşmelerimiz sürüyor dedi. Aslında bu iş nereye evriliyor? Hangi noktadayız? Olursa olmazsa ne olur? Bunların hepsini akşam haberleri içerisinde paylaşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün bir hareketlilik var yine. O arınma süreci tahmin ediyoruz. Bir MYK toplantısı var. O MYK'dan ne çıkacak? Yeni ihraçlar olabilir mi? Yeni görevlendirmelerin haberi gelir mi? Bunların hepsini takip ediyoruz. Sizlerle de paylaşacağız. Başlıyoruz.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nde kurmay subaylar mezuniyet törenine katıldı. Mesajları, küresel sistem ve savunma teknolojilerinde yaşanan köklü değişimlere yönelikti. Türk savunma sanayi ürünlerinin sahada test edilerek ihracat rekorları kırdığının altını çizdi. Komutanlarımız destanlar yazıyor ifadesini kullandı. Türkiye'nin yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda ilerlediğini de vurguladı. Cumhurbaşkanı ayrıca milli güvenliğin tahkimi için bir kez daha iç kale vurgusu yaptı.
1: Keskin değişimlerin istisna olmaktan çıkıp sıradanlaştığı bir dönemi yaşıyoruz. Yapay zeka ve yeni teknolojiler eğitimden sağlık ve finansa, ulaştırmadan kamu hizmetlerine, hayatın her alanını hem de çok derinden etkiliyor.
2: Yapay zeka ve insansız sistemlere değindi. Savunma teknolojilerinde yaşanan dönüşüme dikkat çekti.
1: Savunma ve güvenlikte ise bu dönüşümün tezahürlerini çok daha net bir şekilde gözlemliyoruz. Şu gerçeği en iyi sizler biliyorsunuz. Klasik harp ortamlarında belirleyici faktörler kuvvet yoğunluğu ve platform sayısıydı. Günümüzde bunlara teknolojinin, enformasyonun, insansız sistemlerin, hızlı karar destek mekanizmalarının da eklendiğini görüyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daydı. Milli Savunma Üniversitesi'nde kurmay subaylar mezuniyet törenine katıldı. Ordu, sevk ve idaresinin çözüm üretme kabiliyeti gerektirdiğini Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle örneklendirdi. Bugün de Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki komutanların geçmişin izinden giderek yeni destanlar yazdığının altını çizdi.
1: Gazi Mustafa Kemal tuttuğu notlardan birinde komutanlık çare aramaktan ibarettir. Bunu da harp tarihi öğretir. Böyle diyordu. Farklı misyonlarda görüyoruz ki komutanlarımız eşsiz zaferlerle dolu olan tarihimizden aldıkları ilhamla, harp tarihinden edindikleri bilgilerle hamdolsun yeni destanlar yazmaya devam ediyorlar.
2: Erdoğan küresel sistemde yaşanan dönüşüm ve Türkiye'nin konumuna da vurgu yaptı. Yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz diye konuştu.
1: Biz de devlet olarak uluslararası güvenlik paradigmasının radikal bir dönüşüme uğradığı bu dönemde yeni sistemi

0: Kutup başlarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Savunma sanayinde %82 yerlilik oranına ulaştık. Geliştirdiğimiz ürünleri doğrudan sahada test ediyor, geri bildirimler ışığında sürekli yeniliyor, güncelliyoruz. Son 12 ayda 11 milyar doların üzerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ederek yeni bir rekora imza attık.
1: İç kale vurgusunu da bir kez daha yineledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milli güvenlikten asla taviz verilemeyeceğini vurguladı.
0: Milli güvenliğimizden asla taviz veremeyiz. Dolayısıyla hem milli güvenliğimizi eksiksiz biçimde tahkim etmek hem de bunu hukuk, meşruiyet ve demokrasi içinde yapmak mecburiyetindeyiz. Bunun için her fırsatta söylediğim gibi iç kalemizi sağlam tutacağız.
2: Girizgahta da ifade ettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan için gerçekten yoğun bir haftaydı. NATO zirvesi 2 gün ama NATO zirvesinden sonra görüşemedi. O yoğunluk çerçevesinde dün de yine kabulleri vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la. Ankara'da bugün İstanbul'a geldi. Az önce ekrana getirdik. Milli Savunma Üniversitesi'nde mezuniyet törenine katıldı. Orada önemli mesajlar verdi ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Bugün de iki ülkenin liderlerini kabul etti, etmeye de devam ediyor. Hemen Eda Nur Karaloğlu'na gidelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü o yoğun trafiğinden detayları Eda Nur'dan öğrenelim. Eda Nur.
3: Evet Kaan, Yakup Han, senin de söylediğin gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da NATO Liderler Zirvesi'nde de yoğun bir programı olmuştu. Birçok ülkenin cumhurbaşkanlarını ağırlamıştı. Bugün de yine yoğun bir programının olduğunu söyleyebiliriz. İlk etapta öğle saatlerinde Milli Savunma Üniversitesi'nde kurmay subaylar mezuniyet törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada subaylara hem diplomalarını takdim etti hem de önemli birçok açıklamalarda bulundu. Tabii şu sıralarda da Vahdettin Köşkü'nde Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Nyuma Boka'yla görüştüğünü söyleyelim. Görüşme yaklaşık 15 dakika öncesinde başladığını söyleyelim ve günün sonunda da yine bir diplomatik teması daha gerçekleşecek. O da Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ı kabul edecek. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Savunma Üniversitesi'nde önemli açıklamaları olmuştu. Özellikle değişen savaş konseptine dikkat çekmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Özellikle savaşların artık sadece karada değil cephede verilmediğini, yapay zekanın, insansız hava araçlarının da bu noktadaki önemine dikkat çekmişti. Tabii elbette ki savunma sanayine ilişkinde önemli açıklamaları olmuştu. Türkiye'nin savunma sanayindeki yerlilik oranının %82'ye ulaştığını vurgulamıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii ki 11 milyar doların üzerinde savunma ve havacılık ihracatı da gerçekleştirildiğini ifade etti. Ayrıca Türkiye'nin güvenliğini kimseye emanet edemeyiz. Çünkü milli güvenliğimizden taviz vermeyiz sözleriyle de bu konudaki kararlılığını vurguladı. Tabii şu anda da Liberya Cumhurbaşkanı'yla görüşmesi devam ediyor. Aynı zamanda Liberya Cumhurbaşkanı'nın eşi de Türkiye'de ve Sayın Emine Erdoğan da eşini şu anda kabul ettiğini söyleyebiliriz. Tabii iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin masaya yatırılacağını ve aynı zamanda işbirliği başlıklarının da ele alınmasını bekliyoruz bu görüşmelerde. Tabii bu görüşmenin ardından da yine kritik bir görüşme daha olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Lübnan Başbakanı Nevaf Selam'ı kabul edecek. Özellikle de İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ediyor. Özellikle de bu görüşmelerde de önemli olduğunu söyleyelim. Tabii bizler şu anda Vahdettin Köşkü'ndeyiz ve gelişme oldukça da sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz diyelim. Ve sözü buradan tekrar merkeze bırakalım Kaan Yakupan.
2: Eda Nur Karadoğlu'na teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yoğun diplomasi trafiğinden yansıyanları bizlerle paylaştı. Tabii Ankara'daki hatırlayacaksınız NATO zirvesi esnasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan o yoğun trafiği bir şekilde yönetirken bir yandan zirveler, bir yandan elbette ikili görüşmeler, basın toplantıları. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da lider eşlerini, hükümet ve devlet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırlamıştı. Çok da güzel görüntüler oluşmuştu. Aynı zamanda uluslararası anlamda çocukların öznesi olduğu pek çok meselede önemli mesajlar vermişti Emine Erdoğan. Bugün de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ülkenin liderleriyle görüşmeler gerçekleştirirken Emine Erdoğan da bugün Lübnan Başbakanı Nevaf Selam'ın eşi Sahar Selam da bir araya geldi. Emine Erdoğan en sosyal hesabından bir paylaşım yaptı. Lübnan Başbakanı'nın değerli eşi Sahar Selam hanımefendiyi İstanbul'da ağırlamaktan memnuniyet duydum. Nazik ziyaretleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyor. Ülkelerimiz arasındaki dostluğun daimi olmasını diliyorum ifadelerini kullandı. Paylaşımda Emine Erdoğan'la Seher Selam'ın birlikte çektirdikleri fotoğrafa da yer verildi. İşte o fotoğrafta şu anda ekranınızda yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin F-35 programına geri dönebileceğine dair verdiği yeşil ışık hem İsrail hem Yunanistan'da F-35 paniğine sebep oldu. Netanyahu, hava üstünlüğümüzü koruyacağız diyerek Amerika Birleşik Devletleri'ne üstü kapalı res çekti. Yunan basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirveden büyük bir zaferle çıktığını itiraf etti. Her iki ülkede Amerika Birleşik Devletleri nezdinde satışı engelleyebilmek için lobi faaliyetleri yürütüyor.
4: Tel Aviv'de F-35 ve katsayı endişesi var. ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye yönelik olumlu mesajları İsrail'i panikletti. Ankara'daki NATO zirvesinin ardından Netanyahu Trump'ı aradı, Türkiye'yi şikayet etti. İsrail Başbakanlık Ofisi'ne göre Trump ve Netanyahu telefonda görüştü. Görüşmede Netanyahu Türkiye'yi hedef aldı. Türkiye'nin İsrail Devleti'nin varlığını reddettiğini öne sürdü. İsrail'in korunması ihtiyacını gündeme getirdi. Netanyahu'nun endişesi söylemlerine de yansıdı. Bir mezuniyet töreninde konuşan İsrail Başbakanı doğrudan isim vermeden ABD'ye seslendi. Türkiye'nin F-35'lere erişimi konusunda üstü kapalı rahatsızlığını dile getirdi.
5: İsrail'in hava üstünlüğünü korumak, ulusal güvenliğimizin temel bir sütunu. Tüm düşmanlarımızdan daha güçlü olmalıyız.
4: Netanyahu, Orta Doğu'daki jeopolitik dengelerin hızla değiştiğini de savundu.
5: Savaş henüz bitmedi. Eski zorlukların yanı sıra yenileri de ortaya çıkmaya devam ediyor. Eski eksenler çöküyor ve yenileri doğuyor. Her senaryoya hazırlıklıyız.
4: İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise lobi faaliyetlerini itiraf etti. F-35 satışını tamamen engellemek, bu mümkün olmazsa Türkiye'ye özellikleri düşürülmüş versiyonların verilmesini sağlamak için Trump'la hem açıktan hem perde arkasından yoğun bir diplomasi yürüttüklerini açıkladı. Netanyahu'nun önümüzdeki hafta F-35 dosyasını bizzat teslim etmek üzere Beyaz Saray'a gitmesi bekleniyor. İsrail basını da gelişmeleri yakından takip ediyor. Jerusalem Post gazetesi, İsrail'in sadece F-35'lere odaklanmasının bir hata olduğunu belirtti. Türkiye'nin askeri olarak İsrail'e tehdit oluşturması için bu uçaklara göbekten bağlı olmadığını yazdı. Türkiye'nin İHA teknolojisine ve Türk elektronik harp sistemlerinin savaş arenasındaki devrimsel gücüne dikkati çekti. Gelişmeler Atina'yı da rahatsız ediyor. Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Katimerini, zirvenin en büyük siyasi kazananı Erdoğan oldu dedi. Tanea gazetesi, Ankara her alanda güçlenerek çıktı. Atina zor durumda kaldığı itirafında bulundu. Miçotakis hükümeti Türkiye'nin F-35 programına dönüşünü engellemek istiyor. Gözünü ABD'de 3 Kasım 2026'da yapılacak kongre ara seçimlerine dikti. Seçimleri kritik bir viraj olarak gören Atina, Yunan, Rum ve Yahudi lobilerini birleştirerek ABD Kongresi üzerindeki baskıyı artırmayı hedefliyor. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetrit ise Türkiye'nin kasus belli.

0: yani savaş tehdidini kaldırmadığı sürece Avrupa savunma programlarının dışında tutulması gerektiğini savunuyor.
1: NATO zirvesiyle beraber aslında konuştuğumuz bir mesele, aslında tüm dünyanın konuştuğu mesele, işte İsrail'in rahatsız olduğu, Yunanistan'ın gerilim yaşadığı mesele. F-35 programına Türkiye'nin yeniden katılması ihtimali, ağırlıklı bir ihtimal ve F-35 alımı, ki ilk etapta en az 5 uçaktan söz ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump arasındaki görüşmede bu mesele ele alındı. Katsa yaptırımların kaldırılması, hatta Amerikan Başkanı bu konuda soruya bile gerek yok ya da bu konuda uzun uzadıya konuşmaya da gerek yok ifadesini kullanmıştı, hatırlayacaksınız. Tabii bunların hepsiyle birlikte bir de F-110, hani Kaan'ın geçici motoru diyelim, Türkiye'nin kendi yerli ve milli motoru tamamlanıncaya kadar kullanılacak olan motor. O konuda da çok önemli gelişmeler var. Onları da aktaracağız. Ama tüm bunlarla birlikte özellikle Türkiye'nin S-400 almasının ardından o yaptırımlar gündeme gelmiş. Katsa yaptırımları uygulanmıştı. Şimdi S-400'lerle ilgili yeni bir gelişme var. Bu S-400'lerin üçüncü bir ülkeye verilmesiyle ilgili mesele değerlendiriliyor, konuşuluyor. Hatta bu konuda yeni açıklamalar da bekleniyor, bekliyor. Rusya'dan bu noktada yeni bir açıklama geldi. Dmitri Peskov, Kremlin sözcüsü, açıklama yaptı. Türkiye ile görüşüyoruz dedi. Durumun çok hassas olduğunu belirtti. Bir üçüncü ülkeye satışa kapıyı kapatmadı. En azından şimdilik öyle söyleyelim. Açıklama Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'dan geldi. Peskov, Türkiye'nin envanterindeki S-400'lerin olası yeniden satışı konusunda görüşmeler yaptıklarını açıkladı. Kremlin sözcüsü satış olasılığını süper hassas bir konu olarak niteledi. Diplomatik kanalların açık olduğunu söyledi. Türkiye ile bu görüşmelerin gelecekte de devam edeceğini vurguladı. Açıklamalar Moskova'nın Türkiye'nin elindeki S-400'ü üçüncü bir ülkeye satmasına kapıyı kapatmadığını gösteriyor. Ancak Rusya S-400 sistemlerinin satışında teknik verilerin gizliliği ve teknoloji güvenliği konularına büyük önem veriyor. Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini üçüncü bir ülkeye satma ihtimali tartışmaları da beraberinde getirdi haliyle. Özellikle muhalefet cephesi bu konu üzerinden hükümete yönelik istismar siyasetine sarılıyor, yöneliyor. Peki ama Türkiye S-400 hava savunma sistemlerini hangi gerekçelerle almıştı, hatırlıyor musunuz? Ne değişti de şimdi üçüncü bir ülkeye devri söz konusu? S-400 gerçeği ve değişen dengelere dair bir analiz haberimiz var.
2: Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin bir başka ülkeye satışı çok önemli bir gelişme ve NATO 3.0'ında bir yansıması aslında. İsterseniz önce Türkiye S-400 hava savunma sistemlerini hangi şartlar altında aldı, neden acilen böyle bir ihtiyaç doğdu sorularına cevap arayalım.
3: Sayın Trump'la yaptığımız görüşmede tabii S-400'ü konuşmadık. O gündemimizde değil, o iş bitmiş bir iş.
2: Türkiye 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimini akamete uğrattığında acı bir gerçekle yüzleşti. Ankara semalarında boy gösteren, meclisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni, emniyeti hedef alan teröristlere karşı hava savunması açığı vardı. Aynı zamanda FETÖ'nün bir CIA, Mossad aparatı olduğu konusunda da şüphe yok. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in güneydeki sevdiğimiz ülke diye vaaz ettiği elbette İsrail'di. Ve bugün geldiğimiz noktada İran'ın yaşadıklarına bakılırsa Türkiye'nin acil önlem alması gerektiği de ortadaydı. Zira İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiki Katar dahil 7 ülkeye saldırdı. Türkiye o dönem Amerika Birleşik Devletleri'nden Patriot, Avrupa ülkelerinden SAMTE hava savunma füzelerini istedi. Vermedikleri gibi NATO müttefiki Türkiye'yi koruyan Patriot'ları da geri çektiler. Sadece İspanya, Türkiye'deki Patriot bataryalarını aktif halde tutmaya devam etti.

0: Hatta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye Patriot hava savunma sistemi verilmemesinin bir hata olduğunu da defalarca söyledi.
1: Başkan Erdoğan Patriot sistemini almak istedi ama Obama yönetimi buna hayır dedi.
0: Peki ne oldu da Türkiye S-400'leri üçüncü bir ülkeye satmaya karar verdi? Meselenin birkaç boyutu var. Öncelikle Türkiye, Trump zamanına inanıyor ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Türkiye'ye müttefik olarak yaklaşıyor.
2: Evet, dostlarımıza bu tür yaptırımlar uygulamak istemiyoruz. Çok basit. Zaten yaptırım uygulanacak yeterince insan var. Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz ve Cumhurbaşkanı için bunu ifade edebilirim.
0: Ankara'daki NATO zirvesinde Batı cephesinin de Türkiye'ye yönelik tavrında belirgin bir değişim gözlendi. Yapılan anlaşmalar, niyet beyanları, NATO bildirisine giren kısıtlamaların kaldırılması beyanı bunun bir yansıması. Ayrıca Türkiye çelik kubbe konusunda önemli mesafe aldı. Üstüne koya koya yola devam ediyor.
3: İttifakımızda eksikliği en çok hissedilen hava ve füze savunma kabiliyetlerine çelik kubbe projemizle 24 milyar dolar ilave bütçe ayırdık.
0: S-400'ler Türkiye kendi hava savunma sistemlerini geliştirene kadar bir caydırıcılık unsuru olarak Türkiye'yi korudu. Türkiye Super Block 2 ile Patriot Pack 2 seviyesine geldi, geliştirme aşaması sürüyor. Ayrıca Savunma Sanayi Başkanlığı Aselsan ve Roketsan'la 1.47 milyar avro değerinde ek seri üretim sözleşmesi imzaladı. Bu sözleşme devam eden Hisar-A ve Hisar-O hava savunma sistemleri projelerini genişletiyor. Özetle Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Batı ile ilişkileri tamir ederken çelik kubbesini güçlendiriyor ve kendi göbeğini kendi kesecek duruma doğru hızlı adımlarla ilerliyor. Coğrafyamızdaki diğer meseleler, bu benzer meselelerle devam edeceğiz aslında. Rusya-Ukrayna gerilimi, savaşı bir yandan devam ediyor. Karşılıklı açıklamalar var. Sonra NATO zirvesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın değerlendirmeleri, açıklamaları var. NATO zirvesinden yansıyanlara dair renkli haberlerimiz de var. Ama bir iç siyaset molası verelim. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün yine bir hareketlilik vardı. MHK toplantısı vardı. Yeni acaba il başkanları ataması oldu mu ya da bazı il yönetimlerinin görevden alınması bekleniyordu? Bu konularda yeni detaylar var. MHK sona erdi. Ahmet Taner Işıldak takip etti. Şimdi son bilgileri en son detaylarıyla bizimle paylaşacak. Ahmet.
4: Kaan Yakup'a merhabalar. En son 30 Haziran'da gerçekleşmişti Cumhuriyet Halk Partisi'nin MHK'sı. Şimdi 10 gün aradan sonundaysa bugün MHK toplantısı bitti. Müslüm Sarı açıklamalarda bulundu. Önemli açıklamalar vardı Kaan Yakup'an. İlk başta boşalan koltuklar için 15 kişilik yeni görevlendirme yapıldığını söyledi. 15 yeni il başkanı atandığını söyledi ve aynı zamanda şu iddiaya da yanıt verdi. Biz il başkanı bulamıyormuşuz diye iddialarda bulundular dedi Müslüm Sarı. Bunun gerçeği yansıtmadığını, her ilde 7-8 tane adayları bulunduğunu ve mülakatların uzun sürdüğünü söyledi. Bunun da partinin tamamıyla şeffaf olabilmesi için seçilen kişilerin daha açık, yani nasıl desem, arınma söylemine uyabilecek kişiler olmasını istediklerini söylediler. 15 yeni il başkanı atandı. 22'ydi normalde totalde ama 7 kişi daha sonra atanacak anladığım kadarıyla. Yine aynı şekilde 7 il başkanı görevden alındı. Kaan Yakupan, hangi iller? Afyon, Giresun, Trabzon, Yozgat, Aydın, Tekirdağ ve Zonguldak il başkanları beraberindeki yönetimlerle birlikte ve yüksek disiplin kurullarıyla birlikte görevden alındı. Şimdi bu 7 il başkanından da 3'ü disipline sevk edildi. Bir tanesi eski il başkanı, diğer ikisi ise mevcuttu. Bunlar hangileri? Onları söyleyeyim. Giresun ve Trabzon güncel olanlar, yani yeni görevden alınanlar, tedbirli ihraç sistemi ile yüksek disiplin kuruluna sevk edildiler. Yine İzmir'in eski il başkanı Çağatay Güç. Şimdi hatırlamakta fayda var. İzmir il başkanlığı değiştirildi. Görevden alındığı zaman Çağatay Güç binadan çıkmamıştı ve hoş görüntüler ortaya çıkmamıştı. Bununla alakalı olarak da Müslüm Sarı partiye uymayan hareketler olduğundan dolayı tedbirli bir şekilde yüksek disiplin kuruluna ihraç sistemiyle sevk ettiklerini açıkladı. Peki rakamlar ne oldu şu zamana kadar? Biliyorsunuz mutlak butan kararının ardından 21 Mayıs'tan itibaren kaç kişi ihraç sistemiyle sevk edildi diye baktığımız zaman şu an totalde 39 il başkanı görevden alınmış durumda. Geçtiğimiz 10 Haziran'da 30 Haziran'da 20

0: 26 isimdi bugünle birlikte. Toplam 39 oldu. 17 isim ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Bu söylediklerim İl Başkanı Kaan Yakupan. 9 milletvekili var hali hazırda. Özgür Özel'in biliyorsunuz A takımından 9 isim Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Yine bir de 2 belediye başkanı. Bir tanesi Bolu eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan. Diğeri ise Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tunca. Bu iki isim de yine Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş durumdalar. Peki biz ihraç kararını ne zaman göreceğiz? CHP kaynaklarının ifade ettiğine göre 13 Temmuz'da Yüksek Disiplin Kurulu toplanacak. Yani bundan 3 gün sonra. Ve bütün bu ihraçlarla alakalı kademe kademe kararlar alınacaktır. Büyük ihtimalle ilk başta milletvekilleriyle devam edilecektir. Ardından belediye, daha sonrasında ise il başkanlarıyla alakalı kararlar alınacaktır. Bununla da sınırlı değil. Bunu ifade edeyim. Şöyle bir olay da olacak. Belediye başkanlarıyla alakalı olarak özel inceleme kurulu kurmuştu Kemal Kılıçdaroğlu. Hatta ilk MYK'da bunu yapmıştı. Belediyelerdeki bu rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin bunları inceleyecek ve eğer ki bir şey tespit edilirse belediye başkanlarıyla da ilgili işlemler önümüzdeki günlerde gelecektir. Özgür Özel de bunlara karşılık olarak yeni parti söylemleri dile getiriyor. 100 milletvekilinin kendi tarafında olduğunu söylüyor ve ilerleyen günlerde de onun da CHP'den yollarının ayrıldığını görebiliriz. Zira söylemler netleşmeye başladı. Bugünün MYK toplantısından yansıyanlar bu şekildeydi Kaan Yakupan.
1: Ahmet Tener Işıldak, çok teşekkürler sıcağı sıcağına MYK sonrası yapılan açıklamaları ve tabii Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın kendi ifadesiyle arınma süreci CHP'de devam ediyor. Yeni haftada yine Cumhuriyet Halk Partisi'nde hareketli olacak gibi görünüyor. Biz şimdi tekrar dönelim diğer gündeme. Hangi gündeme? NATO zirvesinin, NATO Ankara zirvesinin ardından yansımaları. Rusya, Ankara'daki NATO zirvesinden çıkan karardan memnun değil. Trump'ın Zelenski tavrındaki radikal değişim, Kiev'e verilen 140 milyar dolarlık askeri destek ve Patriot füzeleri üretim lisansı Kremlin'i öfkelendirdi. Cephede ise karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya Ankara'daki NATO zirvesinden umduğunu bulamadı. Trump, Kiev'e bu kez farklı yaklaştı. Ukrayna'nın Rus topraklarının derinliklerini vurmasını desteklediğini belirtti. Trump'ın gerekirse Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge ilan edebiliriz çıkışıysa Moskova'yı öfkelendirdi. Zelenski Ankara'dan mutlu ayrıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nden Patriot hava savunma sistemlerinin ilk partisinin haftaya geleceğini söyledi. Zelenski ayrıca Avrupa ülkeleriyle ortak bir füze savunma ağı kurulmasını öngören Freya projesinin detaylarını yakında Paris'te düzenlenecek bir zirvede tanıtacaklarını açıkladı. Moskova'da ise öfke hakim. Trump-Putin görüşmesi gerçekleşmedi. Kremlin ayrıca Trump'ın uçuşa yasak bölge önerisinin Amerika Birleşik Devletleri'ni ihtilafın doğrudan tarafı yapacağı uyarısında bulundu. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise daha sert konuştu. Batı'ya karşı iyi niyet varsayımı bitti dedi. Cephede de saldırılar sürüyor. Ukrayna Rusya'ya 350'den fazla İHA ile saldırdı. Moskova çok sayıda İHA'yı düşürdüklerini açıkladı. Ancak düşen İHA parçaları Rusya'nın enerji ve lojistik altyapısını vurdu. Krasnodar'daki Ilski petrol rafinerisinde, Rostov'un Azov kentindeki petrol deposunda ve Taganrog limanındaki büyük yangınlar çıktı. Rus ordusu misilleme olarak Ukrayna'nın Zaporijye kentindeki bir akaryakıt istasyonunu İHA ile vurdu. Saldırıda 5 sivil yaralandı. NATO zirvesi sonrası Beyaz Saray'dan da peş peşe çarpıcı paylaşımlar geliyor. Beyaz Saray'ın resmi sosyal medya hesabından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın değerlendirmelerinin bulunduğu bir video paylaşıldı. NATO zirvesinin yankıları sürüyor. Beyaz Saray'dan da konuya ilişkin açıklama geldi paylaşıma. Başarılı bir 2026 NATO zirvesi başlığı atıldı. Başkan Trump, müttefik savunma yatırımlarındaki artışı ilan etti, notu düşürdü. Bu, Amerikan şirketleri için yeni fırsatlar ve binlerce yüksek ücretli iş yarattı ifadesi kullanıldı. Beyaz Saray'ın paylaştığı videoda ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın sözleri yer aldı. Trump, videoda Türkiye'de çok başarılı bir NATO zirvesi gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum, o muhteşem bir lider dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın sadece şunu söylemek istiyorum. O odada muazzam bir sevgi vardı cümleleri de videoda yer buldu. Liderler NATO zirvesinde

0: mesai harcarken eşleri de Emine Erdoğan'ın organize ettiği programlarda bir araya gelmişti Ankara'da. O programlardan renkli bir detay daha çıktı. Emine Erdoğan'ın lider eşleri onuruna verdiği akşam yemeğinde ünlü sanatçı Ajda Pekkan da sahne aldı. O anları Çekya Başbakanı'nın eşi Monika Babişova paylaştı.
1: NATO Liderler Zirvesi bitti ama yansımaları devam ediyor. Son görüntü yeni bir detayı daha ortaya çıkardı. Emine Erdoğan'ın lider eşleri onuruna verdiği akşam yemeğinde ünlü sanatçı Ajda Pekkan sahne aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO zirvesi boyunca lider eşleriyle bir aradaydı. Toplantılarda çocukların güvenliği, dijital mecralardaki tehlikeler ve atılabilecek adımlar değerlendirildi. Yoğun tempoda lider eşleri Emine Erdoğan'ın organize ettiği akşam yemeğinde dinlenme fırsatı buldu. O yemekte kulaklardaki pası da ünlü sanatçı Ajda Pekkan aldı. Pekkan'ın sahne aldığı anları Çekya Başbakanı Andrej Babiş'in eşi Monika Babişova sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım kısa sürede yayılarak gündem oldu.

0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı misillemelerin gölgesinde İran'ın güney eyaletleri esrarengiz patlamalarla sarsıldı. Tahran yönetimi patlamaların kaynağını araştırıyor. Amerika Birleşik Devletleri ise son saldırılarla hiçbir bağlantıları olmadığını duyurdu. Bölgede bir yandan Katar, Mısır ve Suudi Arabistan'ın başını çektiği ara buluculuk trafiği de hız kazandı. İsrail'dense İran'ı tek başımıza vurmaya hazırız çıkışı geldi.
1: Orta Doğu'da günlerdir tansiyon yüksek. ABD ve İran arasında karşılıklı saldırılar düzenlenmişti. İran'ın güneyinde yine patlama sesleri duyuldu. Alevler yükseldi. ABD ise saldırıların arkasında olmadığını açıkladı. Saldırılar ateşkesi çökme noktasına getirdi. İran'da Sistan Belucistan, Buşehir ve Hürmüzgan'da gece patlamalar yaşandı. Kunarek, Çoadek ve Bender Abbas kentlerinde paniğe yol açan patlamaların kaynağı netleşmedi. Buşehir Valiliği seslerin hava savunma sistemlerinden mi yoksa düşman unsurlarından mı kaynaklandığının araştırıldığını açıkladı. Gözler ABD'den gelecek açıklamadaydı ancak CENTCOM iddiaları yalanladı. İran'a herhangi bir saldırı düzenlemediklerini duyurdu. Uluslararası basına konuşan ABD'li yetkililere göre saldırıların arkasında Kuveyt veya Bahreyn olabilir. Savaşın yeniden başlayabileceği endişeleri üzerine arabulucular devreye girdi. Katar, Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistanlı yetkililer yoğun bir diplomasi yürütüyor. ABD'li yetkililer de Washington'ın gerilimi düşürmeye ve teknik görüşmelere bağlı kalmaya çalıştığını açıkladı. Bazı kaynaklar Hürmüz Boğazı'ndaki ilk saldırıların mutabakatı baltalamak isteyen provokatif unsurlarca yapıldığını öne sürüyor. Krizin merkez noktası ise Hürmüz Boğazı. Deniz trafiğinde kargaşa hakim. Verilere göre 7 Temmuz'dan beri ABD koordinasyonundaki rotayı kullanarak boğazı geçen büyük bir gemi bulunmuyor. Buna karşın CENTCOM, İran'ın boğazı kontrol etmediğini belirterek Mayıs ayından bu yana 800'den fazla ticari geminin geçişine yardım ettiklerini savundu. Çatışmalara rağmen bazı LNG ve ham petrol tankerlerinin boğazdan geçiş yaptığı da belirtiliyor. Gerilimi yakından izleyen bir diğer ülke ise İsrail. İran'a yönelik yeni tehditlerde bulundular. Savunma Bakanı İsrail Katz, İran'a tek başlarına hava saldırısı düzenlemeye hazır olduklarını belirtti. Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir de, üzerinde çalıştığımız planlar var, büyük operasyonlara hazırlıklı olun dedi. Ordunun alarm durumunda olduğunu vurguladı. İsrail ve ABD medyasında yer alan haberlere göre Tel Aviv yönetimi İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgasına katılmak istiyor. Ancak bunun için Trump'tan gelecek onayı bekliyorlar.
0: Ankara'daki NATO zirvesinin ardından Rusya'dan sert mesajlar gelirken sahada da dikkati çeken

gelişmeler var. Rusya ve Çin denizde ortak tatbikat yapıyor. Tatbikat Sarı Deniz ve çevresindeki sularda gerçekleşiyor. Ortak Deniz 2026 tatbikatı, iki ülke arasında her yıl düzenli yapılan tatbikatların yeni halkası. Tatbikata hava unsurları da katılıyor. Tatbikatın güvenlik tehditlerine müşterek karşılık verme ve bölgesel barışla güvenliği koruma amacı taşıdığı kaydedildi. Ardından iki taraftan bazı unsurlar Pasifik Okyanusu çevresinde müşterek devriye faaliyeti yürütecek. Rusya ve Çin, NATO tarafından tehdit ve rakip olarak algılanıyor. İki ülkenin NATO zirvesinden hemen sonra tatbikata başlaması bu nedenle dikkat çekti.

0: Şimdi dönelim içeriye. İmamoğlu suç örgütü davasında ara karar açıklandı. Mahkeme İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında alınan tüm Sayıştay raporlarını talep etti. Ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun kullandığı Jammer cihazlarına ilişkin de Emniyet ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bilgi talep edildi.
1: İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi ara kararında 6 sanığın tahliye gerekçesine yer verdi. Sanık Ekrem İmamoğlu'nun bir otelde güvenlik kameraları bantlanarak yaptığı görüşmede kullandığı Jammer cihazlarına ilişkin de önemli kararlar alındı.
2: Bu valizlerin içerisinde şu şekilde gördüğünüz gibi sinyal kesiciler var.
1: Mahkemenin ara kararında Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İnan Güney, eski İsfalt Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş, Kültür AŞ Plan ve Organizasyon Müdürlüğü Şefi Metin Bal, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, eski Medya AŞ çalışanı Ceyda Kıryak ve İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay'ın tutuklu geçirdikleri süreye dikkat çekildi. Mevcut delil durumu ve bazı sanıkların sağlık durumlarının birlikte değerlendirildiği belirtildi. Mahkeme, tutuklama tedbirinin bu aşamada ölçülü olmayacağını kaydetti. Bu gerekçelerle 6 sanığın yurt dışına çıkış adli kontrol tedbiriyle tahliyesine hükmedildi. Mahkeme ayrıca tutuksuz sanıkların savunmalarının alınabilmesi amacıyla bir sonraki celsede hazır bulunmalarını karara bağladı. Sanıklar Ali Gül, Emrah Bağdatlı, Hakan Karademir, İbrahim Bülbüllü, Mertan Açıl, Murat Gül İbrahimoğlu ve Sedat Gündüz hakkındaki tutuklanmaya yönelik yakalama emirlerinin devamı da kararlaştırıldı. Tüm sanıkların HTS kayıtlarının ham halinin dosyaya gönderilmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına karar verdi. 2014 yılından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında alınan tüm Sayıştay raporları da mahkeme tarafından talep edildi. Yargılamaya konu olan Jammer cihazlarına ilişkin de bir dizi karar alındı. Cihazların İBB envanterine kayıtlı olup olmadığının bildirilmesi için İBB'ye müzekkere yazılması kararlaştırıldı. Mahkeme, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne de müzekkere yazılarak kimlerin Jammer kullanabileceği hususunun bildirilmesini istedi. Sanıklar hakkında tutukluluk incelemesinin 6 Ağustos'ta dosya üzerinden değerlendirilmesi kararlaştırıldı. Davanın bir sonraki duruşması 17 Ağustos'ta yapılacak.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davada duruşmadan erteleme kararı çıktı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi dosyadaki eksikliklerin tamamlanması ve Yargıtay'daki inceleme sürecinin beklenmesi gerekçesiyle davayı 16 Ekim 2026 tarihine erteledi. Mahkeme ayrıca yargılama sonuçlanıncaya kadar CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ve il yönetiminin görevine devam etmesine hükmetti. Böylece CHP İstanbul İl Örgütü'nde mevcut yönetim bir sonraki duruşmaya kadar görevini sürdürecek. Kritik davanın bir sonraki duruşması 16 Ekim'de görülecek. LGS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden açıklandı ve öğrenciler için tercih süreci de başladı. Tercihler 13-27 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları 5 Ağustos'ta duyurulacak. Milli Eğitim Bakanlığı öğrenci ve velilere tercihlerde sadece puana değil, yüzdelik dilime ve okulun özelliklerine bakılması çağrısı yapıyor.
3: LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları

0: Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden ilan edildi. Öğrenciler sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sonuç ekranından öğrenebilecek. Sonuç belgeleri öğrencilere posta yoluyla gönderilmeyecek. Bu yıl LGS merkezi sınavına 1 milyon 22.658 öğrenci için süreç yürütüldü. Sınav yurt içinde 81 il ve 920 ilçede yapıldı. Yurt dışında ise 8 ülke ve 11 sınav merkezi devreye alındı. Sonuçların ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı son bilgilendirme kılavuzuna göre tercihler 13-27 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta açıklanacak. Öğrenciler toplamda 20 okul tercih yapabilecek. Yerel yerleştirmede en fazla 5 okul, merkezi sınavlı öğrenci alan okullarda en fazla 10 okul, pansiyonlu okullarda en fazla 5 okul tercih edilebilecek. Merkezi sınav puanıyla tercih yapmak için önce yerel yerleştirme tercihlerinin tamamlanması gerekecek. Tercih yaparken sadece puana bakılmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilere ve velilere yüzdelik dilime esas alın çağrısı yaptı. Okulun ulaşımı, yabancı dil imkanları ve okul iklimi de dikkate alınacak.
1: Ve bir gurur Başakşehir'de yaşandı. Başakşehir Aziz Sancar Ortaokulu öğrencisi Mehmet Utku Coşkun LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına girdi. İşte gurur veren o başarı hikayesi.
2: Aylar süren LGS maratonu sona erdi. Emekleri karşılıksız kalmayan öğrenciler büyük gurur yaşadı. İşte o öğrencilerden biri Mehmet Utku Coşkun sınavdan 500 puan alarak Türkiye birincisi oldu.
3: Ya ilk baştan beri de zaten düzenli çalışıyordum. Paragrafta biraz da zorlandığım için paragraftan başladım. Yazım kuralları işte akılımda kalması için daha önceden başlamıştım onlara daha çok.
2: Sayısalcı Utku özellikle Türkçe derslerine ağırlık verdi ve tüm paragraf sorularını doğru işaretledi.
3: Yani sınava da işte full motive bir şekilde ya sınav günü bile yani gidip ben yazım kuralı şeylerine bakıyordum. Ya ondan bir çünkü absürt derecede zorlukta sorular falan gelmesinden korkuyordum. Sözcükte anlamda da aynı şekilde.
2: İstanbul Başakşehir'deki Aziz Sancar Ortaokulu'ndan mezun olan Utku, şimdi ise hayallerini süsleyen okula gitmek için gün sayıyor.
3: İstanbul erkek düşünüyorum lise içinde. Yani ikinci, üçüncü tercihe de Kabataş veya Galatasaray yazar muhtemelen. Öyle düşünüyorum yani. Ben mühendis veya doktor olmak istiyorum. Yani mühendis olacağım muhtemelen. Yazılım mühendisi düşünüyorum.
2: Bu büyük başarı okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler tarafından büyük bir mutlulukla karşılandı.
4: Başakşehir Aziz Sancar Ortaokulu olarak biz LGS anlamında gerçekten devlet okulları arasında fark yaratan bir okuluz. Bu yıl Utku 500 tam puan alıp Türkiye birincileri arasına girerek bizi gururlandırdı. Biz devlet okulu olduğumuz için ayrıyetten gururluyuz. Öğrencimizin de başarılarıyla hem öğretmenlerim adına hem de kendi öğrencim adına gurur duyuyorum.
5: Utku ve diğer öğrencilerimiz için yıllardır çalışıyoruz. Özenle işte yeri geldiğinde tatillerimizden fedakarlık yapıp okula geliyoruz. Onların sorularını çözüyoruz. Gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Utku da bizim başarılı öğrencilerimizden biriydi gerçekten. Ondan beklentimiz çok yüksekti. O da yüzümüzü kara çıkartmadı.
2: Okul yönetimi ise akademik başarının yanı sıra öğrencilerin sosyal ve kişisel gelişimine de önem verdiklerini belirterek bu gururun tüm okul ailesine ait olduğunu vurguladı.
1: K-pop rüzgarı bu yaz İstanbul'da esecek. Dünyaca ünlü 4 Koreli yıldız 14 ve 15 Ağustos'ta İstanbul Festivali kapsamında Türk hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Üstelik konser öncesi Türkiye'ye özel videolu mesajlar da yayınladılar.
6: Ağustos ayı İstanbul'da K-pop rüzgarı esecek. Grup İstanbul turnesi için hazırlıklarına başladı. K-pop tutkunlarının heyecanla beklediği buluşmaya artık sayılı günler kaldı. İstanbul Festivali 14 ve 15 Ağustos'ta dünyanın en popüler K-pop isimlerini Festival Park Yeni Kapı'da ağırlayacak. Festivalin ilk gününde sahneye başarılı solo sanatçı Kwon In-bi ile milyonlarca hayranı bulunan Aetos çıkacak. İkinci günse sevilen yıldız Sunmi ve güçlü performansıyla tanınan Monsta X İstanbullularla buluşacak.

Konser öncesinde sanatçılar Türkiye'deki hayranlarını unutmadı. Videolarla selam yolluyorlar. Müzik, dans ve Kore kültürünü bir araya getirecek festivalin K-pop günleri, binlerce müzikseveri aynı sahnede buluşturmaya hazırlanıyor.

0: Tabii 2026 Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası çeyrek final maçlarıyla sürüyor zira. İlk çeyrek final mücadelesinde Fransa güçlü rakibi Fas'ı 2-0 mağlup etti. Adını yarı finale yazdırdı ancak maçın sonrasında Londra sokakları Faslı taraftarların taşkınlıklarıyla karıştı. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın bizzat devreye girmesiyle FIFA'nın Amerikalı futbolcu Balogun'un cezasını askıya alması UEFA ve Avrupa Parlamentosu'nu ayağa kaldırdı.
1: Dünya Kupası heyecanında sona yaklaşılıyor. İlk yarı finalist dev randevunun ardından belli oldu. Fransa, Fas'ı 2-0'la geçerek yarı finale yükseldi. Maçın ilk yarısına Kylian Mbappe'nin kaçırdığı penaltı damga vurdu. Yıldız oyuncunun zayıf vuruşunda Fas kalecisi Bono gole izin vermedi. İkinci yarıda ise Fransa'nın süperstarları sahne aldı. 60. dakikada sahneye çıkan Mbappe takımını öne geçirdi. Yalnızca 6 dakika sonra geçen yılın Ballon d'Or sahibi Dembele skoru belirleyen golü attı. Fas'ı 2-0 mağlup eden Fransa, İspanya-Belçika eşleşmesinin galibiyle oynamak üzere yarı final biletini cebine koydu. Üst üste ikinci kez çeyrek final gören Fas ise turnuvaya veda etti.
2: Today's a sad day for a lot of people. Badim Amgrib.
1: Fas'ın elenmesinin ardından İngiltere'nin başkenti Londra'da tansiyon yükseldi. Yüzlerce Faslı taraftar başkentte taşkınlık çıkardı. Polisle arbede yaşandı. Bölgede sıkı güvenlik önlemleri alındı. Buna rağmen taraftarlar ve polis arasında çatışma çıktı. Bir polis memuru ağır yaralandı. Öte yandan Dünya Kupası'na FIFA ile UEFA arasında devam eden güç savaşı da damga vuruyor. ABD ile Belçika arasında oynanan son 16 turu maçı öncesinde kırmızı kart cezalısı olan ABD'li futbolcu Balogun'un cezası, ABD Başkanı Trump'ın FIFA Başkanı Infantino ile yaptığı görüşmenin ardından ani bir kararla askıya alınmıştı. FIFA bu adımı hukuki bir karar olarak savunsa da UEFA Başkanı, kırmızı çizgiyi aştınız, bu kabul edilemez diyerek FIFA'ya sert bir şekilde yüklendi.
3: Everywhere you want to go.
1: Bu kriz futbol dünyasının sınırlarını aşarak diplomatik bir boyuta ulaştı. 70'ten fazla Avrupa Parlamentosu üyesi siyasi müdahale iddialarının araştırılması ve FIFA'nın bağımsızlığının incelenmesi için Infantino hakkında resmi soruşturma açılmasını talep etti. Bazı futbol federasyonlarından bu hamleye destek geldi. Almanya, Belçika ve Norveç futbol federasyonları ortak bir duruş sergiledi. FIFA'nın aldığı bu kararın futbolun küresel güvenilirliğine ve adil oyun ilkelerine çok ağır bir darbe vurduğunu savundular.
0: Kısa bir ara devam edeceğiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Değerli misafirler, NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyorum. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özel

0: Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.

Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet Test Köşesi'nde Dacia Sticker, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnetek'le işin doğrusu ve yol ve sürüş güvenliği uzmanı Mert İntepe ile keyifli bir söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Cumartesi 12.15'te 24'te.

0: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Tüm sene çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta otomobilin nasıl ortaya çıktığını ve geçmişten günümüze nasıl şekillendiğini Doktor Hakan Tan'a soruyor. An ve Zaman, Cumartesi 23.15'te 24'te.

0: Akbank.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit, hesap basit.
2: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi arafa iter.
1: Peki siz arafta mısınız?
0: Bu hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kendi arafını anlatıyor. Arafta sorular pazar 23.15'te 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Saat 19.24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 10 Temmuz gündeminden yansıyan haberlerle. Önce bazı başlıklar her zaman olduğu gibi. Yerli savaş uçağımız Kaan için önemli bir aşamaya gelindi. F-110 motorunda artık sona yaklaşılıyor. İsrail ve Yunan lobilerinin girişimlerine rağmen kongrede süreci durdurmaya yönelik bir karar alınmadı. En önemli engellerden biri nasıl aşıldı bakacağız. Çelik Kubbe için önemli imzalardan biri daha atıldı. Aselsan ve Roketsan, Hisar A ve Hisar O hava savunma sistemleri için 1.47 milyar avroluk seri üretim sözleşmesi imzaladı. Bu ne anlama geliyor? Anlatacağız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Ankara'dan ülkesine dönerken yeni başkanlık uçağıyla Londra'ya kadar gitti, orada uçak değiştirdi. Amerikan medyasına göre Trump, İran'ın suikast yapabileceği iddiaları üzerine böyle bir yola başvurdu. O iddiaların detayına da bakacağız. İstanbul'da iki havalimanı 78 ilin nüfusundan fazla yolcu ağırladı. İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları ilk 6 ayda ne kadar yolcuya hizmet verdi? O rakamların ayrıntısını da aktaracağız. CHP'li Çiğli Belediyesi bu kez dolandırıcılık skandalıyla şalkalanıyor. İddiaya göre 165 işçinin maaşından yıllarca bireysel emeklilik sistemi adı altında kesinti yapıldı. Ancak işçiler bankaya gidince büyük şok yaşadı. Peki neden? İşte tüm bu başlıklar ve daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor.

0: Amerika Birleşik Devletleri'nden önemli bir haber var. Başkan Trump Ankara'ya gelmeden önce Kaan savaş uçaklarında kullanılacak motorların satışı için Kongre'ye bildirimde bulunmuştu. 15 günlük itiraz süresi doldu. İsrail ve Yunan lobilerinin girişimlerine rağmen Kongre'de süreci durdurmaya yönelik bir karar alınmadı. Yani en önemli engellerden biri aşılmış oldu. Satış süreci devam edecek.
1: ABD Başkanı Donald Trump, NATO zirvesi için Türkiye'ye gelmeden önce süreci başlatmıştı. 24 Haziran'da Türkiye'ye F-110 jet motoru satışına ilişkin Dışişleri Bakanlığı üzerinden Kongre'ye bildirim yapmıştı. Ankara'dayken de motorların satışının arkasında durmuştu.
2: Yani ben birçok kişinin bu konuda katılmadığını biliyorum ama hatta Türkiye bizim için gerçekten çok harika bir müttefik oldu.
1: Trump ülkesine döndü, gözler yeniden o sürece çevrildi. Önemli bir gelişme var. Bildirim NATO müttefiki ülkelere uygulanan 15 günlük inceleme süresini başlatmıştı. Bazı temsilciler satışın durdurulması amacıyla Kongre'ye ortak tasarı sundu. Ancak söz konusu karar tasarısı inceleme süresi içinde Temsilciler Meclisi veya Senato gündemine alınmadı. Dolayısıyla Kongre'de bu süre içinde satışın engellenmesine yönelik bir karar alınmadı. Türkiye'ye F-110 motorlarının satış süreci Kongre'de herhangi bir engelle karşılaşmadan ilerlemeye devam edecek. Söz konusu satış bildirimi, Kaan savaş uçağında kullanılacak motorların entegrasyonu, montajı, dış modifikasyonu, sertifikasyonu test edilmesiyle buna ilişkin savunma hizmetleri ve teknik veri paylaşımını kapsıyor. Bundan sonraki süreçte F-110 motorlarının tedarikine ilişkin teknik ve ticari görüşmeler ABD yönetimi, ilgili kurumlar ve üretici firmayla Türkiye'deki ilgili makamlar arasında devam edecek. Sürecin ilerleyen aşamalarında motorların teslimat takvimi, entegrasyon çalışmaları, test ve sertifikasyon faaliyetleri gibi teknik başarıların ele alınması bekleniyor.
2: Benim hiçbir konuda hiçbir endişem yok. Çünkü kendisi bir ülkenin bir lideri ki çok daha iyi bir ülke haline getirdi, çok daha güçlü bir ülke haline getirdi. Görüyorsunuz zaten çok güzel yollara bakıyorsunuz, harika işler yapılmış. Benim hiçbir şeyle ilgili Türkiye konusunda bir endişem yok. İlişkilerimizle ilgili olarak Türkiye ile ilişkilerimiz şu anda belki şimdiye kadar olduğundan çok daha iyi.
1: Satışı engellemeye çalışan ancak başarılı olamayan Kongre üyeleri ise Türkiye'ye karşı tutumlarıyla bilinen isimlerdi. Daha önce de Türkiye'ye yönelik savunma satışlarına itiraz etmişlerdi. Bunlara F-16 satışları da dahildi. Ayrıca bahsi geçen kişilerin önemli kısmı Ermeni, Yunan ve İsrail diasporalarının etkili olduğu seçim bölgelerinden. Haliyle engelleme çabalarında bu ülkelerin lobi kuruluşlarının da aktif rolü vardı.
0: Evet, öyle görünüyor ki Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında savunma sanayine yönelik sorunlar aşılıyor ve yeni işbirlikleri filizleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğine ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la yakın ilişkisine dikkati çekti. Bakan Fidan F-35 konusunda yakın zamanda neticeye ulaşacağız ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nden Kaan savaş uçağına motor tedariki konusunda ise bir sorun çıkmasını beklemediğini dile getirdi.
3: Cumhurbaşkanımızın uzun erimli liderliği ve dünya liderleri arasındaki bulunduğu yer, Türkiye'nin imajı, bakın neleri beraberinde getiriyor. Bu fevkalade önemli bir şey. Yani bu derece güçlü bir liderlik artık Türkiye'nin milli bir değeri.
4: Türkiye ile ABD arasında yeni bir dönem başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'la Ankara'da yaptığı görüşmelerde önemli kararlar alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da iki ülke arasındaki sorunların aşılacağına dair mesajlar verdi.
3: İkili görüşmede her iki lider de Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkilerin her alanda ilerletilmesi konusundaki iradeleri yenilediler. Var olan sorunların kaldırılması, çözülmesi alanındaki iradeler de yenilendi.
4: Hakan Fidan katıldığı televizyon programında Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı tarihi NATO zirvesi ve ABD ile ilişkilere dair açıklamalarda bulundu. Kassa yaptırımları, F-35 meselesi ve Kaan uçaklarına motor tedarikine ilişkin gelinen son aşamayı detaylandırdı. Sürecin sorunsuz aşılacağına dair inancını paylaştı.
3: Baştan beri hiçbir şekilde müttefikler arasında yaptırım olmasını istemiyoruz. Bunlar siyasi

0: veya idari kararlar olmamalı. Avrupa'da artık bunu biz bir sorun olmaktan çıkarttık. Amerika'da idari kararlarla alınabilecek konular da çok şükür sorun olmaktan çıktı. Ama yasayla bağlanmış bir iki tane konu var. Katsa bunlardan biri. F-35 ile ilgili konu da bunlardan biri. Şimdi bu irade burada olduğu sürece iki liderde de biz bakanlar olarak bunları çözme konusunda uygun adımları atıyoruz. İnşallah yakında bir neticeye ulaşacağız. Yani bunda bir sıkıntı olmayacak. Yani F-110 motorları ile ilgili kongrenin yasal bildirim süresi de dün itibariyle doldu. Yani inşallah bundan sonra bir sorun çıkmamasını bekliyoruz.
1: Bakan Fidan, İran merkezli gerilimi de değerlendirdi. Hürmüz Boğazı'ndan geçişler konusunda farklı bakış açıları olduğunu aktardı. Görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Hafta sonunu işaret etti.
0: Yapılan iletişim neticesinde taraflar arasında şu anda bir sessizlik sürecine girildi. Ama bunun şeye bağlanması gerekiyor. Tekrar bir ortak anlayışa bağlanması gerekiyor. Hafta sonu itibariyle ben bir çözüme ulaşılabileceğini düşünüyorum. Bu geçişteki anlayış farklılığının izale edilmesi hususunda.
1: Dışişleri Bakanı'nın gündeminde Ukrayna Savaşı da vardı. NATO zirvesi öncesinde Rusya'ya yaptığı ziyareti hatırlattı. Ukrayna'ya bir seyahat gerçekleştireceği bilgisini de paylaştı.
0: Aynı zamanda NATO zirvesi yapılacağı için ve Amerikan Devlet Başkanı geleceği için Sayın Putin'in nerede durduğunu öğrenmek de önemliydi. Cumhurbaşkanımız o noktada bir fikir sahibi olmak istediler. Biz yaptığımız görüşmeleri Cumhurbaşkanımıza ifade ettik. O da Avrupalı liderlerle ve Sayın Trump'la görüşürken aslında kendi yorumunu yaptı. Şimdi yakın zamanda inşallah Cumhurbaşkanımız tekrar Ukrayna konusunda bizi görevlendirdi. Ukrayna'ya da gideceğim. Aynı türden görüşmeleri.
2: Aselsan ve Roketsan'la Hisar A ve Hisar O hava savunma sistemleri için 1.47 milyar avroluk ilave seri üretim sözleşmesi imzalandı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, bu adımın Çelik Kubbe vizyonu ve NATO taahhütleri kapsamında katmanlı hava savunmasını güçlendireceğini açıkladı.
3: Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün, Gökvatan savunması için yeni adımı duyurdu. Aselsan ve Roketsan'la Hisar A ve Hisar O hava savunma sistemleri için ilave seri üretim sözleşmeleri imzalandı. Sözleşmenin toplam değeri 1,47 milyar avro olarak açıklandı. (18 Şubat 2026) tarihli SSİK kararları doğrultusunda imzalar atıldı. Hisar A ve Hisar O projelerinin seri üretim kapasitesi genişletildi. Türkiye'nin katmanlı hava savunma mimarisine yeni bir halka daha eklendi. Görgün, Çelik Kubbe vizyonuna dikkati çekti. NATO çerçevesindeki taahhütler kapsamında hava savunma kabiliyetleri güçlendiriliyor. Türkiye, Gökvatan savunmasında çok katmanlı yapıyı daha da derinleştiriyor. Türk savunma sanayi son 23 yılda büyük bir ekosisteme dönüştü. 4000'in üzerinde şirket ve 100 bin kişilik mühendis ve teknisyen gücü sahada yer aldı. Yerli ve milli projeler kaynağın ülkede kalmasına, istihdama ve sanayi kapasitesine katkı sundu.

0: NATO zirvesi ama özellikle NATO zirvesinin sonrasında çok konuşulan meselelerden biri var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesine katılan liderlere halk arasında hani altı patlar da denilen yerli üretim Revolver silahını hediye etmesi. Medyada yoğun ilgi gördü. Sadece yerli medya değil, yabancı dünyada da. Üstüne pek çok yorum yapıldı, yazıldı, çizildi, görüntüler paylaşıldı. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan neden altı patlar hediye etti? Zirvede verdiği Rusya mesajıyla konunun bir ilgisi olabilir mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesine katılan liderlere dikkat çeken bir hediye verdi. Kamuoyunda altı patlar diye bilinen silah bir anda gündem oldu. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçtiği hediye ile hem bir stres testi yaptığı hem özellikle Avrupalı liderlere mesaj verdiği yorumları yapıldı. Altı patlar denince ilk akla gelen ölümcül bir oyun olan Rus ruletidir.
1: Abi, elini ayağını öpeyim. Çoluğumuz çocuğumuz var abi.
0: Batı medyasında ve sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silahla birlikte 6 adet mermiyi de kutuya eklemesi manidar bulundu. Bir anlamda Rusya'ya karşı rulet oynuyorsunuz mesajı verdiği yorumları yapıldı.
2: Ukrayna'yı desteklerken Rusya'yı da barışa yönlendirecek şekilde iletişim kanallarımızdan istifade ediyoruz.
0: Üstüne Avrupalı liderlerin silahı ülkelerine götürememesi, kimilerinin Türkiye'de bırakması, kimilerinin elçiliğe teslim etmesi, havalimanında gümrükte kalması gibi durumlar yaşandı. Özellikle Rusya'da mesele karikatürize edildi. Bu da daha hediye silahı bile ülkesine götürmeye cesaret edemeyen liderler, Rusya'ya karşı savaşma konusunda ne kadar iradeye sahip yorumlarını beraberinde getirdi. Zira NATO zirvesinde Ukrayna'ya 70 milyar dolarlık yeni mühimmat ve destek taahhüdü yapıldı. Ancak bugüne kadar verilen yardımlar cephedeki durumu değiştiremedi. Gerçekçi bir yaklaşımla hem Rusya hem Ukrayna'nın bir bataklığa saplandığı ortada. Ve bataklıktan kurtulmanın tek yolu da dışarıdan yardım almaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesinde Rus ruleti oynamayı bırakıp iki tarafa da kurtuluş için bir seçenek sunalım mesajı verdi.
2: Hep söylediğimiz gibi savaşın kazananı, barışın da kaybedeni olmaz.
0: Şimdi yine NATO zirvesine dair dikkati çeken anlar vardı, hatırlayacaksınız. Amerikan Başkanı Trump'ın külliyede karşılandığı törende Türk yıldızlarının geçişi ortaya muhteşem bir görüntü çıkarmıştı. Milli Savunma Bakanlığı o gösterinin kokpit görüntülerini paylaştı.
3: Merhaba Eşkar.
4: Saniye saniye planlandı. Gökyüzünde geri sayım yapıldı. Tam zamanında tarihi zirvede sahneye Türk yıldızları çıktı.
5: 10 saniye.
4: Milli Savunma Bakanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ı külliyede karşıladığı törende Türk yıldızlarının gerçekleştirdiği gösterinin kokpit görüntülerini paylaştı.
5: 4-6 şimdi son 25.
4: Videoda Türk yıldızı pilotlarının gökyüzünde saniye saniye yaptıkları hesap kameraya yansıdı.
5: Türk yıldızları son 10 saniye.
6: 10 saniye.
4: Trump'ın tören kıtasını selamlamasının ardından nefesler tutuldu. Açılın talimatıyla Türk yıldızları külliyedeki 15 Temmuz anıtının arkasından gökyüzüne yükseldi. Türk yıldızlarının NATO zirvesine damga vuran muhteşem gösterisi sosyal medyada büyük beğeni topladı.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO zirvesi sırasında İran'a yönelik çok sert ifadeler kullanmıştı. Bölgede karşılıklı saldırılar da olmuştu. Tam da böyle bir ortamda Amerikan medyasından dikkat çekici bir haber geldi. Buna göre İsrail, İran'ın Trump'a yönelik somut bir suikast planı hazırladığını tespit etti ve Washington'la paylaştı.
6: ABD İran hattında gerilim son günlerde yeniden yükseldi. Körfez'de karşılıklı saldırılar olurken Trump NATO zirvesinde İran'a çok sert sözlerle yüklendi. Ankara'ya yeni başkanlık uçağıyla gelmişti. Dönüşünde ise onu kullanmadı. Eski uçağa bindi. Londra'da ondan inip yeni uçağa binerek yoluna devam etti. Akabinde Amerikan medyasından gelen bir haberse dikkat çekiciydi. CNN haberini konu hakkında bilgi sahibi ancak isimleri açıklanmayan kaynaklara dayandırdı. Washington'ın Trump'a yönelik olası suikast planlarına ilişkin uzun süredir düzenli istihbarat aldığını belirtti. Ancak İsrail'den gelen son uyarının yeni olduğu ve somut bir suikast planı içerdiği öne sürüldü.

0: Wall Street Journal'da ismi açıklanmayan kaynaklara dayanarak İsrail istihbaratının İran'a ait yeni bir suikast planına ilişkin belgeler içerdiğini yazdı. İsrail, İran ve ABD yönetimleri iddianın ayrıntılarına ilişkin kamuoyuna kapsamlı bir açıklama yapmadı. İranlı yetkililer Trump'ın ilk başkanlık döneminde İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey komutanlarından General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden bu yana intikam açıklamalarında bulunuyor. Son dönemde yeni suikastlar üzerine bu tehditler de sıklaşmıştı. Hatta Hamaney'in Meşet'teki cenaze töreninde devasa bir afiş açılmıştı. Öte yandan İsrail'in de İranlı müzakere heyetini öldürme planları yaptığı, ABD'nin Nisan ayında İran yönetimini bu tehlike hakkında uyardığı ortaya çıkmıştı.
1: Şimdi bir parça iç siyasete dönelim. CHP kasasından 1 milyar liraya yakın paranın yandaş gazetecilere, trollere dağıtıldığı ortaya çıktı. Üstelik bu belki de buzdağının görünen kısmıdır. Ancak buna rağmen her daim kendilerini haklı ve doğru yerde görüyorlar. CHP'li gazeteciler TUSAŞ ziyaretinde yaşananları anlattı ve iğneyi kendine dahi batırma ihtiyacı hissetmeden bu mahalleyi taşlamaya kalkıştılar.
2: Savunma Sanayi Başkanı beni de davet etti. TUSAŞ'ta bir resepsiyon düzenlendi. NATO zirvesi çerçevesinde beni de davet ettiler sağ olsunlar. İsmail Saymaz'la da karşılaştım orada. İsmail Saymaz'ı da davet etmişler.
3: CHP'li gazeteci Nevşin Mengü TUSAŞ'taki etkinlikten söz ediyor ve orada çalışan mühendislerin bir sitemini iletiyor.
2: Özellikle bir tane mühendis arkadaş bana şunu söyledi. Dedi ki ya Nevşin Hanım lütfen, hem de öyle dedi yani, bizim tarafa bunu anlatır mısınız? Benim eşim dostum bile diyor ki ya işte var mı gerçekten bizde o SİHA'lar? Hani bu yandaş basın atıyor değil mi?
3: Buraya kadar şaşırtıcı bir durum yok. Ancak sonrası gerçekten ilginç. Zira CHP'li gazeteci Nevşin Mengü, muhalif kesimdeki bu durumu dahi Erdoğan'a gönül veren gazetecilere bağlıyor.
2: Ya şimdi bu tabii yandaş basın dediğimiz iktidara yakın yorumcular, efendim, kanaat önderleri her şeyi gereksiz gereksiz o kadar orantısız övüyorlar ki, alakalı alakasız. Her şeyi öyle bir övüyorlar ki savunma sanayinde de bir şeyin haberini yaptıkları zaman bu sefer muhalif kamuoyu ne diyor? Bunlar gene atıyor herhalde diyor.
3: Hadi şu baldızı bu mahalleye batırırken iğneyi kendi mahallesine batırsa yine bir nebze. Ancak sanki tok fabrikası yok, kızıl elma maket, Akıncı 5-10 profil üstünde duruyor. Kaan'ın motoru yok, tekerine motor takmışlar, tartar gidiyor diye yayınlar yapan, memlekette yapılan her işi karalayan, küçümseyen, kendi mahallesi değilmiş gibi davranmasına ne demeli?
4: Keza uçak meselesinde. Bir tane uçak çıkıyor, karada tartar gidiyor. Yani motorla mı gidiyor, tekerleklerine motor koymuşlar, onu bilmiyoruz bunu.
5: Zaten bu uçakla görüyorsunuz şeylerin üstünde bu maket. Yani bunu saçtan, işte tahtadan, şundan bundan yapmışlar veya karbondan boyatmışlar üstüne. Milleti kandırmanın anlamı yok.
6: Bu maket mi İsa Bey?
3: Üstelik dünya değişiyor. Bu kafa hiç değişmiyor. Bakın CHP medyasının amiral gemilerinden birisi olan Cumhuriyet gazetesi ne hale düşmüş. NATO zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şahra için attıkları manşet bu. Suriye'deki HTŞ yönetiminin lideri Ahmet Şahra NATO zirvesine katılmak üzere Ankara'ya geldi. Yani Cumhuriyet gazetesi diyor ki Şahra Birleşmiş Milletler'de kürsüye gelmiş olsa da NATO zirvesinde Erdoğan ve Trump'la görüşse de tüm ülkeler onu meşru Suriye Cumhurbaşkanı olarak görse de bizim için fark etmez. Bize göre Şahra terör örgütü HTŞ'nin yöneticisidir. Bu gazetecilik değil, tam anlamıyla ideolojik körlüktür. Meseleyi dağıtmayalım. Zira işte bu ideolojik körlük CHP'li seçmeni öyle bir zehirledi ki memleketin eserleriyle gurur duymayı bir utanç vesilesi haline getirdiler. Yani gerçeklikten koptular.
5: Mesela siz bugün Halk TV'yi seyrederseniz, Sözcü gazetesinde okursanız veya Tele1 seyrederseniz, Cumhuriyet gazetesi okursanız dersiniz ki ya AKP bitmiş ya, CHP ilk seçimde %90'la seçimi kazandı. Değil mi? Çünkü neden? Siz gazetecilik yapmanız gerekirken aslında

0: kendi kişisel menfaatleriniz gereği halka yalan söylüyorsunuz. Halka yalan söylüyorsunuz.
1: İktidar ve muhalefet medyası arasındaki en büyük fark da bu. Bu mahallede çalışanlar tam bağımsız Türkiye mücadelesine inandıkları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyor ve destekliyorlar.
2: Şunu göstermek istiyorum özellikle. Bu Sözcü Gazetesi, bugün çıkan Sözcü Gazetesi. Değerli izleyiciler, sizlere bir mesajı vardı Sözcü Gazetesi'nin. Özellikle AK Parti seçmenine bir sözü vardı ve şunu söylüyordu. Oy kullanmaya giderken yanınıza almayı unutmayınız diye bir beyin fotoğrafıyla Sözcü Gazetesi çıkmıştı. Sözcü Gazetesi'nin sözünü dinledi AK Parti seçmeni özellikle. Beynini de yanına alarak gitti, oyunu kullandı ve %50 oranında bir kullanarak, oylarını kullanarak AK Parti'yi istikrarı seçti. Milli iradeye evet dedi. Gazeteyi şöyle kenara koyalım. Devam edelim.
1: CHP medyasında ise mesele iktidara gelmek ya da tam bağımsız Türkiye mücadelesi vermek değil. Tamamen duygusal. CHP iletişim koordinatörü Ali Haydar Fırat'ın CHP kasasından ödendiğini açıkladığı 953 milyon liralık liste bu açıdan manidar gerçekten.
3: Şimdi mesela Halk TV'ye 779 milyon 220 bin lira verilmiş. Bu partinin resmi kaydıdır.
4: Resmi kaydı. 778 evet. Milyon.
3: Hayır, 79 milyon 220 bin lira verilmiş.
4: 79 milyon.
3: Evet. Örneğin sosyal medyada Yurttaş Medya Reklam Şirketi diye bir şey var. Buna 2 milyon 406 bin lira verilmiş.
1: Üstelik bunlar sadece CHP kasasından CHP medyasına trollere akıtılanlar. Şimdi soru şu, Saracane medyası diye gündeme gelen bu kitleye örtülü ödemeler de yapıldı mı?
5: Ama Şaban da artık lakabını söyleyebilir miyim Şaban? Kızmazsın değil mi?
6: Yo, ne lakabı?
5: Saraçhane Bülbülü diyorlar Şaban'a.
1: Ne diyelim? Takdir milletin elbette. CHP'li İzmir Çiğli Belediyesi bu kez dolandırıcılık skandalıyla çalkalanıyor. İddiaya göre 165 işçinin maaşından yıllarca bireysel emeklilik sistemi adı altında kesinti yapıldı. Ancak işçiler bankaya gidince adlarına ne bir BES sözleşmesi ne bir hesap bulunduğunu gördü. Şimdi gözler skandalın odağındaki Çiğli Belediyesi'ne çevrildi.
7: CHP'li Çiğli Belediyesi'nde yeni bir skandal ortaya çıktı. Belediye şirketi Çiğli Gıda'da çalışan 165 işçinin maaşından yıllarca bireysel emeklilik sistemi gerekçesiyle kesinti yapıldı. Ancak bir işçinin bankaya giderek BES birikimini öğrenmek istemesiyle adına herhangi bir BES sözleşmesi bulunmadığı ortaya çıktı. Biraz daha araştırma yapılınca aynı durumun diğer çalışanlar için de geçerli olduğu iddia edildi. İşçiler belediye kadrosuna geçirilirken kendilerine alacağım yoktur ibaresi bulunan belgelerin imzalatıldığını anlattı. Bununla birlikte Ocak ayına ait maaşlarının da hala ödenmediğini söyleyen çalışanlar kesilen paraların akıbetine ilişkin açıklama bekliyor. Belediye yönetimi ise sorunu en kısa sürede çözeceğiz yanıtı verdi. İşçiler ise yıllardır maaşlarından yapılan kesintilerin nereye gittiğinin açıklanmasını ve mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyor. Çiğli Belediyesi daha önce de işçi çıkarmaları ve maaş krizleriyle gündeme gelmişti. Bu son iddia ile birlikte gözler şimdi CHP'li belediyenin konuya ilişkin yapacağı açıklamaya çevrildi.
1: ...15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da anma programları başladı. İlk adres Ayasofya Kebir Camii Şerifi olduğu 253 şehit için 253 hafızın Kur'an-ı Kerim okuduğu programda dualar semaya yükseldi.
7: 253 hafız Ayasofya Camii'nde bir araya geldi. Hain darbe girişiminin şehitleri için hatim okundu.
8: Burada gördüğünüz üzere 10 yaşından itibaren, 5. sınıftan itibaren hafızlık yapanlar, aralarında hafız olanlar da dahil olmak üzere dediğimiz gibi sayı da 253 tane. Burada lise çağına kadar var. Şehitlerimizi temsilen geldiler.

0: Bizim ülkemizin şu an bizim burada olmamızı onlar sağladı. Hatta belki şu an bizim bu kadar iyi bir durumda olmamızı da onlar sağladı. Allah onlara rahmet eylesin. Allah onlardan razı olsun. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.
1: 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. O gece vatan uğruna canlarını feda eden 253 şehit, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde düzenlenen anlamlı programla rahmet ve minnetle anıldı. Kutlu Mabet, Kutlu Vefa programı kapsamında Osmanlı geleneğini yansıtan cübbe ve sarıklarıyla saf tutan 253 hafız, şehitler için Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Okunan hatimlerin ardından şehitler için dualar edildi. Ayasofya'yı dolduran binlerce vatandaş da edilen dualara hep birlikte amin diyerek eşlik etti. Tarihi mabedi kaplayan manevi atmosferde birlik, beraberlik ve milli irade mesajları öne çıktı.
3: Ayasofya'da cuma namazını daha önce Sayın Müftümüzü ziyaret etmek suretiyle 15 Temmuz'da şehit olan 253 şehidimiz anısına ve bu toprakları bize vatan kılan ve emanet bırakan ecdadımızın rahmetli olanların anısına burada hatim programını icra ettik.
4: 253 tane hafızımızın okuduğu 253 hatmin duasını binlerce vatandaşımızla birlikte yaptık. Bizler de aynı şehitlerimiz gibi, aynı gazilerimiz gibi, aynı kararlılık ve inançla yaşamaya devam ediyoruz. Allah bize bir daha 15 Temmuz'ları yaşatmasın.
1: Şehit aileleri ve gazilerin katıldığı programda duygusal anlar da yaşandı.
5: 15 Temmuz bizim için milletimizin asil bir duruşudur ve bu topraklarda Çanakkale ruhunun hala yaşıyor olduğunun bir ispatıdır. Bir milletin ülkesine, bağımsızlığına, özgürlüğüne adanmışlığının bir sembolü olan bir sayfadır 15 Temmuz.
6: Bugün 15 Temmuz şehitlerimiz için anıyoruz. Burada tamı tamına 250 öğrencimiz, tüm şehitlerimizi anıyoruz. Allah hepsinden rahmet eylesin. Burada İhlas Suresi, Felak Suresi ve Nas Suresini okuyacağız. Allah bu güzel günü herkese nasip eylesin.
7: Onları anmak için buradayız. Onları unutmadık, hala unutmayacağız. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım şu anda.
8: Akşam haberlerinin ilk bölümünde de paylaşmıştık. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünü İstanbul'da geçiriyor. Önce Milli Savunma Üniversitesi'nde mezuniyet törenine katılmıştı. Sonrasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulleri vardı. O kabullerden biri Lübnan Başbakanı Nevaf Selam. Nevaf Selam İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi ve o kabule dair görüntüler bir çalışma yemeği şeklinde gerçekleşiyordu. Kabul. O anlara dair görüntüleri şu an sizlerle paylaşıyoruz. Özellikle NATO zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara arasındaki o görüşme öncesinde yapılan açıklamalarda da yine Lübnan meselesi, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları gündeme gelmişti ki orada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump İsrail'in Lübnan'a saldırmayacağını söylemişti. Bu konuda Benjamin Netanyahu ile konuştuğunu ifade etmişti. Ancak sonrasında İsrail'den gelen açıklamalar aslında Amerika Birleşik Devletleri'nden bağımsız olarak Lübnan konusundaki tavırlarının süreceği ifade edilmişti. Zamanlaması da önemli bir ziyaret. Lübnan Başbakanı Nevaf Selam Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Bir çalışma yemeği şeklinde gerçekleşti ve o anlara dair görüntüleri de sizlerle paylaştık. İki ülke ilişkileri, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve diğer meselelerin gündemde olduğunu tahmin edebiliriz. Tunceli'de kaybolduktan 6 yıl sonra cinayete kurban gittiği belirtilen üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku soruşturması devam ederken Doku ailesinin avukatı Ali Şimen, Gülistan Doku'nun sosyal medya hesaplarına yönelik inceleme talimatının 13 gün geciktirildiğini ve bu süreçte dijital verilerin silindiğini iddia etti.
9: Altı yıl önce kaybolan ve cinayete kurban gittiği belirlenen Gülistan Doku soruşturması devam ederken yeni bir iddia gündeme geldi. Doku'nun ailesinin avukatı Ali Çimen, Gülistan Doku'nun sosyal medya hesaplarına yönelik inceleme talimatının 13 gün geciktirildiğini, bu süreçte hesaplardaki dijital verilerin silindiğini ileri sürdü. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan avukat Ali Çimen paylaşımında Gülistan Doku'ya ait sim kartın baş şüpheli olarak gösterdiği T. Sonel tarafından siber çeteye gönderildiğini ve Doku'nun sosyal medya hesaplarında veri silme ile yükleme işlemlerinin 18 Ocak 2020 tarihinde tamamlandığını iddia etti.
2: Tamam.
9: Avukat Çimen paylaşımında siber çetenin işi bittikten sonra Tunceli Başsavcılığı aynı gün yani 18 Ocak 2020 saat 16'da maktulün sosyal medyasının araştırılması talimatını verdiği ifadelerini kullandı. Araştırmanın da Tunceli Emniyet Müdürlüğü tarafından yerine getirildiğini söyleyen avukat Çimen, "Organize saf bir kötülükle karşı karşıyayız," dedi. Gülistan Doku soruşturması kapsamında 12 zanlı tutuklanmıştı. Doku cinayetinin zanlısı Umut Altaş'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki duruşması ise 21 Temmuz'a ertelendi.
2: Dedi ki evet babam da biliyor. Türkay'ın arabasında. Herhalde sarı saltıklı ötüyor. Çünkü orada bizi orada çok turlarken oraya bakarken böyle göz ucuyla bakarken oraya onu yakaladım o sıra onu hatırlıyorum.
9: Erzurum ve Tunceli'deki adli merciler kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suçluyu kayırma ve yargılamayı etkilemeye teşebbüs iddialarına ilişkin incelemelerini titizlikle sürdürüyor.
8: İstanbul'da bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmalkar davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yeni Doğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davada yeni bir gelişme var. Bebeklerin ölümüne ilişkin hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporuna ulaşıldı. Raporda Serdarova, Karakoç ve Helvacı bebeklerin uygun tanı ve tedavi uygulanması durumunda yaşayabilecekleri belirtildi.
10: Bebekleri öldürürken utanmadınız mı?
1: Uygun tanı ve tedavi altında yaşayabilirlerdi. Bu ifade Yeni Doğan Çetesi davasında Adli Tıp Kurumu raporuna yansıdı. Ölen bebeklerin Adli Tıp Kurumu raporları ortaya çıktı. İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yeni Doğan Çetesi'ne yönelik düzenlenen ikinci dalga operasyonu ilişkin geçtiğimiz günlerde iddianame hazırlanmıştı. Çete lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı ile birlikte hareket ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik hazırlanan ve ana dava dosyasıyla birleştirilen iddianame ile sanık sayısı 61'e yükselmişti. Öte yandan görülen davada yeni bir gelişme yaşandı. 10 bebeğin ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu tarafından rapor hazırlandı. Epik krizlerin hastane dışında doktor olmayan kişiler tarafından yazıldığı, bebekler adına çekilmiş grafilerin başka bebeklere çekilen grafilerle yer değiştirildiği ve bebeklerin maddi menfaat sağlamak amacıyla uygun olmayan hastanelere sevk edilerek ölümlerine sebebiyet verildiği, usulsüz işlemler yapıldığı vurgulandı. Raporda Serdarova, Karakoç ve Helvacı bebeklerin uygun tanı ve tedavi durumunda yaşayabilecekleri anlatıldı. Bebeklerden birinin 10 günde yaklaşık 1000 gram tartı kaybı yaşadığı bilgisi de raporda yer aldı. Fırat Sarı'nın da bulunduğu 4 tutuklu sanıkla tutuksuz sanıkların yargılanmasına Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor.
8: Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Kapı Kule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen iki farklı operasyonda piyasa değeri 1 milyar 37 milyon lira olan toplam 1 ton 153 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
9: Kapı Kule Gümrük Kapısı'nda operasyonlar yapıldı. Piyasa değeri yaklaşık 1 milyar 37 milyon lira olan uyuşturucu madde ele geçirildi. İlk operasyonda Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule gümrük sahasına gelen bir tır, risk kriterleri doğrultusunda X-ray taramasına sevk edildi. Araçta şüpheli yoğunluklar tespit edilmesi üzerine detaylı arama ve kontroller yapıldı. 450 paket içerisinde 526 kilogram 327 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Diğer operasyonda Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule'ye gelen bir başka tır şüpheli bulunarak detaylı aramaya alındı. Yapılan aramada 530 paket içerisinde 626 kilogram 944 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İki operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 37 milyon lira olduğu değerlendirilirken, olaylarda kullanılan ve el konulan tırların toplam piyasa değerinin 6,5 milyon lira olduğu tespit edildi.
8: İstanbul'un göbeğinde akıl almaz görüntüler ortaya çıktı. Bir apartmanın bodrum katı yıllar içerisinde adeta çöp depolama alanına dönüştürülmüş. İçeride hurdalar, oyuncak bebekler, mankenler, kafeste bir karga ve tonlarca atık var. Apartman sakinleri ağır koku nedeniyle ortak alanları kullanamaz hale gelmiş. İşte o görenleri hayrete düşüren adres.
11: Burası İstanbul Sultan Gazi. Bir apartmanın bodrum katının kapısı açıldı. Karşılarına çıkan manzara ise görenleri şaşkına çevirdi. Yıllar boyunca biriktirdiği hurdalar, plastik atıklar, ev eşyaları ve kullanılmaz hale gelmiş malzemeler bodrum katını tamamen doldurdu. Ancak içerideki görüntü bu kadar değildi. Çöp yığınlarının arkasında bir manken, oyuncak bebekler, kafeste yaşayan bir karga, kediler ve köpekler vardı. Apartmanın ortak kullanım alanı zamanla yaşanmaz hale geldi. Bodrum katında oluşan yoğun rutubet ve kötü koku binanın diğer katlarına kadar yayıldı. Ortak alanların kullanımı zorlaşırken biriken atıklar hem sağlık hem olası bir yangın açısından risk oluşturuyor. Yıllardır biriktirilen atıkların miktarı ancak kamyonlarla taşınabilecek seviyeye ulaştı. Apartmandaki bu görüntülerle ilgili işlem yapılması bekleniyor.
8: Bu bir sınav ama o bildiğiniz sınavlardan değil. Bakın, Bursa'da yapılan trafik uygulamasında ilginç anlar yaşandı. Alkol metreye üfleyen sürücü, alkollü çıkmayınca sevinçten ne yapacağını bilemedi.
12: Bir daha sana tavsiye
1: ederim. Alkol metre cihazını üfledi, heyecanla bekledi. Sonucu görünce sevinçten havalara uçtu. Bursa'da gerçekleştirilen trafik denetiminde bir sürücü alkollü çıkmayınca yaşadığı büyük sevinç çevredekileri gülümsetti.
12: Bekleyelim.
13: O kadar içtim çünkü yani bir çay bardağı.
1: Sonucun temiz çıkmasıyla birlikte üzerindeki stresi atan sürücü sevinçten yerinde duramadı. İlginç görüntüler oluşturdu. Denetim noktasına damga vuran o anlarda trafik polisi uyarısını da eksik etmedi.
12: Cenk, bir daha sana tavsiye et. Gel. Cenk, beni dinle. Alkol, yani ne alırsan al. Hiçbir şekilde alkol direksiyona geçmiyor.
8: İstanbul'daki iki havalimanı 78 ilin nüfusundan fazla yolcu ağırladı. İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları 6 ayda 63.4 milyon yolcuya hizmet verdi. Detayları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu açıkladı.
1: İstanbul'daki iki havalimanı 78 ilin nüfusundan fazla yolcu ağırladı. İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları 6 ayda 63,4 milyon yolcuya hizmet verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı Haziran ayına ait hava yolu, uçak, yolcu ve yük verilerini değerlendirdi. İstanbul yine hem ulusal hem de küresel havacılığın merkezi oldu. İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yılın ilk yarısında 63 milyon 447 607 yolcuya hizmet verdiğine dikkat çeken Bakan Uraloğlu, İstanbul'daki iki havalimanımız yılın ilk yarısında 78 ilin nüfusundan fazla yolcu ağırladı dedi. Yılın ilk 6 ayında 111.960.564 yolcu havayoluyla seyahat etti. Uraloğlu Ocak-Haziran döneminde havalimanlarına iniş kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 471.870, dış hatlarda 404.197 olduğunu, böylece üst geçişlerle birlikte toplam 1.113.986'ya ulaştığını kaydetti. 2026 yılı Haziran sonunda hizmet verilen yolcu trafiği 2025 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında direkt transit dahil olmak üzere toplam yolcu trafiğinde %2,6 artış oldu. Bakan Uraloğlu, turizm merkezlerindeki havalimanlarında hizmet sunulan yolcu sayısının 6 ayda iç hatlarda 9.294.255, dış hatlarda 14.063.802 olmak üzere toplamda 23.358.057'ye ulaştığını kaydetti.
8: Tahıl ambarı Konya Ovası'nda hasat zamanı. Yüzler gülüyor, verim dekar başına 850 kiloya ulaştı.
14: Bu sene emeklerimizin karşılığını aldığımızı düşünüyoruz.
11: Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası'nda buğday hasadı başladı. Son dönemde etkili olan yağışların üretime olumlu yansıdığı ovada sulu arazilerde dekar ortalama 850 kilogram verim alınıyor. Üreticiler bu yılı çiftçinin bayramı olarak nitelendiriyor.
15: Eğer bayramda, harmanda çiftçinin yüzü gülerse Türkiye'nin yüzü güler.
16: Türkiye'nin tahıl ambarı Konya'mızda da buğday hasatları başladı. Önümüzdeki haftalarda hasatların biraz daha hızlanmasını bekliyoruz. Bugünlerde çiftçilerimiz buğdaylarını hasat etmeye başladı.
11: Biçer döverler tarlalara girdi. Üreticiler aylar süren emeğinin karşılığını almaya başladı. Özellikle ilkbahar ve yaz dönemindeki düzenli yağışlar verimde etkili oldu. Bunun yanında çiçeklenme döneminde sıcak ve kurutucu rüzgarların etkili olmaması, başakların tam dolmasını sağlayarak hem verimi hem kaliteyi artırdı.
16: Ortalama şu anda verimlerimiz 850 kilo civarında sulu alanlarda çıkıyor. İnşallah daha yüksek verimlere de ulaşırız diye temenni ediyoruz.
11: Konya Ovası'nda yaklaşık 1 milyon ton arpa, 2 milyon 200 bin ton da buğday rekoltesi bekleniyor. Özellikle sertifikalı tohum kullanan çiftçilerin verimlerinin artması dikkati çekti.
14: Beklediğimiz an geldi. Harman tabii çiftçinin bayramı. Biz de bu bayramı şu anda yaşıyoruz. Bayramımız güzel geçiyor.
11: Ziraat Mühendisi Odası Konya Şubesi Başkanı Burak Kırkgöz, hasadın yeni başladığını ve önümüzdeki günlerde çalışmaların hız kazanacağını söyledi.
16: 15 gün 20 gün civarında bir hasat sezonu sürecek. Çiftçilerimize bol bereketli bir sezon diliyoruz.
8: Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı suya göç eden inci kefalinin neslinin korunması amacıyla uygulanan av yasağı döneminde kaçak avcılık yapan 125 kişiye 2 milyon 372 bin lira ceza kesildi.
17: Biz bu süreç içerisinde kolluk güçlerimiz, paydaşlarımız, emniyet müdürlüğümüz etkileriyle birlikte denetimlerimizi gece gündüz 7-24 sahada gerçekleştirdik.
1: Yumurtalarını bırakmak için 15 Nisan, 15 Temmuz döneminde tatlı sulara akın eden inci kefalinin güvenli üreme dönemi geçirmesi için ekipler denetimi ara vermiyor. Kaçak avlanmaya çalışanlar tek tek tespit ediliyor.
17: Geçen yıla göre kıyasladığımızda yine oldukça fazla kaçak avlanma olduğunu tespit ettik.
1: Ekipler tonlarca kaçak avlanan inci kefalini el koydu.
17: 18 ton kaçak avcılıktan elde edilmiş maalesef inci kefalini canlılarını yakaladığımız anda göle iade etmek suretiyle ele geçirdik.
1: Kaçak avcılıkta kullanılan 7 tekne, şişme bot ve 54 av malzemesi ele geçirildi. 125 kişiye su ürünleri kanununa muhalefet suçundan idari ceza uygulandı.
17: 125 şahsa toplam 2 milyon 372 bin TL idari para cezası uyguladım.
1: Kaçak avcılarla mücadele sürerken doğaysa inci kefalinin yanındaydı.
17: Oldukça verimli bir yağış sezonu geçirdik. Dolayısıyla inci kefalinin de bu yağışlara bağlı olarak iyi bir sezon geçirdiğini değerlendiriyor arkadaşlarımız. Göldeki var olan potansiyelin bu sene bir miktar daha iyi olacağını söyleyebiliriz.
8: gördüğünüz tüm minare tasarımlarını şöyle bir kenara bırakın. Çünkü bu caminin minaresi hiçbirine benzemiyor. Erzurum Yakutiye'deki Kemaliye Camii yarım minaresi ile biliniyor. Dönemin taş ustaları sokağın dar olması sebebiyle alanı en verimli şekilde kullanmak istemiş ve çözümü minareyi yarım olarak yapmakta bulmuşlar. İlk bakışta cami içindeymiş hissi veren ama tamamen dışarıda olan minare şimdilerde şehre gelen turistlerin en büyük merak konusu oldu.

0: dedik.
1: Fakat sokağın dar, alanınsa yetersiz olması nedeniyle klasik bir minare yapmak mümkün değildi. Çözüm için taş ustalarına danışıldı.
0: Ustaları getirdik, taş ustalarını, ancak bu şekilde olabileceğini söylediler. Biz de o şekilde minareyi oraya yaptık.
1: Taş ustalarının zekice çözümüyle cami duvarına bitişik yarım minare yapıldı.
0: Caminin minaresine yer olmadığı için, sokaklar olduğu için yarım minareyi duvara yapmak suretiyle minare şeklinde yaptık.
1: Kemaliye Cami yarım minaresiyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor.
0: Genelde hep ilgi odağı oluyor. Özellikle şehir dışından gelen yerli turistler görünce ilgilerini çekiyor. Her gelen de fotoğrafını çekip alıp götürüyor.
1: Yarım minareyi gören birçok kişi fotoğraf çekerken minarenin neden bu şekilde yapıldığını da merak ediyor.
0: İşte biz de anlatıyoruz geçmişin, durum bundan ibaret.
2: Akşam haberlerini noktalıyoruz. Yoğun bir haftaydı. Sözümüz değil ama süremizin sonuna geldik. Gerçekten yoğun bir haftaydı, verimli bir haftaydı haberciler için. Birazdan esas mesele başlayacak. Murat Özer ve konukları sizlerle olacak. Elbette bu haftanın önemli gelişmeleri, yansıyanları esas meselede ele alınacaktır. İyi akşamlar.

0: Senin sarı saçlın mavi gözlün külliyeye geldiğinde biliyorsun ki bir şeyi selamladı. Korteji selamladı. Evet. Türkçe merhaba asker dedi. Oradan o turkuaz halıdan yürüyüşün devam ettiği esnada hiç kimsenin beklemediği bir yerden bir anda Türk yıldızları bir çıktılar böyle.
1: Evet. Neydi o şey? Evet.
0: Şimdi var mı görüntü Emin? Görüntünüz yakında varsa şöyle bir sesli rica edeceğim. Harika. Tam işte bu. Sesli rica edeceğim ama. Hadi bir verin bakalım.
2: Şimdi son 25.
3: 22 saniye. 15 saniye.
0: 15 saniye.
2: Son 10 saniye.
3: 10 saniye.
0: Bak. Çok azaldı yürüyorlar bak. Arkadaki anısın üstüne bak.
4: Zamanlama manidar diyorsun yani.
0: Ya hadi silah olmadı, matematikte mi olmadı? Matematikte kimyanızı mı bozdu? Nasıl olacak bu iş?
4: Dün de bayağı konuşuldu.
0: Zamanlamadaki evet, matematik.
4: Çok güzel.
0: Milliyet güzel manşette çıkmış.
4: Biraz önce belki dediğimiz buydu. Yani bu NATO zirvesinde bir şey daha gördük. Bu tabii biraz liderle yürüyen bir süreç. Tabii ki bunu yapabilecek kudrete sahibiz. İmkanlarımız var ama hani şöyle düşünmek lazım. Yıllar önce 2004'teki NATO zirvesiyle bir mukayese et. Ya da herhangi dünyanın herhangi bir yerindeki bir NATO zirvesini bizim gerçekleştirdiğimiz ev sahipliğini yaptığımız zirveyle bir mukayese et. Bunu samimiyetle söylüyorum. Bütün batılı, biz sadece şeyleri aldık. Bize olan metiyeyi aldık. Tüm batılıların gözünde harika bir organizasyon, müthiş nizam.
0: Evet.
4: Böyle şey, her şey yerli yerinde ve hesaplı.
0: Evet.
4: Hiç kimse bir mağduriyet, geç kalma, yolda kaldı. Hani bazen Avrupa'da oluyor, zirvelerde oluyor, Brüksel'de oluyor, Oslo'da, orada, burada oluyor bunlar. Otobüse binen liderler görüyorsun falan filan. O açıdan bizim ne kadar bir ordu millet olduğumuzu gösteren de bir şeydir bu, yansımasıdır NATO zirvesi. Bunu becerebildik. Yani o yüzden bunun efendim Kristuna ofisi 55 metrekareymiş de Erdoğan'ın bilmem kaç metre. Bu mukayese yapacak veya da Mahmut Han yaptığı gibi. Ya NATO'da ne işiniz var silah veriyorsunuz diye. Gül verediniz şey var geldi aklıma. Nejat Uygur'un miğferine çek.
0: Eken asker.
4: Asker. Bravo. Nasıl bildin?
0: Nejat Uygur dediğinde evet. Bir de senin düşkünlüğünü bildiğim için ben o konudaki bilgilerimi
4: yani
0: taze tutuyorum.
4: Bu romantizm Allah aşkına lütfen. Siyasette bu kadar romantik olacağınızı biraz da realistik olun fakat siyaset yapın diyeceğim ama kapasite yok adamda ne yapsın yani bu adamın hortum veriyorsun bildiğin hortum çıkıyor çatıya çatıdan su fışkırtıyor kime bu arındırmaya gelen CHP'lileri suyla arındırmaya çalışıyor yani balkon yıkarsan süpürgeyle yaparsın ya hortumu sıkarsın
0: ya hakikaten ya
4: şimdi bu adam biz buraya ekranda efendim ne diyor NATO kritiğini bekliyor silah vermeyeydi iyiydi

0: avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
4: Haberimiz yok Yüksel abi.
3: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
6: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

İnsanlık binlerce yıldır gökyüzüne bakıyor ama belki de en büyük keşif üzerinde yaşadığımız dünyanın tam altında saklı. Bir durak dürtle neler oluyor hayatta? Bu hafta derin denizlerin sırlarına yelken açıyor. Binlerce metre derinlik, ezici bir basınç, mutlak sessizlik ve bugüne kadar gözümüzün hiç görmediği canlılar. Peki o

0: Karanlığın içinde başka neler saklı? Derin denizleri keşfetmek insanlık için büyük bir bilimsel sıçrama mı, yoksa açılmaması gereken bir kapı mı? Okyanusların dibinde söz sahibi olmak bir ülkeye ne kazandırır? İnsanlığın son keşfedilmemiş evrenine doğru bir yolculuk. Hepsi ve daha fazlası İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Uçak ve İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Nazlı Olgun Kıyağ'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta Cumartesi 16.10'da 24'te.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor. Bu ülke, cumartesi 19.15'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Esas meseleye hoş geldiniz. Dünyanın gündemini ve dünyanın en güzel ülkesi Türkiye'nin esas meselesini konuşmaya başlıyoruz. Ben Murat Özer. Ben 24 Radyo'da bizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimize de merhaba diyoruz. Tüm dünya nefesini tuttu ve Türkiye'yi izledi. Tam bir haftadır tüm dünyanın gündeminde Türkiye vardı. Çünkü muhteşem bir NATO zirvesi gerçekleştirdi. Türkiye her yönüyle tarihinden getirdiği tüm sembolleri kullandı. Yeniçerilerinden Mehteranlı'na kadar, Çankaya Köşkü'nde sergilenen resitale kadar, orada sergilenen mutfak eşyalarında İznik çinilerinin mavisinin kullanılmasına kadar her detay ince bir şekilde düşünüldü. Ve Türkiye sadece tarihinden getirdiği o değerleri dünya liderlerinin önünde sergilemedi. Gerçekten 1000 yaşında bir devlet olduğunu bütün dünyaya da göstermiş oldu. Bu açıdan NATO zirvesi Türkiye'nin dünya içerisindeki önemini bir kez daha anlamamıza, bütün dünyanın da bunu çok net bir şekilde anlamasına sebebiyet verdi. NATO zirvesini konuşacağız elbette. Dini değerlere yönelik bir süredir devam eden saldırılar gerçekleşiyor. Özellikle mezuniyet törenlerinde gerçekleşen bazı hadiseler var. Bunlara da zaman kalırsa konuşacağız. Bir yandan da Ekrem İmamoğlu davası, suç örgütü davası devam ediyor. Ekrem İmamoğlu çıkartıldığı mahkemede savunma yapmayacağını ifade etti. Bu ne anlama geliyor? Biraz da bunları konuşacağız. Sabit konuğumuz, daimi konuğumuz olan Serkan Fıçıcı bugün aramızda yok. Çünkü muhterem babası vefat etti. Ona da Allah'tan rahmet diliyoruz babasına. Ve başsağlığı diliyoruz Serkan Fıçıcı'ya. Bugün tüm bu konuları kimlerle konuşacağız? Doktor Ayhan Sarı, güvenlik uzmanı, Türkiye Araştırmaları Vakfı'nda. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, hayırlı akşamlar.
0: Avukat Tuğba Arslan, hocam size hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim.
0: Doktor Muhammed Çağrıbilir, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam size hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Ayhan Hocam, şimdi toplantı başladı. Tabii NATO toplantısının çok öncesinde günlerce, aylarca hazırlık yapıldı. Muhalefet bu konuyla alakalı ilginç şeyler, yürüttüler. Onlara da konuşacağız ama özellikle Özgür Özel'in Financial Times'ta NATO zirvesinin hemen öncesinde yazdığı bir makale vardı. Bu makalede Erdoğan'ı, Sayın Cumhurbaşkanımızı çok güvenli

0: güvenilmez birisi. Her an Çin'le ya da Rusya'yla da ortak çalışmalar yürütebilir. O sebeple NATO açısından güvenilmez birisi demişti. NATO zirvesinin açıldığı günse yapmış olduğu açıklamada NATO tek alternatif değil, Rusya ya da Çin'le daha yakın ilişkiler kurmalıyız dedi. Böyle bir kafa karışıklığı mı desem, başka bir şeyle nasıl izah edersiniz bilmiyorum. Biraz bunları da konuşmak istiyoruz ama önce o NATO zirvesindeki muhteşem açılışla başlayalım. Arkadaşlar görüntüleri hazırladılar. Sadece Trump'ın geldiği esnada değil, tüm dünya liderleri geldiğinde inanılmaz bir seremoni gerçekleştirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personeli bir kısmı modern Türk ordusu kıyafetlerine, diğerleri Yeniçeri ordusu kıyafetiyle adeta tarihten çıkmış gibiydiler. Biz şuna alışıktık, Mehter Marşı'nı bazı etkinliklerde kullanıyorduk. Ancak Yeniçeri Ocağı 1826'da lağvedildikten sonra, yani Cumhuriyet döneminden de 100 yıl öncesine kadar uzanan bir süre içerisinde Yeniçeri askerlerinin kıyafetleriyle, kostümleriyle herhangi bir şekilde bir devlet töreninde kullanılmamışlardı. Çünkü Osmanlı devrinde kaldırılmış Yeniçeri Ocağı. Tarihten bir şey bulundu, konuldu ve bütün dünya liderleri Niğbolu'da, Malazgirt'te, yani Mohaç'ta var olan askerlerin kıyafetleriyle orada gövde gösterisi yaptılar. Nasıl bir gösteriydi sizce?
1: Şimdi öncelikle gerçek manada gururumuzu okşayan bir gösteri oldu. Ben mesela şu an görüntüde merhaba asker dedikten sonra Trump 10 saniye sonra evet şu an uçtu mesela. Gösteri uçaklarımız bir uçuş gerçekleştirdi. İki gündür Türk basında, dünya basında o zamanlamayı konuşuyor.
0: Nasıl bir senkronizasyon var?
1: Senkronizasyon. Şimdi bu mesela ben bugün oturdum, görüntüleri 3-5 kere izledim. Yani bir Türk olarak gururlandım. Yani bir işi mükemmel bir seviyede yapmışız ve bütün dünyaya bunu göstermişiz ve bu iş, yaptığımız iş doğrudan askerlikle, disiplinle ilgili ve şu an dünyada ki en büyük mesele ne diye sorarsak ordular, güçler, askeri güç. Ve biz bunu şu an tüm dünyaya en iyi bir şekilde göstermiş olduk. Şimdi Yeniçerilerin orada olması, işte Mehter Marşı'nın çalınması, bunlar hepimizin gururunu okşattı. Yani şöyle bir şey var, orada bir Mehter takımı çalmış. Yani dünyaya öyle bir etki bırakmış ki Mozart'ından Haydn'la, Beethoven'la dünyanın en önde gelen müzisyenleri bu bandodan etkilenmiş. Ve tüm dünyanın böyle duyduğu zaman bu Türklerin askeri bandosu dediği bir yer. İşte sözlerine bakıyorsunuz, sözleri zaten mükemmel, çoğu bestenin. Bunu tüm dünyaya göstermek, işte Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya, bazıları Mehter'i, Yeniçerileri biz biliriz dedi diye. Onları hatırlatıyoruz. Yani burada aslında önemli olan şey şu bence.
0: Bir askeri güç gösterisi var tarihten gelen ama modern Türk ordusunun da inanılmaz bir disiplin, senkronizasyon, bir hareket
1: kesinlikle
0: var, bir uyum var.
1: Şimdi büyük orada aslında şunu söylüyoruz, yani bu sadece geçmişe yönelik romantik bir çıkış değil, romantik bir özlem değil. Biz şunu gösteriyoruz, bizim geçmişimiz bu, dünyanın en önde gelen askerleri, orduları bizim bu milletimizin içerisinden çıkmış ama biz bir ara oralardan uzaklaştık, bir ara ordularımız zayıftı, askerlerimiz düzensizdi. Bir ara o fetret dönemini yaşadık bu dünyada. Ama şunu gösteriyoruz. Şimdi tam senin dediğin nokta. Biz tekrardan oralara, o eskiye, eskideki gücümüze, kuvvetimize ulaşmaya yakınız mesajını veriyoruz. Bence burası aslında çok önemli olan. Niye çok önemli? Şimdi biz nasıl bir dönemden geçiyoruz? Bir tane yabancı uzman şöyle diyor. Diyor ki zirve boyunca diyor bir kere barış denildiğini duymadım. Hep savaştan, savunma sanayinden, silahlanmadan bahsedildi. Zaten şu an zirvenin sonuçlarına baktığımızda birazdan belki detaylı konuşuruz. En önemli çıktıları ortak savunma sanayi işbirliği ve Ukrayna'ya yönelik yardımlar. Değil mi? En önemli çıktıları bu. Bakıyoruz ikisi de doğrudan savaşla ilgili. Şimdi böyle bir zamanda Türkiye oraya birden fazla ülkeyi davet etti. NATO üyeleri, NATO üyelerinin dışında da bazı davetler var. Ama o ülkelerin içerisinde biz şunu biliyoruz. Bize rakip gözüyle bakanlar da var. Evet. İsmini de söyleyeyim, Yunanistan. Hı hı. Değil mi? İşte o yürüyüşte. Hasım gözüyle bakıyor bize. Bunun haricinde mesela Macron şu an görüntüleri geliyor. Daha 3-5 sene önce Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la birlikte Türkiye karşıtı bir pozisyona sahip. İşte Amerika Birleşik Devletleri şu an Trump'la iyi anlaşıyoruz. Ama bundan 4-5 sene önce Biden döneminde Suriye'de neredeyse karşı karşıya gelmiştik. Şuraya getiriyorum.

0: Yani ciddi bir savaş ortamı, kriz ortamı var ve herkes dünyada şunu biliyor. Eski sistem bozuldu. Yeni sisteme barışçıl yönlerde geçmek çok zor. Savaşlar var. Daha da büyüyebilir. Bir fırtına geliyor. Yani fırtınanın ucunu hissediyoruz artık. Böyle bir zamanda tüm devletler gücünü, kuvvetini göstermek ister. Hem dosta hem düşmana. Biz bu zirveyle organizasyonundan Yeniçerilerine, bandomuza, savaş uçaklarımıza hepsiyle birlikte, hatta verdiğimiz hediyeye kadar, silah hediyesine kadar hepsiyle şu mesajı veriyoruz. Diyoruz ki kardeşim, burada eskilerin Türkiye'si yok. Çok daha eskilerin, Osmanlı dönemindeki gibi böyle küresel bir güç Türkiye var. Ve bu güçle ya dost olursunuz, dost olmazsanız da bunun size bir bedeli, bir karşılığı olur mesajını en üst seviyeden verdik. Hatta bugünlerde hep şu anda notlarıma da tekrar baktım. Şeyi hatırladım. Peygamber Efendimiz bu Ümretül Kaza'da umre yapılırken Müslümanlara bir remel yürüyüşünü emrediyor. Diyor ki bu yürüyüşte müşriklere kuvvetinizi gösterin. Nasıl gösteriyorlar? İşte dik yürüyorlar. Sağ omuzlarını açıyorlar. Kısa, hızlı, sert adımlarla. Heybetlerini göstere göstere yürüyorlar. Şimdi biz bu zirvede aslında onu yaptık. Bütün bir devlet olarak. İşte organizasyondan bu karşılamalara, verilen hediyelere düşmanlara bir güç gösterisi yaptık. Bu da çok doğal bir şeydi ve bundan sonra
1: dosta güvence,
0: düşmana da caydırıcılık sağladık. Ve böyle yerlerde bir şunu da biliyoruz tarihten. Bu tarz görüntüler, bu tarz ziyaretler karşı diğer devletlerin bizim hakkımızdaki düşüncelerini çok ciddi bir şekilde biçimlendirebiliyor. Ve burada da bence güzel biçimde biçimlendirdik. Onlara çok güzel reklam mesajları verdik ve tüm dünyaya kendi gücümüzün reklamını yapmış olduk. İnşallah bu güç bize hem masada hem de yarın öbür gün olası böyle sahada bir sıkıntı olursa olumlu bir şekilde yansıyacak. Bir de son özür dileyerek şunu eklemek istiyorum. Şimdi zirveye farklı ülkeler geldi. Bu da böyle içimde bir ukde. Şimdi Mehter'den, Yeniçerilerden bahsettik. İki tane böyle arkadaş şöyle dedi. Dedi ki Almanya, İngiltere şu kadar güçlü diye. Dedim ki Almanya ne zamandan beri dünya sahnesinde var? 19. yüzyılın sonu. Sonrasında iki tane dünya savaşını kaybetmiş. Yani askeri gücü takriben 100 sene zirvelerde oynayan bir güçten bahsediyoruz. Osmanlı kurulduğu andan itibaren Murat abi 400 sene boyunca Batılılara bir tane savaş kaybetmemiş. 400 sene boyunca. Bakın şu an bizim muhatap olduğumuz Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihi 250 yıl. Biz 400 sene boyunca o dünyadaki en büyük güçlere karşı hiç savaş kaybetmemişiz. Ta Karlovçalar'da işte 2. Viyana kuşatmasının sonlarına doğru.
1: Ayrıca şeyi de hatırlatmak lazım. Osmanlı Devleti tek başına bu savaşlara giriyordu. Karşımızda işte mesela Nibolu diyorsunuz. Karşınızda neredeyse bütün Avrupa ülkeleri var. İtalya'sı, Haçlı orduları var. Yani Haçlı seferlerin bir parçası olmasa da artık o savaşlar öyle değerlendirilmese de. Ama bunların hepsi Haçlı orduları.
2: Yani kendi limitlerini biraz kendi belirliyordu Osmanlı. Yani yenilgi olarak bahsedemeyiz belki ama mesela Belgrad'ın kapısına tıkanıyorsun bir dönem. Sonra aradan 40 sene sonra gidiyorsun alıyorsun mesela atıyorum. Yani yine kendi kendini güncelliyorsun. Onların sana gelişi söz konusu değil. Savunma pozisyonunda değilsin. Ya bu çok farklı bir inisiyatif. Hani ABD'nin bugün açısından düşünelim. Irak'a gidiyor, Vietnam'a gidiyor. Bir şekilde sahada tıkandığını, bataklığa saplandığını, yenildiğini konuşuyoruz. Ama Amerika süper güç konumuna devam edebiliyor. Demek ki hata yapma lüksü var. Osmanlı da kendi dönemi itibariyle o hata yapma lüksüne sahip olan yegane aktördü sistemde. Yani savaş başarısının peşinde esas bu olduğu yerde kalabilmeyi sağlayan işte o kurumsallığı, o gücü kurumsallaştırabilmek, sürekliliğini sağlayabilmek çok önemli bir şeydi. Hakikaten burada o tarihsel farkındalık çok önemli Ayhan'ın dediği gibi.
0: Ve biz bunu bir kere yapmışız, yüzyıllarca yapmışız. Niye o geçmişten beslenmeyelim ki Murat abi? Yani bunun kadar doğal ne var? Adamlar tarih arıyor, biz yanı başımızdaki tarihi yok saymak için 10 takla atıyoruz. Ama çok şükür bu zirvede hepsini sahiplendik ya gerçekten. Aşırı derecede mutlu oldum.
1: Şimdi Çağrı Hocam senle devam edelim istersen madem sözü aldın. Tuğba Hocam sana geleceğim. Şimdi yani en çok konuşulan şeylerden birisi Mehter ve Yeniçeri bölüğüydü. Yeniçeri bölüğü tabii ki ilk defa tarih sahnesinden çıktı. Biliyorsunuz şeyde de Mustafa Kemal Paşa'nın Bulgaristan'daki bir sanırım şeye resepsiyona giderken yanında Yeniçeri kıyafetlerini götürmüştü.
2: Evet Ateşeyken anladım.
1: Sanırım Ateşeyken evet, değil mi?
2: Sofya.
1: Bulgaristan Sofya'da. Ya yani bir o tarihte çünkü hani Osmanlı'nın son döneminde

0: 1918'lerde de artık unutulmuş bir şeydi, evet. Yani 1826 çünkü Yeniçeri Ocağı'nın lağvedilmesi ve Asakir-i Mansure'nin kurulması, modern Türk ordusunun temelleri atıldığında Asakir-i Mansure-i Muhammediye ile kurulurken Yeniçeri Ocağı yoktu. Yani şimdi devlet sadece kendi tarihiyle, mehteriyle falan buluşmuyor. Kendi tarihinde bir dönem dışladığı, yani Osmanlı Devleti açısından da söylüyorum. Yani bu bin yıllık tarih içerisinde bazı dönemlerde problem yaşadığı, bir kenara ayırdığı şeyi de bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle hepsi benim, bana ait diyen bir şeye dönüşmüş oldu. Biz sürekli son 20 yıldır şunu konuşuyorduk. İşte iktidarı eleştiren muhalefet çevreleri efendim Osmanlı'nın ya da Selçuklu'nun sembollerini kullanıyorlar. Bir tarihi sürekli gönderme şeyi var. Tırnak içinde gerici bir kafa yapısı var. Ama onu da aşan, bu söylemi de aşan bir şeye dönüşmüş oldu. Artık dün yani bu NATO zirvesi itibariyle gördüğümüz manzara. Bu manzarayla değerlendirildiğinde siz nasıl bir şey gördünüz? Çünkü Trump çıktı, o muhteşem bir karşılamayla karşılandı ve döndü. Beyaz Saray ofisinden şu açıklama yapıldı. ABD geri dönüyor. Yani öyle büyük bir itibar bize gösterildi ki Türkiye, evet, tarafından. Evet, ABD geri dönüyor. Nereye dönüyor? Tarih sahnesine geri dönüyor. Şimdi öyle bir şey oluşmuş ki ABD'nin zihninde, ABD'lilerin zihninde. Trump da sürekli o mesajı, yani tekrardan büyük Amerika sloganını kullanmak zorunda kaldığı için söylüyorum bunu. Yani Amerika'nın geri dönmesi ve ona itibar kazandırma anlamında da kim kime itibar kazandırır? Daha büyük bir şey size itibar kazandırır. Yani Trump'ın bile itibar görmek için o manzaraya ihtiyacı varmış belli ki. Türkiye'den itibar görmenin ne kadar büyük olduğunu ifade eden bir ABD başkanı var. Dünyanın en büyük, evet, ordusunun başkanı. Bunlarla birlikte değerlendirildiğinde ne anlama geliyordu bu tören?
1: Yani tarihten bıraktık, tarihten devam edecek olursak en başta. Türkiye'nin eğer kendi kökleriyle alakalı bir kompleks üretmediği bir siyaset modeli eğer Türkiye'de hakim olursa sürekli, daimi olarak, zaten bu tarz böyle protokolün üst düzey olması gerektiği toplantılarda sadece olanı sunmanız muhteşem bir ihtişam gösterisi haline geliyor. Yani çünkü 2000 yıllık orada bir aslında hafıza söz konusu ve bunların hepsiyle barışık şekilde oraya yansıttığınızda ortaya 17 tane devlet çıkıyor ki sayısı tartışılır. Daha da fazla olarak bunu ele alabiliriz belki. Ama günün sonunda burada bir medeniyeti olduğu gibi yansıttığınızda zaten böyle bir ihtişam çıkacak karşısına dünyanın. Ve dünyanın da pek fazlasını bildiği veya çok fazla, nasıl diyelim, görmeye alışık olduğu görüntülerde değil. Yani az önce Ayhan'ın dediği gibi işte Almanya'nın kaç yıllık geçmişi var, Amerika Birleşik Devletleri'nin kaç yıllık geçmişi var. Burada ama mutlak bir devamlılık söz konusu. Özellikle Selçuklu üzerinden okuduğunuzda, hatta İslam Devleti üzerinden bir devamlılık burada çok rahat bahsedilebilir. Ortaya böyle bir görüntü çıkıyor ve bunun şöyle bir güzel yanı var açıkçası. Ben imaj çalışmalarına çok, normal şartlarda uluslararası ilişkilerden çok marjinal etkileri vardır imaj dediğimiz şeyin. Ama normalde Batı kamuoyu bizi daha çok belli filtrelerin arkasından izlerdi normal şartlarda. O filtrede nedir? Yani klasik o Amerikan Hollywood filmlerindeki o filtre meselesi gibi aslına bakarız. O ekrana verdikleri belli ışıklar vardır ya. Orta Doğu için farklı renkler, Rusya için farklı renkler. Türkiye'ye yönelik haberler, Türkiye'ye yönelik gerçeklikler de belli filtrenin arkasından görülürdü. Ama ne zaman ki özellikle son 3-4 senede bu iyice artık pik yaptı. Örneğin Alman şansölyesiyle Almanya'daki bir basın toplantısı Sayın Cumhurbaşkanımızın bizim bir soykırım geçmişimiz yok dediği noktada şöyle bir avantaj sağlıyor. Bütün dünya o an o Alman şansölyesini izlemek için büyük oranda, en azından Batı medyası neticede bir filtreyle ve bir önyargıyla geliyor oraya. Sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan olsa farklı bir yerden yaklaşacak. Özellikle kritik dönemlerde, ilişkilerin sıkıştığı dönemlerde. Onu o şansölyenin yanında yaptığınızda bu söylemi söyleyecek, o cüreti orada net şekilde gösterebildiğiniz o cesareti, ki Türkiye bunu artık istikrarlı şekilde yapabiliyor. Bir anda medya filtresiz şekilde gerçekle karşı karşıya kalabiliyor. Batı medyası ve kamuoyu. Bugün de benzer bir şey. Yani Batılı liderler geldi, Trump geldi ve bunun PR'ını yaparak geldi. Kendi kamuoyuna duyurarak geldi. Yani sırf Erdoğan için gidiyorum, yani Türkiye için gidiyorum. Bunu yaptığında bir anda Batı medyası ve haliyle yine kamuoyu o filtrelerin kalktığı, ya burada böyle bir şey var. Burada bir medeniyet var. Bunun yansıması burada, bunu nasıl, yani kıyafetlerinden askerlerin tutun, oradaki protokolün veya uçakların gelişi, onların o senkronize hareketleri, işte bando, mehter, bütün bunlarla bir anda karşılaştırdığında bunun uyandıracağı merak tahmin edebiliyorum ben. Yani çünkü normal şartlarda bundan 30-40 sene öncesine kadar klasik Hollywood filmi klişesi, deveye mi biniyorsunuz klişesi vardır. Bu noktada bir dünya ile ilişki kurma durumumuz vardı bizim. Çünkü mutlak bir güç asimetrisi üzerinden ilişkiler tanımlanıyordu dışarıyla. Dolayısıyla Batı ile gidip ilişki kurduğunuzda haliyle gidip de size oradaki liderler bir kurtuluş savaşı mağlubiyeti üzerinden kendi Türkiye ilişkilerini tanımlamıyorlar. Bunun üzerinden anlatı kurmuyorlar. Aksine sürekli sizi daha da geriye itecek şekilde söylemler ve eylemler üretmek durumundalar ve bunu yapıyorlardı. Bugün ama o aslında bakarsanız denklemi kırıyor Türkiye. Yani ve bunun tabii ki bir imaj getirisi var ama hepsinin kökeninde, yani Türkiye'nin yine tarihten şey verecek olursak, Türkiye'de ordu modernizasyonu meselesi veya ordu yapısı, işte atlı okçularla mesela bir dönemi kırmıştır Türkler. Veya tüfekli piyadelerle bir dönemi kırmıştır, işte Yeniçerilerin olduğu dönem. Ondan sonra bugün de işte İHA'larla, SİHA'larla farklı bir ordu modernizasyonuyla yine aslına bakarsanız o dünyadaki bütün ülkelere örnek olacak ve önce olacak bir şeyi gösteriyor. Ve bunu sahada da kanıtladığı için onu 10 senedir aşağı yukarı 2016'dan bu yana beraberinde imaj kendi kendine geliyor. Dolayısıyla zaten hali hazırda bir merak oluşmaya başlamıştı. Bu merak kafalarına vura vura artık kanıksamak zorunda oldukları bir gerçeklik haline gelmeye başladı. Ordu modernizasyonuyla ve bunu gelip kendi gözleriyle de artık doğrudan gözlemleyebilir hale geliyorlar. Yani bir ülkenin gelişimi elbette tarih bir tarafta çok önemli. Bir tarafta bugün ne yaptığınız çok önemli. Ama bütün bunları anlamlı bütün haline getirebilmek için işte orada bir tutkalı ihtiyaç oluyor. Bütün bunları aynı pota eritebilecek. O da siyasi irade, siyaset zemininde mümkün olabiliyor. Bu noktada da işte Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı burada merkeze oturtmak gerekiyor. Sizin söylediğiniz bir şey vardı. Yani kendi tarihinde belki de sıkıntı yaşadığı bazı şeyleri de buraya, işte Yeniçeri meselesi. Yani kendi ordumuzu topa tutarak, yani elimine ettiğimiz bir gerçeklik. Yeniçeri meselesi 2. Mahmut döneminde düşününce başımıza büyük belalar açmış bir mesele. Ama öncesinde de büyük zaferler kazandığımız bir mesele baktığınız zaman. İşte bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Hani bu topraklardan çıkan iyi kötü, yani birçok tecrübeyi sahiplenmek çok önemli bu noktada. Yeniçeri mantığı o tarz bir ordu o dönem için çok yenilikçi bir şeydi ve bunu biz ürettik. Sorun yarattığında da biz tasfiye ettik. Dolayısıyla bu bizim gerçekliğimiz. Bunu dışlamanın, dışarıda tutmanın bir anlamı yok. Ve bunu oraya koyduğunuzda ve bunu sadece bu şey için konuşmaya gerek yok. Yani Osmanlı'da padişahlara yönelik bugün ülkede bakarsınız. Ülke yarı yarıya ayrılır neredeyse. Yani oraya bir kötücül gözle bakma. Oradaki o padişahlar. Halbuki bu devletin rejim tipleri farklı bir düzlemin tartışmasıdır.
0: Padişahlar arasında da ayrım yani, yapılır yani.
1: Veya padişah işte bir Sultan Abdülhamit Han üzerinden mesela politik bir tartışma haline gelmiştir. Mustafa Kemal Atatürk üzerinden belli gerilimler üretilmeye zaman çalışılır vesaire vesaire.
0: Yani. Daha zaferlerin kazanıldığı dönemlerin sultanlarıyla alakalı sıkıntı yok. Problem yaşamaya başlayınca sanırım şey oluyor.
1: Çünkü bu politik tartışmaları veya o kamplaşmaları oluşturabilmek için belli fay hatlarına oynamanız lazım. Buralarda da işte sansasyon yaratacak ve etki üretecek anılar haline daha çok şey yapıyor, etki ediyor. Ama gerek yok bütün bunların hepsine. Ya bunların bütünüyle hepsi bizim. Türkiye tarihinde, Türk tarihindeki birçok iyi ve kötü her şey bize ait. Ve bütün bunlarla barışık şekilde dersleri de çıkaracaksınız. Övüneceğiniz şeylerde binlerce şey var zaten. Övüneceksiniz ve bunu dünyaya göstermekte de bir zaten maluk. Sadece burada önemli olan o geçmişle paralellik. O çok önemli. Yani bugünkü ordu yapısı, geçmişteki ordu yapısı nasıl başarılıysa bugün onun bir oraya bir referansla bakın yine başarılıyız, yine oraya doğru gidiyoruzun mesajını verebilmek dışarıya çok önemli. O anlamda bence bu NATO zirvesi, son yapılan NATO zirveleri arasında zaten hani muhtemelen daha akılda kalanı yok. Dönem itibariyle mevcut dünyadaki güvenlik temasının ön plana çıktığını düşünürsek dönem itibariyle de ciddi anlamda öne çıkıyor anlamı, belli anlamlar yükleyebiliyoruz buraya. NATO 3.0 tartışmaları bunun içinde zaten bunu tartışırız. Dört başı mamur bir şey çıktı ortaya. Bu anlamda gurur duymak gerekiyor. Şu son olarak şunu söyleyeyim. Oradan Tuğba Hoca'ya geçelim. Yani Türkiye'nin iyi bir şeyler yapabileceğine olan inanç ülkede belli kesimlerde ciddi anlamda yok denecek kadar az. Yani iyi bir
0: ya da
1: şey.
0: Belki de bu Sayın Cumhurbaşkanımızın gerçekleştirdiği bu özgüven devrimi evet. bazı çevreleri rahatsız ediyor. Neden böyle özgüvenli oluyorsunuz? Yani Türk'ün yapamayacağına alışmıştık biz.

0: Aynen.
1: Türk yapar. Neden yapar?
0: Bu bir üçüncü dünya ülkesi psikolojisidir. Evet. Ama işte o tarihi...
1: Arkadaşlar o şeyi hazırlarsanız... hazırlıyor arkadaşlar. Trump'ın geldiği esnadaki o konuştuğumuz senkronizasyon. Evet. Yani o mehter marşıyla beraber Türk yıldızlarının... Sesi de verir size arkadaşlar. Şu gün...

0: bir yanda sağda Türk Silahlı Kuvvetleri modern halleriyle, solda da Türk Silahlı Kuvvetleri Yeniçeri kıyafetleriyle.
1: Merhaba, Erşkar.

0: 45.
1: Bu da çok yıldızların.
0: 10-25.
1: Kendi aralarında konuşmaları.
2: 10-15 adım attılar, evet. Atmadılar yani.
1: Ya o iletişim nasıl sağlandı? O
3: yani bu görseli sağlayabilmek için.
0: Son 10 saniye.
1: Evet, bu tabii en muhteşem anı buydu. Evet. Konuştuk Ayhan hocamızla da, ifade etti. Yani mesele tarihteki bir yeri, yani bizim bu kadar güçlü tarihimiz var falan diye demek değil. Yani herhalde Yunanlılar da benzer bir şeyi Atina Akropoli'nde yapabilirlerdi. Bu değil ama şunu yapabilmek.
2: Tabii. Bir yani, süreklilik olduğunu gösteriyorsunuz, evet. Burada. Yani burada dört başı mamur tarihiyle, yaptıklarıyla, bundan sonra yapacaklarıyla dört başı mamur gösterecek bir devlet var. Ve bunun gövde gösterisi. Yani yaranmakla gövde gösterisi yapmak arasında bir fark var.
1: Başka bir şey var.
2: Burada gövde gösterisi yani, yapıyor. Bu bunu çok net tanımlamak
1: muhteşem
2: lazım. Bununla da gurur duymak bir, lazım. Evet. Duymuyorsanız da ayağınızın bastığı zemini bir
1: kontrol
2: etmek lazım.
1: Bu gerçekten son derece önemliydi. Mehter de varsa arkadaşlar, bir de Mehter'i dinleyebilirsek. Gerçekten de burada belki konuşulması gereken şey oydu. Yani bir yandan Türk yıldızları gökte aynı anda hareket ediyorlar. Bir yandan da Trump ve Sayın Cumhurbaşkanımız yürürken Merhaba Asker'in hemen peşinden gerçekleşiyor. O anı tutturabilmek, yani havada uçakların o anı tutturabilmesi muhteşem bir şey. Şimdi Mehter'i dinleyelim birazdan.

0: Her liderde farklı marşlar çalınmış. Tabii hepimiz ezbere biliyoruz. İçimizden bunu alıyoruz bir yanda. Şimdi yarınki yazımla alakalı bir şeye bakıyordum. Bu mehterde biliyorsunuz büyük davullar var. Onlara köst deniyor.
1: Evet.
0: Köstler, bizim burada tabii mütevazi köstlerimiz kullanılmış. Ama harbe gittiklerinde mesela ziget var. Harbine gidilirken kullanılan köstlerin büyüklüğü, çapı 130 santim. Ve bunlar fillerle taşınmışlar. Fil kösü deniyormuş o sebeple. Ordunun önünde fillerin yürüdüğünü düşünün. 130 santim büyüklüğünde kösler her bir tarafta iki tane. Yani ve bunlar böyle onlarca kös bir anda vuruyor. Yer gök titreyerek gidiyor yani. Ordu zaten on binlerce asker yürüyor. Böyle bir sefer hayal edin. Ve bugün yani bu inanılmaz manzarayla bir ordunun size doğru yaklaştığını hissedin. Herhalde... Yani ziget vardı, Macarların yerinde olmak istemezdik o tarihte. O açıdan bu muhteşem bir şeydi. Tarihten kopup gelen bir şeydi. Tuğba Hocam, bütün bu muhteşem görüntülerle beraber Sayın Cumhurbaşkanımızın bu

0: programıyla beraber Sayın Emine Erdoğan hanımefendi de yine tıpkı NATO'daki bu büyük organizasyon gibi büyük bir organizasyon tertipledi. Bir eş güdümlü olarak devam etti. Lider eşlerine yönelik inanılmaz bir çalışma yürüttü. Evet. O da bütün bu çalışmaları Çankaya Köşkü merkezinde yürüttü. O Çankaya Köşkü'nden evet görüntüler geliyor. Emine Erdoğan hanımefendinin ortaya koymuş olduğu şey de çok... Yani şu kıyafetleri biraz konuşalım istiyorum. Çankaya Köşkü tabii restore edildi biliyorsunuz. O evet. Restorasyon bittikten sonra muhteşem bir köşke dönüştü. Çankaya Köşkü de bu arada Cumhurbaşkanlığı tarafından hala kullanılıyor.
1: Evet.
0: Bir yere bırakılmıştı Cumhurbaşkanlığı külliyesiyle beraber. Burası da Cumhurbaşkanlığına ait bir makam. Ve orada bugün şeyi gördüm. Sosyal medyadaki bazı görüntüleri gördüm. Yani inanılmaz bir masa düzeni vardı. Mavi beyaz İznik çinileriyle. Evet burada görüldüğü gibi tabaklarından ortaya konulan çinilere, masa örtülerine kadar biraz bunu konuşalım ve Ajda Pekkan konserine.
1: Evet, magazinel boyutunu bana
0: evet.
1: sordun.
0: Evet.
1: Ben de çok severim bunları konuşmayı hem de anladığım şeyler. Şimdi bu tabii NATO zirvesi bizi çok böyle heyecanlandıran ve gerçekten gururlandıran iki gün oldu. Hem Cumhurbaşkanımızın tabii ki İki hocamın da ifade ettiği gibi pek çok verilen siyasi mesaj, işte Mehter takımının yani Macron yürürken Türk'ün savaşlarının akla geldiği o marşı söylemesi, çalması diyelim. Pek çok mesajı içinde barındıran ve gerçekten vatanını, milletini seven herkesin partisi, usubusu fark etmeksizin gururlanacağı bir iki günü geride bıraktık. Çok ciddi mesajlar içeren, işte mevcut liderleri karşılayan bakanların hangi bakan olduğuna kadar verilen mesajların çok önemli olduğu, bir sürü detayın konuşulabileceği güzel iki günü geride bıraktık. Tabii bir yandan hem de burada külliyenin nasıl milletin evi olarak hizmet veren bir makama dönüştüğünü biliyorsunuz. Cumhurbaşkanımız bu külliyede muhtarların, İşte kadınları, engellileri, bütün vatandaşları ağırlayan gazileri, pek çok program yapıyor. Gazileri.
0: Halkın evi oldu.
1: Halkın halkla milletin evi olduğunu, halkla zaten. Birlikte açıldı. Ve burada pek çok program gerçekleştiriyor. Yani sürekli olarak vatandaşın da kullanımına açık bir kütüphanesi var. Dünyada ikinci büyük kütüphane diye zannediyorum.
0: Avrupa'da hocam 5 milyondan fazla eser var.
1: Evet.
0: 100 binden fazla yazma eserin dijital kopyaları var. Bu şu ana kadar dünyadaki en büyük yazma koleksiyonlarından bir tanesi. Dünyada evet. neredeyse böyle yazma koleksiyonu herhalde bir Vatikan'da, yani belki İngiltere'de olabilir. Bu kadar yoğun bir yazma eser koleksiyonu dünya kütüphanelerinde çok zor bulunabilen bir şey.
1: Evet ve yani gezenler ve gezmek isteyenler için ifade edelim. Gezmeyenler de mutlaka gezip orada birkaç gün geçirmesi lazım. Çalışmak için çok ciddi güzel alanları var. Yani daha grup çalışmalarına müsait odalar düşünülmüş. Yüksek lisans öğrencileri, doktoralar için ayrı bir bölüm düşünülmüş. Diğer işte lisanslar için, işte ön lisanslar için, liseliler için filan çok güzel alanlar kurgulanmış. Sürekli çorbanın filan dağıtıldığı bir alan orası.
0: 3000 gazeteci orada görev yaptı.
1: 3000 gazeteci orada görev yaptı. Gazetecilerin orada ağırlanması, o atmosfer de yani mimari olarak da insanı etkileyen bir atmosferi var ve çok şık da bir yer. Hem Türk yani gösterişini içinde barındırıyor hem de mütevaziliğini içinde barındıran çok ciddi bizim de belki yani ilime, kültüre, kitaba, okumaya verdiğimiz önemi de bir kere daha gösteren bir mimarisi de var. İçerik olarak da çok dolu bir kütüphane ifade ettiğiniz gibi. Pek çok belki lisansüstü çalışmalar yapan kişiler de oradan faydalanıyorlar bu eserlerden. Hem onun gazetecilere açılması, hem külliyenin yani milletin evi dediğimiz, milletin her türlü ferdini orada ağırlayan böyle bir binamızın, külliyemizin bugün de uluslararası bir toplantıya ev sahipliği yaparak bunun bütün ihtiyaçlarımıza cevap veriyor olabilmesi. Bunların hepsi çok anlamlı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ufkunun açık dediler, olduğunu gösteriyor.
0: 2000 odalı tuvaletleri
1: altından klozet olan falan deniyor. Yani hiç bilmiyorum. Yani herhalde
0: insan böyle bir yalanı neden uydurur ve bu yalanı hala ısrarla nasıl inanırlar? Yani i̇şte. Oranın o evet. külliyenin içerisinde ne kadar büyük yapılar olduğunu, bir camii olduğu, büyük bir
1: tabii,
0: kütüphane.
1: Evet.
0: Türkiye'nin en büyük kütüphanesinin, evet. dünyanın ikinci büyük kütüphanesinin inşa edilmiş olduğu. Yani bina inşa edilmiyor. O Hı-hı. açıdan tekrar altını çiziyorum. 5 milyondan fazla eser var. Bunun 100 binden fazlası yazma eser.
1: Evet, evet. İçi dolu yani.
0: Yani yazma eseri bilmeyenler için söyleyelim, anlamak

0: Yani ne anlama geldin? Bir yazma eseriniz olabilmesi için sizin büyük bir devlet olmanız gerekir. Köklü bir devlet olmanız gerekir. Çünkü yazma eser ancak siz varsanız, sizin ecdadınız, tarihiniz varsa yazma eseriniz olabilir.
1: Ve çaldırmadıysanız.
0: Çaldırmadıysanız.
1: Yani orada tutabilmek de, onu muhafaza edebilmek de çok büyük bir başarı. Ve oraya toplayabilmek, Ankara'da herkesin kullanımını açabilmek. Böylece ilim ve kültür dünyamıza bir zenginlik katıyorsunuz. Yani bilim dünyamıza bir zenginlik katıyorsunuz. Geleceğin bilimini inşa ediyorsunuz. Dolayısıyla yani bugün külliyenin önemi bir kere daha ortaya çıkmış oldu. Çünkü mekan, yani şimdi ben sivil toplum görevim sebebiyle çok organizasyonun içerisindeyim. Çok organizasyon yapmaya çalışıyorum, gayret ediyorum ve hep şöyle söylerim. Bir organizasyon 5 duyuya hitap edecek. 5 duyuya. Yani sen bunu göreceksin. Gördüğünde seveceksin. Gördüğünde gözüne hitap edecek. Bir estetik olacak orada. Bakın bu NATO'nun bütün toplantı boyunca karşılamasından girişine kadar, uçağın karşılamasına kadar, toplantı yapılan salonlara kadar. Yani bu gözüne hitap edecek bir kere. İkincisi güzel kokacak. Orada bir güzel bir koku olacak. Bunlara kadar düşünülen bir ortam külliye. Yani bizim orada sonuçta Türkiye'yi temsil ediyoruz değil mi? 81'li orada temsil ediyoruz. Üçüncüsü tat. Yani çok güzel yemekler düzenlendi biliyorsunuz. Türkiye'deki pek çok ünlü şef tarafından bir yapıldı, şey hazırlandı.
0: Farklı yörelerinin yemekleri.
1: Farklı yörelerinden. Yani benim memleketim Tokat'ın sarmasından, efendim Maraş'ın dondurmasına.
0: Fransız, şey Macron bu arada sarmayı çok beğenmiş. Tokat yaprağını alıp götürmüş.
1: Öyle mi? Evet,
0: Tokat yaprağıyla doldurmuş.
1: İyi bak. Demek ki oluyor bazı şeyler. Dile de tat duyusuna da hitap eden, iz bırakan bir toplantı oldu bu o yüzden. Mesela hava çok güzel, iklim. Yani Allah vergisi bu da. Allah da yardım etti. O gün orada yağmur şakır şakır da yağabilirdi. O Yeniçeriler o zaman nasıl şovunu yapacaktı mesela? Tamam Türk Yıldızları yine şovunu yapardı ama Yeniçerilerin şovu biraz geride kalabilirdi. Allah da yardım etti. İklim de çok güzeldi. Dolayısıyla kulağa hoş gelen, yine beş duyudan kulağa hoş gelen bir müzik de karşılanıyor bu insanlar. Yani beş duyuya hitap eden bir organizasyon var burada. O yüzden eksiksiz ve kusursuz insanları ağırladık. Dolayısıyla bugün Türk misafirperverliğini en iyi şekilde gösterdiğimizi düşünüyorum. Siyaseten de bu bir mesajdır. Devletin itibarlı olması, güçlü olabilmesi, bir misafirini yağlayabilmesi, bunlar bizim kültürümüzde olan şeyler. Yani biz de mesela misafir yemeden, değil mi? Yemek yenmez. Misafir başlamadan başlanmaz. Bir gün ben üniversite öğrencisiyken üniversitemize, okulumuza Almanya'dan biri geldi. Almanya'da avukatlık yapıyormuş. Bizimle bir söyleşi gerçekleştirdi. Sonrasında ara oldu. Yani yemek arası denkine geçtik ve geldi bizimle birlikte sırada bekliyor şimdi. Almanya'dan gelmiş ama Türk ya. Alman kültürüyle büyümüş. Sıra bekliyor ya. Biz kendimize onu hakaret saydık. Bizim misafirimiz arkada sırada beklerken biz önde ondan önce yemek yemeyiz. Ve bunu bize sanki bir şeymiş gibi hani pazarladı. Hayır ben sıramı beklerim. Ya kardeşim benim kültürümde misafirimin önce yemesi gerekiyor. Ben rahat edemiyorum ki sen orada sırada bekleyince. Yani sen Almanya'da o kültürü aldın diye o sırada ben sana beklettirmem. Burası Türkiye'ye geleceksin sen önden yemeğini yiyeceksin. Adamı zorla öne attırmaya çalışmıştık. Yok onun sanki daha üstün bir şey olduğunu bana pazarlamaya çalışıyor. Hayır bana göre de bu üstün. Ben misafirimin karnı doymadan, misafirimin rahat ettirmeden rahat edemeyen bir millete mensubum ve benim kültürümün en güzel örneği. Dolayısıyla bu kültürü de bugün burada yansıtabilmek, Maraş dondurmasını yiyen gazetecilerin yorumlarını mesela dinledim, yemekleri yiyenler. Bunların hepsi bizim için ben çok güzel anlamlar taşıdığını ve...
0: Çünkü zirvelerde gazeteciler...
1: Kimine ne veriyorlardı gazetecilere?
0: Parayla satmışlar yemekleri.
1: Gerçekten mi?
0: Evet, içecekler, dehşet
1: aklıma
0: paralar.
1: Aklıma gelmez.
0: Yani su işte 5 euro 10 euroya sular.
1: Gerçekten.
0: Yani böyle yiyecekler inanılmaz pahalı ve çok kötü. Hani ikram olduğunu görünce şaşırmışlar zaten. Bir şeyden para alınmadan bir şey verilebiliyormuş.
1: İşte bizim neden bunları bu kültürümüzü gördüklerini de bizim neden bu Suriyelileri ağırlayabildiğimizi, neden dünya milletlerinin mazlumlarının Türkiye'den yardım, yani Türkiye deyince yardım aklımıza geliyor değişini falan anlayacaklar. Bunların hepsi birer mesaj. Yani görüyorsunuz biz size de yapıyoruz yani fark etmez ırk, dil, cinsiyet falan. Biz mazluma da yapıyoruz. Siz bizim misafirimizsiniz size de yapıyoruz. Bence belki birazcık daha bu anlamda Türkiye'nin neden bu kadar cömert bir ülke olduğunu ve işlerin neden daha iyi yolunda gittiğini bir mesajını vermiş olduk Türk misafirperverliğiyle diye düşünüyorum. Tabii verilen hediyeler o özellikle silah hediye edilmesi bunların hepsi anlamlı. İçinde mermi olan silahın olması ve bu silahların da hediye edilirken yurt dışına çıkacak şekilde o prosedürün de tamamlanması.
0: Bakın, bazıları yine de korkusundan götürememişler.
1: Onları da duydum götüremeyenler
0: yani
1: var.
0: Sosyal medyada bayağı bir gündem oldu.
1: Evet.
0: Hatta Trump götürmüş.
1: Makarası döndü.
0: Trump götürmüş tabii.
1: Trump Avrupa'ya. Götürmüş evet.
0: Bu Avrupalılara niye bunları verdiniz falan diye. Bunları su tabancası hediye etseydiniz bunlar kendini koruyamıyor gibi böyle esprilerde döndü.
1: Evet çok güzel. Ama

0: Şimdi tabii burada bir lider eşi olarak Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin de sergilediği güzel bir liderlik örneği var.
1: Çok.
0: Yani benim duyduğum, yani aldığım haberlere göre Sayın hanımefendi o özellikle yemek hususunu, şefleri, oradaki misafir ağırlama hususunu kendisi bizatihi ekibiyle planlamış. Yani bunların hepsini kendisi organize etmiş ve gerçekten lider eşlerine sergilediği liderlik, o ev sahipliği, o Çankaya Köşkü'nde hazırlanan sofra, bakın o masa örtüsü beyaz iş. Çok böyle el işiyle yapılan, elle yapılan bir örtü. Bizim çeyiz kültürümüzün en güzel örneklerinden bir tanesidir.
1: Evet, sanırım bunları da o olgunlaşma enstitülerine
0: Evet,
1: sanırım Emine
0: olgunlaşma
1: Erdoğan hanımefendi o,
0: enstitülerinden.
1: değil mi?
0: Tabii kendisi orayı himaye ediyor, yakından takip
1: Bu
0: ediyor.
1: arada Türkiye'nin en iyi çalışma şeylerinden birisi sanırım
0: Kesinlikle. Yani
1: olgunlaşma
0: Türk
1: enstitüsü.
0: geleneksel el sanatları kültürünü yaşatan en güzel olgunlaşma enstitüsü. Çok güzel mağazası var Taksim'de gidenler için Bohça. Mutlaka ziyaret etmeleri lazım. O eski güzel kadim geleneksel el sanatları kültürümüzün yeniye yoğrulduğu, revize olduğu, günümüze uyarlandığı pek çok örneği de görebiliyorsunuz.
1: Emine Hanım yurt dışına giderken de benzer hediyeleri götürüyordu. Sanırım Japonya'nın başbakanın eşi
0: Ha,
1: onun kendisine hediye ettiği kıyafetle Türkiye'ye gelmişti.
0: gelmiş. Evet, yani bu bizim bu kadim kültürümüzü yaşatabilmesi bakımından buna bir lider eşi olarak liderlik etmesi hanımefendinin çok anlamlı. Çünkü ona göre de politika geliştiriyor. Yani ona göre de devletin oraya verdiği belki ilgi artıyor. Dolayısıyla sayın hanımefendinin böyle bir derdi de olmayabilirdi. Yani evinde de bekleyebilirdi. Sonuçta buna mecbur bir şey görevi yok ama bunu bir lider eşi olarak üstlenip sonuçta kaleyi içten fethedecek eşlerle birlikte olması, onları ağırlaması ve onlarla dostluk ilişkisi gelişmesi bence çok ciddi bir diplomasi örneğidir. Yani burada uluslararası ilişkilerimizi destekleyen bir örnek var. Özellikle tabakların işte İznik çinilerinden seçilmesi, ortamın ambiyansının ona göre ayarlanması ve bizim çok değerli sanatçılarımızdan Ajda Pekkan'ın orada sahne alıp hanımefendilere bir dinleti sunması, bunların hepsi Türk kültürünü en güzel yansıtan örneklerden. Ancak tabii şunu bu noktaya da dokunmadan ve temas etmeden geçmek de istemem. 2004 yılındaki biliyorsunuz NATO zirve yemeğine sayın hanımefendi başı örtülü olduğu
1: Evet, onu
0: gerekçesiyle davet
1: soracaktım sana.
0: edilmemişti.
1: Evet,
0: Yani bunu
1: açlayacaktım bu
0: konuşmak
1: konuyu.
0: lazım.
1: Evet, Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanı iken 2004 yılında Sayın
0: Evet.
1: Cumhurbaşkanımızın eşi o zaman başbakan
0: Evet.
1: başörtülü olduğu için Çankaya Köşkü'nde verilen resepsiyona başbakanın eşini bu ülkenin cumhurbaşkanı o kırmızı ışıklarda beklediği de söyleyip Bülent Ecevit'in anayasa kafasının anayasa kitabı fırlatıp Türkiye'yi perişan eden o
0: Evet.
1: cumhurbaşkanının
0: Mali krizlere sebep
1: evet.
0: olan.
1: Evet.
0: Evet.
1: O kişi Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendiyi başörtülü olduğu için köşke davet etmemişti.
0: Evet. Ama bugün Sayın Hanımefendi Emine Erdoğan yine aynı başörtüsüyle.
1: Ve anlatırken sinirleniyorum da kusura bakma yani.
0: Evet,
1: Yani hakikaten
0: sinirlenmemek elde
1: sinirlenmek
0: değil. Ama
1: mümkün
0: Sayın
1: değil.
0: Cumhurbaşkanımızın o işte güçlü siyasetiyle bakın bugün Sayın Hanımefendi NATO zirvesinin baş organizasyonlarında, başında yani başında ve başörtüsüyle kendinden emin bir şekilde ve gerçekten çok güzel kıyafetlerle yani tasarımcısı kim
1: O kıyafetler de inanılmaz. Böyle su yeşili bir kıyafetle
0: Laciverti
1: mesela
0: ben daha
1: karşısında
0: çok
1: lacivert.
0: beğendim.
1: Evet, o kıyafetleri
0: Gerçekten.
1: de istersen konuşalım. Biraz daha vaktimiz
0: Tamam,
1: var.
0: biraz onu konuşabiliriz.
1: Lacivert.
0: Lacivert özellikle zaten mesela şeyin de İtalyan başbakanı neydi ya? Meloni'nin kıyafeti de mesela ne kadar güzel. Yani lacivert ortama uygun, o şeye tam dress code'a uygun bir kıyafetle gelip gelmesi oraya. Ama
1: Evet.
0: hanımefendinin de özellikle o NATO zirve yemeğindeki lacivert kıyafeti ortamın asaletine uygun ve çok ciddi bir şekilde Türk hanımefendilerini temsil eden bir kıyafetle karşılaması. Ve o karşılamada eşin yani lider eşleriyle birlikte poz vermesi, fotoğraf vermesi bakın çok önemli. Daha önceki zirvelerde sadece liderler yan yana poz veriyor. Burada eşler de katılıyor poza. Yani bu çok anlamlı bir karşılamaydı. Tabii ki Çankaya'daki davetteki hanımlara özel olan, hanımlara özel demeyelim, eşlere özel diyelim. Çünkü
1: Eşleri. Evet.
0: hanım liderlerin erkek eşleri de oradaydı. Yani
1: Tabii.
0: kocaları da oradaydı. Dolayısıyla bizi çok ciddi anlamda güzel temsil ettiğini vurgulamak lazım. Ama Türk devlet aklının
1: O kıyafeti
0: yani
1: konuşulup biraz konuş istersen. O su yeşili mi deniyor
0: su
1: bilmiyorum. O
0: yeşili, evet.
1: kolları ve kolların uçlarındaki. Ben bugün baktım
0: Çok
1: modacılar da
0: mu? Evet.
1: Yıldırım Mayru konuşuyor falan. Böyle bayağı ünlü Türkiye'nin modacıları bunları
0: Ya bir
1: konuşmaya
0: kere su
1: başlamışlar.
0: yeşili iç rahatlatan, ferahlatan bir renk. Aynı zamanda Türk mavisi, turkuaz

0: ağzımda bir tonu.
1: Bugün biraz
0: benim başörtüm de biraz belki onu andırıyor, evet, su yeşili gibi. Çeşitli tonları var tabii ki ama özellikle lider eşlerinin kıyafetleri de çok böyle şık. Hepsi güzel seçilmiş ama tabii hanımefendinin buradaki Türk temsiliyeti bakımından çok ciddi, güzel, bütünleşen bir kıyafeti var. Yani bölünmeyen, ton sür ton dediğimiz, bak iyice modacı yaptınız beni burada. Ton sür ton dediğimiz bir renk akışıyla onu sergilemesi çok güzel.
1: Emine Erdoğan hanımefendi son derece çok şık giyiniyor. Şundan dolayı özellikle, elbette ki bir moda programı değil bu. Bazılarına dert oluyor onun giydiği kıyafetler. Dert olsun efendim, gerçekten Türk milletini ve Türk kadınını o kadar güzel temsil ediyor ki bazıları bundan dolayı çok muzdarip olabilirler. Izdırapları devam etsin diye bunu konuşuyoruz efendim.
0: Evet, gerçekten hem mesela hanımefendinin buradaki kıyafetleri, mesela Sayın Aile Bakanımızın da kıyafeti çok gayet güzel, uygun. Yine güzel temsil ediyordu. Bence yine söylemeden geçmeyelim. Sayın Cumhurbaşkanımızın tercümanı Fatıma Hanım'ın kıyafeti, o hem yaptığı göreve hem ortama çok uygun, çok güzel. Türk kadınını çok iyi temsil eden, hem ilmiyle, hem diliyle, hem duruşuyla, hem asaletiyle çok güzel temsil eden bir duruşu vardı. Yani burada da çok güzeldi.
1: Çok güzel.
0: Dolayısıyla gazetecilerimiz hepsi, yani
1: Sayın Cumhurbaşkanımızın tercümanlığını yapan,
0: evet, Fatıma Ebu Sanap. Evet. Hanımefendi.
1: Onun da kim olduğunu söyleyelim.
0: Onu da söyleyelim. Sayın yani Fatıma Hanım'ın tabii ki yani aile kimliğiyle çok öne çıkan birisi. Merve Kavakçı'nın, yani Bülent Ecevit'in bu kadına haddini bildirin dediği, meclisten kovduğu, başörtüsü yüzünden kovduğu kadının, hanımefendinin kızı olarak. İlk başörtülü milletvekilimizin kızı. Hem böyle bir aile geçmişi var. Düşünsenize, anneniz kızı, sizin meclisten kovulan.
1: Okulundan.
0: Aynen
1: yani,
0: öyle.
1: O görüntü de böyle tarihi hafızalarımıza kazınmış bir görüntü olduğu için,
0: evet,
1: altını çizmek istiyorum.
0: Çünkü belki de Merve, travmalarla büyüdüler yani.
1: Ülkeden kovulduğunda, evet, sadece meclisten kovulmadı, ülkeden de kovmaya,
0: evet,
1: kalktılar. Çocuklarını almaya gittiklerinde
0: okulda da
1: bazı böyle yobaz, geri kafalı, çağ dışı, cahil sürüsü,
0: evet,
1: çocuklarını dahi protesto ederek, alkışlayarak, alkışlarla, hakaretlerle çocukları okuldan alırken o küçücük çocukları, o küçücük kızı,
0: evet,
1: o küçücük kız büyüdü.
0: Evet.
1: Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber dünyanın bütün büyük liderlerinin, en önemli,
0: evet,
1: liderlerinde, liderleriyle görüşmelerinde en yakınında olan kişi. En yakınında olan kişi,
0: evet,
1: şu anda.
0: Evet, en yakınında olan kişi.
1: Bu da dert olsun efendim size.
0: Birilerine dert olmuş da hatırlarsanız bu da. Yani, evet, Kılıçdaroğlu'na dert olmuştu. Ona ilgili bir yargı süreci de vardı. Ama işte Türk devlet haklı, Sayın Cumhurbaşkanımızın burada uyguladığı politika ve verdiği güven, bu insanların da verdiği güven. Yani sonuç olarak Sayın Merve Kavakçı küsüp ülkesine, hani yani böyle söylemek istemiyorum ama, kovulduktan sonra ben bu ülkeye niye hizmet edeceğim, niye şöyle yapacağım, niye böyle yapacağım deyip tamamen küse de bilirdi. Çocuklarını bu ülkeye düşman da yetiştirebilirdi.
1: Asla
0: değil
1: öyle
0: mi?
1: Bir şey.
0: Asla öyle bir şey yapmadı. Şu anda bütün yani evlatlarıyla birlikte vatanına, milletine hizmet etmeye
1: çünkü
0: devam
1: düşmanlık
0: ediyor.
1: Çünkü düşmanlık edenlerin bu ülkenin gerçek sahibi olmadığını,
0: evet,
1: bu ülkenin gerçek sahibinin bu halk olduğunu çok iyi biliyordu.
0: Çok iyi biliyoruz, evet.
1: Çalışmak, azmetmek, çocuklarımızı ona göre yetiştirmemiz gerekiyor.
0: Yani Fatıma Hanım'ın burada kendi kariyeri de çok güzel. Hem, evet, yurt dışında Amerika'da okuması, yüksek lisansı, doktorası olan, uluslararası ilişkiler anlamında çok ciddi bir akademik kariyeri de olan bir hanımefendi. Dolayısıyla yani ana dili gibi İngilizce konuşmasının yanında zaten uluslararası ilişkiler anlamında bir akademik kariyeri olan bir insan. O yüzden bizi hepsi çok güzel, bütün hanımefendiler, gazeteciler de dahil hepsi çok güzel
1: Allah
0: temsil ettiğine
1: ya,
0: inanıyorum.
1: Yani her şu programda ilk defa siyasi bir şeyin dışına çıkalım, böyle İznik Çinlilerini konuşalım.
0: Evet.
1: Emine Erdoğan hanımefendinin üzerindeki kıyafetleri konuşalım dedim. Yine beni böyle.
0: Ne yapayım ama konu oraya geliyor yani.
1: Yani Türkiye'nin gerçekten hani böyle bazı tahammül edilemez tipleri olduğu için her şekilde buraya geliyor bir şekilde konu. Yoksa
0: geliyor.
1: Gerçekten biz de bugün bunları konuşmak istiyorduk. Bunları konuştuk.
0: Evet.
1: Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hanımefendinin ortaya koymuş olduğu o muhteşem
0: liderlik,
1: liderlik vasfıyla büyük bir misafirperverliği konuştuk. Gerçekten en ince detaylarına kadar düşünülmüş olması ben açıkçası, hı hı, bir sanat tarihçisi olarak da beni yani çok mutlu etti. Çünkü masanın üzerinde İznik Çinlilerini gördüm. Mavi beyaz Çinliler 15. yüzyıla ait Çinliler.
0: Masa örtüsünü hep, evet, es geçiyorsun. O masa örtüsü çok ciddi bir
1: masa
0: örtüsü.
1: Masa örtüsünü tabii bilmiyordum.
0: Beyaz iş. Çok el işiyle yapılan bir iş yani.
1: Yani pastaların üzerindeki süslemeler bile,
0: evet,
1: laleler ve karanfillerle yine aynı şekilde. Yani
0: hepsi
1: bütün her şey o kadar ince detaylı düşünülmüştü ki ve her detayda, hı hı, Türk tarihinin ya Osmanlı ya 15. yüzyıl Osmanlısına işte.

0: Değerli misafirler, NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyor. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır.
1: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Emet Saruhan. Okur yazar cumartesi 14.25'te 24'te.
2: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle alma zamanı. Üstelik net %10 hepsi para kazan. Hepsi burada, hepsi
3: bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada geçin.

0: avantajlı uçak biletini hemen al.
1: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu Profesör Doktor Aybike Serttaş. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı, cumartesi 17.25'te 24'te.
3: Zehra Güneş,

0: Ya arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
1: Bravo Zehra.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Her işin uzmanı var. Mesela finansal sigortaların uzmanı Quick Sigorta. Teminat mektubundan iyisi kefalet sigortası, biter mi bitmez mi endişesine son veren bina tamamlama sigortası, alacak riskini güvenceye alan fatura koruma sigortasıyla işin uzmanı Quick Sigorta.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Hesap basit, hesap basit.
3: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
5: Haberimiz yok Yüksel abi.
4: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
6: Üst geçine bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Türkcell'e çekiyoruz.
8: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: Sınıfta başarıyla çıkılan yolculuk, sahnede ışıldayan bir benliğe dönüşür. Eğitimle sanat bir bütündür. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
1: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Cumartesi 21.15'te 24'te.
2: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renk

0: İki dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular pazar 23.15'te 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Esas mesele kaldığı yerden devam ediyor. Tuğba Arslan, Ayhan Sarı ve Muhammed Çağrı Bilir ile birlikte Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşmayı sürdürüyoruz. Ayhan Hocam, NATO zirvesinin sonuç bildirgesi çok konuşuldu. NATO'nun çünkü artık bundan sonra yepyeni bir NATO olacağı hep konuşuluyordu. Zaten Sovyetlerin dağılmasından sonra NATO'nun misyonuyla alakalı pek çok mesele konuşulmuştu. Ancak özellikle Türkiye'nin bu bildiriye koydurduğu madde terörle mücadele, uluslararası terörle mücadele konusu dikkatlerden kaçmadı. Özellikle senin dikkatini çeken zirvenin sonuç bildirgesinde çok önemliydi dediğin unsurlar nelerdi?
1: Şöyle, özellikle NATO'nun Avrupalı partnerleri açısından çok önemli diyebileceğimiz unsur kuşkusuz Ukrayna'ya yönelik yardımlardı. Hem önümüzdeki 2 sene boyunca yıllık 70 milyar euroya varan bir yardım taahhüt edildi. İkincisi de Rusya'ya karşı Ukrayna'nın NATO çerçevesinde desteklenmeye devam edileceği vurgulandı. Bu hangi açıdan önemli? Şu açıdan önemli. Trump göreve geldiği andan itibaren ısrarlı ve sürekli bir biçimde Ruslara karşı Avrupa'yı yalnız bırakmakta tehdit ediyordu. Evet. Ve bu zirveye gelirken işte Alman Şansölyesi Mersin de bununla ilgili şöyle bir açıklaması var. Yani kriz çıkmadı diyor. Zirveye gelirken Avrupalıların en çok korktuğu şey bir kriz çıkmasıydı. Yani Trump'ın bir kriz çıkartmasıydı. Özellikle İran meselesinde Avrupalıların yardım etmemesinden sonra bir kriz çıkartabilirdi. İkinci mesele, Trump yönetimi, ABD yönetimi NATO'nun varoluşunu sorgulayabilirdi ki bunu yapıyor. Biliyorsunuz yani aylardır göreve geldiği andan itibaren ısrarla Trump şunu diyor. Biz milyarlarca dolar buraya para akıtıyoruz. Yıllardır Avrupa'yı koruyoruz ama karşılığında hiçbir şey alamıyoruz. Mesajını sürekli veriyordu. Sürekli de Avrupalıları bu konuda rahatsız ediyordu. Şimdi Avrupalılar gelirken bu korkuyla zirveye geldiler. Ya NATO 3.0 dediğimiz mesele olmaz. Yani NATO hayatına bir şekilde devam etmez de Trump bir kriz çıkartarak NATO'dan çıkacağını veya NATO'ya yardım etmeyeceğini deklare ederse ne olur diye biraz korkuyorlardı.
0: Sanki bu deklarasyonu yapmamasında biraz Türkiye'nin, biraz değil oldukça fazla herhalde Türkiye'nin önemi
1: tabii
0: var.
1: Tabii ki zaten adam gelirken şunu dedi, geldiğinde de söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasaydı, onun dostu olmasaydı bu zirveye gelmezdi. Yani bu karşılama, Trump'ın gönlünün hoş edilmesi, o karşılamayı görmesi, o ilgi alakayı görmesi bence zirvede herhangi bir ciddi sıkıntı çıkartmamasında önemli bir sebeplerden biriydi. Bugün hatta Alman basını özellikle taradım, Avrupa'da nasıl bir yankı buldu diye. Onlar da biraz da böyle şaşırmış. Hiç de problem
0: yani çıkartmadı. Avrupa Türkiye'ye oldukça ciddi bir şey, muhtaç duruma gelmiş
1: yani
0: oldu.
1: Muhtaç
0: yani. Çok müteşekkir olmalı yani.
1: Müteşekkir olmalı ama işte bugün güne uyandık. Neyle güne uyandık? Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs'ta tamamen yersiz, tamamen alakasız, gerçeklerden uzak bir kararıyla uyandık.
0: Evet, Kıbrıs.
1: Veya bu zirve gerçekleşirken zirveden bir gün önce Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Silivri'yi ziyaret etti. İşte halen bakıyoruz Türkiye'ye yönelik açıklamalar eskilerin açıklamaları. Yani müteşekkir olmaları lazım. Türkiye'yi daha fazla yanlarına almaları lazım. Ama bir şey de çok da değişmemiş gibi. Hatta bugünkü yazımda tam olarak ondan bahsediyordum. Tamam, kriz çıkmadı. Trump Ukrayna'ya yardım konusunda da destekli oldu. Hatta sonlarına doğru güzel de konuştu. Ukrayna lehine konuştu. Eyvallah. Ama sonra Trump şimdi iyiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konukseverliği, dostluğu vesaire. Bu konuda kriz çıkartmadı bu zirvede. Bir dahaki zirvede kriz çıkartmamasının garantisi var mı? Yok. Yani ne yapması lazım? Bir an önce ivedilikle çok geç kaldı. Alternatiflere bakması lazım. Peki alternatiflere baktığınız zaman neyi görüyorsunuz? Türkiye Cumhuriyeti'ni görüyorsunuz ama hala oraya yönelik bir stratejik körlük Avrupa'da mevcut. Zirve gerçekleşirken bir Alman ana haberinde bir muhabire bağlandılar. Türkiye'de zirveyi Türkiye'den takip ediyor. Dedi ki Alman sunucu, Türkiye bu zirvede hangi özellikleriyle ön plana çıkıyor? İlk önce başladı. Türkiye Doğu ile Batı arasında köprü, jeopolitik önemi. Ben kendi içimden dedim ki, ya 100 yıldır aynı ezberi sergiliyor. Ama sonra devam etti muhabir kadın. bayağı uzun bir devam etti. Savunma sanayisinden bahsetti, son savaşlardaki ordusunun kabiliyetinden bahsetti, arabuluculuk yönünden bahsetti. Bahsetti de bahsetti, artık sunucu durdurmak durumunda kaldı. Yani kadın yoksa uzun uzun Türkiye'yi övüyordu. Şimdi o haberi izledikten sonra şunu düşündüm. Yani bir Alman sunucunun bildiğini Alman devlet yetkilileri bilmiyor mu? Muhakkak biliyorlar. Türkiye'nin şu an ne kadar stratejik bir konumda olduğu, ne kadar güçlü bir konumda olduğu ve Avrupa'nın güvenliği için, o güvenlik şemsiyesi için ne kadar hayati bir konumda olduğunu biliyorlar. O zaman soru şu, tüm bunları bilmesine rağmen Avrupa neden hala ciddi bir hamle yapamıyor? Hala neden biz Avrupa Parlamentosu'nun 20-30 sene önceki Türkiye karşıtlığını, PKK'dan, FETÖ'cüsünden, işte Ermeni, Yunan lobisinden etkilenmiş kararlarını duymak zorunda kalıyoruz.
0: 1974 askeri harekatımızdaki Türk askerini iftira eden bir karar.
1: Açıklama çıktı.
0: Yani üzerinden kaç yıl geçmiş?
1: Evet. Veya işte Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü geldi, Silivri'ye gitti, Türkiye yargı sistemine parmak sağ. Ya sen gerçekten şunu demek istiyorum, yani siz kimsiniz kardeşim? Ya siz dönün bir aynaya, kendinize bakın. Sizin derdiniz boynunuzu aşmış, gelmişsiniz halen Türkiye'ye parmak sallayabileceğinizi düşünüyorsunuz. Yani bunu bizim açımızdan düşünüyorum. Bizim açımızdan bunun bize bir tane iki tane zararı olur. Ekonomik zararı olur, işbirliğinden işte biraz paramız kaybolur vesaire. Ama bize bir iki zararı olursa gerçekten Avrupa'ya 4-5 zararı olur. Yani Cumhurbaşkanı'nın şu sözleri diyor ya, bizim Avrupa'ya duyduğumuz ihtiyaçtan çok daha fazlasını Avrupa şu an bize o ihtiyacı diyor. Bize muhtaç. Yani şu anki resme baktığımız zaman Avrupalılar bize güvenlik konusunda, diplomasi konusunda, arabuluculuk konusunda, savunma sanayi işbirliği konusunda gerçekten bize ihtiyaçları var. Bizim onlara o ihtiyacımız yok mu? Bizim de elbette var. Ama bizim onlara bir varsa onların bize 2-3 ihtiyacı var. Ama bunu bir türlü
0: aynen hocam.
1: O strateji aklı gösteremediler.
0: Gösteremiyorlar. O husumet devam edecek gibi. Ancak başlarında bir Rus belası iyice düçar olduktan sonra bu belayı, ondan sonra herhalde anlayacaklar Türkiye'nin kıymetini.
1: Ama şunu söyleyeyim, ben açıkçası biraz ümitsizim. Yani Avrupa'yı giderek daha da çok ümitsiz bir vaka olarak görmeye başladım. Yani sadece Cumhurbaşkanı'nın verdiği silah hediyesine bazı Batı Avrupa ülkelerinde verilen tepkiye bakın. İnanılır gibi değil yani. Kardeşim, sizin silaha ihtiyacınız var. Cumhurbaşkanı da diyor ki, bakın sizin silaha ihtiyacınız var. Bizde de iyi silahlar var. Bu silahları kullanacak kuvvetli, kabiliyetli ordular da var. Gelin bizle işbirliği yapın. Biz de size bu silah, bu yetenekleri sizinle paylaşalım. Bu mesajı veriyoruz. Hala bunu almak istemiyorlar. Hala diyorlar ki o silahı bize doğrult. Ey Türkiye Cumhuriyeti diyorlar. Yani inanılmaz bir stratejik körlük. O yüzden ben biraz iddialı bir öngörü olabilir ama seyircilerimizle 3 sene 5 sene daha ömrümüz olursa, buralarda olursak yine konuşuruz inşallah. Ben Avrupa'nın çok da iftira olacağını düşünmüyorum.
0: Şimdi o silah hediyesi revolver sanırım.

0: Değil mi Sayın Cumhurbaşkanımız?
1: Evet.
0: Türkiye'de yapılmış olan bir silahı hediye etti devlet başkanlarına. Bazı devlet başkanları işte kendi iç hukukları gereği onu götürememişler. Buradaki elçiliklerini teslim etmişler. Bazısı müzeye kaldıracak. Tabii ki müzeye de kaldırabilirler yani. Sonuçta sembolik bir hediyeydi bu ama. Sonuçta Kuzey Atlantik Paktı bir askeri pakt. NATO dediğimiz şey bir askeri yapılanma. Ve askerin en temel şeyi de silah. Doğal olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın hediye edebileceği en iyi şey Türk savunma sanayinin üretmiş olduğu ve klasik silahlardan birisi olan bu silahtı. Gümüşay sanırım ismini koymuşlar. Son derece güzel bir silahtı. Çok beğendiğini söyledi Şahin Hocam. O silahları bayağı düşkünmüş biliyor.
1: Bize de hediye edilse diyeceğim olunca... noktada bir hediye o. Yani gerçekten muhteşem.
2: Acil ben içinden geçirdim.
3: Biz ruhsat ücretini kaldıramayız.
1: Öyle öyle.
3: Şimdi diyor ki...
2: Hani, o kadar çok hani, ya.
0: İşin bu tarafı öyle ama bazıları da Türkiye'de emekli büyükelçilik yapmış. Selim Kuneralp'te sanırım. Bu bildiğiniz Mehmetçik milli mücadeleye başladığında İngiliz istihbaratı adına İngiliz ajanlığı yapan, daha sonra da İstiklal Harbi'nde Sakallı Nurettin Paşa'nın linç ettirdiği Ali neydi o herifin adı?
1: Şu an dilimin ucunda da.
0: Ali Kemal'in torunu olan, yani Boris Johnson'ın kuzeni olan Selim Kuneralp emekli büyükelçi. Nasıl emekli büyükelçi Türkiye'de olabildi bilmiyorum. Türkiye'de bir milli mücadeleye karşı açıkça düşmanlık ettiği için Türkiye'de cezalandırılmış olan birisinin torunu Türkiye'de, üstelik Boris Johnson'ın kuzeni olan birisi Türkiye'de büyükelçilik yaptı. Şimdi o adam diyor ki efendim silah hediye edilir mi diyor bir devlet başkanına. Yani lokum falan hediye etseydiniz yani.
3: Ya şimdi biraz diyor. Önce de lokumu biraz yedirdik önce de ya. Konuştuk ya. O tartışmalar işte sarayda ağırlanmalar hepsiyle ilgili çok ciddi bir rahatsızlık var. Biraz önce konuştuğumuz meseleye aslında dönmemiz gerekiyor. Yani bu adamlar niçin rahatsız? Mesela biz Mehter'i görüyoruz. İşte o tarihsel geçmişimizi görüyoruz. Mutlu oluyoruz, gururlanıyoruz değil mi? Yani Türkler, Müslümanlar, geçmişimizde bunlar vardı. Geleceğimizde de bu güç, kuvveti biz sergileyebiliriz. Dünyaya bunu gösterebiliriz diyoruz. Ve onurlanıyoruz, gururlanıyoruz. Acayip derecede mutlu oluyoruz. Peki bu adamlar niye rahatsız oluyor? Çünkü bu adamlar şunun farkında. Onların istediği devlet yapısı, onların istediği devlet yapısı ve onların istediği o devlet bizim olsun durumu artık ortadan kalktı. Onların istediği şu Murat abi, çok net bir şekilde söylüyorum. Bizim ufak bir devletimiz olsun. Bu devlet olabildiğince İslam'dan, Müslümanlardan, Araplardan, Orta Doğu'dan uzakta kalsın. Biz sadece yönümüzü batıya dönelim ve Batılılara şirin gözükelim.
0: Batının vassal bir ülkesi olsun.
3: Batılılar bizi sevsin. Peki Batı seni nasıl sever? Batının tarihine bakalım. Sadece Türkiye ile değil, bütün diğer bölgelerle, ülkelerle ilişkisine bakalım. Batı seni ancak sömürüsü olursan sever. Batı ancak sen onlara efendi dersen sever. Bunun haricinde Batı'nın karşısında durursan Batı senden nefret eder kardeşim. Bu tarihsel bir örnek. Bu sadece Türklere yönelik bir şey değil. Tüm milletlere karşı bu düşmanlığı, bu tavrı sergilemişler. Ama bizde Sayın Cumhurbaşkanı geliyor, diyor ki bu bir şekilde bir fetret dönemi diyor. Bizim diyor aslımıza dönmemiz lazım. Aslımızda köklerimiz Selçuklu'dan, Osmanlı'dan geliyor. İslam'ın, İslam dininin üzerine inşa edilmiş ve Müslümanlık, Türklük üzerine tüm dünyaya, tüm cihana karşı dik bir duruş sergileyen bir millet. Ve bunu getiriyor. Ve bunu getirdiği için onlar bu kadar rahatsız. Ama şunu da böyle bir yandan bir ok çıkartmak lazım. Bunların... Bu bahsettiğimiz kişilerin ne kadarı Türk, ne kadarı bu topraklardan gelmiş, ne kadarı diğer o efendilerinin bir uzantısı. Bu da önemli bir tartışma. Son şunu söyleyeyim. Hani bu görüntüleri gördük ya, bir tane edit var. Cumhurbaşkanı o sarayın kapısı açılıyor. Askerler selam veriyor, çıkıyor. Arkadan da Cumhurbaşkanı'nın bir sesi var. La galiba illallah. Biz Allah'tan başka mabut tanımıyoruz diye. Tam olarak bundan rahatsız oluyor Mustafa. Biz bundan dolayı Cumhurbaşkanı'nı seviyoruz. Onlar da bundan dolayı rahatsız oluyor. Biz Cumhurbaşkanı'nı tekrardan Allah, kitap, peygamber dediği için ve bunu devletin tam ortasına koyduğu için. Bakın burada kıyıda köşede değil. Geldi, devleti aldı, tekrardan devleti Allah, kitap, peygamberin merkezine koydu. Ve biz o yüzden onu seviyoruz. Onlar da tekrar İslam'ı bu devlet

0: Devletin kapılarını içerisine soktular. Tekrardan devleti bir Müslüman devleti haline getiriyorlar diye rahatsız oluyorlar. Onlar rahatsız olmaya devam etsin.
1: Tabii yani İnşallah rahatsız olanların açık yani. Yani burada Türkiye'de büyükelçilik yapmış, bir kez de altını çıkayım, çizelim. Yani Selim Kuneralp kim? Yani şu silah meselesinde bile işte Türkiye'deki muhalif medyanın bulup efendim gördünüz mü silah hediye etmiş diye eleştirdiği adam Türkiye'ye ihanet etmiş. Mustafa Kemal Paşa aleyhinde her türlü tezviratı, yalanı söylemiş. Milli mücadele aleyhinde İngilizler tarafından beslenmiş. İngilizlerin Türkiye'yi işgalini desteklemiş Ali Kemal'in torunu. Ve bu adam emekli büyükelçi. Kendisine sorduğunuzda da en büyük Atatürkçü yani. O açıdan biraz daha tartmamız, düşünmemiz lazım. Kendisini Atatürkçü diyenler ne kadar vatansever.
2: Avrupa başkentlerinde alkol tadımlarını resepsiyonlarda diplomatik nezaket diye sayan insanlardan evet. Diplomasi
0: birisi
2: öğrenmeyelim biz zaten.
0: Şarap verseydik diye. Yani, Türkiye'nin bilmem ne şarabını
2: zararlıdır verseydik bu arada.
0: Diye.
1: Ya o da çok ilginç yani o.
0: Yani Murat abi, İslam'la, Müslümanlık'la alakasız herhangi bir şey olsun da ne olursa olsun gözüyle bakıyorlar. Bu yani başka
2: yaranmak şey dedik ya Murat abi ilk turda. Yaranmakla gövde gösterisi arasındaki fark işte diplomasi diline ne kadar yansıyor. Yani eski Türkiye, 3. Dünya ülkesi misyonunu kendine yüklenmiş Türkiye'nin diplomatik nezaket anlayışı buydu. Karşı tarafın kutsallarını önüne çıkaralım. Burada bize ait ne varsa önlerindeydi. Yani ve şunu unutmamak lazım. Hani savaş denilen şey siyasetin başka araçlarda devamı olduğu söylenir. Diplomasi de buradaki o iletişim dilinin kendisi, iletişim yöntemidir. Bunun da bir dili vardır. Mesela İran-Amerika arasındaki son savaşta bu diplomasinin dili neydi? Biri Hürmüz üzerinden bir kart koyuyordu ortaya, öbürü bombalıyordu. Yani bunun üzerinden müzakere masasında o dil üzerinden anlaşıp anlaşmamaları süreçlerini gördük. Yani aslında ve NATO 3.0 toplantısı tam da bugünden bu bağlamın içinde ortaya çıkmış bir ittifakın yaptığı zirve. Ne yapılacaktı burada? Bağlamla muhteşem bir ilişkisi var verilen hediyenin. İkincisi kültürümüze doğrudan bir ilişkisi var. Üçüncüsü muhteşem bir hediye. Yani şey olarak bir sanat eserinden bahsediyoruz neredeyse yani. Daha ne olabilecekti? Burada eleştirilecek hiçbir şey yok. Diplomasi açısından da yani diplomasi dediğim gibi şirin gözükmek sanıyorlar. Diplomasi siyasetten bağımsız bir şey değildir.
1: Artık
2: ayağı yere basmak zorundadır.
1: Liderler bile bu eleştiriyi anlamamıştır muhtemelen bu. Hangi kafayı yaşıyorlar?
2: Ya burada evet. Kraldan çok kralcılık önemli zaten. Yani bizim Türkiye'deki zaten o diplomat dediğimiz şey buraya sıkıştırılmıştı. Kralcılığa sıkıştırılmıştı. O diplomat dediğinizde karşınıza bir profil olurdu. Eski Türkiye filmlerini hatırlayalım. Türkiye'deki eski Türk filmlerindeki diplomat dediğinizde flört takan vesaire. Evet. Avrupa'yı konuşan, ağzını yamulta yamulta konuşan bir profil değil mi? Niye böyle?
1: Sanki Türkçeyi sonradan öğrenmiş gibi.
2: Evet, oraya sıkıştırıldı çünkü.
1: Biraz da Türkçeyi sonradan öğrenmişlerdi. Yani Türkiye'deki,
2: bazıları öyle de olabilir
1: yani
2: tabii ki.
1: Türkiye'deki yabancı azınlık okullarında mezun olmuşlardı. Çoğunluğu yani baktığınızda görürsünüz zaten. Hı-hı. İsimlerini vermeyelim ama Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımız evet. Öncesindeki bütün büyükelçileri, diplomatların çok büyük bir çoğunluğu, hani tırnak içinde monşer dedikleri o diplomatların büyük çoğunluğunun aldığı, eğitim aldıkları yerlerde doğru. Böyleydi.
2: Tam da bu yüzden aileler onlardan de, ne siyaset ne diplomasi öğrenmeyelim yani.
1: Yani tesadüf değil yani. Bu vatana ihanet etmiş olan kişilerin torunlarının elçilik yapıyor olması da
0: bence
1: birer tesadüf değil.
0: Bence
1: yani.
0: De değer. Şimdi, oralara gelmişler.
1: Çağrı Hocam, zirvede dikkat çeken iki tane temel şey oldu, davetli oldu. Bir tanesi Ukrayna lideri Zelenski. Hı hı. Daha önceki NATO zirvesine de katılmıştı. Burada bu Ukrayna bağlamı son derece önemliydi zaten evet. NATO için. Fakat bir de Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara Türkiye'ye geldi ve evet. Sayın Trump'la görüştü. Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştü. Ve gelmeden önce de Macron Şam'da kendisini ziyaret etmişti. Batı'dan gelen, Avrupa'dan gelen ilk lider de Suriye'yi ziyaret eden, devrimden sonra ziyaret eden lider olarak da Macron vardı. Hatta bir geldiği esnada kendisine IŞİD terör örgütü tarafından bir bombalı saldırı Şam'da gerçekleşmiş olmasına rağmen endişe etmeyin dedi. Toplantısını devam ettirdi, program devam etti. Şam sokaklarında Ahmet Şara ile beraber yürüdü. Peşinden de Ahmet Şara Türkiye'ye geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Trump'la da görüştü. Bu görüşmeyi sormak istiyorum. Buradan nasıl bir mesaj verildi dünyaya Suriye zemininde?
2: Şöyle söylemek ki bir sonuçla karşılaştık biz. Yani sürecin içerisindeki bir adımdan ziyade neden sonuç diyorum? Suriye devrimi olduğu andan itibaren Suriye'nin batı ile ilişkilerinde Türkiye'nin tabii ki açtığı kanallarla çok ciddi bir ivme ortaya çıktı.

0: Burada hassas bir diplomasi dediler ya, onu çok iyi yaptı Türkiye. O da nasıl oldu? Yani Suriye'de devrim oldu ama Suriye'nin bütün topraklarında henüz yeni Şam yönetiminin bir iktidarı söz konusu değildi. Orada bir YPG-PKK terör problemi vardı eş zamanlı olarak. Ama farkındaysanız o dönem biz şunu görmedik. Yani bir anda bir süpürme operasyonuyla komple Suriye'nin düşmanlardan temizlendiği bir şey görmedik. Çünkü uluslararası bir kriz alanıydı orası. Uluslararası kriz alanında
1: Ve
0: bir numara
1: suhuletle
0: baktık.
1: aşılması gerekiyor.
0: Yani bir şey tabii ki adım adım olması gerekiyordu. Ve eş zamanlı olarak Suriye'nin başka sorunları da vardı. Ekonomisi bitik vaziyette, altyapı bitik vaziyette, elektrik yoktu. Başkentte elektrik yoktu, hatırlıyordum. İdlib'de biraz daha iyi durum. Oraya da Türkiye'den destek daha yoğun şekilde olduğu için daha yakın olması hasebiyle. Şimdi böyle bir fotoğrafta bir yıl gibi kısa bir sürede biz şunu gördük. Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri Esad rejiminden kalma yaptırımların hemen hemen hepsini kaldırdı. Yani buraya uluslararası bankacılık sistemine entegrasyondan tutun silah ambargolarına kadar veya Suriye'nin kendi malları üzerindeki bazı dondurulmuş işte mal varlıklarına kadar devlete ait olan. Tabii ki Esed rejimiyle ilişkilendiriliyordu vesaire. Bunların her birinin yani o kanalların her birinin açılması gerekiyordu ki Suriye'de bir yeniden yapılanma başlasın. Ama eş zamanlı terörle de mücadele etmeniz lazım.
1: Bir yandan da Trump'ın verdiği en önemli mesaj sanırım bu oldu.
0: Evet, şimdi o bir senede ve Türk-Amerikan ilişkileri de iyi bir seyre girdiği için Trump'la Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki ilişki Suriye'de de bu durumu kaldıraç olarak çok güzel şara yönetimi kullanabildi. Dolayısıyla burada bir harmoni oluştu ve çok kısa sürede biz şaranın Riyad'da Trump'la görüştüğünü gördük. Diplomatik kanallar sonuna kadar açıldı ve bugün NATO üyesi olmayan Orta Doğu'dan bir Arap lider NATO zirvesine katıldı ve üst düzey protokolle Sayın Trump'la
1: Hollanda ve Trump'la
0: görüşme yapabildi.
1: Ve Trump bu
0: yani
1: zirvede kendisine Suriye'nin terör listesinden, terör destek veren
0: çıkarıldığını söyledi.
1: Listeden çıkartılacağız.
0: Bu da hemen hemen son hamle diyebiliriz.
1: Yani
0: Yani artık Suriye'de devletin devamlılığı resmen kabul edilmiş oldu. Yani
1: bu
0: burada
1: liste 1979'da alınmış
0: evet.
1: Üstelik Suriye'ye.
0: Evet.
1: Bu Esad rejiminin, bu Beşar Esad'la alakalı bir şey değil. Çok daha önce,
0: Hı-hı.
1: 1979'dan beri
0: Aynen öyle.
1: Suriye teröre destek veren ülkeler listesinde olduğu için yaptırıma uğruyor. Amerika, yani küresel bankacılık sisteminin dışında tutuluyor vesaire.
0: Aynen öyle. Ya işte o yüzden diyorum. Kendinden öncesinin bagajını Şara'nın sırtına yüklemedi. Trump veya herhangi bir Batı ülkesi. Çünkü burada demek ki bir kazanım. Ya bu bir acaba bağış mı? Bunu doğru yorumlamak lazım. Yani Batı'dan Suriye'ye gelen bir bağış mı? Yoksa burada gerçekten karşılıklı başka dinamikler mi devreye giriyor? Tam olarak söyleyeyim. 13 yıllık bir iç savaşı döve döve kazandığınızda bunlar peşinden geliyor. Yani gidip de şarap tadımı yapmanıza gerek yok. Sahada gereğini yaptığınızda zor oyunu bozuyor zaten. Ve yaptılar da. Ve ondan sonra en doğru zamanda gücü kullandılar ve 13 günde Esed rejimini devirdiler. Ve ondan sonra devam etseler stratejik olarak aslında hatalı bir karar olabilirdi. Ondan sonra işi diplomasiye çevirdiler bir anda. Tabii ki burada Türkiye'nin aklı devreye giriyor. Türkiye'nin Trump'la ilişkilerinde bir konu başlığı olarak Suriye'de orada oldu. Bugün biz birazdan konuşuruz motor meselesi F-35 vesaire bir sürü şey konuşurken bunun yanına bir kazanım başlığı da Suriye'yi ekleyebildik. Yani aslına bakarsanız Şara'yla Trump arasındaki bir müzakerenin sonucu gibi gözükse de burada esas olarak Şara Türkiye'nin Amerika ile olan başlıklarından bir tanesi olarak bu kazanımı elde edebildi. Ve tabii ki burada Şara'nın da bu oyunu bozacak şekilde herhangi bir şey yapmamış olması tamam o nasıl diyelim harmoniyi bozacak şekilde kararlar da alabilirdi. Belli olmaz yani neticede ülkeden ülkeye, kişiden kişiye değişebilir bazı şeyler. Ama orada mutlak bir uyum da gösterdi
1: Evet.
0: Türkiye ile beraber.
1: Bu söylediğiniz, son söylediğiniz şey çok önemli
0: Tabii
1: hocam.
0: ki.
1: Çünkü Türkiye'de bazı şeylerde, yorumcularda
0: Bugün, henüz daha bugün veya dün olması lazım. Az önce 24 TV'nin akşam haberlerinde gördüm. HTŞ lideri şeklinde Şara'yı gazetede haberleştirmişler.
1: Türkiye'deki bir medya.
0: Türkiye'deki bir muhalif
1: Evet,
0: gazete.
1: çünkü şöyle bir şey var. Yani hani onların ne dediği artık çok bir ehemmiyeti yok. Çünkü zafer kazandıktan sonra
0: Evet.
1: hepsi, bu söylemlerin hepsi çöp olur. Fakat Türkiye'nin Suriye devrimine vermiş olduğu destek son derece önemli tabii ki. Devrime destek vermemiş olsaydı belki bugün bu noktada olunamazdı. Bu görünen bir şey yani.
0: Evet.
1: Son derece önemli. Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapmamış olsaydı, İdlib'de bu kadar uzun süre güvenli bölge inşa etmemiş olsaydı, Rusya'nın bir yana saldırılarından Suriye halkını korumamış olsaydı, bütün bu son derece önemli ve askeri yeteneklerimizle yaptığımız şeyler olmasaydı olmaz. Ama bir yandan da bütünüyle sanki Türk Devleti'nin emirlerini dinleyen bir Suriye'deki devrimciler olduğu tırnak içerisindeki iddiası da çok gerçeği yansıtmıyor. Çünkü hani onlar da böyle kendi başlarını hareket etmekten uzak,
0: elbette cahil, bir otonomileri var. Kesinlikle
1: hiçbir şeyden anlamayan, var. Sürekli emir eri de değiller. Şu da gösteriyor yani. Büyük bir savaş var. Bu savaş içerisinde yoğrulmuş bir birikim de var. Ahmet Şara ve ekibinin
0: saldırganın caydırılması var. Operasyonu muydu? Devrimin başladığı operasyon. O operasyonun olduğu gün hatırlayalım. Yani Şara ve operasyon ekibinin ilk açıklaması çok önemliydi. Bizi zamanında darbe açıklamaları olurdu ya, NATO'ya selam çakarlardı. Neden yaparlardı onu? Çünkü patronaj vardı orada.
1: Evet, patronun kim olduğunu söyler.
0: Şimdi burada el bir patronajdan kaynaklı değil ama stratejik hareket edebildiğini gösterdi Şara orada. Yani Şara'nın o anlamda hakikaten bir yeteneği olduğunu kabul veya bunu yapabildiğini görmek lazım. Rusya'ya dair farklı bir başlık açmıştı. Yani iç savaşın bagajını Rusya üzerinden orada bir nasıl diyelim bir rövanşist bir duyguyu yükleyen bir açıklama yoktu. Rusya'ya dair gayet pragmatist, gayet gerçeğe dayanan, yani olması gerekene dayanan bir açıklamaydı. Neydi o? Rusya'yla bir düşmanlık içermiyordu yaptığı şey. Ben Esed rejimini hedef alıyorum. Çünkü orada Rusya'nın alacağı pozisyon çok önemliydi. Alıp alamayacağını konuşuyorduk 2-3-4 gün hatırlayalım. Evet, tabii. Bir diplomasi dilini tutturup ve ondan sonra attığı her adımda bunu gördük. Yani karşımızda belli bir otonomisi olan, elbette buradaki ana aktör Türkiye, elbette büyük oranda Türkiye'nin ciğerlerinden nefes alıyor Suriye şu anda. Evet. Bunu kabul edelim. Ama burada otonomisi olan bir aktör de var. Çünkü içeride Suriye'de bugün bir yılı geçti yaklaşık. 2 yıla yakın bir süre oldu. Bu kadar süre iktidarını koruyabilmek böyle bir savaş sonrası durumda.
1: O hem kadar dışarıyla etkili mezhebi çatışmaların olduğu bir yerde.
0: O denge hiç kolay bir şey değil. O yüzden tabii ki burada bir devletten bahsediyoruz artık. Ama o paralelliği görmek çok önemli. Ama bu duruma nasıl geldiğimizi şöyle anlatmak lazım. Trump'ı doğru anlamak lazım. Trump dediğimizde, çünkü Türkiye'de şunu görüyoruz son günlerde. Türkiye'de Türk dış politikası, Suriye politikasında yanlışlar yaptı. Sonra muhalefetin dediğine geldi ve bugün bakın kazanımlar oldu gibi bir illüzyon söz konusu. Yani belli kişiler, belli gruplar bunu örgütlü şekilde, sistematik şekilde...
1: Muhalefetin hangi dediğini yaptı mesela Türkiye?
0: Şimdi tam da oraya gideceğim. Çünkü bunu Türkiye'nin yaptıklarından bağımsız okuyorlar. Sadece Amerika üzerinden okuyorlar. Yani Türkiye hata yaptı, hatasından vazgeçti, Batı'ya tekrardan yaslandı, Trump da hediyesini verdi gibi bir düz mantıkla anlatmaya çalışıyorlar. Şimdi tekrardan başa sarmak gerekiyor. Trump ne istiyor, Türkiye ne yapıyor? Bunların neden bugün bir paralellik oluştu? Bunu doğru anlamak lazım. Önce Trump'la alakalı şunu söyleyeyim. Biraz uzayabilir, kusura bakmayın. Sonra ama çok kısa şey yapacağım.
1: İstersen sonraki turda yapabiliriz.
0: Bu kısaca Suriye... anlatayım şöyle. Trump'ın önce kişilik meselesi. Yani Trump'ın tahmin edilemezliği vesaire çok ön plana çıkarılıyor. Halbuki Trump'ın sahada yaptıklarıyla söylemleri arasında bir uçurum olduğunu en baştan beri biliyoruz. Birinci döneminde de onunla alakalı yapılan çoğu çalışma, örneğin NATO'yu çok eleştiriyordu ama NATO'yu güçlendirecek eylemler içerisindeydi gibi. Yani kendi önceki başkanlarda birçok devamlılık söz konusuydu Obama ile vesaire. Bunun da sebebi Amerika'nın 2008'den bu yana bir izolasyon temelli, bu tür krizlere çok girmek istemeyen, maliyet harcamak istemeyen bir tavrı var ve bu Trump'ta da aynı şekilde var. Sadece Trump'ın yöntemleri biraz değişiyor. Trump belli alanları önceliklendiriyor kendisi için ve Suriye'yi burada çıkması gereken bir yer olarak tanımladılar. Ta birinci döneminden bu yana böyleydi. Eş zamanlı olarak Çin'le bir mücadeleye hazırlanıyorlar. Dolayısıyla buralarda arkayı toparlayabilecek aktörlere, buralarda belli istikrara da ihtiyaç söz konusu. Burada İran'a da farklı bir önceliklendirme yapıyor. Tam da bu yüzden Türkiye'nin bölgedeki düzenleyici rolü, güç kullanabiliyor olması, Suriye'den Somali'ye kadar bugün mevzuları yönetebiliyor olması, dostlukları, düşmanlıkları, Trump'ın bölge çıkarlarıyla eşleşiyor ama şunu unutmayalım. Türkiye bunu yapabildiği için burada bir paralellik oluşuyor. Eğer Türkiye bunu yapamasaydı, ben size söyleyeyim, Suriye devrimi olmadığında Trump aynı oyunu Rusya'yla da oynayabilirdi Suriye sahasında.
1: Evet.
0: Suriye, Rusya, İsrail,
1: hatta
0: PKK...
1: Hatta o daha önce bunu yapabilirdi.
0: Aynen öyle. Rusya, İsrail, PKK arasında bir hizalanmayı çok rahat yapabilirlerdi ki İsrail ile Rusya arasında burada zımni bir zaten saldırmazlık söz konusuydu. Evet. PKK ile Rusya arasında zaten bir ilişki vardı. PKK'nın hatırlayalım Moskova'da ofisi olduğunu. İsrail ile zaten doğrudan organik bağı var. Eğer Türkiye bu oyunu yıkmasaydı, İran'ın, Rusya'nın, PKK'nın başına bunu yıkmamış olsaydı, Trump bugün bu şekilde bir paralellik bulamayacaktı ve biz bugün Trump'ı bir canavar olarak anlatacaktık. Ama geldiğimiz noktada paralelliği görüyoruz. Yani Trump'ın yaptıklarında bir mantık olduğunu söylüyorum. Ve bu mantığın içerisinde 2014'ten beri özellikle yani Ukrayna'da Kırım'ın ilhakından bu yana Batı'da şey tartışılıyor. Yani bu Trump'la alakalı bir şey değil tek başına. Ya Çin yükseliyor, bu Moskova'ya benzemiyor, bu yeni gelen düşman. Artık kendi göbeğini kendi kesebilen NATO üyelerine ihtiyaç var. Amerika bunu direttiği için NATO üzerinden baskı uyguluyor. Söylemin bu kadar yüksek olması... Burada da iç siyasete bir mesaj olduğunu unutmamak gerek. Demokratlarla, demokrat kutsallarla, liberal kutsallarla uluslararası alanda kavga etmeyi tercih ediyor. İçerideki demokrat düşmanlarıyla. Yani NATO'ya vurduğunda, Avrupa Birliği'ne vurduğunda, Kanada'yla dalga geçtiğinde aslında Biden'a vuruyor. Bunu anlamak gerek. Dolayısıyla söylemi çok büyütmemek ama esas yaptıklarına baktığınızda o devamlılığı bulabiliyorsunuz. Tabii ki yöntemler daha seçici. Yani öbür tarafta Obama daha tutarlıydı. Uluslararası kurumlar, kendi müttefikleri, yani geleneksel bir yaklaşım vardı. Geleneksel müttefikler ve geleneksel ilişkiler ön plandaydı. Ama Trump da geleneği yıkıyor çünkü içeriye yönelik bir düşmanlık var. Ama yıkarken bu söylemde, retorikte bir yıkma. Pratikte onları güçlendirme çabası veya onları biraz daha dirençli hale getirme veya ilişkileri yeniden tanımlama. Yani arada neticede bir patronaj var ABD ile Avrupa arasında. O patronaj ama görünmez bir patronajdı. Liberal illüzyondan dolayı. O belki o illüzyonu kaldırıyor. Patronajı yeniden hatırlatıyor. Ama burayı yıkmak değil hocam. Mantık. O yüzden Trump'ı böyle anlattığınızda Suriye'yi de anlamlandırabiliyorsunuz.
1: Son derece önemliydi. Son derece açıklayıcıydı. Tabii bazı şeyler ne kadar izah ederseniz bazılarınız zihninde bir yere oturmayacaktır. Çünkü onlar evet. Ankara merkezden bakmaktan çok kimisi evet. Moskova merkezinden, kimisi Tahran'ın merkezinden bakmaya devam ettiği için gerçeği görmek istemeyeceklerdir. Hakikate ıskalayacaklardır. Tuba Hocam, evet size geldik. Gerçekten bu NATO zirvesinin sonuç bildirgesi ve artık yeni NATO, yeni Türkiye nasıl şekillenecek? Bize biraz bunu anlatır mısınız?
2: Şimdi geçen hafta NATO ile ilgili beklentilerimizi konuşurken biraz aslında... Hem Türkiye'nin ev sahipliğinde hem de yani konjonktürel durumu değerlendirdiğimizde birazcık artık dünya uluslararası ilişkiler düzeyinde ve diplomatik düzeyde artık sırasını bekleyen değil yön veren bir Türkiye'nin oluş sebeplerinden birazcık bahsetmiştik. Tabii bunda en önemli katkı Sayın Cumhurbaşkanımızın uzun yıllardır yürüttüğü lider diplomasisi öne çıkıyordu. Bununla birlikte geliştirmiş olduğu bir takım kurumlar, ticaret koridorları, insani diplomasi bunların hepsi aslında bugün Türkiye'nin uluslararası ilişkiler gücü anlamında ve özellikle de savunma sanayi anlamında yaptığımız yatırımlarla da çok çok çok ciddi ve dünya siyasetine yön veren bir askeri güç olmasına sebep olmuştu diyebiliriz. Elbette bundan sonrası için yani bunu değerlendirmek için de hem bu liderlerin özellikle verdiği demeçler, belki bunları biraz konuştu iki hocam da zaten ama yani buradan memnun ayrıldılar mı, karnında bir ya da bagajında bir sıkıntısı olmayan belki normal döndü ama tabii beklentileri farklı olanlar farklı dönmüş oldu ama hepsi cevabını aldı döndü diye düşünüyorum ben. Özellikle Trump'ın tabii ki buradaki tutumu, kasa yaptırımlarına ilişkin söylediği mesaj bu çok önemliydi. Evet. Çünkü kasa yaptırımları biliyorsunuz bizim Rusya'dan S-400 füzelerini almamız ve bize Amerika tarafından F-35'lerin verilmemesi ile sonuçlanan bir takım yaptırımları içeren ve birazcık da bizi bu noktada sınırlayan bir yaptırım uygulaması. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızla ilk geldiği toplantıda bu yaptırımların sorulması, Sayın Cumhurbaşkanımıza sorulan soruya Trump'ın öne geçerek yaptırımları kaldıracağız diye Sayın Cumhurbaşkanımızı hiç yormaması bu hususta ve geldiği gibi bu haberi vermesi bence çok anlamlıydı. Çünkü yani boşuna onu sormayın, zaten bu sorunun cevabı bende ve yaptırımları kaldıracağız demesi çok ciddi bir mesajdı. Yani aslında zirvenin de nasıl geçeceğine ilişkin ilk bir öngörü, ilk ipucuydu diyebiliriz Trump'ın söylemleri. Beyaz Saray'da yayınlanan fotoğraf bence bu çok

0: samimi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da beden dili olarak önde olduğu bir fotoğraftı. Dolayısıyla yani liderlerin verdiği mesaj belki bazılarının memnuniyetsizliği de bizim lehimize olabilecek şekilde. Yani Yunanistan Başbakanı'nın yürüyüşünün, Kemal Sunal'ın yürüyüşüne benzetilmesi hususunu değinmeden geçemeyeceğiz. O hangi filmi bilmiyorum ama.
1: Hasta hani... dediler aslında adam ama hastalanmış.
0: Ya bilemiyorum, geçmiş olsun, hastaysa da geçmiş olsun. Tabii ki biz yürüyüşüne göre değerlendirmeyeceğiz ama yani diplomatik bir dil olarak da çok da...
1: Yani onun korsesi, bir de Edirama'nın ayakkabıları konuşuldu, beyaz.
0: Evet yani inanın onun 6 yaşındaki yeğenim bile bu niye beyaz ayakkabı giymiş, keşke Tayyip Dede gibi giyseymiş falan dedi.
2: O hep yapıyor bunu.
0: Hep yapıyor, evet daha önce de bunu yapmış, aynen öyle.
1: Ressam aykırılık. Sanatçılar biraz böyle oluyor yani.
0: Ha öyle mi? Ressam olduğunu bilmiyordum. Neyse hadi onun ayakkabılarını bir kenara bırakalım da sonuç olarak burada büyük abi Trump olduğuna göre Trump'ın bence tutumu, tavrı belirleyici faktördü ve özellikle kasa yaptırımlarına ilişkin söylemleri ve sürecin yani bu yaptırımların uygulanması Türkiye'nin birazcık bağımsızlığını, egemenliğini sınırlayan bir takım belki sebeplere, sonuçlara sebep oluyordu. Bunun kalkacak olması ve bu şekilde bir mesajın verilmesi bence çok anlamlı. Artık Türkiye'nin daha bağımsız olduğuna ilişkin bir mesajı buradan rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Bu mesajın verildiğine ilişkin. Yani artık NATO'da biz belirleyici bir aktörüz bu noktada. Bunu pekiştirmiş olduk bu zirveyle ve sonuç bildirgesiyle.
1: Artık bir kanat ülkesi değil, merkez ülke olduğu ifade ediyor.
0: Mesela Türkiye, Türkiye için en çok kullanılan şey ne? Bir köprü olduğu, yani Doğu ile Batı arasında bir köprü ülke olduğuydu. Ama bizim artık elimizde bulundurduğumuz askeri güç ve nüfus gücümüz. Yani düşünsenize Amerika'da, özür dilerim, Almanya'da 150 bin asker almak için bir başvuru açılıyor ve buna 521 yani 537 bin işte.
1: Bir de 90 milyonluk ülke yani.
0: Yani 500 küsür kişi başvuruyor sadece.
3: 84. Evet, yok askeri yok. Askeri 200 yok. Bin sayısını bulamıyorlar işte.
0: Evet düşünün.
1: Kimse asker olmak istemiyor Almanya.
3: Yok.
0: Kimse asker olmak istemiyor.
3: Çok ciddi teşvikler yaptılar şu an.
1: Öyle mi?
3: Evet.
0: Kimse asker olmak istemiyor ve kimse de bu hani bu vatan bilinci falan da yok yani. Dolayısıyla Türkiye'de bizim hem bir genç nüfusumuz hala var. Yani pek çok doğum oranlarının düşmesine rağmen.
1: Hala Avrupa Birliği ülkelerinden daha yüksek.
0: Hala biz daha yükseğiz. Ama tabii bunun böyle devam edebilmesi için bizim aileye ilişkin yatırımların her zaman artması gerekiyor. Desteklerin artması gerekiyor. Son dönemde yapılan iyileştirmeler de birazcık bu minvalde ve destekliyoruz tabii ki bunda. Ama dolayısıyla askeri güç olarak ve nüfus gücü olarak biz hala öndeyiz. Dolayısıyla Türkiye'nin sadece bir köprü görevi gördüğü arayı yumuşatan bir hani gelişmekte olan bir ülke değil artık bu siyasete yön veren bir ülke olduğunu yeniden bu NATO zirvesiyle göstermiş olduk. Bu yaptırımların da kalkmasıyla belki. Yani Çağrı Hocam çok güzel anlattı zaten. Şahra'nın buradaki konumu birazcık Türkiye sayesinde orada olabilmesi süreç içerisinde bunu esas meselede çok konuştuk. Belki tekrar tekrar konuşmanın anlamı yok ama bu çok ciddi bir mesajdı. Ama bundan sonra bence Türkiye'nin bu ev sahipliğinde birazcık daha Türkiye'nin dünya siyasetine yön verici bir baş aktörü olması, özellikle bölgede belirleyici bir aktör olması çok daha fazla görünür olacak diye düşünüyorum. Bu da bizim iç cepheyi tahkim etmemizle de alakalı bir durum. Sayın Cumhurbaşkanımız bugünkü Milli Savunma Üniversitesi'nin mezuniyet törenindeki yaptığı konuşmada da yani NATO'dan verilen mesajların çok önemli olduğunu ama iç cepheyi de tahkim etmemiz gerektiğini çok güzel vurguladı. Bu da önemli bir mesaj diye düşünüyorum.
1: Tuba Hocam bir son dakika gelişmesi vardı. Yine Suriye meselesini açtığınız için söylüyorum.
0: Evet.
1: Lübnan Başbakanı Nevaf Selam biraz önce Sayın Cumhurbaşkanımızı Vahdettin Köşkü'nde ziyaret ediyor ve
0: evet.
1: Orada Lübnan-Türkiye ilişkileri konuşuluyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da özellikle Lübnan'ın istikrarı için Suriye ile iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi için gayret etmesine salık veriyor ve kendisinin Türkiye'nin bu konuda Suriye ve Lübnan'daki gelişmeleri destekleyeceklerini ifade ediyor.
0: Evet,
1: bir yandan bölgesel. Hatırlıyoruz yani Lübnan'ın önceki başbakanı Mikati de önce Allah'a sonra Türkiye'ye güveniyoruz demişti.
0: Evet.
1: Şimdi bir tek Suriye değil sanırım Lübnan'da Türkiye ile
0: bölge ülkeleri ilişki. İçin evet. Bunu söyleyebiliriz aslında. Çünkü yani şimdi biraz önce şunu söyledim. Türkiye Doğu ile Batı arasında bir köprü görevi görmüyor artık dedim. Yani görmüyor demedim. Böyle görülüyordu dedim. Artık böyle görülmüyor demek değil bu. Evet bir baş aktör olarak uluslararası siyasette NATO'da

0: daha büyük bir söz söyleyici bir hakkı var ama bu köprü görevini de görmeye devam ediyor aslında. Yani bundan sıyrılmış, bundan arınmış bir görevi bir Türkiye yok şu anda. Dolayısıyla özellikle bölgesel istikrarın sürebilmesi için ve Times of İsrail bir başlık atmış, bunu da konuşmak lazım. Türkiye ilerlerken İsrail geriliyor gibi bir anlama gelen bir başlık atmış. Dolayısıyla buradaki İsrail'in de çok memnun olamayacağı bir takım görüşmeler yapıldı. Dolayısıyla bugün Lübnan'ın başbakanının liderinin bu şekilde Türkiye'ye güvenmesi ve buradan böyle bir mesaj verilebilmesi, bölgesel istikrarın sürebilmesi için bölge ülkelerinin daha güvenli bir şekilde belki de varlıklarını sürdürebilmek için çok önemli. Bu ne demektir? Bölge ülkesine güvenmek İsrail'e bir tehdit anlamı taşıyor.
1: 15 Temmuz biliyorsunuz.
0: Evet, evet.
1: Yıl dönümüne çok yaklaşmış durumdayız. Şu anda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanımız Burhanettin Duran İstanbul'da 15 Temmuz Derneği ve Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen Şehit ve Şahit programında konuşuyor. Bir kulak verelim kendisine.
2: Yapıldığı ezberletilmişti. Ama bu anlatı o gece tümüyle yıkıldı. 1960 darbesiyle başlayan darbeler silsilesi işte sokağa çıkan o kahramanlar sayesinde mezara gömüldü. Bugün burada oturan herkes eminim 2000'li yılların başında ordu göreve pankartlarını da hatırlarlar. Hamdolsun Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milletimiz dışında hiçbir güce yansıtlanmadan pankartlarla, manşetlerle, vesayetle çarpışarak bütün bu engelleri aştığını biliyoruz. 15 Temmuz gecesinde kendisinin meydanlara çağrısı ve milletimizin buna uymasıyla milli irade tecelli etti. Ve sonrasında bambaşka yeni bir döneme geçtik. 15 Temmuz milletimizin geçmişte kaybettiği değerlerine bir daha müsaade etmeyeceğini gösterdiği bir gece oldu. O gece sizler Türk milletinin kahraman evlatları olarak canlarınızı siper ettiniz ve darbeleri tarihe gömdünüz. Üstelik bu kahramanlar, bu salondaki o kahramanlar 27 Mayıs'ı, 12 Eylül'ü, 28 Şubat'ı yine tarih yaptınız. Darbenin Türk halkının sivil tepkisi ve Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle bastırılması eşsiz bir niteliktedir. Bu nedenle seçilmişlerimize halkın sahip çıktığını gösterdiği bu tarihi hadise, bu destan bizim için bir milat durumundadır. Elbette bu milada sahip çıkmak, elbette bunu hafızalarımızda canlı tutmak bizim bugün başlıca görevimiz. Hepimiz o gecenin şahidiyiz. Hamdolsun ben de o gece bu milletin büyüklüğünü görenlerden oldum. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla Boğaziçi Köprüsü, o dönemdeki adıyla şimdi 15 Temmuz Köprüsü'ne yürürken kalabalıkların nasıl gitmeyin insanları öldürüyorlar denmesine rağmen yollarından şaşmadan tankların olduğu yere gittiğini, çıplak elleriyle o tankları susturduğunu ben de gördüm. Bu hayatım boyunca yaşadığım en önemli şeydi. O geceyi unutmam mümkün değil. Biliyorum ki bu salondaki herkes bu şahitliği biliyor. Ama şunu söylemem lazım. Bu tanklar karşısında sıradağlar gibi duran milletin destanını biz unutmayacağız. Unutturmayacağız. Nice 10 yıllar geçse de bunun arkasındayız. Halkımıza, milletimize, gencimize anlatacağız. Şair, bu vatan toprağın kara bağrında sıradağlar gibi duranlarındır dediğinde çok etkili bir mısra söylemedi. Bunu biz hepimiz gördük. Şükürler olsun. Zira bu direniş bizim milletimizin mayasında olan bir ruhtur. Bunu ortaya çıkaran da Cumhurbaşkanımızın çağrısı olmuştur. Milletin gücünün üstünde bir güç tanımadım sözünden daha haklı, daha doğru bir cümle yoktu o gece.

Ömer Halis Demir'in, Erol Olçak'ın ve oğlu Abdullah Olçok'un ve daha nicelerinin, bütün sivil askerlerimiz, şehitlerimiz ve gazilerimiz, hepsinin ortaya koyduğu bu kahramanlık devam ediyor. Ben inanıyorum ki milletimizin mayasındaki bu ruh sayesinde nice Ömerler, nice Erollar, nice Abdullahlar yetişiyor. Bu salon zaten onlarla dolu ama dışarısı da o insanlarla dolu. Bizim bu ruhu kaybetmemiz mümkün değil. Saygıdeğer şehit aileleri ve gazilerimiz, 15 Temmuz günü can veren şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmaya, gazilerimizin kahramanlığını, milletimizin dik duruşunu anlatmaya hep birlikte devam edeceğiz. Üzerinden 10 yıl geçse de bugün bizler belki çok canlı bir şekilde hatırlıyoruz. Videolarla, belgesellerle bunları yaşatıyoruz. TRT'miz, Anadolu Ajansımız, birçok kurumumuz çok sayıda aktiviteyle, belgesellerle bu ruhu canlı tutacak. Ancak bu bedelleri ödemiş insanlar olarak özellikle 15 Temmuz Derneği'ne, başkanına, yöneticilerine ve ona sahip çıkanlara özellikle teşekkür ediyorum ve onların bu ruhu yaşatma yönündeki gayretlerine saygıyla önlerinde eğiliyorum. Devletimiz her daim tüm gücü ve imkanlarıyla sizlerin yanında olmaya devam edecek. Şehitlerimizin gösterdiği kahramanlık ve sizlerin göğüslediği acı dünya durdukça unutulmayacak. Ve elbette gazilerimiz, sizlerin bedenlerinizde taşıdığınız her bir yara bizim onurumuzdur, gururumuzdur, şerefimizdir. Bağımsızlık uğruna ödediğiniz bedelin unutulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Saygıdeğer misafirler, elbette 15 Temmuz'un bir küresel boyutu da vardı. 15 Temmuz Türkiye'yi kuşatma teşebbüsüydü. Bir takım küresel güç merkezleri Türkiye'nin içine kapanık, bölgesinde pasif, teknolojisini ve savunma sanayisini geliştiremeyen, terörle uğraşan bir ülke olmasını istiyordu. Halbuki 2002'den sonra yapılan atılımlarla, demokratikleşme çalışmalarıyla, savunma hamlesiyle, siyasi ve ekonomik istikrarıyla Türkiye bambaşka bir yerdeydi. İşte bunların önünü kesmek için vesayet odakları devreye girdi. Çeşitli terör örgütleri gibi FETÖ'yü de devreye soktular. Gezi olaylarıyla, 17-25 Aralık yargı darbesiyle, MİT tırları kumpasıyla, Çukur terörüyle Türkiye'nin önüne geçilmek istendi. 15 Temmuz darbe girişimi de işte bu küresel güçlerin ortaya koyduğu bir işgal adımıydı. Türkiye buna karşı durdu, direndi ve kazandı. Sadece bağımsızlığını, istikbalini kazanmadı, aynı zamanda geleceğini de kazandı. Ve önümüzde çok önemli bir dönemin imkanı açıldı. Bunlardan birisi 6 yıl önce bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu iradeyle Ayasofya-i Kebir-i Camii-i Şerif'in yeniden ibadete açılması olmuştur. Aynı şekilde milletimizin iradesini en doğru şekilde yansıtacak olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesi de böylece mümkün olmuştur. Kıymetli konuklar, elbette o gece darbecilerin bir kararı vardı. Türkiye'nin önünü kesmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'sız bir Türkiye ile mümkün olacağını düşünüyorlardı. Ancak bu onların yanıldığı bir noktaydı. Çünkü darbenin başarılı olması halinde gelecek olan kaosun ve iç savaşın ne olduğunu bilen, liderine, vatanına, sahibine sahip çıkan bir millet vardı, bir millet iradesi vardı. Şükürler olsun ki bu tecelli etti ve darbeciler hak ettikleri cevabı aldılar. Bu milletin iradesi bir destan yazmıştır. Bunu ne kadar anlatsak azdır.
O yüzden 10. yıl anmaları çerçevesinde bugün Hatim'le ve Şehit Şahit programıyla başladık. 4-5 gün daha yine 15 Temmuz'u hem Türkiye'nin bütün illerinde

Ona kastedecek düşmanları her zaman olacak. FETÖ'nün tümüyle de bertaraf edildiğini söyleyemeyiz. Dolayısıyla demokratik bir teyakkuzun, milli bir teyakkuzun devam ettirilmesi gerektiği de açıktır. Sevgili kardeşlerim, 15 Temmuz ruhu Türkiye yüzyılı vizyonunu hayata geçirmek için ihtiyaç duyulan özgüvene, gayrete ve inanca karşılık gelmektedir. 15 Temmuz ruhu ecdadın mirasını canlandırmaktır. Devletimizi, demokrasimizi ve vatanımızı bizim kılan hissiyatın zirve yaptığı andır. Bunu yaşatmak ve gelecek nesillere ulaştırmak bizim en kutlu görevimizdir. 15 Temmuz gecesinde ortaya koyulan destansı direnişin devamında Türkiye nice başarılara imza attı. Bugün açısından baktığımızda da terörsüz Türkiye süreciyle Türkiye yüzyılının hedeflerinden birisi daha gerçekleştirilme yolundadır. Şükürler olsun, Türkiye artık etrafında güvenlik üreten, istikrar üreten ve küresel düzenin nasıl olması gerektiğini ortaya koyan bir yerdedir. Cumhurbaşkanımızın daha adil dünya mümkün sözü aynı zamanda 15 Temmuz'un bilinciyle ve o destanın zaferiyle birlikte yürümektedir. Bunun için etkili olmaktadır. Biliyorsunuz, geçtiğimiz günlerde Ankara'da NATO zirvesi gerçekleşti. Orada birçok liderin kendisine saygısını gösterdiği Cumhurbaşkanımızın işte bu milli iradeden aldığı gücün temsili söz konusudur. Şükürler olsun ki Türkiye artık bu etkin rolünü her geçen gün daha yükseltmekte, her geçen gün daha bir yıldız gibi parlamaktadır. Kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, bu 10 yıl anması için çok sayıda aktivitenin yapılacağını söylemiştim. Temamız irade bizim, zafer bizim temasıdır. Bu aslında 15 Temmuz'un anlamını ifade eden iki temel kavrama karşılık gelmektedir. İrade bizim ifadesi milletimizin kendi geleceğini belirleme hakkına, demokratik tercihine ve bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığını anlatmaktadır. Zafer bizim ifadesi ise bu ortak iradenin neticesinde korunan demokrasiyi, muhafaza edilen bağımsızlığı ve milletçe sahip çıkılan kazanımları teslim etmektedir. İrade bizim, zafer bizim. Evet, tekrar ediyorum. İrade bizim, zafer bizim. Onuncu yılla ilgili olarak çok sayıda aktivite yapılacağını söylemiştim. Bunların detaylarını zaten yakında medya ile paylaşacağız. Sizler de her birisine şahitlik yapacaksınız.

0: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun. Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı. Üstelik net %10 hepsi para kazan. Hepsi burada, hepsi
1: bu. Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
0: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Kıkkı böyle,
3: Otobit'te. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go ile maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
3: Haberimiz yok Yüksel abi.
2: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçide bak abi.
2: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Toplantılar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
3: Sabahın karanlığından akşamın karanlığına çalışıyoruz. İyisini hak ediyoruz. Kendi evimizi alalım diye tasarruf ediyor, hesap yapıyor, iyisini bekliyoruz. Her şubesinde finans uzmanları faizsiz finansmanı sana şeffaflıkla detaylıca anlatmaya hazır. Arabanı, evini en doğru çözümlerle al diye Türkiye'nin iyi finansçıları artık seninle.

0: Esas mesele kaldığı yerden devam ediyor. İletişim Başkanımız Burhanettin Duran'ın 15 Temmuz'la alakalı yapmış olduğu konuşmaya bir kulak verdik. 15 Temmuz devriminin yıl dönümüne çok az bir süre kaldı. Ve Sayın Burhanettin Duran da 15 Temmuz şehit ve şahit isimli programda Türkiye'nin gerçekleştirmiş olduğu, Türk milletinin kendi kanlarıyla, canlarıyla, bedenlerini siper ederek vermiş olduğu bu kutsal mücadeleyle alakalı son derece önemli bir konuşma gerçekleştirdi. Tuba'cığım, 15 Temmuz'un artık arefesindeyiz. 5 gün sonra 15 Temmuz ve 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü son derece önemli bir gün. Elbette ki bundan sonraki programımızda da konuşacağız ama isterseniz Burhanettin Hoca'nın konuşmalarına biraz değinerek devam edelim.
1: Evet, 10. yılını geride bırakıyoruz 15 Temmuz'un. Çok ciddi bir millet savunmasının yaşandığı ve hepimizin yakından şahit olduğu bir kara geceydi diyebiliriz. Ama buradaki şahitlik ve şehitlik makamının bu yılki anma ve bilinç çalışmalarında vurgulanması bence bu yıl için çok çok önemli. Çünkü yakın tarihimizde yaşadığımız bu önemli durumu bizim bütün dünyaya anlatmaya, belki de bu noktada özellikle genç nesillerimizi de bilinçlendirmeye çok çok ihtiyacımız var. Çünkü bunun unutulmaması lazım. Yapılan çok büyük bir ihanetin nasıl bir teşebbüs aşamasında kaldığını vurgulamamız gerekiyor. Türkiye darbeler tarihi bakımından çok ciddi maalesef bir sabıkaya sahip. Yani bu noktada çok da böyle özgürlükçü olduğumuz veya milletin iradesinin kusursuz yansıdığı bir süreci, tarihi geride bıraktığımızı çok da ifade edemeyiz. Belki burada bir Türk demokrasi tarihi bakımından bir öz eleştiri yapmamız gereken bir alan. Çünkü hep söylüyoruz mesela 12 Eylül 1980 darbesi, değil mi? Ne kadar büyük bir askeri darbenin ardından milletin iradesine nasıl kilit vurulduğu, nasıl zincir vurulduğu ve arkasından pek çok yargılamayla da ne kadar haksızlıklar yapıldığını bütün vatandaşımız biliyor. Belki de bilmeyenler de var, anlatmak lazım gençlere özellikle. Ya da 27 Mayıs 1960 darbesi, ve yani öyle bir büyük bir askeri darbe yapılıyor ki milletin oyuyla, vatandaşın isteğiyle seçilen başbakan ve buna bağlı olarak atanan iki bakanımız asılarak infaz ediliyor. Yani bunlar çok ciddi Türkiye'nin demokrasi tarihi bakımından utanç vesikaları. Bunları konuşmak, belki bir öz eleştiri yapmak ve Türkiye'nin bugün geldiği demokrasi serüvenini yorumlayabilmek açısından bunların bam tellerini bilmek, önemli hassas noktalarını bilmek, hala bu darbeleri yapanların uzantılarının Türkiye'de varlığını bilmek, bunların hepsini bugünün siyasetini yorumlayabilmek açısından bilmenin çok önemli olduğunu ifade etmemiz gerekir. Ve henüz 15 Temmuz'un üzerinden 10 yıl geçmişken ve hala FETÖ terör örgütüne dönük bir takım operasyonların devam ettiği ve özellikle yurt dışı yapılanmasının çok ciddi bir şekilde sürdürüldüğü bir örgütü konuştuğumuzda, evet, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün çok ciddi anlaşılması, bütün kilit noktalarının bilinmesi, aydınlatılması belki de Türkiye'nin geleceğini kurtarmak açısından çok önemli olduğu kanaatindeyim. Evet, ne dedik? 27 Mayıs

0: 1960 darbesi, 12 Eylül 1980 darbesi. Bunların hepsi bir darbeydi ve hepsi hedefine ulaştı. 60 darbesinde başbakan ve bakanlar idam edildiler haksız ve hukuksuz bir şekilde. 12 Eylül'de de pek çok gencimizin idam edilmesini, ondan sonra haksız ve hukuksuz yere uzun süre cezaevlerinde tutsak olmasını konuştuk. Buradaki dikkat çekmemiz gereken nokta bu. Şu, bu Türkiye darbeler tarihinde darbe olarak tarihe geçen maalesef böyle kara lekelerimiz var. Ama 15 Temmuz 2016 tarihindeki yaşanan vaka bir darbe teşebbüsü olarak kaldı. Bunun teşebbüs olarak kalmasında, yani evet böyle bir kalkışma yapıldı, darbe yapılmak istendi. Türk milletinin iradesine, vatandaşın kendi oyuyla seçtiği Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a ve diğer meclisine, Türk Büyük Millet Meclisi'ne bir darbe vurulmaya çalışıldı. Ama bu vatandaşın daha önceki süreçlerde yaşananlardan aldığı ders neticesinde ya da o darbelerin, işte 28 Şubat gibi postmodern darbelerin sonuçlarının ne kadar ağır olduğunu bilen vatandaşın ve Sayın Cumhurbaşkanımızın o sokağa çıkma çağrısıyla, yani bu darbeye baş kaldıracağız çağrısıyla bir teşebbüs aşamasında kaldı. Bu çok ciddi bir şey. Vatandaşımız, milletimiz burada canı pahasına, bugün adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olan Boğaziçi Köprüsü'ne çıktı. Canını orada verdi ama iradesini o hainlere teslim etmedi. Bu çok ciddi bir şey. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı, orada gösterdiği liderlik ve hep birlikte sokağa çıktığımız için de o gün teşebbüs aşamasında kaldı. Ama bir hukukçu olarak şunu vurgulamam gerektiğine inanıyorum. Bakın, 27 Mayıs 1960 darbesinde de, 12 Eylül 1980 darbesinde de asker bir darbe yaptı. Yani asker kılıfında diyelim, hani asker demeyelim, yine bir darbe yaptı. Ama bu darbenin neticelerini yargıya tamamlattı. Burada yargının bağımsızlığı filan, hele 1960 darbesinden sonra o yastığı adada kurulan mahkemenin bütün dünyadaki evrensel hukuk ülkelerine
1: aykırı. Bazıları özlemle anıyor mu o mahkemeleri?
0: Yani o zaman o mahkemelerde yargın aslında o özlemle ananlar. Ne diyelim yani? Hukukun temel ilkeleri, doğal hakim, doğal yargıç ilkesi deriz. Yani o bir olay olmadan önce kurulmuş olan bir mahkeme. Zaten olağan akışı içerisinde kurulan bir mahkemede yargılanmak herkesin en doğal hakkıdır. Bütün hukuk devletlerinde bu böyledir. Yani hukukun genel bir uluslararası kuralıdır bu. Ama tamamen ona aykırı olarak olaydan sonra kurulan, olaya özgü, yani bunun tabii dünyada bazı örnekleri var. Olaya özgü kurulan mahkemeler var. Ad hoc nitelikte diyoruz biz bunu ama bu öyle değil. Tamamıyla gayri hukuki bir şekilde kurulup tamamen bir tiyatroyla, yasada da yapılan utanç vesikası yargılamalarla o askeri darbe yargıya tamamlatıldı. Bu çok ciddi bir şey. Yani yargı bağımsız falan değil. Tamamıyla yönetilen ve
1: yargıydı.
0: Evet, netice itibariyle yargıya tamamlatılan bir darbe var. Uyduruk kararlarla, uyduruk bilmem bir takım şeylerle, delillerle tamamen mizansen olarak yapılan işler. 1980 darbesi de aynı şekilde yargıya tamamlatılan bir süreç oldu. Burada da yine
1: sonradan anayasa değişikliği yaptılar zaten.
0: Sonradan da zaten 1982 anayasası hala maalesef o anayasayla biz şu an yani yürürlükteki anayasamız, tabii elbette pek çok değişiklik yapıldı, demokrasiye kazandırılmaya çalışıldı ama her nihayetinde 1982 darbesi için en kullanılan, vatandaşın kulağına da zaten pelesenk olan bir şey, diline pelesenk olan, kulağının aşina olduğu nedir? 1982 anayasası için yamalı bohça tabirini kullanırız. Yani yamalı, her tarafı tökük artık. İnşallah daha böyle temiz ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkiye yüzyılı hedeflerine uygun beyaza yazılan yeni bir anayasa, daha böyle çerçeve bir anayasaya inşallah kavuşuruz. Ama bunları yapabilmemiz için bizim bu 15 Temmuz darbe teşebbüsünü çok iyi anlamamız lazım. Önceki darbe teşebbüslerini, darbeleri çok iyi anlamamız lazım. Ama 15 Temmuz için vurgulanması gereken en önemli nokta bunun bir teşebbüs aşamasında kaldığı ve yargıya tamamlatılamaması hususu.
1: Aksine yani, darbeciler
0: aksine,
1: yargılandı.
0: Aksine bir terör örgütü bir darbe yapmaya çalışıyor. Askeri bir takım kanalları oradaki nüfuzunu kullanmaya çalışıyor. Ama bu noktada bağımsız hakim ve savcılar, görevini düzgün yapan hakim ve savcıların varlığı sebebiyle de bu yargıya tamamlatılamıyor. Bakın, bu çok ciddi. Orada hakim savcılarımızın verdiği yakalama kararları, hemen uygulayan polislerimiz, bunların hepsi 15 Temmuz darbe teşebbüsünün teşebbüs aşamasında kalmasını sağlayacak adımlardı.
1: Kahramanlar yani.
0: Bunlar, hakim savcılarımız orada belki görevi kötüye kullananlar da vardır. Bunların zaten çoğu temizlendi yargıdan bugün. Ama o an itibariyle görevini düzgün yapan hakim savcılarımız da 15 Temmuz'un kahramanlarıdır. Polisimiz de yine aynı şekilde askerimizin içerisinde düzgün olup da yine vatanın milletinin yanında olan, vatandaşın yanında olanlar da 15 Temmuz'un kahramanlarıdır. Ve en büyük kahramandır 15 Temmuz'un şüphesiz canını yani hiç düşünmeden veren. Yani kadınlar evinden çıkmış normal annelerimiz gibi bizim gibi kadınlar can verdiler. Yani o kadar dehşet verici manzaraları biz geride bıraktık ki. Ne demek yani benim her gün kullandığım otoban var, bağlantı yolu. Orada düşünemiyorum arabaların üzerinden tankın geçtiğini.
2: Esenler'de.
0: Esenler'de, atış alanı yolunda.
1: Üzerinden geçerek.
0: Düşünemiyorum, düşünemiyorum. Aklım hafızam almıyor. O gün sokaktaydık biz de. Yani biz de oradan biri olabilirdi. Düşünsenize. Yani
1: bir ablamız tam orada tankın
0: altında. Tam orada tankın altında kalarak ezilerek şehit olan bizim ablalarımız, kardeşlerimiz var. Yani çok genç yaşında belki olayın tam olarak anlamını anlayamadan yani evinden yaz ayı terliğiyle çıkan vatandaşımız bizim orada şehit oldu. Yine
1: özel harekat polislerimiz.
0: Özel harekat polislerimiz Ankara'da yani görevinde orada durup da
1: F-16'larla vurdular.
0: Feci bir şekilde bu insanların canı katledildi. Yani dolayısıyla orada gerçekten bunları unutmamamız lazım. Bunları yaşamamız yani tekrar yaşamamamız için idrak etmemiz gerektiğine inanıyorum. Yani düşünsenize daha dün 10 yıl önce feci şekilde bu Türk ordusunun mermisiyle öldürülen bizim şehitlerimiz var. Bunlar sivil vatandaş. Hani karşılıklı bir çatışma yok. Elinde belki meyve bıçağıyla sokağa çıkan. Ben zannetmiyorum bile çoğunda zaten silah yoktu. Hani böyle insan gücüyle, beden gücüyle çalışan, yani koşan vatandaşımız, can havliyle, millet aşkıyla koşan vatandaşımız orada şehit oldu. Yani o çok herkese nasip olmaz. Halil Kantarcı gibilerine nasip olacak bir şehadet. Evet. Yani böyle bir göğüs göğüse vurularak şehit olan vatandaşımız var. O yüzden unutmamamız
1: Allah
0: lazım. 15 Temmuz günü biz de Çengelköy'den başlayan, Türkiye Gençlik Vakfı olarak Çengelköy'den başlayan ve 15 Temmuz şehitler anıtında biten bir vatan koşusuna çıkacağız. Bunun özellikle yani gençler nezdinde daha anlaşılabilir olması için biz ayaktayız, dimdik yürüyoruz. Yani nasıl Ömer Halis Demir şehadete karşı yürüdüyse biz aynı şekilde vatanımızı müdafaa etmek için koşarız mesajını vermek için inşallah biz de sabah saat 10'da vatan koşumuzu yapacağız. Bütün vatandaşlarımızı da bekliyoruz.
3: Çok teşekkür ederim. Gezi Parkı zamanı %50'yi tutma meselesi vardı, hatırlar mısınız?
0: Evet.
3: Yani Gezi Parkı'ndan 15 Temmuz'a giden o süreçte vatandaş aslında o kadar farkındaymış ki her şeyin. Evet. O gün hesaplaşma gününün geldiğinin herkes çok farkında şekilde çıkmış. Yani Sayın Başkan'ın hadi başlıyoruz dediği andan itibaren ki o ana kadar zaten yığılmaya başlamıştı insanlar sokaklara ve tam anlamıyla bütün nasıl diyeyim bağlamı oturtmuştu kafasında Sayın Cumhurbaşkanı'ndan gelen direktifle beraber ve o dakikadan sonra hesaplaşmaya döndü zaten yani ve ondan sonra gelin bakalım dediler.
1: Evet. Ayhan Hocam aslında bu 15 Temmuz meselesinden çok da bağımsız değil. 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirenler Türk Devleti'nin toprak bütünlüğüne yönelik bir saldırı gerçekleştirmişlerdi ve Türkiye'nin kendi aslında rücu eden bu düşüncesinden, vaziyetinden rahatsızlık duyan düşmanlarımızın taşeronlarıydı. Şimdi benzer şeyler görüyoruz. Yani bakıyoruz, birisi bir komedyen bozuntusu çıkıyor, İslami değerlerle dalga geçiyor, hakaret ediyor. Ondan sonra içeriye giriyor, kahraman gibi bazı çevreler tarafından karşılanıyor. Hiç kimse onun Kur'an'ın ayetleriyle dalga geçtiği meselesi üzerinden onu kınamıyor. En azından o çevreler için söyleyeyim. Elbette milletin büyük bir çoğunluğu onun yapılan şeyleri kınadı. Sonra bu mezuniyet törenlerinde de benzer şeyler. Bir genç işte ayet-i kerimeyi pankart haline getirmiş, açıyor. Aynı yerde Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen pankartlara hiç kimse bir şey yapmazken bazıları ayetin önünü kapatıyorlar. Bu süreç neden yani? Bunlar ne yapmaya çalışıyorlar?
2: O grupta, ekipte işte dönüp dolaşıp hep aynı meseleye geliyoruz. Devletin nasıl bir hüviyete bürüneceğiyle ilgili çok ciddi bir rahatsızlık var. İşte biraz önce ilk bölümde Tuğba Hocam Sayın Emine Erdoğan'ın kıyafetinden vesaire bahsettiği zamanlarda siz de bahsettiniz işte rahatsızlık duyanlar. Yani rahatsızlık duyması şu: Sayın Emine Erdoğan'ın başörtülü bir kadın olarak o pozisyonda olmasından rahatsız. Mesela öyle bir kıyafet giydi, Diyor ki işte çok iddialı kıyafet. İddiasız giyse bakın giyinemiyorlar diye. Yani bir şekilde kurt bulacak. Sayın Cumhurbaşkanı'nın

0: sürekli kurt buldukları gibi, Sayın Emine Erdoğan'a sürekli kurt buldukları gibi bir şey bulacaklar. İşte o zaman ben yıllardır şunu söylüyorum. Kendi arkadaşlarımızla konuşurken, işte yurt dışında yaşarken hep diyorum ki ya bu adamların derdi Recep Tayyip Erdoğan değil, Emine Erdoğan da değil. Recep Tayyip Erdoğan'ın taşıdığı kimlikle dertleri var. Ve Recep Tayyip Erdoğan'ın taşıdığı kimlik Müslüman kimliğiyle benim kimliğim aynı kimlik inşallah. O yüzden ona herhangi bir saldırı yapıldığı zaman şu gözle bakmamız lazım. Şu an saldırı yiyen kişi Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi şahsı değil, Müslüman kimliği saldırı altında. İşte geçenlerde Boğaziçi'nde de başka bir olay oldu ya. Bir hoca işte şey yapıyor, diploma veriyor. Geliyor böyle yüzünde o kibir, o kibir ifade. Nerede görsem tanıyorum o kibri. O küstahlık, o kibirle geliyor. Ben diyor sizinle fotoğraf çekilmek istemiyorum. Defol git gelme o zaman kardeş. Hocamıza da helal olsun, vermedi o diplomayı. Ben mesela hocayı tanımıyorum etmiyorum. Kimdir nedir hiç bilmiyorum. Sadece şunu gördüm. Orada o hoca üzerinden Müslüman kimliğine saldırı yapılıyor. Sonrasında başka bir görüntüde benim kendi
1: hocamız bölümüm. Hocamız da üstelik hani biri yani tepeden indi falan diyor da. Yo. Hocamızın CV'sine baktığınızda nerelerde eğitim aldığını, hangi yerlerde doktora yaptığına bakarsanız bu da kuşkulatan yani büyük bir başarı hikayesi var aynı zamanda.
0: Mesele hiç o değil zaten. Aynı şekilde benim bizim siyaset bilim uluslararası ilişkiler bölümünde Boğaziçi'nde de oldu. Yani ben orada dedim ya benim alanımda hocaları oturuyor mesela 7-8 tane hoca. Son üçünde işte sonradan gelen hocalar onları mimlemiş. Bunlar işte şu partili bu kişide. Halbuki onları yine mimlemelerin sebebi Müslüman camiadan, muhafazakar camiadan gelmek. Oraya kadar geliyor, onların elini sıkmadan dönüyor, gülerek şey yapıyor. Sonra da açıklama da yaptı zaten o sırıtan çocuk. İşte biz bilerek yaptık, işte şöyle böyle diye hocaları yine itham ettiler. Yani her seferinde şunu görüyoruz, yıllardır bunu görüyoruz,
1: hoca
0: hissediyoruz.
1: Hoca da çok güzel dedi, git sekreterlikten aldık.
0: Evet orada. Evet, en çok güzel yani o kadar çok, zaten tebrik de ettim sosyal medyadan tanımıyorum, uzaktan tebriğimi ilettim. Yani şunu görüyoruz Murat abi, adamların gerçekten bir derdi var ya, bir düşmanlığı var. İşte o pankartta da şey şunu yazdım yani buz gibi bir İslam düşmanlığı. Ve bizim buna karşı o soytarı komedyenden başlayalım. İşte bu gösterilerdeki hareketler. Sonra sürekli Cumhurbaşkanı ya Erdoğan pankart, üzerinden yani
1: orada
0: yapılan saldırılar.
1: Emir olunduğun gibi dost doğru ol. Ulus doğruyesi güzellikçe. Niye şeyi anlamıyorum ya. Onun önünü kapatma ihtiyacı neden hissediyorsunuz? Hangi düşünceyle kapattınız?
0: Bir de şöyle işte sonrasında sloganlar da atıyorlar ya işte Yeditepe Üniversitesi'ne yakışan budur vesaire.
1: Yeditepe ruhu diyor dekan.
0: Yani ne ruhunuz ne kardeşim hani böyle bir ruh nasıl varsa bir ruh? Nasıl bir ruh bu? Yani Müslüman karşıtlığı bir ruh mu? Yani daha böyle ağzıma başka bir şeyler de geliyor ama yine daha burada tutalım. Kendileri bir özür diler. Ne kadar kabul edilir edilmez
1: Yeditepe Üniversitesi bir açıklama yaptı. Dedi ki bizim İslam karşıtı olma ihtimalimiz yok. Kapımızda bile Allah ve Muhammed yazıları var. Biz kurulduğumuz günden beri İslam'a saygılı ve İslam bir parçasıyız. Şeklinde bir açıklama yaptı. Ve bu yapılan eylemi de doğru bulmadığını ifade ettiler. Yani ayetin önünü kapatılması girişiminde reddettiler.
0: İnşallah öyle.
1: Ama YÖK'te tabii haklarında soruşturma açtı.
2: Bir yönlendirme de var o metinde tabii. Yani eylemi yapan gence yönelikti. Tepkinin ona doğru, ona yönelik olduğuna dair bir orada bir yargı da belirtiyorlar. Hani evet. İlk izlenimler bu yönde. Ama araştıracağız diyorlar. Bu biraz şey gibi ya, benim de annemin başı kapalı savunusu vardır ya.
3: Ha, benim dedem hacı.
2: Aynen. Yani ona benziyor biraz da. Göreceğiz ne kadar samimi olduklarını soruşturma sürecinde.
1: Ama bir yani gençler, yani Türkiye'nin gençleri. Ya onu anlayamıyorum yani. Ben bunu idrak edemiyorum. Hani mesela bir siyasi parti propagandası yapıyor olsa ona bir düşmanlık besleyebilirsiniz. Karşıtlık olabilir. Ne bileyim. İstemediğiniz ideolojik bir propaganda yapan bir şey olsa, pankart olsa. Ama orada ayet yazıyor ve ayette de emrolunduğun gibi dost doğru ol ayeti yazıyor.
3: Ya ayet yazmasa bile zaten emrolunduğun gibi dost doğru ol yazsa. Kimin söylediği önemli olmasa. Burada kötü bir şey yazmıyor ki arkadaşlar. Yani hayırdır yani ne şey oluyor yani? Yok. Nereden geldiğinin ne önemi var? Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Altında. Yani sana bunu zaten dost doğru olmayı emredecek şey sana göre neyse. Diyelim ki sen şeytanı tapıyorsun ve şeytan sana doğru ol diyor diye emrediyor. Tamam sen kendine göre doğru ol diye bunu anla. Niye yani illa oradaki ayeti kerime olduğu için mi bu tepkiyi
1: ayetini
3: gösteriyorsun?
1: Ayetini niye kapatma ihtiyacı?
3: Ayeti kerimeye karşı böyle bir tepki veriyorsan da sen tam bir özentisin. Senin içinden zaten bunun anlamını bilebilecek, ayeti kerimeye karşı olabilecek orada tamamen şov meselesi olduğunu düşünüyorum. Yani oradaki çocukların da birbirine özenerek öne geçtiğini düşünüyorum. Vallahi şu anda linç diyeceklerse de linçlesinler. Çok da altının dolu olduğunu düşünmüyorum. Oradaki protestonun. Yani o çocuğun orada ayet açmasına bir

0: protesto varsa çoğu da yani o protestoyu yapan, öne geçen çocukların çoğu da ne olduğunu anlamadan geçti.
1: Evet, biraz kitle psikolojisi de var.
0: Bir koyun sürüsü psikolojisiyle geçti. Açıkça söyleyelim bunun da. Yani çok fazla altının dolu olduğunu, hadi ayete bir tepki verelim de değil. Aslında bu çocuklarla oturup konuşsan belki de zaten çoğu şey yani normal Türk Müslüman ailesinin yani çocuğu bu. Yani bunları ayete karşı göstermek de çok kötü. Evet. Çocuklara da haksızlık olduğunu düşünüyorum. Protesto eden çocuklara da haksızlık olduğunu düşünüyorum. Bunların hepsinin zaten dedesi hacıydı. Hacıydı ya, çoğunun dedesi hacıydı. Değil miydi?
2: Elbette öyledir.
0: Ya yani. Öyle zaten. Bunlar Türkiye'de doğmuş, büyümüş Müslüman ailelerin çocukları. Tamam. Orada bir gençlikteki özel bir şey var. Muhaliflik duygusu var. Tam o yaşlarda çok kaynayan bir duygu. Gerçekten neye muhalif olduklarının farkında olmadan bence onu yaptılar. Çok altı dolu bir protesto olduğunu düşünmüyorum ben bunun.
3: Ben bir de şunu da biraz değişmek istiyorum. Hani burada zaten bir genel olarak İslami düşünceye, muhafazakarlığa bu anlamda bir tepki, bir ön yargı var. Bunu zaten o ilgili parti sürekli pompalıyor. Ama diğer taraftan şunu da anlamıyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ndeyiz. Bu devlette yaşıyoruz. Ve benim üniversitem mesela Sayın Cumhurbaşkanı kurmuş. Siz şimdi mesela benim üniversiteme veya işte belli devlet üniversitelerine gidin. Yani Cumhurbaşkanı'nın mesela dış politika konusundaki becerilerinden, kabiliyetlerinden bahsedin. Öğrenci grubunda inanılmaz böyle garip bir tepki çıkıyor. Yani burada şunu vurgulamamız lazım. Yani hepsi karşı değil ama karşıt olanlar
2: sanki
3: böyle...
2: Sanki Berlin Üniversitesi'nde evet, konuşuyorlarmış.
3: Ben mesela şimdi Türk dış politikası anlatıyorum. Yani AK Parti dönemine geliyoruz. Diyorum ki Cumhurbaşkanı diyorum güçlü bir lider. İşte dış politikasında da mahir bir adam. Bu benim görüşüm. Ben bunu argümanlarıyla anlatıyorum. Yani bunu söyledikten sonra bazı gençlerin verdiği tepkileri bir görseniz...
2: Ya bu şunu, Türk dış politikası dersi
3: evet,
2: yani.
3: Evet, evet. Ve en sonunda bir öğrenciyi çağırdım. Dedim ki iyi de bir öğrenci. Dersten sonra dedim ki ya bak dedim bu üniversiteyi Cumhurbaşkanı kurdu. Şu an Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanı. Sen Cumhurbaşkanı hakkında bu şekilde hareketler yapamazsın. Yapmamalısın. Yani buradan ben şu aldızı kendimize batıracağım. 23-24 sene iktidar halen AK Parti. Ve buna rağmen o ekipte, o grupta bir çekince üretememişiz. Korkmuyor yani. İstediği gibi özgürce Türkiye Cumhuriyeti'nin devletin üniversitesine gelmiş devlet başkanını farklı şekillerde eleştirebiliyor. Nahoş şekillerde eleştirebiliyor ve bunu hocasının karşısında yapmaya cüret ediyor.
2: Eleştirebilir elbette. Zaten bu nahoş aslında özgür düşüncenin hakim evet. olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin kabuğunu kırdığını gösteriyor ama hakaret niye ediyor? Sıkıntı.
3: Evet. Ya düşünsene. Ya
2: hakaret edebilmeyi de marifet sayıyor yani.
3: Murat abi düşünsene. Ben XYZ üniversitelerinde okumuşum. Yurt dışında da okumuşum. Öğrenci de benim nerelerde okuduğumu biliyor. Ve benim karşımda üniversitede halen şunu diyebilecek cesarete sahip öğrenci. AK Parti işte cahil kitlelerden oy alabiliyor. Ya bana diyor bunu bir de. Benim karşımda söyleyebilecek cesareti var. Burada yani çuvaldızı kendimize batıralım diyorum ya. Biz fazla bence alan açıyoruz. Yani açık açık söyleyeyim bu kadar bu öğrencilerin, bu muhalif grupların bu kadar cüretkar olmaları bize eksi yazar. Demek ki biz bir şey yanlış yapıyoruz. Tamam özgür düşünce istediği gibi fikri söylesin. Ben zaten o fikrini söylesin diye açık açık ona sahneyi de bırakıyorum.
0: Hocam altı dolu eleştiriler oluyor mu?
3: Çok nadir.
0: Mesela yani bir şey eleştirirsem argümanları var mı yani yok, argümanları?
4: Yok. Ya bu sloganik yani düzeyin işte üzerine çok tamam, fazla çıkamıyor.
0: Şey,
4: ya.
0: Ama düşünsene
3: Çağrı benim gözümün içine baka baka diyor ki AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan işte insanlar cahil olduğu için seçim kazanıyor diyor. Yani bunu halen diyebilmesi problem değil mi ya Murat abi? Bir de bize karşı diyor yani benim siyasi görüşümü de biliyor. Çünkü anlatmışım ben böyle düşünüyorum. Buna rağmen o özgüveni kendisinde bulabiliyor. Bu kadar özgüveni...
2: Biraz özgüvenden çok edepsizliğe benziyor bu.
3: Tam işte bu Murat abi. Sen ya bu edepsizlik bence bizim de problemimiz. O edepsizliği yapabiliyor çünkü benden hiçbir çekincesi yok. Bir hoca olarak benden bu kadar çekinmiyorsa demek ki bende de sıkıntı var kardeşim. Bizde sıkıntı var. Bu kadar...
2: Yok estağfurullah öyle değil.
3: Yapmamamız lazım.
2: Sadece herkes düşüncesini son derece özgür bir şekilde ifade edebilmeli. Zaten Türkiye'nin en büyük problemi düşünce ve ifade hürriyetiydi. Ama edepsizliğe karşı haddini bildirmek de son derece önemli. Bu da zaten adabın bir parçası. Edebi öğretmenin yollarından biri de haddini bildirmek.
5: İşte ben onu diyorum. Haddini işte daha çok bildirmemiz
2: lazım. Bugün hocamızın orada Boğaziçi Üniversitesi'nde sergilediği tavır.
0: Evet.
2: Yani ben bu diplomayı almayı hak etmiş olabilirsin. Ama burada diplomanın temeli alime hürmettir. Hocaya hürmettir. Hocaya hürmet etmiyorsan sen bir şey öğrenmemişsin.
5: Murat abi ben Yıldız Teknik'te okudum. Şimdi Çağrı daha iyi biliyor. Benim hocalarımın %90'ı Marksist yani açık açık kendileri söylüyor ve çoğu da KYK'dan sonra atıldı. Biz onlardan ders aldık. Benim siyasi görüşümü biliyorlardı. Ben de onlarınkini biliyordum. Ama biz bir kere hocalarımıza edepsizlik yapmadık. Bir kere yapmadık ya ve bu...
2: Onlar da bunun farkındalar zaten.
5: Ama bu kitle bu kadar edepsizliği nasıl yapabiliyor ya? Nasıl bu kadar...
4: CHP'nin siyaset dili kendi seçmenini ve haliyle o muhalefetin cazibesine kapılan yeni gençleri çok bir öyle bir sığlığa hapsediyor ki. Yani o bahsettiğin edepsizlik zaten mecliste, medyada, muhalif medyada her gün gördüğümüz şeyler değil mi? Yani ben şu an burada konuştuğum için mesela veya Ayhan, ikimiz de akademisyeniz, ikimiz de yurt dışı geçmişimiz var baktığınız zaman. Biz liyakat üzere bir yere gelmedik. Aksine bizi bir yere getirdiler. Aslında hak etmiyoruz. Bu kalıba sığdırdılar o kendi söylemlerinde bizi. Halle muhalif seçmen de bunu satın alıyor. Zaten aşırı derecede Erdoğan karşısını besledikleri için öğrencinin veya 18-19 yaşında çocuğun veya daha lise düzeyinde, ortaokul düzeyinde bir çocuğun bunları bu rüzgara kapılmasını ben anlayabiliyorum. Ama orada şöyle bir problem var dediğiniz gibi. Yani Ayhan dediğine katılıyorum. Hani alan açıp açmama noktası. Biz İslam'ı, dinimizi yani bizim ilk turda konuşurken ne dedik? Türk devlet geleneğinden bahsettik ve ben onu bilinçli olarak aynısını Ayhan da söyledi. İslam devletinden itibaren başlattık. Yani biz oradaki silsilenin bir devamı olarak Selçuklu ve devamında Osmanlı tecrübesi. En azından ben böyle okuyorum. Bu da şu anlama geliyor. Türkiye'de mevcut Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, Osmanlı'yı kuran, Selçuklu'yu kuran irade Müslüman Türk siyasi örgütlenmesiydi. Dolayısıyla bugün mevcut Türkiye'de o Müslüman Türklüğün ne demek olduğunu, iktidarın ne demek olduğunu, siyasi bugünkü AK Parti'den bahsetmiyorum. Gerçek anlamda iktidarın ne demek olduğunu doğru idrak edemiyorlar. Çünkü Batı diliyle saldırıları savunmaya çalışıyoruz. Liberal bir dille. Biz neden İslamiyet, İslami motiflere yönelik tahammülsüzlüğü, ifade özgürlüğü sınırları içerisinde tartışmak zorundayız? İfade özgürlüğü sınırları içerisinde hapsedebileceğimiz bir konu değil ki. Bu bir olgu. Dokunulmaz olması gereken bir olgu. Halbuki biz bunu sürekli savunmamız gereken bir, nasıl diyeyim, genel geçer bir şey haline getirmeye çalışıyorlar ve biz bunu yutuyoruz. Dokunamazlar. Bunu bu gerçeklik üzerinden ele alıyor olmamız gerek. Eğer liberal argümanla, yani karşı tarafın argümanıyla bunu yaparsak, yani deşifre etmek yerine buraya saldırma, o İslam'a saldırma niyetini deşifre etmek yerine biz bunu ifade özgürlüğü, kişisel hak, hürriyetler gibi illüzyonlar üzerinden, illüzyon diyor böyle şey olmadığı için değil ama Batı dilini, liberal demokrasi dilini burada benimsediğinizde aslında zaten 1-0 geriye düşmüş oluyorsunuz. Çünkü size bunu sınırları içerisine sıkıştırarak saldırıyor ve ne diyorlar? Leman dergisinin hatırlayalım geçtiğimiz sene ne yaptığını. Değil mi?
2: Evet.
4: Ondan sonra o gece yine aynısı. İfade özgürlüğüne sağır mı bu yapılan? Yani kusura bakmayın burada ifade özgürlüğü falan meselesi yok. İstanbul ülkenin gerçeği var. İstanbul ülkenin gerçeği buna saldıramazsınız. Bu kadar basit.
2: Bir de şunu da hani ikiniz de yurt dışında eğitim görmüş bir insan olarak soruyorum size. Şimdi mesela Türkiye'deki üniversite dediğimiz kurumun ilk üniversite İstanbul Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Han'ın Fatih Külliyesi'nde kurduğu medreseden başladı. O açıdan da İstanbul Üniversitesi kapısında 1453 yazıyor. Yani orada Fetih Suresi'nin ayetlerinin olduğu yerin hemen üzerinde 1453 yazıyor. Çünkü İstanbul Üniversitesi kuruluşu o. İstanbul Teknik Üniversitesi Türkiye'nin en büyük ikinci üniversitesi diyebiliriz. O da Mühendishane-i Bahri Hümayun adıyla kurulmuştu. Sultan 3. Mustafa tarafından. Şimdi mesela Avrupa'daki herhangi bir üniversitede, Oxford'da ya da Berlin Teknik Üniversitesi'nin kurucusuyla ya da kurucu iradesiyle, onun kuran tarihi şahsiyetleriyle düşmanlık gösteren birisi o üniversitelerde okuyabilir mi?
5: Kımaz. Yani öyle bir özgürlük yok. Yani öyle bir özgürlüğün olmadığını biz zaten bu 7 Ekim'den sonraki protestolarda gördük. Biraz önce haberlerde şunu görüyordum. İsrail'in yaşama hakkı, devlet olma hakkını kabul etmeyenlere Almanya'da bazı eyaletlerde Alman vatandaşlığı vermiyorlar artık. Yani Alman vatandaşı olmak için İsrail'e biat etmeni istiyor adamlar. Şimdi böyle bir yerde öyle özgürlüğün sınırları çok ciddi kalın çizgilerle çizilmiştir. Git hadi Almanya'da Hitler'le ilgili bir şey söyle bakalım. Git Almanya'da LGBT karşıtlığı yap, yapabiliyor musun? Hayatını silerler. Git şimdi İsrail'i eleştir Almanya'da. Hadi özgür Almanya gidin. Git Berlin'de yap protesto. Bak polis nasıl dayak atıyor sana. Şimdi biz burada tabii ki böyle bir rejim, böyle bir uygulama uygulayalım demiyoruz. Ama bizim de belli bir çizgilerimiz, kırmızı çizgilerimiz olmalı. Kırmızı çizgin olmazsa işte böyle sıradan, her şeyi kabul eden, yarın öbür gün Allah korusun, affedersiniz, ensest ilişkiler, pedofillerin önünü açacak, ne olduğu belirsiz bir şey olacaksın. Şu an Batı oraya doğru gidiyor. Biz bunun önünü çekmek istiyorsak kendi kültürümüzü, kendi inançlarımızı, değerlerimizi çok sert bir şekilde bence korumamız gerekiyor. Ama biz maalesef şu an için o konuda iyi yoldayız mı, değil miyiz? Benim de halen bir soru işaretlerim
4: var. Şöyle bir kıyas imkanımız var ama Ayhan. Bundan 30 sene önce benzer bir mezuniyet töreninde bir kız çocuğunun, o dönem için bir kız çocuğunun sahneden sürüklenilerek indirildiğini hatırlıyoruz.
2: Evet, hemşirelik. Evet.
4: Bugün alkışlayabilmekle yetiniyorlar çok. Yani o yüzden arada bir süreç ve belli bir kazanım kesinlikle var. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaten
2: bu ülkede... Öyle bir şey artık cesaret edemezler.
4: Anlatmak istediğim tam olarak bu. Yani bir şeyler olgu haline geliyor. Dokunulmaz çok, hale gelmeye başlıyor.
5: Çok güzel bir şey hatırlattı. Bir tane mezuniyet töreninde...
2: Acaba o, özür dilerim, o ağzını kapatıp sen burada konuşma yapamazsın diyen... Hemşirelik birincisi olan kızın ağzını kapatan o kadın şu anda nerededir
4: vallahi
2: acaba?
4: Çok acaba hiç vicdan azabı çekti mi? Çok merak ediyorum.
5: Yok, çekmemiştir canım. Ebu Cehil ne kadar vicdan azabı çektiyse o da o kadar çekmiştir bence. Çekmemiştir.
2: Umarım Türkiye'de önemli bir yerde, önemli bir mevkide bulunmuyordur yani.
5: Şunu şimdi o konuyu hatırlat diye. Geçenlerde bir mezuniyet töreninde işte kadınlara eşit eğitim hakkı getiren kurucu önderimiz Atatürk'ü anlıyoruz dedi. Ama orada altta bir protesto var aslında. Yine Mustafa Kemal Atatürk üzerinden Müslümanlara, muhafazakara kişilere, AK Parti'ye bir saldırı var. Hani biz değerlerimize sahip çıkıyoruz, siz değilsiniz, bizim asıl atalarımız onlar. O protesto dili hissediyorsun. Mesela dedim ki ya keşke kürsüde bir 3-4 dakikam olsaydı deseydim. 28 Şubat'ta başörtülüleri üniversiteye almayan zihniyetle mücadele eden, başörtülü kardeşlerimizi, ablalarımızı, annelerimizi tekrardan üniversitelere eşit bir şekilde sokan ve bu konuda iradesini arkaya koyan Recep Tayyip Erdoğan'a da ben teşekkür ediyorum deseydim diye bir içimden ayıflandım. Ama diyemiyoruz Murat abi. Bak halen diyemiyoruz. Çık sen orada Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum de bak öğrencilerden nasıl protesto yiyorsun ve korkuyoruz. Diyoruz ki ya şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ı buradan teşekkür edersek bizi acaba nasıl eleştirirler diye sınıyoruz. İşte o yüzden hep diyoruz yani bu ülkede bir şeyler kazanıldıysa Recep Tayyip Erdoğan çıktı. Bütün vücuduyla, bedeniyle, bütün o çamur, kir, pak hepsi onun üstüne sıçradı. Arkasından da biz böyle konforlu alanımızda onun açtığı yoldan ilerleyebildiğimiz kadar ilerliyoruz gibi. Ama bunu halen işte göğsümüzü göre göre söyleyemiyoruz.
2: Seçme hakkını bilmiyorum da yani seçilme hakkını Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği kesin. Evet. Tarihi bir gerçek.
0: Tarihte şimdi Ayhan Hocam söyledi ya hani Almanya'da İsrail'e biat etmeyenler işte alınmıyor, gönderiliyor. Ya tarihte Türkiye'de de bunun örnekleri yaşandı. Ya Allah Arabistan'a dendi yani. Değil
2: tabii
0: mi?
2: Tabii.
0: Şimdi dolayısıyla güç dengesi değişince önemli olan o şaşkınlığı, o zalimliği.
2: Evet arkadaşlar bu arada çok iyi çalışıyor
0: çok
2: rejimiz.
0: Güzel, evet. Evet.
2: Görüntü o. Evet. Hemşirelik Meslek Yüksekokulu'ydu okul birincisinin konuşma yaptığı sırada. Üstelik dekanın talimatıyla, oradaki dekanın talimatıyla bir başka kız öğrenci gelip.
0: Sonra da bu gibi. Hanımefendiler, evet. Bu üç tane ablamız onur edildi ama.
2: Evet.
0: Davet edildiler, diplomasıları
2: evet,
0: tekrar
2: onları buluyoruz
0: edildi.
2: Çok şükür de.
4: 28 Şubat'ta oradan atılan askerler de.
2: Kişiler ne yapıyorlar çok merak ediyorum. Onlar neredeler, ne yapıyorlar?
0: Bunlar nerede acaba?
2: Evet,
0: aynen
2: yani
0: bu hanımefendinin
2: yasakçılar,
0: de,
2: o darbeciler,
0: ağız kapatan nerede
2: o
0: acaba?
2: O saldırgan tipler. Halk düşmanları, kendi öğrenci arkadaşlarına düşmanlık edecek kadar vahşileşen bu kişiler neredeler acaba?
0: Şuna bakın ya, resmen yani şiddet uyguluyor. Bu ne biçim görüntüler ya? Gerçekten
5: kadın,
0: ya
5: erkek
0: daha dün ya.
5: Eğitimde, buyurun.
0: Evet.
5: 28 Şubat. Of,
0: ya gerçekten Türkiye çok büyük çağ atladı ya. Yani çok çağdaş medeniyetler seviyesine çıktık şu anda. Şu hale bakın yani. Şu İşte olabilecek hocam, işler mi bunlar Yallah ya?
5: Yallah Arabistan dedin ya, Cumhurbaşkanı'nın çok güzel bir videosu var. Sen kimsin ya diyor ya. Bak sen kimsin ya da bir hat bildirdik.
0: Ama lazım şöyle diyor, ama şöyle düşünün. Bakın bu özgüveni elde ettik biz. Ezilen, hakkı yenen, eşit haklara sahip olmayan pek çok yurttaşımıza Sayın Cumhurbaşkanımız eşit hakları verdi. Ama kalkıp da bunu, bu zulmü yapanlara da zulmetmedi. Bence bu çok çok çok ince bir çizgi. Yani bu insanlara karşı yallah Arabistan'a diyenlere de siz de hadi yallah İsrail'e, yallah şuraya, yallah İngiltere'ye demedi. Siz oradan yönetiliyorsunuz, piyonsunuz demedi. Tamam, bakın bu ülke hepimizin. Biz adaletle herkesi yöneteceğiz dedi. Adaletle kalkınacağız dedi. Bence bu güç dengesinin değiştiğinde zulümün taraf değiştirmemesi çok büyük bir incelik ya. Çok büyük bir iyilik hareketi yani bu Cumhurbaşkanımızın yaptığı şey. Sadece siyasetle açıklanamaz, sadece yönetmekle açıklanamaz. Bence bu çok yüce gönüllülük ve herkese bağrına basıp bu dost ikliminin sağlanması gerektiğini Türkiye'de bir kere daha gösterdi. İşte iç cepheyi tahkim etmek derken de bunu kastediyor. Yani bizi birbirimize kırdırmaya çalışanlara karşı da bunların aslında bir piyon olduğunu, maşa olduğunu söylüyor. Yani buradaki bu kaosu yöneten insanları hak ve özgürlükler noktasında karşı karşıya getirip aslında Türkiye ekonomisini rezil eden bir burada bir plan program vardı. Ve bu planın programının Türkiye içinden yönetilmediğini, başka devletlerce yönetildiğini biz çok iyi biliyoruz. 28 Şubat'ın görünen yüzü, evet başörtülü kadınlardı, genç kızlardı, öğrencilerdi ama altyapısı büyük bir ekonomik krizdi. Ve bu bütün herkese etkiledi.
2: Ülkenin bütün bankalarını soyup suala çevirmekte.
0: Yani bunu konuşmak lazım ya. 300 kaç milyar dolar Türkiye...
2: 300 milyar dolardan fazla 300 milyar dolardan zararı fazla oldu.
0: Türkiye'nin zararı
2: ve
0: atıldığı
2: o paşaların
0: süreç.
2: Hepsi o bankaların önce CEO'ları oldular. Evet. Sonra bankaların içlerini
0: evet,
2: boşalttılar.
0: Evet, hak ve özgürlükler okey.
2: Ve
0: tamam.
2: Sırtımıza, bütün milletin sırtına yüklediler. O evet. Omuzu kalabalık paşalar. Ama sonra o omuzu kalabalık paşaların hepsinin rütbeleri söküldü.
0: Evet.
2: Mahkemenin önüne, yargının önüne çıkartıldı. Tek evet. Tek dizildi. Sonra bazıları ben altıma kaçırıyorum, Alzheimer hastası oldum diye. Ancak evet. Mahkemeden cezaevlerinden tahliye olmak istediler, dilekçeler verdiler evet. Ve öyle tahliye oldular.
0: Yani.
5: Cumhurbaşkanı affettiğine.
2: Evet.
0: Evet şimdi, yani zalime
2: bu,
0: karşı
2: bu konuyla yine ilgili
0: kötülüğü
2: konuşacağım.
0: İyilikle savun diye ayet-i kerime evet. Var. Yani çok büyük bir şey ya. Çok. Yani kendi şahsi hayatımda da düşündüğüm bir şey.
2: Yapabileceğiniz bir şey.
0: Ama
2: tabii.
0: O iyilik tabii güçten tabii. Gelecek bir iyilik. Kötülüğü iyilikle savmak.
2: Bir şey
0: kesinlikle.
2: Tuğba Hocam çok az vaktimiz kaldı ama bu şey meselesini de vatandaşlarımız da merak ediyor. Hukuki altyapısı nedir? Şimdi bir yıldan fazladır Ekrem İmamoğlu suç örgütü davası devam ediyor.
0: Evet.
2: Bugüne kadar sanıkların neredeyse tamamı dinlendi ve Ekrem İmamoğlu suç örgütünün lideri olarak yargılandığı için onun savunması en sona bırakılmıştı.
0: Evet.
2: Şimdi mahkemeye çıktı, savunma artık sırası kendisine geldi, tanıklar dinlendi, şahitler geldiler. Diğer sanıklar dinlendiler. Hakim kendisine hırsızlıkla, yolsuzlukla, rüşvetle, irtikapla alakalı soruları sormaya başlayacakken konuşmayacağını söyledi, savunma yapmayacağını söyledi. Ne demek bu hukuk dilinde?
0: Yani acaba Sayın İmamoğlu konuşmayacağım derken bir sözlü savunma yapmayacağından mı bahsediyor? Yoksa bir yazılı savunma verecek mi avukatları, bunu bilmiyorum. Ama elbette yani kendisini konuşarak da ifade edebilir.
2: Mahkeme başkanına yargılayacağımız kişiler beni yargılayamaz. Sizi yargılayacağız tehdit. Asıl dediği için de ayrıca bir soruşturma açıldı
0: evet,
2: kendisine.
0: Evet, tehdit etmiş resmen. Aynen öyle. Yani
2: nedir? Mesela bir sanık hırsızlıkla itham ediliyor. Tabii yolsuzluk yaptığı için itham ediliyor. Ve deliller sayılıyor kendisine.
0: Evet.
2: Şahitlerin şahitlikleri getiriliyor mahkemede.
0: Soruluyor yani. Soruluyor. Sen bu suçla suçlanıyorsun.
2: Sanık, bu konuyla ilgili konuşmayacağım, cevap vermeyeceğim derse bu ne anlama gelir? Bu bütün suçlamaları kabul ettiği anlamına mı gelir?
0: Ya sükût ikrardan gelir diye bizim bir atasözümüz var elbette ama tabii yani savunma hakkı sınırsız olarak tanınan bir hak oradaki suçlanan kişiye. Dolayısıyla hakkındaki suçlamalar tek tek okunup ondan bir savunma bekleniyor. Yani hayatın olağan akışı içerisinde bir şeye karşı suçlandıysan senin bir savunma yapman beklenir. Yahut avukatının bir savunma yapması beklenir. Bu savunma sözlü veya yazılı olarak da verilebilir. Dolayısıyla Sayın İmamoğlu belki sözlü yapmadı ama yazılı olarak avukatları sunacak. Bunu bilmiyorum ama yapmayabilir tabii ki. Tabii bunun daha diğer derece mahkemelerinde de aşamaları söz konusu olacak. Belki orada tekrar bir savunma süreci söz konusu olabilir. Yani yargılamanın her aşamasında, ceza yargılamasında Yeni delil de ortaya konabilir.
2: Savunma yapmazsa mahkeme nasıl karar hükme bağlayabilir öyle bir
0: mahkeme durumda? Tabii ki elindeki delillerle, evet, kendi bulgularıyla bir karar
2: sunacak. Karşı bir delil getirmediği sürece savunma yapıp da, evet, yani, bunu yapmazsa ne olur?
0: Kendi bilir. Yani bu kadar
2: basit. Yani bu suçlamaları kabul et. Yani kabul edilecek şekilde bir hüküm inşa edilir yani.
0: Olabilir. Yani şu mahkeme hepsini muhakeme edecek makam olarak savcının iddialarıyla şüphelinin sanığın, daha doğrusu mahkeme aşamasında sanığın iddialarını karşı karşıya getirip bulguların hepsini araştıracak ve bir hüküm kuracak. Dolayısıyla sanıktan yana bir savunma yoksa, hiç mi bir delil yok? Yani diğer kendini savunanların da tabii burada beyanlarını göz önüne alacak. Orada sunulan delilleri de göz önüne alacak. Hepsini toplayıp bir hüküm kuracak. Yani Sayın İmamoğlu savunma, kendini savunmaya da bilir tabii ki. Bu bunun buna kalmış bir şey. Belki söyleyecek hiçbir şey yoktur gerçekten de. Yani bunu da hani savunacak bir tarafı yoktur belki. Kabul ediyordur. Yani bu suçu da kabul ediyor olabilir dolayısıyla. İlla yana yakına bir, zaten şu ana kadar hep şiir okudu. Şov yaptı.
2: Çok ciddi binlerce sayfalık iddianame var.
0: Evet.
2: Yani 70'ten fazla şahit ve evet, zaman kazanmaya, itirafçı var.
0: Yani
2: bu kişiler teker teker çıkıp hırsızlıklarını itiraf ettiler. Suç örgütü içerisinde Ekrem İmamoğlu'nun için onun adına bu rüşvetleri topladıklarını, hırsızlıkları yaptıklarını söylediler. Pek çok kişi böyle gelip, evet, beyanlarda bulundu.
0: Evet.
2: Yani bu kadar ağır ithamlarla karşı karşıya kalan bir kişi hiç mi kendisini hayır efendim bu yalan söylüyor demez mi?
0: Yani normalde demesi lazım. Yalansa yalan der. Neyse de diyorlar zaten de yalan diye. Hani onu da biliyoruz. Ama ya farklı bir taktik düşünüyorsa da onu tabii ki bilemeyeceğim. Ne yapmaya çalışıyor?
2: Buradan bir şey çıkar mı peki? Bu yani savunma yapmama, Türk hukuk
0: sisteminde... Savunma yapmaması onun masum olduğu anlamına gelmiyor. Hı-hı. Yani onu aklamıyor da savunma yapmaması. Bir yazılı verecek bence ya avukatları. Hı-hı. Yazılı da savunacaklardır diye düşünüyorum. Zaten aradaki şeylere de belki itirazlar falan da olmuştur. Raporlar çıktıkça onlara da itirazlar olacaktır falan.
2: Şimdi bu mahkemenin hangi aşamasındayız?
0: Bu da hiç savunma yapmayacağı anlamına gelmiyor. Yani, burası, evet, ilk derece mahkemesi. Yani,
2: burada
0: bunu daha yargıtay istinaf falan
2: bununla anlamam. Alakalı şu anda son sanıklar artık ifadelerini veriyorlar. Bundan sonraki mahkemedeki süreç nasıl ilerler?
0: İlk derece mahkemesi bir karar verir. Burada, sonrasında yine istinaf ve yargıtay aşamaları ama olur. Bu, suça göre
2: değişiyor.
0: Ama burada
2: bir hüküm, yani 2400 yılda mı yargılanıyordu? Bu konuyu yani 2400-800 yılla 2400 yıl arasında yargılanıyor.
0: Evet.
2: Mahkeme bu konuyla alakalı, evet, böyle bir hüküm verebilir.
0: Evet, ilk derece mahkemesi burada bir hüküm kurabilir.
2: Hüküm kurabilir.
0: Evet, verebilir yani. Bir karar çıkacak buradan. Ya da diyecek ki yok burada suç.
2: O karar çıkma aşaması ne kadar sürebilir? Sanığın ifadesi alındıktan
0: uzun
2: sonra.
0: Uzun bir süreç de olabilir. Çünkü bir sürü sanık var burada. Hı hı. Bir sürü şey tartışıldı, konuşuldu.
2: Yani tabii çünkü sadece Ekrem İmamoğlu ile, evet, ilgili hüküm verilmeyecek. Diğer bütün sanıklarla da ilgili hükümler, evet, teker teker verilecek.
0: Tabii hepsi bir çalışma yani, bunların zaman alabilir.
2: Bu ne kadar sürebilir sizce?
0: Bilemiyorum yani, uzun sürebilir birazcık.
2: Yani bu senenin sonuna kadar
0: çıkabilir tabii.
2: İlk derece mahkemesinin kararı verir.
0: Tabii tabii.
2: Sonrasında istinafa götürürlerse tabii.
0: Tabii.
2: İstinafa kesinlikle gidecek midir? Yani kişi
0: savcı itiraz... da istinaf edebilir dostum. Yani
2: savcı da istinafa,
0: aynen,
2: götürebilir.
0: İlla İmamoğlu ve diğerleri de edebilir.
2: Evet.
0: Aynen.
2: Sonrasında
0: bazı sanıklar yönünden eğer sınıf edilmeyecek derecede bir karar verilirse kesinleşebilir. Oradaki suç nevine göre, suça katılıma göre, yani doğrudan fail mi, yardım eden mi, o suçlunun sanığın sıfatına göre de değişen bir takım cezalar verilecek ya. Ona göre de sınıf edip etmeme hususu var. Yani dosya hüküm, çok karışık bir dosya.
2: Pek çoğu hüküm giyse bile içeride bir süredir yatıyorlar. Alacakları
0: o
2: cezada
0: olabilir.
2: Düşüp,
0: evet, infaz aşamasında
2: sonra tahliye de edilebilirler.
0: Evet.
2: Ama yani bu tahliye olmaları
0: ya da bazılarına
2: da
0: mesela verilen gelmiyor. Cezanın yatarı azdır. İçeride tutuklu bulundukları süre göz önüne alınarak tahliyeler olabilir burada.
2: Bu süreç içerisinde tahliye olabilir.
0: Olabilir. Aha, aynen, hı-hı, olabilir. Dediğim gibi o işte suçu yani faaliyetinin ne aşamasında, yardım mı etmiş, iştirak mı etmiş, doğrudan yapan kişi mi, buna göre de değişecek. Suçunun hangi suç olduğuna göre de değişebilir. Örgüt üyeliği mi düz, işte örgüt üyeliği içerisinde başka da bir şey yapmış mı? Yani dosyada tek tek failler bakımından, tek tek sanıklar bakımından tek tek değerlendirilmesi daha uygun bu durumda. Ama Sayın İmamoğlu'nun şu aşamada ben tahliyesini beklemiyorum. Çünkü zaten suçlandığı çok büyük suçlar var ve cezalar çok yüksek toplandığında.
2: 142 sanırım ayrı suçtan dolayı.
0: İşte yani bunların hepsi toparlandığında tutuklu bulunduğu sürede göz önüne alınırsa Sayın Dilek İmamoğlu'nun temennisinin yani bir sonraki doğum gününün dışarıda geçirilmesi son doğum günü demişti ya. İnşallah bu son doğum günü olur demişti artık. İçerideki son doğum günü mü, dünyadaki son doğum günü mü onu bilemiyorum. Neyi kastetti? O çok tartışıldı. Yani Sayın Dilek İmamoğlu'nun dileği gerçekleşmeyecek gibime geliyor.
2: Geliyor. Çağrı Hocam, şimdi NATO toplantısı zirvesi esnasında yani mahkeme çok uzun süredir devam ediyor. Artık Ekrem İmamoğlu'nun ifadesini yani ne deniyor ona? Savunması deniyor.
0: Savunması.
2: Savunmasının zamanına denk geldi.
0: Evet.
2: NATO toplantısından bir gün önce başladı. Ve o bunu efendim NATO zirvesi esnasında bunu getirdiniz. Dünyada sesim duyulmasın istiyorsunuz gibi bir şey söyledi. Böyle bir şey mümkün olabilir ya. Türk yargısı NATO zirvesi gibi uluslararası büyüklükteki bugün konuştuk. Bu büyük toplantıyla Ekrem İmamoğlu davasını denk getirme ihtimali ne kadar olabilir yani?
4: Aksine şunu bile söyleyebiliriz. NATO geldiği hafta oldu. Avrupa Birliği'nden gözetlemek için sözde birileri geldi. Aslında gayet de gündem olabilecek.
2: Değil mi? NATO zirvesinin yani, gündemine taşıyabilirler.
4: Gündemine taşınmak için birilerinin uğraşabileceği ki bundan 4 sene önce çok büyük ihtimalle bir Alman şansölyesi bunu gündeme getirmek için elinden geleni yapardı. Bugün çok cesaret edemiyorlar. Dolayısıyla oradaki yani o argüman bana göre boşa düşüyor çok rahat bir şekilde. Öte yandan şunu da söylemek lazım. Aklıma direkt şey geliyor bu savunma yapıp yapmama konusunda. İngiliz sömürge mahkemelerine karşı Ebu'l-Kelam Azat Hindistan'da yaptığı savunma aklıma gelir. Ölümsüz müdafaa tavsiye ederim izleyicilere. Orada İslam esaslarına dair.
2: Evet. Sanırım.
4: Onun yaptığı şey sonucu belli bir davada kendi mutlak bir özgüvenle tanımadığı bir mahkemeye karşı aslında bir meydan okumaydı.
2: Ama tabii o işgal hükümetine karşı vatan müdafaası yapan
4: aynen öyle,
2: birisine
4: müdafaasıydı. Tabii ki tanımadığı bir mahkemeye karşı ama davasına inanıyor, çıkıyor, kendini anlatıyor. Menderes, 60'tan sonraki mahkemeler az önce Tuğba Hoca bahsetti değil mi? Savunma yaptılar. Mahkemeyi tanımadıklarını da beyan ettiler. Savunma yaptılar. O da sonucu belli bir mahkemeydi. Bugün sonucu belli bir mahkeme olduğu kanaatinde değilim ben. Devlet adalet dairesini bozan, yani Kınadızade diyelim burada da Ali Efendi'nin adalet dairesi kavramı, onu da önerelim, güzel bir çalışmadır. Onu bozan bir belediyeciye devlet gereğini yapıyor. Bir soruşturma aklanacak ama ceza alacak. Bunu göreceğiz süreç içerisinde. Eğer gerçekten kendine güveniyor olsaydı bugün, bunu siyasi bir mahkeme olduğu iddiasındaysa eğer, siyasi zeminde çıkıp en azından kendi seçmenine destek gördüğünü iddia ediyor. Kendi seçmenini en azından mutlu etmek için, onları arkasına hizalamak için çıkıp savunma yapmasını beklerdiniz. Eğer burada gerçekten samimi bir durum olsaydı. Ama samimi bir durum yok. Sadece cıvıtmaya çalışıyorlar. Davanın çünkü nizam bir dava oldu. Birçok o medyaya yansıyan suçun da artık hani görüntüler var, açık kaynak verileri olduğu için hani oturduğumuz yerden belli ki burada bir suç var diyebilecek konuma geldik artık. Çünkü bir sürü şey üst üste geldi. Bunu cıvıtmaktan başka, yani odağı kaydırmaya çalışmaktan başka, yani taktik yapmaktan başka elinde bir şey olmadığını görüyor bence. Ve bu yüzden de
2: olayı sulandırmaya
4: sulandırıyor ve bir sonraki seçimde istediği bir sonucun çıkması için oturup dua ediyor. Açıkçası bunu söyleyelim.
2: Öyle bir seçim ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da Özgür Özel'in iktidar olma ihtimali esnasında Türk yargısına müdahale mi edecekler?
4: Yani şöyle söyleyeyim, bunun için dua, bunu neye dayanarak söylüyorum biliyor musunuz? Bir önceki seçimde Kılıçdaroğlu veya ondan sonra Özgür Özel yönetiminde birçok CHP'liden veya CHP'ye yakın kişiden hep biz kazandıktan sonra yargılayacağız yönünde şeyler duyuyoruz. Ekrem İmamoğlu'ndan da duyduk.
2: Evet. Bu en mi? Son kişiye de
4: aynen öyle.
2: Yargılayacağımız kişiler.
4: Demek ki müdahale sizin edecekler.
2: Yani.
4: Demek ki müdahale
2: hakimleri
4: edecekler.
2: Hakimleri yargılayacaklar.
4: En azından niyet bu demek ki. Veya Kılıçdaroğlu'nun sesini yükselti hatırlayın. Rejimin polisi, rejimin hocaları, rejimin hukukçuları, rejimin yargısı diye itibarsızlaştırmaya çalıştı. Kendince itibarsızlaştırmaya çalıştı kişiler. Bu ülkenin bürokrasisinin ta kendisi.
2: Şimdi o hukuk
4: şimdi
2: kendisine
4: ne yapacaksın?
2: Lazım
4: geldiğinde oluyor. Ne yapacak o bürokrasiyi? Yargılayacak demek ki. Hukuk
2: ama
4: nerede?
2: Kemal Kılıçdaroğlu şu anda o hukuka muhtaç duruma düşmüş durumda. Ve o hukuk sayesinde şu anda...
4: Bu yüzden değersizleştirmeyin diyoruz ya. Bu devlet belli sac ayaklarının üzerinde duruyor şu anda. Siyaset, bürokrasi, askeriye bunların her biri birer sac ayağı. Bu sistemin bu tekerin işleyebilmesi için. Bunların biri olmadan öteki açık kalacak. Siyaset bunların her birini koordine edecek. bürokrasi ve askeriye üzerine düşeni yapacak ve 20'ye sınıf tabii ki. Bunlardan birini bile aksatmamaları gerektiğini, itibarsızlaştırmamak gerektiğini. Bakın 15 Temmuz darbesinden bahsettik. Biz oradaki FETÖ'cü, terörist, asker görünümlü hani insanlara yönelik bu suçlamaları yapıyoruz. Ama TSK'nın kutsallığını, Türk Sağlık Kuvvetleri'nin, Peygamber Ocağı'nın kutsallığını herhangi bir şekilde ayağa düşürmüyoruz konuşurken. Ama az önce konuştuğumuz yani CHP'nin sorumsuz siyaset dili hem kendi kitlesini buraya

kapsediyor. Hem de bakın olayları yönetirken, krizi yönetirken de bu şekilde vücut buluyor ve bu tehlikeli, bu insanları da korkutan bir şey. Yani Türkiye'de normal demokraside oyun kuralları seçim kazanırsın kaybedersin. Biz her seçim sonucunda Türkiye'de taşların yerinden oynayacağından korkan

0: Kılıçdaroğlu özel. Daha önce Muharrem İnce'nin seçime bir ay kala söylemi nasıl sertleştirdiğini hatırlıyor Cumhurbaşkanı adayıyken yargılama meselelerinde. Yani her seferinde bu şekilde bir rövanşist söyleme, sert söyleme bulaştıklarında dediğiniz gibi yargıya müdahale etme niyetini ortaya koyuyorlar.
1: Çağrı Hocam çok teşekkür ederim. Tuba Hocam çok teşekkür ederim. Uzun ve derinli bir program oldu. Ayhan Hocam çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık, ayaklarına sağlık geldiğiniz için. Efendim NATO zirvesini konuştuk. Son derece kritik, önemli konuları konuştuk. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarihinde gördüğü en görkemli faaliyetlerden bir tanesi, zirvelerden bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti'nde Ankara'da gerçekleşti. Milli mücadelenin başkenti olan, milli mücadelenin karargahı olan yerde gerçekleşti ve gerçekten de dünyaya bin yıldır burada Anadolu topraklarında yaşayan büyük bir devlet olduğumuzu gösterdik. Her şeyiyle, bütün sembolleriyle, yani Yeniçerisi'nin topuğundan börküne kadar olan o Yeniçerisi'yle, İznik Çinlilerinden servis edilen yemek takımlarına kadar her türlü ince detayın düşünüldüğü önemli bir zirve gerçekleşmiş oldu. Böylece Türkiye savunma sanayinde gerçekleştirdiği büyük devrimleri, atılımları bütün dünyaya gösterme imkanına sahip oldu. Hani Kösler böyle bir şeyle çalmış oldu. Kös'ün sesi de ta Somali'nin Mogadişu'sundan Afrika'da Libya'ya kadar, Halep'in sokaklarına kadar her yerde çınladı. Bu açıdan çınlamaya devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacak. Çünkü bin yaşında olan bir devlet şu anda dünyada başka yok. Hayırlı geceler efendim.

0: Senin sarı saçlı mavi gözlün külliyeye geldiğinde biliyorsun ki bir şeyi selamladı. Korteji selamladı. Evet. Türkçe merhaba asker dedi. Oradan o turkuaz halıdan yürüyüşün devam ettiği esnada hiç kimsenin beklemediği bir yerden bir anda Türk yıldızları bir çıktılar böyle.
1: Evet.
0: Diye.
1: Neydi o şey?
0: Evet. Şimdi var mı görüntü Emin? Görüntünüz yakında varsa şöyle bir sesli rica edeceğim. Heh, harika. Tam işte bu. Sesli rica edeceğim ama. Hadi bir verin bakalım.
2: Şimdi son 25.
3: Hakikaten ediyorum. 22 saniye.
0: 15 saniye.
2: Üzeri son 10 saniye.
3: 10 saniye.
0: Bak. Türk azalda yürüyorlar bak.
3: Açılın.
0: Arkadaki anısın üstüne bak.
4: Zamanlama manidar diyorsun yani.
0: Ya hadi silah olmadı, matematikte mi olmadı? Matematikte kimyanızı mı bozdu? Ha? Nasıl olacak bu iş?
4: Dün de bayağı konuşuldu.
0: Zamanlamadaki evet, matematik.
4: Evet, çok güzel.
0: Milliyet bu güzel manşet
4: biraz çıkmış. Önce belki de dediğimiz buydu. Yani bu NATO zirvesinde bir şey daha gördük. Bu tabii biraz liderle yürüyen bir süreç. Tabii ki bunu yapabilecek kudrete sahibiz. İmkanlarımız var ama hani şöyle düşünmek lazım. Yıllar önce 2004'teki NATO zirvesiyle bir mukayese et. Ya da herhangi dünyanın herhangi bir yerindeki bir NATO zirvesini bizim gerçekleştirdiğimiz ev sahipliğini yaptığımız zirveyle bir mukayese et. Bunu samimiyetle söylüyorum. Bütün batılı, biz sadece şeyleri aldık. Bize olan metiyeyi aldık. Tüm batılıların gözünde harika bir organizasyon, müthiş nizam.
0: Evet.
4: Böyle şey, her şey yerli yerinde ve hesaplı.
0: Evet.
4: Hiç kimse bir mağduriyet, geç kalma, yolda kaldı. Hani bazen Avrupa'da oluyor, zirvelerde oluyor, Brüksel'de oluyor, Oslo'da, orada, burada oluyor bunlar. Otobüse binen liderler görüyorsun falan filan. O açıdan bizim ne kadar bir ordu millet olduğumuzu gösteren de bir şeydir bu, yansımasıdır NATO zirvesi. Bunu becerebildik. Yani o yüzden bunun efendim Kristo'na ofisi 55 metrekareymiş de Erdoğan'ın bir kaç metre bu mukayese yapacak veya da Mahmut Han yaptığı gibi ya NATO'da ne işiniz var silah veriyorsunuz diye gül vereydiniz şey var geldi aklıma. Necat Uygur'un miğferine çek
0: eken asker.
4: Bravo. Nasıl bildin?
0: Necat Uygur dediğinde evet. Bir de senin düşkünlüğünü bildiğim için ben o konudaki bilgilerimi
4: yani
0: taze tutuyorum.
4: Bu romantizm Allah aşkına lütfen. Siyasette bu kadar romantik olacağınızı biraz da realistik olun fakat siyaset yapın diyeceğim ama kapasite yok adamda ne yapsın yani bu adamın hem hortum veriyorsun bildiğin hortum çıkıyor çatıya çatıdan su

0: fışkırtıyor kime? Bu arındırmaya gelen CHP'lileri suyla arındırmaya çalışıyor. Yani balkon yıkarsan süpürgeyle yaparsın yani. Hortumu sıkarsın.
1: Ya fışkır, hakikaten fışkır. Ya.
0: Şimdi bu adam biz buraya ekranda efendim nedir? NATO kritiğini bekliyor. Silah vermeyeydi iyiydi.
2: Değerli misafirler, NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyor. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke, cumartesi 19.15'te 24'te.
2: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
3: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular pazar 23.15'te 24'te.
4: Her işin uzmanı var. Mesela finansal sigortaların uzmanı Quick Sigorta. Teminat mektubundan iyisi kefalet sigortası, biter mi bitmez mi endişesine son veren bina tamamlama sigortası, alacak riskini güvenceye alan fatura koruma sigortasıyla işin uzmanı Quick Sigorta.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
6: Hesap basit.
7: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın, karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
8: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.

0: fikrimiz yok Yüksel abi.
1: Of ama benim adım çekici Yüksel'se. Ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
2: Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
1: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

Efendim 24 Haber Merkezi'nden merhaba. Moderatör Gece'ye hoş geldiniz. Ben Erkan Kol. Haber maratonumuza başlıyoruz. 24-24 radyo ortak yayınındayız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Detayları paylaşmaya başlayacağım. Ama her zaman olduğu gibi günün bir özetini yapalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi'nde kurmay subaylar mezuniyet törenine katıldı. Verdiği önemli mesajlar ve özellikle savunma sanayine dair verdiği mesajlar önemli. Şöyle bir şey söyledi Cumhurbaşkanı. Yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz dedi. Mesajlarını paylaşacağız birazdan. ABD ve İran arasında ateşkes sona erdi. ABD Başkanı Trump'ın son açıklaması. Ateşkesin bittiğini İran'a ilettik dedi. Aynı zamanda da müzakereler devam edecek dedi. Bir kafa karışıklığı var. Ne oluyor? O cephede bakacağız. CHP'ye de bakacağız. Kemal Kılıçdaroğlu 7 ismin üstünü çizdi. Arınma devam ediyor. 7 il başkanı görevden alındı. Bununla beraber 3 isimse tedbirli ihraç istemiyle disipline sevk edildi Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Neler oluyor sorusuna yanıt arayacağız moderatör Gece'de. LGS sonuçları açıklandı. Bugün tercih süreci başladı. Peki tercihlerde nelere dikkat etmek gerekiyor? Ona da bakacağız. Başlıyoruz.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi'nde kurmay subaylar mezuniyet törenine katıldı. Mesajları küresel sistem ve savunma teknolojilerinde yaşanan köklü değişimlere yönelikti. Türk savunma sanayi ürünlerinin sahada test edilerek ihracat rekorları kırdığının altını çizdi. Komutanlarımız destanlar yazıyor ifadesini kullandı. Türkiye'nin yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda ilerlediğini de vurguladı. Cumhurbaşkanı ayrıca milli güvenliğin tahkimi için bir kez daha iç kale vurgusu yaptı.
1: Keskin değişimlerin istisna olmaktan çıkıp sıradanlaştığı bir dönemi yaşıyoruz. Yapay zeka ve yeni teknolojiler eğitimden sağlık ve finansa, ulaştırmadan kamu hizmetlerine, hayatın her alanını hem de çok derinden etkiliyor.
2: Yapay zeka ve insansız sistemlere değindi. Savunma teknolojilerinde yaşanan dönüşüme dikkat çekti.
1: Savunma ve güvenlikte ise bu dönüşümün tezahürlerini çok daha net bir şekilde gözlemliyoruz. Şu gerçeği en iyi sizler biliyorsunuz. Klasik harp ortamlarında belirleyici faktörler kuvvet yoğunluğu ve platform sayısıydı. Günümüzde bunlara teknolojinin, enformasyonun, insansız sistemlerin, hızlı karar, destek mekanizmalarının da eklendiğini görüyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daydı. Milli Savunma Üniversitesi'nde kurmay subaylar mezuniyet törenine katıldı. Ordu, sevk ve idaresinin çözüm üretme kabiliyeti gerektirdiğini Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle örneklendirdi. Bugün de Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki komutanların geçmişin izinden giderek yeni destanlar yazdığının altını çizdi.
1: Gazi Mustafa Kemal tuttuğu notlardan birinde komutanlık çare aramaktan ibarettir. Bunu da harp tarihi öğretir. Böyle diyordu. Farklı misyonlarda görüyoruz ki komutanlarımız eşsiz zaferlerle dolu olan tarihimizden aldıkları ilhamla harp

0: tarihinden edindikleri bilgilerle hamdolsun yeni destanlar yazmaya devam ediyorlar.
1: Erdoğan küresel sistemde yaşanan dönüşüm ve Türkiye'nin konumuna da vurgu yaptı. Yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz diye konuştu.
0: Biz de devlet olarak uluslararası güvenlik paradigmasının radikal bir dönüşüme uğradığı bu dönemde yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Savunma sanayinde %82 yerlilik oranına ulaştık. Geliştirdiğimiz ürünleri doğrudan sahada test ediyor, geri bildirimler ışığında sürekli yeniliyor, güncelliyoruz. Son 12 ayda 11 milyar doların üzerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ederek yeni bir rekora imza attık.
1: İç kale vurgusunu da bir kez daha yineledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milli güvenlikten asla taviz verilemeyeceğini vurguladı.
0: Milli güvenliğimizden asla taviz veremeyiz. Dolayısıyla hem milli güvenliğimizi eksiksiz biçimde tahkim etmek hem de bunu hukuk, meşruiyet ve demokrasi içinde yapmak mecburiyetindeyiz. Bunun için her fırsatta söylediğim gibi iç kalemizi sağlam tutacağız.
2: Türkiye ile ABD arasında savunma sanayine yönelik sorunlar aşılıyor ve yeni işbirlikleri filizleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğine ve ABD Başkanı Trump'la yakın ilişkisine dikkati çekti. Bakan Fidan, F-35 konusunda yakın zamanda neticeye ulaşacağız ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nden Kaan savaş uçağına motor tedariki konusunda ise bir sorun çıkmasını beklemediğini dile getirdi.
3: Cumhurbaşkanımızın uzun erimli liderliği ve dünya liderleri arasındaki bulunduğu yer, Türkiye'nin imajı, bakın neleri beraberinde getiriyor. Bu fevkalade önemli bir şey. Yani bu derece güçlü bir liderlik artık Türkiye'nin milli bir değeri.
2: Türkiye ile ABD arasında yeni bir dönem başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'la Ankara'da yaptığı görüşmelerde önemli kararlar alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da iki ülke arasındaki sorunların aşılacağına dair mesajlar verdi.
3: İkili görüşmede her iki lider de Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkilerin her alanda ilerletilmesi konusundaki iradeleri yenilediler. Var olan sorunların kaldırılması, çözülmesi alanındaki iradeler de yenilendi.
2: Hakan Fidan katıldığı televizyon programında Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı tarihi NATO zirvesi ve ABD ile ilişkilere dair açıklamalarda bulundu. Kassa yaptırımları, F-35 meselesi ve Kaan uçaklarına motor tedarikine ilişkin gelinen son aşamayı detaylandırdı. Sürecin sorunsuz aşılacağına dair inancını paylaştı.
3: Baştan beri hiçbir şekilde müttefikler arasında yaptırım olmasını istemiyoruz. Bunlar siyasi veya idari kararlar olmamalı. Avrupa'da artık bunu biz bir sorun olmaktan çıkarttık. Amerika'da idari kararlarla alınabilecek konular da çok şükür sorun olmaktan çıktı. Ama yasayla bağlanmış bir iki tane konu var. Katsa bunlardan biri. F-35 ile ilgili konu da bunlardan biri. Şimdi bu irade burada olduğu sürece iki liderde de biz bakanlar olarak bunları çözme konusunda uygun adımlar atıyoruz. İnşallah yakında bir neticeye ulaşacağız. Yani bunda bir sıkıntı olmayacak. Yani F-110 motorları ile ilgili kongrenin yasal bildirim süresi de dün itibariyle doldu. Yani inşallah bundan sonra bir sorun çıkmamasını bekliyoruz.
2: Bakan Fidan, İran merkezli gerilimi de değerlendirdi. Hürmüz Boğazı'ndan geçişler konusunda farklı bakış açıları olduğunu aktardı. Görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Hafta sonunu işaret etti.
3: Yapılan iletişim neticesinde taraflar arasında şu anda bir sessizlik sürecine girildi. Ama bunun şeye bağlanması gerekiyor. Tekrar bir ortak anlayışa bağlanması gerekiyor. Hafta sonu itibariyle ben bir çözüme ulaşılabileceğini düşünüyorum. Bu geçişteki anlayış farklılığının izale edilmesi hususunda.
2: Dışişleri Bakanı'nın gündeminde Ukrayna Savaşı da vardı. NATO zirvesi öncesinde Rusya'ya yaptığı ziyareti hatırlattı.
4: Ukrayna'ya bir seyahat gerçekleştireceği bilgisini de paylaştı.
3: Aynı zamanda NATO zirvesi yapılacağı için ve Amerikan Devlet Başkanı geleceği için Sayın Putin'in nerede durduğunu öğrenmek de önemliydi. Cumhurbaşkanımız o noktada bir fikir sahibi olmak istediler. Biz yaptığımız görüşmeleri Cumhurbaşkanımıza ifade ettik. O da Avrupalı liderlerle ve Sayın Trump'la görüşürken aslında kendi yorumunu yaptı. Şimdi yakın zamanda inşallah Cumhurbaşkanımız tekrar Ukrayna konusunda bizi görevlendirdi. Ukrayna'ya da gideceğim aynı türden görüşmeleri.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nden önemli bir haber var. Başkan Trump Ankara'ya gelmeden önce Kaan savaş uçaklarında kullanılacak motorların satışı için Kongre'ye bildirimde bulunmuştu. 15 günlük itiraz süresi doldu. İsrail ve Yunan lobilerinin girişimlerine rağmen Kongre'de süreci durdurmaya yönelik bir karar alınmadı. Yani en önemli engellerden biri aşıldı. Satış süreci devam edecek.
5: ABD Başkanı Donald Trump, NATO zirvesi için Türkiye'ye gelmeden önce süreci başlatmıştı. 24 Haziran'da Türkiye'ye F-110 jet motoru satışına ilişkin Dışişleri Bakanlığı üzerinden Kongre'ye bildirim yapmıştı. Ankara'dayken de motorların satışının arkasında durmuştu.
6: Yani ben birçok kişinin bu konuda katılmadığını biliyorum ama Türkiye bizim için gerçekten çok harika bir müttefik oldu.
5: Trump ülkesine döndü, gözler yeniden o sürece çevrildi. Önemli bir gelişme var. Bildirim NATO müttefiki ülkelere uygulanan 15 günlük inceleme süresini başlatmıştı. Bazı temsilciler satışın durdurulması amacıyla Kongre'ye ortak tasarı sundu. Ancak söz konusu karar tasarısı inceleme süresi içinde Temsilciler Meclisi veya Senato gündemine alınmadı. Dolayısıyla Kongre'de bu süre içinde satışın engellenmesine yönelik bir karar alınmadı. Türkiye'ye F-110 motorlarının satış süreci Kongre'de herhangi bir engelle karşılaşmadan ilerlemeye devam edecek. Söz konusu satış bildirimi, Kaan savaş uçağında kullanılacak motorların entegrasyonu, montajı, dış modifikasyonu, sertifikasyonu test edilmesiyle buna ilişkin savunma hizmetleri ve teknik veri paylaşımını kapsıyor. Bundan sonraki süreçte F-110 motorlarının tedarikine ilişkin teknik ve ticari görüşmeler ABD yönetimi, ilgili kurumlar ve üretici firmayla Türkiye'deki ilgili makamlar arasında devam edecek. Sürecin ilerleyen aşamalarında motorların teslimat takvimi, entegrasyon çalışmaları, test ve sertifikasyon faaliyetleri gibi teknik başarıların ele alınması bekleniyor.
6: Benim hiçbir konuda hiçbir endişem yok. Çünkü kendisi bir ülkenin bir lideri ki çok daha iyi bir ülke haline getirdi, çok daha güçlü bir ülke haline getirdi. Görüyorsunuz zaten çok güzel yollara bakıyorsunuz, harika işler yapılmış. Benim hiçbir şeyle ilgili Türkiye konusunda bir endişem yok. İlişkilerimizle ilgili olarak Türkiye ile ilişkilerimiz şu anda belki şimdiye kadar olduğundan çok daha iyi.
5: Satışı engellemeye çalışan ancak başarılı olamayan Kongre üyeleri ise Türkiye'ye karşı tutumlarıyla bilinen isimlerdi. Daha önce de Türkiye'ye yönelik savunma satışlarına itiraz etmişlerdi. Bunlara F-16 satışları da dahildi. Ayrıca bahsi geçen kişilerin önemli kısmı Ermeni, Yunan ve İsrail diasporalarının etkili olduğu seçim bölgelerinden. Haliyle engelleme çabalarında bu ülkelerin lobi kuruluşlarının da aktif rolü vardı.
2: ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'nin F-35 programına geri dönebileceğine dair verdiği yeşil ışık hem İsrail hem Yunanistan'da F-35 paniğine neden oldu. Netanyahu, hava üstünlüğümüzü koruyacağız diyerek ABD'ye üstü kapalı rest çekti. Yunan basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirveden büyük bir zaferle çıktığını itiraf etti. Her iki ülkede ABD nezdinde satışı engellemek için lobi faaliyetleri yürütüyor.
5: Tel Aviv'de F-35 ve Katsa endişesi var. ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye yönelik olumlu mesajları İsrail'i panikletti. Ankara'daki NATO zirvesinin ardından Netanyahu Trump'ı aradı, Türkiye'yi şikayet etti. İsrail Başbakanlık Ofisi'ne göre Trump ve Netanyahu telefonda görüştü. Görüşmede Netanyahu Türkiye'yi hedef aldı. Türkiye'nin İsrail Devleti'nin varlığını reddettiğini öne sürdü. İsrail'in korunması ihtiyacını gündeme getirdi. Netanyahu'nun endişesi söylemlerine de yansıdı. Bir mezuniyet töreninde konuşan İsrail Başbakanı doğrudan isim vermeden ABD'ye seslendi. Türkiye'nin F-35'lere erişimi konusunda üstü kapalı rahatsızlığını dile getirdi.
1: İsrail'in hava üstünlüğünü korumak, ulusal güvenliğimizin temel bir sütunu. Tüm düşmanlarımızdan daha güçlü olmalıyız.
5: Netanyahu, Orta Doğu'daki jeopolitik dengelerin hızla değiştiğini de savundu.
1: Savaş henüz bitmedi. Eski zorlukların yanı sıra yenileri de ortaya çıkmaya devam ediyor. Eski eksenler çöküyor ve yenileri doğuyor. Her senaryoya hazırlıklıyız.
5: İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise lobi faaliyetlerini itiraf etti. F-35 satışını tamamen engellemek, bu mümkün olmazsa Türkiye'ye özellikleri düşürülmüş versiyonların verilmesini sağlamak için Trump'la hem açıktan hem perde arkasından yoğun bir diplomasi yürüttüklerini açıkladı. Netanyahu'nun önümüzdeki hafta F-35 dosyasını bizzat teslim etmek üzere Beyaz Saray'a gitmesi bekleniyor. İsrail basını da gelişmeleri yakından takip ediyor. Jerusalem Post gazetesi, İsrail'in sadece F-35'lere odaklanmasının bir hata olduğunu belirtti. Türkiye'nin askeri olarak İsrail'e tehdit oluşturması için bu uçaklara göbekten bağlı olmadığını yazdı. Türkiye'nin İHA teknolojisine ve Türk elektronik harp sistemlerinin savaş arenasındaki devrimsel gücüne dikkati çekti. Gelişmeler Atina'yı da rahatsız ediyor. Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Katimerini, zirvenin en büyük siyasi kazananı Erdoğan oldu dedi. Tanea gazetesi, Ankara her alanda güçlenerek çıktı. Atina zor durumda kaldığı itirafında bulundu. Mitsotakis hükümeti Türkiye'nin F-35 programına dönüşünü engellemek istiyor. Gözünü ABD'de 3 Kasım 2026'da yapılacak kongre ara seçimlerine dikti. Seçimleri kritik bir viraj olarak gören Atina, Yunan, Rum ve Yahudi lobilerini birleştirerek ABD Kongresi üzerindeki baskıyı artırmayı hedefliyor. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ise Türkiye'nin kasus belli, yani savaş tehdidini kaldırmadığı sürece Avrupa savunma programlarının dışında tutulması gerektiğini savunuyor.
2: ABD Başkanı Trump, İran'la yeniden yükselen tansiyona ilişkin açıklama yaptı. Ülkesinin İran'a ateşkesin sona erdiğini ilettiğini duyurdu. Trump, İran'la müzakerelerin devam edeceğini de ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. İran'ın kendilerinden görüşmelere devam edilmesini istediğini belirtti. Bu teklifi kabul ettiklerini söyledi. Ancak ABD Başkanı, ateşkesin sona erdiğini açık bir dille İran'a bildirdiklerini de kaydetti. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise, Washington'un anlaşmayı ihlal etmesi durumunda karşılık verecekleri uyarısında bulundu. Kalibaf, savaşın İran'ın teslim olmasıyla sona ermeyeceğini, dünyanın da bunu gördüğünü ifade etti. ABD'lilere güvenmediklerini, müzakereler sırasında bunu ABD Başkan Yardımcısı Vance'e de söylediğini aktardı. Öte yandan İsrail Devlet Televizyonu, ABD'ye ait F-22 hayalet savaş uçaklarının İsrail'den ayrıldığını duyurdu. Washington yönetiminin 5 aydır İsrail'de konuşu bulunan savaş uçaklarını çekme kararı aldığı aktarıldı. F-22 filosunun havada yakıt ikmal desteği eşliğinde ABD'ye dönüş yolunda olduğu belirtildi. ABD ile İran arasındaki gerilimi düşürmek için çabalar da sürüyor. Katarlı arabulucular İranlı yetkililerle görüşmek üzere Tahran'a gitti. Heyetin taraflar arasında daha geniş kapsamlı müzakerelerin devam etmesi için İranlı yetkililerle görüşeceği belirtildi. Görüşmelerin ABD ile koordineli olarak yürütüldüğü ifade ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO zirvesi sırasında İran'a yönelik çok sert ifadeler kullanmıştı. Bölgede karşılıklı saldırılar da olmuştu. Tam da böyle bir ortamda Amerikan medyasından dikkat çekici bir haber geldi. Buna göre İsrail, İran'ın Trump'a yönelik somut bir suikast planı hazırladığını tespit etti ve bunu Washington'la paylaştı.
5: ABD İran hattında gerilim son günlerde yeniden yükseldi. Körfez'de karşılıklı saldırılar olurken Trump NATO zirvesinde İran'a çok sert sözlerle yüklendi. Ankara'ya yeni başkanlık uçağıyla gelmişti. Dönüşünde ise onu kullanmadı. Eski uçağa bindi. Londra'da ondan inip yeni uçağa binerek yoluna devam etti. Akabinde Amerikan medyasından gelen bir haberse dikkat çekiciydi. CNN haberini konu hakkında bilgi sahibi ancak isimleri açıklanmayan kaynaklara dayandırdı. Washington'ın Trump'a yönelik olası suikast planlarına ilişkin uzun süredir düzenli istihbarat aldığını belirtti. Ancak İsrail'den gelen son uyarının yeni olduğu ve somut bir suikast planı içerdiği öne sürüldü. Wall Street Journal'da ismi açıklanmayan kaynaklara dayanarak İsrail istihbaratının İran'a ait yeni bir suikast planına ilişkin belgeler içerdiğini yazdı. İsrail, İran ve ABD yönetimleri iddianın ayrıntılarına ilişkin kamuoyuna kapsamlı bir açıklama yapmadı. İranlı yetkililer Trump'ın ilk başkanlık döneminde İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey komutanlarından General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden bu yana intikam açıklamalarında bulunuyor. Son dönemde yeni suikastlar üzerine bu tehditler de sıklaşmıştı. Hatta Hamaney'in Meşhed'deki cenaze töreninde devasa bir afiş açılmıştı. Öte yandan İsrail'in de İranlı müzakere heyetini öldürme planları yaptığı, ABD'nin Nisan ayında İran yönetimini bu tehlike hakkında uyardığı ortaya çıkmıştı.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesine katılan liderlere halk arasında altı patlarda denilen yerli üretim Rovelver silahını hediye etmesi medyada yoğun ilgi gördü. Üstüne pek çok yorum yapıldı. Peki Erdoğan neden altı patlar hediye etti? Zirvede verdiği Rusya mesajıyla konunun bir ilgisi olabilir mi?
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesine katılan liderlere dikkat çeken bir hediye verdi. Kamuoyunda altı patlar diye bilinen silah bir anda gündem oldu. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçtiği hediyeyle hem bir stres testi yaptığı hem özellikle Avrupalı liderlere mesaj verdiği yorumları yapıldı. Altı patlar denince ilk akla gelen ölümcül bir oyun olan Rus ruletidir.
8: Abi, elini ayağını öpeyim. Çoluğumuz çocuğumuz var abi.
7: Batı medyasında ve sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silahla birlikte 6 adet mermiyi de kutuya eklemesi manidar bulundu. Bir anlamda Rusya'ya karşı rulet oynuyorsunuz mesajı verdiği yorumları yapıldı.
9: Ukrayna'yı desteklerken Rusya'yı da barışa yönlendirecek şekilde iletişim kanallarımızdan istifade ediyoruz.
7: Üstüne Avrupalı liderlerin silahı ülkelerine götürememesi, kimilerinin Türkiye'de bırakması, kimilerinin elçiliğe teslim etmesi, havalimanında gümrükte kalması gibi durumlar yaşandı. Özellikle Rusya'da mesele karikatürize edildi. Bu da daha hediye silahı bile ülkesine götürmeye cesaret edemeyen liderler, Rusya'ya karşı savaşma konusunda ne kadar iradeye sahip yorumlarını beraberinde getirdi. Zira NATO zirvesinde Ukrayna'ya 70 milyar dolarlık yeni mühimmat ve destek taahhüdü yapıldı. Ancak bugüne kadar verilen yardımlar cephedeki durumu değiştiremedi. Gerçekçi bir yaklaşımla hem Rusya hem Ukrayna'nın bir bataklığa saplandığı ortada. Ve bataklıktan kurtulmanın tek yolu da dışarıdan yardım almaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesinde Rus ruleti oynamayı bırakıp iki tarafa da kurtuluş için bir seçenek sunalım mesajı verdi.
9: Hep söylediğimiz gibi savaşın kazananı, barışın da kaybedeni olmaz.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman, Lefkoşa'da katıldığı bir etkinlikte rahatsızlandı. Erhurman hastaneye kaldırıldı. Tufan Erhurman, başkent Lefkoşa'daki eski Cumhurbaşkanlığı binasında düzenlenen etkinliğe katıldı. Burada rahatsızlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, ambulansla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erhurman, kardiyoloji servisinde tedavi altına alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Tufan Erhurman'ın tansiyon düşüklüğüne bağlı rahatsızlık geçirdiği ifade edildi. Erhurman'ın genel durumunun iyi olduğu, ileri tetkik ve gözlem sürecinin devam ettiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret ediyor. Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'le ortak basın toplantısında Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs hakkında Türkiye'ye yönelik ithamlarda bulunduğu karara tepki gösterdi.
10: Biz bu kararı elbette ki hiçbir şekilde tanımıyoruz. Yok hükmünde bir karar olarak görüyoruz. Avrupa Parlamentosu maalesef Rum kesiminin propagandalarına alet edilmiştir. Hiçbir temeli olmayan bu karar, bu iddialar bizim nazarımızda hiçbir kıymete sahip değildir. Bunlar ne Türkiye Cumhuriyeti'ne ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne zarar vermez. Ama Avrupa Parlamentosu'nun itibarını azaltır, düşürür. Avrupa Parlamentosu böyle oyunlara gelmemelidir. Rum kesiminin ve bir takım lobilerin, onun da arkasında olan bir takım lobilerin yaptığı bu çalışmaların tuzağına düşmemelidir. Bakın 1974 Barış Harekatı'ndan bu yana aşağı yukarı 52 yıl geçti. Yarım asrı aşan bir süre. Ve bütün bu süreçte ada huzur içinde, barış içinde. Daha öncesindeki dönemi de çok iyi biliyoruz. Nikos Samson'un darbesini unutmadık. EOKA çetelerinin yaptığı mezalimi unutmadık. Dolayısıyla Avrupa Parlamentosu biraz tarihe baksın. Popülist söylemlerle, gündelik polemiklerle bu işlere bakarlarsa çok büyük yanlışlar yapmış olurlar. Bugün Avrupa Parlamentosu'nda bu tür polemikler yapanlar önce İsrail'de, Gazze'de yaşanan soykırıma baksınlar. Eğer bir kınanacak bir şey arıyorlarsa, dünyaya bir siyasi tavır ortaya koymak istiyorlarsa, ciddi bir şekilde bir parlamenter çalışma yapmak istiyorlarsa, Gazze'de yaşanan ve tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan soykırıma baksınlar. Ve o soykırımdan dolayı uluslararası mahkemelerde yargılanmakta olan Netanyahu hükümetiyle Rum kesiminin ilişkisine baksınlar. Nasıl yan yana durduklarına baksınlar.
2: Ukrayna tanker, kargo gemisi ve römorkörden oluşan toplam 35 gemiyi peş peşe hedef aldı. Vurulan tankerler arasında Türk bayraklı Sabahat Telli de bulunuyor. Vurdular mı? Ukrayna'nın Azak Denizi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda 35 gemi vuruldu. Ukrayna Savunma Bakanlığı, gölge filo olarak anılan Rusya bağlantılı gemilerin hedef alındığını ileri sürdü. Ukrayna'nın hedefindeki tankerden biri de Türk bayraklı Sabahat Telli gemisi oldu. Gemiciler, denizcilik şirketine ait Sabahat Telli isimli Türk bayraklı gemi Taganrog Limanı'nda hedef alındı. Gemi hava saldırılarında ağır hasar aldı. İlk belirlemelere göre saldırıda can kaybı yaşanmadı. Avrupa'nın göbeğinde insanlık tarihinin en karanlık sayfalarından biri olan Srebrenica soykırımının üzerinden 31 yıl geçti. Ancak acılar hala ilk günkü gibi taze, kanayan yaralar hala kapanmadı. 1995 yılında Sırp güçleri tarafından katledilen ve toplu mezarlarda bulunan 10 Boşnak sivilin daha cenazesi, dualar ve gözyaşları eşliğinde Potoçari Anıt Mezarlığı'na getirildi. Bosna Hersek'te Srebrenica'da soykırımın 31. yılı anılıyor. Sırp askerler tarafından katledildikten sonra toplu mezarlara atılan 10 Boşnak sivilin cenazesini taşıyan konvoy, başkent Saraybosna'dan geçerek Potoçari'ye ulaştı. Yeşil çuhalara sarılı tabutlar, savaş döneminde Hollandalı Birleşmiş Milletler askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasına omuzlarda taşınarak yerleştirildi. Cumartesi günü anma törenleri düzenlenecek. Ardından cenaze namazları kılınacak. Daha sonra 10 kurban daha toprağa verilecek. Tören öncesi kurbanların yakınları tabutların başında gözyaşlarına boğuldu. 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Bosnalı Sırp birlikleri Srebrenica'yı işgal etmişti. İşgalden sonra en az 8.372 Boşnak erkeğin ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katledilmişti. Soykırım, Uluslararası Adalet Divanı tarafından da tescillenmişti. Bu yıl defnedilecek 10 kurbanın en genci 20, en yaşlısı ise 56 yaşındaydı. Törenlerin ardından Potocari Anıt Mezarlığı'nda ebedi istirahatine çekilen soykırım kurbanlarının sayısı 6.782'ye yükselecek. Ancak hala kemiklerine dahi ulaşılamayan binden fazla Srebrenica kurbanı bulunuyor. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha A takımını topladı. Gündemde parti içindeki değişiklikler vardı. Kılıçdaroğlu 7 ismin üstünü çizdi. 3 ismi ise tedbirli ihraç istemiyle disipline sevk etti.
11: Görevden aldığımız illerimiz oldu. Yine daha önce yapmış olduğumuz değerlendirmelerle paralel bir biçimde Afyon Karahisar ilimizi ve merkez ilçemizi, Giresun ilimizi, yani ilimizi, il başkanımızı, il yönetimimizi, disiplin kurulumuzu.
12: 7 il başkanı görevden alındı. 3 il başkanı ise ihraç istemiyle disipline sevk edildi. CHP'de arınma son hızıyla devam ediyor.
11: 7 tane ilimizi de görevden almış, örgütü feshetmiş bulunuyoruz.
12: Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha A takımını topladı. Arınma söylemiyle CHP'deki usulsüzlüklerin üzerine giden Kılıçdaroğlu 7 ismin üstünü çizdi. 3 il başkanı ise partiye uygun olmayan davranışlar nedeniyle ihraç istemiyle disipline sevk edildi.
11: 3 tane de ihracımız var. Daha önceki dönem İzmir İl Başkanlığımızı yürütmüş ama son bundan önceki MYK'larda görevden alınmış Çağatay Güç arkadaşımızı tedbirli bir biçimde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmiş bulunuyoruz.
12: CHP sözcüsü Müslüm Sarı, özel tarafının il başkanı adayı bulamıyorlar iddiasını yalanladı. İnce eleyip sık dokuyoruz dedi.
11: Buralarda bize gelen talepleri çok ince bir şekilde inceleyip sık dokuyarak bir değerlendirme yapmak üzere birer haftalık boşluklar bırakıyoruz. Bizim her ilde en az 7-8 tane il başkanı adayımız var.
2: CHP'li Çiğli Belediyesi bu kez dolandırıcılık skandalıyla çalkalanıyor. İddiaya göre 165 işçinin maaşından yıllarca bireysel emeklilik sistemi adı altında kesinti yapıldı. Ancak işçiler bankaya gidince adlarına ne bir BES sözleşmesi ne bir hesap bulunduğunu gördü. Şimdi gözler skandalın odağındaki Çiğli Belediyesi'ne çevrildi.
1: CHP'li Çiğli Belediyesi'nde yeni bir skandal ortaya çıktı. Belediye şirketi Çiğli Gıda'da çalışan 165 işçinin maaşından yıllarca bireysel emeklilik sistemi gerekçesiyle kesinti yapıldı. Ancak bir işçinin bankaya giderek BES birikimini öğrenmek istemesiyle adına herhangi bir BES sözleşmesi bulunmadığı ortaya çıktı. Biraz daha araştırma yapılınca aynı durumun diğer çalışanlar için de geçerli olduğu iddia edildi. İşçiler belediye kadrosuna geçirilirken kendilerine alacağım yoktur ibaresi bulunan belgelerin imzalatıldığını anlattı. Bununla birlikte Ocak ayına ait maaşlarının da hala ödenmediğini söyleyen çalışanlar kesilen paraların akıbetine ilişkin açıklama bekliyor. Belediye yönetimi ise sorunu en kısa sürede çözeceğiz yanıtı verdi. İşçiler ise yıllardır maaşlarından yapılan kesintilerin nereye gittiğinin açıklanmasını ve mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyor. Çiğli Belediyesi daha önce de işçi çıkarmaları ve maaş krizleriyle gündeme gelmişti. Bu son iddia ile birlikte gözler şimdi CHP'li belediyenin konuya ilişkin yapacağı açıklamaya çevrildi.
2: LGS sonuçları MEB'in resmi internet adresi üzerinden açıklandı ve öğrenciler için tercih süreci başladı. Tercihler 13-27 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları 5 Ağustos'ta duyurulacak. Milli Eğitim Bakanlığı öğrenci ve velilere tercihlerde sadece puana değil, yüzdelik dilime ve okulun özelliklerine bakılması çağrısı yapıyor.
12: LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden ilan edildi. Öğrenciler sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sonuç ekranından öğrenebilecek. Sonuç belgeleri öğrencilere posta yoluyla gönderilmeyecek. Bu yıl LGS merkezi sınavına 1.022.658 öğrenci için süreç yürütüldü. Sınav yurt içinde 81 il ve 920 ilçede yapıldı. Yurt dışındaysa 8 ülke ve 11 sınav merkezi devreye alındı. Sonuçların ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı son bilgilendirme kılavuzuna göre tercihler 13-27 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta açıklanacak. Öğrenciler toplamda 20 okul tercih yapabilecek. Yerel yerleştirmede en fazla 5 okul, merkezi sınavlı öğrenci alan okullarda en fazla 10 okul, pansiyonlu okullarda en fazla 5 okul tercih edilebilecek. Merkezi sınav puanıyla tercih yapmak için önce yerel yerleştirme tercihlerinin tamamlanması gerekecek. Tercih yaparken sadece puana bakılmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilere ve velilere yüzdelik dilime esas alın çağrısı yaptı. Okulun ulaşımı, yabancı dil imkanları ve okul iklimi de dikkate alınacak.
2: Aylardır süren o nefes kesen bekleyiş nihayet sona erdi. Milyonlarca aile ve gençlerin kilitlendiği LGS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edildi. Zor.

0: sporlu maratonda Türkiye birincisi olan Asude Zümra Altıntaş da duygularını anlattı.
1: Oo, harika! Harika.
2: Az önce de baktık hep birlikte, hepimiz çok mutlu olduk.
3: Aylardır süren heyecanlı bekleyiş bitti. LGS sonuçları açıklandı. Türkiye birincileri de belli oldu.
2: Düzenli kitap okudum. O yüzden okuma anlamam gelişti.
3: Adaylar puanlarını ve en önemlisi yerleştirmede asıl belirleyici olacak olan yüzdelik dilimlerini dijital ortamdan öğrenebilecek. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte liselerin taban puanları ve kontenjan havuzu da netleşti. Heyecanla beklediği sonuçların açıklanmasıyla LGS birincisi olduğunu öğrenen İstanbul Bahçeşehir'deki YTV bağlı okulda eğitim gören Asude Zümre Altıntaş da sevince boğuldu.
2: Normalde sayısalcı olduğumu düşünüyorum ama bu sefer sayısal bayağı zordu, o yüzden çok zorladı diyebilirim. Baykar hedefliyorum, bir daha yetenek sınavına gireceğim. Onu da geçerim inşallah.
3: Tercih maratonunda hata yapmak istemeyen aileler şimdiden rehberlik servislerinin ve uzmanların kapısını çalmaya başladı.
4: Okulları araştırdıktan sonra zaten MEB'in de bununla alakalı bir sürü çalışması var. Rota Marif var. Oradan da faydalanabilirler.
3: Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Öğrenciler için tercih başvuruları 13 Temmuz Pazartesi günü başlayacak ve 24 Temmuz'a kadar devam edecek. Eğitim uzmanları bundan sonraki süreçte velilere de büyük görev düştüğünü söylüyor.
4: Okulları araştırsınlar, gidip mutlaka görsünler ve çocuklarını da yeteneklerini keşfetmiş olarak gitsinler. Çünkü öğrencilerin hangi alanda kendilerini geliştirmek istedikleri de çok önemli bu kısımda.
3: Öte yandan tercih yapacak öğrencilere mesleki ve teknik liselerde önemli bir seçenek. Pendik Barbaros Hayrettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de o okullardan biri.
5: Güverte alanı genellikle çok güzel bir bölümdür. Makine ve güverte olarak ikiye ayrılıyor. Güverteyi ben tavsiye ediyorum.
6: Ben denizcilik bölümünde dal olarak makine alanındayım. Makine daha çok el tecrübesi isteyen, motor sökme, gemi alanında böyle geminin alt tarafında çalışan, yani uzak yol, böyle biz kadınların da bu iş içerisinde daha fazla yol aldığını görmek, yani bizi motive etmek içerisindedir.
7: Okulumuzdaki vermiş olduğumuz mesleki eğitim dünya standartları içerisinde bir mesleki eğitim olduğu için alacakları belgelerle dünyanın her tarafında işini bulabilirler. Milli Savunma Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki yapılan işbirliği protokolü kapsamında okulumuzda Milli Savunma Bakanlığı Çaka Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılmıştır. Okulumuzun açılma amacı savunma sanayinde denizcilik alanında kalifiyeli meslek erbaplarını yetiştirmektir.
0: Başakşehir'de büyük gurur yaşandı. Başakşehir Aziz Sancar Ortaokulu öğrencisi Mehmet Utku Coşkun LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına girdi. İşte gurur veren o başarı hikayesi.
8: Aylar süren LGS maratonu sona erdi. Emekleri karşılıksız kalmayan öğrenciler büyük gurur yaşadı. İşte o öğrencilerden biri Mehmet Utku Coşkun sınavdan 500 puan alarak Türkiye birincisi oldu.
9: Ya ilk baştan beri de zaten düzenli çalışıyordum. Paragrafta biraz da zorlandığım için paragraftan başladım. Yazım kuralları işte akılımda kalması için daha önceden başlamıştım onlara daha çok.
8: Sayısalcı Utku özellikle Türkçe derslerine ağırlık verdi ve tüm paragraf sorularını doğru işaretledi.
9: Yani sınava da işte full motive bir şekilde, ya sınav günü bile yani gidip ben yazım kuralı şeylerine bakıyordum. Ondan bir çünkü absürt derecede zorlukta sorular falan gelmesinden korkuyordum. Sözcükte anlamda da aynı şekilde.
8: İstanbul Başakşehir'deki Aziz Sancar Ortaokulu'ndan mezun olan Utku, şimdi ise hayallerini süsleyen okula gitmek için gün sayıyor.
9: İstanbul erkek düşünüyorum lise içinde. Yani ikinci, üçüncü tercih de Kabataş veya Galatasaray yazarım muhtemelen. Öyle düşünüyorum yani. Yani mühendis veya doktor olmak istiyorum. Yani mühendis olacağım muhtemelen. Yazılım mühendisi düşünüyorum.
8: Bu büyük başarı okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler tarafından büyük bir mutlulukla karşılandı.
10: Başakşehir Aziz Sancar Ortaokulu olarak biz LGS anlamında gerçekten devlet okulları arasında fark yaratan bir okuluz. Bu yıl Utku 500 tam puan alıp Türkiye birincileri arasına girerek bizi gururlandırdı. Biz devlet okulu olduğumuz için ayrıyetten gururluyuz. Öğrencimizin de başarılarıyla hem öğretmenlerim adına hem de kendi öğrencim adına gurur duyuyorum.
11: Utku ve diğer öğrencilerimiz için yıllardır çalışıyoruz. Özenle işte yeri geldiğinde tatillerimizden

0: fedakarlık yapıp okula geliyoruz. Onların sorularını çözüyoruz. Gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Utku da bizim başarılı öğrencilerimizden biriydi gerçekten. Ondan beklentimiz çok yüksekti. O da yüzümüzü kara çıkartmadı.
1: Okul yönetimi ise akademik başarının yanı sıra öğrencilerin sosyal ve kişisel gelişimine de önem verdiklerini belirterek bu gururun tüm okul ailesine ait olduğunu vurguladı.
2: Yeditepe Üniversitesi'ndeki ayet yazılı pankarta yönelik yapılan provokasyonun bir benzeri Eskişehir'de yaşandı. Eskişehir Üniversitesi'nde mezuniyet töreninde hukuk fakültesi kortejinde yürüyen kız öğrenciler üzerinde "Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun." Maide suresi 8. ayet yazılı pankart açtı. Açılan pankarta güvenlik görevlileri müdahale etti.
3: Ayet yazılı pankartı azmedemediler, müdahale ettiler. Yeditepe Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde ayet yazılı pankart yönelik provokasyonun ardından benzer bir olay bu kez Eskişehir Üniversitesi'nde yaşandı. Mezuniyet töreninde hukuk fakültesi kortejinde yürüyen kız öğrenciler üzerinde Maide suresinin 8. ayetinin yer aldığı pankartı açmak istedi. Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimselerden olun yazılı pankarta güvenlik görevlileri müdahale etti. Pankartın zorla ellerinden alındığını belirten öğrenciler, törende taşınan diğer pankartlara herhangi bir müdahalede bulunulmadığını öne sürdü. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda yürüyüş sırasında başka pankartların açıldığı iddia edildi. Kendilerine çifte standart uygulandığını ifade eden öğrenciler, yaşananlara tepki gösterdi. Benzer bir olay daha önce Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde yaşanmıştı. Bir öğrencinin üzerinde "emrolunduğun gibi dost doğru ol" ayetinin yer aldığı pankartı açması bazı öğrenciler tarafından engellenmek istenmişti.
2: Gördüğünüz tüm minare tasarımlarını bir kenara bırakın. Çünkü bu caminin minaresi hiçbirine benzemiyor. Erzurum Yakutiye'deki Kemaliye Camii yarım minaresi ile biliniyor. İzliyoruz.
4: Minare yarım yapıldı. Görenlerin ilgisini çekti. Erzurum'un Yakutiye ilçesinde Taş Mağazaları bölgesinde bir ara sokakta yer alan Kemaliye Cami, 1979 yılında ilk etapta mescid olarak inşa edildi. 2011 yılında ise restore edilerek bugünkü görünüme kavuşturuldu.
5: Buraya bir minare yapalım mı? Yapalım dedik.
4: Fakat sokağın dar, alanınsa yetersiz olması nedeniyle klasik bir minare yapmak mümkün değildi. Çözüm için taş ustalarına danışıldı.
5: Ustaları getirdik, taş ustalarını, ancak bu şekilde olabileceğini söylediler. Biz de o şekilde minareyi oraya yaptık.
4: Taş ustalarının zekice çözümüyle cami duvarına bitişik yarım minare yapıldı.
5: Caminin minaresine yer olmadığı için, sokaklar olduğu için yarım minareyi duvara yapmak suretiyle minare şeklinde yaptık.
4: Kemaliye Cami yarım minaresiyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor.
5: Genelde hep ilgi odağı oluyor. Özellikle şehir dışından gelen yerli turistler görünce ilgilerini çekiyor. Her gelen de fotoğrafını çekip alıp götürüyor.
4: Yarım minareyi gören birçok kişi fotoğraf çekerken minarenin neden bu şekilde yapıldığını da merak ediyor.
5: Biz de anlatıyoruz geçmişin. Durum bundan ibaret.
2: Dört ülkeden Kara Papak Türkleri Kars'ta buluştu. Çalıştay'a Türkiye, Azerbaycan, İran ve Gürcistan'dan Kara Papak Türkleri, akademisyenler ve aşıklar katıldı. Programda Kara Papak Türklerinin tarihi, kültürü ve edebiyatı ele alındı.
4: Dört ülkeden Kara Papak Türkleri Kars'ta buluştu. Kara Papak Türkleri Çalıştayı Aşık Alesker'le Aşık Şenlik adına Ozanlar Şöleni Kars'ta gerçekleştirildi. Çalıştay'a Türkiye, Azerbaycan, İran ve Gürcistan'dan Kara Papak Türkleri ve aşıklar katıldı.
6: Karınca karınca çocuklarımıza ne bırakırız, ne miras bırakırız? Onlara bu kültürü nasıl

0: aktarırız. Bütün derdimiz, tasamız bu. Başka hiçbir amacımız da yok. Bütün derdimiz kültür, kültür, kültür. Bu coğrafyanın kültürünü bu çocuklara aktarmak. Başka hiçbir gayemiz de yok.
1: Dünya Karapapak Türkleri Vakfı ve Türkiye-Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı İşbirliği ile düzenlenen programda Karapapak Türklerinin tarihi, kültürü ve edebiyatı ele alınırken Aşık Şenlik ve Aşık Alesker çeşitli etkinliklerle anıldı. Çıldır'da bulunan Aşık Şenliğin kabrine ziyaret gerçekleştirilerek dualar edildi. Çalıştay'ın son gününde ise ozanlar şöleni düzenlendi.
2: Marmara Denizi kıyılarında son günlerde tatilcileri tedirgin eden bir durum yaşanıyor. Zehirli kapsüllere sahip olan ve özellikle Güney Marmara sahillerinde sıkça görülmeye başlanan pusula deniz anası korkutuyor. Peki Atlantik Okyanusu kökenli bu tür denizlerimize nasıl geldi? Ne gibi tehlikeleri var ve temas halinde ne yapılmalı? İşte yanıtlar.
3: Görüntüsü korkutmuyor ama adını duyanı tedirginlik kaplıyor. Temas halinde ise tehdit artıyor. Pusula deniz anası son günlerde Marmara Denizi'nde çok sık görülüyor. Aslında Atlantik Okyanusu kökenli ama yolu Türkiye'ye düştü.
4: Pusula deniz anası bizim Marmara Denizi'ndeki doğal türlerimizden birisi değil. Atlantik Okyanusu kökenli bir tür. 2000'li yılların başında geldi. Marmara Denizi'nin şartları çoğalmasına uygun olduğu için de hızla çoğaldı.
3: Hızlı çoğalmalarının ardında doğrudan insan faktörü var. Kirlilik, artan su sıcaklığı ve bilinçsiz avlanma bu artışı tetikliyor. Doğal dengenin bozulması deniz anaları için adeta kusursuz bir üreme ortamı oluşturuyor.
4: Ne peki Marmara Denizi'nin şartları? Kirletiyoruz. Kirlilik yüksek olduğu için azot fosfor artıyor. Yani deniz anasını besleyecek çok miktarda besin var burada. İkincisi deniz suyu sıcaklıkları yükseliyor. Diğer taraftan da Marmara Denizi'ndeki deniz analarını yiyecek, onların popülasyonunu kontrol edecek büyük balıkları, etçil karnivor balıkları avladık, aşırı avladık, tükettik. Bu durumda pusula deniz anası Marmara Denizi'ne geldiğinde üremesi, çoğalması ve yayılması için bütün şartlar hazırdı.
3: Çözümse doğanın dengesini yeniden sağlamaktan geçiyor. Geçici ve yüzeysel önlemler yerine deniz ekosistemini iyileştirecek kalıcı adımlar atılması şart.
4: Nasıl kurtuluruz? Denizle kurduğumuz yanlış ilişkiyi değiştirerek kirliliği azaltmamız lazım. Deniz analarını yiyen büyük balıkların avcılığını kontrol etmemiz, durdurmamız lazım.
3: En kritik uyarıysa bu canlıyla temas edildiğinde yapılması gerekenler üzerine. Kulaktan dolma bilgilerle yapılan yanlış müdahaleler, kaşıntı ve ağrıyı dindirmek yerine durumu daha da kötüleştiriyor. Çünkü tehlike sadece denizin içinde değil, kıyıya vurduklarında da devam ediyor.
4: Vatandaşlarımız pusula deniz anası teması olduğu takdirde telaşlanmamalı, kıyıya çıkmalı, kıyıda deniz suyuyla temas eden kısmı yıkamalı. Çünkü deniz anaları kapsüller, küçük hücreler halinde kapsüller taşırlar. Temas halinde onu bırakırlar. O kaşıntıya, ağrıya, acıya neden olan şey o kapsüllerin patlamasıdır. Eğer temas edilen yeri tatlı suyla yıkarsanız, ovarsanız, kaşırsanız patlatırsınız o kapsülleri ve ağrınız, acınız artar. Yapılması gereken şey deniz suyuyla yıkıyoruz. Kolonya sürmek, alkol sürmek bunların ağrınızı, acınızı artırmaktan başka bir katkısı olmaz, bir faydası olmaz. Ancak ölüsüne bile dokunulmaması gerekiyor deniz anasına. Kıyıya vurmuş, temas etmemişsiniz ama kıyıya vurmuş, ölmüş. Aa bu nedir diye merak edip elinize aldığınızda, temas ettiğinizde zehirli hücreler tekrar size bulaşacaktır.
3: Uzmanlar deniz keyfinizin kabusa dönüşmemesi için vatandaşları tedbiri elden bırakmamaya çağırıyor.
2: ...2026 Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası çeyrek final maçlarıyla sürüyor. İlk çeyrek final mücadelesinde Fransa güçlü rakibi Fas-

2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Ancak maçın ardından Londra sokakları faslı taraftarların taşkınlıklarıyla karıştı. Öte yandan ABD Başkanı Trump'ın bizzat devreye girmesiyle FIFA'nın ABD'li futbolcu Balogun'un cezasını askıya alması UEFA ve Avrupa Parlamentosu

0: Maçın ilk yarısına Kylian Mbappe'nin kaçırdığı penaltı damga vurdu. Yıldız oyuncunun zayıf vuruşunda Fas kalecisi Bono gole izin vermedi. İkinci yarıda ise Fransa'nın süperstarları sahne aldı. 60. dakikada sahneye çıkan Mbappe takımını öne geçirdi. Yalnızca 6 dakika sonra geçen yılın Ballon d'Or sahibi Dembele skoru belirleyen golü attı. Fas'ı 2-0 mağlup eden Fransa, İspanya-Belçika eşleşmesinin galibiyle oynamak üzere yarı final biletini cebine koydu. Üst üste ikinci kez çeyrek final gören Fas ise turnuvaya veda etti.
1: Today's a sad day for a lot of people. Badim Amgrib.
0: Fas'ın elenmesinin ardından İngiltere'nin başkenti Londra'da tansiyon yükseldi. Yüzlerce Faslı taraftar başkentte taşkınlık çıkardı. Polisle arbede yaşandı. Bölgede sıkı güvenlik önlemleri alındı. Buna rağmen taraftarlar ve polis arasında çatışma çıktı. Bir polis memuru ağır yaralandı. Öte yandan Dünya Kupası'na FIFA ile UEFA arasında devam eden güç savaşı da damga vuruyor. ABD ile Belçika arasında oynanan son 16 turu maçı öncesinde kırmızı kart cezalısı olan ABD'li futbolcu Balogun'un cezası, ABD Başkanı Trump'ın FIFA Başkanı Infantino ile yaptığı görüşmenin ardından ani bir kararla askıya alınmıştı. FIFA bu adımı hukuki bir karar olarak savunsa da UEFA Başkanı, "Kırmızı çizgiyi aştınız, bu kabul edilemez." diyerek FIFA'ya sert bir şekilde yüklendi.
2: Everywhere you want to go.
0: Bu kriz futbol dünyasının sınırlarını aşarak diplomatik bir boyuta ulaştı. 70'ten fazla Avrupa Parlamentosu üyesi siyasi müdahale iddialarının araştırılması ve FIFA'nın bağımsızlığının incelenmesi için Infantino hakkında resmi soruşturma açılmasını talep etti. Bazı futbol federasyonlarından bu hamleye destek geldi. Almanya, Belçika ve Norveç futbol federasyonları ortak bir duruş sergiledi. FIFA'nın aldığı bu kararın futbolun küresel güvenilirliğine ve adil oyun ilkelerine çok ağır bir darbe vurduğunu savundular.
3: Dünya Kupası'nda ikinci yarı finaliste birkaç saniye içinde belli olabilir. İspanya-Belçika karşılaşması son saniyelerde ve İspanya 2-1 önde. Bunu da söyleyelim. Bir araya çıkacağız, saat başında moderatör gece devam edecek.

Bir asırdan fazladır sadece hayal edilen, sultanların rüyasını süsleyen bir proje vardı. Ve Türk milleti 150 yıllık bu hayali denizin altına değil, tarihin kalbine kazıdı. 1860'lı yıllarda Sultan Abdülmecid'in hayalini kurduğu, iki kıtanın deniz altından birleşmesi fikri bir dönem çizimlerde kaldı. Unutturulmak istendi ama bu millet hayaline sahip çıktı. Yıllar sonra teknoloji olgunlaştığında, irade ve kararlılık birleştiğinde bu hayal gerçeğe dönüştü. Marmaray, milletimizin azminin somut bir simgesi oldu. Proje kapsamında Boğaz'ın yaklaşık 58 metre altına 1.4 kilometre uzunluğunda batırma tüp tünel yerleştirildi. Bu dünyanın en derin batırma tüp tüneli oldu ve Kazlı Çeşme ile Ayrılık Çeşmesi'ni birbirine bağladı. Bunu başarmak oldukça güçtü çünkü İstanbul'un zemin yapısı son derece karmaşıktı. Zemin sıvılaşması, deprem riski ve deniz trafiği gibi ciddi mühendislik sorunları vardı. Ama her sorun tek tek aşıldı. Marmaray projesi yalnızca Boğaz'ın altından geçen bir tüp geçitten de ibaret değildi. Toplamda 76,3 kilometrelik Gebze Halkalı hattı baştan sona yenilendi. Bu hat boyunca yer alan 43 istasyon hem İstanbul'un hem Kocaeli'nin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde modernize edildi. Marmaray'ın kapasitesi günümüz İstanbul'un en büyük sorunlarından biri olan trafik yükünü de ciddi şekilde hafifletti. Günde 1 milyon yolcu taşıma potansiyeline sahip olan hat, aynı zamanda metrobüs ve diğer raylı sistemlerle entegre hale getirildi. Kazılar sırasında İstanbul'un 8500 yıllık tarihi ortaya çıkarıldı. Neolitik çağa ait izlere rastlandı, tarihsel süreçte yeni bir kapı aralandı. Böylece asrın projesi aynı zamanda bir arkeoloji mucizesi olarak da dünya tarih literatürüne geçti. Bu köklü proje Türkiye'nin sadece bugünü için değil, geleceği için de bir dönüm noktasıydı. Asya ile Avrupa'yı demir yoluyla birleştirerek Londra'dan Pekin'e kesintisiz bir hat açtı. Orta koridoru hayata geçirdi ve Türkiye'yi yeni İpek yolunun kalbine yerleştirdi. Böylece Marmaray, Türkiye 100 yılı vizyonunun altyapısını oluşturan en somut eserlerden biri oldu ve geçmişte

0: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Emeti Saruhan. Okur yazar cumartesi 14.25'te 24'te.
1: Vur, vur!
2: Oğlum şuna bir bakar mısın ya?
1: Uf baba, kaç defa anlattım, gösterdim, öğrenemedim bir türlü şunu kullanmayı. Son kez gösteriyorum. Bu kadar ya.
2: Sağ ol. Tamam.
3: Baba.
1: He oğlum.
3: Bilişim teknoloji dersi için bir proje hazırlıyordum ama sonunda takıldım. Yardım eder misin?
1: Etmez miyim oğlum? Ver.
3: Ne yaptın baba?
1: Ne?
3: Tüm projeyi sildin. Şimdi her şeyi baştan yapmam gerekecek.
4: Anlayış önemli bir erdemdir. Sabırla, sevgiyle, nesilden nesile. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta otomobilin nasıl ortaya çıktığını ve geçmişten günümüze nasıl şekillendiğini Doktor Hakan Tan'a soruyor. An ve Zaman, Cumartesi 23.15'te 24'te.

0: Kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
1: hesap basit. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
4: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
5: Haberimiz yok Yüksel abi.
4: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
6: Üst geçine bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Türkcell'e çekiyoruz.
8: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: Efendim yeniden merhaba. Moderatör Gece'ye devam ediyoruz. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık bir saat daha sizlerle beraber olacağız. NATO zirvesi sona erdi ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Cumhurbaşkanı İstanbul'da Lübnan Başbakanı'nı kabul etti. Ayrıca Liberya Cumhurbaşkanı'yla da bir görüşme yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun Ankara programının ardından İstanbul'a geldi. Çalışmalarını Vahdettin Köşkü'nde sürdürdü. Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Selam'ı resmi törenle karşıladı. Erdoğan, karşılama sonrası köşkün penceresinin önünde sohbet ettiği Selam'a İstanbul'un bazı tarihi yapılarını gösterdi. İki lider daha sonra ikili görüşmeye geçti. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu. Erdoğan'ın temasları bununla sınırlı değildi. Cumhurbaşkanı Liberyalı mevkidaşıyla da bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, Liberya ile savunma sanayi, güvenlik, eğitim ve ulaştırma gibi alanlarda da işbirliğini kuvvetlendirmek için çalışacaklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliği nedeniyle Liberya Cumhurbaşkanı Boakai'yi tebrik etti. Liderler NATO zirvesinde mesai harcarken eşleri de Emine Erdoğan'ın organize ettiği programlarda bir araya gelmişti. Ankara'da o programlardan renkli bir detay daha çıktı. Emine Erdoğan'ın lider eşleri onuruna verdiği akşam yemeğinde ünlü sanatçı Ajda Pekkan sahne aldı. O anları Çekya Başbakanı'nın eşi Monika Babişova paylaştı.
1: NATO Liderler Zirvesi bitti ama yansımaları devam ediyor. Son görüntü yeni bir detayı daha ortaya çıkardı. Emine Erdoğan'ın lider eşleri onuruna verdiği akşam yemeğinde ünlü sanatçı Ajda Pekkan sahne aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO zirvesi boyunca lider eşleriyle bir aradaydı. Toplantılarda çocukların güvenliği, dijital mecralardaki tehlikeler ve atılabilecek adımlar değerlendirildi. Yoğun tempoda lider eşleri Emine Erdoğan'ın organize ettiği akşam yemeğinde dinlenme fırsatı buldu. O yemekte kulaklardaki pası da ünlü sanatçı Ajda Pekkan aldı. Pekkan'ın sahne aldığı anları Çekya Başbakanı Andrej Babiş'in eşi Monika Babişova sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım kısa sürede yayılarak gündem oldu.

0: NATO zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, Ankara'daki temaslarının ardından İstanbul'u ziyaret etti. Koizumi, beraberindeki heyetle Eminönü'nde balık ekmek yediği anları sosyal medya hesabından paylaştı. NATO zirvesi dolayısıyla Ankara'da bulunan Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, resmi temaslarının ardından İstanbul'a geçti. Beraberindeki heyetle birlikte tarihi yarımadayı gezen Koizumi'nin duraklarından biri Eminönü'ydü. Burada İstanbul'un simgesel lezzetlerinden balık ekmeğin tadına bakan Japon bakan daha sonra heyetiyle birlikte kahve içti. Koizumi'nin Eminönü ziyareti sırasında çevredeki vatandaşların da kendisine ilgi gösterdiği görüldü. CHP üzerinden devam edelim. CHP kasasından 1 milyar liraya yakın paranın yandaş gazetecilere, trollere dağıtıldığı ortaya çıktı. Üstelik bu belki de buzdağının görünen kısmı. Ancak buna rağmen her daim kendilerini haklı ve doğru yerde görüyorlar. CHP'li gazeteci Nevşin Mengü, TUSAŞ ziyaretinde yaşananları anlattı ve iğneyi kendine dahi batırma ihtiyacı hissetmeden bu mahalleyi taşlamaya kalktı.
1: Savunma Sanayi Başkanlığı beni de davet etti. TUSAŞ'ta bir resepsiyon düzenlendi NATO zirvesi

0: çerçevesinde beni de davet ettiler sağ olsunlar. İsmail Saymaz'la da karşılaştım orada. İsmail Saymaz'ı da davet etmişler.
1: CHP'li gazeteci Nevşin Mengü TUSAŞ'taki etkinlikten söz ediyor ve orada çalışan mühendislerin bir sitemini iletiyor.
0: Özellikle bir tane mühendis arkadaş bana şunu söyledi. Dedi ki ya Nevşin Hanım lütfen, hem de öyle dedi yani, bizim tarafa bunu anlatır mısınız? Benim eşim dostum bile diyor ki ya işte var mı gerçekten bizde o sihalar, hani bu yandaş basın atıyor değil mi?
1: Buraya kadar şaşırtıcı bir durum yok. Ancak sonrası gerçekten ilginç. Zira CHP'li gazeteci Nevşin Mengü muhalif kesimdeki bu durumu dahi Erdoğan'a gönül veren gazetecilere bağlıyor.
0: Ya şimdi bu tabii yandaş basın dediğimiz iktidara yakın yorumcular, efendim, kanaat önderleri her şeyi gereksiz gereksiz o kadar orantısız övüyorlar ki, alakalı alakasız her şeyi öyle bir övüyorlar ki, savunma sanayinde de bir şeyin haberini yaptıkları zaman bu sefer muhalif kamuoyu ne diyor? Bunlar gene atıyor herhalde diyor. İşte.
1: Hadi şu baldızı bu mahalleye batırırken iğneyi kendi mahallesine batırsa yine bir nebze. Ancak sanki tok fabrikası yok, kızıl elma maket, Akıncı 5-10 profil üstünde duruyor. Kaan'ın motoru yok, tekerine motor takmışlar, tartar gidiyor diye yayınlar yapan, memlekette yapılan, her işi karalayan, küçümseyen, kendi mahallesi değilmiş gibi davranmasına ne demeli?
2: Keza uçak meselesinde. Bir tane uçak şakada karada tartar gidiyor. Yani motorla mı gidiyor, tekerlerine motor koymuşlar, onunla mı gidiyor? Bilmiyoruz bunu.
3: Zaten bu uçakta görüyorsunuz şeylerin üstünde bu maket. Yani bunu saçlar, işte tahtadan şundan bundan yapmışlar veya karbondan boyatmışlar üstüne. Milleti kandırmanın anlamı yok.
4: Bu maket mi İsa Bey?
1: Üstelik dünya değişiyor. Bu kafa hiç değişmiyor. Bakın CHP medyasının amiral gemilerinden birisi olan Cumhuriyet Gazetesi ne hale düşmüş. NATO zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara için attıkları manşet bu. Suriye'deki HTŞ yönetiminin lideri Ahmet Şara, NATO zirvesine katılmak üzere Ankara'ya geldi. Yani Cumhuriyet Gazetesi diyor ki Şara Birleşmiş Milletler'de kürsüye gelmiş olsa da NATO zirvesinde Erdoğan ve Trump'la görüşse de tüm ülkeler onu meşru Suriye Cumhurbaşkanı olarak görse de bizim için fark etmez. Bize göre Şara terör örgütü HTŞ'nin yöneticisidir. Bu gazetecilik değil, tam anlamıyla ideolojik körlüktür. Meseleyi dağıtmayalım. Zira işte bu ideolojik körlük CHP'li seçmeni öyle bir zehirledi ki memleketin eserleriyle gurur duymayı bir utanç vesilesi haline getirdiler. Yani gerçeklikten koptular.
3: Mesela siz bugün Halk TV seyrederseniz, Sözcü gazetesinde okursanız veya Tele1 seyrederseniz, Cumhuriyet gazetesi okursanız dersiniz ki ya AKP bitmiş ya, CHP ilk seçimde %90'la seçimi kazandı. Değil mi? Çünkü neden? Siz gazetecilik yapmanız gerekirken aslında kendi kişisel menfaatleriniz gereği halka yalan söylüyorsunuz. Halka yalan söylüyorsunuz.
1: İktidar ve muhalefet medyası arasındaki en büyük fark da bu. Bu mahallede çalışanlar tam bağımsız Türkiye mücadelesine inandıkları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyor ve destekliyorlar.
5: Şunu göstermek istiyorum özellikle. Bu Sözcü Gazetesi, bugün çıkan Sözcü Gazetesi, değerli izleyiciler, sizlere bir mesajı vardı Sözcü Gazetesi'nin. Özellikle AK Parti seçmenine bir sözü vardı ve şunu söylüyordu. Oy kullanmaya giderken yanınıza almayı unutmayınız diye bir beyin fotoğrafıyla Sözcü Gazetesi çıkmıştı. Sözcü Gazetesi'nin sözünü dinledi AK Parti seçmeni, özellikle beynini de yanına alarak gitti, oyunu kullandı ve %50 oranında bir kullanarak, oylarını kullanarak AK Parti'yi istikrarı seçti. Milli iradeye evet dedi. Gazeteyi şöyle kenara koyalım. Devam edelim.
1: CHP medyasında ise mesele iktidara gelmek ya da tam bağımsız Türkiye mücadelesi vermek değil. Tamamen duygusal. CHP iletişim koordinatörü Ali Haydar Fırat'ın CHP kasasından ödendiğini açıkladığı 953 milyon liralık liste bu açıdan manidar gerçekten.
6: Şimdi mesela Halk TV'ye 779 milyon 220 bin lira verilmiş. Bu partinin resmi kaydıdır.
7: Resmi kaydı. 778 milyon.
6: Hayır, 79 milyon 220 bin lira verilmiş.
7: 70

0: Çok üzmüyor.
1: Evet. Örneğin sosyal medyada yurttaş medya reklam şirketi diye bir şey var. Buna 2 milyon 406 bin lira verilmiş.
2: Üstelik bunlar sadece CHP kasasından CHP medyasına, trollere akıtılanlar. Şimdi soru şu, Saracane medyası diye gündeme gelen bu kitleye örtülü ödemeler de yapıldı mı?
3: Ama Şaban da artık lakabını söyleyebilir miyim Şaban? Kızmazsın değil mi?
4: Yo, ne lakabı?
3: Saraçhane Bülbülü diyorlar Şaban'a.
2: Ne diyelim? Takdir milletin elbette.
5: 15 Temmuz'un 10. yıl dönümüne yaklaşırken acılar hala taze. Direniş ruhuysa tıpkı o günkü gibi dipdiri. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'da 15 Temmuz Derneği tarafından düzenlenen Şehit ve Şahit programına katıldı. Burada yaptığı konuşmada 15 Temmuz gecesi Şehitler Köprüsü'ne yürüyen isimler arasında yer aldığını belirtti. Darbe girişiminin bir kuşatma teşebbüsü olduğunun altını çizen Duran, milli teyakkuzun devam etmesi gerek uyarısında bulundu.
6: Türk halkının sivil tepkisi ve Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle bastırılması eşsiz bir niteliktedir. Bu nedenle seçilmişlerimize halkın sahip çıktığını gösterdiği bu tarihi hadise, bu destan bizim için bir milat durumundadır. Hamdolsun ben de o gece bu milletin büyüklüğünü görenlerden oldum. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla Boğaziçi Köprüsü, o dönemdeki adıyla şimdi 15 Temmuz Köprüsü'ne yürürken kalabalıkların nasıl gitmeyin insanları öldürüyorlar denmesine rağmen yollarından şaşmadan tankların olduğu yere gittiğini, çıplak elleriyle o tankları susturduğunu ben de gördüm. Bu hayatım boyunca yaşadığım en önemli şeydi. O geceyi unutmam mümkün değil. Ben inanıyorum ki milletimizin mayasındaki bu ruh sayesinde nice Ömerler, nice Erollar, nice Abdullahlar yetişiyor. Bu salon zaten onlarla dolu ama dışarısı da o insanlarla dolu. 15 Temmuz Türkiye'yi kuşatma teşebbüsüydü. Bir takım küresel güç merkezleri Türkiye'nin içine kapanık, bölgesinde pasif, teknolojisini ve savunma sanayisini geliştiremeyen, terörle uğraşan bir ülke olmasını istiyordu. Vesayet odakları devreye girdi. Çeşitli terör örgütleri gibi FETÖ'yü de devreye soktular. Gezi olaylarıyla 17-25 Aralık yargı darbesiyle, MİT tırları kumpasıyla, Çukur terörüyle Türkiye'nin önüne geçilmek istendi. 15 Temmuz darbe girişimi de işte bu küresel güçlerin ortaya koyduğu bir işgal adımıydı. Elbette o gece darbecilerin bir kararı vardı. Türkiye'nin önünü kesmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'sız bir Türkiye ile mümkün olacağını düşünüyorlardı. FETÖ'nün tümüyle de bertaraf edildiğini söyleyemeyiz. Dolayısıyla demokratik bir teyakkuzun, milli bir teyakkuzun devam ettirilmesi gerektiği de açıktır.
5: 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da anma programları başladı. İlk adres Ayasofya-yı Kebir Camii Şerifi oldu. 253 şehit için 253 hafızın Kur'an-ı Kerim okuduğu programda dualar semaya yükseldi.
7: 253 hafız Ayasofya Camii'nde bir araya geldi. Hain darbe girişiminin şehitleri için hatim okundu.
8: Burada gördüğünüz üzere 10 yaşından itibaren, 5. sınıftan itibaren hafızlık yapanlar, aralarında hafız olanlar da dahil olmak üzere dediğimiz gibi sayı da 253 tane. Burada lise çağına kadar var. Şehitlerimizi temsilen geldiler.
9: Onlar hakkında gurur duyuyorum. Bizim ülkemizin şu an bizim burada olmamızı onlar sağladı. Hatta belki şu an bizim bu kadar iyi bir durumda olmamızı da onlar sağladı. Allah onlara rahmet eylesin. Allah onlardan razı olsun. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.
7: 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. O gece vatan uğruna canlarını feda eden 253 şehit, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde düzenlenen anlamlı programla rahmet ve minnetle anıldı. Kutlu Mabet, Kutlu Vefa programı kapsamında Osmanlı geleneğini yansıtan cübbe ve sarıklarıyla saf tutan 253 hafız, şehitler için Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu.
10: Bismillahirrahmanirrahim.
7: okunan hatimlerin ardından şehitler için dualar edildi. Ayasofya'yı dolduran binlerce vatandaş da edilen dualara hep birlikte amin diyerek eşlik etti. Tarihi mabedi kaplayan manevi atmosferde birlik, beraberlik ve milli irade mesajları öne çıktı.
0: Ayasofya'da cuma namazını daha önce Sayın Müftümüzü ziyaret etmek suretiyle 15 Temmuz'da şehit olan 253 şehidimiz anısına ve bu toprakları bize vatan kılan ve emanet bırakan ecdadımızın rahmetli olanların anısına burada hatim programını icra ettik.
10: 253 tane hafızımızın okuduğu 253 hatmin duasını binlerce vatandaşımızla birlikte yaptık. Bizler de aynı şehitlerimiz gibi, aynı gazilerimiz gibi, aynı kararlılık ve inançla yaşamaya devam ediyoruz. Allah bize bir daha 15 Temmuz'ları yaşatmasın.
7: Şehit aileleri ve gazilerin katıldığı programda duygusal anlar da yaşandı.
11: 15 Temmuz bizim için milletimizin asil bir duruşudur ve bu topraklarda Çanakkale ruhunun hala yaşıyor olduğunun bir ispatıdır. Bir milletin ülkesine, bağımsızlığına, özgürlüğüne adanmışlığının bir sembolü olan bir sayfadır 15 Temmuz.
12: Bugün 15 Temmuz şehitlerimiz için anıyoruz. Burada tamı tamına 250 öğrencimiz, tüm şehitlerimizi anıyoruz. Allah hepsinden rahmet eylesin. Burada İhlas Suresi, Felak Suresi ve Nas Suresini okuyacağız. Allah bu güzel günü herkese nasip eylesin.
13: Onları anmak için buradayız. Onları unutmadık, hala unutmayacağız. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım şu anda.
5: Türk milletinin şanlı direnişi 15 Temmuz dizi oldu. Güçlü prodüksiyonu ve gerçek belgelere dayanan senaryosuyla dikkati çeken yapım, darbe girişiminin 10. yıl dönümünde yayınlanacak.
14: Asker güçlü ayak! Asker güçlü ayak!
15: Ne kitaplar yazıldı, ne filmler, ne belgeseller hazırlandı. 15 Temmuz'un 10. yıl dönümüne yaklaşırken ne söylendiyse bir o kadar eksik kaldı. Çünkü o gece ortaya konan kudreti anlatmak için hep yeni sözlere ihtiyaç vardı. Türk milletinin bağımsızlığa tutkusunu tarif etmeye bu kez Asırlık Gece dizisi talip oldu. Asırlık Gece dizi belgesel formatında hazırlandı. Projenin yönetmenliğini Cihan Sağlam'la Ahmet Toklu üstlendi. Türkiye'nin yakın tarihine damga vuran darbe girişimine mercek tutuldu. Yapımda 15 Temmuz'un kritik aşamaları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde verilen mücadele ele alındı. Doçent Doktor Hüseyin Aydın'ın Asırlık Gece, Belgeler ve Deliller Işığında 15 Temmuz Darbe Girişimi adlı eseri diziye temel oluşturdu. Dizinin yapımcısı ve oyuncuları da bu anlamlı yapımda yer almanın heyecanı içinde. Asırlık Gece ile büyük bir iddia ve sorumluluk üstlendiklerinin farkındalar.
16: Tamamen gerçeğe sadık kalma mecburiyetimizin olduğu, bir taraftan tarihe not düştüğünüz için, yani belki de 10 sene sonra, 20 sene sonra, 30 sene sonra bu 15 Temmuz'da neler olmuş diye raftan bir ansiklopedi çıkartıp bakmak gibi bu projeye bakacaklar ve bizim tarihe karşı da sorumluluğumuz var. En başta şehitlerimize karşı ve 15 Temmuz'da direnen milletimize karşı sorumluluğumuz var.
15: Oyuncu Burak Sergen projeyi okur okumaz parçası olmayı istediğini belirtti. Yaşanmışlık hissine çok önem verdiklerini aktardı.
17: Öyle yerlerde bulunduğunuz zaman birebir empati kuruyorsunuz. Empati çok önemli biliyorsunuz. Yani orada yaşanmışla saati saatine aynı. Siz dışarıdan baktığınız zaman böyle şeyleri göremiyorsunuz ki. Yani işin iç yüzünü bilmiyorsunuz daha doğrusu. Hem kötü yönde kaybettiklerimiz adına hem de iyi yönde. Yani o kaybettiklerimizin niçin kaybettiğimizi ve ne şartlar altında kaybettiğimizi Allah rahmet eylesin hepsini.
15: Oyuncular dizinin olayların geçtiği mekanlarda çekileceğini öğrendiklerinde büyük bir heyecan duyduklarını da dile getirdi.
18: Aynı zamanda da olayların geçtiği reel mekanlarda çekileceğini öğrendiğimde bir kere çok heyecanlandım. Yani o mekanlarda tekrar olmak, o hadiselerin yaşandığı yerlerde bulunmak hem bir oyuncu olarak, profesyonel olarak bize çok şey kattı. Hem de insan olarak heyecanlandırdı tabii. Birincisi bu çok önemliydi benim için. İkincisi yani salt gerçeklerin paylaşılmaya çalışıldığı bir proje olduğu için de çok değerli buldum.
15: Miray Yapım imzalı dizinin ilk bölümü 15 Temmuz'da yayınlanacak.

0: Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 2016 tarihinde başından vurularak öldürülen 22 yaşındaki Mehmet Emin'in Kara Alp dosyası 10 yıl sonra yeniden ele alındı ve düğüm çözüldü. Cinayetle bağlantılı oldukları ve şüphelilere yardım ettikleri değerlendirilen 8 kişi CESAT'ın yaptığı operasyonla gözaltına alındı.
1: 2016'da işlenen cinayet 10 yıl sonra çözüldü. Şüpheliler gözaltına alındı. Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 18 Nisan 2016'da başından vurularak öldürülen 22 yaşındaki Mehmet Emin Karaalp'in faili meçhul kalan cinayeti, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda 10 yıl sonra yeniden ele alındı ve aydınlatıldı. Çermik Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada olay yerinde bulunan sigara izmaritleri üzerinde yapılan ileri moleküler genetik incelemelerle HTS ve daraltılmış baz analizleri sonucunda şüphelilere ulaşıldı. Elde edilen DNA eşleşmeleri, iletişim kayıtları ve diğer deliller doğrultusunda cinayetle bağlantılı oldukları ve şüphelilere yardım ettikleri değerlendirilen 8 kişi Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda JASAT ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturma ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Gürlek bu operasyonla birlikte hiçbir mağdur ailemizin adalet arayışının karşılıksız bırakılmayacağı ve zamanın geçmesinin faillere hiçbir zaman güvence sağlamayacağı bir kez daha ortaya konmuştur. Geçmişin karanlıkta kalan bütün dosyalarının üzerine aynı kararlılıkla gidilecektir ifadesini kullandı.
0: Tunceli'de kaybolduktan 6 yıl sonra cinayete kurban gittiği belirtilen üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku soruşturması devam ediyor. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Gülistan Doku'nun sosyal medya hesaplarına yönelik inceleme talimatının 13 gün geciktirildiğini ve bu süreçte dijital verilerin silindiğini iddia etti.
2: Altı yıl önce kaybolan ve cinayete kurban gittiği belirlenen Gülistan Doku soruşturması devam ederken yeni bir iddia gündeme geldi. Doku'nun ailesinin avukatı Ali Çimen, Gülistan Doku'nun sosyal medya hesaplarına yönelik inceleme talimatının 13 gün geciktirildiğini, bu süreçte hesaplardaki dijital verilerin silindiğini ileri sürdü. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan avukat Ali Çimen paylaşımında Gülistan Doku'ya ait sim kartın baş şüpheli olarak gösterdiği T. Sonel tarafından siber çeteye gönderildiğini ve Doku'nun sosyal medya hesaplarında veri silme ile yükleme işlemlerinin 18 Ocak 2020 tarihinde tamamlandığını iddia etti.
3: Tamam.
2: Avukat Çimen paylaşımında siber çetenin işi bittikten sonra Tunceli Başsavcılığı aynı gün yani 18 Ocak 2020 saat 16'da maktulün sosyal medyasının araştırılması talimatını verdiği ifadelerini kullandı. Araştırmanın da Tunceli Emniyet Müdürlüğü tarafından yerine getirildiğini söyleyen avukat Çimen, organize saf bir kötülükle karşı karşıyayız dedi. Gülistan Doku soruşturması kapsamında 12 zanlı tutuklanmıştı. Doku cinayetinin zanlısı Umut Altaş'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki duruşması ise 21 Temmuz'a ertelendi.
4: Dedi ki evet babam da biliyor. Türkay'ın arabasında. Herhalde sarı saltıklı yatıyor. Çünkü orada bizi orada çok turlarken oraya bakarken böyle göz ucuyla bakarken oraya da onu yakaladım o sıra onu hatırlıyorum.
2: Erzurum ve Tunceli'deki adli merciler kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suçluyu kayırma ve yargılamayı etkilemeye teşebbüs iddialarına ilişkin incelemelerini titizlikle sürdürüyor.
0: İstanbul'da bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmalkar davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan Yeni Doğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davada yeni bir gelişme var. Bebeklerin ölümüne ilişkin hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporuna ulaşıldı. Raporda Serdarova, Karakoç ve Helvacı bebeklerin uygun tanı ve tedavi uygulanması durumunda yaşayabilecekleri belirtildi.
5: Bebekleri öldürürken
3: Utanmadınız mı?
1: Uygun tanı ve tedavi altında yaşayabilirlerdi. Bu ifade Yeni Doğan Çetesi davasında Adli Tıp Kurumu raporuna yansıdı. Ölen bebeklerin Adli Tıp Kurumu raporları ortaya çıktı. İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yeni Doğan Çetesi'ne yönelik düzenlenen ikinci dalga operasyonu ilişkin geçtiğimiz günlerde iddianame hazırlanmıştı. Çete lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı ile birlikte hareket ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik hazırlanan ve ana dava dosyasıyla birleştirilen iddianame ile sanık sayısı 61'e yükselmişti. Öte yandan görülen davada yeni bir gelişme yaşandı. 10 bebeğin ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu tarafından rapor hazırlandı. Epik krizlerin hastane dışında doktor olmayan kişiler tarafından yazıldığı, bebekler adına çekilmiş grafilerin başka bebeklere çekilen grafilerle yer değiştirildiği ve bebeklerin maddi menfaat sağlamak amacıyla uygun olmayan hastanelere sevk edilerek ölümlerine sebebiyet verildiği, usulsüz işlemler yapıldığı vurgulandı. Raporda Serdarova, Karakoç ve Helvacı bebeklerin uygun tanı ve tedavi durumunda yaşayabilecekleri anlatıldı. Bebeklerden birinin 10 günde yaklaşık 1000 gram tartı kaybı yaşadığı bilgisi de raporda yer aldı. Fırat Sarı'nın da bulunduğu 4 tutuklu sanıkla tutuksuz sanıkların yargılanmasına Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor.
0: İstanbul'un kalbi Kapalı Çarşı. Bu kez alışverişle değil, yargı dosyasıyla gündemde. Savcılığın hazırladığı iddianamede suçtan elde edildiği öne sürülen paranın altın ve döviz işlemleri üzerinden sisteme sokulduğu iddialarına yer verildi. Yüzlerce şüpheliyi kapsayan dosyada örgüt yapılanması, para trafiği ve mali hareketler detaylıca anlatıldı.
1: İstanbul Kapalı Çarşı'da yıllardır süren ticaret, bu kez savcılık dosyasına giren para trafiği iddialarıyla gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Suçtan elde edilen gelirlerin altın ve döviz alım satımları üzerinden dolaşıma sokulduğu belirtildi. İddianamede bu sistem içerisinde hareket ettiği öne sürülen yüzlerce şüpheli hakkında örgütlü olarak suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve bazı isimler içinse örgüt yöneticiliği suçlamalarına yer verildi. Savcılık para hareketlerinin yıllara yayıldığını, çok sayıda kişi ve şirket üzerinden işlem yapıldığı iddiasını iddianameye taşıdı. Dosyada bazı şüphelilerin tutuklu bulunduğu, bazıları hakkında yakalama kararı olduğu ve bazı şüphelilerin ise adli süreç içerisinde tahliye edildiği ayrıntısı da yer aldı. Şimdi gözler İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çevrildi. İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte yüzlerce sanığın yargılanacağı davada savcılığın belirttiği para trafiği, mali kayıtlar ve diğer deliller mahkeme tarafından değerlendirilecek.
0: İstanbul'da yasa dışı bahis gelirlerine yönelik büyük bir operasyon düzenlendi. Siber suçlarla mücadele birimleri yaklaşık 76 milyar liralık para trafiğini araştırmaya başladı. 100 bini aşkın bankacılık işleminin incelendiği soruşturmada yasa dışı bahis gelirlerinin kripto varlıklara aktarılıp izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi.
1: Yasa dışı bahis çeteleriyle mücadele soluksuz sürüyor. İstanbul merkezi başlatılan soruşturmada dev para trafiği deşifre edildi. Rakam çok yüksek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve İstanbul Emniyeti'nin ortak çalışmasıyla yürütülen soruşturmada şüphelilerin elektronik para kuruluşlarından gelen yüksek tutarlı paraları farklı kişilere ait banka hesaplarına aktardıkları tespit edildi. Banka kayıtlarında tam 100.025 ayrı işlem belirlendi. Bu işlemlerde toplam 76 milyar 284 milyon liralık para hareketinin gerçekleştiği ortaya çıktı. Çete üyelerinin banka hesaplarına elektronik para kuruluşlarından yaklaşık 932 milyon lira giriş yaptığı, bu paraların 1 milyar 60 milyon lirasının ise kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktarıldığı belirlendi. Araştırmalarda kripto hesaplarına gönderilen paraların büyük bir bölümünün Amerikan dolarına çevrilerek yurt dışındaki dijital cüzdanlara aktarılmaya çalışıldığı, böylece para izinin kaybettirilmesinin hedeflendiği değerlendirildi. Banka açıklamalarında ise bahis, slot, kasino gibi ifadelerin sıkça kullanıldığı belirlendi. Operasyon kapsamında 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. 68'i yakalandı. 10 şüphelinin firar ettiği belirlendi. Onları yakalamak için de çalışmalar sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada organize suç örgütleri ve uyuşturucu ticaretiyle mücadelenin kararlılıkla süreceğini söyledi. Gürlek devletin tüm imkanlarıyla etkin mücadele sürecek vurgusu yaptı.
0: İstanbul Esenyurt'ta emlakçıda başlayan tartışma kısa sürede sokakta can pazarına dönüştü. Tekmeler, yumruklar, sopalar kullanıldı. Ardından bıçaklar çekildi. Taraflar birbirini dakikalarca kovaladı. Mahalleyi sokağa döken kavganın en hararetli anları geliyor ekrana.
1: Adres İstanbul Esenyurt. Emlak ofisinde başlayan tartışma birkaç dakika içinde kontrolden çıktı. İş yeri önüne taşan kavgada taraflar önce birbirlerine tekme, tokat ve sopalarla saldırdı. Öfke dinmeyince bu kez bıçaklar çekildi. Şüpheliler sokak ortasında birbirlerini kovalamaya başladı. Yaşanan panik mahalleliyi sokağa döktü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada bıçakla yaralananlar oldu. Bölgeye gelen polis tarafları güçlükle ayırdı. Sekiz kişi polis tarafından gözaltına alındı.
0: Antalya'da katıldıkları cenaze sonrası memleketleri Amasya'ya dönen ailenin içinde bulunduğu hafif ticari araç traktörle çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
3: Antalya'daki bir cenazeye katıldıktan sonra memleketleri Amasya'ya dönmek üzere yola çıkan aile evlerine 25 kilometre kala kaza yaptı. Kaza Amasya Mecitözü Karayolu'nda meydana geldi. Hafif ticari araç traktöre çarparak şarampole savruldu. Kazayı görenler ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Feci kazada hafif ticari araç sürücüsüyle aynı araçta bulunan iki kişi hayatını kaybetti. Traktör sürücüsüyle hafif ticari araçtaki iki kişi yaralandı. 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Bursa'da yapılan trafik uygulamasında çok ilginç anlar yaşandı. Alkolmetreye üfleyen sürücü, alkollü çıkmayınca sevinçten ne yapacağını bilemedi.
5: Bir daha sana tavsiye ederim.
1: Alkolmetre cihazını üfledi, heyecanla bekledi. Sonucu görünce sevinçten havalara uçtu. Bursa'da gerçekleştirilen trafik denetiminde bir sürücü alkollü çıkmayınca yaşadığı büyük sevinç çevredekileri gülümsetti.
5: Bekleyelim.
6: O kadar içtim çünkü yani bir çay bardağı.
1: Sonucun temiz çıkmasıyla birlikte üzerindeki stresi atan sürücü sevinçten yerinde duramadı. İlginç görüntüler oluşturdu.
5: Tamam.
1: Denetim noktasına damga vuran o anlarda trafik polisi uyarısını da eksik etmedi.
5: Cenk, bir daha sana tavsiye ederim. Cenk, benim alkolü, yani ne alırsan al. Hiçbir şekilde alkol direksiyona geçmiyor.
0: İstanbul'un göbeğinde akıl almaz görüntüler ortaya çıktı. Bir apartmanın bodrum katı yıllar içinde adeta çöp depolama alanına dönüştü. İçeride hurdalar, oyuncak bebekler, mankenler, kafeste bir karga ve tonlarca atık var. Apartman sakinleri ağır koku nedeniyle ortak alanları kullanamaz hale geldi. İşte görenleri hayrete düşüren o adres.

0: Burası İstanbul Sultan Gazi. Bir apartmanın bodrum katının kapısı açıldı. Karşılarına çıkan manzara ise görenleri şaşkına çevirdi. Yıllar boyunca biriktirdiği hurdalar, plastik atıklar, ev eşyaları ve kullanılmaz hale gelmiş malzemeler bodrum katını tamamen doldurdu. Ancak içerideki görüntü bu kadar değildi. Çöp yığınlarının arkasında bir manken, oyuncak bebekler, kafeste yaşayan bir karga, kediler ve köpekler vardı.
1: Çık.
0: Apartmanın ortak kullanım alanı zamanla yaşanmaz hale geldi. Bodrum katında oluşan yoğun rutubet ve kötü koku binanın diğer katlarına kadar yayıldı. Ortak alanların kullanımı zorlaşırken biriken atıklar hem sağlık hem olası bir yangın açısından risk oluşturuyor. Yıllardır biriktirilen atıkların miktarı ancak kamyonlarla taşınabilecek seviyeye ulaştı. Apartmandaki bu görüntülerle ilgili işlem yapılması bekleniyor.
2: İstanbul Küçükçekmece'de bir restoranın bacasında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler 5 katlı iş merkezinin üst katlarına sıçradı.
3: Yangın bacada başladı, kısa sürede büyüdü. Restoranı saran alevler korku ve paniğe neden oldu. Alevlerin yükseldiği adres Küçükçekmece. 5 katlı iş merkezinin giriş katındaki restoranın bacasında başladı yangın. Alevler bir anda yayıldı. Binanın üst katlarına sıçradı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye alevlere hem bina içerisinden hem de merdivenli araçlarla müdahale etti. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ancak alevlerin sıçradığı 3 katta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler devam ediyor.
2: Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin neslinin korunması amacıyla av yasağı uygulanıyor. Yasağın uygulandığı dönemde kaçak avcılık yapan 125 kişiye 2 milyon 372 bin lira ceza kesildi.
4: Biz bu süreç içerisinde kolluk güçlerimiz, paydaşlarımız, emniyet müdürlüğümüz, etkililerle birlikte denetimlerimizi gece gündüz 7-24 sahada gerçekleştirdik.
3: Yumurtalarını bırakmak için 15 Nisan, 15 Temmuz döneminde tatlı sulara akın eden inci kefalinin güvenli üreme dönemi geçirmesi için ekipler denetimi ara vermiyor. Kaçak avlanmaya çalışanlar tek tek tespit ediliyor.
4: Geçen yıla göre kıyasladığımızda yine oldukça fazla kaçak avlanma olduğunu tespit ettik.
3: Ekipler tonlarca kaçak avlanan inci kefalini el koydu.
4: 18 ton kaçak avcılıktan elde edilmiş maalesef inci kefalini canlılarını yakaladığımız anda göle iade etmek suretiyle ele geçirdik.
3: Kaçak avcılıkta kullanılan 7 tekne, şişme bot ve 54 av malzemesi ele geçirildi. 125 kişiye su ürünleri kanununa muhalefet suçundan idari ceza uygulandı.
4: 125 şahsa toplam 2 milyon 372 bin TL idari para cezası uyguladım.
3: Kaçak avcılarla mücadele sürerken doğa ise inci kefalinin yanındaydı.
4: Oldukça verimli bir yağış sezonu geçirdik. Dolayısıyla inci kefalinin de bu yağışlara bağlı olarak iyi bir sezon geçirdiğini değerlendiriyor arkadaşlarımız. Göldeki var olan potansiyelin bu sene bir miktar daha iyi olacağını söyleyebiliriz.
2: Marmara Denizi kıyılarında son günlerde tatilcileri tedirgin eden bir durum var. Zehirli kapsüllere sahip olan ve özellikle Güney Marmara sahillerinde sıkça görülmeye başlanan pusula deniz anası korkutuyor. Peki Atlantik Okyanusu kökenli bu tür denizlerimize nasıl geldi? Ne gibi tehlikeleri var ve temas halinde ne yapılmalı? İşte yanıtlar.
3: Görüntüsü korkutmuyor ama adını duyanı tedirginlik kaplıyor. Temas halinde ise tehdit artıyor. Pusula deniz anası son günlerde Marmara Denizi'nde çok sık görülüyor. Aslında Atlantik Okyanusu kökenli ama yolu Türkiye'ye düştü.
5: Pusula deniz anası bizim Marmara Denizi'ndeki doğal türlerimizden birisi değil. Atlantik Okyanusu kökenli bir tür. 2000'li yılların başında geldi. Marmara Denizi'nin şartları.

0: ve çoğalmasına uygun olduğu için de hızla çoğaldı.
1: Hızlı çoğalmalarının ardında doğrudan insan faktörü var. Kirlilik, artan su sıcaklığı ve bilinçsiz avlanma bu artışı tetikliyor. Doğal dengenin bozulması deniz anaları için adeta kusursuz bir üreme ortamı oluşturuyor.
0: Ne peki Marmara Denizi'nin şartları? Kirletiyoruz. Kirlilik yüksek olduğu için azot fosfor artıyor. Yani deniz anasını besleyecek çok miktarda besin var burada. İkincisi deniz suyu sıcaklıkları yükseliyor. Diğer taraftan da Marmara Denizi'ndeki deniz analarını yiyecek, onların popülasyonunu kontrol edecek büyük balıkları, etçil karnivor balıkları avladık, aşırı avladık, tükettik. Bu durumda pusula deniz anası Marmara Denizi'ne geldiğinde üremesi, çoğalması ve yayılması için bütün şartlar hazırdı.
1: Çözümse doğanın dengesini yeniden sağlamaktan geçiyor. Geçici ve yüzeysel önlemler yerine deniz ekosistemini iyileştirecek kalıcı adımlar atılması şart.
0: Nasıl kurtuluruz? Denizle kurduğumuz yanlış ilişkiyi değiştirerek kirliliği azaltmamız lazım. Deniz analarını yiyen büyük balıkların avcılığını kontrol etmemiz, durdurmamız lazım.
1: En kritik uyarı ise bu canlıyla temas edildiğinde yapılması gerekenler üzerine. Kulaktan dolma bilgilerle yapılan yanlış müdahaleler, kaşıntı ve ağrıyı dindirmek yerine durumu daha da kötüleştiriyor. Çünkü tehlike sadece denizin içinde değil, kıyıya vurduklarında da devam ediyor.
0: Vatandaşlarımız pusula deniz anası teması olduğu takdirde telaşlanmamalı, kıyıya çıkmalı, kıyıda deniz suyuyla temas eden kısmı yıkamalı. Çünkü deniz anaları kapsüller, küçük hücreler halinde kapsüller taşırlar. Temas halinde onu bırakırlar. O kaşıntıya, ağrıya, acıya neden olan şey o kapsüllerin patlamasıdır. Eğer temas edilen yeri tatlı suyla yıkarsanız, ovarsanız, kaşırsanız patlatırsınız o kapsülleri ve ağrınız, acınız artar. Yapılması gereken şey deniz suyuyla yıkıyoruz. Kolonya sürmek, alkol sürmek bunların ağrınızı, acınızı artırmaktan başka bir katkısı olmaz, bir faydası olmaz. Ancak ölüsüne bile dokunulmaması gerekiyor deniz anasına. Kıyıya vurmuş, temas etmemişsiniz ama kıyıya vurmuş, ölmüş. Aa bu nedir diye merak edip elinize aldığınızda, temas ettiğinizde zehirli hücreler tekrar size bulaşacaktır.
1: Uzmanlar deniz keyfinizin kabusa dönüşmemesi için vatandaşları tedbiri elden bırakmamaya çağırıyor.
2: K-pop rüzgarı bu yaz İstanbul'da esecek. Dünyaca ünlü 4 Koreli yıldız 14 ve 15 Ağustos'ta İstanbul Festivali kapsamında Türk hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.
3: Ağustos ayı İstanbul'da K-pop rüzgarı esecek. Grup İstanbul turnesi için hazırlıklarına başladı. K-pop tutkunlarının heyecanla beklediği buluşmaya artık sayılı günler kaldı. İstanbul Festivali 14 ve 15 Ağustos'ta dünyanın en popüler K-pop isimlerini Festival Park Yeni Kapı'da ağırlayacak. Festivalin ilk gününde sahneye başarılı solo sanatçı Kwon In-bi ile milyonlarca hayranı bulunan Aetos çıkacak. İkinci günse sevilen yıldız Sunmi ve güçlü performansıyla tanınan Monsta X İstanbullularla buluşacak. Konser öncesinde sanatçılar Türkiye'deki hayranlarını unutmadı. Videolarla selam yolluyorlar. Müzik, dans ve Kore kültürünü bir araya getirecek festivalin K-pop günleri, binlerce müzikseveri aynı sahnede buluşturmaya hazırlanıyor. K-pop yıldızlarının yüksek enerjili performansları ve Türkiye'ye gönderdikleri sıcak mesajlar şimdiden sosyal medyada büyük ilgi görüyor.
2: İngiltere ve Galler'de yeni doğan bebeklere verilen isimlerin istatistikleri belli oldu. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre erkek bebeklerde Muhammed ismi üst üste 3. kez zirvede yer aldı.
4: İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi İngiltere ve Galler'de 2025 yılının en popüler çocuk isimlerini kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre erkek bebekler kategorisinde Muhammed ismi bir kez daha ilk sırada yer aldı. Bir önceki yıla oranla %4'lük bir artış gösteren ve 2025 yılında tam 5957 bebeğe verilen Muhammed adı böylelikle üst üste 3. kez ülkenin en popüler erkek ismi unvanını korudu. Açıklanan listede erkek bebeklere verilen en popüler ikinci isim Noah olurken 3. sıradaysa Leo yer aldı. Kız bebek isimlerinde ise uzun süredir değişmeyen bir istikrar göze çarpıyor. 2025 yılında İngiltere ve Galler'de dünyaya gelen 2386 kız bebeğe Olivia adı verildi. Bu istatistikle birlikte Olivia art arda 10 yıl boyunca ilk sırada yer alarak kırılması zor bir rekora imza attı. İngiliz ebeveynlerin kız bebekler için en çok tercih ettiği ikinci isim Lily olurken 3. sıradaysa Amelia adı yer aldı.
2: İstanbul tarihi bir yürüyüşe sahne oldu. AK Parti İstanbul Gençlik Kolları'nın çağrısıyla binlerce genç Beyazıt Meydanı'nda bir araya geldi. Milli iradenin ve bağımsızlığın sembolü Ayasofya'yı Kebir Camii'ne doğru yürüyen kalabalık, tarihi yarımadada adeta sel oldu aktı. Beyazıt'ta başlayıp Ayasofya Meydanı'nda son bulan o dev yürüyüşten detayları getirelim şimdi ekranlarınıza.
5: O sadece taştan ve kubbeden ibaret bir yapı değil. Çağ kapatıp çağ açan bir fethin en mukaddes nişanesi. İstanbul'un kalbi Ayasofya bir kez daha tarihi günlerinden birini yaşadı.
6: 86 yıllık esaretin noktalanmasının ardından 2020 yılında Ayasofya Camii yeniden ibadete açılmıştı. İşte o kutlu günün 6. yıl dönümünde de binlerce kişi Beyazıt Meydanı'ndan yola çıktı. İstikamet tabii ki de Ayasofya.
7: Yani buraya geldiğimiz için de ekstra hani genç olarak, gençler olarak biz çok mutluyuz açılmasından.
5: AK Parti İstanbul Gençlik Kolları'nın çağrısıyla harekete geçen yüz binlerce İstanbullu Ayasofya'ya akın etti.
8: Cumhurbaşkanımız AK Parti'yi kurduğu günden beri gerçekten çok büyük bir mücadeleler verdi ve Türkiye'de yasakların tamamını kaldırdı. Başta Ayasofya olmak üzere. Ayasofya biliyorsunuz 86 yıldan beri ne olmuştu? Kasıtlı İslam düşmanları tarafından müzeye çevrilmişti. Ne yaptı Cumhurbaşkanımız? 24 Temmuz 2020'de o zincirleri kıraraktan Ayasofya'yı atamız Fatih Sultan Mehmet'in emaneti olaraktan özgürlüğüne kavuşturmuştur.
5: Etkinliğin başlangıç noktası Beyazıt Meydanı oldu. Meydanda toplanmaya başlayan kalabalık oluşturulan kortej eşliğinde harekete geçti. Güvenlik önlemleri altında başlayan yürüyüş, tarihi yarımadanın simge caddelerini takip ederek Ayasofya Meydanı'nda son buldu.
9: Çok büyük bir kalabalık var. Ben küçükken Ayasofya yürüyüşlerine babamla gelirdim. O zaman 5-6 yaşlarındaydım. Son 5 yıldır da Cumhurbaşkanımız teşekkür ederiz. Onun sayesinde açılmasının mutluluğuyla yürüyoruz. Bugün burada çok fazla genç var. Belki binlerce genç var. Hepimiz bu mutluluğu yaşıyoruz.
10: Ayasofya'nın ibadete açılışının, açılış kararının verilişinin 6. yıl dönümünde bir aradayız. Gençlik kollarımızın öncülüğünde binlerce genç kardeşimiz de bu anlamlı kararın hamdolsun kutluyoruz ve inşallah bu kararın verildiği günden bugüne milletimizin sevincinin daha da artarak devam ettiğine şahitlik ediyoruz.
11: Bugün yıllarca zincire vurulan bu kutlu emanetin zincirlerinin kırılıp yeniden asli kimliğine kavuşmasının yıl dönümünde aynı sevinci, aynı heyecanı paylaşmak üzere burada bir aradayız. 10 Temmuz 2020 tarihinde alınan kararla Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi 86 yıllık hasretin ardından yeniden asli hüviyetine kavuşmuş, kubbelerinde ezan yeniden yankılanmış, secdeler yeniden Ayasofya'nın manevi iklimiyle buluşmuştur.
12: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğumuz bu gençlik olarak vefamızla birlikte, gençliğimizle birlikte bugün buradayız. Dün de buradaydık, yarın da burada olacağız. Ve Ayasofya'nın bu iradesine biz gençler sahip çıkacağız.
5: Ayasofya'nın sadece bir ibadethane değil, ulusal egemenliğin ve milli iradenin en önemli sembollerinden biri.

0: olduğu vurgulandı.
1: Efendim böylece 2 saatlik haber maratonumuzun sonuna geldik. Böylece biz moderatör gecede haftayı noktalıyoruz. Yeni haftada buluşuncaya dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyor. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır.
1: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Ofet Test Köşesi'nde Dacia Sticker, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnetek ile işin doğrusu ve yol ve sürüş güvenliği uzmanı Mert İntepe ile keyifli bir söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Bugün 12.15'te, 24'te.
2: ...1937... dünyaya gelmiş. Bu hat sanatı öteden beri benim heveslerim, sevdam içerisinde hattın sırlarını çözmek, bu kültürü milletimize kazandırmak için gayretimizi esirgemedik. Talebeleri yetiştirmek suretiyle her talebeden bir şey öğrendik. Buradaki talebelerin 5 tanesini kalfa tayin etmişim. Onlar arka odada yeni gelen talebelere ders veriyorlar. Onlar ders aldıktan sonra beni de kontrol ettiriyorlar. Bu şekilde devam ediyor. İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.
3: Ömrünü ettiği duaya adayanların amini kabul olunurmuş. Hasan Çelebi neredeyse gözünü açtığından beri dua etti, sözüne amelini ekledi, amin dedi, amin denildi ve Hakk'ın rızasıyla emaneti sahibine teslim etti. Asra yaklaşan ömründeki kabiliyeti, gayreti ve emeği onu dünyanın sayılı hattatlarından biri olarak kayda geçirdi. Adı, sağlığında UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri başlığı altında yazıldı. Oysa bu uzun yola çıkmak için şartlar hiç de elverişli değildi. 1937'de Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı İnciköy'de doğdu. Okuma yazmayı kendinden, Kur'an-ı Kerim'i dayısından öğrendi. Gözü o küçük yaşında namaza durmadan evvel hep cami içindeki Hüsnü Hatta takıldı. Güzel yazıya aşkı orada başladı. Sadece şahsi değil, Türkiye'nin de imkanları onun için kısıtlıydı. Öğrenmeye can attığı yazıyı bilmek bir mesele, öğretmekse riskti. 1928'den beri.
2: Çok küçük yaşlarda bu işe olan hevesin

0: bu husustaki içimden olan aşk. Fakat işi bilmediğim için ne oldu onu? Etrafımda bu işi bilen bile yoktu. Çünkü ben bir köyde doğdum. Köyde annem bilmez, babam bilmez. Beni okutan hocam bilmez. Kim bilir? Hadi kazaya gidelim. Kazada kimse bilmez. Daha iler vilayette belki o zaman bilenlerden duyup da bilenler varmıştır ama bir yasak geldiği için herkes bildiğini de saklıyordu o zaman. Yani 1928'deki gelen bu yasaklama herkesi öyle susturmuştu ki bu hususta kimse bir yerde bir laf etmeye korkuyordu. Sorsam bile kimseden bir bilgi alamazdım. Böyle bir dönem içerisinde ben hafızlığımı bitirdim. Ondan sonra İstanbul hevesi başladı. İstanbul'a geldim.
1: Sürdüğü izin peşini bırakmadı. İstanbul'a geldi. Camilerde, levhalarda hayranlıkla süzmeye devam etti hat sanatının eskimiş ama tamamen yok edilememiş örneklerini. 20. yüzyıl Hüsnü Hattı'nın zirve isimlerine çıktı sonunda yolu. Önce Halim Öz yazıcı, sonra Hamit Aytaç ve derken Kemal Batanay. Öğrencilik mesleğine ulaşması zor oldu. Ama hocalık mesleğinde çok insan yetiştirdi. Eserleri yalnızca yazıları değil, ardından gelen ustalar oldu. Şöhreti hiç sevmedi. Şükranı, vazifem zaten dedi, zor kabul etti. 2024 Necip Fazıl Saygı Ödülünü yine tevazuyla alıverdi.
0: Kendisi muhtacı himmet bir dede, kaldı ki gayriye himmet ede. O gün bunu duyduktan sonra ezberime yerleştirdim. Lazım oldu o zaman okuduğumda ustada bir Fatiha okurum. Bu akşam da herhalde Fatime'miz bir tane olmaz. Hep beraberce radyoda dinleyenler, televizyondan seyredenler hep birer Fatiha okusunlar. El Fatiha.
1: Bugünün tarihi ve sanatıyla barışmış Türkiye'sinin insanları olarak Hasan Çelebi'yi ve neslinin gayretini idrak zor, teşekkürse imkansız. Sadece amin diyebiliriz, kendi için istediklerini kendimiz için de isteyerek.
0: İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki, son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.
2: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
3: Peki siz Araf'ta mısınız?
2: Bu hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular Pazar 23.15'te 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök, gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hikmet abi.
1: Merhabalar.
0: Hayırlı günler, hayırlı cumalar.
1: Hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar dinleyicilerimize

0: ve izleyicilerimize.
1: Ne var ne yok, nasılsın?
0: Hamdolsun iyi, elhamdülillah. İstanbul'da hava çok güzel. İyi oldu İstanbul'da, Temmuz'da. Bilmiyorum, çoktan beri böyle miydi mi? Geçen seneyi hatırlamıyorum ama yani en bunaltıcı aylar zaten 2 ay sonra sonbahar başlıyor. Doğru. Yazı güzel geçiriyoruz elhamdülillah.
1: Maşallah.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Ya aşırı sıcaklar oldu. Gene o meşhur haberlerde verir ya televizyonlarda. O bir süs havuzu vardır, çocuk öyle kafası elini sokağa çıkartır. Gölgede bir tane amca yanına gider, mikrofon dayanır. Çok sıcak kardeş falan filan der adam. Ondan sonra pek bunlar yaşanmıyor, bu haber pek yapılmıyor. Maşallah. Çünkü maşallah arada böyle bir...
1: Memleketin geneli öyle. Fakat
0: evet, serinlik var ya.
1: Gel gör ki Avrupa kavruluyor.
0: Evet,
1: yanıyor.
0: Nedir bu? Çok enteresan. Bak bunu da açıklasınlar bakalım.
1: Hadi bakalım.
0: Hadi Ata bakalım. Izler. Eldebiran bunu açıklasın.
1: Bizim Eldebiran açıkla.
0: Hadi açıklasın.
1: Eldebiran açıkla. Orası
0: niye böyle kaynadı bu sene? Burada böyle oldu. Elhamdülillah, elhamdülillah, her şey iyi. NATO'yu da elhamdülillah atlattık yani. Bütün kazası belasız.
1: Atlattık demek bak şimdi... Rahmetli anneannem tevazunun fazlası haram derdi. Dolayısıyla öyle atlattık falan. Çok şükür geçti
0: yani
1: tamam
0: şey
1: amenna da.
0: Kazasız belasız böyle.
1: Abi attık imzayı. Bak attık imzayı. Öyle atlattık falan değil. İmzayı attık. Geldiler. Oturdular.
0: Yediler.
1: Dağıldılar.
0: Dağıldılar.
1: Ama, ama hoş bir sada ile gönderdik hepsini.
0: Evet, tabii tabii.
1: Bugün gazetelerin kahir ekseriyeti de zaten bunun analizine ayırmış. Türkiye gücüne güç kattı diyor Sabah gazetesi. Sabah gazetesi ve dahi diğer gazeteler, Akşam ve Türkiye gazetesinde de bugün geniş yer verilmiş. Kendi yorumları değil efendim. Uluslararası basının alıntılandığı haberlerini okurlarıyla buluşturmuşlar. Financial Times, Politico, Bloomberg, AP, Reuters, The Daily Star, Le Monde, The Wall Street Journal, Times of Israel, Katemirini,
0: Tanea. Evet.
1: Daha ne ya?
0: Altında Akşam Sabah Türkiye'de var.
1: Daha ne ya?
0: Tabii.
1: Değil mi?
0: Tabii.
1: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin gazeteleri ve televizyonları bu meseleyi görmez ama... Dünya basını bu meseleyi görmüş efendim. Financial Times, Türkiye İngiltere güvenlik ortaklığının stratejik önemine dikkat çekmiş. Arkadaşlarım derlediler. Politico, etkili bir müzakereci olarak öne çıkan Erdoğan tek kazanan oldu diyor haber analizinde. Bloomberg, Türkiye Avrupa'nın güvenlik açıklarını doldurabilecek konumda diyor. AP, Türkiye açısından F-35 başlığı öne çıktı, yaptırımlar kalkabilir diyor. Reuters, NATO zirvesi ve Trump-Erdoğan temasları Washington-Ankara ilişkilerinde yeni dönem başlığıyla servis ediliyor. The Daily Star, F-35 kararını Erdoğan'a en büyük jest olarak yorumlamış. Le Monde var. Trump'ın Erdoğan için ülkesini iyi yönetmeyi bilen güçlü bir adam ifadesini öne çıkarmış. The Wall Street Journal, Trump'ın katse yaptırımlarını kaldırma ve 35 planını öne çıkarmış. Hasılı kelam.
0: Evet.
1: Hikmet abi.
0: Evet.
1: Bütün dünya basını meseleyi bu tabii şekilde böyle duyurmuş.
0: Bütün dünya zaten Türkiye'nin de böyle olduğunu biliyor. Yani bunu biliyorlardı. Bunu hatta dünyada en bilmeyecek olan yani sadece işi gücü sadece köpük, sabun ve peşteval olan parti dahi biliyordu. CHP. Biliyorsun dünyada parti deyince, pavyon deyince kim akla gelir? CHP.
1: Cumhuriyet Halk
0: Partisi. Yeryüzünde tabii Adem Aleyhisselam'dan bu yana dünya siyasetinde pavyon, otel, peştemal, sevgili, sabun ve köpük nereden çıkar? CHP. O da biliyordu çünkü o da şunu söylüyordu. Ben de üzerine giderek katarak cevap verdim. Belki benim bu ironik anlatımım anlaşılma olabilir bazıları. Tamam bak gördün mü? Bak gör, böyle gör. Bak işte gör. Ha, Hikmet'ten bak öğren. Tabii ki gövde gösterisi. Yani dangozluğunu üzüm yok. Gövde gösterisi yapılmak zorundadır. Bak adam silah veriyor sana. Gövde gösterisidir. Yani bu vitrine çıkmaktır. Ne yapacaktı böyle? Ya gelin arkadaşlar bir odak Ankara'da değil ya. Karşında Erdoğan var. Adamı yamultur. Bu bir yer. Bunun adam da biliyordu tabii. Ön aldı. O kadar kafa çalışıyor. Bir kafa pavyona çalışıyor. İki
1: kafa
0: köpeğe
1: var ya
0: çalışıyor.
1: Zehir. Oho.
0: Pavyon, köpük, sevgiliye çalışıyor. Bu kadar da var tabii. Para zaten öyle doğuyor da. Bu CHP bu. Ama onu bile şimdi bunun bütün bu başlıklar benim için Tabii ki yani dünya. Ama biliyorum ben bunu. Önemsemiyorum bak.

0: Yani bu şu anda ABD'nin, AB dahil baş, bitti. Diplomasi bitti hocam. Tamamdır. Geldik oturduk. Michotakis böyle Trump böyle falan yaptı ya. Şimdi diplomasi bitti. Atlattı derken kastettiğim bu. Kazasız belasız nasıl misafirperverlik nasıl yapılır? Nasıl lider zirvesi organize edilir? Nasıl yapılır otel falan muhteşem? Dünyada olmaz bir düzen. Bir ordunun ondan sonra sağa dön dediği anda binlerin dönmesi gibi organize edilir. Böyle yapılır bu. Bu nokta koy. Şimdi burası başka bir şey ama diğer taraftan tabii ki gövde gösterisi yapıyorsun. Yani bir yap. Tabii ki dünyada Türkiye ile ilgili bir algıyı yönetiyorsun. Algı. Şimdiye kadar o buna ya bu külliyenin bu kadar büyük yaptı bir bilmem odası vardı ya dangalakları da açıkça söyleyeyim. Bu odur. Bu Erdoğan'ın külliyesi değil. Bu senin benim çocuklarımın külliyesi. Anlatamadık bunu yıllar boyunca. O geldi bunu yaptı. Ya şu an şunu da gördük. 2 gündür gülüyorum. Muhtemelen
1: Altı
0: yalnızacağım.
1: klozet
0: Hayır, o değil.
1: dediler,
0: Geç onları.
1: muslukları
0: Ama
1: bilmem ne
0: o şimdi o
1: dediler
0: altı
1: falan.
0: klozet diyenler şimdi akıllandılar. Klozetin porselenden yapıldığını öğrendiler de. Şimdi şöyle bir gerçek var. Adam diyor ki yani onda tartışabiliriz. Neler oldu? Biz ne yaşadık? Yemin ediyorum günlerce gider bu tartışma. Ama şöyle bir gerçek var. Ya diyor görüyor musun diyor işte kimdi o kadın ismi ya çok Lazın Kristi demesi gibi. Kristuna mı?
1: Hangisi ya?
0: Nedir? İzlanda
1: İzlanda
0: başbakan.
1: bak arkada beyazlı.
0: Ha.
1: Ben de bilmiyorum ya. İzlanda
0: Ben
1: başbakanı.
0: de lafa açtım.
1: Biz sizi çok sevdik demiş. Hikmet Bey'le dün konuştuk. Nüfusları 400 bin.
0: Ha tamam.
1: Bizce hiç mahsus.
0: Kristi.
1: Bünyeye entegre edebileceğimiz sayıda.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Hani aşağılık söylemiyoruz sevgili
1: Ya.
0: İzlandalı
1: Ya biz diplomatik bir
0: dostlarımızı.
1: krize sebep olmadığımız
0: Tabii.
1: için rahat konuş.
0: Kaç
1: İroni
0: tane
1: yapıyoruz efendim.
0: İzlandalı dostum var bilemiyorum tanı. Ama şöyle evet yarım milyondan az. Yani bizim şu halkalı Bağcılar'dan toplasan daha fazlayız.
1: Tabii canım Bağcılar'ın
0: Tabii.
1: yarısı kadar yani
0: Ama
1: İzlanda
0: adam
1: dediğin şey
0: ama
1: senin.
0: adam bakış açısı
1: Bizim
0: bak.
1: Bağcılar'ın yarısı
0: Bu
1: kadar.
0: bunlar gerçek. Bunlar bir tercüme. Bunlar dünyada. Netanyahu'nun 3,5 attığı sesi bize buradan diğer Tel Aviv'den geldi. Bak 3,5 buradan sen NATO 3,0 diyorsun. Ha 3,5 diyor
1: Üç
0: buradan.
1: buçuk, üç buçuk,
0: Ya,
1: üç
0: üç,
1: buçuk diyor.
0: arka arka 3,5 diyor. Halbuki daha gelmedik geleceğiz. Sana da sıra gelecek bekle. Ama 3,5 atıyor. Netanyahu atıyor. Neden? Bakıyor manzaraya. Ulan diyor Amerika'da ben önemsedim mesela bunların ötesinde Amerika ABD basınında biz ilk defa Trump'ı böyle görüyoruz. Şimdi bu sadece bir delilik, bir çılgınlık hali. Çok özlem değil. Türkiye'nin karşılığı bu çünkü. Şimdi bunu anlatıyordum ben burada İzlanda Başbakanı.
1: Bak
0: Çok da
1: İzlanda
0: hanım
1: başbakan.
0: hanımcık bir hanımefendi. Geldi oraya bir çizgi filmlerde var ya Japonların çizgi filmleri vardır. Gözler kocaman. Bık, açılır böyle. Heidi'de olduğu gibi. Bık, falan filan yaptı. Mutlu oldum. Belki
1: Mehter'i görünce diyorsun değil mi abi?
0: muhtemelen tabii Mehter'i duyunca. Bir de o karşılamayı o rengarenk köste dağındır vuruyor böyle adamlar. Tam bir İzlanda'yı görünce adam kadından ülkesinden sülfür fışkırıyor. Hatta volkan. Şimdi şu örneği gösteren insana hala hazımsızlık çok kötü bir şey hocam ya. Ya bunları var ya Türkiye'deki tüm maden sularını önüne koysan yine hazmedemez bunlar. Al kızılı yönüne koy. İçir. Bir kamyon içse edemez. Böyle bir sapık düşünce var. Koymuşlar bunu. Hani sen bu imajı gösteriyorsun ya. Bunu biliyoruz hocam ya. Onlar söylemese de bu. Onlar söylemese de bizim çelik kubbemiz seni aştı. Onlar itiraf etmese de sabahleyin galiba Okan mı ifade etti bilmiyorum. Birkaç yerden takip ediyordum. Kanada sana diyor ki gel şu kamera meselesinde işbirliği yapalım.
1: Ha
0: Ben
1: bize
0: tabii
1: kamera satışını durduran
0: şaka değil.
1: Kanada.
0: Şaka değil. Hani çünkü öyle geliştirmişiz ki biz o tarafı. Ya da İHA-SİHA meselesi. Geç onları. Bunu biliyoruz zaten. Bütün
1: Onu da
0: dünya
1: niye
0: ama
1: durdurmuşlardı? Onu söyleyelim mi Hikmet abi? Karabağ'ın azat
0: Evet.
1: edilmesinde Azerbaycanlı kardeşlerimize destek
0: Bir
1: amacıyla
0: de
1: kullandığımız için
0: şey
1: kullanamazsın
0: var tabii
1: demişti
0: katsayıyla bağlantısı da var çünkü ABD'nin yaptırımları diğer ülkeleri de etkilediler. Neyse hikayesi uzun. Mesele şu ya bütün bunları anladık tamam ya tamam bari bununla yürüyün bari bize ne dönmeyin bakmayın biz zaten kendimizi kurtarmaya çalışıyoruz diyen muhalefeti de bırak dön bırakmayalım bak çünkü NATO zirvesi bitti. Oradan bir laf atıyor diyor ki ya diyor ülkesine baktım diyor kadının diyor bir çalışma ofisine kim bu işte Kristuna Paratattettir diye bitiyor bilmiyorum soyadı hatırlamıyorum bu uzunca bir soyad. Ya diyor bak diyor bir diyor şuraya bak külliyeye. Bir de diyor bir devlet başkanı ya da başbakanın ülkesindeki işte çalışma ofisine ya da sarayına bak diyor. Aşağı yukarı bizim bina kadar falan bir yer. Belki daha küçük.

0: yaptığı mukayese bu. Sen diyorsun ki peki bu İzlanda NATO için ne veriyor olabilir? Yani 400-395 bin nüfus, birçoğu başka ülke insanları. Bu da onu söyleyelim. Paralar dışarıdan da akıyor. Tek gelirin turizm. O volkanik şeyler falan filan var ya, böyle gidiyorsun, para veriyorsun birkaç bin dolar. Ama giriş tabii, bak diyor, kişi başı milli gelirin bilmem ne kadar bin dolar olduğu ülke, 390 bine bizim bağcılar toplansa ham yutarlar yani. Öteki taraftaki ülke 85-90 milyon, yaz sezonunda 110-120 milyon. 150'ye kadar çıkıyor. 50 milyon turist alıyoruz da. Tamam mı? Onu tüketiyoruz yani. Bir de dünyanın merkezinde olan bir ülkeden bahsediyorsun. Dünya tarihiyle felsefenin doğduğu yerler. Bilimin doğduğu yerler buralar. Bir de İzlanda diyor. Bak diyor, Türkiye diyor bu kadar masraf yapmış, külliye yazık diye bilmem ne. Ya diyor kadın işe diyor bisikletle gidiyor diyor. E tabii ki bisikletle gidecek. Hani Mikronezya'da olduğu gibi nüfus az olduğu için birkaç bakanlığı bir kişi yapıyor. Şimdi sen bu ülke Türkiye'yi niye mukayese ediyorsun? Yani Trump bir kişiyle geldi. Vay, görüyor musun? E gidiyor tabii, gelecek. Trump o. Yani Merkel de Amerika'da gördük. Merkel de öyle korundu. Çünkü Merkel de o. Dünya lideriydi. Putin de keza öyle. İki araba aynı anda alele çıkıyor ABD sokaklarına. Ya yani şimdi sokakta görsen sen, yani yanlış yap. Gene buradan saygıyla, bak ne kadar sempatik. Saygıyla da selamlıyorum. Yani şu hanımefendi New York sokaklarında görsen, aa, İzlanda Başbakanı Cristiano der misin? Demezsin değil mi? İzlanda, İrlanda değil. Demezsin. Nitekim başımıza geldi. Ben New York sokaklarında gördüm. Şaka değil. Birkaç tane ülkenin şey korumalar, bu kim diye soruyorum. Bu kim? Vallahi şaka değil, ama Erdoğan çıkınca bütün New York da biliyor Erdoğan. Şimdi mukayese ediyor adam bunu. Şunlar bizim bildiğimiz, dünyanın bil. Algı yönetmek böyle bir şeydir hocam. Soft power'dır bu. Yani yumuşak güçtür. Sahada iyiyiz. Masada da iyiyiz. E bir de algı yöneteceksen bu şekilde sen Le Monde'a, Politico'ya şeyin çok sevdiği, aman o konuyu açma. Bazı kim o? Namık Tan'ın çok sevdiği, bayıldığı Katemir'i de dahil. Katemir'i de dahil. Tamam mı? Onlar çünkü manşeti öyle atıyor ya. Ya da evet. Kılıçdaroğlu şey, bir Bizans seçim kazandı. Değil mi bunlar? Bunu atan
1: öyle yapıyorlar.
0: Şu anda dünyada iki şey tartışılıyor. Birkaç ülkede bir ısınmış, hakikaten ısınmalar var. Bir tanesi Yunanistan. Eyvah. Bir de Netanyahu. İsrail.
1: Ona da geleyim. O zaman yani sen şu silaha bir gel. Bir bak de, madem öyle İzlanda'yı...
0: Bir de Türkiye'de şimdi, bir de ısınmış, onların sürekli ısıcaklar zaten.
1: İzlanda'yı
0: yani,
1: İzlanda'dan fazla cevap konuştuk. Şimdi İzlanda biz nasıl bir ülkeyizi bu kadar konuşmadı. Evet. Tamam, İzlanda'yı kenara koyduk. Evet. Gel şu silaha.
0: Hadi olabilir, bakış açısı anlatmak.
1: Senin bak ilgi alanından bahsediyorum. Çok severim. Evet. Gel şu silaha. Sayın Cumhurbaşkanı liderlere silah hediye etti. Hediye edilen silah ekranlarınızda arkadaşlarım getirdiler.
0: Neydi ismi?
1: Dur, adına da bakacağım şimdi.
0: Gümüşay.
1: Gümüşay 357 Magnum 6 inç. Hadi bakalım.
0: Ya. Peki, evet.
1: Kurşunlarıyla yani mermileriyle birlikte hediye edildi. Bu sembolik hediye oldukça ses getirdi.
0: Evet.
1: Şimdi sen önce uluslararası arenadaki yankılarından bahset. Bizim şavalaklara sonra gelelim, senin tabirinle.
0: Şöyle enteresan bir şey olmuş. Ben burada yanlış hatırlamıyorsam, bilmiyorum yanlış mı, dinlemedin de sonuna kadar. Yani bir sürpriz olmasın. Nevşin var ya bizim.
1: Evet. Enteresan. Çok isabetli. Ya ben diyorum onu arada misin? Bak arada hazırlarlarsa veririm.
0: Yani inanılmaz bir şey, çünkü ben NATO tarihi zirve güvenlik protokolleri.
1: Evet.
0: Silah alışverişi.
1: 50 milyar dolarlık silah ticareti.
0: Silah alışverişi. Hı. Yeni çok moda tabiriyle güvenlik mimarisi. Hı. Yeni dünya düzeni, dengeler güç bilmesi, füzeler atışı. Ondan kameralar, ama tabii bu kamera derken bizim kamera değil tabii. Bunlar askeri amaçla kullanılan kameralar.
1: Termal kamera, efendime söyleyeyim.
0: Efendim, savunma sanayiyle ilgili her türlü silah, kamerası, füze, her türlü ama. Uzay teknolojisinden tut, yerdeki en küçük mermi ve çekirdeği kovanına kadar ki tüm teknolojinin konuşulduğu, tartışıldığı bir güvenlik. Hocam savaşça hazırlık, güvenlik, ülkelerin güvenliği, asker. olan yerde

0: çamaşır mı versene? Ne yapacak? Neden bu? Silah hediye etmiş adam.
1: Madem o meseleye girdi.
0: Özür dilerim, don mu verecekti adamlar?
1: Ya bak o zaman.
0: Ya çok özür dilerim, ifademi yanlış anlama. Ama ben görünce onu, yorumları.
1: Şimdi diyorlar ki bazen takip, yani? Takipçilerimiz diyorlar ki ya her şey mi CHP'ye bağlanır? Ya biz bağlamıyoruz.
0: Atlıyorlar.
1: Mesela şu hediyeden rahatsız olan, ses yükseltenlerin başında CHP'liler geliyor. Al mesela simge isimlerinden biri. Hortumla şey sulayan. Cumhurbaşkanı Mahmut Tanal'dan bahsediyorum. CHP'nin ağır toplarından. Cumhurbaşkanı NATO zirvesine katılan liderlere silah ve mühimmat hediye etmiş. Diplomasinin dili barıştır, silah değildir diyor.
0: Ya hocam bir şey söyleyeyim mi?
1: NATO. Yani, NATO zirvesi. Yani askeri bir ittifaktan bahsediyoruz. Askeri ittifaktan bahsediyoruz. Az önce Hikmet Bey'in bahsettiği gibi iç çamaşırı mı verseydi ya?
0: Evet.
1: Çiçek mi hediye etseydi? Evet. Ha şöyle olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetiminde NATO olursa bir gün, NATO zirvesi Türkiye'de yapılırsa o zaman siz mesela heykel hediye edebilirsiniz efendim. CHP'nin en iyi bildiği iş değil midir heykel? Ama sıkıntı şu. O Bodrum'un girişindeki sünger heykeline 2 yıl boyunca çaba harcayan sanatkarlarınızın her bir lidere heykel yetiştirmesi çok da mümkün olmayabilir. Dolayısıyla siz böyle devam edin Mahmut Bey.
0: Yani
1: CHP'nin bunu şurekası.
0: Mahmut'tan alınmasın ama yani çok özür dilerim. Yani hakikaten bunu ciddiyetle söylüyorum. Şaka yapmıyorum. Öyle suluyor muluyor esprisini yaptık biliyorsun. Eylem yapıyordu ya. Demokrasinin de içine ettiler diye diye bir ağladı falan filan. Hakikaten şaka değil. Yani bir herhangi bir şeyin, parti demiyorum bak. Siyasi parti değil. Ben utanılacak bir adam yani bu adam. Yani kafa yok, bir düşünce yok, fikir yok, hiçbir şey yok. Utanılacak bir adam. Yani bunu bir yere koysa uymaz. Pavyon bilmiyorum bak. Şeye geliyorlar yani. Pavyon hayatını severler bunlar. Özgür Özel de öyle değil mi? Hı. Kafayı çekmek, pavyon. Bunlar çünkü orada pazarlık yaparak başkan seçiyorlar kendilerine. O olabilir. Ama nereye koysan duramayacak bir adam. Hakikaten yani daha doğrusu. Hakikaten mesela şu an 5 dakika tuttuk ya. Hı. Kim? Mahmut Ulan. Yani insanın gülesi geliyor ya. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hı. Bunun böyle söylemesi aslında bir yerde benim deminki örneğimle örtüşüyor biliyor musun Ömer Bey? Şöyle örtüşüyor. Dedik ki abi sen NATO'ya bakacaksın. Hatta bir Devlet Bahçeli'nin güzel bir lafı vardır. Bırak NATO'yu bırak KATO'ya bak demişti. Bazı kamplar için. Orada bir şey, bir imada bulundu. Çok önemli, kritik bir şeydi o. Hı. Yani Türkiye'nin menfaatleri, âli menfaatleri neredeyse NATO göndermesi vardı. Veyahut bir ilgilendirmez göndermesi vardı.
1: Evet.
0: Bir fikir bu. Bunlardan fikir falan çıkmaz. Bunlar fikir fukarası. Yani Mahmut Tanal, CHP gerçekten söylüyor. Fikir fukaraları bunlar. Hiçbir şey yok. Bomboş insanlar.
1: Çok ilginç.
0: Entelektüel derinliği de yok. Şimdi adam diyor ki gerçekten ya diyor Kristuna İzlanda diyor. O yüzden benzer. Bak gördün mü diyor çalışma ofisi bu kadarmış. Ulan o kadar olacak tabii. Yani bizim mahalle muhtarlığındaki yeni bina daha iyi olmak zorunda. Bizim mahalle muhtarlığı çünkü bizim mahalle.
1: Doğru.
0: Yakışan yukarı İzlanda.
1: Doğru. Doğru.
0: Ve bizim mahalle muhtarındaki adam en azından yerli bir araba kullanabilir. Kullanmak zorunda. Kristuna volkanların patladığı sıcak ülkede bisikletle gidebilir. Sadece bazı yerde gidemiyor çünkü fazla sülfür var. Bu adam bak gördün mü her zaman bana farkı var. Şimdi bunu söylemek için ultra salak olmak lazım. Yani normal salaklık kurtarmaz. Buna kızıyor. Kızmıyor arkadaş. Hakikaten samimiyetle ultra aptal olmak lazım. Ondan sonra kızıyorlar. Al şunu ben size. Silah verilir mi canım? Barış dedik. Ulan işin aslı silah. Bir de hocam mermi silah bir şey değil. Revolver ne kadar güzel. Ah keşke bana verse öyle bir şey. Bayılırım. Öyle
1: sabah bir espri yaptık.
0: Ben bak yaptım hediye araya sıkıştırdım. Bana böyle bir silah verseler var ya.
1: Rus ruleti için verilmiş olabilir mi acaba?
0: Ya adam bu
1: Rus adamda ruleti diyorum. Rus ruleti.
0: Şimdi tamam anladık ama doğru. Çünkü revolver. Revolver'ması ruleti akla getiriyor. Da yani böyle bir hediyenin de yani bir de Gümüşay bir de 90'lı yıllarda mı ne öyle bir
1: evet,
0: şey var.
1: 1990'lı yıllarda.
0: 57,
1: Gümüşhane'nin muhteşem. Kürt'ün biz, ilçesinde.
0: Yani bizdeki o 9 milimetrenin üzerinde bir şey. Çok bir de mermiyi gördün mü böyle?
1: Evet
0: o,
1: bak.
0: Önü şey mermi.
1: Gösteriyor arkadaşlarım da gösteriyor.
0: Tabii 357 magnum. Bak böyle mermi abi. Süper. Ben ama bazı

0: Da şey diyor mesela, bak diyor gördün mü diyor, yazmış. İngiltere diyor ülkesine götürememiş. Bak gördün mü? Bu adam hemen almam ya müzeye işte Meloni şey Meloni değil de İtalya. Bak
1: Meloni ya,
0: Meloni,
1: Meloni,
0: pardon.
1: Meloni.
0: Şeyi karısıyla karıştırıyor.
1: Melania ile karıştırıyorsun.
0: Evet, Meloni. İşte müzeye Roma'ya gönderecek falan filan. Ya bu güzel. Bizde de vardır bu yani. Ben, ne bileyim. Yani yakışmadı. Bence yakıştı. Şimdi kötü kötü bazıları şöyle bakarlar. Bazı insanlar size soğuk bakarlar değil mi? Ya arkadaş bir NATO'ya sıcak evet tabii çok barış için mi? Tamam barış için de niye o kadar silah hep beraber imza alıyoruz? 50 milyarlık bir daha döneyim don almıyorsun. 50 milyar parfüm dediğin bu. 50 milyarlık füze patlama, barut, öldürme. Tabanca niçin vardır hocam? Ya da füzeyi niçin atıyorsundur? Sorusal basit bir soru. Yani geldi dünyaya sıfırsın. O mağara teorisinde olduğu gibi bilmiyorsun. Gölge bir tek. Gerçeğe döndün. Rasyonel. Neden füze satıyorsun, alıyorsun? Neden S-400? Niye? Öldürmek için. Savunma diyelim ona. Ama savunma işte bu. Ya hayatın gerçeği bulan olmayınca İzlanda gibi olabilir mi? Rahat. Peşin satmış tüccar gibi. Ne güzel. Kadın burada eğlendi. Hop bir de hop bir de gitti. Ama ne veriyor mesela NATO'ya? Yani biz NATO'ya çok şey katıyoruz. Hatta bugünkü yorumlarda var. Diyor ki ABD olmaksızın Türkiye'nin de desteğiyle ki ABD ifade ediyor. Dediğim gibi Avrupa'nın kendileri ifade ediyorlar.
1: Evet.
0: Türkiye'deki hem askeri güç hem deneyimleri değil mi? Asker olarak deneyimleri ve başarıları dediği gibi Trump'ın da onca savaştı hala ayakta. Erdoğan bu orduyu dünyanın en güçlü ordularından bir tanesi haline getirdi. O kadar savaşa girdi çıktı. Hala da güçleniyor gittikçe. Rise of Turkey, Türkiye'nin yükselişi diyorlar. Hepsi. Şimdi diyorsun sen bunu neyle? Babacım silah, mermi, füze. Var ya hani Cemil Mazur ya. Füze.
1: Bu sevgi
0: bununla manyak mısınız
1: pıtırcıkları
0: yani? Nedir yani? Çok da güzel.
1: Heykel noktasındaki motivasyonlarını
0: biz de bekleriz yani
1: değiştirmesinler.
0: 150'ye de
1: Devam.
0: olmasa da
1: Devam.
0: Biz
1: Hiçbir mahsuru yok. Şimdi bir başka mesele. Bugün hani silah hoşunuza gitmedi, matematik verelim. O da mı olmaz? Bugün Milliyet Gazetesi manşetinden güzel bir haber duyurmuş. Yine CHP'li Mahmut Tanal ve destekçilerinin
0: yazık
1: kimyası
0: ya.
1: Bozulacak bu
0: Çok boş
1: matematikten
0: ya.
1: ama zamanlamadaki
0: Bilmiyorum.
1: Matematik demişler abi. Senin sarı saçlın mavi gözlün külliyeye geldiğinde biliyorsun ki bir şeyi selamladı. Korteji selamladı.
0: Evet.
1: Türkçe merhaba asker dedi. Oradan o turkuaz halıdan yürüyüşün devam ettiği esnada hiç kimsenin beklemediği bir yerden bir anda Türk yıldızları bir çıktılar böyle
0: evet.
1: Hı diye.
0: Neydi o şey? Evet.
1: Şimdi var mı görüntü Emin? Görüntünüz yakında varsa şöyle bir sesli rica edeceğim. Heh, harika. Tam işte bu. Sesli rica edeceğim ama. Hadi bir verin bakalım.
2: Şimdi son 25.
3: Takip edelim. 22 saniye.
1: 15 saniye.
2: Son 10 saniye.
3: 10 saniye.
1: Bak. Turkuaz halıda yürüyorlar bak. Arkadaki anıtın üstüne bak.
0: Zamanlama manidar diyorsun yani.
1: Ya hadi silah olmadı, matematikte mi olmadı? Matematikte kimyanızı mı bozdu? Ha? Nasıl olacak bu iş?
0: Dün de bayağı konuşuldu.
1: Zamanlamadaki evet, matematik.
0: Çok güzel.
1: Milliyet
0: bu
1: güzel
0: işte
1: manşet
0: çıkmış. Biraz önce belki de dediğimiz buydu. Yani bu NATO zirvesinde bir şey daha gördük. Bu tabii biraz liderle yürüyen bir süreç. Tabii ki bunu yapabilecek kudrete sahibiz. İmkanlarımız var ama hani şöyle düşünmek lazım. Yıllar önce 2004'teki NATO zirvesiyle bir mukayese et. Ya da herhangi dünyanın herhangi bir yerindeki bir NATO zirvesini bizim gerçekleştirdiğimiz ev sahipliğini yaptığımız zirveyle bir mukayese et. Bunu samimiyetle söylüyorum. Bütün batılı, biz sadece şeyleri aldık. Bize olan metiyeyi aldık. Tüm batılıların gözünde harika bir organizasyon, müthiş nizam.
1: Evet.
0: Böyle şey, her şey yerli yerinde ve hesaplı.
1: Evet.
0: Hiç kimse bir mağduriyet, geç kalma, yolda kaldı. Hani bazen Avrupa'da oluyor, zirvelerde oluyor, Brüksel'de oluyor, Oslo'da, orada, burada oluyor bunlar. Otobüse binen liderler görüyorsun falan filan. O açıdan bizim ne kadar bir ordu millet olduğumuzu gösteren de bir şeydir bu, yansımasıdır NATO zirvesi. Bunu becerebildik. Yani o yüzden bunun efendim Kristo'na ofisi

0: 55 metrekareymiş de Erdoğan'ın bilmem kaç metre. Bu mukayese yapacak veya da Mahmut Han yaptığı gibi. Ya NATO'da ne işiniz var, silah veriyorsunuz diye. Gül verediniz şey var geldi aklıma. Necat Uygur'un miğferine
1: Eken asker.
0: Bravo. Nasıl bildin?
1: Nejat Uygur dediğinde bir de senin düşkünlüğünü bildiğim için ben o konudaki bilgilerimi
0: Yani
1: taze
0: bu
1: tutuyorum.
0: romantizm Allah aşkına lütfen siyasette bu kadar romantik olacağınızı biraz da realistik olun fakat siyaset yapın diyeceğim ama kapasite yok adamda ne yapsın yani bu adamın hem hortum veriyorsun bildiğin hortum çıkıyor çatıya çatıdan su fışkırtıyor kime bu arındırmaya gelen CHP'lileri suyla arındırmaya çalışıyor yani balkonu yıkarsan süpürge yaparsın ya hortumu sıkarsın
1: Ya
0: fışık fışık fışık
1: hakikaten
0: diye.
1: ya.
0: Şimdi bu adam biz buraya ekranda efendim nedir NATO kritiğini bekliyor silah vermeyeydi iyiydi.
1: Tamam
0: Şey,
1: tamam hadi.
0: yani hocam
1: Hadi geç. Biz ciddi meselelerimize
0: tüftüz
1: dönelim. Vaktimiz
0: sapan
1: kalırsa
0: verseydik yani.
1: eğlencelik
0: Manyak yani.
1: malzeme var. Yani
0: Neyse.
1: vaktimiz kalırsa
0: Nevşin vermedin.
1: eğlencelik
0: Sarı saçlı
1: malzeme.
0: mavi gözlüm ıslak saçlım da var.
1: Ya
0: Var var mı?
1: Nevşin Mengü var mı?
0: Ben
1: Yakınınızda var
0: noktayı o
1: mı?
0: koysun.
1: Ha?
0: Benden daha iyi
1: Nevşin
0: anlatmış.
1: Mengü bu silah hediyesine ilişkin eleştirilere güzel bir yorum yapıyor. Çünkü biz sürekli Nevşin Mengü'yü ya da muhalif CHP'li gazetecileri eleştirecek halimiz yok. Doğruyu söyledikleri zaman da.
0: Tabii.
1: Ya doğru söylüyorsunuz ya haklısınız diyoruz Yılmaz Özdil'den
0: Tabii,
1: örnekle.
0: tabii.
1: Yani
0: Bunlar
1: Hikmet Bey
0: canavar manyak
1: çoğu
0: diyor bunlar.
1: zaman
0: Tabii.
1: Yılmaz Özdil'e hakkını verir. Sokak köpekleri meselesinde falan. O tasmayı sana takarım diyen teyze vardı ya Yılmaz Özdil'e
0: Tabii.
1: restoranda. O tasmayı sana takarım. Ama siz büyüttünüz bu hale getirdiniz Yılmaz Bey demiştik biz de. Ama
0: Evet.
1: durduğu yeri doğru olduğunu söylemiştik. Ben niye bu kadar laf kalabalığı yapıyorum? Reji
0: Ben
1: hazırlasın,
0: biliyorum.
1: ayarlasın diye.
0: Ben biliyorum.
1: Ama reji şu anda bak
0: topu çevirdin yani.
1: sessiz. Sessiz.
0: Öyle mi?
1: Hala sessiz. Hala
0: Ama bence
1: sessiz.
0: sürpriz yaparlar. Şimdi aslında hazır. Şu an düğmeye bastı. Şey, altere açtı. Giriş yapmak üzere ve şu anda girdi. Hazır.
1: O kadar diyorsun
0: Evet.
1: yani. Ben hiç tahmin
0: Öyle mi?
1: etmiyorum.
0: Peki o zaman şöyle söyleyeyim. Ben bir fıkra
1: Peki.
0: Adam
1: Neyse.
0: diyor. 3-7
1: Nevşin
0: yedi.
1: Mengü. Tamam. Hiç şey yapmayalım. Nevşin Mengü'nün silah hediyesine yönelik eleştirilere cevabı muazzam. Özetle şöyle söyleyeyim. Bu edebiyat fuarı değil, NATO zirvesi diyor. Doğru söylüyor. Liderler
0: Öyle mi diyorsun Muharrem?
1: NATO zirvesine katıldılar diyor. Edebiyat fuarında değiller. Öyle olunca da silah hediye etmenin nasıl bir sakıncası olabilir diyor. Merak edenler sosyal medyadan
0: Ben bir
1: bakabilir.
0: şey yaz
1: Gel o
0: Nevşin Mengü'de
1: zaman.
0: bir silah sevgisi var. Ben sana söyleyeyim. Bunun göstergesi. Her kadın bunu yapmaz. Özel söyledi, bilmiyorum.
1: Peki. Yani olabilir.
0: Yani
1: Ben
0: ben
1: tanımıyorum.
0: silah
1: Hani
0: severim.
1: tanısam derim
0: Silah
1: ki
0: severler, silah severler anlarlar.
1: tamam.
0: Orada
1: Tanısam derim ki
0: bakıyordur.
1: ya işte evet ya o düşkünlüğü vardır falan derim
0: Yani
1: ama
0: ben
1: yani bilmiyorum.
0: tahminim, ben
1: Yani
0: tasavvurum.
1: ben Fatih Portakal'ı da tanımıyorum ama tekne düşkünlüğünü bilirim.
0: Tabii elde
1: Değil
0: su
1: mi?
0: çubukla geziyor o şeyle.
1: Tekne
0: Tabii. Bir ben.
1: düşkünlüğünü ben
0: Tabii.
1: bilirim yani hani
0: Çünkü
1: onları
0: bence
1: o
0: adam.
1: zafiyetlerini bilirim.
0: Dümenin başında kafada şapkası böyle.
1: Efendim, Yeni Şafak gazetesinin manşeti. NATO'da İsrail'e Suriye şoku. Sen az önce hafif bir
0: Evet,
1: değindin.
0: evet.
1: Kim rahatsız oldu? İşte Yunanistan'da bir takım homurtular var ama asıl
0: Tabii.
1: rahatsızlığın kaynağı İsrail dedi Hikmet Bey. O rahatsızlığın üzerine bir de NATO üyesi olmadığı halde davetle Türkiye'ye gelen Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşara Amerikan başkanıyla Türkiye'de bir araya geldi. Hal böyle olunca da İsrail bu durumdan fevkalade rahatsız oldu. Pek çok durumdan olduğu gibi. Bugün meseleyi manşetten duyurmuş Yeni Şafak gazetesi. ABD'nin Kaan motorlarının Türkiye'ye satışını ve F-35 konusunda olumlu mesajlarını engelleyemeyen İsrail diyor. NATO liderler zirvesinde Suriye şoku da yaşadı. Ankara'da Şara ile görüşen Trump, Suriye'yi teröre destek veren devlet listesinden çıkardı. 47 yıllık parantezi kapatan bu karar, zayıf ve parçalanmış bir ülke isteyen İsrail'in hesaplarını bozdu.
0: Evet.
1: Katılıyor musun?
0: Burada doğru katılırım. Yalnız şöyle bir gerçek var. Şunu göz ardı etmemek lazım. Suriye'de işte neydi? Geçen örneği verdik ya. İstihbarat olay olmadan önce haber almaktır. Olaydan sonra araştırmak değildir. İstihbarat böyle bir şeydir. Biz şimdiden uyaralım. Suriye'deki rejimi çalmak isteyen egemen güçler var. Unutmayalım bunu. Suriye'deki rejimi diyorum. Burada bir taraftan Fransa kendini hala Osmanlı'nın son dönemindeki o zamanlardaki gibi zannediyor. Bize hala bu bölgede arada bir Napolyonculuk oynuyorlar. Çünkü Sykes-Picot'daki Picot, Picot da yazan, Picot da yazan, Picot, Fransızdı hala Lübnan, Suriye ve işte o bölgede Filistin üzerinde bir şeyi var. Tasarrufu olduğunu inanıyor. Batı Afrika'da olduğu gibi.
1: Doğuda, Umut fakirin ekmeği ya, bırak boş
0: şimdi
1: ver ya.
0: Buradaki de Suriye'deki Şaran da bu şekilde. Tabii ki biz bunları çok yakından takip ediyoruz. Türkiye çünkü çok badire atlattı. Bu konuda çok tecrübeleri var. Derin tecrübeleri var. Özellikle Suriye konusunda. Biz iki dost halkız, unutmayalım. Değil mi? Yani bu Osmanlı'nın başından beri, hatta Selçuk döneminden beri bizim bu topraklardaki mevcudiyetimizin Suriye, Irak halklarıyla 1000 yıldır bir dostluğumuz var. Bu bir gerçek. Bir paylaşımlarımız var, ortaklığımız var, kültürel bağları, her şeyimiz. Peki oradaki rejimi çalmak isteyen egemen güçler olabilir. Dikkat etmek lazım. Yani ABD'nin bir anda bunu açmış olmasıyla tabii ki çok sevindik. Neden? Çünkü Suriye'nin geleceğiyle ilgili çok güzel, olumlu şeylerden bahsediyoruz. Bunun tabii ki aynı zamanda da İsrail'in bundan rahatsız, soykırımcı İsrail'in bundan rahatsız olması gayet doğal. Çünkü şimdi orayı da işgal etti. Golan Tepeleri Suriye'nindir. Peki, hatta adam orada Golani'dir. Golani oradan işte.
1: Evet.
0: Adam da oradan. Ama dikkat etmek lazım. Çünkü Suriye'yi teslim almak isteyen, oradaki rejime göz diken ve çalmak isteyen egemen güçlere karşı içeriden o dostluğu ve devletler arasındaki o hukuku çok iyi takip etmek lazım. Oradan gol yemeyelim.
1: Şimdi ben dikkat sana bir şey göstereceğim. Şu Cumhuriyet...
0: ABD kasayı açar, parayı açar. Heh. Kendine önce yani bize Marshall yardım gibi midir o? Marshall yardım nasıl? Bizi niçin verdi? Marshall nedir lan? Yardım nedir?
1: Ya.
0: Değil mi?
1: Bağımlılık.
0: 5 tane iğneği olan köylü kadına gittin
1: süt
0: sen.
1: Süt tozu verdi.
0: Süt tozu verdi. Hem de kapağı falan paslanmış. Neden? Marshall yardımı. Sümer banklar.
1: Evet.
0: Bunlar neydi? ABD dostluğu, ABD'nin yardımıydı. Palavraydı yani bunlar. Bize bozuk tankları falan gönderdiler. Ama ne yaptı adam? İçeride kendine adam devşirdi. Amerikan oğlanı üretti içimizde.
1: Doğru.
0: Amerikan oğlanları hala varlar bak. Öyle bir tarlımızı sürdüler yani.
1: Ya bu şey mi? Emin yani resmi hesap mı bu? Ben zannetmiyorum. Yani ama yani ne bileyim yani yanında mavi tik oldu diye biz itibar edecek miyiz bu Cumhuriyet Gazetesi'nin? Öyle mi? Resmi hesap. Peki getirin ekrana. Cumhuriyet Gazetesi'nin resmi hesabından yapılan bir paylaşım. Bütün dünya İsrail dahil kabul etmiş. Ahmet Eşşara, Suriye, İslam Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı efendim. Ama gel gör ki bunu Cumhuriyet Gazetesi kabul etmiyor. Reddediyor. Hararetle reddediyor. Israrla reddediyor. Haberini şöyle veriyor. Az önce Amerikan Başkanı ile görüşen Suriye Cumhurbaşkanı haberini verdik ya. O haberi şöyle veriyor. Suriye'deki HTŞ yönetiminin lideri Ahmet Şara, tabii, NATO zirvesine katılmak için Ankara'ya geldi. Şara'yı bir de utanmadan havaalanında Ticaret Bakanı, orayı ben uydurdum. Şimdi radyodaki seyircilerimiz, dinleyicilerimiz şey yapabilir ama haberin veriliş şekli bu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve yetkililer karşıladı diyor. Şimdi nereye varmak istemekte bu Cumhuriyet Gazetesi bilmiyorum.
0: Hiç bak Rabbim ne kadar verdikçe veriyor Rabbim ya. Ben tam bunu anlatmaya çalışırken şak diye Amerikan oğlanı çıktı işte.
1: Az önce bahsettiğim
0: Netanyahu mu çok rahatsızdı
1: yani.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Al işte rahatsızlar bundan. Ha soykırımcı İsrail.
1: Doğru.
0: O alçak katiller. Ha Cumhuriyet Gazetesi. Ne fark var acaba bana da?
1: Ben ilave bak, yapayım. Ben sana ilave yapayım. Özgür Özel'de.
0: Bastır parayı al satın al.
1: Esat. Gittiğinde Esat'la görüşmeniz lazım tabii. Diyordu. Özgür Özel de diyordu. Özel de onun bir şeyi.
0: Türkiye aleyhine ne lazım? Türkiye nasıl düşmanlık yapılabilir? Bir soru soralım mesela. Sen otur git Cumhuriyet Gazetesi'nde oturup editör sayfasında. Bak orada görürsün işte. Hocam parayla bak bunlar o yalağı sürekli böyle mama bırakıyorsun. Yalak vardır yani hayvanların su içtiği yer. Düşün öyle bir şey. Öyle bir yerde duran bir tip düşün. Bekliyor sürekli nereden yemek gelecek diye. Ona göre buraya havla, buraya havla, buraya söyle. Aşağılamak için söylemiyorum. Bak bu rakam bu sadece bunun için geçerli değil. Daha önce de yaptı bunu. Yani Cumhuriyet'in misyonu bu. O yüzden orada çalışan birkaç kişiyi tanıyorum. Hiç umurumda değil. Nerede ne yaparsan yap. İsterse babamın oğlu hiç fark etmez. Ama gerçek düşünce bu. Hocam sözcü de budur.
1: Aynı beslendikleri kaynak dünyanın.
0: Dünyanın kabul ettiği Şara'yı yani orada...
1: Kelebek yapınandan dörtlü... Yeni Şafak'ın manşetini buraya verin, Cumhuriyet'i de yanına verin. Oldu mu? Hadi.
0: Şimdi İsrail'e Suriye şokunu, aynı şoku Cumhuriyet yaşar. Aynı şoku eğer Fransız ölürse ağlar karalar bağlar. Müslüman şehit olunca göbek atar.

0: Çok da alçak oldu, çok da abarttın. Abartmıyorum. Bakın, yaşandı bu. Türkiye'de yaşanan bir olayın, Fransa'da yaşayan iki tane terör saldırısını görmekle ilgili bir şey. Basit bir görev değil mi? HTŞ lideri bilmem ne oldu. Ben tanımıyorum. Tanımazsın tabii.
1: Sen
0: Neden?
1: kimsin ya?
0: Tanımamalı da. Çünkü Siyonistler, alçaklar, soykırımcılar, Türkiye düşmanları her neredeyse onların kucağında oturan bir tipsi. Nereden tanıyacaksın? Bak ne diyor? NATO, İsrail, Suriye şoku. Aynı şoku Cumhuriyet yaşıyor.
1: Doğru.
0: Diyor ki
1: Doğru.
0: ay diyor Netanya bir şey mi oldu diyor. Ay diyor ben. Filistin meselesi de böyledir. Bakın içimizdeki Amerikan oğlanları yumuşatılmış bir ifadesidir. İçimizdeki nelerin olduğu bellidir. O da Cumhuriyet Gazetesi ve sadece kurtulmasınlar. Yani, ha aman aman aman aman. Maskeler hazır. Atatürk maskeleri var. Hani yapıyor İzmir'deki laik teyzeler yürüyüş yaparken. Maskeler Atatürk. Süveterler baklava desenli.
1: Tamam.
0: Elde beyzbol sopası. Tamam mı? Zonguldak'ta gibi hafız görmek istemiyoruz. Soyunan gençlik istiyoruz. Çırçplak soyunun arkadaşlar. Dalın birbirinize. Bunu istiyoruz. Modernlik istiyoruz.
1: Allah Allah.
0: Uçak siyah yok istemiyoruz.
1: Sevgi
0: Sevgi
1: pıtırcıyor.
0: pıtır. Biz sünger istiyoruz, heykel istiyoruz. Biz pavyon seviyoruz diyor adamlar. Arka arkaya 5.000 tane cümle kuruyorum. Bazen alakası atlıyorum. İzleyici diyor ki ya diyor bazen takip etmeyesiniz diye zaten söylüyorum. Çünkü her bir tanesinin altı bir başlık. Her binin altında binlerce saat konuşulur. Pavyon nedir? Konuşulur. Heykel konuşulur. NATO, İsrail, Cumhuriyet konuşulur. Kimi rahatsız ediyor? Tamam mı? Kimi İsrail mi? Bunları da rahatsız eder. Biz burada bunlar müstemleke çocukları derken, müstemleke çocukları derken bilerek söylüyoruz. Müstemleke çocuğusunuz çünkü. Sizin bu içinizde kin, nefret bizi bu hale getirdi. Bu halde değillerdi bunlar ama öyle bir devşirildiler ki son dönemlerde. Bunlar İsrail ve ABD özellikle bu Türkiye düşmanları hangi ülke varsa ipini çektiği anda bunlar bir hav duyuyorsun ya bir hav. Ya bir şey söyleyeceğim. Türkiye'nin dış politikası ile ilgili sen diyeceksin peki bunlar kim? Yani bunlar 3-5 tane gaz değil. Bu bir zihniyet. Ezoterik parti CHP zihniyeti. CHP dedim. Nereden çıktı? Şuradan çıktı. NATO öncesi. Sen Türkiye'ye nasıl zarar verebilirsin? Bakalım nasıl. Türkiye bir terör saldırısı olursa çok iyi olur. Değil mi? Bir Almanya bir saldırı çok iyi olur. Gösteride bir anda bir şey çıksa çok iyi olur.
1: Doğru.
0: Türkiye'ye zarar verir. Bak bu şeytan düşünce nasıl çıktı ortaya? Pavyon pazarlığıyla koltuğa, pavyondaki pazarlıklarla ucuz pazarlıklarla köpükle koltuğa oturmuş olan CHP'nin korsan genel başkanı kağıt üzerinde çünkü Kemal Bey ama korsan genel başkanı bir gün önce zamanlama değil mi? Zamanlama harikaydı ya, hani tam o turkuaz.
1: Matematik.
0: Matematik çok harikaydı. Matematik hesapları yap. Düz, düz, düz, düz, düz. Sonuç. Bir gün önce Financial Times mi de hatırlamıyorum bir yere diyor ki Türkiye Erdoğan diyor öngörülebilir bir insan değildir. Ben tanıyorum onu. Neden?
1: NATO zirvesinden bir gün
0: Bir gün
1: önce
0: önce.
1: diyorsun.
0: Güvenilmez. Nasıl yani? Bugün şeyde Ankara'da NATO zirvesinde liderlerle size bir söz verebilir ama yarın ertesi gün yüzünü Putin'e ve Pekin'e çevirebilir. Şimdi içerideki politik kaygıların zamazingo her neyse bilmiyorum ama bu ihanet değil de nedir? Bak böyle bir şey söylemek için neyi beklemektesin? Veya da nedir o? Amaç ne olabilir ki? Evet, batılı bir dünyanın en önemli kuruluşlarından bir tanesi eğer medya kuruluşu, yani uluslararası medya kuruluşu eğer ben buradan Türkiye aleyhine propaganda yaparsam, Türkiye'de demokrasi neyin yoktur, Türkiye'de hukukun üstünlüğü yoktur ve Türkiye'de Erdoğan'a güvenilmez. Sakın buna güvenmeyin, anlaşma yapmayın mesajıyla ne yapmak istemektesin diye sorarlar adama. Ben sorarım. Silivri'de bizim başkan bilmem. Ulan eser o yok. Diyor ki hukuk mahkeme diyor ki o mahkeme bizim mahkeme. O dava bizim davamız. Türkiye'nin davası. Financial Times'ın değil. Washington Post'un da değil. Elin gavuru seni boş görürse hasta diye dalar.
1: Aynen.
0: Hasta adam dediler ve daldılar zamanında. Alırlar. Peki sen ne yapmak istemektesin? Yani NATO öncesi İtalya'ya gidecek Sayın Erdoğan. İtalya'ya gitmeden bir gün önce bunu yapan insan Türkiye'de siyaset yaptığını iddia ediyor. Ben hayret ediyorum hala. Neden hala Cumhuriyet Halk Partililer? Bizi dinlemiyorlar bunlar ya. Dinlemiyorlar bizi galiba. Niye CHP'liler? Ulan bu bizde manyak lan bu adam bizimkiler. Tamam abarttık biz de tabii nefret ediyoruz Erdoğan'dan ama böyle gidilmez. Yani böyle biz nefret ediyoruz ama yani ülkemin de başbakanı

0: Bakanını, Cumhurbaşkanını, ülkemin liderini tüm dünyaya NATO üzerinden, arkadaşlar Türkiye'ye güvenmeyin. Erdoğan öngörülebilir bir insan değil. Yarın suratını pekine çevir. Ha, demek kime faydası var?
1: Neyse, tamam.
0: Özgür Özel diyor bunu hocam. Sen de biz de verdik, evet, dediğin gibi o cumhuriyeti verdik.
1: Tamam, verdik.
0: Hala hazmedememiş.
1: Tamam.
0: Hazmedememiş adam ya. Çuş yani.
1: Özel vitrin değiştiriyor diye bir haber var. Hikmet abi.
0: Vitrin değiştiriyor.
1: Madem sen Özel meselesine girdin, Özgür Özel. Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili öyle Özgür Özel.
0: Gücüm var ki öyle.
1: Vitrin değiştiriyor. Şöyle ki bir takım rüşvet iddialarında adı sıkça geçen merhum Kamer Genç'in mezarında içki sağlığa zararlıdır. Beraber rakı kadehi tokuşturduğu Veli Ağbaba'yı ve homoseksüellik denince akla gelen ilk isim olan çünkü homoseksüellerin yürüyüşüne onlar sizden daha onurlu insanlar, aydınlık bir gelecek için yürüyorlar diye siyasi hamilik yapıp homoseksüel olmayanların tamamının homoseksüel olanlardan daha onursuz olduğunu öne süren Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Ali Mahir Başarır'ı artık vitrinden alacakmış. Hmm. Haber bu.
0: Çok mu fazla ileri gitti acaba? Öyle değil mi? Yani bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Kim ki? Özgür Özel kim ki? Çok umurumda değil. Ben sana çok da şeyim değildi yani. Onu almış bu duygu. Ya sen vitrinde alabilecek olan kimsin sen? Ben merak ediyorum. Hangi gerekçeyle alıp ya peki şimdi vitrini değiştiren, şu anda vitrini değiştiren Kemal seni vitrinden indirse ne yapacaksın? Böyle bir hakkı da var. Değil mi?
1: Var. Sırada var. Bugün 14'te
0: hocam, yani bak, MYK vitrin toplantısı var. Derken, seni koltuğuna kaldırırlar böyle.
1: Bugün öyle 14'te mi? Sen madem getirdin, bugün söyledin, ben de dile getireyim. Bugün 14'te efendim Cumhuriyet Halk Partisi MYK toplantısı yapılacak Kılıçdaroğlu başkanlığında. 10 il başkanının daha görevden alınması bekleniyor bu tamam. MYK toplantısında. Ama buna ilaveten grup başkanı olduğunu söyleyen Özgür Özel'in de peki madem tamam grup başkanısın ama an itibariyle seni grup başkanlığından aldım.
0: Tamam, ne yapacağız? Diye bir karar olmayacak. Bitecek.
1: Niye olmasın ya?
0: Bitir değişir.
1: Ya niye yani. Abi sen Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyorsun.
0: Abi kepazeliğe bakar mısın?
1: Yahu ya, bizim Cumhurbaşkanı adayımız ya, dedikleri var ya. Kişi şaibeli bir diploma olduğu için diploması iptal edilen lise mezunu kişi anayasada seçilebilme yeterliliği olmayan kişi için olsun. Biz Cumhuriyet Halk Partisi. Ve bu da bizim adayımız. Bence bana ne anayasadan diyen kişi. Seni görevden aldım. Grup başkanlığı görevinden dendiğinde. Ya sen kimsin ki beni alıyorsun? Demez mi?
0: Hocam tamam. Bu diyeceksin ki. Ya oğlum var ya meşhur bu çapulcuların ifadesi. Ya he diyoruz ya. Özgür Özel. Evet. Kemal Bey. Arındırın. Bakın çok hiç sıkıntı değil hocam. Biz bunu konuşuyoruz ama sakın milletimizde bir böyle bir moralsizlik olmasın. Yani enseyi karartmayalım tam ifadesiyle. Neden? Geleceği umutla bakalım. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin doğal hali, gerçek hali. Birazcık bir kavga çıkınca ortaya pislik. Niye güldün? Pislikler böyle yayılınca ortaya.
1: Geleceği umutla bakalım dediğine güldüm.
0: Tabii bunlar için demiyorum.
1: Umut var mı?
0: Hocam bak bunlarda bu kavga devam ettikçe biz umutla bakarız.
1: Ha sen bizim açımızdan.
0: Tabii.
1: Hakikaten.
0: Bu kadar büyük pisliğin. Bak düşünebiliyor musun? Bak çok enteresan bir şey. Ya 1000 defa söyledik. 1001 olsun. 1000 söylemeye devam edeceğiz. Bir mahkeme süreci iddialar arındırmaya çalışan silkeleyen bu. Ötekiler silkeleniyor. Ve ortada bir kavga var. Doğru mu hocam?
1: Doğru.
0: Ve kavganın sebebi para paylaşamadılar mı? Para paylaşamadılar.
1: Aynen öyle.
0: Hizmet var mı? İstanbul'da yok. Para var mı? Para da yok. Antalya, Ankara, ilçeleri, İzmir,
1: Uşak.
0: Eskisi içeride Uşak
1: Bursa.
0: Eştemal, Bursa. Hocam nerede CHP orada yolsuzluk. Hepsi hikayeymiş. Nerede hırsızlık orada CHP. Hepsi hikaye hocam. Ben verdim o vermedi. Havadan geldi. Duvara koydum oraya koydum. Otel açtım. Pavlu'yu açtım. O çıktı.
1: O cepten aldım öbür cebe koydum diyor. Hocam, Uşak Belediyesi yaptırdı diyorlar. Aylardır, o yaptırmasa da hazineden yaptıracaktım diyor.
0: Aylardır belki de dünya tarihinde çok az görülmüş bir sistemin, bir ekosistem diyorlar yani. Yani hırsızlık şebekesinin silahit ettiği ortaya çıkan siyasi ve seçilmiş belediye başkanları dahil bir yansımasını görüyoruz. Nerede? CHP'de görüyoruz.
1: Haklısın.
0: Neden hayırlı olabilir? Şöyle hayırlı olabilir. Hocam bazı şey hayyuka çıksın.

0: Mesela 15 Temmuz yaşandı. Hı. Türkiye bu millet atlattı en büyük musibetlerden bir tanesi. Ama neticesine baktığınız zaman 15 Temmuz yaşanmamış olsaydı. 1980'den başlayan yapılanmaları, değil mi? Amerikan oğlanların yapılanmaları. Biz asla farkına varamayacaktık. On binlerce emniyet görevlisi, on binlerce yargı görevlisi, on binlerce devlet görevlisi, kamu görevlisi. Bunların tamamı bu şekilde ortaya çıktı. Şimdi burada da görüyoruz Cumhuriyet'i. Ha, Cumhuriyet Halk Partisi adam olur mu? Olmaz. Bunu bir de
1: şimdi o zaman şeye gel.
0: Ama bak, bu pisliğe çıkması, çok güzel bu milletin yerden, uyanmasıdır.
1: Çok güzel görün. Bir yerden bana devrettin sözü. Ne kadar ben görün. Devraldım sözü.
0: Buyur.
1: Cumhuriyet Halk Partisi budur diyorsun ya. Evet yani
0: budur, görün.
1: Benim
0: her tarafı budur.
1: Yargıya intikal etmiş iddiaların dışında bir çerçevem daha var. Yani ondan bakıyorum. Yani şöyle sorumluluğunu ondan beklendiği şekilde yerine getiremediğini düşünüyorum Cumhuriyet Halk Partililerin bu vakte kadar. İşte dün daha dile getirdik. İstanbul'da sel baskını olduğunda tatil bana yakışıyor diyen bir belediye reisi vardı bu şey. İşte kar her tarafı kapattığında İngiliz Büyükelçiliği'nde balık yiyen ve bunu da belediye başkanlığının bir görevi diyen belediye reisi vardı bu şehirde. Bir kademe daha gidelim. Antalya'da teleferik faciasını bilirsiniz değil mi? Hatırlarsınız. Teleferik faciası yaklaşık 22 saat süren bir kurtarma çalışmasına da sahne olmuştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ve CHP'li bir belediyenin sorumluluk alanındaki bu iş hemen aynı günün akşamında CHP'nin genel başkanı az önce vitrinden değişiklik yapacağını söylediği isimlerle beraber bir teknede Göcek'te ailemize gittik kardeşim size ne oldu? Ya tamam da hani orada insanlar can pazarında ya. Hani en azından siz de o sorumluluktasınız ya. En azından ya bir şekil bir görüntü verseniz demiştik. Hani CHP'li yönetimin yöneticilerin bekleneni verememe konusuna alışkınız ama şimdi size aktaracağım işe ilk kez şahit oluyoruz. Bundan 2 yıl önce İzmir'de bir yoğun yağış neticesinde korkunç bir hadise yaşanmıştı. Belediye sorumluluğundaki arkadaşları ekrana getirdiler. Elektrik hattı, o rogar kapağının yanındaki açık bırakılan bilmem ne falan orada gencecik iki insanın hayatına mal olmuştu. Hatırladınız mı? Elektrik akımına kapılmıştı. Bir vatandaşımız, onu kurtarmaya çalışan bir başka vatandaşımız da ikisi beraber can vermişlerdi. Konu hakkında soruşturma açıldı. 12 Temmuz 2024 yılından bahsediyorum. Soruşturma açıldı. Açılan soruşturmanın neticesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının da aralarında bulunduğu bir sanık listesiyle yargılama başladı. Hatta bugün de duruşması yapılıyor Hikmet abi. İSSU Genel Müdürü. Bugün yargılanan belediye bürokratlarından biri İSSU Genel Müdürü. Bu olayın 2 gün sonra da 2. yıl dönümü. O gün evleniyor biliyor musunuz? Nikah tarihini bu hadisenin yaşandığı güne almış ya adam. Ya benim sorumluluğum yok. Ya sorumluluğun olmasın ya. Şeyde hani genel başkanınız Veli Ağbaba falan Göcek'te o yat gezisindelerken de sorumluluk zaten kurtarma çalışmalarını AKOM yürütüyordu. Sorumluluk meselesi değil bu. Bu görünürlük meselesi. Yahu sen 2 kişinin ölümünden yargılanıyorsun ve onların ölüm tarihine nikah tarihi alıyorsun ya. Bu kadar mı yapılır? Bu kadar mı duyarsız olunur ya? Ha? Ben hiç bu kadarını görmemiştim Hikmet abi.
0: Abi farkında bile değildir bence. Bilmiyorum ama.
1: Farkında?
0: Değil.
1: Nikah çok kıymetli belediye başkanları kıyacakmış. Hı. Ama bu yani tepkilerden endişe ettiği için yani onu kıymaktan vazgeçmiş ama, diye abi, kulis bilgileri var yani İzmir basınında.
0: Aklıma şey gelmemişti. Çünkü oradan bahsettim. Aslında bütün mevzu geniş bir çerçeve çizildi ama şöyle bir söyleyeyim. Yani bu sorumluluk meselesi, hissetme meselesi. Yani sen şimdi tabii öyle o facia yaşandı da bilmem ne. Bunlara bakmıyorlar genel manada. Onu demek istiyorum. Bu adam bunu o gün aldı. Hay Allah falan. Çünkü onu önemsememiştir. Nedir? 2 kişi ölmüşmüş, 2 kişi kalmışmış.
1: Ya yargılanıyor adam, abi. Sanık.
0: İşte bak adam tarihi bile bilmiyor olabilir. Bak ben burada kötü niyetle bunu söylemiyorum. Yani başka bir şey ima etmiyorum. Şunu ima ediyorum. Bunlara mesela sor. Adam işte İsviçre'de

0: Geleyim mi abi, gelmeye gerek yok diyen bir adam var ya,
1: Evet,
0: İmamoğlu.
1: evet.
0: Ya da mesela diyorsun ki ya diyorsun millet mahsur kaldı. Örneklerini verdin, teleferiği ver, onurlu
1: Evet
0: verdin.
1: abi, evet.
0: Adam mesela karşılığında şunu söyleyebiliyor utanmadan. Ya benim diyor öyle işte İngiliz'e borcum vardı. İngiliz'de bir görevim var dedim canım, sen bana ne Ömer'den.

0: Senin hayatın, benim hayatım, onun hayatı. Derdeyen, onların hayatı otel, peştemal, tamam mı? Kadın, sevgili, alkol.
1: Ne bileyim
0: ondan
1: abi,
0: sonra
1: bana
0: heykel.
1: Çok tuhaf
0: vallahi,
1: geldi ya.
0: Bunu samimiyetle söylüyorum. Özellikle yapma, bir adam bu kadar yapmaz. Yani bunun böyle olacağını anlaşıp yapma ama o kadar önemsiz görür ki bu olayları. İnsan olacak CHP. Ya otobüs yandı. Allah korusun, içinde yolcular varken İstanbul İETT otobüsler, biri yanıyor, biri düşüyor, biri kalkıyor, biri patlıyor. Soruyorsun. Yok diyor, her zaman olan şeyler bunlar. Umursuyor mu? Umursamıyor.
1: Doğru.
0: Sonra bakalım. Ya sen oturup da burada iki tane yol bitti diye, bana buraya çıkartmadı diye vali it demiş adam şey, Ekrem İmamoğlu. Doğru. Adam neyin sorumlu hissedecek ki? Çok aklına dahi gelmemiştir ha bunun. Ben öyle demiyorum, bilmiyorum.
1: Abi.
0: Ama aslında bir bakıma da şöyle iyi oldu. Bu adamların ne olduğunu anlama açısından bakmak lazım bu olaya. O kadar umursamaz, o kadar rahat. Yani sevgili yapmak, işte zina işlemek, o kafayı çekmek, alkol almak, heykel yapmak, onu bunu birbirini düdüklemek bilmem ne. Bunlar gayet doğal bir CHP yansıması.
1: Ölen okumuyor. Ölür.
0: Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir.
1: Mahsur kalan kalır.
0: Tabii canım, sel mi oldu? Olur canım, sel de olur. Kar mı yağar?
1: Katil de bana yakışıyor.
0: Katilimize yakışıyor.
1: Hadi abi o zaman.
0: Orada cenaze, iki kişi kaybettik ya. Evet. O evlenir mi? Ne lan, bakmadım ben. Ne zamandı o? Şu, tamam o zaman geç, kaldırdı onu oradan. Ertesi gün yaparız nikahımızı. Derler mi? Derler. Bu bakıma yansımasıdır diye düşünüyorum.
1: Abi teşekkür ederiz. Ben efendim teşekkür günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle pazartesi karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

İnsanlık binlerce yıldır gökyüzüne bakıyor ama belki de en büyük keşif üzerinde yaşadığımız dünyanın tam altında saklı. Bir durak dürtle neler oluyor hayatta? Bu hafta derin denizlerin sırlarına yelken açıyor. Binlerce metre derinlik, ezici bir basınç, mutlak sessizlik ve bugüne kadar gözümüzün hiç görmediği canlılar. Peki o karanlığın içinde başka neler saklı? Derin denizleri keşfetmek insanlık için büyük bir bilimsel sıçrama mı, yoksa açılmaması gereken bir kapı mı? Okyanusların dibinde söz sahibi olmak bir ülkeye ne kazandırır? İnsanlığın son keşfedilmemiş evrenine doğru bir yolculuk. Hepsi ve daha fazlası İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Uçak ve İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Nazlı Olgun Kıyağ'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta bugün 16.10'da 24'te.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta otomobilin nasıl ortaya çıktığını ve geçmişten günümüze nasıl şekillendiğini Doktor Hakan Tan'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

Esas meseleye hoş geldiniz. Dünyanın gündemini ve dünyanın en güzel ülkesi Türkiye'nin esas meselesini konuşmaya başlıyoruz. Ben Murat Özer. Ben 24 Radyo'da bizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimize de merhaba diyoruz. Tüm dünya nefesini tuttu ve Türkiye'yi izledi. Tam bir haftadır tüm dünyanın gündeminde Türkiye vardı. Çünkü muhteşem bir NATO zirvesi gerçekleştirdi. Türkiye her yönüyle tarihinden getirdiği tüm sembolleri kullandı. Yeniçerilerinden Mehteranlı'na kadar, Çankaya Köşkü'nde sergilenen resitale kadar, orada sergilenen mutfak eşyalarında İznik çinilerinin mavisini kullanılmasına kadar her detay ince bir şekilde düşünüldü. Ve Türkiye sadece tarihinden getirdiği o değerleri dünya liderlerinin önünde sergilemedi. Gerçekten 1000 yaşında bir devlet olduğunu bütün dünyaya da göstermiş oldu. Bu açıdan NATO zirvesi Türkiye'nin dünya içerisindeki önemini bir kez daha anlatıyor.

0: olmamıza, bütün dünyanın da bunu çok net bir şekilde anlamasına sebebiyet verdi. NATO zirvesinin konuşacağız elbette. Dini değerlere yönelik bir süredir devam eden saldırılar gerçekleşiyor. Özellikle mezuniyet törenlerinde gerçekleşen bazı hadiseler var. Bunlara da zaman kalırsa konuşacağız. Bir yandan da Ekrem İmamoğlu davası, suç örgütü davası devam ediyor. Ekrem İmamoğlu çıkartıldığı mahkemede savunma yapmayacağını ifade etti. Bu ne anlama geliyor? Biraz da bunları konuşacağız. Sabit konuğumuz, daimi konuğumuz olan Serkan Fıçıcı bugün aramızda yok. Çünkü muhterem babası vefat etti. Ona da Allah'tan rahmet diliyoruz babasına ve başsağlığı diliyoruz Serkan Fıçıcı'ya. Bugün tüm bu konuları kimlerle konuşacağız? Doktor Ayhan Sarı, güvenlik uzmanı, Türkiye Araştırmaları Vakfı'nda. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, hayırlı akşamlar.
0: Avukat Tuğba Arslan, hocam siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim.
0: Doktor Muhammed Çağrıbilir, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam siz de hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Ayhan Hocam, şimdi toplantı başladı. Tabii NATO toplantısının çok öncesinde günlerce, aylarca hazırlık yapıldı. Muhalefet bu konuyla alakalı ilginç şeyler, yürüttüler. Onları da konuşacağız ama özellikle Özgür Özel'in Financial Times'ta NATO zirvesinin hemen öncesinde yazdığı bir makale vardı. Bu makalede Erdoğan'ı, Sayın Cumhurbaşkanımızı çok güvenilmez birisi, her an Çin'le ya da Rusya'yla da ortak çalışmalar yürütebilir. O sebeple NATO açısından güvenilmez birisi demişti. NATO zirvesinin açıldığı günse yapmış olduğu açıklamada NATO tek alternatif değil, Rusya ya da Çin'le daha yakın ilişkiler kurmalıyız dedi. Böyle bir kafa karışıklığı mı desem, başka bir şeyle nasıl izah edersiniz bilmiyorum. Biraz bunları da konuşmak istiyoruz ama önce o NATO zirvesindeki muhteşem açılışla başlayalım. Arkadaşlar görüntüleri hazırladılar. Sadece Trump'ın geldiği esnada değil, tüm dünya liderleri geldiğinde inanılmaz bir seremoni gerçekleştirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personeli bir kısmı modern Türk ordusu kıyafetlerine, diğerleri Yeniçeri ordusu kıyafetiyle. Adeta tarihten çıkmış gibiydiler. Biz şuna alışıktık. Mehter Marşı'nı bazı etkinliklerde kullanıyorduk. Ancak Yeniçeri Ocağı 1826'da lağvedildikten sonra, yani Cumhuriyet döneminden de 100 yıl öncesine kadar uzanan bir süre içerisinde Yeniçeri askerlerinin kıyafetleriyle, kostümleriyle herhangi bir şekilde bir devlet töreninde kullanılmamışlardı. Çünkü Osmanlı devrinde kaldırılmıştı Yeniçeri Ocağı. Tarihten bir şey bulundu, konuldu ve bütün dünya liderleri Dinibolu'da, Malazgirt'te, yani Mohaç'ta var olan askerlerin kıyafetleriyle orada gövde gösterisi yaptılar. Nasıl bir gösteriydi sizce?
1: Şimdi öncelikle gerçek manada gururumuzu okşayan bir gösteri oldu. Ben mesela şu an görüntüde merhaba asker dedikten sonra Trump 10 saniye sonra evet şu an uçtu mesela. Gösteri uçaklarımız bir uçuş gerçekleştirdi. İki gündür Türk basında, dünya basında o zamanlamayı konuşuyor.
0: Nasıl bir senkronizasyon var?
1: Senkronizasyon. Şimdi bu mesela ben bugün oturdum, görüntüleri 3-5 kere izledim. Yani bir Türk olarak gururlandım. Yani bir işi mükemmel bir seviyede yapmışız ve bütün dünyaya bunu göstermişiz ve bu iş, yaptığımız iş doğrudan askerlikle, disiplinle ilgili ve şu an dünyada ki en büyük mesele ne diye sorarsak ordular, güçler, askeri güç. Ve biz bunu şu an tüm dünyaya en iyi bir şekilde göstermiş olduk. Şimdi Yeniçerilerin orada olması, işte Mehter Marşı'nın çalınması, bunlar hepimizin gururunu okşattı. Yani şöyle bir şey var, orada bir mehter takımı çalmış. Yani dünyaya öyle bir etki bırakmış ki Mozart'ından Haydn'la, Beethoven'la dünyanın en önde gelen müzisyenleri bu bandodan etkilenmiş. Ve tüm dünyanın böyle duyduğu zaman bu Türklerin askeri bandosu dediği bir yer. İşte sözlerine bakıyorsunuz, sözleri zaten mükemmel, çoğu bestenin. Bunu tüm dünyaya göstermek, işte Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya, bazıları Mehter'i, Yeniçerileri biz biliriz dedi diye. Onları hatırlatıyoruz. Yani burada aslında önemli olan şey şu bence.
0: Bir askeri güç gösterisi var tarihten gelen ama modern Türk ordusunun da inanılmaz bir disiplin, senkronizasyon, bir hareket kesinlikle var, bir uyum var.
1: Şimdi büyük orada aslında şunu söylüyoruz, yani bu sadece geçmişe yönelik romantik bir çıkış değil, romantik bir özlem değil. Biz şunu gösteriyoruz, bizim geçmişimiz bu, dünyanın en önde gelen askerleri, orduları

0: bizim bu milletimizin içerisinden çıkmış ama biz bir ara oralardan uzaklaştık. Bir ara ordularımız zayıftı, askerlerimiz düzensizdi. Bir ara o fetret dönemini yaşadık bu dünyada. Ama şunu gösteriyoruz, şimdi tam senin dediğin nokta, biz tekrardan oralara, o eskiye, eskideki gücümüze, kuvvetimize ulaşmaya yakınız mesajını veriyoruz. Bence burası aslında çok önemli olan. Niye çok önemli? Şimdi biz nasıl bir dönemden geçiyoruz? Bir tane yabancı uzman şöyle diyor. Diyor ki zirve boyunca diyor bir kere barış denildiğini duymadım. Hep savaştan, savunma sanayinden, silahlanmadan bahsedildi. Zaten şu an zirvenin sonuçlarına baktığımızda birazdan belki detaylı konuşuruz. En önemli çıktıları ortak savunma sanayi işbirliği ve Ukrayna'ya yönelik yardımlar. Değil mi? En önemli çıktıları bu. Bakıyoruz ikisi de doğrudan savaşla ilgili. Şimdi böyle bir zamanda Türkiye oraya birden fazla ülkeyi davet etti. NATO üyeleri, NATO üyelerinin dışında da bazı davetler var. Ama o ülkelerin içerisinde biz şunu biliyoruz. Bize rakip gözüyle bakanlar da var. Evet. İsmini de söyleyeyim, Yunanistan. Hı hı. Değil mi? İşte o yürüyüşte. Hasım gözüyle bakıyor bize. Bunun haricinde mesela Macron şu an görüntülere geliyor. Daha 3-5 sene önce Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la birlikte Türkiye karşıtı bir pozisyona sahip. İşte Amerika Birleşik Devletleri şu an Trump'la iyi anlaşıyoruz ama bundan 4-5 sene önce Biden döneminde Suriye'de neredeyse karşı karşıya gelmiştik. Şuraya getiriyorum. Yani ciddi bir savaş ortamı, kriz ortamı var ve herkes dünyada şunu biliyor. Eski sistem bozuldu, yeni sisteme barışçıl yönlerle geçmek çok zor. Savaşlar var, daha da büyüyebilir. Bir fırtına geliyor. Yani fırtınanın ucunu hissediyoruz artık. Böyle bir zamanda tüm devletler gücünü, kuvvetini göstermek ister. Hem dosta hem düşmana. Biz bu zirveyle organizasyonundan yeniçerilerine, bandomuza, savaş uçaklarımıza hepsiyle birlikte hatta verdiğimiz hediyeye kadar, silah hediyesine kadar hepsiyle şu mesajı veriyoruz. Diyoruz ki kardeşim burada eskilerin Türkiye'si yok. Çok daha eskilerin Osmanlı dönemindeki gibi böyle küresel bir güç Türkiye var. Ve bu güçle ya dost olursunuz, dost olmazsanız da bunun size bir bedeli, bir karşılığı olur mesajını en üst seviyeden verdik. Hatta bugünlerde hep şu anda notlarıma da tekrar baktım. Şeyi hatırladım. Peygamber Efendimiz bu Ümretül Kaza'da umre yapılırken Müslümanlara bir remel yürüyüşünü emrediyor. Diyor ki bu yürüyüşte müşriklere kuvvetinizi gösterin. Nasıl gösteriyorlar? İşte dik yürüyorlar. Sağ omuzlarını açıyorlar. Kısa, hızlı, sert adımlarla. Heybetlerini göstere göstere yürüyorlar. Şimdi biz bu zirvede aslında onu yaptık. Bütün bir devlet olarak. İşte organizasyondan bu karşılamalara verilen hediyelere düşmanlara bir güç gösterisi yaptık. Bu da çok doğal bir şeydi ve bundan sonra
1: dosta güvence,
0: düşmana da caydırıcılık sağladık. Ve böyle yerlerde bir şunu da biliyoruz tarihten. Bu tarz görüntüler, bu tarz ziyaretler karşı diğer devletlerin bizim hakkımızdaki düşüncelerini çok ciddi bir şekilde biçimlendirebiliyor. Ve burada da bence güzel biçimde biçimlendirdik. Onlara çok güzel reklam mesajları verdik ve tüm dünyaya kendi gücümüzün reklamını yapmış olduk. İnşallah bu güç bize hem masada hem de yarın öbür gün olası böyle sahada bir sıkıntı olursa olumlu bir şekilde yansıyacak. Bir de son özür dileyerek şunu eklemek istiyorum. Şimdi zirveye farklı ülkeler geldi. Bu da böyle içimde bir ukde. Şimdi Mehter'den, Yeniçerilerden bahsettik. Bir iki tane böyle arkadaş şöyle dedi. Dedi ki Almanya, İngiltere şu kadar güçlü diye. Dedim ki Almanya ne zamandan beri dünya sahnesinde var? 19. yüzyılın sonu. Sonrasında iki tane dünya savaşını kaybetmiş. Yani askeri gücü takriben 100 sene zirvelerde oynayan bir güçten bahsediyoruz. Osmanlı kurulduğu andan itibaren Murat abi 400 sene boyunca Batılılara bir tane savaş kaybetmemiş. 400 sene boyunca. Bakın şu an bizim muhatap olduğumuz Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihi 250 yıl. Biz 400 sene boyunca o dünyadaki en büyük güçlere karşı hiç savaş kaybetmemişiz. Ta Karlovçalar'da işte 2. Viyana kuşatmasının sonlarına doğru.
1: Ayrıca şeyi de hatırlatmak lazım. Osmanlı Devleti tek başına bu savaşlara giriyordu. Karşımızda işte mesela Nibolu diyorsunuz. Karşınızda neredeyse bütün Avrupa ülkeleri var. İtalya'sı, Haçlı orduları var. Yani Haçlı seferlerin bir parçası olmasa da artık o savaşlar öyle değerlendirilmese de. Ama bunların hepsi Haçlı orduları.
2: Yani kendi Fransız'da limitlerini var. Biraz kendi belirliyordu Osmanlı. Yani yenilgi olarak bahsedemeyiz belki ama mesela Belgrad'ın kapısına tıkanıyorsun bir dönem. Sonra aradan 40 sene sonra gidiyorsun alıyorsun mesela atıyorum.

0: Yani yine kendi kendini güncelliyorsun. Onların sana gelişi söz konusu değil. Savunma pozisyonunda değilsin. Ya bu çok farklı bir inisiyatif. Hani ABD'nin bugün açısından düşünelim. Irak'a gidiyor, Vietnam'a gidiyor. Bir şekilde sahada tıkandığını, bataklığa saplandığını, yenildiğini konuşuyoruz. Ama Amerika süper güç konumuna devam edebiliyor. Demek ki hata yapma lüksü var. Osmanlı da kendi dönemi itibariyle o hata yapma lüksüne sahip olan yegane aktördü sistemde. Yani savaş başarısının peşinde esas bu olduğu yerde kalabilmeyi sağlayan işte o kurumsallığı, o gücü kurumsallaştırabilmek, sürekliliğini sağlayabilmek çok önemli bir şeydi. Hakikaten burada o tarihsel farkındalık çok önemli. Ayhan'ın dediği gibi.
1: Ve biz bunu bir kere yapmışız, yüzyıllarca yapmışız. Niye o geçmişten beslenmeyelim ki Murat abi? Yani bunun kadar doğal ne var? Adamlar tarih arıyor, biz yanı başımızdaki tarihi yok saymak için 10 takla atıyoruz. Ama çok şükür bu zirvede hepsini sahiplendik ya, gerçekten aşırı derecede mutlu oldum.
2: Şimdi Çağrı Hocam senle devam edelim istersen, madem sözü aldın. Tuğba Hocam sana geleceğim. Şimdi yani en çok konuşulan şeylerden birisi Mehter ve Yeniçeri bölüğüydü. Yeniçeri bölüğü tabii ki ilk defa tarih sahnesinden çıktı. Biliyorsunuz şeyde de Mustafa Paşa'nın Bulgaristan'daki bir sanırım şeye resepsiyona giderken yanında Yeniçeri kıyafetlerini götürmüş.
0: Evet, ateşeyken anladım.
2: Sanırım ateşeyken evet, değil mi?
0: Sofya.
2: Bulgaristan Sofya'da. Yani bir o tarihte çünkü... Hani Osmanlı'nın son döneminde 1918'lerde de artık unutulmuş bir şeydi. Evet. Yani 1826 çünkü Yeniçeri Ocağı'nın lağvedilmesi ve Asakir-i Mansure'nin kurulması, modern Türk ordusunun temelleri atıldığında Asakir-i Mansure-i Muhammediye ile kurulurken Yeniçeri Ocağı yoktu. Yani şimdi devlet sadece kendi tarihiyle, mehteriyle falan buluşmuyor. Kendi tarihinde bir dönem dışladığı, yani Osmanlı Devleti açısından da söylüyorum. Yani o bin yıllık tarih içerisinde bazı dönemlerde problem yaşadığı, bir kenara ayırdığı şeyi de bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle hepsi benim, bana ait diyen bir şeye dönüşmüş oldu. Yani biz sürekli son 20 yıldır şunu konuşuyorduk. İşte iktidarı eleştiren muhalefet çevreleri efendim Osmanlı'nın ya da Selçuklu'nun sembollerini kullanıyorlar. Bir tarihi sürekli gönderme şeyi var. Tırnak içinde gerici bir kafa yapısı var. Ama onu da aşan, bu söylemi de aşan bir şeye dönüşmüş oldu artık. Dün yani bu NATO zirvesi itibariyle gördüğümüz manzara. Bu manzarayla değerlendirildiğinde siz nasıl bir şey gördünüz? Çünkü Trump çıktı, o muhteşem bir karşılamayla karşılandı ve döndü. Beyaz Saray ofisinden şu açıklama yapıldı. ABD geri dönüyor. Yani öyle büyük bir itibar bize gösterildi ki Türkiye tarafından. Evet. ABD geri dönüyor. Nereye dönüyor? Tarih sahnesine geri dönüyor. Şimdi öyle bir şey oluşmuş ki ABD'nin zihninde, ABD'lilerin zihninde Trump da sürekli o mesajı, yani tekrardan büyük Amerika sloganını kullanmak zorunda kaldığı için söylüyorum bunu. Yani Amerika'nın geri dönmesi ve ona itibar kazandırma anlamında da kim kime itibar kazandırır? Daha büyük bir şey size itibar kazandırır. Yani Trump'ın bile itibar görmek için o manzaraya ihtiyacı varmış belli ki. Türkiye'den itibar görmenin ne kadar büyük olduğunu ifade eden bir ABD başkanı var. Dünyanın en büyük ordusunun başkanı. Bunlarla birlikte değerlendirildiğinde ne anlama geliyordu bu tören?
0: Yani tarihten bıraktık. Tarihten devam edecek olursak en başta. Türkiye'nin eğer kendi kökleriyle alakalı bir kompleks üretmediği bir siyaset modeli eğer Türkiye'de hakim olursa sürekli daimi olarak... Zaten bu tarz böyle protokolün üst düzey olması gerektiği toplantılarda sadece olanı sunmanız muhteşem bir ihtişam gösterisi haline geliyor. Yani çünkü 2000 yıllık orada bir aslında hafıza söz konusu ve bunların hepsiyle barışık şekilde oraya yansıttığınızda ortaya 17 tane devlet çıkıyor ki sayısı tartışılır. Daha da fazla olarak bunu ele alabiliriz belki. Ama günün sonunda burada bir medeniyeti olduğu gibi yansıttığınızda zaten böyle bir ihtişam çıkacak karşısına dünyanın. Ve dünyanın da pek fazlasını bildiği veya çok fazla nasıl diyelim görmeye alışık olduğu görüntülerde değil. Yani az önce Ayhan'ın dediği gibi işte Almanya'nın kaç yıllık geçmişi var, Amerika Birleşik Devletleri'nin kaç yıllık geçmişi var. Burada ama mutlak bir devamlılık söz konusu. Özellikle Selçuklu üzerinden okuduğunuzda hatta İslam Devleti üzerinden bir devamlılık burada çok rahat bahsedilebilir. Ortaya böyle bir görüntü çıkıyor ve bunun şöyle bir güzel yanı var açıkçası. Ben imaj çalışmalarına çok normal şartlarda uluslararası ilişkilerde çok marjinal etkileri vardır imaj dediğimiz şeyin. Ama normalde batık

0: kamuoyu bizi daha çok belli filtrelerin arkasından izlerdi normal şartlarda. O filtrede nedir? Yani klasik o Amerikan Hollywood filmlerindeki o filtre meselesi gibi aslına bakarız. O ekrana verdikleri belli ışıklar vardır ya. Orta Doğu için farklı renkler, Rusya için farklı renkler. Türkiye'ye yönelik haberler, Türkiye'ye yönelik gerçeklikler de belli filtrenin arkasından görülürdü. Ama ne zaman ki özellikle son 3-4 senede bu iyice artık pik yaptı. Örneğin Alman şansölyesiyle Almanya'daki bir basın toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımızın bizim bir soykırım geçmişimiz yok dediği noktada şöyle bir avantaj sağlıyor. Bütün dünya o an o Alman şansölyesini izlemek için büyük oranda en azından Batı medyası neticede bir filtreyle ve bir ön yargıyla geliyor oraya. Sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan olsa farklı bir yerden yaklaşacak özellikle kritik dönemlerde, ilişkilerin sıkıştığı dönemlerde. Onu o şansölyenin yanında yaptığınızda bu söylemi söyle o cüreti orada net şekilde gösterebildiğiniz o cesareti ki Türkiye bunu artık istikrarlı şekilde yapabiliyor. Bir anda medya filtresiz şekilde gerçekle karşı karşıya kalabiliyor. Batı medyası ve kamuoyu. Bugün de benzer bir şey. Yani Batılı liderler geldi, Trump geldi ve bunun PR'ını yaparak geldi. Kendi kamuoyuna duyurarak geldi. Yani Mısır ve Erdoğan için gidiyorum. Yani Türkiye için gidiyorum. Bunu yaptığında bir anda Batı medyası ve haliyle yine kamuoyu o filtrelerin kalktığı ya burada böyle bir şey var. Burada bir medeniyet var. Ve bunun yansıması burada bu nasıl hani kıyafetlerinden askerlerin tutun oradaki protokolün veya uçakların gelişi onların o senkronize hareketleri işte bando, mehter bütün bunlarla bir anda karşılaştırdığında bunun uyandıracağı merakı tahmin edebiliyorum ben. Yani çünkü normal şartlarda bundan 30-40 sene öncesine kadar klasik Hollywood filmi klişesi, deveye mi biniyorsunuz klişesi vardır. Bu noktada bir dünya ile ilişki kurma durumumuz vardı bizim. Çünkü mutlak bir güç asimetrisi üzerinden ilişkiler tanımlanıyordu dışarıyla. Dolayısıyla Batı ile gidip ilişki kurduğunuzda haliyle gidip de size oradaki liderler bir kurtuluş savaşı mağlubiyeti üzerinden kendi Türkiye ilişkilerini tanımlamıyorlar. Bunun üzerinden anlatı kurmuyorlar. Aksine sürekli sizi daha da geriye itecek şekilde söylemler ve eylemler üretmek durumundalar ve bunu yapıyorlardı. Bugün ama o aslına bakarsa denklemi kırıyor Türkiye. Yani ve bunun tabii ki bir imaj getirisi var ama hepsinin kökeninde yani Türkiye'nin yine tarihten şey verecek olursak Türkiye'de ordu modernizasyonu meselesi veya ordu yapısı işte atlı okçularla mesela bir dönemi kırmıştır Türkler. Veya tüfekli piyadelerle bir dönemi kırmıştır işte Yeniçerilerin olduğu dönem. Ondan sonra bugün de işte İHA'larla, SİHA'larla farklı bir ordu modernizasyonuyla yine aslına bakarsanız o dünyadaki bütün ülkelere örnek olacak ve önce olacak bir şeyi gösteriyor. Ve bunu sahada da kanıtladığı için onu 10 senedir aşağı yukarı 2016'dan bu yana beraberinde imaj kendi kendine geliyor. Dolayısıyla zaten hali hazırda bir merak oluşmaya başlamıştı. Bu merak kafalarına vura vura artık kanıksamak zorunda oldukları bir gerçeklik haline gelmeye başladı. Ordu modernizasyonuyla ve bunu gelip kendi gözleriyle de artık doğrudan gözlemleyebilir hale geliyorlar. Yani bir ülkenin gelişimi elbette tarih bir tarafta çok önemli. Bir tarafta bugün ne yaptığınız çok önemli. Ama bütün bunları anlamlı bütün haline getirebilmek için işte orada bir tutkala ihtiyaç oluyor. Bütün bunları aynı pota eritebilecek. O da siyasi irade, siyaset zemininde mümkün olabiliyor. Bu noktada da işte Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı burada merkeze oturtmak gerekiyor. Sizin söylediğiniz bir şey vardı. Yani kendi tarihinde belki de sıkıntı yaşadığı bazı şeyleri de buraya işte Yeniçeri meselesi. Yani kendi ordumuzu topa tutarak yani elimine ettiğimiz bir gerçeklik. Yeniçeri meselesi 2. Mahmut döneminde düşününce başımıza büyük belalar açmış bir mesele. Ama öncesinde de büyük zaferler kazandığımız bir mesele baktığınız zaman. İşte bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Hani bu topraklardan çıkan iyi kötü yani birçok tecrübeyi sahiplenmek çok önemli bu noktada. Yeniçeri mantığı o tarz bir ordu o dönem için çok yenilikçi bir şeydi ve bunu biz ürettik. Sorun yarattığında da biz tasfiye ettik. Dolayısıyla bu bizim gerçekliğimiz. Bunu dışlamanın, dışarıda tutmanın bir anlamı yok. Ve bunu oraya koyduğunuzda ve bunu sadece bu şey için konuşmaya gerek yok. Yani Osmanlı'da padişahlara yönelik bugün ülkede bakarsınız. Ülke yarı yarıya ayrılır neredeyse. Yani oraya bir kötücül gözle bakma. Oradaki o padişah. Halbuki bu devletin rejim tipleri farklı bir düzlemin
1: Bir de
0: tartışmasıdır.
1: padişahlar arasında da ayrım
0: Yani
1: yapılır yani.
0: veya padişah işte bir Sultan Abdülhamit Han üzerinden mesela politik bir tartışma haline gelmiştir. Mustafa Kemal Atatürk üzerinden belli gerilimler üretilmeye zaman
1: Ama
0: zaman
1: Kanuni pek
0: çalışılır vesaire
1: tartışılmaz herhalde.
0: vesaire.
1: Daha
0: Gerek yoktur
1: zaferlerin
0: buna.
1: kazanıldığı dönemlerin sultanlarıyla
0: Tabii
1: alakalı
0: tabii.
1: sıkıntı yok. Problem yaşamaya başlayınca sanırım şey oluyor.
0: Çünkü bu politik tartışmaları veya o kamplaşmaları oluşturabilmek için belli fay hatlarına oynamanız lazım. Buralarda da işte sansasyon yaratacak.

0: etki üretecek anılar haliyle daha çok şey yapıyor, etki ediyor. Ama gerek yok bütün bunların hepsine. Ya bunların bütünüyle hepsi bizim Türkiye tarihinde, Türk tarihindeki birçok iyi ve kötü her şey bize ait. Ve bütün bunlarla barışık şekilde dersleri de çıkaracaksınız. Övüneceğiniz şeylerde binlerce şey var zaten. Övüneceksiniz ve bunu dünyaya göstermekte de bir zaten mal yok. Sadece burada önemli olan o geçmişle paralellik. O çok önemli. Yani bugünkü ordu yapısı, geçmişteki ordu yapısı nasıl başarılıysa bugün onun bir oraya bir referansla bakın yine başarılıyız, yine oraya doğru gidiyoruzun mesajını verebilmek dışarıya çok önemli. O anlamda bence bu NATO zirvesi, son yapılan NATO zirveleri arasında zaten hani muhtemelen daha akılda kalanı yok. Dönem itibariyle mevcut dünyadaki güvenlik temasının ön plana çıktığını düşünürsek dönem itibariyle de ciddi anlamda öne çıkıyor anlamı belli anlamlar yükleyebiliyoruz buraya. NATO 3.0 tartışmaları bunun içinde zaten bunu tartışırız. Dört başı mamur bir şey çıktı ortaya. Bu anlamda gurur duymak gerekiyor. Şu son olarak şunu söyleyeyim oradan Tuğba Hoca'ya geçelim. Yani Türkiye'nin iyi bir şeyler yapabileceğine olan inanç ülkede belli kesimlerde ciddi anlamda yok denecek kadar az. Yani iyi bir
1: Ya da
0: şey.
1: belki de bu Sayın Cumhurbaşkanımızın gerçekleştirdiği bu özgüven devrimi
0: Evet.
1: bazı çevreleri rahatsız ediyor. Neden böyle özgüvenli oluyorsunuz? Yani Türk'ün yapamayacağına alışmıştık biz.
0: Aynen öyle.
1: Türk yapar. Neden yapar?
0: Bu bir üçüncü dünya ülkesi psikolojisidir.
1: Evet.
0: Ama işte o tarihi
1: Arkadaşlar o
0: vurgu bu
1: şeyi
0: açıdan çok önemli.
1: hazırlarsanız hazırlıyor arkadaşlar. Trump'ın geldiği esnadaki o konuştuğumuz senkronizasyon
0: Evet.
1: yani o mehter marşıyla beraber Türk yıldızlarının sesini de verirsek arkadaşlar şu gün

0: bir yanda sağda Türk Silahlı Kuvvetleri modern halleriyle, solda da Türk Silahlı Kuvvetleri Yeniçeri evet. kıyafetleriyle.
1: Merhaba Erşkar.
0: Bu da Türk Yıldızları.
2: Şimdi 10-25.
0: Kendi araları konuşmaları.
3: 10-15 adım attılar evet. atmadılar yani.
0: Ya o iletişim nasıl sağlandı o an nasıl?
4: Bu görseli sağlayabilmek için.
2: Son 10 saniye. 10 saniye.
0: Evet, bu tabii en muhteşem anı buydu. Evet. Konuştuk Ayhan hocamızla da ifade etti. Yani mesele tarihteki bir yeri, yani bizim bu kadar güçlü tarihimiz var falan diye demek değil. Yani herhalde Yunanlılar da benzer bir şeyi Atina Akropoli'nde yapabilirlerdi. Bu değil ama şunu yapabilmek.
3: Tabii. Bir yani, süreklilik olduğunu gösteriyorsunuz evet. burada. Yani burada dört başı mamur tarihiyle, yaptıklarıyla, bundan sonra yapacaklarıyla dört başı mamur gösterecek bir devlet var. Bir devlet ve bunun var. Gövde gösterisi. Yani yaranmakla gövde gösterisi yapmak arasında
0: aslında
3: bir fark
0: başka
3: var.
0: Bir şey var.
3: Burada gövde gösterisi yani, yapılıyor. Bu bunu çok net tanımlamak
0: muhteşem
3: lazım. Bununla da gurur duymak bir, lazım. Evet. Duymuyorsanız da ayağınızın bastığı zemini bir
0: kontrol
3: etmek lazım.
0: Bu gerçekten son derece önemliydi. Mehter de varsa arkadaşlar, bir de Mehter'i dinleyebilirsek. Gerçekten de burada belki konuşulması gereken şey oydu. Yani bir yandan Türk yıldızları gökte aynı anda hareket ediyorlar. Bir yandan da Trump ve Sayın Cumhurbaşkanımız yürürken merhaba askerin hemen peşinden gerçekleşiyor. O anı tutturabilmek, yani havada uçakların o anı tutturabilmesi muhteşem bir şey. Şimdi Mehter'i dinleyelim biraz da.

0: hepimiz ezbere biliyoruz. İçimizden bunu da alıyoruz bir yanda. Şimdi yarınki yazımla alakalı bir şeye bakıyordum. Bu mehterde biliyorsunuz büyük davullar var. Onlara köst deniyor.
1: Evet.
0: Köstler, bizim burada tabii mütevazi köstlerimiz kullanılmış. Ama harbe gittiklerinde mesela ziget var. Harbine gidilirken kullanılan köstlerin büyüklüğü, çapı 130 santim. Ve bunlar fillerle taşınmışlar. Fil kösü deniyormuş o sebeple. Ordunun önünde fillerin yürüdüğünü düşünün. 130 santim büyüklüğünde kösler, her bir taraf iki tane. Yani ve bunlar böyle onlarca kös bir anda vuruyor. Yer gök titreyerek gidiyor yani. Ordu zaten on binlerce asker yürüyor. Böyle bir sefer hayal edin. Ve bugün yani bu inanılmaz manzarayla bir ordunun size doğru yaklaştığını hissedin. Herhalde yani ziget vardı, Macarların yerinde olmak istemezdik o tarihte. O açıdan bu muhteşem bir şeydi. Tarihten kopup gelen bir şeydi. Tuğba Hocam, bütün bu muhteşem görüntülerle beraber Sayın Cumhurbaşkanımızın bu programıyla beraber Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi de yine tıpkı NATO'daki bu büyük organizasyon gibi büyük bir organizasyon tertipledi. Bir eş güdümlü olarak devam etti. Lider eşlerine yönelik inanılmaz bir çalışma yürüttü. Evet. O da bütün bu çalışmaları Çankaya Köşkü merkezinde yürüttü. O Çankaya Köşkü'nden evet görüntüler geliyor. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin ortaya koymuş olduğu şey de çok, yani şu kıyafetleri biraz konuşalım istiyorum. Çankaya Köşkü tabii restore edildi biliyorsunuz. O evet. Restorasyon bittikten sonra muhteşem bir köşke dönüştü. Çankaya Köşkü de bu arada Cumhurbaşkanlığı tarafından hala kullanılıyor.
1: Evet.
0: Bir yere bırakılmıştı Cumhurbaşkanlığı külliyesiyle beraber. Burası da Cumhurbaşkanlığına ait bir makam. Ve orada bugün şeyi gördüm, sosyal medyadaki bazı görüntüleri gördüm. Yani inanılmaz bir masa düzeni vardı. Mavi beyaz İznik çinileriyle, evet burada görüldüğü gibi, tabaklarından ortaya konulan çinilere, masa örtülerine kadar. Biraz bunu konuşalım ve Ajda Pekkan konserine.
1: Evet, magazinel boyutunu bana
0: evet.
1: sordun.
0: Evet.
1: Ben de çok severim bunları konuşmayı, hem de anladığım şeyler. Şimdi bu tabii NATO zirvesi bizi çok böyle heyecanlandıran ve gerçekten gururlandıran iki gün oldu. Hem Cumhurbaşkanımızın tabii ki iki hocamın da ifade ettiği gibi pek çok verilen siyasi mesaj, işte mehter takımının o yani Macron yürürken Türk'ün savaşlarının akla geldiği o marşı söylemesi, çalması diyelim. Pek çok mesajı içinde barındıran ve gerçekten vatanını, milletini seven herkesin partisi, usubusu fark etmeksizin gururlanacağı bir iki günü geride bıraktık. Çok ciddi mesajlar içeren, işte mevcut liderleri karşılayan bakanların hangi bakan olduğuna kadar verilen mesajların çok önemli olduğu, bir sürü detayın konuşulabileceği güzel iki günü geride bıraktık. Tabii bir yandan hem de burada külliyenin nasıl milletin evi olarak hizmet veren bir makama dönüştüğünü biliyorsunuz. Cumhurbaşkanımız bu külliyede muhtarların, işte kadınları, engellileri, bütün vatandaşları ağırlayan pek çok program yapıyor.
0: Gazileri. Halkın evi oldu.
1: Halkın milletin evi olduğunu, halkla birlikte açıldı. Ve burada pek çok program gerçekleştiriyor. Yani sürekli olarak vatandaşın da kullanımına açık bir kütüphanesi var. Dünyada ikinci büyük kütüphane diye zannediyorum.
0: Avrupa'da hocam ikinci. 5 milyondan fazla eser var.
1: Evet.
0: 100 binden fazla yazma eserin dijital kopyaları var. Bu şu ana kadar dünyadaki en büyük yazma koleksiyonlarından bir tanesi. Dünyada
1: evet.
0: neredeyse böyle yazma koleksiyonu herhalde bir Vatikan'da, yani belki İngiltere'de olabilir. Bu kadar yoğun bir yazma eser koleksiyonu dünya kütüphanelerinde çok zor bulunabilen bir şey.
1: Evet ve yani gezenler ve gezmek isteyenler için ifade edelim. Gezmeyenler de mutlaka gezip orada birkaç gün geçirmesi lazım. Çalışmak için çok ciddi güzel alanları var. Yani daha grup çalışmalarına müsait odalar düşünülmüş. Yüksek lisans öğrencileri, doktoralar için ayrı bir bölüm düşünülmüş. Diğer işte lisanslar için, işte ön lisanslar için, liseliler için falan çok güzel alanlar kurgulanmış. Sürekli

0: bir çorbanın falan dağıtıldığı bir alan orası.
1: 3000 gazeteci orada görev yaptı.
0: 3000 gazeteci orada görev yaptı. Gazetecilerin orada ağırlanması, o atmosferde yani mimari olarak da insanı etkileyen bir atmosferi var ve çok şık da bir yer. Hem Türk yani gösterişini içinde barındırıyor hem de mütevaziliğini içinde barındıran çok ciddi bizim de belki yani ilime, kültüre, kitaba, okumaya verdiğimiz önemi de bir kere daha gösteren bir mimarisi de var. İçerik olarak da çok dolu bir kütüphane ifade ettiğiniz gibi. Pek çok belki lisansüstü çalışmalar yapan kişiler de oradan faydalanıyorlar bu eserlerden. Hem onun gazetecilere açılması, hem külliyenin yani milletin evi dediğimiz, milletin her türlü ferdini orada ağırlayan böyle bir binamızın, külliyemizin bugün de uluslararası bir toplantıya ev sahipliği yaparak bunun bütün ihtiyaçlarımıza cevap veriyor olabilmesi. Bunların hepsi çok anlamlı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ufkunun açık olduğunu gösteriyor.
1: 2000 odalı tuvaletleri
0: altından klozet olan falan deniyor. Yani hiç bilmiyorum. Yani herhalde
1: insan böyle bir yalanı neden uydurur ve bu yalanı hala ısrarla nasıl inanırlar? Yani işte, oranın o evet. Külliyenin içerisinde ne kadar büyük yapılar olduğunu, bir camiye olduğu, büyük bir kütüphane,
0: evet.
1: Türkiye'nin en büyük kütüphanesinin,
0: evet.
1: Dünyanın ikinci büyük kütüphanesinin inşa edilmiş olduğu. Yani bina inşa edilmiyor. O açıdan tekrar altını çiziyorum. 5 milyondan fazla eser var. Bunun 100 binden fazlası yazma eser.
0: Evet evet. İçi dolu yani.
1: Yani yazma eseri bilmeyenler için söyleyelim. Anlamak, yani ne anlama geldiğin. Bir yazma eseriniz olabilmesi için sizin büyük bir devlet olmanız gerekir. Köklü bir devlet olmanız gerekir. Çünkü yazma eser ancak
0: yani.
1: Siz varsanız, sizin ecdadınız, tarihiniz varsa yazma eseriniz olabilir.
0: Ve çaldırmadıysanız. Yani orada tutabilmek de, onu muhafaza edebilmek de evet. Çok büyük bir başarı. Ve oraya toplayabilmek, Ankara'da herkesin kullanımını açabilmek. Böylece ilim ve kültür dünyamıza bir zenginlik katıyorsunuz. Yani bilim dünyamıza bir zenginlik katıyorsunuz. Geleceğin bilimini inşa ediyorsunuz. Dolayısıyla yani bugün külliyenin önemi bir kere daha ortaya çıkmış oldu. Çünkü mekan yani. Şimdi ben sivil toplum görevim sebebiyle çok organizasyonun içerisindeyim. Çok organizasyon yapmaya çalışıyorum, gayret ediyorum ve hep şöyle söylerim. Bir organizasyon 5 duyuya hitap edecek. 5 duyuya. Yani sen bunu göreceksin. Gördüğünde seveceksin. Gördüğünde gözüne hitap edecek. Bir estetik olacak orada. Bakın bu NATO'nun bütün toplantı boyunca karşılamasından girişine kadar, uçağın karşılamasına kadar, toplantı yapılan salonlara kadar. Yani bu gözüne hitap edecek bir kere. İkincisi güzel kokacak. Orada bir güzel bir koku olacak. Bunlara kadar düşünülen bir ortam külliye. Yani bizim orada sonuçta Türkiye'yi temsil ediyoruz değil mi? 81'li orada temsil ediyoruz. Üçüncüsü tat. Yani çok güzel yemekler düzenlendi biliyorsunuz. Türkiye'deki pek çok ünlü şef tarafından bir
1: yapıldı.
0: Şey hazırlandı.
1: Farklı yörelerinin yemekleri.
0: Farklı yörelerinden. Yani benim memleketim Tokat'ın sarmasından, efendim Maraş'ın dondurmasına.
1: Macron bu arada sarmayı çok beğenmiş. Tokat yaprağını alıp geri götürmüş.
0: Öyle
1: uçağı,
0: mi?
1: Evet, Tokat yaprağıyla
0: doldurmuş. İyi bak, ne demek ki oluyor bazı şeyler. Yani dile de tat duyusuna da hitap eden, iz bırakan bir toplantı oldu bu o yüzden. Mesela hava çok güzel, iklim. Yani Allah vergisi bu da. Allah da yardım etti. O gün de orada yağmur şakır şakır da yağabilirdi. O Yeniçeriler o zaman nasıl şovunu yapacaktı mesela? Tamam Türk Yıldızları yine şovunu yapardı ama Yeniçerilerin şovu biraz geride kalabilirdi. Allah da yardım etti. İklim de çok güzeldi. Dolayısıyla kulağa hoş gelen yine beş duyudan kulağa hoş gelen bir müzik de karşılanıyor bu insanlar. Yani beş duyuya hitap eden bir organizasyon var burada. O yüzden eksiksiz ve kusursuz insanları ağırladık. Dolayısıyla bugün Türk misafirperverliğini en iyi şekilde gösterdiğimizi düşünüyorum. Siyaseten de bu bir mesajdır. Devletin itibarlı olması, güçlü olabilmesi, bir misafirini ağırlayabilmesi bunlar bizim kültürümüzde olan şeyler. Yani biz de mesela misafir yemeden değil mi? Yemek yenmez, misafir başlamadan başlanmaz. Bir gün ben üniversite öğrencisiyken üniversitemize, okulumuza Almanya'dan biri geldi. Almanya'da avukatlık yapıyormuş. Bizimle bir söyleşi gerçekleştirdi. Sonrasında ara oldu yani yemek arası denkine geçtik ve geldi bizimle birlikte sırada bekliyor şimdi. Almanya'dan gelmiş ama Türk ya. Alman kültürüyle büyümüş. Sıra bekliyor ya. Biz kendimize onu hakaret saydık. Bizim misafirimiz arkada sırada beklerken biz önde ondan önce yemek yemeyiz. Ve bunu bize sanki bir şeymiş gibi hani pazarladı. Hayır ben sıramı beklerim. Ya kardeşim benim kültürümde misafirimin önce yemesi gerekiyor. Ben rahat edemiyorum ki sen orada sırada bekleyince. Yani sen Almanya'da o kültürü aldın diye o sırada ben sana beklettirmem. Burası Türkiye'ye geleceksin sen önden yemeğini yiyeceksin. Adamı zorla öne attırmaya çalışmıştık. Yok onun sanki daha üstün bir şey şey olduğunu bana pazarlamaya çalışıyor. Hayır, bana göre de bu üstün. Ben misafirimin karnı doymadan, misafirimin rahat ettirmeden rahat edemeyen bir millete mensubum. Ve benim kültürümün en güzel örneği. Dolayısıyla bu kültürü de bugün burada yansıtabilmek. Maraş dondurmasını yiyen gazetecilerin yorumlarını mesela dinledim. Yemekleri yiyenler. Bunlar hepsi bizim için ben çok güzel anlamlar taşıdığını ve...
1: Bulduğun önceki zirvelerde gazeteciler... Kim bilir
0: ne veriyorlardı gazetecilere?
1: Parayla satmışlar yemekleri.
0: Gerçekten mi?
1: Tabii, evet, içecekler dehşet
0: aklıma
1: paralar.
0: Gelmez.
1: Yani su işte 5 euro 10 euroya sular.
0: Gerçekten.
1: Yani böyle yiyecekler inanılmaz pahalı ve çok kötü. Hani ikram olduğunu görünce şaşırmışlar zaten. Bir şeyden para alınmadan bir şey verilebiliyormuş.
0: İşte bizim neden bunları, bu kültürümüzü gördüklerini de bizim neden bu Suriyelileri ağırlayabildiğimizi, neden dünya milletlerinin, mazlumların Türkiye'den yardım, yani Türkiye deyince yardım aklımıza geliyor değişini falan anlayacaklar. Bunların hepsi birer mesaj. Yani görüyorsunuz, biz size de yapıyoruz yani. Fark etmez ırk, dil, cinsiyet falan. Biz mazluma da yapıyoruz. Siz bizim misafirimizsiniz, size de yapıyoruz. Bence belki birazcık daha bu anlamda Türkiye'nin neden bu kadar cömert bir ülke olduğunu ve işlerin neden daha iyi yolunda gittiğini, bir mesajını vermiş olduk Türk misafirperverliğiyle diye düşünüyorum. Tabii verilen hediyeler, o özellikle silah hediye edilmesi, bunların hepsi anlamlı. İçinde mermi olan silahın olması ve bu silahların da hediye edilirken yurt dışına çıkacak şekilde o prosedürün de tamamlanması.
1: Bakın, bazıları yine de korkusundan götürememişler.
0: Onları da duydum, götüremeyenler
1: yani
0: var.
1: Yani sosyal medyada bayağı bir gündem oldu.
0: Evet.
1: Hatta Trump götürmüş.
0: Makarası döndü.
1: Trump götürmüş tabii
0: ABD'ye. Trump götürmüş, evet.
1: Bu Avrupalılara niye bunları verdiniz falan diye. Bunları su tabancası hediye etseydiniz, bunlar kendi koruyamıyor gibi böyle espriler de döndü.
0: Evet, çok güzel. Ama şimdi tabii burada bir lider eşi olarak Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin de sergilediği güzel bir liderlik örneği var. Çok. Yani benim duyduğum, yani aldığım haberlere göre Sayın Hanımefendi o özellikle yemek hususunu, şefleri, oradaki misafir ağırlama hususunu kendisi bizatihi ekibiyle planlamış. Yani bunların hepsini kendisi organize etmiş. Ve gerçekten lider eşlerine sergilediği liderlik, o ev sahipliği, o Çankaya Köşkü'nde hazırlanan sofra, bakın o masa örtüsü beyaz iş. Çok böyle el işiyle yapılan, elle yapılan bir örtü. Bizim çeyiz kültürümüzün en güzel örneklerinden bir tanesidir.
1: Evet, sanırım bunları da o olgunlaşma enstitülerine...
0: Evet, olgunlaşma enstitülerinden...
1: Değil mi?
0: Tabii kendisi orayı himaye ediyor, yakından takip ediyor.
1: Orada Türkiye'nin en iyi çalışma şeylerinden birisi.
0: Kesinlikle. Yani Türk geleneksel el sanatları kültürünü yaşatan en güzel olgunlaşma enstitüsü. Çok güzel mağazası var Taksim'de gidenler için, Bohça. Mutlaka ziyaret etmeleri lazım. O eski güzel kadim geleneksel el sanatları kültürümüzün yeniye yoğrulduğu, revize olduğu, günümüze uyarlandığı pek çok örneği de görebiliyorsunuz.
1: Emine Hanım yurt dışına giderken de benzer hediyeleri götürüyordu. Hı hı. Sanırım Japonya'nın başbakanının eşi,
0: evet,
1: onun kendisine hediye ettiği kıyafetle,
0: evet,
1: Türkiye'ye gelmiş.
0: Gelmiş. Evet, yani bu bizim bu kadim kültürümüzü yaşatabilmesi bakımından buna bir lider eşi olarak liderlik etmesi hanımefendinin çok anlamlı. Çünkü ona göre de politika geliştiriyor, yani ona göre de devletin oraya verdiği belki ilgi artıyor. Dolayısıyla sayın hanımefendinin böyle bir derdi de olmayabilirdi. Yani evinde de bekleyebilirdi. Hı hı. Sonuçta buna mecbur bir şey, görevi yok ama... Bunu bir lider eşi olarak üstlenip sonuçta kaleyi içten fethedecek eşlerle birlikte olması, onları ağırlaması ve onlarla dostluk ilişkisi gelişmesi bence çok ciddi bir diplomasi örneğidir. Yani burada uluslararası ilişkilerimizi destekleyen bir örnek var. Özellikle tabakların işte Çin'i, İznik Çinilerinden seçilmesi, ortamın ambiyansının ona göre ayarlanması ve bizim çok değerli sanatçılarımızdan Ajda Pekkan'ın orada sahne alıp hanımefendilere bir dinleti sunması, bunların hepsi Türk kültürünü en güzel yansıtan örneklerden. Ancak tabii şunu bu noktaya da dokunmadan ve temas etmeden geçmekte istemem. 2004 yılındaki biliyorsunuz NATO zirve yemeğine sayın hanımefendi başı örtülü olduğu,
1: evet,
0: gerekçesiyle davet edilmemişti.
1: Evet,
0: yani bunu konuşmak lazım.
1: Evet, Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanı iken 2004 yılında,
0: evet,
1: Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi, o zaman başbakan,
0: evet,
1: başörtülü olduğu için Çankaya Köşkü'nde verilen resepsiyona başbakanın eşini, bu ülkenin cumhurbaşkanı, o kırmızı ışıklarda beklediği de söyleyip Bülent Ecevit'in anayasa kafasını, anayasa kitabı fırlatıp Türkiye'yi perişan eden o,
0: evet,
1: cumhurbaşkanının
0: mali krizlere sebep,
1: evet,
0: olan.
1: Evet.
0: Evet.
1: O kişi Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendiyi başörtülü olduğu için köşke davet etmemişti.
0: Evet. Ama bugün Sayın hanımefendi Emine Erdoğan yine aynı başörtüsüyle.
1: Ne, anlatırken sinirleniyorum da kusura bakmayın. Yani.
0: Evet,
1: yani
0: sinirlenmemek elde değil. Ama Sayın geliyor. Cumhurbaşkanımızın o işte güçlü siyasetiyle, bakın bugün Sayın hanımefendi NATO zirvesinin baş organizasyonlarında, başında yani başında ve başörtüsüyle kendinden emin bir şekilde ve gerçekten çok güzel kıyafetlerle, yani tasarımcısı kim?
1: O kıyafetler de inanılmaz. Böyle su yeşili bir kıyafet.
0: Lacivert'i ben daha çok beğendim.

0: Evet,
1: o gerçekten. Kıyafetleri istersen konuşalım. Biraz daha vaktimiz
0: tamam,
1: var.
0: Tamam, biraz onu konuşabiliriz.
1: Lacivert.
0: Lacivert özellikle zaten mesela şeyin de İtalyan başbakanı neydi ya?
2: Meloni.
0: Meloni'nin kıyafeti de mesela ne kadar güzel. Yani lacivert ortama uygun, o şeye tam dress code'a uygun bir kıyafetle gelip gelmesi oraya. Ama evet, hanımefendinin de özellikle o NATO zirve yemeğindeki lacivert kıyafeti ortamın asaletine uygun ve çok ciddi bir şekilde Türk hanımefendilerini temsil eden bir kıyafetle karşılaması. Ve o karşılamada eşin, yani lider eşleriyle birlikte poz vermesi, fotoğraf vermesi, bakın çok önemli. Daha önceki zirvelerde sadece liderler yan yana poz veriyor. Burada eşler de katılıyor poza. Yani bu çok anlamlı bir karşılamaydı. Tabii ki Çankaya'daki davetteki hanımlara özel olan, hanımlara özel demeyelim, eşlere özel diyelim. Eşleri. Çünkü hanım liderlerin erkek eşleri de oradaydı. Yani tabii, kocaları da oradaydı. Dolayısıyla bizi çok ciddi anlamda güzel temsil ettiğini vurgulamak lazım. Ama Türk devlet aklının...
1: O kıyafeti yani, konuşuldu. Biraz konuş istersen. O su yeşili mi deniyor bilmiyorum.
0: Su yeşili,
1: o,
0: evet.
1: Kolları ve kolların uçlarındaki... Ben bugün baktım, modacılar da konuşuyor.
0: Evet.
1: Yıldırım Mayruk konuşuyor falan. Böyle bayağı ünlü Türkiye'nin modacıları bunları
0: ya
1: konuşmaya
0: başlamışlar. Bir kere başlamışlar. Su yeşili iç rahatlatan, ferahlatan bir renk. Aynı zamanda... Türk mavisi, turkuazın da bir tonu. Benim başörtümde biraz belki onu andırıyor. Evet, su yeşili gibi. Çeşitli tonları var tabii ki. Ama özellikle lider eşlerinin kıyafetleri de çok böyle şık. Hepsi güzel seçilmiş ama tabii hanımefendinin buradaki Türk temsiliyeti bakımından çok ciddi, güzel, bütünleşen bir kıyafeti var. Yani bölünmeyen ton sür ton dediğimiz, iyice modacı yaptınız beni burada. Ton sür ton dediğimiz bir renk akışıyla onu sergilemesi çok
1: efendim,
0: güzel.
1: Emine Erdoğan hanımefendi son derece çok çok şık giyiniyor. Şundan dolayı özellikle, elbette ki bir moda programı değil bu. Bazılarına dert oluyor onun giydiği kıyafetler. Dert olsun efendim, gerçekten Türk milletini ve Türk kadınını o kadar güzel temsil ediyor ki bazıları bundan dolayı çok muzdarip olabilirler. Izdırapları devam etsin diye bunu konuşuyoruz efendim.
0: Evet, gerçekten hem mesela hanımefendinin buradaki kıyafetleri, mesela Sayın Aile Bakanımızın da kıyafeti çok gayet güzel, uygun. Yine güzel temsil ediyordu. Bence yine söylemeden geçmeyelim. Sayın Cumhurbaşkanımızın tercümanı Fatıma Hanım'ın kıyafeti, o hem yaptığı göreve hem ortama çok uygun, çok güzel, Türk kadınını çok iyi temsil eden, hem ilmiyle, hem diliyle, hem duruşuyla, hem asaletiyle çok güzel temsil eden bir duruşu vardı. Yani burada da çok güzeldi.
1: Çok güzel.
0: Dolayısıyla gazetecilerimiz hepsi, yani
1: Sayın Cumhurbaşkanımızın tercümanlığını yapan,
0: evet, Fatıma Ebu Sanap. Evet. Hanımefendi.
1: Onun da kim olduğunu söyleyelim.
0: Onu da söyleyelim. Sayın yani Fatıma Hanım'ın tabii ki yani aile kimliğiyle çok öne çıkan birisi. Merve Kavakçı'nın, yani Bülent Ecevit'in bu kadına haddini bildirin dediği, meclisten kovduğu, başörtüsü yüzünden kovduğu kadının, hanımefendinin kızı
1: ilk
0: olarak.
1: İlk başörtülü
0: milletvekilimizin kızı. Hem böyle bir aile geçmişi var. Düşünsenize, anneniz
1: kızı,
0: sizin meclisten kovulan.
1: Okulundan.
0: Aynen
1: yani,
0: öyle.
1: O görüntü de böyle tarihi hafızalarımıza kazınmış bir görüntü olduğu için,
0: evet,
1: altını çizmek istiyorum.
0: Çünkü belki de travmalar da büyüdüler yani.
1: Ülkeden kovulduğunda,
0: evet,
1: sadece meclisten kovulmadı, ülkeden de kovmaya,
0: evet,
1: kalktılar. Çocuklarını almaya gittiklerinde
0: okulda
1: bazı
0: da
1: böyle yobaz, geri kafalı, çağ dışı, cahil sürüsü,
0: evet,
1: çocuklarını dahi protesto ederek, alkışlayarak, alkışlarla, hakaretlerle çocukları okuldan alırken o küçücük çocukları, o küçücük kızı,
0: evet,
1: o küçücük kız büyüdü.
0: Evet.
1: Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber dünyanın bütün büyük liderlerinin, en önemli,
0: evet,
1: liderlerinde, liderleriyle görüşmelerinde en yakınında olan kişi. En yakınında olan kişi,
0: evet,
1: şu anda.
0: Evet, en yakınında olan kişi.
1: Bu da dert olsun efendim size.
0: Birilerine dert olmuştu hatırlarsanız bu da. Yani
1: evet,
0: Kılıçdaroğlu'na dert olmuştu. Onunla ilgili bir yargı süreci de vardı. Ama işte Türk devlet haklı, Sayın Cumhurbaşkanımızın burada uyguladığı politika ve verdiği güven, bu insanların da verdiği güven. Yani sonuç olarak Sayın Merve Kavakçı küsüp ülkesine, hani yani böyle söylemek istemiyorum ama kovulduktan sonra ben bu ülkeye niye hizmet edeceğim, niye şöyle yapacağım, niye böyle yapacağım deyip tamamen küse de bilirdi. Çocuklarını bu ülkeye düşman da yetiştirebilirdi.
1: Asla
0: değil mi?
1: Öyle bir şey.
0: Asla öyle bir şey yapmadı. Şu anda bütün yani evlatlarıyla birlikte vatanına, milletine hizmet etmeye
1: çünkü
0: devam ediyor.
1: Çünkü ona düşmanlık edenlerin bu ülkenin gerçek sahibi olmadığını, evet, bu ülkenin gerçek sahibinin bu halk olduğunu çok iyi biliyordu.
0: Çok iyi biliyoruz, evet.
1: Çalışmak, azmetmek, çocuklarımızı ona göre yetiştirmemiz gerekiyor.
0: Yani Fatıma Hanım'ın burada kendi kariyeri de çok güzel. Hem, evet, yurt dışında Amerika'da okuması, yüksek lisansı, doktorası olan, uluslararası ilişkiler anlamında çok ciddi bir akademik kariyeri de olan bir hanımefendi. Dolayısıyla yani ana dili gibi İngilizce konuşmasının yanında zaten uluslararası ilişkiler anlamında bir akademik kariyeri olan bir insan. O yüzden bizi hepsi çok güzel, bütün hanımefendiler, gazeteciler yani, de dahil hepsi çok güzel
1: Allah
0: temsil ettiğine ya, inanıyorum.
1: Yani her şu programda ilk defa siyasi bir şeyin dışına çıkalım, böyle İznik Çinlilerini konuşalım. Evet. Emine Erdoğan hanımefendinin üzerindeki kıyafetleri konuşalım dedim. Yine beni böyle.
0: Ne yapayım ama konu oraya geliyor yani, ne yapalım?
1: Türkiye'nin gerçekten hani böyle bazı tahammül edilemez tipleri olduğu için her şekilde buraya geliyor bir şekilde konu. Yoksa geliyor. Gerçekten biz de bugün bunları konuşmak istiyorduk. Bunları konuştuk.
0: Evet.
1: Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hanımefendinin ortaya koymuş olduğu o muhteşem
0: liderlik,
1: liderlik vasfıyla büyük bir misafirperverliği konuştuk. Gerçekten en ince detaylarına kadar düşünülmüş olması ben açıkçası, hı hı, bir sanat tarihçisi olarak da beni yani çok mutlu etti. Çünkü masanın üzerinde İznik Çinlilerini gördüm. Mavi beyaz Çinliler 15. yüzyıla ait Çinliler.
0: Masa örtüsünü hep, evet, es geçiyorsun. O masa örtüsü çok ciddi bir masa örtüsü.
1: Masa örtüsünü tabii bilmiyordum.
0: Beyaz iş. Çok el işiyle yapılan bir iş yani.
1: Yani pastaların üzerindeki süslemeler bile, evet, laleler ve karanfillerle yine aynı şekilde. Yani
0: hepsi
1: bütün her şey o kadar ince detayla düşünülmüştü ki ve her detayda, hı hı, Türk tarihinin ya Osmanlı, ya 15. yüzyıl Osmanlısına, işte 12. yüzyıl Selçuklusuna bir şeye atıf vardı ve, evet, sürekli göndermeler yapan. Şunu anlatmaya çalışıyordu yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Biz türedi bir yapı değiliz. Biz bin yıllık bir devletiz. Devlet. Bin yıldır da ayağımız bu toprağa basıyor.
0: Evet.
1: O açıdan bütün bu yönleriyle elbette konuşmaya devam edeceğiz ama diyorlar ki kısa bir ara verelim şimdi esas meseleye. Efendim saat başında buluşalım, sizin ayrılmayın.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular pazar 23.15'te 24'te.
3: Esas mesele kaldığı yerden devam ediyor. Tuğba Arslan, Ayhan Sarı ve Muhammed Çağrı Bilir ile birlikte Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşmayı sürdürüyoruz. Ayhan Hocam, NATO zirvesinin sonuç bildirgesi çok konuşuldu. NATO'nun çünkü artık bundan sonra yepyeni bir NATO olacağı hep konuşuluyordu. Zaten Sovyetlerin dağılmasından sonra NATO'nun misyonuyla alakalı pek çok mesele konuşulmuştu. Ancak özellikle Türkiye'nin bu bildiriye koydurduğu madde terörle mücadele, uluslararası terörle mücadele konusu dikkatlerden kaçmadı. Özellikle senin dikkatini çeken zirvenin sonuç bildirgesinde çok önemliydi dediğin unsurlar nelerdi?
4: Şöyle, özellikle NATO'nun Avrupalı partnerleri açısından çok önemli diyebileceğimiz unsur kuşkusuz Ukrayna'ya yönelik yardımlardı. Hem önümüzdeki 2 sene boyunca yıllık 70 milyar euroya varan bir yardım taahhüt edildi. İkincisi de Rusya'ya karşı Ukrayna'nın NATO çerçevesinde desteklenmeye devam edileceği vurgulandı. Bu hangi açıdan önemli? Şu açıdan önemli. Trump göreve geldiği andan itibaren ısrarlı ve sürekli bir biçimde Ruslara karşı Avrupa'yı yalnız bırakmakta tehdit ediyordu. Evet. Ve bu zirveye gelirken işte Alman Şansölyesi Mersin de bununla ilgili şöyle bir açıklaması var. Yani kriz çıkmadı diyor. Zirveye gelirken Avrupalıların en çok korktuğu şey bir kriz çıkmasıydı. Yani Trump'ın bir kriz çıkartmasıydı. Özellikle İran meselesinde Avrupalıların yardım etmemesinden sonra bir kriz çıkartabilirdi. İkinci mesele, Trump yönetimi, ABD yönetimi NATO'nun varoluşunu sorgulayabilirdi ki bunu yapıyor. Biliyorsunuz yani aylardır göreve geldiği andan itibaren ısrarla Trump şunu diyor. Biz milyarlarca dolar buraya para akıtıyoruz. Yıllardır Avrupa'yı koruyoruz ama karşılığında hiçbir şey alamıyoruz. Mesajını sürekli veriyordu. Sürekli de Avrupalıları bu konuda rahatsız ediyordu. Şimdi Avrupalılar gelirken bu korkuyla zirveye geldiler. Ya NATO 3.0 dediğimiz mesele olmaz. Yani NATO hayatına bir şekilde devam etmez de Trump bir kriz çıkartarak NATO'dan çıkacağını veya NATO'ya yardım etmeyeceğini deklare ederse ne olur diye biraz
3: sanki
4: korkuyorlardı.
3: Sanki bu deklarasyonu yapmamasında biraz Türkiye'nin, biraz değil oldukça fazla herhalde Türkiye'nin önemi
4: tabii
3: var.
4: Tabii ki zaten adam gelirken şunu dedi, geldiğinde de söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasaydı, onun dostu olmasaydı bu zirveye gelmez mi? Yani bu karşılama, Trump'ın gönlünün hoş edilmesi, o karşılamayı görmesi, o ilgi alakayı görmesi bence zirvede herhangi bir ciddi sıkıntı çıkartmamasında önemli bir sebeplerden biriydi. Bugün hatta Alman basını özellikle taradım Avrupa'da nasıl bir yankı buldu diye. Onlar da biraz da böyle şaşırmış. Hiç de problem
3: yani
4: çıkartmadı.
3: Avrupa Türkiye'ye oldukça ciddi bir şey, muhtaç duruma gelmiş
4: yani
3: oldu.
4: Muhtaç
3: yani. Çok
4: ama,
3: müteşekkir olmalı yani.
4: Müteşekkir olmalı ama işte bugün güne uyandık. Neyle güne uyandık? Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs'ta tamamen yersiz, tamamen alakasız, gerçeklerden uzak bir kararıyla uyandık.
3: Evet, Kıbrıs.
4: Veya bu zirve gerçekleşirken zirveden bir gün önce Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Silivri'yi ziyaret etti. İşte halen bakıyoruz Türkiye'ye yönelik açıklamalar eskilerin açıklamaları. Yani müteşekkir olmaları lazım. Türkiye'yi daha fazla yanlarına almaları lazım. Ama bir şey de çok da değişmemiş gibi. Hatta bugünkü yazımda tam olarak ondan bahsediyordum. Tamam, kriz çıkmadı. Trump Ukrayna'ya yardım konusunda da destekli oldu. Hatta sonlarına doğru güzel de konuştu. Ukrayna lehine konuştu. Eyvallah. Ama sonra Trump şimdi iyiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konukseverliği, dostluğu vesaire bu konuda kriz çıkartmadı bu zirvede. Bir dahaki zirvede kriz çıkartmamasının garantisi var mı? Yok. Yani ne yapması lazım? Bir an önce ivedilikle çok geç kaldı. Alternatiflere bakması lazım. Peki alternatiflere baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Türkiye Cumhuriyeti'ni görüyorsunuz ama hala oraya yönelik bir stratejik körlük Avrupa'da mevcut. Zirve gerçekleşirken bir Alman ana haberinde bir muhabire bağlandılar. Türkiye'de zirveyi Türkiye'den takip ediyor. Dedi ki Alman sunucu, Türkiye bu zirvede hangi özellikleriyle ön plana çıkıyor? İlk önce başladı. Türkiye Doğu ile Batı arasında köprü, jeopolitik önemi. Ben kendi içimden dedim ki ya 100 yıldır aynı ezberi sergiliyor. Ama sonra devam etti muhabir kadın. Bayağı uzun bir devam etti. Savunma sanayisinden bahsetti, son savaşlardaki ordusunun kabiliyetinden bahsetti, arabuluculuk yönünden bahsetti. Bahsetti de bahsetti. Artık sunucu durdurmak durumunda kaldı. Yani kadın yoksa uzun uzun Türkiye'yi övüyordu. Şimdi o haberi izledikten sonra şunu düşündüm. Yani bir Alman sunucunun bildiğini Alman devlet yetkilileri bilmiyor mu? Muhakkak biliyorlar. Türkiye'nin şu an ne kadar stratejik bir konumda olduğu, ne kadar güçlü bir konumda olduğu ve Avrupa'nın güvenliği için, o güvenlik şemsiyesi için ne kadar hayati bir konumda olduğunu biliyorlar. O zaman soru şu, tüm bunları bilmesine rağmen Avrupa neden hala ciddi bir hamle yapamıyor? Hala neden biz Avrupa Parlamentosu'nun 20-30 sene önceki Türkiye karşıtlığını, PKK'dan, FETÖ'cüsünden, işte Ermeni, Yunan lobisinden etkilenmiş kararlarını duymak zorunda kalıyoruz?
3: 1974 askeri harekatımızdaki Türk askerini iftira eden bir
4: açıklama
3: karar
4: çıktı.
3: Yani üzerinden kaç yıl geçmiş?
4: Evet. Veya işte Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü geldi, Silivri'ye gitti, Türkiye yargı sistemine parmak sağ. Ya sen gerçekten şunu demek istiyorum yani siz kimsiniz kardeşim? Ya siz dönün bir aynaya kendinize bakın. Sizin derdiniz boynunuzu aşmış, gelmişsiniz halen Türkiye'ye parmak sallayabileceğinizi düşünüyorsunuz. Yani bunu bizim açımızdan düşünüyorum. Bizim açımızdan bunun bize bir tane iki tane zararı olur. Ekonomik zararı olur, işbirliğinden işte biraz paramız kaybolur vesaire. Ama bize bir iki zararı olursa gerçekten Avrupa'ya 4-5 zararı olur. Yani Cumhurbaşkanı'nın şu sözleri diyor ya, bizim Avrupa'ya duyduğumuz ihtiyaçtan çok daha fazlasını Avrupa şu an bize o ihtiyacı diyor. Bize muhtaç. Yani şu anki resme baktığımız zaman Avrupalılar bize güvenlik konusunda, diplomasi konusunda, arabuluculuk konusunda, savunma sanayi işbirliği konusunda gerçekten bize ihtiyaçları var. Bizim onlara o ihtiyacımız yok mu? Bizim de elbette var. Ama bizim onlara bir varsa onların bize 2-3 ihtiyacı var. Ama bunu bir türlü
3: aynen hocam.
4: O strateji aklı gösteremediler.
3: Gösteremiyorlar. O husumet devam edecek gibi. Ancak başlarında bir Rus belası iyice düçar olduktan sonra bu belayı, ondan sonra herhalde anlayacaklar Türkiye'nin kıymetini.
4: Ama şunu söyleyeyim. Ben açıkçası biraz ümitsizim. Yani Avrupa'yı

0: işbirliği yapın. Biz de size bu silah, bu yetenekleri sizinle paylaşalım. Bu mesajı veriyoruz. Hala bunu almak istemiyorlar. Hala diyorlar ki o silahı bize doğrult. Ey Türkiye Cumhuriyeti diyorlar. Yani inanılmaz bir stratejik körlük. O yüzden ben biraz iddialı bir öngörü olabilir ama seyircilerimizle 3 sene 5 sene daha ömrümüz olursa, buralarda olursak yine konuşuruz inşallah. Ben Avrupa'nın çok da iflah olacağını düşünmüyorum.
1: Şimdi o silah hediyesi revolver sanırım değil mi Sayın Cumhurbaşkanımız? Evet. Türkiye'de yapılmış olan bir silahı hediye etti devlet başkanlarına. Bazı devlet başkanları işte kendi iç hukukları gereği onu götürememişler. Buradaki elçiliklerini teslim etmişler. Bazısı müzeye kaldıracak. Tabii ki müzeye de kaldırabilirler evet. Yani. Sonuçta sembolik bir hediyeydi bu ama. Sonuçta Kuzey Atlantik Paktı bir askeri pakt. NATO dediğimiz şey bir askeri yapılanma. Ve askerin en temel şeyi de silah. Doğal olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın hediye edebileceği en iyi şey Türk savunma sanayinin üretmiş olduğu ve klasik silahlardan birisi olan bu silahtı. Gümüşay sanırım ismini koymuşlar. Son derece güzel bir silahtı. Çok beğendiğini söyledi Şahin evet. Hocam. O silahları bayağı düşkünmüş biliyor.
2: Bize de hediye edilse giyeceğim noktada bir hediye o. Yani evet. Gerçekten muhteşem.
3: Acil ben içimden geçirdim.
0: Biz ruhsat ücretini kaldıramayız.
2: Öyle öyle.
1: Şimdi diyor ki.
3: Hani, o kadar çok hani, ya.
1: İşin bu tarafı öyle ama bazıları da Türkiye'de emekli büyükelçilik yapmış. Selim Kuneralp'te sanırım. Bu bildiğiniz Mehmetçik milli mücadeleye başladığında İngiliz istihbaratı adına İngiliz ajanlığı yapan, daha sonra da İstiklal Harbi'nde Sakallı Nurettin Paşa'nın linç ettirdiği Ali neydi o herifin adı?
2: Şu an dilimin ucunda da.
1: Ali Kemal'in torunu olan, yani Boris Johnson'ın kuzeni olan Selim Kuneralp emekli büyükelçi. Nasıl emekli büyükelçi Türkiye'de olabildi bilmiyorum. Türkiye'de bir milli mücadeleye karşı açıkça düşmanlık ettiği için Türkiye'de cezalandırılmış olan birisinin torunu Türkiye'de, üstelik Boris Johnson'ın kuzeni olan birisi Türkiye'de büyükelçilik yaptı. Şimdi o adam diyor ki efendim silah hediye edilir mi diyor bir devlet başkanına. Yani lokum falan hediye etseydiniz yani.
0: Ya şimdi biraz diyor. Önce de lokumu biraz yedirdik önce de ya. Konuştuk ya. O tartışmalar işte sarayda ağırlanmalar hepsiyle ilgili çok ciddi bir rahatsızlık var. Biraz önce konuştuğumuz meseleye aslında dönmemiz gerekiyor. Yani bu adamlar niçin rahatsız? Mesela biz Mehter'i görüyoruz. İşte o tarihsel geçmişimizi görüyoruz. Mutlu oluyoruz, gururlanıyoruz değil mi? Yani Türkler, Müslümanlar, geçmişimizde bunlar vardı. Geleceğimizde de bu güç kuvveti biz sergileyebiliriz. Dünyaya bunu gösterebiliriz diyoruz. Ve onurlanıyoruz, gururlanıyoruz. Acayip derecede mutlu oluyoruz. Peki bu adamlar niye rahatsız oluyor? Çünkü bu adamlar şunun farkında. Onların istediği devlet yapısı, onların istediği devlet yapısı ve onların istediği o devlet bizim olsun durumu artık ortadan kalktı. Onların istediği şu Murat abi, çok net bir şekilde söylüyorum. Bizim ufak bir devletimiz olsun. Bu devlet olabildiğince İslam'dan, Müslümanlardan, Araplardan, Orta Doğu'dan uzakta kalsın. Biz sadece yönümüzü batıya dönelim ve Batılılara şirin gözükelim.
1: Batının vassal bir ülkesi olsun.
0: Batılılar bizi sevsin. Peki Batı seni nasıl sever? Batı'nın tarihine bakalım. Sadece Türkiye ile değil, bütün diğer bölgelerle, ülkelerle ilişkisine bakalım. Batı seni ancak sömürüsü olursan sever. Batı ancak sen onlara efendi dersen sever. Bunun haricinde Batı'nın karşısında durursan Batı senden nefret eder kardeşim. Bu tarihsel bir örnek. Bu sadece Türklere yönelik bir şey değil. Tüm milletlere karşı bu düşmanlığı, bu tavrı sergilemişler. Ama biz de Sayın Cumhurbaşkanı geliyor diyor ki bu bir şekilde bir fetret dönemi diyor. Bizim diyor aslımıza dönmemiz lazım. Aslımızda köklerimiz Selçuklu'dan, Osmanlı'dan geliyor. İslam dinini üzerine inşa edilmiş ve Müslümanlık, Türklük üzerine tüm dünyaya, tüm cihana karşı dik bir duruş sergileyen bir millet. Ve bunu getiriyor. Ve bunu getirdiği için onlar bu kadar rahatsız. Ama şunu da böyle bir yandan bir ok çıkartmak lazım. Bunların, bu bahsettiğimiz kişilerin ne kadarı Türk, ne kadarı bu topraklardan gelmiş, ne kadarı diğer o efendilerinin bir uzantısı. Bu da önemli bir tartışma. Son şunu söyleyeyim. Hani bu görüntüleri gördük ya, bir tane edit var. Cumhurbaşkanı o sarayın kapısı açılıyor, askerler selam veriyor, çıkıyor. Arkadan

0: da Cumhurbaşkanı'nın bir sesi var. La galiba illallah. Biz Allah'tan başka mabut tanımıyoruz diye. Tam olarak bundan rahatsız oluyor Mustafa. Biz bundan dolayı Cumhurbaşkanı'nı seviyoruz. Onlar da bundan dolayı rahatsız oluyor. Biz Cumhurbaşkanı'nı tekrardan Allah, kitap, peygamber dediği için ve bunu devletin tam ortasına koyduğu için. Bakın burada kıyıda köşede değil. Geldi, devleti aldı, tekrardan devleti Allah, kitap, peygamberin merkezine koydu. Ve biz o yüzden onu seviyoruz. Onlar da tekrar İslam'ı bu devletin kapılarına içerisine soktular. Tekrardan devleti bir Müslüman devleti haline getiriyorlar diye rahatsız oluyorlar. Onlar rahatsız olmaya devam etsin.
1: Tabii yani İnşallah rahatsız olanların açık yani. Yani burada Türkiye'de büyükelçilik yapmış, bir kez de altını çıkayım, çizelim. Yani Selim Kuneralp kim? Yani şu silah meselesinde bile işte Türkiye'deki muhalif medyanın bulup efendim gördünüz mü silah hediye etmiş diye eleştirdiği adam Türkiye'ye ihanet etmiş. Mustafa Kemal Paşa aleyhinde her türlü tezviratı, yalanı söylemiş. Milli mücadele aleyhinde İngilizler tarafından beslenmiş. İngilizlerin Türkiye'yi işgalini desteklemiş Ali Kemal'in torunu. Ve bu adam emekli büyükelçi. Kendisine sorduğumuzda da en büyük Atatürkçü yani. O açıdan biraz daha tartmamız, düşünmemiz lazım. Kendisini Atatürkçü diyenler ne kadar vatansever.
2: Avrupa başkentlerinde alkol tadımlarını resepsiyonlarda diplomatik nezaket diye sayan insanlardan evet. Diplomasi
0: birisi
2: öğrenmeyelim biz zaten.
0: Şarap verseydik diye.
2: Yani,
0: Türkiye'nin bilmem
2: sağlığa zararlıdır bu arada.
0: Diye.
1: Ya o da çok ilginç yani o.
0: Yani Murat abi, İslam'la, Müslümanlık'la alakasız herhangi bir şey olsun da ne olursa olsun gözüyle bakıyorlar. Bu yani başka
2: yaranmak şey dedik ya Murat abi ilk turda. Yaranmakla gövde gösterisi arasındaki fark işte diplomasi diline ne kadar yansıyor. Yani eski Türkiye 3. Dünya ülkesi misyonunu kendine yüklenmiş Türkiye'nin diplomatik nezaket anlayışı buydu. Karşı tarafın kutsallarını önüne çıkaralım. Burada bize ait ne varsa önlerindeydi. Yani ve şunu unutmamak lazım. Hani savaş denilen şey siyasetin başka araçlarla devamı olduğu söylenir. Diplomasi de buradaki o iletişim dilinin kendisi, iletişim yöntemidir. Bunun da bir dili vardır. Mesela İran-Amerika arasındaki son savaşta bu diplomasinin dili neydi? Biri Hürmüz üzerinden bir kart koyuyordu ortaya, öbürü bombalıyordu. Yani bunun üzerinden müzakere masasında o dil üzerinden anlaşıp anlaşmamaları süreçlerini gördük. Yani aslında ve NATO 3.0 toplantısı tam da bugünden bu bağlamın içinde ortaya çıkmış bir ittifakın yaptığı zirve. Ne yapılacaktı burada? Bağlamla muhteşem bir ilişkisi var verilen hediyenin. İkincisi kültürümüze doğrudan bir ilişkisi var. Üçüncüsü muhteşem bir hediye. Yani şey olarak bir sanat eserinden bahsediyoruz neredeyse yani. Daha ne olabilecekti? Burada eleştirilecek hiçbir şey yok. Diplomasi açısından da yani diplomasi dediğim gibi şirin gözükmek sanıyorlar. Diplomasi siyasetten bağımsız bir şey değildir.
1: Artık
2: ayağı yere basmak zorundadır.
1: Liderler bile bu eleştiriyi anlamamıştır muhtemelen bu hangi kafayı yaşıyorlar.
2: Ya burada yani kraldan çok kralcılık önemli zaten. Yani bizim Türkiye'deki zaten o diplomat dediğimiz şey buraya sıkıştırılmıştı. Kralcılığa sıkıştırılmıştı. O diplomat dediğinizde karşınıza bir profil olurdu. Eski Türkiye filmlerini hatırlayalım. Türkiye'deki eski Türk filmlerindeki diplomat dediğinizde flört takan vesaire. Evet. Avrupa'yı konuşan, ağzını yamulta yamulta konuşan bir profil değil mi? Niye böyle?
1: Sanki Türkçeyi sonradan öğrenmiş gibi.
2: Evet, oraya sıkıştırıldı çünkü.
1: Biraz da Türkçeyi sonradan öğrenmişlerdi. Yani Türkiye'deki,
2: bazıları öyle de olabilir tabii ki.
1: Türkiye'deki yabancı azınlık okullarında mezun olmuşlardı. Çoğunluğu yani baktığınızda görürsünüz zaten. Hı-hı. İsimlerini vermeyelim ama Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımız evet. Öncesindeki bütün büyükelçileri, diplomatların çok büyük bir çoğunluğu, hani tırnak içinde monşer dedikleri o diplomatların büyük çoğunluğunun aldığı, eğitim aldıkları yerlerde doğru. Böyleydi.
2: Tam da bu yüzden ailelerde, onlardan ne siyaset ne diplomasi
1: ailelerde,
2: öğrenmeyelim
1: yani. Tesadüf değil yani. Bu vatana ihanet etmiş olan kişilerin torunlarının elçilik yapıyor olması da
0: bence
1: birer tesadüf değil.
2: Bence yani. Değer.
0: Şimdi, oralara gelmişler.
1: Çağrı Hocam, zirvede dikkat çeken iki tane temel şey oldu, davetli oldu. Bir tanesi Ukrayna lideri Zelenski. Hı hı. Daha önceki NATO zirvesine de katılmıştı. Burada bu Ukrayna bağlamı son derece önemliydi zaten evet. NATO için. Fakat bir de Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara Türkiye'ye geldi ve evet. Sayın Trump'la görüştü. Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştü. Ve gelmeden önce de Macron Şam'da kendisini ziyaret etmişti. Batı'dan gelen, Avrupa'dan gelen ilk lider de Suriye'yi ziyaret eden, devrimden sonra ziyaret eden lider olarak da Macron vardı. Hatta bir geldiği esnada kendisine IŞİD terör örgütü tarafından bir bombalı saldırı Şam'da gerçekleşmiş olmasına rağmen endişe etmeyin dedi. Toplantısını devam ettirdi, program devam etti. Şam sokaklarında Ahmet Şara'yla beraber